0: faydan en yüksek oranda fayda sağlamak için gereken sihirli sürenin 5 dakika olduğunu gösteriyor.
1: İşte gördünüz mü? Hem eğitici hem bilgilendirici.
2: Sütü koyuyoruz, işte oldu. Gördüğünüz bu şey benim için mükemmel bir çay ya da Londra argosunda dedikleri gibi Rosilli.
1: Bu arada Tony Doğu Londra aksanıyla konuşuyor. Peki biz niye çayı konu ediniyoruz ki? Hatırlarsanız hikayemizin çay poşetiyle ilgili olduğunu belirtmiştik ki inanmazsınız ama bunu bir Amerikalı icat etti.
3: Harikasın.
1: Ha, biliyorum, ben de çok şaşırdım. Britanyalılar kendilerini çok çay içen kişiler olarak düşünse de dünyanın her yerindeki insanların keyif aldığı içecek bu. Hindistan, Japonya, Albert Einstein ve tabii ki Amerikalılar.
0: Amerikalılar en çok çay tüketen millet olarak bilinmeseler de günümüzdeki çaylar eski çaylar gibi değil. Artık her çeşit çay var. Büyüdüğüm güney bölgesinde çok fazla buzlu çay tüketilir. Artık bir benzin istasyonuna gidip buzdolabından bir şişe çay satın alabiliyorsunuz. Yani şimdi evde çay demlemekten ibaret değil, her yerde mevcut. Amerika'daki evlerin hemen hemen %80'inde çay bulunduğu tahmin ediliyor.
1: Britanya'da yılda yaklaşık 60 milyar fincan çay içiliyor. Fakat çay her zaman kitlelerin içeceği değildi.
2: Çay başlangıçta çok lüks bir içecekti. Porselen ve ipeğin yanı sıra Çin'den ithal ediliyordu.
3: Bir fincan çay yarım penny.
4: Efsaneye göre çay tarımın Çinli babası olarak bilinen Shennang adlı Çin imparatoru tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. Hikayeye göre imparator bir öğleden sonra kamelya ağacının altında dinlenmek istemiş. Bu yüzden elimde çok güzel bir ağaç var. Bu bir ağaç, epey küçük ama çok güzel. Hizmetçisi içmek için biraz su kaynatırken kamelya ağacından bir yaprak su dolu tencerenin içine düşüyor. İmparator kokusunu beğenince bir yudum almaya karar verir. Ve işte o anda çay doğar. Çay yapmayı deneyelim mi? Olabilir.
1: Sen çayı demle, ben bisküvi getireyim. Biz bir fincan çayla otururken çayın biz İngilizlere nasıl ulaştığına kulak verelim. Her şey 1600'lerde başladı.
2: Çayı İngiltere'ye tanıtan kişinin Braganzalı Catherine olduğu düşünülüyor. Kendisi çaya son derece aşina olan ve İngilizlere ilk kez ulaşmasını sağlayan Portekizli aristokrat Kral 2. Charles'ın kraliçesiydi.
5: Çay Britanya'da popülerlik kazandıkça okyanusu aşarak kadınların zarif çay partilerine ev sahipliği yapmaktan keyif aldığı Amerika'ya doğru yayılmaya başladı.
6: Ardından çay getirilir. Her şey yolunda gitmektedir. Misafirler karşılanır. Barbara arkadaşlarının çayı lezzetli bulmasını ummaktadır.
2: Çay içmek öyle bir hale geldi ki kadınlara en incelikli ve zarif çay partileri hakkında tavsiyelerde bulunan kitaplar ve kılavuzlar yayınlandı. Bu da sosyal hayatı hareketli olan ve komşuları tarafından nasıl algılandıkları konusunda endişe taşıyan kişilerin ilgisini çekti. İkindi çayını içerken tabak takımı, çatal bıçak takımı ve hatta giydiğiniz kıyafetlerle ilgili bir takıntı vardı. Ama bu ilgi gitgide çayın kendisine yöneldi. En iyi çayın nasıl elde edileceğine odaklanıldı.
1: Bugün yerel bir süpermarkete gittiğinizde karşınıza koca bir seçenekler duvarı çıkabilir. Ancak o zamanlar çayı bir çay tüccarından satın almak zorundaydınız ve onların da müşterilerine ulaşmak için yaratıcı olmaları gerekiyordu.
0: 1900'lerin başında New York'ta Thomas Sullivan adında bir iş adamı vardı ve çayları için yeni müşteriler kazanmaya çalışıyordu.
1: Bu 100 yılı aşkın bir süre önce olduğundan Sullivan'ın herhangi bir fotoğrafının olmaması şaşırtıcı değil. Fakat biz böyle biri olduğunu hayal ediyoruz.
0: Ve insanlara çay göndermeye karar verdi ama bunu olabildiğince ucuza yapmak istiyordu. O zamanlar çoğu şirket çaylarını küçük metal kutularda gönderiyordu. Kutular ağırdı. Thomas ise çayını küçük ipek keselere koydu. Böylece çok daha hafif oluyordu ve dolayısıyla nakliyesi de daha ucuzdu.
1: Thomas bu tasarruf hedefinin dünyanın çay içme şeklini sonsuza dek değiştireceğini bilmiyordu.
2: Thomas'ın müşterileri küçük çay keselerini alınca gördükleri karşısında biraz afalladılar ve şöyle düşündüler. Peki bunu demliğe mi atmam gerekiyor? Ki tam da öyle yaptılar ve onu sıcak suya koydular.
1: Thomas hiç farkına varmadan ve tesadüfen poşet çayı icat etmişti.
2: Bunun poşet olması kesinlikle amaçlanmamıştı. Ve bazı müşteriler Thomas'a şöyle mektuplar yazdılar. Harika, bu yeni fikri beğendik ama tat olarak pek iyi demlenmedi.
1: Merak ediyorsanız söyleyeyim. Bu New York aksanıyla konuşan Tony pek anlaşılmıyor, değil mi? Her neyse. Thomas müşterilerinin yaptığı şeyi duyunca şaşırdı. Ama bilgili bir iş adamı olarak poşet çay fikrini benimsedi. Ve çayı ipek yerine tülbente koyarak daha iyi bir demleme sağladı.
0: Tülbent içeri ve dışarı su akışını en üst düzeye çıkarmıştı. Çay yapraklarını bütün olarak değil de küçük ve ince parçalar halinde içine koydular. Böylece suyla daha fazla temas etmesi sağlandı. Sonuç olarak çay suya çok daha hızlı bir şekilde karışmış oldu.
1: Lezzetten bahsetmişken bu çay çeşitlerinin hepsi aynı bitkiden.
2: Bazılarınıza şaşırtıcı gelebilir ama yeşil çay, oolong çayı ve siyah çay aslında aynı yapraklardır. Çay toplandığında güneşte kurumaya bırakılır ve ardından sıcak bir tavaya atılır. Temelde kurumaya ne kadar süre bırakılacağı, ne tür bir çay olacağını belirler.
1: Çay yaprakları aynı zamanda tüsüleme ile kurutulabilir veya bergamot gibi diğer bileşenlerle karıştırılarak lapseng, souchong veya Earl Grey gibi çeşitli çaylar elde edilebilir. Ama hepsi yine o süper bitkiden elde edilir. Camellia sinensis.
2: Poşet çay, 1920'lere gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde çay yapmanın en tercih edilen yöntemi haline geldi. Çünkü sonuçta her seferinde çaydanlığı temizlemek gibi saçma bir zahmete girmenize gerek yoktu. Tabii Britanya'da poşet çay hiç beğenilmedi. Bu yüzden onlarca yıldır çay yapraklarını demliğe koyup demlemek gibi eski moda bir yönteme sadık kaldılar.
5: 1950'lerde ve 1960'ların başında poşet çay satışları genel çay pazarının sadece %3'ünü oluşturuyordu. 2007'ye gelindiğinde ise bu oran %96'ya sıçradı. Artık poşet çay bulunmayan bir ev bulmak oldukça zor.
2: İngilizlerin, Amerikalıların güzel çay yapmayı bilmediklerine dair söylemlerini ne kadar sık duymuşsunuzdur, değil mi? Ama sonuçta İngilizler, Amerikan icadının en mükemmel örneği olan poşet çayı benimsediler.
1: Örnek niteliğinde bir Amerikan icadı mı? Çikolata parçacıklı kurabiyeye veya dönme dolaba ne dersiniz? Ya da ne bileyim GPS'e. Fakat poşet çay büyük önem taşıyor. Ve dünya çapında milyarlarca kişinin keyif aldığı göz önünde bulundurulursa sektörün maddi değeri çok büyük.
5: Amerika'da çayın popülaritesi gittikçe artıyor. Pek çok kişi sağlıklı bir seçenek olarak çaya yöneliyor. Özellikle de yeşil çaya yönelen Z kuşağı.
1: Ancak mütevazı poşet çay, olağanüstü lezzetli bir çaydan daha fazlasını sağlıyor. Aynı zamanda dünyanın kurtarılmasına da yardımcı oluyor. Bu gerçek anlamda böyle.
2: İklim değişikliği insanlık için en büyük tehdit ve bunu zaten anormal hava koşullarıyla da görüyoruz.
1: Bilim insanları bununla mücadele etmek için karbonu tutmanın yollarını bulmak için çabalıyorlar. Diğer bir deyişle karbonu atmosferden çekip toprağa depolamaya çalışıyorlar. Hayır, poşet çaylara değil ama mevzu onlarla bağlantılı. Ben sulak alanlardan bahsediyorum.
2: Bazı sulak alanlar karbon depolamada daha iyidir, bazıları ise karbon yayar. Hangisinin hangisi olduğunu bilmek önemlidir. Şaşırtıcı olan poşet çayların bunu bilmenize yardımcı olması.
1: Tani, bu biraz karmaşık oldu sanki ama dinlemeye devam edelim.
2: Yapmanız gereken tek şey toprağa bir poşet çay gömmek, GPS'le konumu belirlemek ve sonraki bir tarihte tekrar gelip ayrışmanın nasıl gittiğini öğrenmek.
1: Aslında düşündüğümden çok daha makulmüş.
0: Toprakta çok fazla bakteri varsa ve poşetteki çay yapraklarının hızla parçalandığı görülüyorsa, o zaman o toprak parçası büyük olasılıkla karbon yayıcıdır. Bununla birlikte zemin suyla kaplıysa ve poşet çay çok fazla parçalanmadıysa, o bölge muhtemelen karbon yutağı olan sağlam bir zemindir.
1: Bu çok basit bir proje olduğu için dünyanın her yerinde neredeyse herkes uygulayabilir.
2: Proje için Antarktika hariç dünyadaki her kıtada 500 bilim insanı görevlendirildi. Bu kişiler araştırma çalışmalarında 19 bin poşet çay kullandılar.
1: Hesap yaptığımda bu sayının İngilizlerin her 10 saniyede bir kullandığı poşet çay miktarıyla aynı olduğunu görüyorum. Sulak alanlara tekrar dönersek, araştırmalar hangi habitatların karbon depolamada iyi olduğunu ortaya koyduğunda, küçük çay poşeti sayesinde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yeri olan bu habitatları korumaya ve onarmaya başlayabilirler.
2: Thomas Sullivan'ın ups anı sayesinde poşet çay sadece çay içme şeklimizde devrim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gezegeni de kurtarıyor.
1: Az sonra sömürgeciliğin kısmi sorumlusunun bir ağaç olduğu ortaya çıkıyor.
2: Kınakına ağacı kabuğu, Fransızların Cezayir'i, Hollandalıların Endonezya'yı fethetmesinde ve İngilizlerin Hindistan alt kıtasını ele geçirmesinde etkin bir rol oynamıştır.
1: Peki araba lastiği üretimiyle alkolden nasıl tiksinilir?
0: Pek de eğlenceli görünmüyor.
1: Ama önce bir sorun var. Kaç tarihi kadın liderin adını sayabilirsiniz?
4: Çetrefilli bir soru. Bodica, 1. Elizabeth, Kraliçe Victoria ve Kraliçe 2. Elizabeth. İngiltere ve Avrupa'da birçok kraliçe biliyorum.
1: Umarım öyledir Natasha. Sen bir arkeologsun.
4: Ama İngiltere haricinde emin değilim.
2: Büyük Katerina gibi ünlü örnekler mevcut. Bazen Elizabeth gibi idolleştiriliyorlar ama bazen de zehirli olduklarını ya da doymak bilmez bir cinsel iştahları olduğunu öne sürerek iktidara dair sicillerini baltalayan müsteşcen hikayeler dolaşıyor. İktidardaki bir kadın insanlara doğal gelmiyor.
1: Tarih boyunca bir lider gerektiğinde asıl mesele doğru kişiyi bulmaktan ibarettir.
2: Roma İmparatorluğu kadınların siyasi güç kullanmalarına izin verme konusunda pek de lütufkar değildi. Yine de çoğu zaman imparatorun eşi olarak bu gücü kullandılar. Ancak tarihçiler onların anılarının lanetlenmesini sağladılar. Bu yüzden Augustus'un karısı Livia bize zehirleyen kadın olarak anlatıldı. Claudius'un karısı Messalina delicesine bir cinsel iştahı olan, hatta bu konuda meydan okuyan yarışmacı biri olarak gösterildi.
1: Bu hiçbirimizin duyacağımızı düşündüğümüz cümlelerden biri değil.
2: Ayrıca Nero'nun annesi de iktidar delisi, güce aç biri gibi. Yani tam da iktidarda olması gereken doğru kişiydi.
1: Modern Amerika'da işler daha iyi görülebilir. Peki kadınları iktidara getirme fikrinin bir şaka olarak ortaya atıldığını söylesem? Kulağa tuhaf geliyor ama her şey tarih boyunca kadınların boyunduruk altına alınmasıyla başladığı için katlanmak zorundasınız.
2: Kadınlar insanlık tarihinin büyük bölümünde erkeklerin malı ola gelmiştir. Yani kız evlat babasının malıdır. Evlendikten sonra ise kocasının malı olur. Mesela kadınların erkeğin soyadını almasının nedeni de budur işte.
4: Milattan önce 2400'lerdeki bir yasaya göre bir kadın yerli yersiz konuştuğu takdirde dişleri tuğlayla kırılırdı. Erkeklerin eşlerini rehin vermesine olanak tanıyan ve zinayla suçlanan kadınların idam edileceği gibi yasalar vardı.
1: Pekala, hızla 1877'ye ilerleyelim. Susanna Salter adlı bir kadın, kadınların Amerikan siyasetindeki rolünü sonsuza dek değiştirmek üzereydi.
3: Susanna, Kansas'ın küçük bir kasabasında yaşayan sıradan bir kadındı ve siyasetle ilgileniyordu. Ama bu ilgi o dönemde bir kadın için saygın kabul edilen düzeydeydi.
7: Kadınlar o dönemde oy kullanma hakkına sahip değildi. Ancak bazı yörelerdeki yerel seçimlerde oy kullanılabiliyordu. Susanna, Hristiyan Kadınlar Denge Birliği'nin bir parçasıydı.
2: Bu Susanna için tesadüfen gelişen bir durumdu. Çünkü Kansas'ın o bölgesinde kadınların yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veriliyordu. Susanna aynı zamanda etkisi ve gücü büyüyen bir toplumsal hareketin de bir parçasıydı. Denge Birliği.
1: Konu önemli. Çünkü siyaset o dönemde erkeklerin dünyasına aitken, ahlaki refah da dahil olmak üzere ailenin refahından kadınların sorumlu olduğu düşünülüyordu.
2: Kadınların ahlaki değişim ve ahlaki dürüstlük ihtiyacı konusunda yüksek sesle konuşması çoğu kişi için pek sorun değildi.
1: Peki, Hristiyan Kadınlar Denge Birliği ne istiyordu?
8: Alkol yasağı.
1: Ne zaman istiyorlar?
8: Hemen.
1: Alkol yasağı. Oysa birkaç hafta önce ben bunlardan bahsediyordum. Konu buraya nasıl geldi?
9: Alkol ticareti durdurulana kadar durmayacağız.
2: Kadınların ahlaki değişim ve ahlaki dürüstlük ihtiyacı konusunda yüksek sesle konuşması çoğu kişi için pek sorun değildi.
1: Peki, Hristiyan Kadınlar Denge Birliği ne istiyordu?
8: Alkol yasağı.
1: Ne zaman istiyorlar?
8: Hemen.
1: Alkol yasağı. Oysa birkaç hafta önce ben bunlardan bahsediyordum.

0: Kampanya yürüten kadınlarla dalga geçmek kolay ama aslında alkol gerçekten yıpratıcı bir şeydi. Erkekler gidiyor ve maaşlarını alkole harcıyorlardı. Ailelerine hiçbir şey kalmıyordu. İhbar edilmeyen aile içi istismar oranları çok yüksekti. Yani kadınlar açısından bu evdeki şiddeti durdurma davasıydı. Aileyi koruma davasıydı.
1: O özellikle kadının çoğu zaman evliliğin içinde sıkışıp kaldığı bir dönemdi. Boşanmanın henüz kabul görmediği bir dönem yani. Bir kadının tek başına ve bağımsız olmasının kabullenilmediği bir dönem.
2: Alkol birçok suç ve şiddetin müsebbibi. İnsanların sağlığını etkiliyor ve Tanrı'nın iradesine aykırı olarak görülüyordu.
1: O dönemde yasaklanması gereken en doğru şey alkol olarak görülüyordu.
3: Akli melekelerinizi tam olarak kontrol etme hakimiyetine sahip misiniz? Alkollü bir beden ve bir beyinle tabii ki değilsiniz.
4: Bunu bir de birkaç kadehten sonra söyle. Tamam, yeterince adil. Kahrolsun alkol. Biz Susanna'ya ve Hristiyan Kadınlar Denge Birliği'ne dönelim. Yıl 1877. Belediye başkanlığı seçimleri hazırlıkları sürüyor.
1: Susanna ve grubu seçimlere aday olması için mükemmel bir namzet buldu. Çünkü adam alkole karşıydı. Dolayısıyla alkol yasağını destekliyordu ve bu iş için mükemmel biriydi.
4: Tartışmanın diğer tarafındaysa yasaklanmaya karşı olan bir grup erkek, yani vetler vardı. Kimse onlara ne yapacaklarını söyleyemezdi. Özellikle de ahlak bekçiliği yapan kadınlar. Bu yüzden kirli taktiklere başvurdular.
0: Toplantıya birkaç erkek katıldı. Grubun başkanı o gün başka bir yerde olduğu için yerini Susanna aldı. Erkekler kadınların sözünü kesiyor, engelliyor ve başka bir aday seçmeleri için korkutmaya çalışıyordu.
4: Bu işe yaramayınca eşek şakası yapmaya karar verdiler.
0: Böylece vetler, alkol düşkünü bu adamlar oy pusulalarına, yasakçılarla alay edeceklerine, o kadınları çok marjinal ve desteksiz göstereceklerine inandıkları bir ismi yazmaya karar verdiler. Bunun için seçtikleri isimse Susanna Salter'dı.
4: Bir kadın, düşünebiliyor musunuz?
1: O zamanlar bir kadının belediye başkanlığına aday olması fikri öyle absürt görünüyordu ki bütün ihtimallerin onun aleyhine olduğunu düşünüyorlardı.
4: Susanna seçim gününe kadar adının oy pusulasında yer aldığından habersizdi. Haber kendisine verilip çekilmek isteyip istemediği sorulduğu sırada çamaşır asıyordu. Redlerin şaka olsun diye adını verdiklerini biliyordu ama üstesinden gelmeye karar verdi. Sonuçta kim bilirdi ki?
1: Susanna sadece kazanmakla kalmadı, oyların neredeyse %60'ını alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
4: Yürü be Susanna!
1: Bu Amerika'daki bütün kadınlar için çok büyük bir andı. Çünkü o kadınların önündeki engeli kırmış, diğer kadınların izinden gitmesine olanak tanımıştı.
4: Vetler şakalarının hem bir kadını hem de bir yasakçıyı yönetime gelmesini sağladığı için küplere binmiş olmalılar. 1920'de alkol satışını ve üretimini yasaklayan değişiklik yürürlüğe girdi. Bu tam bir felaketti.
0: İçki yasağı suçlular ve gangsterler için bir lütuftu. Ülkenin tamamı alkol bulmak için can atıyordu ve gangsterler pazarın bu talebini karşılamak için etkili bir şekilde organize olmuşlardı.
4: Belki de öyle olmalı. Ne istiyorsunuz?
2: İçki yasağı.
0: Ne elde ettiniz? Organize suç.
4: Pek bir cazibesi yok değil mi?
2: İçki yasağı ülkeyi suça dayalı bir kaosa sürükledi. Yasağın suçu ve yolsuzluğu azaltacağını umuyorlardı ama öyle bir şey olmadı. Çünkü bekledikleri ahlaki devrim gerçekleşmemişti. Hatta bunun tam tersi oldu.
4: Yasak sadece 13 yıl sürdü. Zamana direnebilen şey iktidardaki kadınlar oldu. Susanna'nın belediye başkanlığına yükselişi zincirleme reaksiyona yol açtı ve ertesi yıl Kansas'taki birçok şehir kadınları seçmeye karar verdi.
5: 1917 yılına kadar 10 eyalet kadın vatandaşlarına çeşitli haklar tanıdı.
4: Sonraki yıllarda kadınların hemen her yerde belediye başkanı seçildiği görülüyordu.
5: 1916'da Montana Kongre üyesinin eşi Janet Rankin, Washington Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğuna oturdu.
2: Bugün nüfusu 30 binin üzerinde olan şehirlerde belediye başkanlarının %25'i kadın.
4: Bu iyi ama çok da iyi değil. Özellikle de nüfusun yarısından fazlası kadınsa.
2: Neredeyse 150 yıl önce olduğu düşünülürse çok yavaş bir ilerleme.

0: Susanna tesadüfen iktidara gelip siyasetin kapısını aralamış olsa da hala kat edilecek bir yol var.
1: 2010'da yapılan bir araştırma politikacıların güç peşinde koşan kişiler olarak görüldüğünü ancak en olumsuz algılananların kadınlar olduğunu ortaya çıkardı.
2: Kadın politikacılar güç peşinde koşan kişiler olarak tanımlanınca insanların aşağılama, öfke ve tiksinti duygularına maruz kaldı. Fakat siyasetteki erkeklerin güç peşinde koşan kişiler olarak tanımlanması kabul edilebiliyordu. İnsanlar bunun iyi bir şey olduğunu düşündü.
0: Dünya çapındaki ülkelerin %64'ü sarsıcı bir şekilde henüz bir kadın lider atamadı. Ama Amerika'da bir şeyler değiştiğine dair bazı işaretler var.
3: Tanrı yardımcım olsun.
4: Tanrı yardımcım olsun.
1: Harika!
5: Kamala Harris, Amerikan tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı oldu ve Amerikan tarihinde bir kadın olarak seçilmiş en yüksek resmi mertebeye ulaştı.
2: Kim bilir, belki bir gün, umarım yakında, Amerika bir kadın başkan seçer. Bu gerçekleştiğinde yıllar önce Susanna Soltra eşek şakası yapan şakacılara bir teşekkürüm olacak.
1: Hikaye Christophe Colomb'la başlıyor. İspanyollar 1500 ile 1650 yılları arasında yeni dünyayı yağmalamaya giriştiler ve 180 ton kadar altınla 16 bin ton kadar gümüş ele geçirip devasa kalyonlarıyla sevk ettiler. Arkalarında bıraktıkları ise hiç hoş karşılanmayan küçük konuklardı.
6: Örneğin kızamık,
7: çiçek hastalığı,
8: tifüs
6: ve Plasmodium vivax.
1: Plasmodium ne?
0: Tabii ki Plasmodium vivax.
6: Diğer adıyla sıtmaya neden olan parazit.
1: Teşekkürler Colomb.
0: Evet, sıtma, bataklık ateşi veya paludizm. Adı ne olursa olsun sivrisineklerin insan kanıyla vampir misali beslenme davranışından kaynaklanan ölümcül bir hastalık.
7: Enfekte olan bir sivrisinek birini ısırdığında sivrisineğin tükürüğündeki mikroskobik sıtma parazitleri iğne benzeri hortumu aracılığıyla kurbanın kan dolaşımına enjekte edilir.
9: Yakında sıtmanın ateşiyle titriyecek ve sarsılacaksınız.
7: Bu parazitler insanın damarlarından geçerek karaciğere ulaşır. Orada olgunlaşıp üredikten sonra kanı hedef alırlar.
1: Drakula değil ki, uzaylı bir yaratık.
6: Parazit kan hücrelerine girdikten sonra büyümeye ve bölünmeye devam eder. Bu süreçte kan hücrelerini yok eder ve kan hücrelerinin patlayarak açılmasının ardından diğer kan hücrelerine bulaşan çok sayıda parazit serbest kalır. İşte bu süreçte kişi etkileri hissetmeye başlar.
7: Ateş, kusma, halsizlik, cildin sararması, nöbetler, koma, sonunda da ölüm.
0: Kulağa hoş gelmiyor. Yani ölüm kötü bir şey. Rönesans döneminde Avrupa çapında binlerce kişi sıtmadan ölüyor. Ancak doktorlar henüz başarılı bir tedavi bulamıyordu. Bu durum azim eksikliğinden kaynaklanmıyordu. Zira aklınıza gelebilecek her şeyi deniyorlardı.
1: Masaj,
6: kan çekme,
7: uzuv amputasyonu.
0: Uzuv amputasyonu mu? Aman ne kadar makul bir fikir.
6: Çok tuhaf fikirler vardı. Örneğin insanların ayağına Salamura ringa balığı koymak.
1: İlyada'nın 4. kitabını başının altına koymak.
7: Hastayı kafa üstü bir çalılığa atmak. Gerçekten mi?
0: Buradaki ana fikir hastanın ateşini çalılıklarda bırakıp hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmasıydı. İnanılmaz ama hiçbir işe yaramadı. Fakat sıtmanın Güney Amerika'ya yayılması tesadüfen ilk etkili tedavinin bulunmasını sağlamak üzereydi.
1: 17. yüzyıldan önce Ant Dağları ormanındaki bir kabile üyesinin ateşler içinde olduğu, sendeleyerek etrafta dolaştığı ve köyüne dönemediği anlatılır. Ancak bir noktada son derece pis kokulu bir durgun su havuzuna düşüvermiş. Ve pis kokulu sudan ne yazık ki yutmuş. Tadı çok acıymış. Zehirli su içtiğini büyük ihtimalle öleceğini zannetmiş. İşler umduğu gibi gelişmemiş.
7: Fakat tam tersi olmuş. Ateşi düşmüş ve iyileşmiş.
0: Suyu özel kılan şeyin ne olduğunu araştırmış. Ama bulduğu tek şey çevredeki ağaçların kabukları olmuş.
1: Bir dakika. Ağaç kabuğu ısırıktan daha kötü değil miydi? Yoksa o köpek miydi?
0: Bu kabuğun içindeki her neyse onu ölümden kurtarmıştı.
7: Kazara yaptığı bu keşfi kabilesiyle paylaştı ve yüksek ateş tedavisi için kına kına kabuğu kullanmaya başladılar.
0: 1600'lerin ortalarında ateş ağacının iyileştirici gücü Avrupa'ya da ulaştı.
1: Kına kına ağacı İngiltere'ye geldi ve 1679'da Kral 2. Charles'ın doktoru Robert Talbert bunu neşeli hükümdara uygulamak zorunda kaldı. Zira o kadar da neşeli değildi. Sıtma olmuştu. Ama işe yaramıştı. Talbert'ın gizli tarifi 30 gram kına kına kabuğunu yaklaşık 1,5 litre bordo ile karıştırmaktı ve bu krala çok iyi geldi.
7: Yani evet bunun bir etkisi olabilir.
0: Kına kına kabuğunun sıtmayı tedavi etmedeki başarısı uluslararası bir ticareti körükledi. Ve 1800'lü yıllarda dünyanın ilk küresel farmasötiklerinden oldu.
6: O dönemde kına kına ağacı Ant Dağları'nın batı yamacında, Kolombiya'da, Peru'da bulunabiliyordu. Avrupalı tüccarlar yağmur ormanlarında bile kına kına ağacını aramaları için yerlileri işe almıştı.
9: Bu verimli adalar dünyadaki kına kına kabuğunun çoğunu üretmiştir.
0: Kına kına kabuğunun keşfi tarihin gidişatını değiştirmişti. Artık sıtmaya karşı elinde bir silah bulunan Avrupa durdurulamazdı.
7: Şu ana kadar Avrupa'nın Asya ve Afrika gibi yerleri sömürgeleştirmesinin önündeki en büyük engellerden biri sıtmaydı.
6: Kına kına kabuğu tüm bunları değiştirdi. Onlara güçlü bir araç sağladı. Çünkü tedavi edici değil, koruyucu olarak da kullanılabileceğinin farkındaydılar.
0: Kına kına kabuğundan önce sıtmanın ölümcül olması Avrupalıların tropik bölgelerde koloni kurmalarına bir engeldi. Fakat bu koruyucu güçte artık onları tutan bir şey yoktu.
1: Kına kına ağacının kabuğu Fransızların Cezayir'i, Hollandalıların Endonezya'yı, İngilizlerin Hindistan alt kıtasını ele geçirmesinde etkin bir rol oynadı.
0: Yıl 1820. İki Fransız eczacı Pierre-Joseph Pelletier ve Joseph Benami Coventou bu mucize kabuğu anlamaya çalışıyordu.
6: Sonunda içeriğinde önemli olduğunu düşündükleri bir alkaloid buldular ve kinin adını verdiler.
0: İşin bu kısmını anlamak için alkaloidlerin bazı bitkilerde bulunan savunma kimyasalları olduğunu bilmeniz gerek.
6: Kahve bitkilerinde kafein, tütünde nikotin ve hatta gelincikte bile morfin var. Tüm bunların ortak paydasından biri çoğunun saf halinin son derece acı olmasıdır.
7: Bilim insanları tadı acı olan bu alkaloidlerin bitki yiyen hayvanlara, böceklere ve hastalıklara karşı bir nevi kimyasal silah olduğunu düşünüyor. Bu da kininin sıtmaya karşı etkili olma nedenini açıklayabilir.
4: 100 adamdan 50'si sıtma nedeniyle hastanede yatıyor. Bu ordu için zor bir durum.
0: Sıtma paraziti kan hücresinden fırlayıp enfeksiyonu kan dolaşımımıza bıraktığında durum vahimleşir dediğimizi hatırlıyor musunuz? İşte bu onu durduruyor.
6: Hasta kinin aldığında plazmodyum parazitinin üremesi durdurulmuş oluyor. Ardından parazitler ölüyor ve kişi iyileşiyor.
0: Pelletier ve Coventou'nun kinini ayrıştırması sayesinde bu ilaç rafine formda satılıyor. Ve insanlar ağaç kabuğu yemek zorunda kalmıyor. 19. yüzyılın ortalarında kına kına kabuğuna olan küresel talep öyle fazlaydı ki ender bulunmaya başlandı.
2: Avrupalı güçlerin yeterli malzemeye erişim için birbiriyle rekabet etmesiyle fiyatlar fırlamıştı. İmparatorluklar küresel hakimiyet arayışıyla alabilecekleri tüm kına kına kabuğunu satın almak için yarıştı.
1: Peru ve Bolivya bu fırsatı kaçırmadı. Bir tekel kurdular ve çok geçmeden para akmaya başladı.
0: Güney Amerika'daki kaynaklar giderek azalırken yeni ve daha güvenilir bir kaynak bulma arayışı devam ediyordu. Cevap tarımdı.
4: Kına kına korusu kesilir kesilmez yenisi dikilir. Genç ağaçlar güneşin ısısından ve şiddetli yağmurdan korunan bir fidanlıktan getiriliyor.
7: İngiliz ve Hollandalı botanik kaşifleri en uygun kına tohumlarını bulmak için Ant ormanlarını taradı.
1: Bolivyalılar, İngilizlerle Hollandalıların bu tohumları ele geçirmeye çalışırken neyin peşinde olduklarını öğrenince bu ağaçların ve tohumların ülkeden çıkarılmasını yasaklayan gaddarca yasalar çıkardı.
0: Ama söz konusu Bolivya büyüklüğünde bir ülke ise bu yasaların uygulanması zor olur.
6: Bolivya çok büyük, sınırı binlerce kilometre olan bir ülke. Kaçınılmaz olarak Avrupalı tüccarlar kına tohumlarının bir kısmını çalıp Avrupa'ya ihraç edebildiler.
7: İngilizler Güney Hindistan'da kına tarlaları plantasyonları kurarken Hollandalılar Java'da daha başarılıydı. Kına kabuğunun %80'ini tedarik ediyordu.
8: Yıl 1939.
9: Japonya'nın Asya'daki yeni düzene doğru ilerleyişi insanı hayrete düşürüyor.
0: Kına tedarik hatlarının kesildiği ve savaşan ülkelerin alternatifler aradığı 2. Dünya Savaşı'na kadar en iyi sıtma tedavisi olmaya devam ediyordu.
9: Subaylarımız ve adamlarımız bu durumdayken savaşacak halde değiller.
6: Savaşın diğer ekseninde Almanlar sentetik kinin kullanıyor ve buna Sontokin diyorlardı. Müttefik birlikler Sontokin'in bir kısmını ele geçirip analiz edilmesi için Amerika'ya gönderdiler. Kimyagerler neler olup bittiğini çözdü ve daha etkili hale getirecek şekilde değiştirip bu yeni ilaca klorokin adını verdiler.
0: Klorokin, bulaşıcı bir hastalığa karşı kullanılan en başarılı ve önemli ilaçlardan biri olduğunu kısa sürede kanıtladı. Öyle ki bazıları sıtmanın bile ortadan kaldırılabileceğini düşündü.
6: Klorokin çok başarılıydı.
0: Ama bu iyimserlik için biraz erkendi. Klorokin onlarca yıldır kullanılıyor. Sıtma klorokine karşı direnç geliştiriyor ve kinin yeniden imdada yetişiyordu.
7: 1980'lerde ilaca dirençli sıtmanın tedavisi için kinin küllerinden doğdu ve günümüzde de rol oynamaya devam ediyor.
0: Disülfiram ama daha çok antabuz. Tesadüfen keşfedilme hikayesi ise 1930'ların sonunda başlar. Kauçuk Amerika'da çok rağbet görmekteydi.
5: Amerikan kauçuk endüstrisi çok gelişmişti. Kauçuğu sertleştirip daha dayanıklı hale getirmek için yeni bir kimyasal kullanmaya başladılar.
6: Bu fabrika sertleştirilmiş kauçuk lastikler üretiyordu. Bu da kauçuğun sertleşmesini sağlayan bir kimyasal olan disülfiramla işlemden geçirilmesi demek. Ürün açısından her şey yolunda gidiyordu ama fabrika çalışanları tuhaf bir şeyin meydana geldiğini fark etti.
0: Disülfiramla çalışanlar vardiya sonunda kendilerini iyi hissetmiyor ve bir şeyler içerek rahatlıyorlardı.
5: Fabrikaya atanan fabrika doktoru bu kişilerin alkol içtikleri zaman yüzlerinin kızardığını ve çarpıntı tuttuğunu fark etmeye başladı.
0: Doktor bunun alkolizme karşı yararlı bir ilaç olup olmayacağını düşündü. O zamanlar iyi bilinen ama bizim henüz bilmediğimiz nedenlerden dolayı bu fikrin peşinden gidilmedi. Ta ki 10 yıldan daha uzun bir süre sonra savaş Avrupa'yı kasıp kavurana dek.
10: Almanya savaş sırasında Danimarka'yı işgal etti. Bölge halkı yoksuldu ve sağlıksız koşullar altındaydı.
5: Ve bağırsak solucanı gibi parazitlerle ilgili büyük sorunlar vardı. Özellikle de çocuklarda.
0: Doktor Erik Jacobsen, Alman işgali altındaki Danimarka'da yaşıyor ve solucanları yok etmeyi sağlayacak bir ilaç arıyordu.
10: Erik, İngiltere'de bir ilacın kullanıldığını öğrendi. Belki bunu Danimarka'daki çocuklar üzerinde de kullanabiliriz diye düşündü.
0: Söz konusu ilaç disülfiramdı. Evet, kauçuk lastikleri sertleştirmek için kullanılan şey solucanları önlemek için çocuklara verilecekti. Ama Jacobsen bunu Danimarkalı çocuklar üzerinde denemeden önce bir gönüllüye ihtiyaç duydu. Onu nerede bulacağını biliyordu.
5: Erik kendilerine şaka yollu ölüm taburu adını verdikleri bir bilim insanı grubunun parçasıydı. Bu ismi başkalarının ölümüne neden olduklarından değil, en fazla ilaç denemesine katılan gönüllülerin aldığı iskelet ödülüne sahip oldukları için koydular.
0: Bu işin nereye varacağını biliyorum.
10: Adamımız Erik Jacobsen iskelet ödülünü pek çok kez kazandı. İskelete ne isim verdiler bilin bakalım. Jacob, Çok büyük riskler alıyordu. Hem de tekrar tekrar.
0: İlacı kendi üzerinde deneyecek değil mi?
5: Eric bu yeni ilaçtan birkaç tablet aldı.
0: Buyurun işte, biliyordum. Hep böyle olur. Affedersiniz, devam edelim.
10: Söz konusu ilaçtan aldı ve bir akşam yemeği davetine gitti. Orada tuhaf bir şeylerin döndüğünü fark etmişti. Şaşırtıcı bir şekilde alkol içemiyordu. İçkisinden birkaç yudum aldıktan sonra yüzü kızardı. Kalp çarpıntısı tuttu. Alkolden tiksindiğini ve içemediğini fark etti.
0: Peki neler oluyordu? Bunu anlamak için alkolün vücudumuz üzerindeki etkilerinden bahsetmemiz gerekiyor.
5: Alkol içtiğinizde midenize gider, sonra kan dolaşımınıza karışır ve kan dolaşımı yoluyla vücudunuzun geri kalanına yayılır. İşte sarhoşluk duygusu o zaman hissedilir.
10: Alkol vücudunuza girdiğinde bir enzim onu parçalamaya başlar. Bu da büyük molekülün birkaç küçük moleküle dönüştüğü anlamına gelir. Ve bunlardan biri de asetaldehittir.
0: Asetaldehit hakkında bilmemiz gereken şey zehirli olduğudur. Vücudunuzda arttıkça kendinizi akşamdan kalma hissetmenize yol açar. Şimdi tekrar zavallı Eric Jacobsen'e ve disülfiram'a dönelim. Bu vücudunuzun asetaldehiti parçalamasını engeller ve pazar sabahı, cumartesi gecesinden daha beter hissetmenize yol açar.
10: Yani içen kişi kendini anında berbat hissetmeye başlar. Kişide birkaç dakikada şiddetli baş ağrısı başlar, yüzü kızarır, kalp çarpıntısı gelişir. Temelde doğrudan akşamdan kalma olmuştur. Hiç de eğlenceli görünmüyor.
0: Jacobsen solucanlı çocukları unutmuştu. Çünkü akşam yemeği felaketi onu beklenmedik bir buluşa sürüklemişti. Disülfiram insanların alkol içme arzusunu yok ediyorsa tamamen bırakmalarına da yardımcı olabilirdi.
10: Disülfiramın alkolü bırakmayı sağlamada çok etkili olduğu anlaşıldı. Bu ilacı kullananların %50'si kalıcı olarak bırakıyor.
0: Evet, işe bakın. Plastik imalatına ve iç parazitleri öldürmeye yarayan kimyasalın tesadüfen alkolizmi de tedavi ettiği bulundu ve hikaye bitti. Yo, bitmedi. Yo, bitmedi. Disülfiram bir başka güzel tesadüf sayesinde daha beter bir katille mücadele edebiliyor, kanserle.
5: Göğüs kanserinden dolayı acı çeken bir kadın vardı. Kanser omurgası ve kafatası da dahil olmak üzere tüm vücuduna yayılmıştı. Kadın aynı zamanda alkolikti.
0: Bir hikaye için neşeli bir başlangıç değil. Doktorlar alkolizm tedavisi uygularken kanser tedavisini buldular ve kadına disülfiram verdiler. Kadın 10 yıl sonra düşerek öldü. Fakat otopsi sırasında inanılmaz bir şey keşfedildi.
5: Kanser şaşırtıcı bir şekilde kendiliğinden gerileme göstermişti.
0: Tümörler yok olunca doktorlar bunun nedenini sordular. Araştırmacılar kanser kayıtlarını taradılar ve disülfiram alan hastalarda kanserden ölüm oranının önemli ölçüde düştüğünü keşfettiler.
5: Henüz çok erken ve çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ama bunun çok büyük bir etki yaratma potansiyeli var. Disülfiramın en iyi yanı ilaç olarak zaten onaylanmış olması.
0: Bu da pazara girmeyi daha ucuz ve kolay hale getiriyor. Yani çifte kazanç söz konusu. Ama bu ilacın bir artısı daha olabilir.
5: 2020 baharında küresel salgın gün be gün yayılmaya devam ediyordu. Tüm bunların ortasında Amerikalı bir çocuk doktoru bir grup bilim insanıyla birlikte çalışırken olağanüstü bir keşifte bulundular. Disülfiramın insanlarda iltihaplanma tedavisinde yararlı olup olmayacağını araştırırken kan zehirlenmesi ve hassas bağırsak sendromu tedavisinde faydalı olacağını keşfettiler.
0: Şimdi lafı dolandırmayalım. Çünkü bu anti-inflamatuar özellikler aynı zamanda COVID tedavisinde de yararlı olabilir.
5: Ardından alkolizm tedavisi için disülfiram kullanan 2000'den fazla gazinin yer aldığı geniş bir klinik veri tabanını incelemeye başladılar. Disülfiram kullanan gazilerin COVID'e yakalanma olasılığının %34'ten daha az olduğunu ve yakalanırlarsa ölme olasılığının çok daha düşük olduğunu gördüler.
0: Bana bu hikayenin başında aynı kimyasal karışımın kauçuğu sertleştirip COVID'i önleyebileceğini söyleseydiniz, alkollü olduğunuzu düşünürdüm. Ama öyle değil.
10: Bazen etkili ilaçları elde etmek için izlenmesi gereken dolambaçlı bir yol bu. İşe lastik üreten ve lastikleri sertleştirmek için kimyasal madde kullanan bir kauçuk fabrikasında başladık. Karşımıza kendi üzerinde testler yapan bir doktor çıktı. Alkolizm tedavisi keşfedildi ve bu bizi bir şekilde kanser tedavisine götürdü. Yolumuz yüzyılın en büyük salgınının ortasında can kurtaran olabilecek bir doktorla kesişti.
0: Yemek davetini mahveden bir ilaç için hiç fena değil.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Almanya, lojistikte dünya çapında en önde gelen ülkelerden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli denizde, karada ve havada her türlü malın hedefine ulaşmasını 24 saat boyunca sağlar. Onlar olmadan hiçbir şey işlemez. Kahramanlar biz teslim ederiz programı tamamen onların etrafında dönüyor. Graz şehir merkezinde eski Tegetov köprüsü neredeyse tamamen yenileniyor. Gelecekte 40 ton ağırlığındaki bir tramvayın yükünü taşıyabilmesi gerekiyor. Bu, özel nakliye uzmanları Manfred Promitzer ve Martin Schuster'in işi. Şantiye şefi Andres Leine bugünkü planı açıklıyor.
1: Merhaba beyler, hepinize merhaba. Bugünkü görevimiz, arkada gördüğünüz bu köprüyü kendinden tahrikli araçla alıp mevcut taşıyıcı yapıya taşımak. Bu amaçla önce inşaat çitlerini açacağız, sonra yükleyeceğiz. Sonra sen ikinci kendinden tahrikli araçla arkadan geleceksin, tamam mı? Ve ardından da saat 20'de köprüyle mevcut köprüye geçebiliriz.
0: Tek bir sorun var, Tegetov Köprüsü'ne giden yol tamamen şantiye halinde. Özellikle taşıma yolunun sağında ve solunda altyapıda künetle denilen derin hendekler var.
1: Bu kendinden tahrikli aracın ağırlığı 50 ton ve buna bağlı olarak künettelerin iyi şekilde güvenceye alınması gerekiyor.
0: İki kendinden tahrikli aracın ağırlığına ek olarak yeni köprü parçasının yükü 320 tonluk bir çelik kiriş geliyor. Bu nakliyenin riski kolayca hesaplanamıyor.
1: Burada kendinden tahrikli aracın bir künetteye kayması ya da bir rögar kapağını kırıp takılması mümkün. O dönemden kalan yani 50 ila 100 yıl öncesine ait planlar oldukça hatalı. Birçok hat için artık hiç plan yok. Buna bağlı olarak belki de işaretlenmemiş diyebilirim. Gizli ya da görünmeyen rögarlar var.
0: Saatler sonra yol güvene alındı. Manfred nihayet ilk kendinden tahrikli aracı köprü parçasının depolanacağı yere doğru yola çıkarabilir.
2: Tam yola çıkacağım anda ve tamam şimdi bana uyar dediğimde bir şey olursa bu benim sorumluluğum. Ama biz bugüne kadar özellikle bekledik. Çünkü oradan geçmeyiz dedik. Şimdi sorun giderildi ve artık gidebiliriz.
0: Yükleme işleminin başarılı olması için Manfred'in kendi yürüyen aracını köprü parçasına paralel şekilde konumlandırması gerekiyor. Krasnoyarsk semtindeki dar alan koşullarında bu hiç de kolay değil.
2: Yürüyen aracın şasisinin herhangi bir yerde köprüye temas etmemesine dikkat etmeliyim. Lastikleri korumak, öndeki motoru korumak ve buradaki bina cephesini de korumak gerekiyor ve şu an dar bir pozisyon var.
0: 54 yaşındaki Manfred 2013'ten beri özel nakliyeci olarak görev yapıyor ve bugüne kadarki kariyerinde de oldukça deneyimli biri.
2: Biraz daha yanaşmam lazım. Sonra onu bir şekilde döndürmemiz gerekecek. Çünkü 1,5 metre uzakta olmam gerekiyor.
0: Köprü parçasını taşıyacak olan iki kirişin köprü parçası için dayanak olarak 90 derece döndürülmesi gerekiyor. Şu anda bu imkansız.
2: Martin merhaba, sen aşağıda bekle. Winch de içeri girmesi lazım. Kirişleri dışarıda döndürmesi gerekiyor. İçeride döndüremez. Köprüde çamurluklar var ve bu olmaz.
0: Mobil Winch yürüyen aracını hemen yanına park ediyor. Manfred, kiriş parçasının bina cephesine zarar vermeden döndürülebilmesi için aracı köprü parçasının altına doğru biraz ilerletiyor. Böylece hizalama için yeterli alan sağlanıyor.
2: Şimdi arka kirişi hizalıyoruz. Uygun şekilde şasiye yerleştiriyoruz. Sonra ön kirişi alıyoruz ve köprünün içine giriyorum.
0: 64 metre uzunluğundaki köprü parçası ard arda giden iki yürüyen aracın üzerine yerleştirilen 4 kiriş üzerinde duracak. Manfred ve Martin tam konumlandırmaya dikkat etmek zorunda.
2: Bu arabada olduğu gibi bir durum. Üretici aracı yalnızca belirli noktalardan lifle kaldırmana izin verir ve işte bu kaldırma noktaları tam olarak liftin kavraması gereken yerlerdir.
3: Bu nereye?
2: Tamam böyle bırakıyorsun. Lastik ortada mı?
3: Hayır, lastik ortada değil.
4: Ortada yok.
3: Ama bu sorun olmaz.
4: Tamam, işte oldu.
3: Sen şöyle kaydır. Evet, kaydır. Biraz daha it.
4: Tamam.
2: Tamam, bırakabiliriz.
0: İlk giriş parçası yerleştirildi. Ancak köprüye de yürüyen araca da kaldırma sırasında zarar gelmemesi için ikinci girişte de iki özel nakliyecinin aynı hassasiyetle çalışması gerekiyor. İkinci giriş de belirtilen konuma yerleştirildikten sonra artık gerçek an geliyor.
2: Şimdi işin püf noktasına geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Şu noktada olması gerekiyor.
0: Birazdan Manfred ve Martin'in doğru ölçüm yapıp yapmadıkları ve kaldırma noktalarının uyup uymadığı belli olacak. Sabah saat 05 ve Kiel Ostufer Limanı. Burada içinde kireç taşı yüklü 3500 tonluk bir geminin ambar kapakları açılıyor. Bu kireç tarımda özellikle gübreleme amacıyla ihtiyaç duyulan tüm besin maddelerini içeriyor. Bu geminin boşaltılması ve kamyonlara yüklenmesinden liman lojistik uzmanı Julian Eckart sorumlu.
5: Zorluklar var tabii ki. Kamyonlar gelmezse, makinelerde ya da tartıda arıza olursa sorunlar yaşıyoruz.
0: Gemi 2 gün içinde boşaltılmak zorunda. Normalde 2 kepçe aynı anda çalışıyor. Julian'ın babası Michael Eckart aslında 2. kepçeyi kullanacak. Ama...
5: Bu sabah işi tek başıma yapacağım çünkü babamın ilgilenmesi gereken başka bir gemi var. Daha sonra gelip bizimle çalışacak. Böylece 2 kepçeyle çalışıp kapasitemizi arttırabileceğiz. Geminin burada kalabileceği belirli bir süre var. O süre içinde boşaltmamız lazım.
0: Konvertör kireci ucuz bir ürün. Ton başına yaklaşık 30-40 euro. Fazla bekleme kârı düşürebilir. Sadece gemi için günlük yaklaşık 4500 euro ceza söz konusu olabilir. Bu yüzden zaman eşittir paradır. Özellikle bu işte. 24 yaşındaki Julian bunu erken yaşta öğrenmiş durumda.
5: Şirkette 4,5 yıldır çalışıyorum. Babamın yardımıyla geldim. O da burada 20-25 yıldır çalışıyor ve çocukken de hep buradaydım. İş makineleri mekatroniği eğitimi aldıktan sonra bana burada çalışmak isteyip istemediğim soruldu. Ben de hemen evet dedim çünkü önceden de çok hoşuma gidiyordu ve hala pişman değilim.
0: Julian 16 metrelik erişime sahip Leaper A932 kepçesini doğrudan rıhtıma konumlandırıyor.
5: Bence her küçük çocuk bir inşaat alanında ya da bir yerde kepçe görünce durur bakar. Böyle makineleri kullanmak, onları tamir etmek bir erkek çocuğu ve adam için rüya gibi bir şey. Günaydın Clemens, kamyonlar gelebilir.
6: Tamamdır, hoşçakal.
0: Toplamda 10 kamyon kireç gübresini 30 kilometre çevresindeki tarım işletmelerine taşımak için planlanmış. Çiftçiler bunu toprak kalitesini korumak amacıyla kullanıyor. Yeni ekimle hasat arasında uygulanıyor ve toprağın asit seviyesinin fazla yükselmesini önlüyor. Kamyonlar önce sevkiyat sorumlusu Clemens'a, Amelang'a giriş ve çıkış kontrolü için yeraltı kantarına gidiyor.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
7: Bir imza lütfen ve kağıdı bana verebilir misiniz?
0: Boş bir kamyon yaklaşık 15 ton ve yaklaşık 25 ton yük alabiliyor. Toplam ağırlık yaklaşık 40 ton yani.
7: Tamam.
8: Teşekkürler, kolay gelsin.
7: Teşekkürler, görüşürüz.
0: Çiftçilere teslimat yapıldıktan sonra kamyonlar hemen geri dönüyor ve tüm yük boşaltılana kadar tekrar sıraya giriyor. Yılların tecrübesiyle Julian bir kamyon için kaç kepçe yük gerektiğini çok iyi biliyor.
5: Kireç ağırlık açısından o kadar kolay değil çünkü kanola yüklerken kepçeyi açıp kapattığında hemen akıyor. Böylece ağırlıkları daha kolay ayarlıyorsun. Çünkü kepçe her seferinde eşit şekilde dolar. Kireçte ise durum farklı. Kireçte kepçeyi açtığında akmaz çünkü kum gibi daha çok yapışır. Yoğun bir kütledir. Mesela Koza'da kepçeyi açtığında hemen akar çünkü küçük yuvarlak tanelerden oluşur.
0: Kepçenin tek seferde kaldırabileceği yük yaklaşık 3,5 ton. 7-8 kepçede bir kamyon dolar. Her yükleme yaklaşık 4 dakika sürüyor. Tam bir seri üretim temposu. Ancak eğitimli bir iş makineleri mekatroniği ustası için bu iş her gün yeni zorluklar getiriyor.
5: Asıl heyecan verici olan tekniğin hala çalışıp çalışmadığını görmek ve her zaman daha hızlı olabilir miyiz diye kontrol etmek. Özellikle 2 kepçeyle çalışırken ekibin uyumunu en iyi hale getirip müşteriye daha iyi iş sunmak muhteşem bir his.
0: Bu yüzden Julian'ın acilen babası Mihail'in desteğine ihtiyacı var. Ama Mihail'in öncelikle acil bir görevi var. Fazla su çektiği için Kiel kanalından geçemeyen bir gemiden dalga kıran taşlarını boşaltmak.
6: Günaydın Clemens.
7: Günaydın, otur.
6: Sizde bir şey çıktı mı?
7: Evet, biraz.
6: Ön tarafa gidip ne kadar ilerlediğine bakacağım ki taşları yerleştirebileyim. Sonra kepçeyi başka işe uyarlayacağım. Björk gelecek ve beraber Julian'a yardıma gideceğiz.
7: Tamam.
6: Şimdi dalga kıran taşları karaya boşaltılıyor. Böylece geminin su çekimi 4,90 metreye düşecek. Sonra gemi yeniden yola çıkacak ve Kiel kanalı üzerinden şantiyeye gidecek.
0: Geminin Kiel kanalından geçebilmesi için su çekiminin 4 metre 90 santimetre olması gerekiyor. Şu an 5,5 metre. Geminin hafiflemesi ve sudan daha yukarıda durması şart.
6: Tamam, görüşürüz.
7: Tamam, görüşürüz.
0: Aşağı Saksonya'da bugün Boza'yı Benina'nın nakliyesi yapılacak. Türk koruma uzmanı Markus Köhring, dişi ayıyı uygun şekilde yükleyip taşımakla görevli. Hedef, Wiesbaden'deki Fasenayer. Oradaki hayvanat bahçesi müdürü Elizabeth Schuller, ayının taşınmasına destek veriyor.
8: Ah, tamam şimdi hallettik. Vay be, ne yolculuktu. Merhaba. Evet, bugün büyük bir ekibiz. Yani iki veteriner kesin bizimle ve park ekibi de bizimle.
9: Evet, umarım birkaç bakıcı da bizimle olur.
8: Evet, sonra bakalım ayıyı içeri alabilecek miyiz? Bu da heyecanlı bir iş olacak tabii. Bugün Wiesbaden'daki Fasenayer için ayıyı taşımak üzere buradayım. Ve Ellie de bu parkın yöneticisi.
9: Öyleyim. Burası benim sorumluluğumda. Dolayısıyla ayı bana gelecek. Tabii ki bu süreçte burada bulunmak istedim. Bunu kaçırmak istemem.
0: Küçük bir hayvanat bahçesi şimdiye kadar Benina'nın evi olmuştu. Nakliye aracının yükleme bölmesinde özel bir havalandırma var. Taşıma kafesi masif metalden yapılmış.
8: O zaman hemen büyük bir tekerlekli yükleyici falan ayarlayalım ki onu çıkarabilelim. Çünkü çok ağır. Tek başına neredeyse 600 kilo geliyor. Ve evet, ama bu kafeste kesinlikle güvenli yolculuk yapacak.
9: Burada onlarca yıldır ayı bakıyoruz. 3 hektardan büyük bir alanımız var. Geçen yıl 2 hayvanımız öldü. Elimizde sadece bir ayı kaldı. Bu nedenle boş yerimiz var ve böyle bir fırsat çıktığı için çok mutluyum. İkinci bir dişiyi mevcut dişimizin yanına katabileceğiz.
0: Fasenayer'deki dişi ayı Ronya 15 yaşındaki Benina'yı bekliyor. Yaklaşık 420 kilometrelik yol için Markus ve Ellie'nin 5 saatlik bir yolculuğu olacak.
8: Tamam, her şey yolunda. Geri geri git. Çok iyi, işte böyle.
0: Hayvan taşımaya uygun kafesin ön ve arka tarafında hareketli metal sürgüler var. Böylece hayvan her iki taraftan da girip çıkabiliyor.
8: Bence bunu burada bırakabiliriz.
10: O zaman indiriyorum.
8: Evet, mükemmel.
0: Benina'nın Wiesbaden'e güvenli varması için kafeste ek güvenlik sistemleri bulunuyor.
8: Evet, bu bir güvenlik barı. Ayıların inanılmaz bir gücü vardır ve insan bunu hayal bile edemez. Onlar gerçekten aşırı güçlüdürler. Bu yüzden en güvenli kafeslerden biri bu. Yani bu gerçekten oldukça ağır bir şey.
0: Markus sürgüleri yolculuk sırasında sağlam vidalar ve somunlarla ek olarak sabitliyor.
8: Pekala, şimdi biraz saman lazım. Sende var mı?
9: Ve biraz da ayı.
8: Mükemmel.
0: 15 yaşından beri yaban hayvanlarına tutkuyla bağlı olan Markus tüm koruma çalışmalarını yapıyor.
8: Bu şekilde gayet rahat yolculuk eder. Evet, altında yumuşak bir zemin olması çok önemli. Böylece hem sıcak hem de konforlu olacak. Tıpkı bir mağaranın içindeymiş gibi.
0: Benina burada doğmuş ve artık tamamen yalnız. Bu yüzden Elizabeth ayısı Ronya'ya yeni bir arkadaş bulmaktan çok mutlu.
9: Harika görünüyor. Muhteşem bir kürkü var. Çok uyanık, meraklı ve ilgili. Çok etkilendim.
8: Önce onu mutlaka kontrol edeceğiz. Sonra da kilosu için tahmini bir değer vereceğiz. Bu da veterinerin anesteziyi doğru dozlaması için önemli.
0: Benina'yı kafese almak için önce uyutulması gerekiyor. Ancak derin uykuya geçtiğinde yükleme başlayabilir.
9: Avrupa dişi boz ayıları çok büyük olmaz. Ama bu biraz daha küçük. Artık başlayabiliriz. Saat 10'u çeyrek geçiyor.
0: Önlerinde 5 saatlik yol var ve Ellie, Benina'nın gün ışığında Wiesbaden'e varmasını istiyor.
8: Tabii en iyisi ilk atışta vurmak olur. En rahatı bu. Ama bazen basınç kaybı olabiliyor veya narkoz iğnesi ateşlenmeyebiliyor. O zaman da aynı işlemi tekrar denemek gerekiyor.
10: Aferin, çok uslu. Her şey yolunda. Hadi. İyisin, iyisin. Tamam, bir şey yok. Her şey yolunda. Gel buraya. Her şey yolunda.
8: Atış tam isabet. Çok iyi geçti. Tabii ayı biraz şaşırdı. Bu yüzden koşarak uzaklaşıyor ve bu da gayet normal.
0: Yaklaşık 18 dakika sonra narkoz etkisini göstermeye başlıyor. Benina uyuyor gibi görünüyor gerçekten de. Avusturya'nın Graz kentinde Manfred ve Martin iki kendi yürür araçla 320 tonluk çelik girişi Tegetov Köprüsü'ne taşıyor. 1975 yapımı köprü tramvaya uygun hale getirilecek. Yeni parçanın güvenle kaldırılabilmesi için girişlerin tam olarak kaldırma noktalarına denk gelmesi şart.
2: 21. Onun da arkada öyle durması lazım.
11: Oraya mı gitmem gerekiyor?
2: Evet.
11: Ama burası da değil mi? Önce kirişleri köprüye tam yerleştirmem gerekiyor. Sonra köprüye biraz basınç vermeliyim. Ardından ikinci aracı yerleştirip senkronize edeceğiz. Daha ne kadar geri?
2: Genişlik uygun. 2 metre daha geri.
0: Manfred mesafelerin doğru olup olmadığını bulunduğu yerden göremiyor. 36 yaşındaki meslektaşı Martin'e tamamen güvenmek zorunda.
2: 25. Buradan biraz kaydırmamız lazım. 2 santim. Direksiyonu düzelt ve ilerle. Ortada mısın? Ben henüz değilim. Biraz daha ilerle. Tamam, oldu.
11: Kaldırıyorum.
2: Tamam.
0: 3 yıldır birlikte çalışan ikili ölçümlerin doğru olup olmadığını birazdan görecek. Ve her şey kusursuz.
11: Şimdi ikinci aracı alacağız ve aynı işlemi yapacağız. Kirişleri döndüreceğiz, yerleştireceğiz ve köprüyle temas kuracağız. Sonra iki araç senkronize edilecek. Yani tek bir ünite gibi çalışacak.
0: Manfred ve Martin şimdiye kadar 3 kiriş parçasını milimetrik hassasiyetle yerleştirdi. Sadece son parça kaldı. Artık iş milimetrelere kaldı.
11: Böyle 10 mi? 10 santim daha ileri gitmelisin, tamam mı?
2: Böyle mi?
11: Direksiyonu çevir.
2: Tamam. Pekala, önce üstten kaldırırsan evet, tam oturacaktır.
11: Çok fazla yapma.
2: Kaç var?
11: Kaç ölçtük?
3: 23.
2: Milimetrik uyuyor.
11: 23.
0: 4 girişin tamamı köprü parçasının kaldırma noktalarına mükemmel şekilde hizalanmış durumda. Bu noktalar 320 tonluk yükün ağırlık merkezlerinin iki kendi yürür araç üzerine en iyi şekilde dağılması ve köprü parçasının güvenle oturması için üretici tarafından hassasiyetle belirlenmiş.
11: İkinci aracı da yerine aldık. Köprüyle temas sağladık. Şimdi aracı sabitliyoruz ve ben şu anda veri kablosunu döşemekle meşgulüm. Yani bir aracı diğerine bağlıyorum. İkisi de birbirleriyle iletişim kuruyor. Yani biri gaz verdiğinde diğeri de gaz veriyor.
0: Veri kablosuyla iki araç tek bir ünite gibi davranacak şekilde eşleştirilir. Tüm komutlara aynı anda tepki verirler. Bu ayar önde gidecek mavi araç üzerinden yapılır.
11: Ön sol. Hat 9.
2: Direksiyon geometrisi.
11: Onu ayarladık değil mi?
2: Evet, onu da girdik. Böylece her aksın direksiyon bilgisayarı koordinat sisteminde tam olarak nerede olduğunu bilebiliyor.
0: 2014'ten beri özel taşımacılık yapan Martin aracına hala hayran.
2: Bu işi yapmak gerçekten inanılmaz. Bu araçla yapılabilecek şeylerin bir sınırı yok. Aslında sınır çoğu zaman sadece alan diyebilirim. Onun dışında araçlar sonsuz şekilde birleştirilebilir. Bu gerçekten fonksiyonel.
0: Senkronizasyon tamamlandı. Artık harekete geçebilirler mi? Yoksa?
2: Şu an saat 19.30. Şimdi köprüyü kaldıracağız ve bütün takozların boşta olduğunu kontrol edeceğiz. Takozları çıkaracağız. Sonra son bir kontrol turu yapacağız. Yerde vida, çivi gibi lastiği patlatabilecek hiçbir şey kalmadığından emin olacağız. Ve yavaş yavaş başlayacağız.
0: 64 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki köprü parçası destek takozları olmadan iki kendi yürür araç üzerinde güvenle duruyor mu? Ancak o zaman lojistik ekibi taşıma işlemine başlayabilir. 1200 kilometre kuzeyde Kiel'deki Osterferhaven'da ekskavatör operatörü Michael Eckart bir meslektaşıyla birlikte bir gemiyi dalga kıran taşlarından boşaltmak zorunda. Bu acil bir görev. Çünkü geminin hemen Kuzeydoğu Deniz Kanalı'ndaki bir inşaat sahasına geri dönmesi gerekiyor.
6: Biri gemiden alıyor ve kıyıya atıyor. Ben de yerleştiriyorum çünkü hepsi oraya sığmıyor. Bu 1-1,5 saat kadar sürer.
0: Bu taşlar kanalda kıyı güçlendirmesi için kullanılacak. Şu anda geminin su çekimi 5,5 metre ama 4,90 metreye düşmesi gerekiyor. Bu kanal için minimum geçiş derinliği. Ancak gemi yeterince hafiflediğinde bu sağlanabilir.
6: Ekskavatör biraz küçük.
0: 14 metrelik bomuyla taşları yeterince uzağa atamıyor. Bu iş ancak çift ekipmanla yapılabiliyor. Üstelik onu bekleyen bir sonraki iş kireç yükleme. O işi de oğlu Julian'la birlikte yapacak.
6: Sonra kepçeyi değiştirmem gerekiyor. Şu an taşlar için polip kepçe takılı. Sonra onu söküp yerine kireç için kapalı kepçe takacağım.
0: Mihail'in oğlu Julian birkaç metre ötede çalışıyor ve babasının yardımına çok ihtiyacı var. Çünkü rıhtımda kireç yüklenmeyi bekleyen kamyonlar peş peşe sıralanmış. Bu yüzden Mihail polip kepçe ile taşı hızlıca boşaltıyor. Polip kepçe özellikle taş ve hurda için kullanılıyor. Ama kireç yükleyebilmek için kapalı kepçeye geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde kireç kepçeden dökülür.
6: Hazırız. Gemi birazdan kalkacak ve kanala gidecek. Hemen arkadaşımı arayıp kepçe değişiminde bana yardım etmesini isteyeceğim. Her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz.
7: Efendim?
6: Günaydın Clemens. York kepçe değişimi için gelebilir mi?
7: Tabii.
6: Tamam, görüşürüz.
0: Mihail liman lojistiğine başlamadan önce pek çok yerde çalışmış.
6: Eski Doğu Almanya'dan geliyorum. Aslında tarım yani ekin yetiştiriciliği okudum. Sonra birleşme oldu ve ben de orduya katıldım. Dönünce çalıştığım işletme kalmamıştı. Öyle olunca ben de burada çalışmaya başladım.
0: Kepçe değişiminde Mihail'e meslektaşı Jörg Seifert yardım edecek. Önce 82 tonluk ekskavatörünü kapalı kepçe önüne getirmesi gerekiyor. Ağır polip kepçeyi sökerken etrafta herhangi bir şeye zarar vermemek için hassas çalışması şart.
6: Bunu tek başıma da yapabilirim ama çok daha uzun sürer. Çünkü diğerine takarken pimlerin tam oturup oturmadığını yukarıdan göremem. Hı hı. Hızlı değişim sistemleri de var ama bizde pek gerek yok. Çünkü çok sık değiştirmiyoruz.
0: Önce hidrolik hortumların sökülmesi gerekiyor. Bunlar kepçenin dönmesini ve açılıp kapanmasını sağlıyor.
6: Ben 32'lik anahtarı alayım. Sen halledebilecek misin?
12: Tamam.
0: Mihail, 25 kiloluk kepçe kol bağlantı pimini darbe ağırlıklı pim çıkarma aletiyle söküyor.
6: Sökmek o kadar büyük sorun değil ama takarken deliği tam olarak bulmak zor.
0: Bunu ancak ekskavatör bomunun gücü ve yörgün yönlendirmesiyle yapabiliyorlar ki kapalı kepçenin pimi deliğe tam otursun.
6: Bazen tek başına yaparken ya hemen olur ya da hiç olmaz. O zaman 20 kere ekskavatöre inip çıkarsın.
12: Evet, evet.
0: Ama bu sefer Mihail için her şey yolunda gidiyor. Bunda en büyük pay yörgün yönlendirmesi. 22 metre uzunluğundaki boma rağmen deliği tam isabet ettirdi.
6: Çok iyi gitti.
0: Şimdi hidrolik hortumların yeniden bağlanması gerekiyor. Bu hortumlar boşaltma sırasında yaklaşık 360 bar basınca maruz kalıyor.
6: İnce olanlar kepçeyi döndürmek için, diğerleri ise açıp kapamak için.
0: Kapalı kepçeler, konvertör kireci gibi kum benzeri maddeler ya da kolza tohumu, gübre gibi taneli ürünler için kullanılır. Mihail şimdilik güvenlik testi yapıyor. 2 tonluk kepçeyi döndürebiliyor ve onunla kavrayabiliyor mu diye. Kepçe tepki vermiyor. Mihail'in tekrar bırakması gerekiyor.
6: Dönmüyor. Oysa bağlantılar tam takılıydı. Ne oldu anlamadım.
0: Böyle olunca oğlu Julian'a konvertör kireç yüklü gemiyi boşaltmada yardım edemiyor bir çözüm bulunmalı. Yaban hayatı nakliyecisi Markus bugün aşağı Saksonya'da ayı benin ayı almak için burada. Hedef Wiesbaden'deki Fızanire. Uyuşturucu iğneyle sakinleşen 120 kiloluk dişi ayı çimlerin üzerinde huzurla uyuyor. Bu sırada Markus ve ekibi yükleme için özel nakliye kafesini hazırlıyor.
8: Kafesi doğrudan kafesin içine alacağız çünkü hayvan orada çok iyi yatıyor. Ve böylece işimiz biraz daha kolaylaşacak.
0: Fazanire'nin müdürü Elizabeth, Markus'un yanında. Uyuşturucu atışının üzerinden yarım saat geçti. Teoride ayının artık kımıldamaması gerek.
9: Hala ayakta.
8: Bu belirtiler hayvanın hala fazla uyanık olduğunu gösteriyor. Şimdi yanına giremeyiz, olmaz. Bu aşamada yapmamız gereken şey çok açık. Onu kesinlikle biraz daha uyuşturmak zorundayız.
0: Veteriner özellikle ayılar için uygun olan Hela-Bruner karışımından ikinci bir doz veriyor.
8: Ona ek bir doz daha vereceğiz. Aksi takdirde bu durum gerçekten riskli olur. Şöyle diyeyim, şimdi ona dokunursak uyanabilir ve o zaman da en kötü ihtimalle bizi ısırabilir. Ayılar çok güçlü hayvanlardır. Bekleyip göreceğiz.
0: Yarım saat daha geçiyor.
8: Görünüşe bakılırsa çok iyi uyuyor ve bu da bizim için hemen yola çıkmamız gerektiği anlamına geliyor.
0: İkinci doz işe yaramış görünüyor. Ayı uygun pozisyonda yattığı için nakliye kafesi doğrudan barınağa getiriliyor. 120 kiloluk hayvanı nazikçe yüklemek için çok sayıda yardım eli gerekiyor. Ama Benina gerçekten derin uykuda mı?
8: Ya da sürgüyü tahta gibi kullanalım. Tamam.
12: Daha fazla indirebilir miyim? Üzerine oturdu.
8: İki kişi paleti getirsin.
0: Uyuşturucu iğnesi tam hedefe her zaman ulaşmayabilir. Deri altı yağ tabakasında veya sadece kürkte patlayabilir. Bu durumda hayvanın kanına daha az uyuşturucu karışır.
8: Üzerine bir şey koyun. Palet veya başka bir şey koyun. Hemen hadi. Küçük olanı, küçüğü. Evet. Tamam.
0: Tehlikeli anlarda bile Markus her zaman çözüm üretmek zorunda.
13: Şimdi tam yattı.
3: Evet, tamam.
8: Tamam.
3: Öne sürgüyü
8: tamam, şimdi
3: koyun.
8: Dikkat et.
3: Diğerini
8: evet,
3: kaldırın.
8: Sürgü üzerine. Sürgü. Sürgü üzerine.
3: Önce bunu içeri. Dikkat, yavaş, yavaş.
8: Ve şimdi bir şekilde...
3: İşte bu kadar.
8: Dikkat et. Dikkat, dikkat. Evet.
3: Tamam.
8: Dikkat et.
3: İşte oldu.
8: Tamam. Evet.
3: Ah, harika, yine başardık.
0: Başardılar.
8: Böyle bir durumda hayvana dokunup onu manipüle etmeniz gerekirse, yani onu alıp kafese koyacaksanız, hazır ol pozisyonuna geçer ve biraz uyanır. Ama burada hala sersem olduğu için güvenlik açısından biz de oradaydık.
0: Şimdi güvenle araca taşınabilir. Her sene nakil için ayının yeniden uyanık olması gerekiyor.
8: Uyuşturucuyu kaldırmak ve hayvanı uyandırmak için şimdi panzehir enjekte ediyoruz. Burada her şey tamam.
12: Tamam.
8: Yükleme teslim eden kurumun sorumluluğunda. Taşıma ise benim sorumluluğumda ve hayvan uyanık olmadıkça bu sorumluluğu hiçbir zaman alamam.
0: Her uyuşturma risk taşır ve veteriner gözetiminde olmalıdır. Örneğin taşıma sırasında dolaşım sorunu yaşanırsa Markus ayıya müdahale edemez.
8: Şu an her şey gayet iyi. Kapağı kapatıyorum. Böylece havalandırma çalışabilir. Tamamdır.
9: Ben de ekibin hazır olmasını sağlayacağım.
8: Öyle. Mutlaka bir yükleyiciye ihtiyacımız olacak. Bu önemli.
9: Evet.
8: Bir de onlara bugün biraz uzun sürdüğü için tekrar kusura bakmamalarını
9: hayvan
8: söyler misin?
9: Hayvan taşımalarında tüm zamanı tanımak gerekir. Bu iş böyle.
8: Görüşürüz.
9: İyi yolculuklar.
8: Teşekkür ederim.
9: Küçük kıza dikkat
8: evet,
9: et.
8: Evet evet, merak etme.
0: Henüz 34 yaşında olmasına rağmen Markus işinde çok tecrübeli.
8: Bu işi neredeyse 19 yıldır yapıyorum. 15 yaşında başladım. Ama hayvanları olan bu tutku, bu heyecan aslında aklımın erdiği günden beri var. 6 yaşındayken bile ben hayvanat bahçesi müdürü ya da sirk müdürü olacağım derdim. Okuldan sonra ortadan kaybolur, ailem bütün şehirde beni arardı. Bense tabii ki sirkte olur, filleri beslerdim ve büyülenmiş gibiydim. Sizin anlayacağınız işte böyle böyle gelişti.
0: Markus ağırlıklı olarak tür koruma çalışmaları yapan uluslararası bir yaban hayatı uzmanı. Hayatını hayvanlarla ve onlar için yaşamaya adamış.
8: Bir hayvanı bu şekilde nakletmek, bir karton kutu ya da içinde çiçek vazosu olan bir paket gibi olamaz. Çünkü ağır bir hayvan söz konusu olduğunda bu gerçekten çok büyük bir sorumluluktur. Hele ki söz konusu bir yırtıcı hayvansa. Bu yüzden ben de çok dikkatli sürüyorum. Bu çok önemli. Çünkü durumu her zaman kontrol altında tutmanız gerekiyor. Her daim uyanık olmak zorundasınız. Ve hiçbir kazaya karışmak istemezsiniz. Hele ki arka tarafta bir ayı varken bunu hiç ama hiç istemezsiniz, emin olun.
0: Graz şehir merkezinin ortasında özel nakliyeciler Manfred ve Martin özel bir taşıma için son hazırlıkları yapıyorlar. Birbirine bağlanmış iki kendinden tahrikli araçla 320 ton ağırlığında bir çelik girişi Tegetov Köprüsü'ne taşımak istiyorlar. Yaklaşık 50 yıllık köprü tramvay işletimine uygun hale getiriliyor.
13: Şimdi son destekler, son takozlar da kalkmış oluyor. Sonra çelik plakaları süpürecekler ki çivi falan batmasın. Son kaynak dikişlerini de taşlayacaklar. Hiçbir şey çıkıntı yapmasın diye. Bunlar bittiğinde prensipte yola çıkabiliriz. Buralarda hala çivi var. Bunlar lastikleri patlatabilir. Bu iyi olmaz.
11: Çelik plaka kalkabilir.
13: Orada da bir çelik plaka var. Onu da alıyoruz. Tamamdır.
11: Oraya batan bir şey lastiğe zarar verir. İşin kötüsü lastik patlarsa değiştirmek gerekir. 320 tonu kaldırmak biraz zor. O zaman belki köprüyü bir yerden destekleyip aksı öyle kaldırmamız gerekebilir.
0: Son rötuşlardan sonra Martin ve Manfred son kontrolleri yapıyor. Bir uzaktan kumanda ile toplam 420 tonu dar sokaklardan geçirerek Tegetov Köprüsü'ne taşıyacaklar.
11: Umarım hızlı olur. Yeterince uzun süre aydınlık kalır ve umarım eski köprü bu yükü kaldırır. Çıkalım mı?
0: 54 yaşındaki Manfred 11 yıldır özel taşımacılık yapıyor.
11: Bu işi seviyorum çünkü bana keyif veriyor. Bir meydan okuma olduğu için ben de bu meydan okumayı kabul ediyorum. Hep yeni bir şeyler oluyor ve tam bir heyecan. Bunu hayata geçirmek ve sonunda işin başında durmak insana ayrı bir tatmin veriyor.
0: Martin önden giderek iki kendinden tahrikli taşıyıcıyı uzaktan kumandayla yönlendiriyor. Manfred ise arkadan güvenliği sağlıyor ve mesafeleri kontrol ediyor. Önlerinde 300 metre yol var.
13: Şimdiye dek dümdüz geldik. Sağda solda inşaat bariyerleri var. Aracı şeritte tutmamız gerekiyor. İleride köprüyü geçerken de çok yanaşmamaya dikkat etmeliyiz.
0: Yürüyüş hızında ilerleyen Martin'e Manfred telsizden bilgi veriyor.
11: Bende her şey yolunda. Arkada sorun yok.
13: Öyle.
11: İkinci vites tamam. Bir de diğer tarafa bakayım.
0: Köprü parçası 6 metre genişliğinde. Sağda ve solda derin kanallara fazla mesafe kalmıyor. Manfred'in her yeri dikkatle izlemesi gerekiyor.
11: Senin tarafından sağ. Tamam, tamam gidiyor Martin. İleride şeridi yakaladık galiba. Böyle devam edebilirsin.
0: Yolun yarısını sorunsuz tamamladılar. Açık bacaların yanından dikkatle geçiyorlar. Ancak şantiye şefi Andreas'a göre asıl zor kısım şimdi başlıyor.
1: Şimdiye kadar gayet iyi gitti. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz. Mevcut köprünün taşıyıcı kısmına çıkacağız. Alan dar. Birkaç kanal hala açık. Artık iş milimetrelerle ölçülüyor.
0: Eski köprüye çıkmak için Martin'in iki taşıyıcıyı hafif bir virajdan geçirmesi gerekiyor. Toplam 64 metre uzunluğundaki taşıma konvoyu için gerçekten zor bir manevra.
1: Şu an işin en heyecanlı anındayız. Bir saniye bekle.
0: Andreas, statikçiler ve montajcı Bernd Pugl'dan sürekli durum raporu alıyor. Her birkaç metrede bir, mevcut taşıyıcı yapının yükü kaldırıp kaldıramadığı kontrol ediliyor.
14: Burada durup köprünün genleşme derzine baktım. Yeni köprünün ağırlığıyla eski köprü biraz esnedi ve yaklaşık 2 milimetre.
0: İçin gerçekten zor bir manevra.
1: Şu an işin en heyecanlı anındayız. Bir saniye bekle.
0: Andreas, statikçiler ve montajcı Bernd Pugl'dan sürekli durum raporu alıyor. Her birkaç metrede bir, mevcut taşıyıcı yapının yükü kaldırıp kaldıramadığı kontrol.

0: ve köprü parçasının toplam 420 tonu iz bırakıyor. Ancak yalnızca genleşme derzindeki toprakta. Bunun taşıyıcı yapı üzerinde bir etkisi yok henüz.
1: En kritik an. Köprünün tam ortasını yüklüyoruz. En yüksek stres noktası tam burası. Önümüzde birkaç metre kaldı. Önümüzdeki saniyelerde taşıyıcı yapının dayanıp dayanmayacağı belli olacak.
2: Hadi devam edebilirsin.
1: Yavaş, dikkat edin lütfen.
0: Köprü parçası milim milim, statikçiler ve montajcıların sıkı gözetimi altında eski köprünün üzerine ilerliyor. Lazer tarayıcılarla yapı sürekli ölçülüyor ve durum değerlendirmesi yapılıyor.
1: Köprünün bulunduğu sokaklarda evet yeniden ölçüm yapılıyor. Ve orada ölçümcü ile statik mühendisi arasında nasıl devam edileceği konusunda görüşmeler yapılıyor.
2: Devam edebilirsin. Tamam. Şimdi düzeltebilirsin.
3: Tamam, anlaşıldı.
0: Bitiş noktasına neredeyse ulaşıldı. Martin iki kendinden tahrikli taşıyıcıyı dikkatle hedefe yönlendiriyor.
3: Artık tamamen geçebiliriz.
1: Tamam bitirebiliriz.
2: Pekala Manny, bitirebiliriz.
0: Köprü dayanıyor. Martin taşıyıcıları ustaca son pozisyona getiriyor. Manfred'le birlikte yeni köprü parçasını teslim etmiş oluyorlar.
4: Neredesin sen? Nerede? Ha? Merhaba. Tebrikler.
2: Ben de seni tebrik ederim.
4: İyi iş değil mi?
2: Tertemiz, evet. Manfred'le birlikteyken zaten hiçbir şey ters gitmez. En iyi süpervizör odur.
4: Yaşasın. Geldik. Martin'le olunca bu iş olur. Biz tam oturmuş bir ekibiz. Kesinlikle başka bir yolu yok.
2: Tebrik ederim.
4: Tebrik ederim.
2: Harikaydın.
1: Tüm ekiple gurur duyuyorum ve önümüzdeki günlerde bu köprü elemanını nihai yerine kaldırmayı dört gözle bekliyorum.
0: Bu arada yeni köprü parçası mevcut köprüye yerleştirildi. 2025'te artık tramvaylar da bu köprüden geçebilecek. Kiel Doğu Rıhtımı. Ekskavatör operatörü ve liman lojistikçisi Mihail yeni bir kepçe taktı. Ancak kepçenin dönme mekanizması çalışmıyor. Mihail, meslektaşı Jörg'le birlikte sorunun çözümünü arıyor.
5: Bu biraz garip görünüyor. Çalışmıyor. Dönme şu an olmuyor. Biri tam oturmamış gibi. Şimdi çalışması lazım. Bir daha deneyelim.
0: Bir sonraki deneme. Eğer yine çalışmazsa Mihail oğlu Yulian'a konvertör kireci yüklü bir geminin boşaltılmasında yardım edemeyecek. Ama bu kez hidrolik bağlantı doğru şekilde takılmış görünüyor.
5: Jörg, kepçe artık dönüyor. Hatayı giderdik. Ben kapanışı yapayım, sen de limanı aç.
6: Tamam.
5: Sonra da önden gidersin.
6: Tamam.
5: Tamam. Görüşürüz.
0: Şimdi hızlı olmaları gerekiyor çünkü Yulian limanın diğer ucunda kendi 3500 tonluk gemisinin boşaltılmasıyla uğraşıyor. Kamyonlar şimdiden kuyruk olmuş durumda. 24 yaşındaki Yulian 88 metrelik gemideki çalışmalarında kendi kepçesinin erişemediği yerlere ulaşmakta zorlanıyor. Neyse ki babası Mihail geliyor ve hemen işe koyuluyor.
7: İki kişi olunca daha hızlı oluyoruz. Daha çok kamyon gelince desteğe ihtiyacım oluyor çünkü onun kepçesi daha büyük ve ben diğer tarafa yetişemiyorum. Geminin konumu biraz eğik ve genellikle kamyonlar aynı anda geliyor. Bu da stresli.
0: Mihail 22 metrelik erişime sahip uzun kepçesiyle geminin arka kısmına kadar uzanabiliyor ve kalan malzemeleri çıkarabiliyor. Hızlı çalışmaları gerekiyor çünkü hava bozarsa yağmur konvertör kirecini yapış yapış hale getirecek.
5: Şu an hala kuru. Bu yüzden kamyonlara rahatça yükleyebiliriz. İşi hızlıca bitirmek istiyoruz ve umarım öyle olur.
0: Nem konvertör kirecini adeta bir yapıştırıcıya dönüştürür ve kepçeden çıkarmayı zorlaştırır. Ama şimdiye kadar her şey tıkırında gidiyor. Şaşırmamak lazım. Baba oğul ikilisi neredeyse 5 yıldır birlikte çalışıyor.
7: Genelde çok iyi gider. Arada birbirimize takılsak bile birkaç dakika içinde yine en iyi arkadaş oluruz diyebilirim. Her zaman iyi çalışırız. Bu işi çok seviyorum. Birbirimize körü körüne güveniyoruz ve tamamen anlaşıyoruz. Bu da işi zevkli kılıyor.
0: Kiel'de liman çalışanları yılda yaklaşık 15 bin ton kireç yüklüyor. Baba oğul birlikte çok daha verimli çalıştıkları için bugün düşündüklerinden erken bitirecekler.
7: Bugün iyi iş çıkardık. Umarım yarın da böyle devam eder. Gemiyi boşaltmamız gerekiyor. Bugün yarıyı biraz geçtik, iyi gitti. Yarın biraz daha az iş var.

0: Gemi tabanı şimdiden görünüyor.
1: Mesai bitti. Yarın görüşürüz.
0: Baba ve oğul birlikte başarılı bir iş çıkardı. Hayvan nakliyecisi Markus, dişi ayı Benina ile birlikte aşağı Saksonya'dan Wiesbaden'deki Fazaniri Hayvanat Bahçesi'ne doğru yola çıkıyor. 15 yaşındaki bu yırtıcı için yeni yuva hazır. Yaklaşık 5 saatlik yolculuk ve 400 kilometreden fazla mesafenin ardından hedefe ulaşılıyor.
2: Harika. Gerçekten fazla mesai yapmışsınız. Hadi başlayalım.
3: Kesinlikle.
2: Mükemmel.
3: Her şey hazır.
0: Fazaniri'nin müdürü Elizabeth ve ekibi Markus'a ayılar için hazırlanmış ön bölmeyi gösteriyor.
4: Buradaki çift kapıyı açacağız. Böylece kamyonu buraya rahatça yanaştırabiliriz. Hı-hı. Kafesi tam önüne koyarız. Sonra üstteki ızgaraları gergilerle sabitleriz. Böylece içeri çıkabilir. Tamam mı?
2: Harika.
4: Plan bu.
0: 25 yaşındaki boz ayı Ronya yeni oda arkadaşını merakla bekliyor.
2: O yukarıda ve güvende. Bu ayının buradan girip direkt geçebileceği anlamına geliyor. Yani diğer kutuya asla yaklaşmamalıyız. Öyle. Ve sürgüyü ya da kafesi buradan sabitleyebiliriz. Bu yeterince sağlam.
4: Evet, eğer gergileri iyice bağlarsak hiçbir şansı olmaz.
2: Evet.
4: Buradan böylece düz ilerleyip şöyle gider ve sadece sola dönebilir.
0: Ancak Ronya'nın yeni arkadaşını tanımadan önce Benina'nın kamyondan inmesi gerekiyor. 5 saatlik yolculuğun ardından ayı oldukça gergin.
2: Evet. Buraya bir kişi daha. Ayrıca benim tarafa da biri gelsin.
0: 6 kişilik ekip 600 kiloluk kafesi ve içindeki 120 kiloluk ayıyı sabitliyor.
4: Kafese koyduğumuzda biraz daha yorgundu.
2: Azıcık yorgundu. Evet.
4: Azıcık yorgundu. Sakın buradan atlamayı.
0: Markus ve ekip kafesi ön bölmeye taşımak için kelimenin tam anlamıyla ayı gibi kuvvet harcıyor. Yırtıcı hayvan artık dışarı çıkmak istiyor.
2: Dur! Dur! İndirelim, kalanını elle yaparız. Çok sallanıyor.
0: Bundan sonrası tamamen kas gücüyle.
2: Herkes omuzlarını içe dönük tutsun ve tek elle taşısın, yoksa birbirimizin topuğuna basarız. Üçte, bir, iki, üç.
0: Markus profesyonel talimatlar veriyor. Ancak bu şekilde vahşi ayının da içinde bulunduğu 720 kiloluk kafes 6 kişi tarafından taşınabilir.
2: Tamam, şimdi de gergiler. Böyle iyi. Şuradan köşeyi iyice sar. Harika. Şimdi de sık.
4: Evet.
2: Görüş sürgüsünü çekmeye çalışayım. Bekleyin. Dikkat et, ağır.
4: Evet. Ve çıktı.
2: Çekiyoruz. Bir, iki.
4: Oldu, harika.
0: Benina, Wiesbaden, Fazaniri'deki yeni yaşam alanını keşfe çıkıyor.
2: Harika geçti. Ama biz hayvanlarla çalışıyoruz. Bu asla planlı gitmez. Ve bugün de bunu gördük. Ama nerede olursanız olun, eğer çalıştığınız ekip uyumluysa, o zaman işi çözmek de çok kolay oluyor.
0: Benina yeni yuvasına alışıp rahatladıktan sonra Ronya ile 30 bin metrekarelik dev dış alanda oynayabilecek.
4: Çok mutluyum. Sağlıklı ve canlı bir şekilde geldiği için seviniyorum. Şimdi huzur içinde her yeri keşfedebilir. Ronya ile temas kurabilir. Henüz ayrı yerdeler ama birbirlerini görebilir, koklayabilirler. Kurtlarla da temas kurma şansı olacak. Onu birçok heyecanlı gün bekliyor.
0: Boz dişi ayı için bu ilk taşınmaydı ve umarız ki sonuncusu olur.
2: Çak bir beşlik.
4: Hadi.
2: Harika iş çıkardın.
0: Markus ve Elizabeth için mesai bitiyor. Benina ise artık yeni yuvasında.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugünkü programda doğuya gidiyoruz. Uzak doğuya. Hong Kong, Çin kadar uzak doğuya. Şehirde dolaşırken mekanlara, seslere ve biraz da kokulara göz atacağız. İki farklı ticaret seminerine katılacağız. Uluslararası Aydınlatma Fuarı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı. Burada her çeşit güzellik var. Mesela sıcak ve soğuğu gösteren ışıkları olan bir duş başlığı. Anahtarlığınıza alarm gönderen bir güvenlik sistemi.
1: Biri arabana girdi.
0: Güzel, güzel. Bir şey olursa hemen den. Ayrıca deliğe gerek duymayan bir vida. Yani tahtayı delecek mi?
2: Aa, evet.
0: Üzerinize giyebileceğiniz güvenlik ışıkları ve demir dövmenin kolay yolu. Saniyeler içinde hallediyor. Evet, Hong Kong'da işimizi görüyoruz. Burası Çin bebeğim. Program Hong Kong tarzında. Merhaba, ben Chris Grandi. Programın Hong Kong Çin'den yaptığımız özel bölümüne hoş geldiniz. Buradaki manzaraları ve elbette aletleri görebilmek için kalkıp dünyanın öbür ucundan buraya geldik. Hong Kong büyük bir liman şehri. 7 milyon kişilik bir nüfusu var. Eskiden Britanya İmparatorluğu kontrolünde olan şehir 1997'de Çin kontrolüne geri döndü. Çin'in üretim devi haline gelmesiyle Hong Kong'da ticaret fuarlarının merkezi haline geldi. Her Ekim ayında yaklaşık 2000 sunucu ve 40 bin alıcı iki büyük etkinlik için Hong Kong'a geliyor. Uluslararası Işıklandırma Fuarı ve Uluslararası İnşaat Malzemeleri ve Aletleri Fuarı. Sadece Işıklandırma Fuarı'nda 30'un üzerinde ülkeden gelen ürünler var. Antarktika hariç her kıtadan bir ürün geliyor. Bu da neler sunduğuna göz atabileceğimiz iki müthiş gösteri var demek oluyor. Asian World Expo'dayız. Burası aletleri getirdikleri yer. Hadi gidelim. Uluslararası İnşaat Malzemeleri ve Aletleri Fuarı devasa bir yer. Bir dolu alete ev sahipliği yapıyor. Yani görecek çok şeyimiz var. Önce banyonuz için hoş ışıklandırmadan başlayalım. Karşınızda duş başlığınızı renkten renge sokan ışıklandırma sistemi. İşin güzel yanı su basıncıyla çalışıyor olmaları. Yani suyun basıncı ışıklara enerji veriyor.
3: Evet.
0: Yani bir pile ihtiyaç yok.
3: Pil yok.
0: Ve şuna bakın. Su sıcaklık değiştirince renkleri de değişiyor. Soğukta mavi, ılıkta beyaz ve sıcakta kırmızı.
3: Evet.
0: Elinizi değdirmeden hangi sıcaklıkta olup olmadığını anlayabilirsiniz.
3: Evet.
0: Beğendim.
3: Evet.
0: Çünkü aniden çok soğuk suya girmeyi sevmiyorum. Dediğimi anlıyorsun, öyle değil mi?
3: Evet.
0: Işıkları kişiselleştirebilirsiniz de. Banyonuzu renklendirmek için ufak bir dokunuş. Nasıl ama? Hong Kong'da pek çok yüksek teknoloji araç görüyoruz. Ve her köşede yeni bir şey var. Eğer araçlarınızı korumak için yeni bir yol arıyorsanız tam istediğiniz şey burada. Bu koruma sistemi eşyanızı kurcalayan biri olduğunda size haber veriyor.
1: Bir kilidimiz ve LCD kumandamız var.
0: Sistem birden fazla kilidi kontrol edebiliyor ve eğer biri kilidi kırmaya çalışırsa hangi kilidin kırıldığını gösteren bir sinyal anahtarlığınıza geliyor. Neler olduğunu bana haber verecek, öyle mi?
1: Evet.
0: Ayrıca hareket dedektörü de var. Yani biri eşyanıza yaklaşsa bile haberiniz olacak.
1: Tam burada. Sistemi açtım. Tamam. Hareket ettin.
0: Sana sinyal yolluyor.
1: Evet, sana sinyal yollayacak.
0: Güzel.
1: Biri arabana girdi.
0: Güzel, güzel. Bir şey olursa
1: işte
0: hemen bam. Kendin kur araç koruma sistemi olarak tanıtılıyor ve sinyal 1 kilometre mesafeye kadar ulaşabiliyor. Eğer alırsanız.
1: Yani alacak mısın?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Sadece $200 harcamanız gerek. Pekala, buna ne dersin? Bu yeterli mi?
1: Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
0: Karşınızda bir diğer yüksek teknolojili alet. Derecenin onda biri kadar hata payı olan bir dijital işaretleme aleti. Eğer odanın öbür ucundaki bir şeyin hizasını kontrol edecekseniz lazerle işaretleyebilirsiniz. Hizalandığında tam olarak oraya vuracak, öyle mi?
4: Evet.
0: Gösterge paneli 180 derece dönebiliyor. Yani nereye koyarsanız koyun okuyabilirsiniz. Yüksekte duruyorsanız yukarıdan bakarsınız, bu çok hoş. Ayrıca açı ve hizayı odanın öbür ucundan ölçebiliyor.
4: Buradan orayı ölçebiliyorum. Yaklaşık
0: 10 derece kadar mı?
4: 27 derece çıktı.
0: Evet,
4: gördün mü?
0: Mesafe ve açıyı ölçün ve hepsini hizada tutun. Evet. Şuna bak. Bahçeler için de bir şeylere ne dersiniz? Karşınızda çok amaçlı bir çim biçme makinesi. Çim biçici olarak plastik ipler yerine naylon bıçaklar kullanıyor. Güzelmiş, doğruca işe dalabilirsin. Başka neler yapıyor?
2: Aynı zamanda kenar düzelticiye de dönüyor.
0: Pekala. Şuna bak, şimdi kenar düzeltici oldu. Güzelmiş. Ayrıca parçaları değiştirerek mafsallı başlık haline getirebilirsiniz. Yani açıyı değiştirip böyle değiştirebilirsiniz. Yukarı kısımlara da ulaşırsınız. Evet, hallet bakalım. Gayet güzelmiş, hafif ve kullanışlı. Eminim bu senin için çok kolaydır.
2: Kolay, herkes kolay yapabilir bunu.
0: Gördünüz, ikimiz de yapabiliyoruz. Alet 18 voltluk bir lityum iyon bataryasıyla çalışıyor. Eğer bahçenizin ince işe ihtiyacı varsa bu aleti denemeyi unutmayın. Karşınızda teknoloji. Evet bebeğim. Az sonra daha fazla alet incelemek için inşaat malzemeleri fuarına geri dönüyoruz. Mesela delik açmayı gerektirmeyen bir vida. Evet. Çalıştığınız aletleri yerine sabitleyen bir mıknatıslı kaynak masası. Buraya koy, kilitle. Evet. Ve kendi demirinize şekil vermenizi sağlayan bir alet. Saniyeler içinde hallediyor. Ve bizden ayrılmayın çünkü geri döndüğümde size büyük bir şey göstereceğim. Antik Çin kültürüne ait tarihi bir eseri görmek için dağın tepesine çıkıyoruz. Hong Kong'da daha fazla havalı alet için ayrılmayın. Malzeme fuarında kim alıp kim satıyor? Herkese açık bir fuar ama konum anahtar nokta. Sunumların %97'si Hong Kong, Tayvan ve Çin'den geliyor. Ziyaretçilerin %80'den fazlası Asya'dan geliyor. Kuzey Amerika'dan gelen sadece birkaç yüz kişi var ve ben onlardan biriyim. Sizin gözünüz kulağınızım ve dünyanın öbür ucunda ne aletler var sizinle paylaşacağım. Tian Tan Buda heykeli Hong Kong civarında en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Biz de nasıl bir yer olduğunu görmek için yola koyulduk. Bu 33 metrelik Buda heykeli neredeyse tamamen bronzdan yapılmış ve yaklaşık 254 ton ağırlığında. Peki bu tarihi eser ne zaman inşa edilmiş? Bu Buda heykeli 7 milyon yıl önce yapılmış. Oh. 7 bin yıl önce. Ne? 1993 mü? Bu heykelin sadece 17 yıllık olduğuna inanabiliyor musunuz? Tekrar fuara döndüğümüzde turistliğe ara verip yeni aletlerin peşine düşüyoruz. Hadi göz atalım. Eğer vidalarken tahta parçalarınız çatlıyorsa belki de daha iyi bir vida bulmalısınız. Bunlardan birini alabilir miyim?
5: Evet.
0: Bu vidalar çatlama huyunu göz önüne alarak üretilmiş. Yani bu tahtayı çatlatmayacak diyorsun.
5: Aa, evet.
0: Bunu mu iddia ediyorsun?
5: Pekala,
0: bunu görmeliyim.
5: Tamam, pekala.
0: Hı-hı. Çok güzel. Bu vidaların patentli dişli kenarları tahtanın liflerini kesiyor. Bu sayede önden bir delik açmak yerine doğruca vidayı sokabiliyorsunuz. Vidayı yerleştiriyorsun ve ciiiiv.
5: Evet.
0: Vidalar daha fazla tork kullanabilmek için yıldız başlıklı matkaplarla kullanılacak şekilde tasarlanmış. Doğru başlığı kullanmalısın değil mi? Doğru parçan yoksa işin de yok.
5: Evet.
0: Vidalar farklı projeler için farklı boylarda satılıyor. Teşekkür ederim William. Bu çok iyi bir vida. Eğer bir kaynakçıysanız, bu mıknatıslı parçalar klemp olmadan kaynak yapmanızda yardımcı olabilir. Bu düğmesi aracılığıyla mıknatısınızı açıp kapatabileceğiniz bir kaynak sabitleyici. Yerleştirin, kilitleyin. Oo, masayı kaldırıyor. İnanılmaz. Kapandığında kolayca yerleştirilebilir. Açıldığında malzemeyi sabitler. İstediğiniz yere koyuyorsunuz. İsterseniz 45 dereceye ayarlarsınız, isterseniz 90 dereceye. Hepsini yapar. Siz gerisini dert etmeyin. Parça 3 farklı boyda satılıyor ve düz, eğimli, kare ve açılı parçalar için uygun. Satış fiyatları da $20'dan başlıyor. Gücünün yerinde olduğu kesin. Malzeme fuarında çok az Avrupa şirketi var. Bunlardan biri Avusturya'dan gelen bir şirket. İsminiz demir anlamına geliyor. Demir ve
5: kuvvet.
0: Kuvvet. Kendi demir işlerinizi yapmanızı sağlayacak 9 farklı alet getiriyorlar.
5: Izgaralar, kapılar, çitler. Yaratıcılığın sınırı yok.
0: Pekala. O zaman bir şeyler yapalım.
5: Neden ben yapayım ki? Hadi gel kendin dene. Hadi.
0: Tamam, yaparım.
5: Eskiden bu parçalar bir demircinin sanat eseri olurdu. Şimdi ise tamamen acemi birisi aynısını yapabilir. Burada başlıyoruz. 4 adet kare çubuğu var. İki taraftan kaynaklıyoruz ve sonra makineye yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirmenizi isteyeceğim. Saat yönünde.
0: Ne tarafa?
5: Evet, aferin.
0: Ha, çok.
5: Çok iyi, aferin. Tersine.
0: Tamam.
5: Evet, tersine çevir.
0: Geri mi açayım?
5: Evet.
0: Oo, evet.
5: Düzgün olması için arasına çubukları koyuyoruz. Bütün çubuklar birbirine değene kadar çeviriyoruz.
0: Kendi tercihinize göre parçalarınızı daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. O böyle beğeniyor. Bense farklı seviyorum. Dövme demirin bir diğer şekli de burgu.
5: Normalde bir demircinin burgu yapması 40 dakikasını alır. Tamam, işimiz bitti. Yılların deneyimi olmadan mükemmel bir burgu yaptın.
0: Saniyeler içinde hallediyor. Bir ustanın yapması 40 dakika sürebilir. İşin sıkıntısına gelelim. Bu marka sadece şahsen iş yapmayı tercih ettiği için parçaları sadece ticaret fuarlarında bulabilirsiniz. İnternetten alamaz mıyım?
5: Hayır, olmaz.
0: Dükkanlarda bulamaz mıyız?
5: Sunumlarımıza gelirsiniz.
0: Ha, sana gelmeliyiz illaki. Bu aletlerle ustalar gibi demir işlemek için yıllarca işi öğrenmenize gerek yok. Demir Kuvvet. Daha sonra... Yüksek teknoloji aletlerin bazılarını görmek için şehrin öbür ucunda Hong Kong Uluslararası Aydınlatma Fuarı'na gidiyoruz. Mesela lambasının asla değişmesi gerekmeyen bir el feneri. Ya da başınızın üstüne takabileceğiniz bir LED ışık.
6: Şimdi seninle.
0: Benimle misin? Ve ekibinizi biraz daha güvende tutmak için ışıklı bir yelek. Az sonra geri döneceğiz. Bunu nasıl söylerim? İsa King! Hong Kong'da çok fazla inşaat yapılıyor ve buradaki gibi iskeleleri her yerde görmek mümkün değil. Burada bir iskelenin ana çerçevesini oluşturmak için genellikle bambu kullanıyorlar. Bölgede hazır bulunan bir kaynak ve oldukça da sağlam. Öyle ki bambu iskele hem hafif hem ucuz hem de farklı şekillere uyması için bükülebiliyor. Ama bu kadar ağırlığı taşıyacağı kimin aklına gelirdi? Programa tekrar hoş geldiniz. Bugün Hong Kong'dayız. Hong Kong'u gerçekten bir ışıklar şehri. Bu enerjiye aç şehir her sene yaklaşık 50 milyar kilowatt saat enerji kullanma ihtiyacı duyuyor. O yüzden dünyanın en büyük aydınlatma etkinliğinin burada olması şaşırtıcı değil. Hong Kong Uluslararası Aydınlatma Fuarı inşaat malzemeleri fuarıyla aynı hafta gerçekleşiyor ama şehrin öbür ucunda gösteri ve sergi merkezinde yer alıyor. Devasa sergi alanı fuarı devasa yapıyor. Peki buraya ne kadar insan geliyor?
6: 28 bin insan geliyor.
0: 28 bin ha?
6: 20 bin kişi de yurt dışından geliyor.
0: Gerçekten?
6: Evet.
0: Vay canına.
6: Vay İnanılmaz. Canına. Büyük bir gösteri.
0: LED teknolojisindeki gelişmelerden harika lambalara kadar burada her şey var. Şuraya bak. Burada çok fazla şamdan var. Burası bir dekor programı olmadığı için biz ışıklı aletlerin peşine düşeceğiz. İlk bulduklarımızdan biri ışıklı bir güvenlik yeleği. Çalışanlar güvende olmak ister, öyle değil mi? Burada harika bir güvenlik yeleği var. Havalı duruyor çünkü üstünde ışıklar var. Bu şeyde güç var bebeğim. Sadece yansımadan bahsetmiyorum. Burada amaç kesinlikle aydınlatma. Elektrikli ışıldayan yelek 4 adet pille çalışıyor. Ve 12 saat devamlı kullanımda çalışabiliyor. Aa evet. Hissediyor musun? Güzel oldu. Buradaki turuncu ama 3 farklı renkte satılıyor. İş tamamen kendini göstermekte ve güvende kalmakta. Burada her çeşit el feneri bulmak da mümkün. Bugünkü el fenerimiz tamamen çok amaçlılık için tasarlanmış. İlk olarak yüksek güçlü LED ışıkları var.
7: Bu ışık uzun mesafelerde 500 metre öteyi aydınlatabilir.
0: 33 LED ışıktan oluşan bir grup daha geniş bir alanı aydınlatıyor. İş yeriniz için mükemmel.
7: Büyük bir alanda bunu rahatlıkla açabiliriz.
0: Ayrıca acil durumlar için kırmızı ışığı da var.
7: Başkasının dikkatini çekebilirsiniz.
0: Aletin ışığı tekrar şarj edilebilir ve tek seferde 6 saat çalışabilir. Ayrıca LED ışıklarıyla uzun süre lambasını değiştirmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.
7: 100 bin saat kullanım ömrü garantimiz zaten mevcut. Yani bu feneri alırsanız ömür boyu kullanabilirsiniz.
0: Çok amaçlı, yeniden şarj edilebilir ve oldukça kullanışlı uzun mesafe el feneri.
7: Çok kullanışlı.
0: Hunter Sam'le tanıştığımız elektrikli alet bölümünde daha da fazla ışıklı alet vardı. Kendisi bize hoş bir led takılabilir fener gösterdi. Birkaç farklı şey yapıyor, hoşuma gitti. Yani daha parlak. Daha parlak.
6: Evet.
0: Bu da parti modu.
6: Evet, ilginç. Evet.
0: Nasıl? Burada başka ışıklarınız var mı?
6: Evet.
0: Öyle mi? Hadi gidip onlara da bakalım. Aynı zamanda loş ışıklandırma için kullanabileceğiniz güneş enerjili ya da pilli fenerleri de var.
6: Tamam,
0: bu
6: böyle
0: geceler
6: bir şey
0: için
6: olabilir.
0: Romantizm tarzı evet. Şeyler için değil mi? Demek
6: evet,
0: istediğini
6: güzel
0: anlıyorum.
6: Sözlerde söylersin, evet. İltifatlar ya. Değil mi? Harika
0: evet,
6: olur.
0: Evet, anladım. Evet. Güzelmiş. Ayrıca manuel olarak da şarj edilebilen güneş enerjili fenerleri var. Çeviriyorsun ve sana enerji veriyor. Sonra da açıp kullanıyorsun değil mi? Vay canına, güzel. Hepsi LED lambalar kullanan fenerler. Işıklarını yakacaksın ve dum dum da da da da değil mi? Gözünden belli, sen de az değilsin ha. Ben bilirim, parti çocuğu seni. Az sonra hem kesen hem zımparalayan hem de parlatan lityum bataryalı aletimiz içinden kayıp gidiyor. Ayrıca ihtiyacınız olacak her aleti bulabileceğiniz bir bölüme de uğrayacağız. Bunlardan bir tane alabilir miyim? Ayrıca eve götürebileceğiniz hediyelik eşyaların olduğu pazar yerlerini de geziyoruz. Eğer fikrini değiştirirsen sana Hong Kong tokadı gösteririm. Hong Kong'da ortalama bir ev 65 metrekareden daha küçük. Yani burada yaşayacaksanız yer kaplamayan ve çok iş yapan aletlere ihtiyacınız var. Bu el aleti hem kesme, hem zımparalama, hem parlatma, hem kir sökme, hem daha nice işleri yapıyor. Aa, çok güzel. Testere başlığı her malzemeyi kesiyor. Friz boşluklarını hemen açabilirsin. Hemen kesiyor. Güzel. Değiştirilebilir hız ayarı, iş lambası da var ve başlığı değiştirmek çok kolay. Tereyağından kıl çeker gibi ya da siz nasıl tabir etmek isterseniz. Eğer çok fazla projeniz varsa bu alet her işinizi görebilir ve aynı zamanda çok az yer kaplar.
1: Tüm ihtiyacın olan bu.
0: Oo, yeni bir alet. Asıl olay işte burada. Eğer Hong Kong'a geliyorsanız bazı hediyelik eşyalar almak isteyebilirsiniz. Onun için şehrin tam merkezinde Times Meydanı olarak bilinen yere gittik. Nasılsın? Konuşmak istemiyor musun? Tamam, olur. O zaman acaba seni arasam konuşur muyuz? Ayrıca Hong Kong'un güneyinde olan Stanley Pazarı'na da uğradık. Burada tişörtten meyveye her şey mevcut. Bu ara döndüğümüzde birkaç şeyi daha yakalıyoruz. Ne yapayım işte, öyle dolanıyorum ben de. Sizden ne haber? Bu fuarın güzel yanlarından biri de aletleri hemen orada alabildiğiniz pek çok stand bulabilmeniz. İçeriye giriyorsunuz ve her yerde aletler var. Parayı ödüyorsunuz ve aletinizi veriyorlar. Bak bu güzelmiş işte. Merdivenler. Buraya gelip isterseniz bir merdiven alabilirsiniz. Bunlardan bir tane alabilir miyim? Pek çok şey alacağız. Beklesen bekle. Burada ne varmış böyle? Ooo. Eğer bunların hepsini uçağa sokmayı başarırsam çok iyi olur. Burada ne var bakayım? Koklayabilirsin. Kokuyu aldın mı? Pekala. Bunları alıyorum, tamam. Aletlerimle çıkıyorum. Görüşürüz çocuklar. Teşekkür ederim. Çok sevdim. Görüşürüz. Bu da Hong Kong'daki gezimizi tamamlıyor. Güzel bir şehir mi görmek istiyorsun? Hong Kong pek çok şey sunabiliyor. İster turist ol, ister fuarlara gelmiş ol. Bence bu şehri seveceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok iyi vakit geçirdik. Burada gördüğünüz aletler hakkında bilgi almak istiyorsanız internet sitemizi ziyaret edin. Şimdi benim yakalamam gereken bir uçak var. Görüşmek üzere. Kanalı değiştirme. Bunu nasıl derim? Moho Chintai. Çünkü hemen döneceğiz. Bunu nasıl derim? Is a king.
8: Çok iyiydi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur. Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
12: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mevsimler değişir ve yaptığınız işler de. Her türlü hava koşulunda çalışıyoruz. Yaz için propanlı bir kenar kesiciye ne dersiniz? Çimlerinize mükemmel şeritler çekecek bir icadı.
1: Ben aslında büyük bir hayranıyım.
0: Ya da itmeli çim biçme makinesinin modern bir versiyonuna. Fabrika turuna çıktığımızda neyin değiştiğini göreceksiniz.
2: Onları yaklaşık olarak 1000 derece sıcaklığa erişebilen bir fırının içine atıyoruz.
0: İlkbahar geldiğinde bu çimlerinizin büyümesine yardım edecek. Ve bu tırmıklar da bahçeyi hazırlamanıza. Sonbaharda biriken ölü şeyleri taşımak için becerikli bir el arabası. Ve her şeyi sökebilecek cinsten bir zincir. Hadi bebeğim, bütün o kökleri de. Kış olunca camları kazıyoruz, buzu eritiyoruz ve karları kürüyoruz. Ve sonra bir fabrikayı daha ziyaret ediyoruz. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar. Bizde hepsi için bir alet var. Merhaba, ben Chris Grandi. Dışarıda yapacak çok işiniz varsa bu el arabası çok işinize yarayacak. Şuna bir bakın, bunu böylece bırakıyorsun. Ve daha sonra tırmıklıyorsun, kürekle atıyorsun ve topluyorsun. Her şeyi güzelce içeriye itiyorsun. Ve bu yüzden onun için tırmıkla ve geç diyorlar. Harika. Temizleme görevi hiç gelmesin diyorsanız bu işi sizin için çok daha kolay kılacak türden bir şey var. Bu şirketin çıkardığı son yenilikçi ürün. Tekerleklerin üzerine oturtun, yanları açın ve doldurmaya başlayın. Ve ters devrilecek diye de düşünmeyin.
3: Ne kadar doldursam da kendi başına çok sağlam bir şekilde duruyor.
0: Tırmıkla ve geç çok dayanıklı. Delikleri olan örülmüş materyalden yapılıyor ve hem suya hem de küflenmeye dayanıklı. 75 kilo ya da 440 litre kapasiteye tek bir seferde dünyaları sığdıracaksınız.
3: İstediğim yere götürebiliyorum, garaj yolunun sonuna ya da arka taraftaki ormana ve boyut olarak çok şeyi alabiliyor.
0: Ve işte harika bir özellik daha. İşiniz bittiğinde böyle asabilirsiniz.
3: Tekrar ikiye katlıyorsun ve duvara asıyorsun. Gerçekten kompakt ve asması da kolay.
0: Tırmıkla ve geç dışarıda yapmanız gereken işleri çok kolaylaştırıyor. Evet dinleyin, şimdi sırada kulaklarınızı ve çevreyi düşünen bir alet var.
1: Çok fazla gürültü yapmıyor, çok fazla duman üretmiyor. Düşük emisyon değerlerine sahip olan ve yüksek 4 zamanlı motor gürültüsü çıkarmayan bir alet.
0: Bu propanlı çalışan modelin güç olarak diğer alternatiflerden bir farkı yok.
1: Çalıştırdığında gücü hemen hissediyorsun ve gerçekten çok uzamış otları ve kenarları alıp üfleyebiliyorsun.
0: Ve küçük deposu sizi fazla uğraştırmıyor.
1: Garajdan benzin getirmen, benzin karıştırman ya da benzinciye kadar gitmen gerekmiyor.
0: Sadece bir şişe propan alın, yerine takın ve işe koyulun. Ve şuna bir bakın. Bu aletin bazı ekstraları da var.
1: Az önce kenar kesiciyi kullandım. İnanılmaz güçlü. Ön bahçemi bitirmek 5 dakikadan daha az bir zaman aldı. Daha sonrasında ise üfleyiciyi taktım ve her şeyi uçurdum. Güzelce temizledim ve bütün görev 30 dakika içinde bitti.
0: $200 daha az bir şey veriyorsun ve benzinden propan gücüne geçiyorsun.
1: Benzin derdi yok. Devamında temizlik derdi yok. Her şey çok kolay.
0: Görüntüye aldanmayın. Bu yeni ve çılgın bir silah değil. Burada olay çimlerin açık kısımlarını düzeltmek. Kötü alanların üzerinden çim dikiciyle geçiyorsunuz ve bu sivri uçlar küçük bir saban gibi çalışıyor. Şimdi çim tohumları oraya iyice girebilir ve güzelce büyüyebilir. Hiç kimse bahçesindeki çimlerin bunun gibi ölü noktalarla dolu olmasını istemez.
4: Bahçeyi ne kadar sulasam da yetmiyor. Güneş kendine kurutacak yerler buluyor ve ektiğim tohumlar işe yaramıyor. Çimenlerim tam olarak mükemmel olmuyor.
0: Çünkü aslında toprağa işlemen gerekiyor. Ve çim dikici işte tam bu işe yarıyor. Tohumu ekmenizden önce toprağı parçalıyor.
4: Çim dikiciyi kullandığın zaman kurumuş kısımları orada toprak üzerinde bırakabilirsin. Çünkü aslında daha sonra sulama yaptığınız zaman bunlar mulch görevi görüyor.
0: Ve maksimum güçle kullanabilmek için dikicinin sapını ayarlayabilirsiniz.
4: Çok sert topraklarda sapı yukarı çekmek işe yarıyor.
0: Toprakta çim dikiciyle delikler açtıktan sonra tek yapmanız gereken tohum ekip su vermek. Ve arkanıza yaslanıp olacakları seyretmek.
4: Bakalım birkaç haftada neler olacak.
0: İleri sarıyoruz ve boom! Yemyeşil çimler.
4: Bayıldım. Bahçeme baktığım zaman ölü nokta gibi şeyler hiç yok diyebilirim. Ve bütün işi sadece 2 hafta içinde çözdüm.
0: Çim dikiciye bir kere $100 vereceksiniz. Ve bu yeni çim ektirmekten çok daha ucuz. Gördünüz mü? Çimleri tamamen yeşil yapmak mümkün.
4: Bu müthiş, inanamıyorum. Gerçekten başka bir bahçe gibi.
0: Çimlerinizi bir üst seviyeye çıkarmak mı istiyorsunuz? O zaman şu süper alete bir bakın. Aynı bir futbol ya da golf sahasında gördüğünüz gibi çimlerinizde bir desen yaratıyor.
1: Bu aletin görevi semtin en iyi bahçesine sahip olmanızı sağlamak. Çimleriniz her zaman çok havalı gözükecek.
0: Bu çim biçme makinenizin arkasına takılacak bir eklenti. Birkaç vidayı sıkın ve ağırlık olması için silindiri kumla doldurun.
1: Kurulumu çok kolay. 15 dakika sürüyor bir torba kum ve bir huni. Gerçekten çok basit.
0: Aleti takın ve siz çimleri biçerken o da mükemmel bir desen yansıtması için çimleri eğerek hünerini göstersin.
1: Ben aslında büyük bir hayranıyım. Oldukça etkileyici bir alet. Bahçem hep hayalini kurdum Yankee Stadyumu gibi.
0: Kullanma kılavuzu sizi daha üst boyutlara da çıkarıyor. Kıvrımlar yaratın, dama deseni, hatta logolar. Kolay bir şekilde profesyonel sonuçlar elde ediyorsunuz.
1: Kimseye para vermedim. Ucuz, etkili, kolay. Bir saatte bitti. Bir dakika fazla değil.
0: Buradaki olay basit. Bahçenizin görenleri kıskandırması.
1: Şimdi yan komşu gördüğünde şunu diyecek. John'un çimlerine baksana. Şu şeritleri gördün mü? Neler oluyor? Beyzbol maçı mı yapacaklar? Yoksa arkadaşlarıyla golf mü oynayacak?
0: Burada havalı bir alet iş başında. Olan şey bu. Birazdan kış soğuğu geliyor. Ön camı temizlemek için canavar bir buz kazıyıcı. Ve kar fırtınaları için sizi yarı yolda bırakmayacak bir saban. Ve şu yaptıkları ürünlere bir bakın. Beyaz şeylerle nasıl savaştıklarını görmek için Kuzey Michigan'daki fabrikalarına gidiyoruz. Soğuk gelse de bizi durduramaz. Ama önce misinalı çim kesme makinesi bahçeyi güzel yapıyor. Bunlar ne kadardır var biliyor musunuz? İlk modeli 1951'de mi, 72'de mi, 83'de mi üretildi? Siz bunu bir saniye düşüne durun. Cevabı aradan sonra söyleyelim. Evet, ilk model ne zaman üretilmişti? Sorunun cevabı 1972. Texas Houston'dan George Ballas. Benzin istasyonlarındaki büyük döner fırçaları görüyor ve aklına bir fikir geliyor. Yaptığı ilk prototip çimleri kesmek için misina kullanıyordu. Bununla buz kazıyabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ama şu koca oğlana bir bakın. Adı buzdozer ve hatta bir buldozer gibi görünüyor. Evet, adı buzdozer. Ve kış ayları arabanızın üstüne küçük sürprizler bıraktığı zaman zor işlerin altından kalkmaya hazır.
5: Gerçekten bir buldozer gibi.
0: Ve bu şey buzları resmen ısırıyor.
5: Buzla temas ettiği zaman hissediyorum. İlerlerken her şeyi kırıp parçalayıp geçiyor.
0: Ama sakın merak etmeyin, bu dişler çok sevdiğiniz arabanızı ısırmaz.
5: Bu plastik. Bir çeşit yumuşak plastik ve çok mu fazla ya da sert yapıyorum yoksa boyaya gelip boyayı mı kazıyorum diye endişelenmiyorum.
0: İşin sırrı ergonomik tutma yeri.
5: Burada başlangıç noktaları var ve bunun hareket etme şekli gerçekten çok ama çok iyi düşünülmüş.
0: Ve kazıyıcı donmuş ve zorlu durumların altından kalkarken arabanızın içinde çok yer işgal etmeyecek.
5: Hiç yer kaplamıyor. Her zaman arka koltukta tutuyorum. Çünkü kuzeyde kışlar sert geçiyor ve bununla buzu kolayca temizleyip geçiyorum. Zamandan çok kazandırıyor.
0: Tamam. Peki ya kar yağıyorsa ve küçük bir kaldırım yerine bütün bu 1 kilometrelik garaj yolundan ve yoldan endişeleniyor olursanız, işte o zaman kolay kullanılan bir kar küreğiciye ihtiyacınız oluyor. Şirketin Michigan'daki fabrikasında ürettiği şu canavara bakın. Ne yapıyorlar görmek için oraya gidiyoruz. Kar deyince Michigan'da yaşayanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilir. Ve yüksek miktardaki kardan hızlı bir şekilde kurtulmak istediğinizde bu alet arabanızı efsanevi bir kar küreme makinesine dönüştürebilir.
6: Bu şey harika görünüyor. Oldukça agresif bir havası var.
0: Şimdi çıkardıkları son modele bakacağız. En ağır kar kütlelerinde bile bana mısın demiyor. Çok pozisyonlu bıçak tek bir tuşla ayarlanabiliyor.
6: İçe dönük çok sert açılı bir kar küreyiciden kepçeye ve yığmaya kadar aradaki bütün seviyeleri seçebilirsiniz.
0: Ve kurulumu sadece 30 saniye sürüyor.
6: Son ürettiğimiz modeldeki sistemi kullanmak gerçekten çok kolay. Birkaç mekanizmayı yerine takıyorsun ve işe koyuluyorsun.
0: İşte bu kadar. Şimdi aksiyon sizi bekliyor. Konforlu bir şekilde kar küreyebilirsiniz. Ve arabanız yoksa daha küçük olan bir versiyonu da var.
6: Bunu özel bir şekilde tasarladık.
7: Ve bir sonraki aşama için hazır hale gelirler. Parçalar elektrikle yüklenir. Sonra bir asit banyosuna alınırlar. Kimyasallar elektrikle yüklü parçalara tutunur ve yüzeyi hafifçe eritir. Sabunlu suya batırılarak parçalar temizlenir. Artık anodlama işlemine hazırlar. Bu işlem yüzeyde aşınlamayı önleyen bir tabaka oluşturacak. Anodlama banyosunda elektrik yükü metalin üzerinde koruyucu bir oksit tabakası oluşturur. Artık siyah boyayla kaplanabilirler. Parçanın anodlama öncesinde ve sonrasındaki hali. Daha sonra bir lazer alt parçaya marka ismini işler. Ardından paslanmaz çelikten şaftlar alt parçadaki deliklerin ortasına gelecek biçimde yan kısımlardan sokulurlar. Şaftlar dönünce sevk kelebeklerinin açılıp kapanması sağlanacak. Tutma klipsleri şaftlara tutturularak şaftlar sabitleniyor. Bunlar bıçakların serbestçe dönmesini de sağlar. Her bir şaftın düz kısmına dairesel bıçaklar yerleştirilir. Şaft döndüğünde bu bıçaklar valve görevi görecek. Motora hava giriş çıkışını sağlayacaklar ya da onu kapatacaklar. Her bir şaftın ucuna mekanik bir bağlantı parçası takılıyor. Bu işlemin sonunda gaz pedalıyla bağlantılı olan kabloya bağlanacak. Sürücü gaz pedalına bastığında bağlantılar şaftları döndürecek ve bıçaklar açılıp kapanacak. İki bağlantı parçası bir bağ çubuğuyla birleştiriliyor. Dört bıçak artık simultane olarak açılıp kapanabilir. Düzgünce çalışıp çalışmadıkları kontrol ediliyor. Daha sonra ana gövdenin üzerine üst parça yerleştiriliyor. Bir vidanın üzerine tutucu solüsyon dökülüyor ve ardından monte edilen parçanın ortasına yerleştiriliyor. Yerine sabitleniyor ve sevk kelebeğinin iki parçasını birleştiriyor. Vida daha sonra dişli bir parçayla sabitleniyor. Bu parça aynı zamanda hava temizleyiciyi de tutacak. Bu sevk kelebeği artık tamamlandı. Sevk kelebeğinden geçen hava ölçülüyor ve bir performans derecesi veriliyor. Fabrikanın onayından sonra hava sevk kelebeği aracın emme manifolduyla hava filtresinin arasına takılabilir. Kemerlerinizi bağlayın, kapakları açma zamanı geldi. Umuyoruz ki yoldan çıkmayız.

Nasıl yapılmış? Yüzlerce yıl boyunca taş ustaları yeteneklerini yekpare taş bloklarına dökerek onları şömine raflarına dönüştürdü. Kaliteli görünümüyle hoş bir sanat eseri olan taş şömine rafı odanın en önemli konumunda yer alır. Ateş yanmıyorken bile odayı rahatlatıcı ve tanıdık bir ortama dönüştürür. Günümüzün taş ustaları yüzyıllardır aktarılan bir geleneği yaşatıyor. Kireç taşından şömine raflarıyla geçmişin zarafetini günümüze taşıyorlar. Başlangıç olarak yaratıcı eskiz bir teknik çizime dönüştürülüyor ve 3 boyutlu olarak modelleniyor. Bu raf bej rengi kireç taşından oyuluyor. Kırmızı kum taşından bir madalyonla süsleniyor.

sınırları buraya çiziliyor. Bu şablon kullanılarak her bir parça için şeffaf plastikten bir şablon kesiliyor. Rafım yapımında hem geleneksel hem de modern taş oyma araçları kullanılacak. İlk olarak otomatik elmas kesiciler bir bloktan her bir parçayı keserek çıkarıyorlar. Daha sonra blok ölçülüyor ve işaretleniyor. Temel biçimin kazandırılması için kesilmesi gereken kısımlar belirleniyor. Bir çekiç ve bir tür oyma kalemiyle işaretlenen kısımlar kırılıyor. Kireç taşı mermer gibi sert de olabilir, talk gibi yumuşak da olabilir. Böyle yumuşak kireç taşlarıyla çalışmak, oyma işlemi sırasında daha az hata yapılmasını gerektiriyor. Çünkü çekicin her bir vuruşu sert bir kireç taşında olacağından çok daha fazla parça koparır. Bu alet, yumuşak kireç taşı için tasarlandı. Yüzeyi perdahlıyor, bir parça ahşaba sürülen zımparaya benziyor. Taşın fazlalıkları alındı, şimdi yüzeyin eğimi kontrol edilmeli. Sonra bloğun yan kısmına profilin şablonu yerleştiriliyor. Bu, eşiğin merkezindeki kilit taşına dönüşecek. Kilit taşının merkez noktası ölçülüyor ve işaretleniyor. Daha sonra madalyon merkeze oturtuluyor ve çiziliyor. Kilit taşının geri kalan ayrıntıları eskiz biçiminde çiziliyor. Tasarım simetrik. Bu yüzden merkezin bir tarafına çiziliyor ve sonra şeffaf plastiğe aktarılıyor. Böylece diğer tarafa kopyalanabiliyor. Şimdi çekiç ve bu oyma kalemi gibi düzeltici ekipmanlar kullanılarak büyük taş parçaları kırılacak. Taş çizilen noktaya kadar küçültülüyor. Daha sonra son parçalar dişli bir oyma kalemiyle kırılıyor. Son işlem aletlerine geçiriliyor. Farklı bir oyma kalemi başlığı takılan pnömatik çekiç, daha fazla hassasiyetle taşın yüzeyini daha eşit hale getiriyor. Bir kombinasyon levhası kullanılarak kilit taşının kenarları işaretleniyor ve yüksekliği belirleniyor. Sonra daha karmaşık detaylar üzerinde çalışılıyor. Kilit taşı profilinin her bir ayrıntısı eşiğe denk gelen diğer parçalarla uyum göstermeli. Parçanın tüm profili tamamlandığında yüzey perdahlanarak pürüzsüzleştiriliyor ve kalan toz temizleniyor. Daha sonra kilit taşının oyma tasarımına geçme vakti geliyor. Daha sert, düz ve sivri bir oyma kalemiyle işaretlenen bölümün çevresi oyuluyor ve tasarım görünür hale getiriliyor. Bir duvarcı törpüsüyle pürüzlü bölümler düzleştiriliyor. Kırmızı kum taşından madalyonun oturup oturmadığına bakılıyor ve sonra yapıştırılıyor. Tüm parçalar oyulduktan sonra hiçbir taş öylece yerleştirilmez. Hataları kontrol edilir. Bu şömine tarafında hiçbir hata bulunmamalı. Artık şöminenin çevresini sarmaya hazır. Birazdan alçıyla uğraşacağız. Sonra yemişlerle zıplayacağız. Ardından ketenin ahşap işlevinde nasıl kullanıldığını birlikte göreceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Meyve şekerlerinin ve meyve jölelerinin kökeni Orta Doğu'ya dayanıyor. 12. yüzyıl civarında ise Batı dünyasına geldiler. Ancak savaş nedeniyle Avrupa'nın şeker kamışına ulaşım yolları kapandığında meyve üreten çiftçiler bir çözüm üretti. Bu tatlı geleneğini sürdürmek için şeker pancarını ektiler. Fransa'daki bu şirket 1880'den beri insanların tatlı krizlerine çare buluyor. Meyve şekeri yapımı
taze meyvelerin haşlanmasıyla başlıyor. Liflerin yumuşaması 1 saat

saatten fazla zaman alıyor. Ancak bu şekerin daha sonra nüfuz etmesini sağlıyor. Haşlama süresi hangi türden meyvenin kullanıldığına bağlı. Narenciyeler haşlamadan önce dilimleniyor. Haşlamadan sonra kayısı, şeftali ya da mandalina gibi hassas meyveler 3 hafta boyunca kalacakları büyük, sıcak havalı kurutuculara alınıyor. Her gün buharlaşan suyun yerini şeker şurubu alıyor. Zaman içinde konsantrasyonu yükseliyor. Daha sert meyvelerde farklı bir teknik uygulanıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca şeker fıçılarında ısıtılıyorlar. Nem buharlaşırken şurup oranı yükseliyor. Bu fabrika narenciye kabuklarından da şekerleme yapıyor. Bu kabuk ve narenciye şekerlemeleri daha sonra batırma usulüyle çikolatayla kaplanıyor. Fabrika bütün o halde meyve şekerleri de satıyor. Bu mandalina, kayısı, armut, incir ve erik kutusu da onlardan biri. Gurme yiyecek dükkanlarında satılıyorlar. Taneyle ya da zarif hediye kutularında alınabiliyorlar. Meyve jölesi yapımı tamamen farklı bir süreç. Meyve posası karışımın yarısından fazlasını oluşturuyor. Üzerine pudra şekeri, sıvı glikoz, pektin ve doğal meyve aroması ekleniyor. Daha sonra şekerin yoğunlaşması için karışım yarım saat boyunca kaynatılıyor. Ardından daha fazla meyve aroması ekleniyor. Karışım pişmeye devam ederken şeker içeriğinin kontrol edilmesi için numuneler alınıyor. Hedef tat açısından uygun oran olan %78'e ulaşmak. Karışım paslanmaz çelikten kare biçimli bir kalıba dökülüyor. Bir gün sonra pektin katılaşıyor ve jöle kalıptan çıkarılabiliyor. Sonra koruyucu olarak toz şekerle kaplanıyor. Çelik telleriyle gitara benzediği için gitar denilen bir kesici kullanılarak jöleden oluşan kare küpler oluşturacak biçimde kesiliyor. Sonra tekrar şekerle kaplanıyor. Bu fabrikada alçı kalıplar kullanarak çeşitli boyutlarda ve biçimlerde meyveli jöleler üretebilen bir makine de bulunuyor. Bu çok daha hızlı bir işlem. İlk olarak bir makinenin tabanına nişasta dökülüyor. Alçı kalıplar bu tabana batırılıyor ve kalıp boşlukları yaratılıyor. Sonraki bölümde bu bölümler sıvı haldeki sıcak jöleyle dolduruluyor. Bir gün boyunca dinlendiriliyorlar ve jöle sabitlenirken nişasta nemin fazlasını emiyor. Sonraki gün, jölelerin çıkarılması için kalıplar aynı makineye tekrar alınıyor. Titreşimli bir taşıma bandına aktarılıyorlar. Sallandıkça üzerlerindeki fazlalıkları döküyorlar. Jöleler daha sonra dönen bir fırçanın altından geçiyor. Burada kalan nişastadan da arındırılıyorlar. Daha sonra dönen bir tambura aktarılıyor ve şekerle kaplanıyorlar. Sonra paketleme hattına aktarılırlar. Yavaş ilerleyen bir taşıma bandında kutular aromalı şekerlemelerle doldurulur. Bu noktada meyve jöleleri bir kalite kontrolden de geçer. Artık sorabiliriz, bu meyveli mücevherler yenilmeye hazır hale geldi mi? Bir tane denedikten sonra size haber vereceğiz. Alabilirsiniz. Afiyet olsun. Nasıl yapılmış? Ketenin dokuma kumaşların en eski malzemesi olduğu düşünülüyor. Ancak ukulele yapımı için kesinlikle yeni bir malzeme. Reçine ile karıştırıldıktan sonra keten aynen ahşap gibi görünen ve öyle ses çıkaran bir ukuleleye dönüşmek üzere kalıplanabilir. Ukulele yapımı için keten kullanılması pek olası görünmeyebilir. Ancak bu enstrümanlar, bu malzemenin yalnızca kumaş ve masa örtüsü yapımında kullanılmayacağını kanıtlıyor. İlk olarak bilgisayar destekli bir tasarımın ardından kumaş parçaları kesiliyor.
bu kumaşa daha önce bitki reçinesi yedirildi ve koruyucu bir astar uygulandı. Astar soyulduktan sonra keten parçaları ukulele kalıbının içine yerleştiriliyor. Reçine, kumaşa kil benzeri bir doku sağlar. Böylece kalıbın kıvrımlarına kolayca bastırılabilir. Toplamda 65 keten parçası kullanılır. Sonra ketenin üzerine bir naylon serilir ve boşluklara bastırılır. Isıtıldığında ve sıvılaştığında bu malzeme reçineyi içeride tutacak. Bu polyester sünger pişme sırasında çıkan fazla reçineyi emmek üzere üst kısma yerleştirilir. Birkaç saat piştikten sonra reçine ve keten kumaş artık birleşti ve sertleşti. Yekpare bir ukulele gövdesini, sapını ve başını oluşturmak üzere birleştiler. Sap güçlendirildikten sonra bilgisayar kontrolündeki bir freze tüm ukulele gövdesini tıraşlar. Bir başka freze gövdeyi tıraşlar. Bu parça enstrümanın ön kısmını oluşturacak. Bu parça da ketenden yapılmıştır. Ukulelenin yapılması için gövdenin kenarları boyunca epoksi reçine uygulanıyor. Sonra ses tablası yerleştiriliyor. Fiber karbon bir parçayla güçlendirilmiştir ve şimdilik dış yüzey beyaz plastikle korunuyor. Ukulele sapının baş kısmına bir ön levha ekleniyor. Sonra ukulele bir sabitleme aletine alınıyor. Yapıştırıcı 24 saat boyunca kurumaya bırakılırken bu alet parçaları yerlerinde tutuyor. Baş kısmı bir ahşap blokla destekleniyor ve yerinde kalması için ikinci bir sıkıştırıcı kullanılıyor. Bir freze makinesi ses deliğini oyar. Bu delik enstrümanın daha etkin biçimde ses çıkarmasını sağlayacak. Freze, sapın üzerindeki baş kısma akort deliklerini de açar. Ahşap görünümlü bir cila uygulanır. Bu yüzeye daha homojen bir görünüm sağlar. Daha sonra sıra perdelere gelir. Bu ahşap lifi ve plastik karışımından yapılıyor. Nikel gümüşünden perdeler boşluklara takılıyor. Uçlar koparılıyor. Böylece perdeler yerlerine oturuyor. Elle kullanılan bir mil sayesinde perdeler yuvalarında daha derinlere itiliyor. Sonra bir kez daha törpüleniyorlar. Perde yatağı artık tamamlandı. Ancak biraz donuk görünüyor. Bu yüzden parlaması için cilalanıyor. Sonra ukulele sapına yapıştırılıyorlar. Sonra ses kutusunun üzerine bir köprü takılıyor. Özel bir sabitleyiciyle perde yatağı ve köprü enstrümanına tutturuluyor ve yapışkan kururken baskı uygulanıyor. Yapışkanın kuruması 24 saat daha alıyor. Ertesi gün ukuleleye özgün bir seri numarası veriliyor. Akort kulakları baş kısmında açılan deliklere takılıyor. Somunlarla yerlerine sabitleniyorlar. Ve somun anahtarıyla sıkılıyorlar. Daha sonra köprüden geçirilen teller akort kulaklarına takılıyor ve bağlanıyor. Teller geriliyor. Ve akort yapıldıktan sonra bu keten karışımı ukulele çalınmaya hazır. Vay canına, George Formby müziğini değiştirmiş.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
1: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
0: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
2: Ozan, iyi misin? Ozan?
3: Sürpriz!
4: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Kauçuk toplar. Bu ürünü tanıtırken fikirden fikre zıplayacağız. Hareketli sandalyeler. Bazı inişleri ve çıkışları olabilir ancak söz veriyoruz. Hiç sıkılmayacaksınız. Tütsülenmiş Montreal eti. İncelikli bir konu ancak sindirmemiz gereken çok özelliği var. Ve motorize skuterlar. Bu küçük numaracıların tüm özelliklerini öğreneceğiz. Ama ilk olarak... Şişkin bir kauçuk top zemine çarptığında şaşırtıcı düzeyde çok şey olur. Darbe kauçuğa baskı yapar. Kauçuk yuvarlak biçimini çabucak geri kazanır. Böylece zıplar. Topun içindeki hava iyice sıkıştırılmış bir yay görevi görür. Böylece sekme gücü artar. Umarız ki bu size karşı sayı olmaz. Zıplamanın temelinde şişme bir lastik kese bulunur. Bunun yapımı doğal bir kauçuk parçasının ısıtılmasıyla başlar. Belli bir biçimi sağlamak üzere katlanır. Presin üzerine bir kesici yerleştirilir. Pres çalıştırılır, kesici kauçuğa bastırılır ve onu keser. Bu da topun iç kesesini oluşturuyor. Kesedeki bir deliğin çevresine tutkal sürülür ve bir tıpat takılır. Sonra kauçuk kese şişirilir ve küresel bir hazneye yerleştirilir. Burada kauçuk kese 40 santigrat derecede 5 dakika boyunca ısıtılır. Daha sonra kauçuk kese döner bir silindirde çevrilir. Böylece üzerine naylon iplik sarılır. İplik keseyi kaplar, keseyi güçlendirir ve yuvarlak kalmasını sağlar. Daha sonra topun dış kısmını kaplayacak malzemenin yapımına geçilir. Bu renklendirilmiş sentetik kauçuktan üretilir. İçeriğinde doğal kauçuk, magnezyum karbonat ve mineral yağlar bulunur. Kuruduğunda kalın katmanlar haline getirilir ve belli bir genişlikte kesilir. Bu mavi kauçuk voleybol toplarında kullanılacak. Katlanan kauçuk şimdi bir seri silindirden geçecek, düzleşecek ve incelecek. Böylece ince, hafif ve biçimlendirilebilir olacak. Otomatik bir bıçak kauçuğu daha küçük parçalara ayırıyor. Şimdi metal bir kesici kauçuğu şeritlere ayıracak. Bunlar topun dış kısmını oluşturmak üzere birleşecek. Bu şeritler basketbol topunda kullanılacak. Keskin kenarlı bir şablon kauçuk parçasının üzerine konulur. Bir pres şablonu kauçuğa bastırır. Böylece kesenin dışına oturabilecek balık biçimli parçalar kesilmiş olur. Bağlantı haznesinin iki yarısı bu şeritlerle kaplanır. Kese yerleştirilir ve tekrar şişirilir. Birleştirme haznesi kapatılır ve çalıştırılır. İçeride sıcaklık ve basınç sayesinde parçalar keseye yapışır. İdmanlarda kullanılacak egzersiz topu için farklı bir kesme şablonu kullanılır. Biçimlendirme işlemi aynıdır ancak basketbol topundan çok farklı görünümde bir top oluşur. Basketbol topuna dönersek markanın ismi gövdenin üzerindeki iki noktaya işlenir. Tutkal çıkartmanın kauçuğa yapışmasını sağlar. Bu top şimdi topun dış desenini oluşturacak bir hazneye alınıyor. Bu sırada çıkartma da kauçuğa işliyor. Top bir kalıba yerleştiriliyor ve kesenin içine daha fazla hava basılıyor. Kapak kapatılınca kalıp sıcaklıkla birlikte desenin kauçuğa geçmesini sağlıyor. Harfler kauçuğa oturduktan sonra çıkartma plastiği sökülebilir. Tıpa deliğinin çevresindeki fazla kauçuk parçaları kesiliyor. Hava kaybı telafi edilir. Böylece top tamamen dolar ve yuvarlaklaşır. Artık çizgilerin eklenmesine geçilebilir. Kalıplama sırasında oluşturulan oluklara siyah kauçuk sürülüyor. Kauçuk hızla kuruyor ve topun bir parçası oluyor. Sonra mekanik bir kol topu içindeki havayı çıkaracak biçimde sıkıyor. Böylece paketlenmeye hazır oluyor. Müşteri onu
tıpa bölümünden kolayca yeniden şişirebilir. Sonunda plastikle kaplanıyor ve dağıtıma çıkıyor. Bu kauçuk basketbol topu pek çok darbeye dayanabilmeli ve tekrar tekrar sıçramalı. Biraz bizim gibi. Nasıl yapılmış? Masa başı bir işinizin olması sürekli oturmanızı gerektirmez. Hareketli sandalye ile ofis çalışanları gönüllerince dolaşabilirler. Destek yapısı esnek olması için tasarlanmıştır. Böylece oturan kişi zıplayabilir, eğilebilir ya da sallanabilir. Tabii umarız hareketten mideniz bulanmaz. Sandalyenin aksı yaylıdır ve oturakla bağlantı noktası elastiktir. Yani yer kaplamaca oynamak isterseniz bunlardan birine kolayca oturabilirsiniz. Hareketli sandalye yapımı cam takviyeli plastikle başlar. Bu güçlü ve hafif bir malzemedir. Bu tanecikler oturan gövdesini yapmakta kullanılacak. Bir robot çelik bir bağlayıcıyı oturak kalıbının ortasına yerleştiriyor. Kalıp kapanıyor. Bir makine plastiği eritiyor ve kalıbın içine gönderiyor. Plastik çelik bağlayıcının çevresinde hızla katılaşıyor ve oturan gövdesinin bir parçasına dönüşüyor. Emme gücü robot kollar huni biçimli oturak gövdesini kalıptan ayırır. Oturan aksının yanında bulunan bir deliğe yükseklik ayarlama kolu takılıyor. Kalıplanmış bir plastik kapak gövdeyi tamamlıyor. Kapak gövdeye vidalarla sabitleniyor. Böylece zorlandığında bile üst kapak yerinden oynamıyor. Oturak gövdesi görsel olarak inceleniyor. Sağlam olup olmadığı kontrol ediliyor. Kaplama köpüğü ve kumaş oturağı tamamlıyor. Silindir mekanizmaları takılıyor. Bunlar sandalyenin aksının düşey hareketini sağlayacak. Özel bir montaj aleti kullanılarak metal bir silindire plastik bir rulman ve iki köşe bent takılıyor. Alüminyum destek kolonuna bir ölçek takılıyor. Bu dış yayın gerilimini ayarlayacak bir kılavuz görevi görecek. Rulman mekanizmaları kolonun diğer ucundaki boşluklara takılıyor. Bu rulmanlar bantlarla geçici olarak sabitleniyor. Pneumatik bir kol, kolonun üzerine dış katmanını geçiriyor. Gerilim çizelgesinin tam üzerine kadar geliyor. İç ve dış silindirlerin arasındaki bir vida onları yerlerinde tutuyor. Sonra oturan dış yayı için bir sıkıştırma parçası takılıyor. Sıkıştırma parçasıyla destek kolonu arasına metal bir bilezik geçiriliyor. Sonra çift katlı oturak kaksının içine gazlı amortisör takılıyor. Artık dış yay monte edilen parça üzerine takılabilir. Gazlı amortisörün üzerine plastik bir koruyucu takılıyor. Sonra oturak aksı pres haznesine götürülüyor. Gazlı amortisörün üzerine bir kelepçe takılıyor. Sonra bir segment geçiriliyor. Pres tüm parçaları bir araya getiriyor. Sırada esnek kauçuk parçaların montajı var. Bunlar oturma sırasında yanal hareketleri mümkün kılacak. Esnek ayaklığın üzerine dairesel bir taban takılıyor ve tabanın üzerindeki delikler kontrol ediliyor. Doğru ölçülerde oldukları onaylanıyor. Bağlayıcının çıkıntılı bölümüne yanal hareketler için bir kadran takılıyor. Sonra bir somunla sıkılıyor ve oturtuluyor. Somun kauçuk bir kapakla örtülüyor. Daha sonra hareketli sandalyeye yerleştiriliyor. Aks tabana yerleştiriliyor. Sonra oturak aksın üzerine oturtuluyor. Hareket menzili test ediliyor ve sandalyenin performansı değerlendiriliyor. Bu hareketli sandalye artık dağıtıma hazır. Taban halkasındaki bir deliğe isteğe göre yaslanma parçası takılabilir. Hareketli sandalyenin tüm parçaları gönderildiği yerde kolayca takılabiliyor.
Oturma sırasında oturan kişinin kaslarının da kullanılması kasların diri kalmasını sağlar. Bu güzel sandalyeler istediğiniz yöne doğru hareket etmeniz için tasarlandı. İsterseniz yukarı yönde de hareket edebilirsiniz. Birazdan iyi korunan leziz bir şey var. Aynen bizim gibi tütsülenmiş Montreal etine bir göz atacağız. Ve patent kullanamıyorsanız motorize skuterler ihtiyacınızı karşılayabilir. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. En azından bir yüzyıldır Montreal şarküterileri çavdar ekmeği üzerinde tütsülenmiş et satıyor. Sığır konservesi ve pastırma arasındaki bu ürün, Montreal'den çok uzaktaki hatta Kanada'daki lezzet severlerin bile ilgisini çekiyor. Şimdi nefis ayrıntılarına girelim ve öğrenelim. Tütsülenmiş Montreal eti yapımı döş etiyle başlar. Bu et sığırın göğüs kısmından alınır. Daha önce dondurulan döş etleri 10 saat boyunca bir buzdolabında çözülür. Pnömatik bıçaklar kullanılarak büyük yağ kütleleri kesilir. Bu fazla yağlar başka bir fabrikaya gönderilerek sabuna dönüştürülecek. Daha keskin bir kasap bıçağıyla kalan yağlar bu gereken miktarda bırakılır. Daha sonra salamura karışımı hazırlanır. İçinde tuz ve şekerle birlikte karabiber, hardal tohumu, yeni bahar ve tarçın içeren gizli bir karışım da yer alır. Yüksek hızlı bir mikserde tuz ve şeker soğuk suyla karıştırılıyor. Yoğun bir karışım oluşturmak için baharatlar önceden suyla karıştırılıyor. Tıraşlanan döş etleri taşıma bandına aktarılıyor. Burada döş etler uzun iğnelerin olduğu bir tepside ilerliyor. Salamura karışımı etin içine basılıyor. Salamura ile birleşen döşler bir siloya düşüyor. Sonra vakumlu bir tambura alınıyorlar. Burada tamburdaki hava alınıyor ve döş etleri salamura karışımı daha iyi emiyor. Tambur döş etlerini 10 saat boyunca çeviriyor. Salamura karışımı ete nüfuz ediyor. Salamuranın içeride kalmasını sağlayan bir protein katmanı oluşuyor. Bu sırada kuru ovma için karışım hazırlanıyor. Salamurada kullanılan baharatlar burada da yer alıyor. Ayrıca taze sarımsak ezmesi de bulunuyor. Döş etlerinin iyice terbiye olmasından sonra kuru ovma karışımı ekleniyor. Tambur yarım saat daha dönüyor. Kuru ovma karışımı etlerin yüzeyini kaplıyor. Bu sistem döş etlerine elle kuru ovma yapılmasına alternatif olarak geliştirildi. Daha hızlı ve daha etkili. Tütsülenmiş et baharatıyla kaplı ve aromalı salamura karışımıyla dolu döş etleri artık kızartılmaya hazır. Baharatlı döş etlerinin yer aldığı raflar büyük bir fırına alınıyor. 8 ila 10 saat boyunca 99 santigrat derecede buharla pişiriliyorlar. Döş etleri gerçek anlamda tütsülenmez. Baharat ve salamura karışımı tütsü adını verir. Döş etleri soğutulduktan sonra plastik poşetlere konulup taşıma bandına yerleştirilirler. Onlar ilerledikçe vakumlu bir kapatıcı plastiği etin çevresine saracak biçimde havayı emer. Vakumlu ambalajla tütsülenmiş et baharatı karışımı ete uzun bir raf ömrü sağlar. Soğutulduğunda 45 güne kadar taze kalabilir. Bütün haldeki döş parçaları restoranlara gönderiliyor. Orada servis öncesinde dilimleniyor ve ısıtılıyorlar. Ancak süpermarketlerde satılan tütsülenmiş et önceden dilimleniyor. Otomatik bir et dilimleyici saniyeler içinde kesiyor. Dilimlenen tütsülenmiş et bir tepsiye diziliyor. Ölçüm birimine gönderilince bu dilimler 175 gramlık porsiyonlara ayrılıyor. Sonra katlanıyorlar ve bir tepsi üzerindeki plastik bölümlere yerleştiriliyorlar. Raf ileri doğru giderken bir vakumlu kapatıcı üzerine bir film tabakası örtüyor. Küçük ve dilimlenmiş, tütsülenmiş et paketleri oluşuyor.
Etin pastörize edilmesi için hızlıca pişirilmesinden sonra paketler bir taşıma bandının bölümlerine altışarlı olarak dolduruluyor. Son olarak bir itici kol altılı et paketlerini açık bir kutuya dolduruyor ve kutuyu kapatıyor. Bu tütsülenmiş Montreal etinin yapımı 30 saat sürer. Şimdi onunla ne yapabiliriz peki? Aç değilseniz ya da vejeteryan değilseniz kalabilir. Aksi halde parçanız burada. Hardal ister misiniz? Nasıl yapılmış? Motorize scooter, evet, isminden de anlaşılacağı gibi motorlu bir scooter'dır. İşi bacaklarınıza yüklemek yerine scooter'ın motorunun ayaklarınızın görevini yapmasını sağlayabilirsiniz. Bazı motorize scooter'lar çocuklara göreyken bazıları daha büyük çocuklar için tasarlanmıştır. Bu çocuklar işe bile bununla gidebilir. Bu motorize skuterların her yüzeyde gidebilmeleri için tekerlekleri yeterince güçlü ve lastikleri yeterince geniştir. Off-road yolculuklara bile hazırdır. Üretici, şasi parçasını üretmesi için bu fabrikayla anlaşmalı. İçi boş çelik borular gereken uzunluklarda kesiliyor. Sonra otomatik bir bükme makinesi her bir boruya gereken biçimi veriyor. Her bir scooter'ın 5 şasi parçası var. Üretici tarafından temin edilen teknik çizimlere büyük özen gösteriliyor. Bir kalite kontrol aşaması olarak her bir açı dijital açı ölçerle ölçülüyor. Scooter şirketi şasi parçalarını başka bir fabrikaya aktarıyor. Burada parçalar bir tezgaha takılıyorlar. Burada kaynaklama işlemi için doğru biçimde sabitleniyorlar. İçi boş olmayan yassı şasi parçaları üretici tarafından yapılıyor. Bunlar bilgisayar kontrolündeki lazer kesici tarafından bir çelik levhadan kesiliyor. Bu yassı bağlantı parçaları sürücünün üzerinde duracağı ayaklığı destekliyor. Bu yassı plaka aküye destek olacak ve bu kollarsa arka tekerleği ve motoru tutacak. Aşınmaya dayanıklı astar boya uygulandıktan sonra yansıtıcılar ve aküyü tutacak olan pensler takılıyor. Maksimum dayanım için boya fırınlanıyor. Scooter üreticisi, tekerlek kasnağının yapılması için yüksek hızlı madeni dokuma üzerinde uzmanlaşmış bir fabrikayla çalışıyor. Bilgisayar kontrolündeki bir tornaya bir alüminyum disk yerleştiriliyor ve hemen yanına disk biçiminde çelik bir kalıp yerleştiriliyor. Silindirler diske bastırıyor ve kalıbın üzerine doğru esnetiyor. Böylece alüminyum kalıbın biçimini alıyor. Biçimlendirmenin tamamlanması için bu parça manuel bir tornaya alınıyor. Öncelikle kenarlar tıraşlanıyor ve sabunla kayganlaştırılıyor. Sonra bir biçimlendirme çubuğuyla içe doğru eğiliyor ve bir ağız oluşturuluyor. Daha sonra bir biçimlendirme silindiriyle ağız kısmı esnetiliyor ve kenar olukları biçimlendiriliyor. Scooter fabrikasına dönersek, aracın sessiz elektrikli motoru takılmak üzere. Motoru gazı ve aküyü çalıştıran bir elektrik modülü kablolarla takılacak. Motor arka tekerleğin merkezine yerleştirilir. Bu montaj bileziği onu yerine sabitliyor. Motorun üstüne bir fren diski yerleştiriliyor ve ön tekerleğe de bir tane takılıyor. Tutacaklarındaki fren kolları fren kaliperlerine mekanik kablolarla bağlı. Sürücü kolları çekince kaliperler diske kilitleniyor. Tekerleğin dönmesini önlüyor. Artık son montaja geçiliyor. Arka tekerlek şasinin destek kollarına sabitleniyor. Çelik ve alüminyumdan yapılma yükseklik ayarlama çatalı direksiyon koluna takılıyor. Tutacaklar takıldı. Burada baş parmakla çalışan bir gaz düğmesi, LCD monitör ve iki fren kolu var. Her bir fren kaliperlere mekanik kablolarla bağlı. Frenlerde ayrıca elektrik kabloları da yer alıyor. Elektrik kabloları ve frenler monitöre bağlı. Monitör de bir kumandaya bağlanıyor.
Sürücü fren yapınca kumanda motorun da gücünü kesiyor. Böylece scooter'ın 48 voltluk lityum iyon aküsü daha uzun süre çalışıyor. Akü, akü destek plakasına sabitleniyor. Sonra da kumandaya bağlanıyor. Ardından tutacaklardaki fren kolu kabloları ön ve arka kaliperlere bağlanıyor. Akü şarj edildiğinde 50-60 kilometre kadar dayanabiliyor. Scooter saatte 32 kilometrelik bir hıza erişebiliyor ve %11'lik bir eğimi tırmanabiliyor. Bunu çok beğendik. Bizimkine benziyor. Durun biraz, bu bizimki. Hey bekle!

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
5: Kahve bistroya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
4: Deniz tarağı hazır.
6: Taze ve yerel kaynaklı.
7: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası
8: bu.
7: O yer.
8: Chef Doug Steele'yi eşi değil mi bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
4: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
7: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
4: Ahtapota 30 saniyem var.
6: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
5: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
8: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
4: Başını çıkarıyorum.
8: Tamam.
4: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
9: Ahtapotların gagası mı var?
8: Tabii.
9: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
8: Peki ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
4: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
9: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
8: Ne? Deniz ürünü sevmem.
9: Deniz ürününe bayılırım.
8: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
4: Evet.
8: Bundan iyisi olmaz.
4: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
8: Neden tohum yağı yok?
4: Vücut için iltihap attırıcı.
8: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
4: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
8: Neyle servis ediliyor?
4: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
8: Sapları ne?
4: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
8: Yumuşat.
9: Püf noktası.
4: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
8: hazır
4: kadar.
8: Hazır mı?
4: Evet.
8: Harika. Tamam. Sırada ne var?
4: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası, elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
8: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
4: %95'i mayonezine kadar.
8: Havatma.
4: Yağlar yüzünden ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
8: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse, kaynama noktasına geliyoruz. Soslar da içinde 2 F var.
4: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
8: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
4: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
8: Ahtapot istiyorum.
4: Dökme demir tavada biraz sadeleştirin. Ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
8: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
4: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edebiliyorum.
8: Ya da onun gibi bir şey.
4: Şimdi
8: gagası onu ısırır.
4: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
8: Muhteşem.
9: Üzerinde vantuzlar var.
8: Tamamını. Harika.
9: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
4: Onu da yiyorsun.
8: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
9: Oh, bu ne böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
8: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
9: Oh, evet.
8: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
9: Teşekkürler dostum.
4: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
10: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
6: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
11: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
8: Böyle bir ferahlık veriyor
6: mu? Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
8: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Havacılık bağlantı elemanları. Meselenin derinine inerken tüm ayrıntılarına hakim olacağız. Umarım işlem bu kadar kolay olur. Kaktüs meyvesi püresi. Bu dikenli meyveleri seçtikten sonra işi ele alıp pembe bir püre elde edeceğiz. Ve laboratuvar tepkime kapları. Tüm açılardan görebilmek için şöyle bir çevresini dolaşacağız. Ama önce nasıl yapılmış? Gökyüzünü hızlarıyla aşarken hava araçları doğanın güçleriyle karşı karşıya gelir. Bu yüzden bir arada sağlamca durmaları önemlidir. Belli teknik ölçülere uyum sağlamaları için yüksek dayanımlı aşınmalı korumalı malzemeler kullanılır. Havacılık bağlantı elemanları en az büyük parçalar kadar önemlidir. Bu şirket her türden hava aracı için bağlantı elemanları yapıyor. Bu vidalar ve somunlar havacılığa uygun paslanmaz çelikten üretildi. Bu çelik de bir bobin halinde çelikhaneden geldi. Belli bağlantı elemanları bakırla kaplanıyor. Bakır toz sabunla ve diğer kimyasallarla birlikte kayganlaştırma görevi görüyor. Bu çekme makinesi de sarılı bobinin yuvarlak bir haddeden geçiriyor. İşlem bu tel çekme makinesinden çıkan telin vida biçimlendirme makinesine girmesiyle başlıyor. Tel ısıtılıyor ve işlenmemiş denilen parçalar kesiliyor. Bu işlenmemiş parçalar 5 farklı kalıptan geçecek. Böylece civata biçimini alacaklar. Bu T civatası bakırın kayganlaştırılmasını engellemek için çelik türünden üretiliyor. Az önce gördüğümüz küçük civatalarla aynı işlemden geçiyor. Ancak bu civata biçimlendirme makinesi daha büyük ve T biçimli civatayı biçimlendirmek için 5 değil 4 kalıp kullanıyor. İşlem sırasında tüm bağlantı elemanları kalite kontrol testlerinden geçiriliyor. Bu testte civatanın baş bağlantısı ve çapı teknik detaylara göre ölçülüyor. Çapak olarak bilinen keskin kenarlar çapak giderme makinesinde döndürülerek yok ediliyor. Bu alet düşük teknolojili ancak çok etkili. Belli bir paslanmaz çelikten imal edilmiş bağlantı parçaları güçlenmeleri için tavlanıyor. Bakırla kayganlaştırılan paslanmaz çelikten yapılan parçalar 20 dakika boyunca nitrik asit banyosuna alınıyor. Böylece paslanmaz çelik hasar görmeden bakır çözünüyor. Suyla tamamen temizleniyor. Sonra yüksek hızlı döndürücüyle kurutuluyor. Son aşama, bağlantı elemanlarının gövdesini biçimlendiriyor. Civatalara biçim verilmeden önce bobin daha küçük çaplarda daraltılıyor. Böylece çelik güçleniyor. Ancak gerekliyse vakumlu tavlama makinesi de tekrar güçlendirilebiliyor. Bu dişlerin civata gövdesine yapılması için diş açma işlemi denilen bir işlem uygulanıyor. Bu da daha fazla güçlenme sağlıyor. Civata gövdelerine dişleri oyarak açmak ve civatayı zayıflatmak yerine bu diş açma makinesi, diş desenini oluşturmak için civatayı iki kalıbın arasında yuvarlıyor. Malzeme eksiltmek yerine diş bölgelerinde çeliği bastırma yöntemi, dayanımı ve uçuş gerilimiyle baş etme yeteneğini artırıyor. Şimdi civatalar bir dizi kalite kontrolünden geçecek. Önce ölçülmeleri için bir hassasiyet aleti kullanılıyor. Sonra halka biçimli bir alet kullanılıyor. Eğer bağlantı parçası geçilmemesi gereken alete girebilirse çap hatası var demektir. Eğer geçirme aletinden geçerse çapı doğru demektir. Bu optik görüntüleme sistemi bağlantı parçalarını ölçüyor, biçimlerini analiz ediyor, dişlerin boşluklarını ayarlıyor ve açılarını veriyor. Sonra bilgileri şirketin bilgisayar sistemine gönderiyor. Bu sistem üretildiğinden beri her bir bağlantı parçasının çelik harmanının izini sürebilir. Bir diğer kalite kontrol testi çekme dayanımını ölçüyor. Bağlantı parçasının kırılmadan önce ne kadar çekme gücüne dayanacağını gösteriyor. Civatalar daha sonra parçalara ayrılıyor. Cilalanıyor ve dijital bir mikroskop altında daha iyi bir muayeneden geçmeleri için bakalit bir parçaya oturtuluyor. Çeliğin tane boyutu ve yapısı ve bazı karakteristik özellikleri kontrol ediliyor. Bu paslanmaz çelik türünde yüksek düzeyde krom ve nikel içeriği var. Böylece yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya dayanabiliyor. Rockwell sertlik skalası denilen uluslararası standartlara ulaşmak için çeliğin sertliğini gösteren son bir deney yapılıyor. Güvenlik için böyle titiz ölçümler gerekli. Bu bağlantı elemanları bir uçağa birleştirecek. Ve artık nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Nasıl yapılmış? Kaktüs meyvesi, kaktüs mısırı ya da dikenli meyve. Bu meyve pek çok isimle tanınıyor. Amerika'nın yerel bitkisi. Pek çok kaktüs türünde yetişiyor. Ve sadece meyve olarak değil, püre olarak da satılıyor. Çok güzel. Yerken parmaklarınıza dikkat edin. Bu dikenli meyveyi yerken onları kaybetmeyin. Amerika, Kaliforniya'da Salina Vadisi'nde kaktüs meyvesi hasadı Ağustos sonunda başlıyor ve Nisan başına kadar sürüyor. Meyvenin kabuğu kırmızıya dönmeye başladığında toplanmak için hazır demektir. Dikenlerden korunmak için kalın eldivenler kullanılır. Gözlerse havaya karışan küçük iğnelerden gözlüklerle korunuyor. Traktörler kaktüs meyvelerini işlem tesislerine taşıyorlar. Meyveler bir dizi fırçadan geçiriliyor ve bir vakumla üzerlerindeki kirler temizleniyor. Sonra bir duşa alınıyorlar. Klorlu su bakterileri öldürüyor. Meyve 5 saniye için soğuk havalı kurutucuya giriyor. Sonra 20 saniye için sıcak havalı kurutucuya giriyor. Tamamen kuruyan meyveler kalite kontrolünden geçiriliyor. Ezilen ya da bozulmuş olan kaktüs meyveleri alınıyor ve düzgün olanlar aktarılıyor. Meyveler bir dağıtıcıya girerek kontrolden geçiriliyorlar. Bu makine onları tek sıra haline getirir. Tüm kaktüs meyvelerini bilgisayar kontrolündeki bir ayrım makinesine gönderir. Her bir meyve boyutlarına göre sınıflandırılır. Sonra yetiştiricinin etiketi yapıştırılır. Sonra ağırlığa göre ayrılmaları için bir taşıma bandına aktarılırlar. Daha sonra kaktüs meyveleri kutulara yerleştiriliyor. Bu bölümde önceki kontrollerden geçemeyecek kadar mükemmellikten uzak meyveler seçiliyor ve püre bölümüne gönderiliyor. Püre bölümünde kaktüs meyveleri bir taşıma bandı sistemine aktarılıyor. Bununla eziciye gönderiliyor. Meyveler ezilirken kabukları etli kısımdan ayrılıyor. Etli kısım ezilerek püre yapılıyor. Tatlı ve mora çalan pembe renk ortaya çıkıyor. Çıkan kabuklar bir titreşim tezgahına alınıyor. Aşağıda bekleyen tanka, üzerlerinde kalan meyve parçaları dökülüyor. Titreşim tezgahı kabuklarda kalan püreyi de alıyor. Kabuklar bir tanka alınıyor, ya gübre yapılmakta kullanılıyor ya da hayvan yemi olarak. Tank dolduğunda içinde 180 kilogram püre var. Bu büyük bir besleme hunisine pompalanıyor. Püre besleme hunisinden boşalıyor ve son işlem cihazına giriyor. Burada küçük elekler tohumları tutuyor. Pürenin aşağıdaki tanka itilmesini sağlıyor. Ve tohumlar da saç ve kozmetik ürünleri için satılabilir hale geliyor. Daha sonra tohumsuz püre daha dar filtreleri olan ikinci bir son işlem cihazına giriyorlar. Sonra pastörize edilmesi için bir tanka alınıyorlar. Bu işlem zararlı bakterileri öldürmüş oluyor. Püre artık hazır ve plastik poşetlerle kaplı fıçılar doldurulmaya hazırlar. Her bir bidondan 300 mililitrelik örnekler kalite kontrol için alınıyor. Dolduktan sonra tanklar 180 kilogramlık kaktüs püresini taşıyabilir ve başlamak için hazırlar. Kapatılarak dondurucuya gönderilirler. Fazla zaman geçmeden güzel dondurmaların ya da tatlıların içine girebilirler. İkisinden de almaz mısınız? Bizim için sorun olmaz. Birazdan. Şiddetli bir ateşle yüzleşeceğiz. Şaloman'ın karşısına geçeceğiz ve yavaşça biçimlenmesini göreceğiz. Ayrıca hepsi bilim adına yapılıyor. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tekrar hoş geldiniz. Büyük maceralar öncü bilimciler tarafından laboratuvar önlüğüyle güvenlik gözlükleriyle yaşanır. Laboratuvar tepkime kapları kapalı cam sistemleridir. Kimyasal tepkimeleri kontrol etmekte, ürünleri test etmekte, hatta kanser tedavisi ilaçlarını üretmekte kullanılırlar. Keşifler için önemli araçlardır. Karmaşık bir malzeme bütünü bir laboratuvar tepkime kabı, tepkime yaratmak için ısıtma ya da soğutma elemanlarına sahiptir. Kondansör benzeri çıkıntıları bile olabilir. Laboratuvar tepkime kapları yapımı, gövdeyi yaratacak olan çam çubukların ele alınmasıyla başlıyor. Bu çubuklar yavaşça pişiriliyor, ısıtılıyorlar ve güçlenmelerini sağlayacak merdanelerin çevresinde dönüyorlar. Öğütme tekeri biçimlendirme yapıyor ve dış hatlarını belirliyor. Sonra bir ıslak zımpara yüzeyi pürüzsüzleştiriyor. Her bir çubuğun dış çapı ölçülüyor. Daha sonra çubuğun bir ucu halka oluşturacak biçimde ısıtılıyor. Aklanın altına sıvılaştırılmış cam ekleniyor. Bu işlem çıkıntılar yaratıyor. Bu çıkıntılar da daha sonra gövdeye iyice yerleşmelerini sağlıyor. Sonra tepkime kabının iç duvarı için geniş bir cam boru kullanılıyor. İç kısma önce alev, sonra da su uygulanıyor. Böylece boru boydan kesiliyor. Sonra üst kısım ısıtılıyor ve geniş bir kürekle desteklenerek biçim alabilecek kadar bastırılıyor. Bir biçimlendirme aleti geniş bir ağız yapıyor. Burası tepkime kabının girişi olacak. Yeni biçimlenen kısımdaki pürüzler alevle gideriliyor. Cihaz üzerine geniş bir cam boru yerleştiriliyor. Burada parçalar iki uçtan birleştiriliyor. Böylece içi oyuk bir biçim meydana geliyor. Buradan sıvılar geçirilerek, ısıtılarak ya da soğutularak işleme alınacak. Sonra başka bir cam tüm boydan kesiliyor. Oldukça hafif biçimde işleniyor, aleve ve suya maruz bırakılıyor. Böylece kertik bölümünden düzgün biçimde kırılabilir. Bu boru tepkime kabının dış kısmına biçim verecek. Bunlardan iki tane yapılıyor. Sıvıların çevrimsel olarak ısınma ve soğumasını sağlayacaklar. Meydana geliyor. Buradan sıvılar geçirilerek, ısıtılarak ya da soğutularak işleme alınacak. Sonra başka bir cam tüm boydan kesiliyor. Oldukça hafif biçimde işleniyor. Aleve ve suya maruz bırakılıyor. Böylece kertik bölümünden düzgün biçimde kırılabilir. Bu boru tepkime kabının dış kısmına biçim verecek.

deliğe seramik bir tutucu eklendikten sonra yer değiştirme işlemi daha güvenli olur. Bu parça deliğe belli bir açıyla yerleştiriliyor. Katılaşmasından sonra laboratuvar tepkime kabının önemli bir parçası olacak. Daha sonra drenaj valfi olacak olan borunun zımparalanmasına geçiliyor. Sonra drenaj valfi montajının geri kalanı yapılıyor. Ve tıpanın iç dişleri biçimlendiriliyor. Kısaltıldıktan sonra diğer uçta bir çıkıntı oluşturuluyor. Valf tüpünün yan kısmına daha sonra bir delik açılıyor. Drenaj tüpü kısaltılıyor ve valfin geri kalanına eklenmeye hazır hale getiriliyor. Bağlantı noktalarına ısı uygulanıyor, eriyor ve bir araya geliyorlar. Valf montajı parçası projeyle karşılaştırılıyor. Sonra tamamen kapanması için birleşim yeri biraz daha eritiliyor. Tepkime kabına dönecek olursak, şimdi bir taban da eklendi. Bu tabana bir delik açılıyor. Drenaj valfi burayla birleştirilecek. Tepkime kabı sonra bir alete alınıyor ve ölçüleri kontrol ediliyor. Artırılan oranlarda su ekleniyor. Önce 500 mililitre ile başlanıyor. Tepkime kabının dış kısmından dış hatları çiziliyor. Bir ölçek oluşturmak için kabın içine giren sıvının referans noktaları belirleniyor. İşaretlerin yönlendiriciliğinde seramik bir ölçek ekleniyor. Tepkime kabına daha sonra pervane bıçakları gerekiyor. Etkin bir kimyasal reaksiyon oluşturmaya yetecek kadar güçlü olmalılar. Otomatik bir makine güçlü ve kimyasal tepkimeye dayanıklı plastikten bir diske oyuklar açıyor. Bu sırada başka bir makine aynı malzemeye somunlar oyuyor. Bir başka alet daha sonra merkeze bir delik açıyor. Buraya ana gövde gelecek. Dişler zımpara kağıdıyla pürüzlerinden arındırılıyor. Sonra bıçaklar birleştirilebilir. Üretim hattında sonra sıra kondansöre geliyor. Bu sıvıyı nakledecek olan buharın geçeceği parça. Yapılması için yumuşak bir cam tüp bir çubuğun çevresine bobin oluşturacak biçimde sarılıyor. Sonra düz bir cam boru bobinin merkezine yerleştiriliyor ve tabandan birleştiriliyorlar. Üste geçersek cam ısıtılıyor ve bobinin ucu cımbızlarla açılıyor. Bir alet biraz daha genişletilmesini sağlıyor. Şimdi grafit bir düzeltme aleti cam ucu daha yayvan bir biçime getirebilir. Kondansör gövdesi biçim buldu ve ucuna birleşim yerleri yapılıyor. Uçlar döner bir zımpara aletine yerleştiriliyor ve aşındırıcı bir malzeme birleşim yerinin iç çapını belli ölçülere göre daraltıyor ve pürüzsüz bir doku kazandırıyor. Standart parçalarla kontrol ediliyor. Bobin artık kondansör gövdesine takılabilir. Sonra kondansör duvarına sabitleniyor. Ayrıca boru tutacakları ekleniyor. Birleşim noktalarına daha dağınık bir alev uygulanıyor. Sıcaklık yavaş yavaş azaltılıyor. Daha sonra kondansörün alt ucunu tepkime kabına takabilmek için bir bileşim yeri yaratılıyor. Temel profil ortaya çıkarıldığında öğütücü araçlar boyutları daha hassas biçimde ayarlarlar. Sonra kondansörün altına takılır. Tepkime kabının yapımına devam edilirken daha fazla bağlantı noktası gerekir. Bir tanesi kondansörü tepkime kapağına bağlar. Bilinen adıyla buna başlık da denir. Bu çıkıntı için gereken cam tüp uzun tutulur. Böylece boydan kesilinceye dek kolayca idare edilebilir. Sonra tepkime kabının başlığı bir deliğe takılıyor.

Tepkime başlığı diğer bağlantılar için daha fazla delik içermelidir. Bir cam balon çıkarılıyor, çekilerek delik tamamen açılabiliyor. Artık tüm bağlantı noktaları bağlantı başlığına takıldı. Temel bölümü eşit düzeye gelmesi için törpülenebilir. Bunun için aşındırıcı tekerlek kullanılır. Tepkime başlığına markanın ve bağlantı boyutlarının bilgilerini içeren etiketler yapıştırılıyor. Son pişirme işleminde tepkime kabının diğer tüm parçalarıyla birlikte cama işleyecekler. İşlemin bu son aşamasında fırın yavaşça 560 derece Celsius'a kadar ısınacak. Sonra da yavaşça soğuyacak. Bu işlem iç gerilimi salıverir ve camı güçlendirir. Daha sonra dikkatlice incelenen başlık parçaları düzgün biçimde yerleştiriliyor. Doğru açıyla yerleştiriliyorlar. Her şey kontrol ediliyor. Artık aletin bir sabitleyiciye parça parça yerleştirilmesine geçilebilir ve işleme geçiliyor. İşlemi canlandırmak için tepkime kabına sıvı ekleniyor ve gösterim için renkli plastikten toplar dökülüyor. Pervane bıçakları aktive ediliyor. Bu sıvıları yukarı göndermek için tasarlanmıştır. Etkin biçimde çalıştığı çok açık. Daha sonra sıra kondansöre geliyor. Kondansörden geçen sıvılar soğutuluyor, soğutma bobini borunun içinde yoğunlaşmaya neden oluyor ve buharı sıvıya dönüştürüyor. Umarız ki işlemi yeterince açık biçimde size aktarabilmişizdir.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Duvar yatakları. Tüm ayrıntılarına gireceğiz. Yoksa tüm ayrıntılarına uzanacağız mı demeliydik? Dondurma kapları. Bu dondurmalarla sakın unutmayın, dondurma için her zaman uygundur. Dijital resimler. Gülümseyin. İşi güzel sanatlara dek taşıyoruz. Ve badminton raketleri. İleri geri gitmemize gerek yok. Bu raketin tüm ayrıntıları için üstüne eğileceğiz. Ama önce... 1800'ler sonlarında bekar bir kadının bir erkeğin yatak odasına girmesi ahlaki açıdan yanlış bulunurdu. Böylece William Murphy kız arkadaşını tek odalı dairesine getiremezdi. Bu yüzden duvara katlanan bir yatak icat etti. Yatak odasını bir salona dönüştürdü. İyi düşünmüşsün Willy. Bugün duvar yatakları daha da gizlendi. Rahatlıktan ve tasarımdan ödün vermeden alandan tasarruf ettiklerini belirtmeye gerek yok. İşlem mekanizma kutusunun yapımıyla başlıyor. Bir çelik levha güçlü bir bükme makinesine yerleştiriliyor. Bu alet 50 metre tonluk güç yaratabilir. Açı ölçerler kullanılarak bükülen parçalar kontrol ediliyor ve mükemmel açının yaratıldığından emin olunuyor. Derinliğin de ölçülere uygun olması gerek. Bükme makinesi dört köşeyi de oluşturduğunda, ikinci bir baskı için levha merkezi pime yerleştiriliyor. Alet inerken merkezi açıklık çevresinde küçük bir baskı yaratıyor. Bu baskı bölümü kaynak işleminde işe yarayacak. Bir başka pim kullanılarak parça bir sabitleme aletine yerleştiriliyor. Artık kaynak başlayabilir. Tüm gerekli parçalar yerlerine sabitleniyor. İç destek plakasını yerinde tutması için bir civata takılıyor. Sonra mekanizmanın takılacağı ana pivot pimi kaynakla sabitleniyor. Kuruma işlemini hızlandıracak bir toz boyadan sonra sprey boyayla siyaha boyanıyorlar. Kuruduktan sonra pivot üzerindeki koruyucu başlık çıkarılıyor. Daha sonra duvara monte olacak yay mekanizmasına sıra geliyor. Delgi presi kullanılarak konik vida ekleniyor. Deliklerin çevresinde eğimli bir yüzey oluşturuluyor. Sonra açıklıklardan birine presle özel olarak tasarlanmış pirinç halkalar takılıyor. Mekanizma neredeyse tamamlandı. Ancak işlemin hala pek çok basamağı var. Mekanizma kutusunun iç kısmı yağlanıyor. Sonra ters çevriliyor ve farklı bir formülü olan yağ pivot pimi çevresine uygulanıyor. Kovan üzerine geçiriliyor ve C biçimli kilitle sabitlenerek yerleştiriliyor. Bir S biçimli parça yatak takılana kadar mekanizmayı sabitliyor ve yerinde tutuyor. Bu yay birimi yatağın yavaşça inip kalkmasına yardım edecek direnci yaratıyor. Bir kilitleme pimi yay biriminin bir ucunu yerine sabitliyor. Dişli vidaları içeren alt kısımda takılıyor. Mekanizmanın gerilimini ayarlamak için açılan ya da sıkılan bir civata ekleniyor. Duvara monte edilen yay mekanizması artık takılmaya hazır. Bu yatak parçalarını birleştirmek üzere tasarlandı. İki parça birleşerek iş görüyor. Yatağın inip kalkmasını kolaylaştırıyor. Önceden açılan delikler yatak montajını çok kolaylaştırıyor. Civata, vida ve somunlar tamamdır. Aynı biçimde monte edilen yatak ayakları, yatak kullanılmadığı zaman kolayca katlanabilir. Ve yatak açıldığında ağırlığı taşıyabilirler. Tamamen monte edilen duvar yatakları artık paketlenip dağıtılabilir. biraz kas yapma vakti geldi. Montajın en zorlu kısmı yay mekanizmasının iki parçasını birleştirmektir. Test etmekse çok kolaydır. Güvenlik açısından S biçimli parça yerine yerleştirilerek yanlışlıkla yatağın katlanması önleniyor. Kaldırıldığında yatak kolayca kapanıyor. Bacaklar yerlerine takılıyor. İşte böyle yapılıyor. Ancak genelde çarşaf ve yastıkla kullanılıyor. Nasıl yapılmış? 1880'lerin Amerika'sında dondurmalı içecekler çok fazla ilgi gördü. Sonra ilgi azaldı. Ancak dondurma hala tüm ilgileri üzerinde topluyor. Sadece baloncukları eksik. Tüm bu saygıdeğer geçmişe uygun biçimde sıklıkla tercih ediliyorlar. Artık haftanın her günü yenilebilirler. Güzel ve leziz dondurmalar beyaz temel karışım denilen malzemeyle başlıyor. Taze krema, süt ve tatlandırıcının pastörize edilmiş bir karışımı. Klasik dondurmanın krem benzeri rengi için karışıma bir sarı boya karışımı ekleniyor. Sonra klasik tadını vermesi için büyük miktarda vanilya özü ekleniyor. Son olarak karıştırılınca karışım dondurulma için hazırdır. Yumuşak bir dondurmaya dönüşmesi için o sırada havalandırma da yapılacak. Artık kaplara dökme zamanı geldi. İki tane dondurma kabı üretim hattında ileri doğru gidiyor. Dondurma boşaltıcıyla buluşmaya hazırlar. Kaplara doğru miktarda yumuşak vanilyalı dondurma boşaltılıyor. Üçte ikilik kısım dolduruluyor. Süslemeler için çok fazla alan bırakılıyor. Bahsi geçmişken sonraki katman lezzettir. Çikolatalı sos. Bu yağsız sütle tatlandırıcının karıştırılmasıyla elde ediliyor. Daha sonra birkaç çuval zengin kakao karışımı ekleniyor. Mikserin karıştırıcıları kakaonun eşit biçimde yayılması için karıştırır. Daha sonra çikolatalı sos bir plastik torbaya boşaltılır ve bir gece soğutulur. Soğuma sırasında sos giderek yoğunlaşır. Kadife gibi olan çikolatalı şurup torbadan çıkar ve büyük bir tanka aktarılır. Orada püskürtücüler her bir vanilyalı dondurma kabının üzerine leziz çikolatalı şurubu döker. Şimdi sıra kremada. Sıvı bir karışım yüksek hızlı miksere alınır. Burada iyice çırpılır. Böylece şurup kaplı dondurmanın üzerine güzelce yerleşebilir. Biraz çikolata parçası ekleme vakti geldi. Son dokunuş için çırpılmış kremanın üzerine az tatlandırılmış çikolata parçaları dökülüyor. Bu belli boyutlardaki çikolatalı dondurma karışımı neredeyse tamamen makinelerce hazırlandı. Şimdi bir taşıma bandı hızlıca soğumaları için onları soğuk hava püskürtücüye doğru ilerletiyor. Çok serin. Dondurucudan çıkınca donmuş dondurmalar ilerlemeyi sürdürüyor. Tek bir sıra haline gelecekleri bir banda aktarılıyorlar. Burada kapakları takılacak. Kapaklar yerleştiriliyor, dondurma kaplarının üzerlerini örtüyorlar. Merdaneler kapakları üst kısımlara bastırıyor. Döner aletler kapakların çevresine plastik bilezikler takıyor. Isı tüneline girmelerinden sonra kapların çevresindeki plastik büzüşüp yapışıyor. Böylece düşmeye dayanıklı hale geliyorlar. İlerlerken bir makine dondurma kaplarını ikişerli sıraya sokuyor. Böylece bir emiş kolu olan bir robot her defasında 6 tanesini alıyor ve paketliyor. Son olarak paketler paketleme bandının altından ve çevresinden dolaşıyor. Böylece altları ve üstleri kapanıyor. Mekanize olmanın mucizesi sayesinde her 15 dakikada müthiş biçimde 1440 dondurma kabı üretiliyor. Bir tanesini yemeniz de o kadar sürebilir. Birazdan. Görüntünüzü tuvale aktarmanın bambaşka bir yoluyla karşınızda olacağız. Ve bizi meraktan öldüren bir şey için hazırlanacağız ve her şeyi öğreneceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Tekrar hoş geldiniz. Bir resminizi yapalım. Modern bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla dijital fotoğraflarınızın tuvale aktarıldığını hayal edin. Artık bu yapılabiliyor. Ama unutmayın, bunların durumu tartışmalı olabilir ancak selfie'ler kesinlikle sanat ürünleri değildir. Bu stüdyo dijital resim üzerinde uzmanlaşmış. Eski portrelerden aile fotoğraflarını alıyorlar ve onları fotoğraf biçiminde sanat eserlerine dönüştürüyorlar. Aynı zamanda yaşam hikayesi kolajında da uzmanlar. Yaşama ilişkin resimlerden bir kolaj oluşturuyorlar, illüstrasyon ve fotoğrafları kullanıyorlar. Dijital olmayan fotoğraflar taranıyor. Her bir resim dijital bir tablet ve kalemle yeniden düzeltiliyor. Böylece kalite artırılıyor. Galeri tamamlandı. Kolaj montajı başlayabilir. Temel tamamlandığında her bir resmin kenar kısımları siliniyor. Böylece birbirlerine güzelce kaynaşıyorlar. Artık dijital boyama başlayabilir. Ve sayısız fırça ve renk kullanılabilir. Sanatçı fotoğrafın keskin renklerini yumuşatmak için belirsizleştirme yapıyor. Böylece boyanmış resimlere benziyorlar. Boyama işlemi başlangıcı birkaç saatten daha çok zaman alabilir. Ancak hala yapılacak çok iş var. Artık resmi tuvale basmak için hazırlama zamanı geldi. Parlaklık ve renk nüansları değiştirilir, resmin dengesi düzgünce kurulur. Son dokunuşlar yapıldı. Artık mürekkepli yazıcıya birkaç test uygulanabilir. İlk testte makine her bir renkten birkaç sıra çıkarıyor. Eksik ya da kayıp bir sıra varsa yazıcı tıkanmıştır ve temizlenmesi gerekir. Test tüm başlıkların temizlendiğini ve iyice çalıştığını gösterdikten sonra tuval üzerine bir test denemesi yapılıyor. Bu test numunesi bir boyama ya da baskı sorunu var mı diye inceleniyor. Numune mükemmel durumdaysa devam etme vakti gelmiştir. Büyük tuvale geçme vakti gelir. Yazıcı normal mürekkeple doldurulmaz. Yüzyıllara direnebilen arşiv pigmentleri kullanılır. Her bir geçişten sonra başlık 6 saniye bekler. Pigmentleri kurumaya bırakır. Böylece sonraki geçişte birbirlerine bulaşmazlar. Bu boyutta bir dijital boyama 5 saatte basılır. Sonraki aşama pigmentleri 72 saat boyunca kurumaya bırakmaktır. Böylece tuvale yerleştiklerinden emin olunur. Yüzeyin ultraviyole ışınlardan ya da dokunmadan etkilenmemesi için üst kısma özel bir sabitleştirme cilası sürülür. 1 saat sonra cila kurur. Tuval artık gergiye takılabilir. Özel aletlerle gerilir ve zımparalanır. Bu özel bir ihtimam ister. Çerçevelemeye hazırlanması için köşeler kesiliyor. Bazı bölümlere kalın katmanlar halinde, bazılarına ince biçimde beyaz bir jel katmanı sürülüyor. Bu yazıcı çıktısına resim dokusu kazandırıyor. Jel 24 saat içinde kurudukça şeffaflaşıyor. Sonraki aşama tüm tuvali akrilik boyayla boyamak. Bu işlem gölge ve derinlik yaratıyor. Resim böylece can buluyor. Ancak sanat yapıtı imzalanana kadar tamamlanmıyor. Boyama 1 saat sonra kuruyor ve bu dijital resim çerçeve için hazır. Her bir resim özgünlük sertifikasıyla üretiliyor. Bu sertifika eşsiz olduğunu gösteriyor. Merceklerden tuvale önemli anlar ölümsüzleştiriliyor. Doğru, Rubens'in elinden çıkmış gibi değil ama yine de özgün.
19. yüzyıl İngiltere'sinde bir noktada yeni bir oyun geliştirildi. İsmini de Buffer Dükü'nün Badminton evinden alıyordu. Bugün hayranları Badminton'ın uzun zamandır rakibi olan tenisten çok daha hızlı ve daha eğlenceli olduğunu öne sürüyor. Çok sade görünürler. Ancak badminton raketinin fiber karbon gövdesini oluşturmak için incelikli aşamalardan geçişmesi gerekir. İşlem, fiber karbon kumaşın metal bir silindirin çevresine defalarca kez sarılmasıyla başlıyor. Sonra yerlerine sabitleyen bir plastiğe yerleştiriliyorlar ve ardından silindirler bir rafa asılıyor ve fırına alınıyor. Isıtma işlemi sargı malzemesini hafif ve çok güçlü fiber karbon malzemeye dönüştürüyor. Bu özelleşmiş alet silindirleri fiber karbondan ayırıyor. Boş bir gövde oluşturuyor. Üretimin bu aşamasındaki içi boş fiber karbon boru işte bu. Daha sonra raket gövdesini yapma zamanı geliyor ve işlem önceden hazırlanan malzemenin farklı bir biçime sokulmasıyla başlıyor. İnce bir şerit biçiminde katlanıyor. Şeritlerin eş boyutta olması çok önemli. Şeritlerden biri özel yapılmış kalıbın çevresine dolanıyor. Böylece raket gövdesi biçimi yaratılıyor. Sonra kalıba fiber karbon gövde ekleniyor. Raket biçimini bulmaya başlıyor. Bir başka fiber karbon parçası aralarındaki ek bölümünü oluşturuyor. Önceden biçimlenen fiber karbon daha sonra biçimlendirme makinesine giriyor. 30 dakika boyunca şerit parçasını ısıtıyor ve tekrar soğutuyor. Tamamen biçimlenen raket kalıbı makineden çıkarılıyor. Ancak reçine fazlalıkları kalmış. Bu reçine fazlası kuruma işleminden önce fiber karbonu bir arada tutuyor. Ancak ısıtma işlemi reçinenin bir kısmını çıkarıyor. Yani artık temizlenmesi gerek. İnce uçlu bir matkap rakete tellerin daha kolay takılması için belli bir düzenle delikler açıyor. Daha sonra büyük bir matkap iki telin geçebileceği bir delik açıyor. Ve kalite kontrolü zamanı geldi. Rastgele seçilen raket gövdelerin kırılma noktasına gelmeden önce ne kadar basınca dayanabileceklerine bakılıyor. Testi geçenler yola devam ediyor. Tahta bir tutacakla ve kapakla birleştiriliyorlar. Renklendirilmeye hazır raketler boyama birimine gidiyor. Astar boya sürülüyor, sonra da bazı süsleme çıkartmaları uygulanıyor. Çıkartmaların suya batırılmasıyla arka kısmın çıkarılması kolaylaşıyor. Sonra raketler bir zımba makinesine giriyor. Bu alet deliklere özel tasarlanmış kapsüller takıyor. Kapsüller biraz fazla uzun. Ancak bunun nedeni sonraki makinede kesilerek gövdeye tam oturmalarını sağlamak. İki aşamalı bir işlemle bu makine kapsülleri ısıtıyor ve boyutlarını küçülterek ayarlama yapıyor. Raket daha sonra bir başlama makinesine yerleştiriliyor. Tutacağı tutkal sürülüyor. Tutacak sapı sabitleniyor. Raketi döndürmek içinse ayak pedalı kullanılıyor. Gövdenin alt kısmından başlanarak sıkı bir sarım yapılıyor. Tutacak sarıldıktan sonra üst kısımdan bantlanıp sabitleniyor. Bir lazer ürünün kimlik numarasını hızlı biçimde gövdeye işliyor. Son olarak bir kalite kontrol testi daha uygulanıyor. Bilgisayar destekli bir makineyle raketin tam ağırlığı, salınım ağırlığı ve denge noktası müthiş bir hassasiyetle saptanıyor. Raket hazır, oyun başlasın.
izninizle teller iyi olur. Ayrıca tüylü topumuz da yok.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
15: Böyle olmaması gerekiyor.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
17: Fancy'den vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı? Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
20: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
13: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

Beyaz Kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle oynaya eğlenirken yorgunluktan uyuyakaldığımız anda... Gözlerimi açtığımda araba alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat hayatlarını kaybetmişti. Önce Ülkü'yü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım. Ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşlerim? Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.

0: Morlock Motors, Westerwald bölgesinde. Avrupa'nın en büyük Amerikan arabaları satıcısı.
1: Bana bütün paranı ver.
2: Bütün paramı mı?
0: Büyük kamyonlarla, büyük ölçekte ve büyük işler yapıyorlar.
3: Daha az konforlu. Sürmesi daha sert ama zaten biz de bunu istedik. Öyle değil mi?
2: Bütün stres uçup gidiyor. Bambaşka bir dünyada yaşıyorsun. Tam anlamıyla mutlu oluyorsun.
1: Harika.
0: Konfor alanının dışına çıkılıyor. Patron ortadan kayboluyor.
4: Böyle şeyleri kendi başına yapmak inanılmaz tehlikeli. Bu tam anlamıyla intihar değil mi?

0: Morlock Motors'da nereye giderseniz gidin, ister Petersilah'ta, ister dış depolardan birinde, eninde sonunda mutlaka belirli bir araçla karşılaşırsınız. Büyük, genellikle yeşil ve Mihail'in devasa anlaşmalarından birine ait.
1: Elbette o zamanlar inanılmayacak kadar şanslıydık. Doğru zamanda doğru yerdeydim ve bu 220 kullanılabilir kamyonu aldık.
0: 1970'lerden kalma M-General'ın 900 serisi giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu da Morlock'a hala sürekli talep ve sipariş gelmesini sağlıyor.
2: Yani şu anda büyük kamyonlarla işler çok iyi gidiyor. Aynı anda 3 tanesini bitirmek üzereyiz ve sıradaki de yolda.
0: Ama bunlardan biri trafiğe çıkamayacak durumda ve bu sorun hızlıca çözülmeli.
2: Bu Amerikan ordusuna ait bir M925 düz kasa kamyon. Motor ve şanzıman arasındaki büyük yağ kaçağı tespit edildi. Ya da daha doğrusu araç muayenesi sırasında fark edildi. Şimdi onu tamir edeceğiz.
0: Tamirin en kritik noktası olan sızdıran şanzıman tam 400 kilo ağırlığında ve muhtemelen tamamen sökülmesi gerekecek.
2: İşte burada şanzıman var, burada da motor ve bu iki parçanın arasında bir conta bulunuyor. Ne yazık ki bu conta sızdırıyor. Motor ısındığında motor yağı buradan dışarı akıyor. Yani bugün şanzımanı kamyondan çıkaracağız ki contalara ulaşabilelim. Contaları değiştireceğiz. Maalesef bu zor bir iş ama yapılması gerek.
1: Böyle bir askeri aracın özellikle de 900 serisinin avantajı şu. Onarımlar aslında oldukça basit. Parçaları söküyorsun, ne bozuksa görüyorsun, yeni contayı takıyorsun, sonra her şeyi tekrar vidalıyorsun. İşte bu kadar.
0: Normalde Ingo ve Carl'ın bu görevde güçlü bir destekçileri olurdu. Ama ana şanzıman krikosu bozuk. Şimdi yerine oldukça zayıf bir meslektaş devreye girmek zorunda.
2: Bu bir şanzıman krikosu. Şimdi başlayacağız. Altına destek koymak istiyoruz. Bunu yukarıya pompalayabiliyorum ve planımız bu şekilde şanzımanı aşağı indirmek. Çünkü dediğim gibi şanzıman 400-500 kilo geliyor. Bunu elimizle tutmamız imkansız.
1: Elbette bu tür bir şanzıman için böyle bir kriko çözüm değil. Kesinlikle değil. Bu araçta bir kriko sadece egzozu yukarı itmek için işe yarar. Başka hiçbir şeye yaramaz.
2: Biz en uygun ve işimize yarayan şekilde çalışmak zorundayız. Eğer bu alet zayıf kalırsa başka bir çözüm bulmalıyız. O zaman şanzımanı çekeriz ve forkliftle çıkarırız.
0: Deneyerek öğrenmek. Petersilah'ta defalarca denenmiş ve her zaman istenen sonuçları vermiş bir yöntemdir.
3: Aletler.
2: Hayır bırak
3: burada
2: onu.
3: Burada yeterince yukarı kaldıramazsın
2: önce
3: ama.
2: Önce bir bakalım.
3: Hayır bunu biliyorum.
0: Pratik mükemmelleştirir. Bu durumda bile.
3: Evet ne alet ama. Bitti. Sanırım bugün sana benzer bir şey söylemiştim.
0: Bazen büyüklük gerçekten önemlidir.
3: Hadi sadece kaldır.
0: İyi fikir. Hala varsa tabii.
3: Şimdi altında ikinci bir tahta var ve böylece yeterince yüksek olacağız. Yalnızca o yükseklikte desteklememiz gerekiyor. Oradaki iki vidayı çıkardıktan sonra biraz geri iteceğiz. Sonra aşağı inecek. Yeterince yüksek olması gerekiyor ki daha sonra aynı yükseklikte takabilelim.
0: Bir şanzıman krikosu ve iki kütük. İşte böyle bir iş güvenliği en üst seviyede olur.
1: Ne yazık ki iş güvenliği sorumlusu şanzıman krikosunun altında kaldı. Çünkü dikkat et şimdi söylediğim her cümle beni bir adım daha hapse yaklaştırıyor değil mi? Evet. Neyse.
3: Yine de bayağı sağlam görünüyor. Ben iki tanesini de tutacağını düşünmüştüm. Her iki şanzımanı da.
1: Buna ne diyeceğimi bile bilmiyorum dostum. Ama hemen bir çekiç fırlatırdım.
3: Şimdi bunu yapmak istemezsin değil
2: evet.
3: mi?
2: Evet. Daha iyi bir fikrin var mı?
3: Olmaz dostum, olmaz. Bunu televizyonda gösteriyorlar.
2: Evet, İçine başka ne yapmak koyamaz. İstersin?
3: Ama dışarıda bir yerde tahta parçası
2: aynı
3: yok mu elimizde?
2: Aynı yükseklikte hiçbir şey yok, hepsi yanmış.
0: Isı ya da vida. Bu kararın sonucu ev yapımı bir şanzıman krikosu piramidi.
2: kesinlikle yüksek oldu.
1: Evet, fiziksel olarak dişlilerin baskısı Strafor'un her tarafına yayılır. Bu yüzden Strafor'a hiçbir şey olmaz. Strafor baskıyı emer. Yani altına Strafor koyabilirsin.
0: Hatırlatma olarak söylüyorum, bu yapı 400 kilo ağırlığındaki şanzımanı desteklemek için tasarlandı.
2: Bu oldukça sallantılı bir iş. Burada
3: bunu daha önce söylemiştim.
0: Ev yapımı yapının ilk kusurları hızla fark edildi.
2: Buradaki her şey bükülüyor.
1: Ne kadar beceriksizler. Ticaret odası bunu görecek olsa mahkeme falan olmaz. Doğrudan karar çıkar.
3: Eğer bu düşerse hemen oradan çekil.
2: Çok uğraşıyorum.
0: Acil durum planı hazır. Sonuç belirsiz. M General tarafından özellikle deniz piyadeleri için geliştirilen bu prototip nadir görülen bir araçtır. Sıradan biri bunu ancak ikinci bakışta fark eder.
1: Amerikan ordusu elbette sürekli evrim geçiriyor araçlarıyla, konseptleriyle. 1980'lerin bir noktasında 3 dingilli Reo'dan farklı bir şey aramaya başladılar ve geçici bir çözüm olarak daha az taşıma kapasitesine sahip, daha çok manevra kabiliyeti olan ve daha hafif 2 dingilli bir Reo ürettiler. Bu araç helikopterle kaldırılabiliyordu. 3 taneydi. İkisi Almanya'ya gönderildi, biri kayboldu ve elimizdeki aslında var olan son örnek.
4: İşte burada üretici bilgisi var, şasi numarası var, kimlik numarası da burada ve işte 001.
0: Türünün ilk ve muhtemelen son gezici aracı. Ve neredeyse soyları tükenmiş sayılan bu efsanevi metal yaratık, Westerwald'deki bu çiftlikte 4 yıldır keşfedilmeden duruyor.
1: Tabii ki tam olarak o arabayı isteyen ve parasını verebilecek birini bulman lazım. Çünkü hemen isteyen birini bulursun. Önemli olan isteyen ve ödeyebilecek birini bulmak. Asıl sorun burada. Ödenebilmeli.
0: Ve Mihail bu müşteriyi neredeyse bulmuş gibi. Şimdi finans danışmanı Bernd sadece onay vermeli.
1: Yani arabanın birkaç sorunu olduğu açık ve biraz bakım gerektiriyor. Ama senin dışında Amerika'da sadece bir müzede var. 3 prototip yapıldı. İkisi Avrupa'ya gitti, biri parçalandı, biri Amerika'da bir müzede ve biri de sende. Burada dolaşan diğerleri ise replikalar. Yani bu arabayla kesinlikle kötü durumda değilsin dostum. Durum çok iyi.
3: Ben de böyle düşünüyorum. Yoksa burada oturup buna ilgi göstermezdim.
1: Önceki sahibi de gerçekten çok sevmişti. O kadar çok seviyordu ki tüm parçaları toplamış. Her şey orijinal olmak zorundaydı. Her branda düğümü bile. Asıl avantajı 2 dingilli oluşu. 3 dingilliden çok daha fazla manevra kabiliyeti var. 3 dingillinin ara diferansiyeli yok. Bu yüzden aslında düz gitmeyi tercih ediyor.
3: Bu benim için belirleyici faktörlerden biri. Manevra kabiliyeti, çeviklik, ağırlık, bununla ilgili her şey. Evet, araba 3 dingiliden çok daha esnek. Tam olarak aradığım şey bu, kesinlikle.
1: Harika. Güzel. Bak, en kolay yol arabaya gitmek, etrafında dolaşmak ve sonra ihtiyacın olan diğer şeyleri konuşmak.
3: Evet, tamam, böyle yapalım. Bunu tamam, severiz değil mi?

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
14: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı?
18: Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: ...400 kilogram ağırlığındaki bir şanzımanı çıkarmak için tamirciler Ingo ve Carl'ın sadece bir araba şanzıman krikosu var. Üstelik bu kriko çok kısa. Ama bu pes etmek için bir sebep değil.
20: Tabii normalde 15 bin kilogram kaldırabilen bir şanzıman krikomuz var. Biri çekiç düşürdüğü için ana hava valfi kırıldı. Ingo muayene randevumuz olduğunu bildiği için arabayı hızlıca bir araya getirmemiz gerektiğinin farkında. Ve bu yüzden şanzıman o gün içinde takılmak zorundaydı.
7: Zaman baskısı ve alet seçimi en azından tamircilerin duyularını keskinleştiriyor.
21: Şimdi dikkatli olmalıyız. Her an düşebilir. Kendini serbest bırak. Dur. Dur.
22: Arkaya doğru devrilecek.
21: Dinle. Biraz gergi kayışı getir. Ne yaptığımı biliyorum, tamam mı? Kayışları şaftın önüne ve tabanına sar. Sonra bunu aşağı çekeceğiz. Gergi kayışı getir, hadi. Nasıl yapacağımı biliyorum. Bana güven.
20: Tabii bu tamamen bir felaket. Ama bunu kim başarabilir ki? Ingo ve Kale'den başka benimle birlikte dünyayı dolaştılar ve her zaman birbirlerine yardımcı olmayı becerdiler.
21: Evet ama burada harika iş çıkarıyor. Muhteşem. Tamam mı?
22: Tamam, deneyelim. Fena değil. Hep iyi planları var. Bu yüzden Carl'la çalışmayı seviyorum.
13: Gergi kayışının amacı şanzıman montajının devrilmesini önlemek. O zaman bol şans.
21: Şimdi dikkat et, yoksa ben gelirim. Çekil oradan.
22: Arkanda yeterince boşluk olduğundan emin ol. Bir şey olursa kaçabilmen için
21: yağ temizle. Acil durumda onu yakalar
22: temizle.
21: Dışarı çıkaralım, tamam mı?
13: Güçlü bağlantılar koparıldı. Şimdi iş ciddileşiyor.
22: Hayır hayır, en iyi kaldıraç noktası neresi? Buradan kaldırabilir miyim?
21: Evet evet.
22: Dikkat et, burada tam yanımdan kayacak, tamam mı?
21: Hangi yanımdan?
22: Arkadaki şeyden. O zaman devrilebilir. Carl, sana söylüyorum, çok dikkatli olmalısın. Biraz daha çek ve sonra kurtulacak. Evet, serbest.
21: Serbest
22: duruma
21: mi?
22: Duruma bağlı.
21: Burada seninle tartışamam.
22: Şanzıman gergi kayışına gerilmiş durumda, tamam mı?
20: Şanzıman sana doğru eğilip baskı yapınca seni ezer.
21: Şimdi serbest. O zaman böyle tutacağım.
22: Tamam, ben de.
21: Oo.
22: Şimdi bırakabiliriz. Bak.
21: Şimdi dikkat, tamam. Dikkat.
13: 400 kilo, strafor, tahta ve araba şanzımanı kilkoları üzerine konuyor.
22: Okay. Tamam. Dur.
21: Bekle, bekle, bekle, bekle. Biraz daha sola geçeyim. İşte tamam.
13: İnsanla makine arasındaki mücadele bir saat sonra sonuçlandı. Ve neyse ki kimse yaralanmadı.
21: Pekala. Harika. Mükemmel oldu.
22: Şanzımanı çıkardık. Zor ve hassas bir işti. Çünkü bu şey düşündüğümüzden daha ağırdı. Ama her şey yolunda gitti. Şimdi devam edebiliriz. O zaman bunu al.
13: Çok emek var. Ama sonunda sorunlu conta, yani asıl problem için serbest erişim sağlandı.
21: Ve işte suçluyu bulduk. Bu halka buradan sızdırıyor, değil mi? Burada da yağ var, gördüğün gibi bak. Sonra buradan aşağı akıyor ve damlıyor. İşte sorunu bu.
20: Artık her şeye ulaşabildiğine göre bu son derece kolay. Eski şaft contasını çıkar, yenisini çak, her şeyi yerine tak, yağı tamamla ve yola devam.
21: Şimdi buraya şöyle girecek. Evet.
13: Neyse ki hemen hemen her yedek parça fazladan mevcut ve montaj bir saatten kısa sürede tamamlanabiliyor.
21: O zaman yukarı devam et. İşte orada, orada. Şimdi şanzıman krikosuna tekrar bastır ki biraz daha içine kayabilsin. Evet, evet, çok güzel.
13: Bir yedek parça, sallanan bir destek yapısı ve bir düzine vida sonrası aracın şanzımanı tekrar sızdırmaz hale getirildi. Ve ne makineye ne de insana zarar gelmedi. Şanzıman çalışıyor.
20: Tabii ki Ingo ve Kale pes etmedi ve bir şekilde bu araba şanzıman krikosu işini başardılar. Elbette bu resimler iş...
21: O zaman yukarı devam et. İşte orada, orada. Şimdi şanzıman krikosuna tekrar bastır ki biraz daha içine kayabilsin. Evet, evet, çok güzel.
13: Bir yedek parça, sallanan bir destek yapısı ve bir düzine vida sonrası aracın şanzımanı tekrar sızdırmaz hale getirildi. Ve ne makineye ne de insana zarar gelmedi. Şanzıman...

0: Bunlar deniz piyadeleri için yapılmıştı.
1: Evet.
0: Üç dingili araçlarla pek anlaşamadılar çünkü yeterince manevra yetenekleri yoktu. Şimdi iki dingili bir araca ihtiyaçları vardı ama vinçli bir iki dingili araç gerekiyordu. Üç dingili araçla vinç 80 santim daha ekleme yapıyor çünkü. Gebre?
1: Evet.
0: Üç dingili araçta vinç 70 santim daha ekliyor.
1: Doğru.
0: Deniz piyadeleri böyle bir vinçli araç istiyordu. Evet ama önde çıkıntı yapmayan. Bu yüzden üstte ve altta kelepçeler var. Tıpkı vinç tamponu gibi. Böylece birbirlerine vidalanabiliyorlar ve arka tarafta motorun üzerinde, gel buraya bak göreceksin şimdi, işte burada hidrolik bir vinç var. İleri ve geri çalıştırmak için rahatlıkla kullanılabiliyor.
1: Tamam.
0: Başka hiçbir EO'da böyle bir
1: eğer
0: şey yok.
1: Eğer dikkatlice bakarsan bu şey tam bir sanat eseri değil mi? Görsel olarak neredeyse hepsi birbirinin aynı, güzel. Diğerlerinde olmayan ek parçaları var. Benim için belirleyici faktör 3 dingili araçlardan 1 metre veya 50 metre daha kısa olması. Prototip olup olmaması gerçekten havalı bir yan etki. Ancak aracı satın alma kararımda belirleyici değil. Asıl olay büyük patronu halletmek.
2: Dışarıdan bakıldığında gerçekten göz alıcı. Peki ya bu 1982 model ABD gazisinin iç özellikleri nasıl?
1: Evet, kesinlikle büyüleyici. En azından bu merakı olan biri için, öyle değil mi? Çünkü ben bu eski sağlam teknolojiye, düzeniş biçimine ve görünüşüne tamamen hayranım. O anı hissediyorum. Gerçekten harika. Kelimeler yetmez, anlatılamaz. Sadece hissediyorum. Böyle. Duymuyor musun? Bu müzik gibi. Evet, müzik gibi. Harika.
2: Mihail muhtemelen çınlayan bir kasa makinesi tercih ederdi.
1: Arabanın bir diğer harika yanı da açıp üstünü indirebilmeniz. Böylece 8.3 litrelik motor kapasitesiyle tam bir kabriyo oluyor. Ve sesi vay canına dostum hey. Bu çok havalı. Gerçekten çok heyecanlıyım.
2: Açıkça adam o kadar hevesli ki test sürüşüne gerek kalmayacak gibi.
1: Ah. Anlatılamaz. Sadece hissetmek lazım. Sürmeye gerek yok çünkü tekerlekle her şey gider. Ve içeride oturup düğmeye bastığımda motor çalışıyor. Tüm stres kayboluyor. Farklı bir dünyada yaşıyorsun. Tamamen mutlusun. Harika. Bu yüzden böyle bir araba istiyorum. Ama önce gidip pazarlık yapacağız. Ya da ben gidip pazarlık yapacağım. Sonra bu hayal olarak mı kalacak yoksa gerçeğe mi dönüşecek? Bunu göreceğiz. Tamam mı?
0: Müşteri fiyat odaklı olacağını söylerse zaten zihninde arabayı satın almış demektir. Şimdi yapmanız gereken onlara bunu mümkün kılmak. Çünkü pazarlık etmek istiyorlar. Ben de her zaman bir şeyler için pazarlık etmek zorunda olan biriyim. Kameralar kapandı mı?
3: Evet.
2: Morlock Kontrol Merkezi'nde fiyat savaşı. Mihail da Bern de kartlarını açmak istemiyor. En azından karar verilene kadar.
1: Tamam, hadi yapalım. Anlaştık.
0: Bütün paranı ver bana.
1: Tüm paramı mı?
2: Başlangıç olarak patron cömert bir kaporayla mutlu.
1: Bu çok fazla para değil. Bu her zaman yatırımın tamamına nasıl baktığınla ilgili. Araba 5 yıl içinde ne kadar eder? Belki 2 katı, belki yarısı. Önemli olan arabanın bugün benim için yaptığı şey. Ve bu parayla satın alınamayacak bir şey. Benim görüşüm bu.
0: Harika. Evet, güzel.
1: Harika.
0: Anlaşma kabul edilebilirdi. O şey burada fazlasıyla uzun süre durdu. Ona gereğinden fazla para ödedim. Brent bana biraz ödeme yaptı. Sorun yok. Her şey yolunda. Dostum, alanı kaptım.
1: Evet.
0: Ne büyük şans. En iyi arkadaşım.
1: Teşekkür
0: evet.
1: ederim.
0: Aha, sorun değil.
1: Yaklaşık 3-4 haftadır bu işin peşindeyim. Evet. Ve sabırsızlanıyorum. Burada randevu almak, konuşmak gerçekten harikaydı.
2: Müşteri mutlu, Mihail mutlu. Muhtemelen.

0: Ben hala çalışan son iki dingilli kamyon nihayet yola çıktı.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Bugün Köln yakınlarındaki Singburg'da dalış yapılıyor. Çünkü Andy Peters tek başına çıkaramayacağı bir batık buldu. Bu yüzden aylar önce Mihail'i yanına alarak birlikte bulmayı umdukları hazineye dalış yapacaklar.
19: Kuzey Denizi'nde 45 metre derinliğe kadar bir batık keşif gezisi planlıyoruz. Eğlence işte orada bitiyor, değil mi? Yaklaşık 12 metre derinlikte mercanları ve renkli balıkları izlemek rahatlatıcı. Ama Kuzey Denizi'nde 45 metre çok tehlikeli. Eğer buna hazır değilsen orada olmamalısın bence.
0: Andy şimdiye kadar 500'ün üzerinde batığa dalmış. Her zaman büyük hazineyi arıyor.
19: 12 yaşımdan beri dalıyorum. Amcam İspanya tatilinde bana dalmaya öğretti. Su yüzeyinin altındaki keşfedilmemiş alanlar her zaman ilgimi çekmiştir. Ve hep oraları keşfetmek istedim. Hepsi bu.
0: Mihail ve Andy aslında haftalar önce batık aramaya gitmeyi planlamışlardı. Ancak Mihail'in dalış aracı tamiri buna engel oldu.
19: Mihail'le henüz çok fazla dalış yapmadım. Yani ne yapabildiğini görmek zorundayız. Her halükarda zaten çok geç kaldı.
20: Andy, burada klima açmalısın diye düşünüyorum.
19: Hey, bir zamanlayıcın var mı? Ben dalış yaptım bile.
20: Bu iyi bir şey.
0: Dalış söz konusu olduğunda Mihail kesinlikle boş biri değil. Ya da en azından eskiden öyleydi.
20: Evet, eskiden hep dalış yapardım. Rheinland'daki bu çakıl ocaklarında her gece dolaşırdım ben. Ama dalış kıyafetimdeki damgaya göre o zamanlar birkaç yıl önceydi. Hala ne kadar fit olduğumu açıkçası biraz sonra anlayacağız. Ve heyecanlıyım. Evet, sakinim diyemem.
19: İlk sefer şöyle yapalım. Her şeyi normal şekilde giy. Önce suya gir, her şeyi denem. 20 metreye dalalım, birkaç tur atalım. Sonra tam yüz maskelerine geçeriz, tamam mı? Maskeleri çıkar ve normal maskeye geç. Yedeğe geç, çıkışa başla. Tamam mı? Hepsi bu. Güvenlik prosedürleri, bunları biliyorsun. Eğer 45 metrede bir şey varsa bunu yapamayız.
20: Hiçbir şey ters gitmeyecek.
19: Hiçbir şey olmamalı.
20: Belli ki benden çok daha fazla dalış yapmış olan Andy Peters, su altını garipseyeceğimi ya da paniğe kapılıp kapılmayacağımı test etmek istiyor. Yanında panikleyen ya da garip davranan biri varsa, o kişi seni ve diğer herkesi rahatlıkla tehlikeye atabilir çünkü.
19: Bana bir iyilik yapar mısın ve hayatta kalır mısın lütfen?
20: Deneyeceğim.
19: Lütfen dene.
0: Mihail 2 metre boyunda, yani hafif bir adam değil. Bu özel ölçüler doğal olarak özel yapılmış dalış ağırlıkları gerektiriyor.
20: Suda kalmam için ihtiyaç duyduğum ağırlık kemeri 25 kilo. Normal bir ağırlık kemerine o kadar ağırlık sığdırmak pek mümkün değil. Bu tam anlamıyla bir felaket. Üstelik hareket edemiyorsun.
19: Daha önce bunu bir dergide gördüm. Rita Ross'ta görmüştüm. O bir çocuk şovu.
0: Ev yapımı tasarımın su altında işe yarayıp yaramayacağı da bugün ortaya çıkacak.
19: Bu tabii ki tamamen normal olmayan bir yapım. İşe yarayacağını hiç sanmıyorum. Ve açıkçası bunu gerçekten merak ediyorum.
0: Kuzey Denizi dünyanın en zorlu ve tehlikeli dalış alanlarından biri olarak kabul edilir. Ve deneyimsiz dalgıçların hata yapmasına asla izin vermez.
19: Bu intihar değil mi? Böyle şeyleri kendi kendine yapmak tamamen tehlikeli. Ama bunu kimin yaptığını biliyoruz.
20: Benim bir metal atölyem var. Klotskim var. Aklıma gelen her şeyi inşa edebilirim. Öyleyse neden su altında kolayca kullanabileceğim bir dalış seti yapmayayım ki? Üstelik beni suyun altında güvenli şekilde tutacak bir ağırlık sistemi de olacak. Şimdi tam donanımlı bir haldeyim. Galiba yaklaşık 200 kilonun biraz üzerindeyim.
19: Mihail gibi biriyle daha önce hiç tanışmamıştım. Kendisi 60 yıllık dalışı devrimleştirmeye çalışan biri. Yani ortada iyi olan hiçbir şey yok. Yıllardır başka bir şey yapmayan mühendisler ve teknisyenler bakın bunu geliştirdik ve çalışıyor diyorlar. Oysa her şeyi geliştirmeyi düşünüyor. Bazı şeylerin geliştirilmesine hiç gerek yoktur. Ama o öyle biri.
0: Karar verici test su altında gerçekleşiyor. Mihail ve onun el yapımı ekipmanı için. O halde iyi şanslar. Boyacı Günter için özel bir sipariş. Başka bir M çoktan satıldı. Müşteri sadece kum renginde boyanmasını istiyor.
1: Aa, bu tam bir saçmalık.
0: Günter ana işe, dış gövde işine çoktan başladı. M934'ün büyük boyutu nedeniyle bu işi Petersloh yakınlarında özel kiralanan bir salonda yapıyor. Ama her şey henüz bitmiş değil.
1: Normalde çoktan bitmiş olurduk ama patron, o deli şimdi geliyor ve sonra iç kısmı da boyayacağız.
20: Bazıları işte şarkı söyler, bazıları işte şikayet eder. Günter şikayet edenlerden. Alışmak zorundasın. Ama onu tenor değil, boyacı olarak aldım. O yüzden sorun yok.
1: Acele edin biraz.
0: M General eski bir komuta merkezi barındırıyor ve genişletilebilir. Ama bunun nasıl yapıldığı henüz belli değil.
20: Normalde böyle bir aracı elde etmek mümkün değildi. Hepsi elektronik doluydu ve kışla da kilitli tutuluyorlardı. 7/24 koruma altındalardı ve kimsenin onlara dokunmasına izin yoktu. Böyle bir aracı daha önce asla elde edemezdiniz.
2: Bizden hiç kimse daha önce bunlardan birini parçalayıp açmadı. İlk defa biz yapacağız.
21: Ama o kadar da zor olamaz.
2: Buradan başlayacağız ve göreceğiz. Bence o şey kesinlikle orada kalmalı. Duvar o renge boyanacak. Sonra duvarları yukarı aşağı katlamak zorunda kalacak.
1: Sonra elle mi iteceksin ya da nasıl
2: sanırım
1: olacak?
2: Sanırım kollar var.
1: Kollar mı?
2: Kollar. Aman tanrım.
0: Özellikle o kol eksik olduğunda.
21: Her şey siyah.
2: Ve kahverengi.
1: İçerisi nasıl? Kumaş mı?
2: Hayır. Saç metal.
1: Saç metal mi?
2: Saç metal.
1: Aman tanrım. Üzerinde 3 gün daha çalışacağım.
0: Çünkü önce eski boya kaldırılmalı.
1: Yukarıya baksanıza, lanet olsun.
2: Orası çatı.
1: O mu çatı?
2: Evet, bunu açıyorsun. Bu duvar olacak. Bak, tam burası. Tamam mı?
0: Buradaki coşku bir şekilde farklı görünüyor.
2: Tamam. Önce bu şeyleri açman gerekiyor. Birini açtıktan sonra diğerini dışa katla.
1: Bunu ben de yapabilirim. Burada çok konuşan ben miyim yoksa sen mi?
20: Kendi olayın tam ortasındaysa artık onu dinleyemezsin çünkü her şey zaten berbattır. Dünya yıkılmaktadır. Kendi dışındaki herkes asılmalıdır.
1: Ne yapalım? Bunların hepsini zımparalayalım mı yoksa üstünden
2: evet.
1: mi geçelim?
2: Orada aynı şey var. Hepsini yapalım.
1: Hepsini mi?
20: Ve 3 gün sonra her şey olması gerektiği gibi.
1: Tamam hadi çıkar ben hallederim.
2: Güzel.
1: Ah şuraya bak kahretsin.
21: Beyazı bırakabilirsin yeşili çıkar geri kalanı bırak.
1: Öyle mi? Ama buna ikna olmadım.
0: Tam açıldığında ve katlandığında bu harika alan etkileyici şekilde 21 metrekareye çıkıyor.
21: Evet, meşrubat kamyonu gibi değil mi? Bir tarafı açarsan, diğer tarafta açılır.
20: Ordu bu açılır kutu araçlarda haberleşme ekipmanı ve hava istasyonu taşırdı. Generaller hep burada diğer komutanlarla oturur, masalarını kurar ve çizimler yapardı. Burası çalışma alanları gibi bir şeydi yani.
21: Burada sadece çevirmek, itmek, yapmak ve hareket etmek gerekiyor. Evet. Burası tamamen aşağı katlanır. Burası da yukarı. Sonra tekrar çevrilir. Orada rehber delikleri var.
20: Alüminyum çelik yapı ordu için tabii ki çok sağlam. Aracı tümüyle tepeden yuvarlayabilirsin. Sonra aşağıda her şeyi kapatır, devam edersin.
21: Öyle mi?
20: Evet. Bunu her şey için yapıyorlar. Ordu bir aracı test ederken önce suya atıyor. Sonra çıkarıyor. Ardından bir tepeden aşağı fırlatıyor. Ve her koşulda çalışmak zorunda o araç. Sonra arabayı bilmiyorum saatte 15 kilometre hızla bir şekilde uzaktan kontrol ederek duvara 5 kez çarpıyorlar. Yine de çalışmak zorunda.
21: Evet şimdi açıldı ve çevrildi. Aracı çatının altına koyacağız. Kuru kalsın sonra Günter işe başlayabilir.
1: Şuna bak bu ne rezalet.
0: Günter Mihail'in ilk çalışanıydı. Ve bu yüzden ABD gazileriyle yaşanılan sorunlarla başa çıkmaya alışkın.
1: Amerikalılar böyle. Astarlama yok, zımparalama yok. Yapıştır, yapıştır, bitir. Sonra böyle olur. Rezalet. Karton.
0: Maskeni tak ve başla. Duvarlara yaklaşık 10 litre kum rengi boya sürülmeli. Ama Günter başlayınca işler çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı.
1: Bunu acayip hızlı yaptım. Diğerleri bir hafta sürüyor.
0: 73 yaşında ve hiç yorgun değil. Böylece sipariş edilen 4M General'dan 3.'sü teslimata hazır.
22: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
24: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
27: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
28: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
27: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
29: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
30: Bu ne böyle?
31: Böyle olmaması gerekiyor.
29: Ama sahipleri onları çok seviyor.
32: İlk arabamdı.
30: Fancy'den vazgeçemem.
29: Geriye tek bir soru kalıyor.
31: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
33: Esas heyecan şimdi başlıyor.
29: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
30: Başıma ne gelecek acaba?
32: Bakmaya cesaret edemiyorum.
31: Ta-ta.
29: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
0: Zigborg Dalış Merkezi. Mihail ve Andy Peters burada buluşup Mihail'in su altındaki yeteneklerini ve kendi yaptığı kurşun ağırlığını test etmek için sözleşti.
19: Bu kulede yaptığımız işlerin çoğu stresli durumlarda. Mihail'in neler kaldırabileceğini açıkçası görmek istedik.
0: Mihail eskiden kurtarma dalgıcıydı ve düzenli olarak derin deniz dalışları yapmaya devam etti.
20: Evet, ekipmanı su altında takma ve çıkarma pratikleri yaptık. Sadece bir regülatörle, bir paletle, paletsiz, gözlükle, gözlüksüz, kıyafet su doluyken, değilken...
0: Görünüşe göre sorun yok. Ancak 20 metrelik dalış kulesinin kristal berraklığındaki suyu Kuzey Denizi ile kıyaslanamaz.
19: Sürekli akıntı yaşıyoruz. Sürekli düşük görüş mesafesi var. Hava bir anda değişebilir.
0: 40 metrede ise tamamen karanlık. Yönünü bulmanın tek yolu ise bir ip kullanmak.
19: Bu hat bir makara. Çapaya bağlanır ve sonra ip boyunca yüzersin. Aynı iple geri dönersin. İşte tam da bu eğitimdi. Maskesini çıkardı, hiçbir şey göremedi. Kendisini sadece ipten yönlendirdi. Ve amaç buydu.
20: Bunlar daha önce yüzlerce kez yaptığımız şeyler. Normal bir dalgıç için sorun değil bunlar.
1: Unutmayın. Burası 14 derecelik soğuk Kuzey Denizi değil. 26 derece sıcaklıkta bir havuzdu. Kuzey Denizi'nde 40 ila 45 metre kesinlikle zorlayıcı, soğuk ve karanlık demek. Formda olmanız gerekiyor. Mihail, bu dalışı biraz hafife alıyor bence.
20: Ne, 40 metre mi? Yani biz akıntıya karşı ince dalışı yapmıyoruz. Çapa ipinden aşağı iniyorsun. İstediğin kadar hava var. Sıcağa sarılmışsın. Köpek balığı, ahtapot, canavar, yılan falan da yok. Her şey gayet rahat. Suyun altında huzurla yüzüyorsun işte yani.
1: Hayır, eğlence amaçlı dalış sınırı olarak da tarif edilen bir derinliğe iniyoruz. Bu derinlik sınır, yani son demek.
20: İpi takip ederek aşağı inersin. Yanına bir vakum makinesi alırsın ve şişen neredeyse boşalana kadar çekersin. Sonra yukarı tırmanıp gemiye çıkarsın.
1: Bu ağır hortumları su altında hareket ettirmek zorundayız. Kumu emmek için. Ve bu hiç kolay değil. Su altında her şey çok daha zor. Daha fazla nefes alıyorsun. Bu Fuhlinger Gölü'ne öğleden sonra yapılan bir gezi değil.
20: En büyük tehlike önceden çok fazla susuz kalman ve dış katmanın çıkması. Sonra da üstüne tuvaletini yapman tabii.
0: Dalış kulesindeki egzersiz sona erdi. Şimdi Andy Peterson yapacağı tek şey hızlı acil çıkışı test etmek.
1: Az önce 20 metreden acil çıkış yaptım.
2: Nasıl yani?
1: Çünkü Mihail ekipmanı çıkardı ve dibe oturdu. Sonra dedi ki, şimdi sen çıkar. Ben de yaptım. Sonra dedim ki, hoşça kal.
0: Mihail belli ki acele etmiyor. Ya da 25 kilo ağırlığındaki kurşun acil yükseliş yapmasını mı engelledi? Bu henüz belli değil.
1: Evet Mika, başardın. Öncelikle seni tebrik ederim. Bayağı cesursun. Yani cesaretin var. Tamam mı?
20: Evet doğru.
1: Bunun için seni tebrik ederim. Çünkü sonrasında ne olduğunu gördün.
20: Neden? Kesin.
1: Hiç evet, kolay biliyorum. Değil.
20: Evet.
1: Evet, hiç kolay değil. Dikkat et. Ama şimdi eşyalarımı attığımı düşün, tamam mı? Sonra ne olur?
20: Aha, gel buraya. Olaf, bunu bir deneyelim. Gel.
1: Kurşun sistemini tekrar aşağı atmak istiyoruz. Böylece ne olacağını görebiliriz. Çünkü eğer bir aksilik yaşarsa cihazını fırlatır ama yukarı çıkamazsa işte bu korkunç olur. O zaman aşağıda oturacak ve bir noktada tüm havası tükenecek.
20: Kurşun sistemini ön taraftan çıkarabilirsin. Sonra kolayca kayar gider. Böyle tasarlandı. Ben tasarladım. Durdurucu yok, hiçbir şey yok. İki kayışı çözünce basitçe senden ayrılıyor.
1: Yaptığı şekilde kendine kolaylık sağlıyor. Bu tamamen normal. Ama bunun dalış kitaplarında öğretilenlerle hiçbir alakası yok.
0: Kurşun levha işlev testini başarıyla geçti. Ve Mihail dalış performansından da oldukça memnun.
20: Tabii Andy kadar fit değilim. Onun benden yüzlerce daha fazla dalışı var ama eğer 40 metre derinlikteki havayla çalışıyorsan kesinlikle doğru adam benim diyebilirim.
0: Ve yakında içine dalmayı planlıyoruz. Çünkü dibinde hala 160 tonluk bir bakır hazine bekliyor. Yani öyle umuyoruz.
20: Andy Peters bugün bana deniz atı dalış rozeti verdi. Nasıl şnorkel kullanacağımı ve suya nasıl girip çıkacağımı öğrendim ondan.
0: M-General'dan bir M931 teslim edilmeye hazır. Çeşitli varyasyonlarda yaklaşık 100 bin adet, onlarca yıl boyunca ABD Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturdu.
20: Bunlarla her türlü şeyi yapabilirsin. Ormana sürebilirsin, arkasına bir valiz koyup kamp yapmaya gidebilirsin. Ya da tüm tavanı çıkarırsın ve o zaman arkadaşların içinde en büyük ve en ağır üstü açık arabaya sahip insan sen olursun.
0: Çok yönlü bir iş makinesi. Ama her şeyi gerçekten tamamsa.
3: Hemen hızlı bir son kontrol yapacağım. Soğutucu ve motor yağı.
2: Müşterinin kamyonu gideceği yere güvenle götürebilmesi için.
0: Büyük ve yeşil. Tam da Ingo'nun işi. Bu yüzden Mihail'in M-General'la ilgili tüm konulardaki bağlantısı o.
20: Ingo'yu neredeyse tüm hayatım boyunca tanırım. Bana geldi çünkü ben büyük Amerikan kamyonlarıyla uğraşırdım. Görünüşe göre o iğneyi koluna o kadar derin sapladı ki bir daha çıkaramadı. Böyle araçları çok seviyor. Bu yüzden burada. Bir çeşit bağımlılık.
2: Kamyon 14 litrelik Cummins motorla donatılmış. Doğal emişli bir dizel. Mekanik common rail sistemi ve 240 beygir gücü var. Allison 5 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Otomatik şanzımanın büyük bir avantajı var. Kesinlikle hata yapamazsın. Herkes sürebilir. Hatta kız arkadaşını veya birini alıp gezmeye çıkabilirsin. Bu tür araçların müşteri kitlesi oldukça çeşitli. Bir kısmı otomobil tutkunları, bir kısmı ise inşaat şirketleri. Bu araçları hala ormanlık alanlarda yoğun şekilde kullanıyorlar. Ayrıca ihracat için de tercih ediliyor.
0: Bu durumda 3 kişi var. Kendilerini tanıtsalar iyi olur.
3: Ben Markus Kramer. Bugün Reo çekici aracımı almaya geldim. Yanımda kız arkadaşım Verena ve iyi arkadaşım Şole var.
0: M931 hurda avcıları tarafından kapsamlı şekilde test edildi ve gelecekteki kullanıma hazır hale getirildi.
3: Çekici araç esas olarak ormancılık işleri için kullanılıyor. Ormandan odun getirirken veya bir ağacı sabitlemem gerektiğinde böyle kullanışlı bir iş makinesi kesinlikle avantaj sağlıyor.
2: Bilmen gereken bazı şeyler var. İşte 15W40 motor yağı. Yılda bir değiştirmen yeterli. Burada şanzımanda bir kapak var. Orası kontrol ediliyor, evet. Motor çalışma sıcaklığında ve rölantideyken, tamam mı? Şanzıman da motor yağı gibi 15W40 tamam. Alıyor. Şanzımandaki motor yağını aklında anlaşıldı. Tutarsın değil mi? Böyle büyük araçlarla deneyimin olduğunu varsayıyorum. Ama biraz farklı sürülüyor. Binek araba gibi değil.
3: Açıkçası kamyonlarla biraz tecrübem var. Ama maalesef o bıyıkla pek yok.
5: Evet, burun kısmı biraz garip duruyor.
8: Onun üstünde bir tahta mı var?
5: Evet.
3: Biz bunu hallederiz. Olacak. Hiç endişem yok.
5: Mesleğim kamyon şoförlüğü ve evet, kapının önünde böyle bir şeyin olması harika. Daha iyisi yok.
2: Gideceğin yere götürmem gerekmiyor. Hayır. Değil mi? Çünkü ikinizin de cebinde kamyon ehliyeti var.
5: Evet.
2: Ve seni oraya götürmem gerekmez.
5: Benim heyecanım aslında aileden geliyor. Daha altımda bez varken babamla birlikte sürmüştüm. Bu işi yapan 4. kuşak benim sanırım.
0: Yine de kamyonun yeni sahibi Markus, direksiyona ilk geçme hakkına sahip.
2: Önce vitesin boşta olduğundan emin olmalısın. Yoksa marş devre dışı kalır. Sonra burada bir şalter var. Kontağı aç ve motoru çalıştır.
0: ...1982 model M913 trailerli çekici 17 tona kadar çekebiliyor.
3: Gazda biraz takılıyor. Gaza basılı tutunca güzel devir alıyor. Mükemmel. Tam bir ticari araç.
5: Evet.
3: Bir ara değişiriz. O da sürebilir mi?
2: Hazır mısın?
5: Evet. Hazırım.
0: Araba alırken partnerin mantığın sesi olabilir. Ama bu her zaman işe yaramaz.
5: O söz asla aklımdan çıkmayacak. Bana onu durdurması gereken kişinin ben olduğumu söyledi. Ben de dedim ki hayır, ben bildiğin kız arkadaşlardan değilim. Seni destekliyorum.
0: Ve Ingo da karşılığında Verena'yı ince bir ayarla destekliyor. Morlock Motors servis hizmeti gibi.
2: Eğlenceli mi?
5: Evet. Eğlenceli. Sürüşü biraz daha sert ve konforsuz. Ama zaten istediğimiz buydu. Biz konfor aramıyoruz, öyle değil mi?
0: 6 çekerli 38 yıllık klasik aracın maksimum hızı saatte 86 kilometre. Bu yaş için fena sayılmaz.
2: Sinyalin hala açık.
5: Sinyal hala açık mı? Sen benden uzunsun. Lütfen kapat.
10: Oh.
3: Harika. Çok memnunum. Mükemmel.
5: Kötü yollardan geçti ama güzeldi.
2: İlk etabı kim sürecek, sen mi yoksa o mu?
3: İlkini ben sürerim. Merak ediyorum.
2: Ama eşin senden daha iyi kullanıyor.
3: Öyle mi?
2: Yolun biliyorum, ortasından sürdün. Bu alışkanlığından kurtulmalısın.
5: Eve dönüş yolunda kim sürecek? Bence bunu tekrar konuşmalıyız.
8: Bence muhtemelen sen süreceksin.
3: Muhtemelen evet. Çoğunlukla ben sürerim. Ama iyilik için bazen direksiyonu sana bırakabilirim.
8: Evet, kesin.
5: Başarabiliriz.
0: Ve böylece satılan 4M General'dan sonuncusu yeni evine doğru yolculuğa başlıyor.
6: Evet, lanet ses kayıtları nerede? Yani
20: artık orijinal ses kayıtları yok mu? Yazık oldu. Çok mutlu olmuştum.
6: Herkes senin böyle asık suratlı olduğunu düşünüyor.
20: Hani? Evet, saçma sorular soruyorsun bence. Öyle olunca nasıl görünmem lazım? Gülmem mi gerekiyor yani?
6: Evet.
20: Yani bunu mizahla bağlayamam. Şu an çok ciddiyim ben.
6: Mesajımı okudun değil mi?
20: Hayır.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
21: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
16: kartıma din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
23: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Klaus Bormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Krom karşılığı nakit. Hamburg'da yeni bir sabah. Klaus Bormann için yeni bir krom yükü.
1: Yine çok heyecanlıyım. Her zaman çok heyecanlanıyorum. Heyecandan nefes alamıyorum. Bir oksijen maskesine ihtiyacım var. Pamuk, bir pamuk lütfen. Pamuk kimde?
2: Yan keskiye ihtiyacım var. Orada mı?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konteyner geldiğinde her zaman güzel bir şey oluyor. İçindeki şeylere bakmak için sabırsızlanıyorum. Genelde güzel şeyler çıkıyor. Her şey dışarı çıktığında küçük bir çocuk gibi seviniyorum. Oyuncaklarımı geri almış gibi.
0: Geçmişe bir bakalım. 4 ay önce Klaus eski dükkanını yeni sahibine devretmek ve son hazinelerini Almanya'ya getirmek için Los Angeles'a gitmişti. Toplamda 15 araba Klaus'la birlikte Almanya'ya doğru yola çıktı.
1: Bu araba bir zamanlar Will Ferrell'a aitti. Amerikalı bir aktör. Hemen içeri giriyorlar. Sonra onları Hamburg'da tekrar göreceğiz. Bu Noel'den bile daha iyi. Onları tekrar görüyorum. Umarım her şey içeri girdiği gibi güzel duruyordur. Bakalım nasıl çıkacak. Ağzının suyu akacak.
3: Müthiş.
1: İki moped var. Ha. Sanırım bir araba eksik. Yok, hayır. Yukarıda bir tane daha var. Arkada bir tane. Yukarıda bir tane. Bu iyi görünüyor. Sanırım başlayabilirsin. Freddy nerede bilmiyorum.
0: Değerli yükün boşaltılması zorlu bir iş ve güçlü sinirler gerektiriyor. Bu yüzden sinir yumağı Klaus işi ekibine bırakıyor.

0: Ama burası çok sıcak.
1: Yaşasın Amerika.
0: Arkadaşlar, önde durduğunda bana haber verin.
1: Tamam. Hadi.
0: Burası çok dik.
2: Ay, oraya bakamıyorum. Kalp krizi geçireceğim. Titremem herkesi şaşırtıyor. Bunu yapan ben olsam kesinlikle heyecandan ellerim tutmazdı.
0: İyi mi?
1: Evet, devam et. Biraz daha. Tamam.
0: Oturdu mu?
1: Dur, yavaş yavaş.
0: Oturdu mu?
1: Evet, plakada. Kalın tahtaları getireceğiz. Hadi.
3: Tekerleklerin altına yerleştirilen kalın tahtalar korvete biraz daha yerden yükseklik sağlamaya yardımcı oluyor.
2: Hayır, bu iş bana göre değil. Daha önce hiç yapmadım. Sürekli göz ucuyla neler olduğuna bakıyorum ama daha fazla yaklaşmaya cesaret edemiyorum.
0: Devam edeyim mi?
3: Belki de böylesi daha iyi.
2: ...1977 yılına ait orijinal koltuklar. Çok nadir.
0: Orijinal mi?
2: İç döşeme orijinal.
0: Harika.
2: Evet. Bir dahaki sefere daha erken fren yap lütfen. Beni evet. Korkutuyorsun. Beni korkutuyorsun.
0: Seni biraz terletmek istedim.
2: Terlettin zaten. Şu halime bak. Hergele seni. Çocukların bu kadar hızlı oluşuna her zaman hayran kalıyorum. Her zaman harika iş çıkarıyorlar. Tam not veriyorum ve ekibimle gurur duyuyorum. Ekibim harika. Gerçekten iyi iş çıkarıyorlar.
3: Tıpkı bu Crown Victoria'da olduğu gibi.
2: Orijinal 125 bin kilometre yapmış. İlk sahibi, ilk boya, ilk iç döşeme. Yaşlı bir araba ama çok iyi bakılmış. Tüm belgeleri, bakım geçmişi de dahil olmak üzere her şey saklanmış. Onu Berlin'de 12 bine sattım. Bazen uygun fiyata da satarım. İşte ucuz aldım, ucuza sattım ve şıp gitti.
3: Ama bu tür hızlı satışların yanı sıra gerçekten satılması zor olanlar da var. Klaus'un şimdi avluda yeni malları var ama galeride onlar için yer yok.
2: Katiciğim, burada önümüzdeki günlerde neyi elden çıkarabileceğimize bakmalıyız. Bu zaten gelecek hafta gidecek. Onun yerine Avusturya'dan bir tane gelecek. Acilen gitmesi gereken şey ise bu kutu. Nomad model. Bu bir komisyon arabası.
4: Araba resmen 20 yıldır burada duruyor gibi. Bu Klaus'un önceki sahibinden devraldığı bir araba. Bunun için yaklaşık 70 bin istiyor. Ama onu satması bence zor olacak.
2: Bu arabayla 5-6 senedir haşır neşirim. Bir zamanlar Texas'tan ithal ettim. Sonra buraya geldi. Burada yeniden inşa edildi. Alman muayene onayı aldı ve kaydı yaptırıldı. Belki hafta sonu Street Mag'e gidebiliriz. Orada bu yakışıklıya bir alıcı bulabileceğimizi düşünüyorum. Sen ne dersin?
4: Neresi orası?
2: Hannover'de. Sen bilmezsin.
4: Bence iyi bir fikir. Bence gidebiliriz.
2: Aha. Street Mag ülke çapında düzenlenen bir araba gösterisi. Eski ve klasik arabalar, yeni arabalar, Amerikan arabaları. Aklınıza gelebilecek her şey var.
4: Şimdi umudu bu etkinlikte yeni müşteriler kazanmak ve arabayı da orada iyi bir şekilde satabilmek.
2: Bu araba gerçekten benzersiz. Sanırım o yıl yaklaşık 8 bin adet üretilmiş. Bu fiyat aralığında Almanya'da böyle bir araba bulmak biraz daha zor. Çünkü 70 bin çok büyük bir para.
3: Klaus'u rahatsız eden bir sorun daha var. Bir aydan fazla bir süre önce mermer tüccarı Şegi de ondan yardım istedi.
2: Araba genellikle reklam için prestijli yerlere gidiyor. Aldıktan sonra kartalının biraz daha yüksekte durması gerektiğini düşündü. Bir motosiklet kaldırma platformu veya benzeri bir şeyle bunu çözmeyi deneyeceğiz.
3: Söylenen yapıldı. İstenen şey tamamlandı. Ama birkaç gün sonra Şegi yine kapıdaydı. Sorumsa...
2: Ne oldu?
5: Dostum gerçekten sinir oldum. Orada bir balet gibi duruyorum ve hiçbir şey hareket etmiyor. Hiçbir şey. Bir milimetre bile hareket etmedi.
2: Yukarı çıkıyor, sadece biraz yavaş evet. Çıkıyor.
5: Büyük konuşmak gibi olmasın ama bir daha asla bu yükleme alanına çıkmayacağım. Çünkü bu benim için çok utanç verici. Buradaki en iyi şeylere sahibim ve sonra bir neandertal gibi pompalıyorum orada.
2: Mirko! Buralarda mısın?
6: Evet.
2: Gel bir bak lütfen. Burada bir sorunumuz var.
6: Hoş geldin.
2: Bir çözüm
6: merhaba.
2: Bulmamız gerekiyor. Şey diyor ki bu çok ağırmış. Ama eğer daha kısasını taksak onu pompalayamazsın bile. Evet. Görüyor musun?
4: Biraz içeriden bilgi vereyim. Platformun kolu aslında bozuk değildi. Tek sorun şu ki bir fuarda veya başka bir yerde insanların önünde kolu pompalamaktan rahatsız hissetmişti. İnsanların saçma benzetmeler yapmasından korkmuştu. Bu yüzden otomatik olarak çalışmasını istiyordu. Manuel pompalamak onu rahatsız ediyordu.
2: Bu konuda bir çözüm düşünmemiz gerekiyor. Belki elektrikli bir şey olabilir. Fikrin var mı?
7: Evet, küçük elektrikli bir motor var.
2: Tamam.
7: Ama buranın altına sığar mı hiç bilmiyorum. 12 voltluk küçük makaslı krikolar var. 2 ton kaldırabiliyor. Onlardan bir tane sipariş edeceğiz ve platformun altına sığar mı diye bakacağız. Hidroliği kaldırabiliriz ve pompalanması gerekmez. Düğmeye basınca platform yukarı çıkar.
2: Evet Şegi, sanırım kartalı tekrar uçurmamız ve her şeyi buraya geri getirmemiz gerekecek. Bu benim için de üzücü dostum.
5: Evet.
2: Çok özür dilerim.
5: Bunu önceden düşünmeliydim. Normalde sizin için problem oluşturmaz tabii.
2: Hayır, bunu yapabiliriz.
5: Yani arabayı eve götüreceğim.
2: Evet.
5: Kartalı indireceğim ve arabayı tekrar buraya getireceğim.
2: Tamam, güzel bir plan.
5: Evet, ama şunu söyleyeyim. Ay sonunda yine bir sergim var.
2: Yine önceki gibi aynı baskı evet. Altındayız.
4: Şegi zaten sinirli çünkü bu gerçekten çok zaman alıyor. Şimdi bir çözüm bulmaları ve hızlanmaları gerekiyor.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Mailotek, Mailosi,
11: Mailopu, Mailopupu. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Eda,
6: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: birkaç gün sonra. İşte böyle, bize çözümle gel. Böylece Şegi artık ileri geri pompalamak zorunda kalmayacak. Bu ağır araba krikosuyla platformu elektrikli olarak yukarı ve aşağı hareket ettirebilmeyi umuyoruz. Ama işe yarayıp yaramayacağını ancak o şey üzerindeyken anlayabiliriz. Bakalım. Evet.
1: Makaslı platformla prova yapıyorlar.
0: Sessiz olması gerektiğini söylemedi. Sadece şöyle hareketler yapmak istemiyor. İ-u, i-u, i-u.
1: İlk yük testi geçildi.
0: Ama hızlı olmak başka bir şey. Elektriği bağla, sonra basınç uygula.
2: İdeal değil.
0: Bu görmek için bence yeterli. Buraya daha güçlü bir destek kaynatmak gerekiyor.
2: Zaten daha yüksek olmalı, yoksa tamamen aşağı inemez.
0: Ayrıca bu şeyin yetersiz güçlü olmasından korkuyorum. Belki sadece 8 kez çalışır, sonra tekrar çöker. Ama bu da olmazsa hiçbir şeyi olmayacaktır.
2: Her an bozulabilir ve sesleri pek iç açıcı değil. Kolun haline bakılırsa bu bizi eğecek. Evet, gördün mü?
0: Evet, makaslı şeyin sorunu bilin içeri ve dışarı hareket etmesi. Bunun için yeterli alanımız yok. Şimdi başka bir fikir bulmamız gerekiyor. Bakalım yerine ne koyabiliriz?
1: Bu bir anda 3 sorun oldu. Halbuki bunun oyun versiyonu bu kadar sorunlu değildi.
0: Acemi şaşırır, uzman merak eder. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şegi'nin 3. çözümü de işe yaramazsa ne diyeceğini hayal bile etmek istemiyorum. O zaman büyük bir kriz çıkar.
1: Bu 1959 model Sirius 62 arabada bir sorun yaratıyor.
0: Bu 59 model araba Werner'e ait. Onu kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdi. Ben de Hamburg'a kadar olan nakliyesini organize ettim. Werner bu araba için 139 bin dolar ödedi. Plan aslında bu arabayı muayeneden geçirmekti. Araba prestijli olmalıydı. Ayrıca bu çok nadir bir araba. Gerçekten çok özel.
1: Sirius 62 model araba Amerikan yaşam tarzının simgesidir. Bir dönemin stilini belirlemiş, Detroit'in otomobil endüstrisindeki yükselişinin sembolü haline gelmiştir.
3: Motor nispeten kuru. Yeni fren hortumları var. Yeni bir tank takıldı. Yeni bir egzoz sistemi. Birçok şeyi yeniledik. Ama alt kısım berbat.
4: Evet.
3: Baksana şuna.
4: Üstü güzel, altı kötü. Her yer pas olmuş.
3: Evet. Bunu ne zaman görsem üzülürüm. Müşteriler kandırılıyor. Bunu bilseler 10-15 bin daha az öderlerdi.
4: O zaman Klaus'un tekrar bakmasını söyleyebiliriz. Ha?
3: Evet.
0: Biri Klaus mu dedi?
4: İşte geldi.
3: Evet.
0: Arabada bir sorun mu var?
4: Evet. Bunu böyle teslim edemeyiz. Böyle bırakamayız.
0: Sorun ne?
4: Her yer pas. Baksana. Ama arabanın üstü çok iyi durumda.
0: Kahretsin.
4: Gayet
0: ön
4: iyi.
0: Ön tarafta da kötü görünüyor. Burası zaten yarı yarıya gitmiş. Parmaklarınla kazıyabilirsin. Lanet olsun. Bu gerçekten berbat. Ayrıca delinmiş. Lanet olsun. Dostum, gerçekten de çok uğraştıracak. Bu bizim işimizi çok güçleştirecek.
4: Hepsi kola kutusu sacı.
0: Baksana şuraya. Bayağı paslanmış. Köşeler gerçekten berbat. Bir yerde pas görüyorlar ve üzerine alt koruma sıkıyorlar. Pas da bu alt korumanın altında rahatça ilerliyor. İlk başta güzel bir yüzey görüyorsun ama kazıdığında işler komik hale geliyor. Bu hiç de iyi değil. Ben önce kuru buzla temizleme yapılmasını, sonra pas hasarlarının giderilmesini ve düzgün bir şekilde korunmasını öneririm. Yapabileceğimiz tek şey bu. Yani Werner'i arayıp ona kötü haberi verelim. Bu kesinlikle daha büyük bir iş olacak. Çünkü gerçek kuru buz temizlemeden sonra ortaya çıkacak. Tabii eğer bize hemen izin verirse. Ama bu arabaya o kadar para yatırdı ki şimdi tasarruf etmenin bir anlamı olmaz. Bu arabayı kusursuz hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu çok fazla düzeltme işi demek. İhtiyacımız olan köşeleri yeniden şekillendirmek için neredeyse saç işçiliği yapmamız gerekecek. Bir kısmını satın almaya çalışacağız ama büyük bir kısmı kesinlikle elle yapılmalı.
1: Söylenen yapıldı. Sahibi yeşil ışık yaktı. Alt koruma kaldırılacak.
0: Evet, kuru buzla temizlemeyi daha önce hiç görmedim. Nasıl yapıldığını da hiç bilmiyorum. Ve daha önce hiç kuru buza bile dokunmadım.
1: Diğer yöntemlerin aksine kuru buz yüzeyi korur. -79 derece soğukluğuna gelince kalıntılar donarak çatlar.
0: Sanırım orada 1000 kilo paskal basınçla çalışıyorlar. Bu gerçekten çok yüksek bir basınç. Bir araba lastiği ortalama 200 kilo paskal basınca sahiptir. Valfi çıkardığında birkaç metre fırlar. Bu gerçekten çok yüksek bir basınç. Ellerimi arasına sokmak istemem. Soksam elim delinebilir. Hatta parmağım bile kopabilir. Yardım edin!
1: Birkaç gün sonra...
5: Alo. Evet. Doğru, bugün teslim edilmeleri gerekiyordu. Atölyeye girdiğinizde ön odamız vardı ve gerçekten hoş görünmüyordu. Şimdi yenilendi ve yeniden boyandı. Artık küçük bir bekleme köşesi olacak. Gelen insanlar veya arabalarını bekleyenler...
0: Tam elim delinebilir. Hatta parmağım bile kopabilir. Yardım edin!
1: Birkaç gün sonra...
5: Alo. Evet. Doğru, bugün teslim edilmeleri gerekiyordu. Atölyeye girdiğinizde ön odamız...

0: bulmak mümkün olduğunda bize haber verirsiniz siz, tamam mı? Tamam, acil değil.
1: Alles Gute.
0: Görüşmek üzere. Klaus, müsait misin?
2: Müsaitim.
0: Az önce İkmar aradı. Babası ölmüş. Bugün koltukları teslim edemeyecekmiş. Öncelikle halletmesi gereken başka şeyler varmış.
2: Tamam o zaman.
0: Yapacak bir şey yok. Bir şekilde hallederiz.
2: Babasının vefat etmesi gerçekten üzücü bir hikaye. Özellikle de bu kadar ani olunca. Ama bu koltuklarla ilgili olarak her şeyin doğru olup olmadığından emin değilim. Çünkü bu koltuklar ne zaman teslim edilecek olsa 4 aydır sürekli bir şeyler çıkıyor. Tamam, o zaman önce bir şeyler atıştıralım. Hoşça kalın. Katya, aklıma bir şey geldi. Cumartesi günü Street Mac'e gitmek istiyoruz değil mi?
0: Evet, istiyoruz.
2: Peki, çizmen var mı?
0: Bugünlerde kim kovboy çizmesi giyiyor ki?
2: İnsanların bize ve arabamıza bakması için biraz gösteriş yapmamız gerekiyor. Biraz Amerikan tarzı giyinmeliyiz. Amerikan tarzını yakalamalıyız. Orada parmak arası terliklerle dolaşma.
0: Ayakkabılarımı beğenmiyor musun?
2: Street Mac için parmak arası terlikler aslında yanlış değil. Özellikle hava sıcaksa. Ama botlar daha havalı. Öğle arasını değerlendirip şehre inip biraz alışveriş yapmaya ne dersin? Ayakkabı alırız ha?
0: Alışveriş mi? Bana uyar.
2: Peki.
0: Tamam.
2: O zaman anlaştık.
0: Corvette'le mi gidelim?
2: Evet, zaten biraz hava alması gerekiyor.
0: Corvette'i çok seviyorum. Pembe olsaydı daha da havalı olurdu. Ama yine de mükemmel. Harika bir araba. Ben onu çok seviyorum. Ben sürebilir miyim?
2: Sen ayakkabı alacaksın. Alışverişe gideceğiz. Ben bir şey almam ama arabayı kullanırım.
0: Pazarlığını tekrar yaparız.
2: Bunu kabul edemem. Bu arabaya 10 yıldır sahibim. Ve daha önce hiç kimse bu koltukta oturmadı. Bak şimdi ne olacak? Hayır. Bekle, beni bekle. En azından centilmen olmak istiyorum. Buyurun hanımefendi.
0: Hala pazarlık yapıyorduk ama teşekkür ederim.
2: İşte budur. Ya bada bada bu.
0: Bunu daha akıcı sürebilirdim.
2: Katil'le tartışmak mı?
0: Bu arada sarı şortumu gördün mü? Gerçekten yakışıyor değil mi?
2: Evet, güzel uyum sağlıyor.
0: Bence de.
2: Ama bu sürücü koltuğuna oturmak için sebep değil. Ne tartışması?
0: Klaus sonunda kadın olarak ondan daha iyi sürdüğüm ortaya çıkarsa diye korkuyor bence.
2: Şu an pek hatırlamıyorum.
0: Ayakkabıları aldıktan sonra arabaya ilk kim varırsa o kullanacak.
2: Onlara yol verelim. Dostum, sinir bozuyorsun. Noel'de kornadan başka ne aldın? Seni palyaço. Biraz sakinleştirici ilaca ihtiyacı var. Hadi, neredesin? Bakalım kimmiş bu?
0: Kim olabilir ki?
3: Beni tanımadın mı?
2: Hayır, az daha çarpacaktın.
3: Dikkat etseydin bari.
2: Bu saatte burada ne işin var senin? Sabit bir işin yok mu? Adam arkadaşım çıktı. Sersem herif resmen neredeyse arkadan çarpıyordu. Çünkü polisler yüzünden bir kavşakta durmak zorunda kaldım. Az daha çarpacağını aynamda görmüştüm. Görüşürüz.
0: Hamburg'da bir gezinti yapıyoruz ve sen yine herkesi tanıyorsun.
2: Bunu senin için önemli görünmek adına ayarladım. Özellikle bir arkadaşımı arayıp bunu yapmasını söyledim.
0: Arabası güzeldi.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır

0: tüm netle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
14: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı? Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
21: Merhaba. Bu hanımefendi için şık bir çizme arıyoruz. Güzel bir şeyler var mı?
22: Dükkandaki her şey güzeldir.
21: Güzel. Öyle mi?
23: Harika.
21: Katı, bunu nasıl buldun?
23: Beğendim. Çok
21: sence
23: şık.
21: Sence de güzel değil mi?
23: Sade.
21: İstersen güzel. Kısa pantolonla da kot pantolonla da giyilebilir. Her şeye uyar. Ne dersin?
23: Bu gerçekten şık.
21: Evet.
23: Palyaço gibi görünüyorum ama değil
21: ne
23: mi?
21: Ne dersin, bu kısa pantolonlu bir bayana uyar mı?
22: Ben kaliteden sorumluyum, zevkten değil.
21: Aslında onu bir şeye zorluyormuşum gibi hissettim.
23: Sivri ve yarım topuklu dedin.
21: Evet, ama buna ne dersin? Biraz fazla yılan desenli.
23: Hayır ama bana uyar. Bu da güzel. Bak çok da sivri
22: bence
23: değil.
22: Bence de sivri değil.
21: Evet, sivri değil.
23: Alışverişi
21: ama...
23: Alışverişi kim sevmez ki?
21: Yine de ayağında bir görmek lazım. Dener misin?
23: Hangi kadın ayakkabı almayı sevmez? Klaus da danışmanım olarak hiç fena değildi bu arada. Bunu gerçekten denemek istiyorum. Klaus şuna bir bak, tam ortadaki. Bak şurada.
21: Bu mu?
23: Evet.
21: Bu da güzelmiş.
23: Fermuarı var mı? Nasıl giyeceğim?
21: Bu olmaz.
23: Ne yani? Eğer bir fermuar olsaydı daha kolay olurdu. Sence de öyle değil mi? Daha kolay olurdu.
21: Bir poşet alırsın ve ayağını içine kaydırırsın.
23: Poşet mi?
22: Hiç evet. Merak etme. Bu kısım yumuşar. Yeni olduğu için sıkı. Giydikçe açılır, tamam mı?
23: Bir yere davet edildiğinde çöp poşeti taşıyacaksın. Çünkü ayakkabılarını giymen gerekiyor.
22: Hayır, dediğim gibi. Zaten zamanla açılacak.
21: Katı ile alışveriş eğlenceli bir etkinlikti. Bunu daha sık yapabilirim. Gerçekten keyif aldım.
24: Sağ
23: Bu da çok havalı,
21: evet,
23: değil mi?
21: Evet, gerçekten hiç fena değil. Sanırım doğru yoldayız.
23: Yani kötü değil.
21: Bunu diğerinden daha havalı bulacağını düşünüyorum.
23: Öyle mi?
21: Evet.
23: Bu yılan derisini çok seviyorum. Gerçekten harika.
13: Karşılaştırma için aynı botun kısa versiyonu da var.
21: Aslında bana sorarsan bu uzun konç çok daha havalı.
23: Bunu daha mı çok,
21: evet,
23: beğendin?
21: Sana verdiği his olarak da daha iyiyse o zaman bence iş tamamdır.
23: Tamam.
21: Evet.
23: Anlaştık.
21: Anlaştık.
23: Anlaştık.
21: Seni bir şeye zorluyormuşum gibi hissettim. Zorlamıyorum değil mi?
23: Benden tamamen farklı bir insan yaratıyorsun. Çok heyecanlıyım. Ayakkabılar harika. Çok rahat.
13: Terlikler çantaya, botlar ayaklara. Fiyatıysa?
23: 380-390 civarı. Biraz fazla para harcadı sanırım.
21: Botlar genellikle ucuz değildir.
23: Bu biraz zam almak gibi. Onun pazarlığını da hala yapıyoruz.
21: Tamam, şimdi bu köşeden dön. Dikkatli ol, kayıp düşme.
23: Çok kaygan, ne yapmalıyım?
21: Şöyle yapacaksın.
23: Ha, tamam.
21: Tamam. Hemen işe geri dönelim.
23: Daha fazla gezmek isterdik ama sanırım Klaus ayakkabılarım konusunda yeterince sabretti. Bir dahaki sefere ben kullanacağım.
21: Hayalperest.
23: Ay yapma.
21: Hayalperest.
23: Ben bir kadınım. Bana birkaç gün daha verin, o direksiyonun başına geçerim.
13: Atölyeye dönelim. Araç sahibi Werner arabasının durumunu öğrenmek istiyor.
21: Merhaba Werner.
15: Merhaba Klaus.
21: Dramaya bir bakalım mı?
15: Drama denilecek kadar da değildir.
21: Biraz baktık da çok paslanma var. Neredeyse
15: evet,
21: altının
15: evet.
21: Tamamı.
15: Merhaba.
17: Merhaba.
21: Kaldıralım mı?
13: Kuru buz temizleme işleminden sonra alt kısım gerçek yüzünü gösteriyor.
21: Burada her yerde çürüme var. Bu pisliği kesip çıkarmamız gerekiyor. Baksana, burası delinmiş.
15: Zaten bahsetmiştin.
21: Evet, şuna bir bak berbat. Yani bu köşeyi de tamamen çıkarmamız gerekiyor. Görüyor musun bu tarafta?
15: Biraz iş çıkacağını ve birkaç kusur olacağını biliyordum. O kadar da saf değilim. Ama alt kısımlarda bu kadar paslanma olacağını hiç düşünmemiştim doğrusu.
21: Müşteri olarak orada durduğunda kahretsin, buranın böyle olduğunu bilmiyordum diyorsun. Ama tabii ki Amerika'da kimseyi sorumlu tutamazsın. Yoksa seninle dalga geçerler.
15: Lanet olsun. Evet. Bunları bana hiç söylememişti.
21: Evet, sanırım bunu farklı bekliyordun.
15: Evet, bu arabayı kendim aldım. Kendim Amerika'ya gittim. Çünkü bu Amerikalıların yaptığı en çılgın araba elbette. Onun çok fazla bir artısı yok. Sanırım kilometre konusunda haklısın.
21: Ne kadardı ki?
15: 61 bin kilometre.
21: Orijinal kilometre.
15: Evet, doğru. Belgeleri var. Satıcının babası bunu bir arkadaşına satmış. O da 80 yaşına gelince oğluna geri satmış. Yani bu arabayı baştan beri tanıyorlar. Bana bunu önerdi ve arabanın harika olduğunu söyledi. Şunu söylemeliyim ki alt kısımdaki paslanmaları o da bilmiyordu. Üzeri örtülmüştü. Bana temiz bir vicdanla sattı. Durumuna göre, yani 61 bin kilometreye göre bu gerçekten çok adil bir fiyattı.
17: Fiyat açısından onu kandırmışlar ve bu çok fazla.
21: Yani bunu tamamen sökmemiz gerekiyor. Tüm koltuklar ve halılar çıkacak.
15: Bu büyük bir iş mi?
21: Bu gerçekten çok iş gerektiriyor. Gerçekten çok iş var. Bu araba için her şeyin düzgün yapılması gerekiyor. Burada baştan savma iş olmaz. Bu da zaman alıyor. Ön taraftaki halı zaten su olmuş.
17: Evet evet, çok kötü durumda. Evet. Yenisini yapsak mı diye düşünüyoruz.
15: Yenisini yapmak
21: evet.
15: Daha mantıklı olabilir.
17: Hı-hı. Evet.
15: Eğer yapacaksak sağlam olmalı.
21: Evet.
15: Sence bunlara sıra geldi mi?
21: Bunlar suyun girdiği köşeler. Çok kötü durumdalar.
15: Evet, yapmalıyız. Çok fazla tutmayacaktır.
21: Araba tamamen sökülmeli. Tüm koltuklar ve halılar çıkacak. Çünkü sadece altını düzeltmek yetmez. Eğer araba gerçekten sağlam olacaksa her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Bu da çok iş gerektirecek.
13: Halının altında daha fazla iş çıktı ve hiç kimse buna şaşırmadı.
17: Kötü bir sürpriz bizi karşıladı. Altında ne olduğunu gördük. Lanet olsun. Pas. Her yer pas. Delikler. Eğer paspaslar ayak bölgesinde bu kadar tuhaf bir renge sahipse... ben olsam bir tornavida alıp altını açardım. O zaman her şeyi görürdüm. Öyle yapsa bu kadar kötü hale gelmezdi.
21: Evet, şimdi çok daha fazla para harcayacak. Muayene ve kaynak işleriyle birlikte en az 20 bin euro daha gidecek.
15: Eğer böyle bir karar verirsen, yani iyi bir kalite seviyesine getirmeye karar verirsen, bunu yapmalısın. Yoksa arabaya verdiğin para boşa gider.
23: Merhaba, ben Katarina. Merhaba Ingmar. Evet. Evet, burada koltukları bekliyoruz. Hazır mısın? Gerçekten mi? Ah, güzel bir hikaye. Bekle bir bakayım. Tamam, bir saniye. Aa, saçmalık. Ne diyeyim ki peki? Madem öyle ben ona söylerim. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kal.
21: Bu sefer ne olmuş?
23: Harika bir hikaye daha geldi. Adamın bir tahtası eksik.
21: Bu seferki bahanesi ne?
23: Koltukları bugün getirecekti.
21: Evet, plan buydu.
23: Tahmin et.
21: Ne olmuş?
23: Şimdi de otobanda arabaları yanmış.
21: Arabaları mı yanmış?
23: Bekle, şuna bak. Bak, fotoğraf göndermiş. Şuna bak. Kamyon yanmış.
21: Evet.
23: Sanırım bu adam çok fazla film izliyor.
21: Bence fotoğrafı internetten indirmiş.
23: Yani yalan mı söylüyor?
21: Bence bu fotoğrafı internetten indirmiş.
23: Başka bir zaman getirecekmiş.
21: Bilmiyorum. Ne dedi ki? Hatırlıyor musun ne dediğini?
23: Seni kandırmış yani.
21: Bu fotoğraf sahte.
23: Tanrım,
21: kesinlikle sahte.
23: Yalan söylüyor.
21: Yalan söylüyor. Başka bir açıklaması olamaz.
23: Kafayı mı yemiş?
21: Bu normal değil. Babası da muhtemelen ölmemiştir. Bu mobilya hikayesi beni deli ediyor. Bu adamda tam bir Münşhausen sendromu var. Bana koltukları getirmeyi kaç defa vaat etti. Ama bir türlü getirmedi.
23: Sözde otobanda kamyon yanmış. Koltuklar da kamyonun içindeymiş.
21: Bir dahaki sefere kendisi kalp krizi geçirir.
23: Ya da sıra hastalanır.
21: Kamyon köprünün altında sıkışır ve o sırada kalbi bunu kaldıramaz.
23: Sonra babasının yanına gider.
21: Sonra bir de kedisiyle ilgili bir şeyler olur.
23: Ben yine köşeme döneyim.
21: Bu inanılmaz. Ben işime döneyim.
23: Biz aptal değiliz, değil mi?
21: Buna inanamıyorum.
23: Bunun yalan olduğunu, adamın deli olduğunu biliyoruz. Biraz çılgın biri sanırım. Bir tuhaflık vardı zaten.
0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
18: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
26: Hala etkisindeyim.
27: İnanılmaz bir goldü.
26: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
28: Gün boyu çamaşırını koru.
29: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
30: Mol Ped'den kız sözü.
31: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
32: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
33: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Yeni gün, yeni bir şans. Bugün Street Mag'e gidiyoruz. Nomad'i satmaya çalışacağız.
10: Bakalım orada bir alıcı bulup bu arabayı elden çıkarabilecek miyiz?
11: Hiç talip olmadı mı?
10: Aslında alıcılar oldu ama 70 bin euro verecek birini bulmak hiç de kolay değil.
11: Daha önce hiçbir araba gösterisine gitmedim. Beni neyin beklediğini merak ediyorum. Herkes arabasını sergileyecek. Hepsi birbirinden havalı olacak. Bir çeşit erkeklik gösterisi desek yeridir. Bakalım neyle karşılaşacağız.
10: Satılık! Orada 10-15 bin kişi olacak. Birinin buna talip olacağını düşünüyorum. Çünkü bu Nomad modellerden çok kalmadı.
9: 70 bin metrekarelik alan ve 2500 katılımcıyla Hannover'deki yıllık Street Mag, Almanya'nın en büyük Amerikan arabası buluşmasıdır. En güzel ve en çılgın arabaların sergilendiği etkinliklerden biridir. Nomad dikkat çekiyor. Ama...
12: Yine de teşekkür ederim.
10: Ne demek?
11: Hoşçakalın.
10: Pek iyi gitmedi.
11: Satış görüşmesi mi?
10: Evet, satış görüşmesi.
11: Yine de ne diyoruz?
10: Olsun.
11: Olsun.
10: Kısmetimizde yokmuş.
9: Ve sonra sessizlik.
11: O kim? Burada özel bir görevi mi var Klaus?
10: Hiçbir fikrim yok.
11: Vay canına, orman perisi.
10: Bu beni biraz korkutuyor. Kendini Till Eulenspiegel zannediyor.
11: Till Eulenspiegel.
9: Etrafa bakma ve bağlantı kurma zamanı.
10: Tabii ki böyle etkinliklerde yüzünüzü göstermelisiniz. Orada olmalı ve insanlarla sohbet etmelisiniz. Bunlar da yapılması gereken şeyler. Tamam, hadi bakalım.
12: Tamam, görüşürüz.
10: Harika. Güzel bir çift.
9: Ve 50 metre ileride bir başka güzel çift var.

0: Sen de gördün mü? Onlar ne yapıyor Klaus?
1: Aa, bu bir yarışma. Bu en güzel Amerikan arabası yarışmasının ön elemeleri.
0: Neden bizim arabamız orada değil peki?
1: Güzel soru.
0: Hadi kaydolalım. Hadi.
1: Sonra Kati, ben hemen bir kağıt hazırlarım dedi ve ben de bir anda kendimi sahnede buldum.
2: Nomad en güzel Amerikan arabası seçimi için sahneye çıktı. Acaba bu beklenen satışı getirecek mi?
3: Şu anda sahnedeki harika arabadan bahsediyoruz. 1956 model Bel Air Nomad. İki kapılı bir station wagon. Nomad, Chevrolet'in en üst modeli. İçinde bir küçük bloklu motor var. Muhtemelen orijinal değil mi?
1: Hayır, motor artık orijinal değil. Orijinalde 2.83'tü, şu anki 3.50. Biraz modifiye edilmiş.
3: Yani 5,7 litre. Biraz daha fazla hacim, biraz daha fazla beygir gücü eklenmiş. Araba satılık. Az önce bir tabela gördüm, 69 bin euro istiyor. Ve bunun karşılığında çok sık üretilmeyen bir araba alıyorsunuz.
1: Evet, biliyorum. Yaklaşık 8 bin.
3: Yani bu onu aşırı nadir yapıyor. Bana göre bu yüzden
1: eğer
3: değerli.
1: Eğer bir araba da istersen beni ara.
3: Eğer bir araba ihtiyacın olursa. Ama zaten çok arabam var. Karıma sormadan olmaz. Bir araba daha alabilir miyim? Çok teşekkürler. Alkışlarınızla 56 model Bel Air Nomad.
2: İşte sahne ışıklarındaki kısa an da meyvesini veriyor.
0: Dikkat çekmeliyiz çünkü daha fazla müşteri gelmesini istiyoruz. Bizim sayemizde farkına vardılar. Gerçekten bir sürü sticker dağıttık ve sahne performansı da bu arada tabii ki harikaydı. Arabayı sevdin mi?
4: Evet, çok güzel görünüyor. Evet, sevdim. Ona mı
0: evet,
4: ait?
0: Evet, yarı yarıya.
4: Öyle mi?
0: Evet, Klaus gelir misin lütfen?
1: Evet.
0: Gelsene bir.
1: Merhaba, ben Klaus.
4: Merhaba, Karl Heinz.
1: Memnun oldum. Karl Heinz? Kale?
4: Evet, Karl Heinz. Ama kale diyebilirsin. Evet,
1: tamam,
4: evet.
1: Harika.
4: Evet, bunu beğendim. Gerçekten iyi görünüyor.
1: İstersen bir bak. Daha önce hiç içine baktın mı?
4: Sadece dışarıdan baktım.
0: Dışından baktı.
1: Tamam, kapıyı aç.
4: İçine de bakabilir miyim?
1: Birazdan yağmur yağacak.
4: Aa evet, içi gerçekten harika görünüyor. Bayağı iyi.
1: Kati sağ olsun.
0: İyi durumda değil mi?
4: Neredeyse evet. Yeni gibi. Yenilenmiş.
0: Evet.
4: Evet.
0: Araba satmak, araba almak artık bu benim için gerçekten çok eğlenceli. Tabii ki ofisteki işim de harika. Meslektaşlarımı da seviyorum. Ama insanlarla çalışmak, biraz sohbet etmek ve bir şeyler satmak bambaşka bir şey.
4: Sırf merakımdan soruyorum. Acaba bu araba Amerika'da mı yenilendi? Çünkü Amerika'dan yenilenmiş arabalar getirdim. Ve bu arabalarda genellikle boya kötü durumda.
1: Evet, bu da Amerika'da yenilendi. Ama bu Amerika'da iyi boyanmış nadir arabalardan biri.
4: Gerçekten nadir bulunur. Bu arabayı çok sevdim. Peki fiyat konusunda ne düşünüyorsun?
1: Evet, çok pazarlık yapmayacağım. Fiyatta çok katayım ama 69 bin euro olabilir.
4: Eğer hava izin verirse bir test sürüşü yapmayı düşünüyorum.
1: Tabii ki bu araba çok pahalı. Aynı zamanda çok nadir bir araba. Bu yüzden bu parayı hak ediyor. Ama bir oyuncak gibi koleksiyon için alacaksa ve kullanmayacaksa çok büyük bir para. Garaja koymak için büyük bir miktar. Gerçekten de büyük bir para. Evet, sonra bir tur atabiliriz. Ama galiba iş çıkışı trafiğine kalabiliriz dostum.
4: Evet.
1: Bu biraz sıkıcı evet, evet. Olabilir.
4: Evet, doğru söylüyorsun. Evet, sanırım öyle. Hava da biraz kötü zaten.
1: Evet, görünüşe göre biraz yağmur yağacak.
4: Eğer bana numaranı verirsen seni arayabilirim.
1: Şurada kartım olacaktı.
0: Aslında bende de bir tane vardı.
1: Bunu bardak altlığı olarak da kullanabilirsin.
0: Denedik biz oluyor.
4: Tamam.
2: Hava satış görüşmesine aniden son verdi. Şimdilik sarı Nomad Klaus'a kalacak gibi görünüyor. Ve hafta sonundan sonra uzun zamandır beklenen bir teslimat kapıya geldi.
5: Tamam, bir bakalım Klaus neredeymiş?
6: Bay Bormann.
1: Merhaba.
5: Günaydın. Merhaba Klaus.
1: Merhaba.
5: Teslimatını getirdik.
1: Heiko muydu?
5: Evet, Heiko.
1: Çok memnun oldum.
0: Özel bir insan. Igmar bunları sipariş etmiş, onlar yapmış ama Igmar tarafından hiç alınmamış. Yani Igmar tedarikçi ama teslim almamış. Koltuklar orada, parası da ödenmemiş. Bizi aradı, koltukları bize vermek istedi.
1: Heiko ile telefonda konuştum. Dedim ki onları bana getir, ben öderim. Senden onları bana hediye etmeni isteyemem. Diğer çılgın onları bana hediye etmişti. O zaman bir bakalım.
5: Evet, birkaç koltuk getirdik.
1: Bunların sonunda geldiğine inanamıyorum.
5: Evet, sonunda geldiler.
1: Evet, merhaba. Merhaba, özür dilerim. Çok değil. Heyecanlıyım. 7,5 ay sonra bu şeyler bugün sonunda teslim edildi. Ve gerçekten harikalar.
5: Oturması çok keyifli koltuklar.
6: İşte oldu.
1: Bir deneme oturuşu yapabilir miyim?
5: Tabii, korkma, dayanır.
1: Harika. Bir de televizyonum olsa harika olur.
5: Ve senin için bir tane daha var.
1: Buna inanıyorum. Bunlar aslında iki kayıp çocuk.
5: Evet, kesinlikle. Bunlar senin.
1: Bunları vaat eden adam Hayko'ya sipariş vermiş ve onu sürekli aynı bahanelerle kandırmış. Neden gelip ödeme yapmadığını söylemiş. Aslında koltukların ödemesini onun yapması gerekiyordu. Şimdi her şey biraz aceleye gelecek. Bu koltukları yapan sensin, öyle değil mi?
5: Evet.
6: Ben de kaynak yaptım.
1: Kaynak mı yaptın?
6: Evet.
5: Ortak bir proje bu.
1: Gerçekten çılgınca. İnsanlar bu kadar kolay yalan söyleyebiliyor ve sırf işlerini yapmamak için akrabalarını öldüğü gibi gösteriyor.
2: Ama sabırla beklenen şey sonunda gerçekleşiyor.
1: Gerçekten çok mutluyum. Gel, sarılabilir
6: sarıl
1: miyim?
6: Hadi.
1: Hayko, harikasınız. Teşekkürler.
0: Aylardır koltuksuz oturuyoruz. Çok sinir bozucu. Bunu hemen yapabilirdik. 6 ayda bu işi bitirmiş olurduk.
1: Mikael, araba sajları geldi tam zamanında.
7: Harika.
1: Dostum, tam zamanında geldi.
7: Niye ki?
1: Sajlar geldi.
7: Hangi saçlar? Ha?
1: Ne demek hangi sajlar?
7: Hangi
1: saçlar? Şunun için. İşte. Bunları kesip çıkaracaksın.
7: Ben mi? Hayır. Benim çalışmam gerekiyor. Arkada sıkıntılı bir motor var. Onunla uğraşmam gerekiyor.
1: Nasıl
7: evet.
1: Yani? Zamanın yok mu?
7: Evet, yok. Tek başına yap.
1: O zaman maaşından keserim. Beni resmen bıraktın.
7: Her şeyi ben yapamam ki.
1: İşte sorunlar burada. Burada kocaman bir delik var. Burada bir delik var. Bu kısımda neredeyse delik deşik. Bu arabaya saç parçaları yamamak mantıklı değil. Yapılabilir ama bu kötü bir iş olur ve arabanın değerini düşürür. Böyle olmasını hiç istemeyiz. Bu araba için hiç iyi olmaz. Bu düzgün bir şekilde kaynak yapılmalı ve temiz görünmeli. Daha sonra halıyı kaldırıp her şeyi kapattığında bunların hiçbirini görmemelisiniz. Yani şimdi orijinal bir taban grubu ya da yedek parça bulduk. Eski paslı kısmı kesip çıkaracağız ve sonra yenisini takacağız. Bugün kesme işini yapacağım. Bugün daha ileri gidemeyiz. Bugün fazla vaktimiz kalmadı.
2: Parça parça delik deşik olan taban çıkarılmalı.
1: Evet, 1959 model arabada olduğu gibi bazen kendi ellerimle işe koyulmak eğlenceli. Eğer başkasının zamanı yoksa bu şeyi çıkarmalıyız ki ilerleyebilelim. Bu durumda gerçekten kendi ellerimle yapmak için hevesleniyorum. İşte burada. Bu da böyle olmamalı. Kahretsin. Bir bu eksikti. Berbat. Lanet olsun. Sıkıntılar artıyor. Ya çok kötü. Mirko!
7: Efendim?
1: Gel şu pisliğe bak dostum. Sadece taban sacı değil, altındaki traversler de çürümüş. Yani bu düşündüğümüzden bile daha sıkıntılı bir süreç olacak.
7: Berbat görünüyor.
1: Berbat. Bu arabada karşılaştığımız sorunlar bize daha çok acı çektirecek.
7: Artık geri dönüş yok.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
11: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
22: Bankam Tonbank, kartıma din.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
28: Sonra mantar.
27: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
28: Yaklaşık 10 dakika.
27: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
28: Teşekkür ederim.
29: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
30: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
31: Hamuru biraz pide gibi. Biraz da sarımsak sosu alırsan.
30: Rakipsiz.
27: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
31: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
27: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
31: Bütçeye de uygun.
27: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
31: Evet. 3 numara tri-tip sandviç.
30: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
28: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
27: Yedi baharat. Toz biber.
28: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
27: O karıştırma ustası.
28: Bana yardım edebilirsin. Bey ya.
27: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
28: Cacık, sade yoğurt, Tabii ki taze sarımsak.
27: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
28: Tahin sosu.
27: Tamam.
28: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
27: Harika.
28: Sonra da biraz su ekle.
27: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
28: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
27: Aa, kalıp gibi bir şey.
28: Doğru.
27: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
28: Yaklaşık yarım saat.
27: Sonra açmaya hazır mı?
28: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
27: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
28: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
27: Salatalık ve marul salatası.
28: Sonra tri-tip.
27: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyoruz?
28: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
27: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
0: Sıra dışı karavanların bu bölümünde 3 farklı karavan göreceğiz. İlki 3 milyon dolarlık donanımıyla Featherlight'tan. Bu şirket lüks karavan piyasasının önde gelenlerinden.
1: Aynanın içine yapılan televizyon en sevdiklerimden.
0: Bir sonraki ise Thor otobüsleri. Bunun araçlarınızı taşımak için arkasında bir garajı var. Araca Outlaw diyorlar.
2: Daha büyük motor, daha iyi sürüş. En iyinin iyisi.
0: Son olarak Brian ve Coren Duba, şirketleri Duba karavanlarıyla Atro Morgan'u yeniden tasarlıyor.
3: Josh Peak bu karavanı yılın yaklaşık 200-250 günü kullanacak. Atlarımız çok değerli.
0: Hepsi sıra dışı karavanlarda. Eskiden karavanlar sadece günlük eğlenceler için tasarlanıyordu. Kullanıcılarını evden uzaktayken rahat ettirmek için temel gereçlerle donanıyordu. Ama artık bu değişiyor. Sıra dışı karavanlara merhaba deyin. Bu birinci sınıf seyyar konaklar gitgide gelişen dünyamızın lüks araçlarının yeni ürünü. Merkezi Norfolk'un 32 kilometre güneyindeki Virginia'nın Suffolk şehrinde olan Featherlight otobüs lüks yaşam karavanlarına odaklanmış.
1: Yat yaşamının tekerlekli hali gibi düşünebilirsiniz.
4: Gezegende daha sıra dışı bir karavan varsa ben henüz görmedim.
0: Bu arabalardan birini yapmak 20 hafta boyunca 8 bin saat sürüyor.
1: Karavanın sadece şasisi bile 500 bin dolar.
0: Featherlight'ın 50 bin metrekarelik tesisi Amerika Birleşik Devletleri'nin en pahalı karavanlarını üretiyor.
5: Fiyatlarımız oldukça yüksek. 2 milyon dolar civarında meblağlardan bahsediyoruz. Oldukça sıra dışı. Aklınızı başınızdan alacağı kesin.
0: Vantare şirkete en çok kazandıranlardan.
1: Vantare'nin tarihi şirketin Florida'da ilk kurulduğunda ürettiği Vantare yatlarına uzanıyor.
5: Tekne üreticileri otobüs içini dizayn etmeye başladı. Böylece bir otobüs şirketi kuruldu. Vantare ismini ise marka olarak korudular. Hala tekne mirasını koruyor ki bundan dolayı gururluyuz.
0: Vantare'nin dış kaplaması Quebec'te Volvo'nun sahibi olduğu Prevost şirketi tarafından sağlanıyor.
4: Prevost en iyi otobüsleri üretir. Buna şüphe yoktur. Rekabet içinde olduklarına bakarsanız durumu anlayacaksınız.
0: Rekabet demişken Featherlight boş yere NASCAR şirketinin resmi lüks otobüsü olmadı.
5: Onlar için çok mantıklı bir seçim. Pistteyken kaldıkları yer burası. Otel odasında kalmaktansa seyyar bir evde kalıyorlar.
1: Rock yıldızları burada kalıyor.
0: Bu yeni Featherlight Vantare H3 14 metre uzunluğa ve 45 metre karelik inanılmaz bir yaşam alanına sahip. Konforlu seyahat etmeyi seven New Jersey'den Kuzey Carolina'ya gidecek bir aile için yapılıyor.
1: Sipariş üzerine yaptığımızda alıcı karavanın tasarım sürecine ciddi ölçüde dahil oluyor.
0: Müşteri pek çok istekte bulunarak Featherlight'ın takımına onlarca özgün özellik ekleme konusunda tam yetki verdi. Featherlight takımının son dokunuşlar oturumunda bunlara karar vermesi gerek.
1: Bakıyorum elinde güzel fayans örnekleri var. Ne? Nedir bu? Dokusunu beğendim.
5: Bu fil derisi dokusunu andıran bir fayans. Duş için düşünüyoruz.
1: Yapalım. Deseni biraz daha büyütebiliriz. Görülmemiş bir şey. Dolaplar için ne düşündünüz?
5: Açık laminat rengi düşünüyoruz.
1: Aha.
5: Bu renk sarı laminat gibi.
1: Bildiğimiz yat içini geri getiriyor sanki.
5: Peki tavan tasarımı nasıl olacak?
6: Jimmy bu çılgın çizimi tasarladı. İkimiz birlikte AutoCAD'le üzerinde oynadık. Ölçeyi ayarladık. Sonra Preston çizimi hayata geçirerek tavan panelini tasarladı.
1: Bazı sistemler bizim için standart olacak ama iç tasarımı, örneğin zemin yerleşim planı, hepsi özgün.
0: Prevost tarafından sağlanan 11 bin kilogramlık otobüsün 3 adet jumbası var. Çift kişilik yataklı bir yatak odası, biri tam biri yarım iki banyosu var.
4: Burası özel bir bölüm. Müşterinin isteğine göre 3-4 tane ünite koyduk. Yolda gördüğünüz tırlar gibi çekici demiri yok. İçinde oturduğum şey sadece alüminyumdan iskelet. Kenarlarına büyük delikler açıp jantları yerleştiriyoruz. Sonra da orayı biraz daha sağlamlaştırıyoruz.
7: Prevost tek parça oluyor. Otobüs için yapılmış. İskelet paslanmaz çelikten. Süspansiyon sistemleri dışında her şey paslanmaz çelikten.
0: Çift aşamalı yapım süreci Prevost dış kaplamasının sökülmesiyle başlıyor.
2: Boyutlarını yeniden ayarlayıp şasiyi yeniden oturtuyoruz. Şimdi kaplamaları tekrar monte edeceğiz.
0: Paneller alüminyumla güçlendirilmiş hafif bileşimlerden yapılıyor.
2: Hem otobüsün her parçasına yeterince destek sağlamalı hem de olabildiğince hafif olmalı. Bu yüzden tüy hafifliği diyoruz.
0: Indiana'nın Elkhart şehrine doğru 1300 kilometre kuzeybatıya 12 saatlik bir yolculuğu tamamlayarak Thor otobüsün merkezine geldik. Thor çeşit çeşit otobüsler, arkadan itişli dizel karavanlar gibi her çeşitten ve fiyattan karavan üretiyor.
8: Thor Otobüs 2010 yılında kuruldu. Damon Karavan ve Four Winds uluslararası şirketlerinin bir bileşimiydik. Kuzey Amerika'nın en geniş perakende karavan imalatçısıyız.
0: Thor Otobüs şirketi dünyadaki en büyük eğlence araçları imalatçısı. Portföyüne çok ünlü markalar olan Keystone Karavan, Dutchman, Heartland Karavan ve Airstream de dahil.
8: Bence Thor'u piyasadaki diğer şirketlerden ayıran daha çeşitli ürünler sunuyor olmamız.
0: Püf nokta çeşitlilik. Karavan piyasasındaki her kategoride Thor'un 7 metreden 14 metreye kadar bir ürünü var. Bu da yetmediyse bile şirket Amerika'nın en büyük orta boy otobüs imalatçısı konumunda. Bu kadar çeşitli ürün üretirken karavan imalat yerinin 90 bin metrekare civarında olması da şaşırtmıyor.
8: Yaklaşık 12-15 binadan oluşan bir tesis burası. 3 ana imalat tesisimiz var. Aynı anda 100 karavan üretilebiliyor.
0: 2007'de Thor cesur ve yeni bir konsept getirdi. Motosiklet, golf arabası ve arazi aracı gibi her şeyi taşıyabilen bir garajı olan A sınıf bir karavan. 3,5 metre uzunluğunda Ford motorlu 6,8 litre depolu ve 362 beygirlik devasa karavanın adını Outlaw Class A Toy Hauler koydu.
9: Ford'un gazlı motoruyla çalışmamızın sebebi dizel şasiye uygun, ön tarafa takılan ve aynı zamanda dizel olan bir motorun olmayışı. Arkasında rampa olmasından ötürü şu anda Outlaw'a uygun motor sağlayabilecek şirket olarak sadece Ford var.
0: Yeni jenerasyon 2014 model Outlaw, önceki jenerasyonlardan birçok yönden daha etkileyici. Cummins marka güçlü bir gaz jeneratörüyle çalışıyor.
2: Sadece arkadaki garajdan dolayı değil, karavandaki çeşitli cihazları çalıştırmak için daha güçlü olmalıydı. Ama bu çok güçlü bir jeneratör. İşimizi görecektir. Bu karavanda bir araya getirdiğimiz iki tane 6 voltluk pil kullanıyoruz. Toplamda 12 volt.
0: F53 karavan şasisi yapının temelini oluşturuyor.
2: İlk geldiğinde açık halde duruyor. Sonra başka bir fabrikaya gönderilip üzerine bunlar monte ediliyor. Yani bu dış iskelet başka bir fabrikada yapılıyor.
0: 302 litrelik yakıt kapasitesiyle Outlaw kısa sürede yolda kalmayacak. İçinde öylesine dursun diye fazladan bir pompa bile var.
2: Motosiklet, arazi aracı, neyiniz varsa bununla doldurabilirsiniz. Benzinciye gitmenize hiç gerek yok.
0: Outlaw'un tabanında iki aksın arasındaki ön kısımda geniş bir deposu var.
10: Araçları ve takım çantası, benzin kutusu gibi ekipmanlarını taşıyabilecek yeri var. Burada geniş geçişleri oluşturmak adına savunma döküm kaynaksız bagajlarımız var. Ve arkada garaj kısmının altında daha kullanışlı olan çelikten bagajlar var.
0: Outlaw'un zemini de kullanışlı.
2: Garaj zemini burada olacak. Ağır iş malzemeleri gibi her türlü ağırlığı kaldırması için fazladan kirişler var.
7: Bu zemin yaklaşık 270 kilogram. Vinçle kaldırıp şasinin üzerine monte ediyoruz.
0: Ağır iş tipinde kauçukla işlenmiş zemin levhası yakıt sızıntısını önlemesi için su geçirmezdir. Zemin yerleştikten sonra sıra kablolarda.
11: Outlaw'da 450-500 civarı bağlantı noktası bulunmakta ve 57 kilogram ediyor. Kablo tesisatının yapılması önce mühendislik çizimiyle başlıyor. Sonra o şekli bir pano üzerine geçiriyoruz.
0: Önceden delinmiş panolarda tesisatı yapanların nereye, ne ölçüde ve ne renk kablolar takılacağını anlaması için vidalar, işaretler ve kalın çizgiler hazırlanmış. Daha sonra bunlar sökülüp bantlanarak ayrı kablo tesisatları döşeniyor. Sonra iç dolaplar monte ediliyor ve tavan yükseltiliyor. Bu öyle sıradan bir tavan değil.
12: Tavan tamamıyla özgün bir kama tasarımı var. Oldukça geniş bir ürün.
13: Yan duvarlar açıldığında bazen iç duvarlara doğru yamuluyor. Havalı kriko kullanarak duvarları sıkıştırıp tavana yerleştiriyoruz. Böylece her şey yerli yerinde ve sağlam oluyor. Çatıdaki aralıktan dolayı ortadan menteşeli ama yanlardaki sağlam borular sayesinde açıp kapatırken sorun olmuyor. Sonra buraya koyup yandaki boruları kesiyoruz. Ve aralık sayesinde aşağı iniyor.
25: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Gün boyu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
16: tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Virginia'nın Suffolk şehrinde Featherlight otobüsleri sloganıyla uyum içinde müşterilerin hayallerini gerçekleştiren birinci sınıf karavanlar yapıyoruz. En başta şirketin ultra lüks Vantare H345 modeli geliyor. Mermer yüzeyler de dahil. Tabii ki araç ne kadar hafif olursa yük kapasitesi o kadar çok olur. Bu yüzden Featherlight mermer levaları hafifleştiriyor.
1: Mermeri zımparalayıp arkasına kuvvetlendirilmiş destek koyuyoruz. Böylece mermer 1 santimetreden daha az kalınlıkta oluyor ama normal mermer gibi duruyor. Sen beyaz karaya mermeri diyorsun ama gerçekte hafifleştiği için metrekarenin 3 katı gibi bir fiyatı var.
0: Toplam ağırlığı azaltmak için Featherlight hem güçlü hem kullanışlı olan cam elyafı çokça kullanıyor. Orijinal Prevost otobüslerinin dışı, Vantare tentelerinin özgün görünümünü oluşturmak adına malzemelerle güçlendirilmiştir.
2: Teşhir karavanının 4 adet tam boy tentesi var. Karavanın iki yanında gölge oluşturuyor. Ama karavanın üstünde öylece dururken komik oluyor. O yüzden daha aerodinamik, bütün bir görünüş verdik.
3: Otobüsün üstündeki tenteleri yapıyoruz. Önden görünen kanatlar bizim özgün tarafımız. Şu anda kenarlarını yoluyorum. Belli olacağı için keskin kenarlar olmasını istemiyoruz. Sonra cam elyafını yapıyoruz. Bu sertleştirici. Bir damlası bile hepsini yetecek seviyede. Sürünce renkleniyor. Şu anda yeşil oldu. Pekala, şimdi ise ilk katı atacağım. Cam elyafı emecek. Bunu güçlü yapan cam elyafı, reçine değil. Şu an sürdüğüm ise aseton. Güzel ve düzgün dursun diye sürüyorum.
0: Bu 2 milyon 300 bin dolarlık otobüsün sadece dışı güzel değil. Kayan odalardaki alçak zeminli oda tasarımı sayesinde içi de aynı derecede etkileyici.
2: Bu üçlü kaymalı Featherlight otobüsünü birkaç yıl önce Kanada'nın Quebec şehrinden müşterilerimiz için yapmıştık. Masaların bulunduğu bölümün güzelliği, kayan odalarımızın zemininde. Odaya girmek için yükseltmemiz gerekmiyor. Çalışıyor, dinleniyor ya da televizyon izliyor da olsam sadece sandalyemi kaydırıp etrafta ilerleyebiliyorum.
0: Bu alçak zemin tasarımı lüks karavan mühendisliğinde bir başarı.
4: İki tarafta girişi ve çıkışı kontrol eden iki tane motoru var. Sonra yukarı ve aşağı gidişini kontrol eden bu parçayla da zemini indirebiliyorsunuz. Hepsi olup bittiğinde pürüzsüz bir zemin oluyor.
0: Tabandan tavana Vantare'nin yapımında olanlar gözle görülenlerden ibaret değil.
5: Otobüsün üstüne çıkıp havalandırmaları monte etmek için iskelete kaynak yapıyoruz. 465 metrekarelik havalandırma kapasitemiz var.
6: Bunları tavanda sabit tutabilmek için sağlam monte etmemiz ve sabitlenecek bir yer ayarlamamız gerekiyor. Böylece yolda araba sürerken otobüsün tepesinden havalandırma uçup gitmez.
7: Evet, otobüsün üstünde harika bir şey. İçini bir sürü şeyle doldursak da dışında da pek çok şey var. Örneğin tepedeki klimalar, uydular, televizyon antenleri, radyo antenleri, uydu radyo anteni, tenteler, her şey. Tavanda orada burada bir sürü şey var. İçerisi kadar sıkışık.
0: İçerideki özgün Featherlight işçiliğini fark etmemek elde değil. Özel yapım dolaplara bir bakın.
8: Dolapların her biri özgün, hepsi özel olarak tasarlanarak yapıldı. Her bir parça makinalarla kesiliyor.
0: Bu Vantare karavanı sıkça seyahat eden bir aile tarafından sipariş edildi. Özel isteklerinin arasında kadife kaplamalı çekmece de var.
9: Burada kırışıkları düzeltiyoruz. Bu çekmece de kanepenin altından çıkıyor. Ayrıca dışarı açılan mekanik bir masa var. Bayağı havalı.
0: Kırışıkların düzeltilmesi kadifeye son halini veriyor. Çekmeceler laminatın tam üstüne geliyor.
9: Aslında dokusu tıpkı halı gibi. Dokuyu önden arkaya doğru ayarlıyoruz. Yani dolapların içinde soldan sağa, önden arkaya falan.
10: Her otobüsün içindeki dolapların belgelendiği bir kütüphanemiz var. Böylece dolaplarınıza tadilat gerekirse ya da arkadaşınızın dolaplarından isterseniz hemen arıyorsunuz, biz de yapıyoruz.
1: Canınız ne isterse yapabiliriz. Sıra dışı olan da bu.
0: Biz Indiana'nın Elkhart şehrine geri dönüyoruz. Bu arada Thor Karavan, 2014 Outlaw Class'a Toy Hauler karavanın tavanını yükseltme işini bitirdi.
11: Tavan tamamen hazır. Şu anda cam, farlar ve takımla birlikte ön kısmı takmak üzereyiz. Şu anki aşama bu.
0: Çok ağır metal işlerinden bahsediyoruz. Kapakları ve araç kapılarını takmak için bu gerekli. Marangozhanede de Athlon dolaplarının üretimi aynı şekilde ilerliyor.
12: Burada her şeyi sıfırdan üretiyorlar. Bu bir çerçeveleme masası. Burası hareket ediyor. Böylece onu hizaladığınız yere tutturabiliyorsunuz. Böyle sonra da ayrılıyor.
0: Garajda da işler hızlanıyor. İşçiler arka garajın içini baklavalı sajla kaplıyorlar. Saç zemini ve duvarları koruyarak sağlam güzel bir görünüm kazandırıyor.
13: Estetik amaçlı, hava katsın diye yapıyoruz.
0: Bu akıllıca tasarım arka rampa kapısının kapatılmış bir veranda olarak kullanılmasını sağlıyor.
14: Oradaki yay herkesin kaldırabilmesine olanak verecek şekilde. O kadar da ağır değil. Kenarları saran bu kapı açılıp kapanabiliyor. Çocukların düşmesini engelliyor. Bu emniyet pimleriyle sabitleniyor.
15: Rampanın tasarımı genel olarak müşterinin isteklerine göre yapıldı. Rampa istediler, korkuluk istediler. Veranda olarak kullanabilmek, garaj bölgesini genişleterek içeriği ve dışarıyı birleştirmek istediler.
16: Outlaw'ı sıra dışı yapan ne? Özgün tasarımı, özgün tavan yapısı ve arkasındaki garajı bence. Piyasada şimdiye dek imal edilmiş her şeyden çok ama çok farklı.
0: NASCAR'ın resmi lüks otobüsü olan Featherlight, kendini nezih zevklere ve zengin karavan meraklılarına eşsiz bir konfor sunmaya adamış bir araç. Bu Featherlight Vantara özel yapım, New Jersey'den çevre yollarını ve lüks içinde seyahat etmeyi seven bir aile tarafından sipariş edildi. Lüks deyince pek çok şey gerekiyor.
2: Karavanın iç tasarımı birçok farklı yerden ögelerle donatıldı. Elbette yat dünyasındaki durumu da güncel olarak takip ediyoruz.
10: Yaptığımız şeylerden biri de başkasının benzerini yaptığını henüz görmediğim kayar kapımız. Çok kolay hareket ediyor.
6: Bu düzeneyi ilk defa yaptığımız için
0: New Jersey'den çevre yollarını ve lüks içinde seyahat etmeyi seven bir aile tarafından sipariş edildi. Lüks deyince pek çok şey gerekiyor.
2: Karavanın iç tasarımı birçok farklı yerden ögelerle donatıldı. Elbette yat dünyasındaki durumu da güncel olarak takip ediyoruz.
10: Yaptığımız şeylerden biri de

0: 60 inçlik televizyon olacak.
1: İnce ayarları yapılacak. Üstünde yüksek çözünürlüklü ses için ses çubuğu olacak.
0: Featherlight'ın daha görmediğiniz başka numaraları da var. Kendi yataklarını bile yapmışlar.
2: Bu yatak burada yapıldı. Nasıl çalıştığına bakalım. Arkasını kaldırıyorsunuz, istediğiniz yerde duruyor.
3: En güzel yanı yatağın ucunun da hareket etmesi. Böylece yatağın boyunu uzatabilirsiniz.
0: Tatlı rüyalar burada görülür. Güney Dakota'dan bir saatlik yoldan sonra Nebraska'nın taşra kısmında O'Neill isminde bir kasaba var. Nüfusu 3700. Bu rodeo şehri 20 yıldır at karavanı üzerine uzmanlaşmış Brian ve Coren Duba'ya ev sahipliği yapıyor.
4: 1995'te ilk at römorkumu aldım. Daha sonra yaşam alanına kalacak bir yere, hava sıcakken soğutacak bir klimaya ihtiyaç duyduk. Böylece ilk karavanımızı yaptık. Sonra biri gelip kendine de bir karavan yapmamızı söyleyince çok şaşırdık. Şu an yaptığımız iş böyle başladı.
0: Ve şu an yaptıkları iş bir aile işi için oldukça etkileyici. Duba çifti bugüne kadar 400'den fazla karavan yaptı.
4: Kovboyların yolda giderken kalabilecekleri bir karavana gerçekten ihtiyaçları var. Yoldayken atlarıyla kalabilirler. Onları bir yere bırakıp otele gitmelerine gerek yok. Kovboylar atlarıyla beraber olmayı seviyor.
5: At vagonuna ne gerekiyorsa ekleriz. Karavanı onların ihtiyaçlarına göre tasarlarız ve bugünkü çağda bu gerçekten önemli bir şey.
0: Duba çiftinin bir sonraki projesi, rodeo yıldızı Josh Peak ve ailesi için özel bir at karavanı yapmak.
4: Josh Peak profesyonellikte pek çok ödül kazanmış bir kovboydur. Sayısız kemer tokası ve yarışma kazandı. Kemente buzağı yakalamada, boynuz güreşinde ve bunun gibi daha pek çok stilde yarışıyor. Josh Peak ABD ve Kanada'da yapılan çeşitli rodeo yarışlarına giderken bu karavanı yılın yaklaşık 200-250 günü kullanacak. Atlarıyla beraber karavanın içinde kalacak.
0: Duba'nın platin karavanı içindeki yaşam alanıyla at karavanlarının en iyisi.
4: Yollara, araziye nereye giderse gitsin buna dayanacak bir at karavanınızın olması çok önemlidir. Bu platin karavanlar atların rahatlığı düşünülerek tasarlanıp üretildi. Ayrıca eğer tekme atan, ısıran, vahşi bir atınız varsa bütün bunlara dayanacak kadar sağlamdır.
0: Çok adımlı değişim süreci basit alüminyum bir şasiyle başlıyor.
6: Karavanlar tesisatsız olarak geliyor. Kabloları döşüyoruz. Sonra ben izolasyon yapmaya başlıyorum. Kabloların nereden çıkacağını ve nereye ışıklandırma yapılacağını biliyorum.
4: Bu karavanlarda son zamanlarda herkes yeşil renk kullanıyor. Buradaki LED aydınlatma yeni yaptığımız özel bir şey. Güneş panelleri yeni bir şey değil ama at karavanlarında görülmemiş panellerle piller sürekli şarj halinde olacak.
6: Döşemeler yapılıyor, duvar fayansları yapılıyor. Tavanın da diğer her yer gibi kablo tesisatıyla aynı anda yalıtımı yapılıyor.
0: Sonra da özel dokunuşlar yapılıyor.
6: Deri ya da kumaş duvar istiyorlarsa yapılıyor. Genelde herkes tavana deri çeşidi kaplamalar yaptırıyor.
0: Duba çifti iki karavan yapıyor. Biri Josh ve ailesine, diğeri de kendi atlarına.
4: İnsanların en çok önem verdiği şey yaşam alanı ve atların rahat olması. Rodeocular bu atlarla para kazanıyor. Patika sürücüleri de atlarını çok seviyor ve birlikte olmak istiyor. Bunlar battaniye askıları. Yerlerin altına konan battaniyeler için. Bunlar da eyerler için böylece ortalıkta durmuyor. Dizginleri ve başlıklarını da hepsini buraya asıp düzenli tutabilirsiniz. Burası yemlik denen yer. Buraya bir sürü şey koyabilirsiniz. Yem, saman, kova, ne isterseniz. At kullanıcıları çok sevdikleri atlarının rahat ve güven içinde olduğu bir yaşam alanı için bize geliyorlar.
0: Josh Peak'in platin karavanının Duba'nın şimdiye kadarki en iyi karavanı olacağı kesin.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
10: Budur.

0: karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo jet jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Mobil'den Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
14: Sıra dışı karavanların bu bölümünde 3 birinci sınıf aracı izliyoruz. Nebraska'nın küçük O'Neill kasabasında Duba'nın rodeo yıldızı Josh Peek'in atlarına ve ailesine ev olacak özgün hibrit karavanıyla ilgilenirken işi başından aşkın. 1100 kilometre doğuda Indiana'nın Epcot şehrinde Thor karavanları yaptıkları garajlı otantik A sınıfı karavanlarıyla mitolojik İskandinav tanrısına saygılarını sunuyor. Virginia'nın Suffolk şehrinin 1300 kilometre güneydoğusunda Featherlight otobüs piyasanın önde gelen lüks karavanı 44 metrekarelik Vantara H345 modeliyle gururlanıyor. Bu müthiş teçhizatlı araç 2 milyon 300 bin dolarlık bütçeyle dizayn ediliyor.
15: Her karavana eklediğimiz özelliklerden bazıları fotoğrafik bir arayüzü olan dokunmatik bir panel kontrolü, ebeveyn banyosunda banyo aynasına yerleştirilmiş televizyon gibi şeyler.
16: Bu çift taraflı bir ayna. Televizyonu izlemediğin zaman çalışmıyorken sadece boş normal bir ayna oluyor. Televizyon ecza dolabının aynalı kısmına monte ediliyor. Arka tarafında siyah ağla kaplanmış bir ekran var. Böylece fazla ısıyı engelliyor. Havalı bir özellik. Duş alırken ya da tuvaleti kullanırken televizyon izleyebilirsiniz.
14: Milyon dolarlık Vantare'de işler yolunda. Bu sırada Featherlight'ın birinci sınıf karavanında işler devam ediyor. Thor takımı da 2014 Toy Hauler'ın son dokunuşlarını yapıyor.
17: Bütün bu işleri bitirmek için çok insan çaba harcıyor. Bence ortaya güzel bir karavan çıkacak.
18: Son dokunuşların yapıldığı aşamadayız. Mobilyalar, sürücü ve kaptan koltukları, sistem kontrolleri yapılıyor. Genel olarak karavanın her yerini kontrol edip sorun yaratacak bir şey var mı diye bakıyoruz.
19: Bu araç sıra dışı çünkü sıra dışı bir yaşam deneyimi yaşatacak. Daha fazla oda, depo, büyük motorlar, çok daha iyi bir sürüş olacak. En iyinin iyisi.
14: Thor Outlaw'un son incelemesini yapmaya hazırlanırken Duba karavan, rodeo yıldızı Josh Peek'in çift amaçlı at karavanının değişiminde ilerleme kaydediyor.
20: Kovboyların karavanlarının içinde en önemli yapacakları şey ailece zaman geçirmek. Birlikte vakit harcayabilecekler, birlikte seyahat edebilecekler. Böyle bir imkan olmazsa kovboylar erkek erkeğe ya da kadın kadına bir arada kalacak şekilde yola çıkıyorlar.
14: Josh Peek ve ailesi için bu özel karavanın aile sevgisinin yaşanacağı yer olması gibi Ryan ve Coren Duba için de yine sevgiyle yapılan bir iş.
20: Bu karavan tampondan uca kadar 15 metre uzunlukta. Zemin 12,5 metre. Yaşam alanı 6,5 metre. Yolda görebileceğiniz en büyük karavanlardan biri. Bu karavan elektronik sisteminden dolayı eşsiz. Teknoloji harikası olduğuna inanıyoruz. Her şeyi bir tablet ya da telefonla kontrol edebiliyorsunuz. Her nerede olursa olsun kontrol edebilir, havalandırmayı çalıştırıp tenteleri açabilir, herhangi bir yerden kayan odayı çalıştırıp ışıkları kapatabilirsiniz.
14: Elbette yüksek teknoloji var ama iş marangozluğa geldiğinde Duba eski yöntemi tercih ediyor. Her şey elle yapılıyor.
6: Öncelikle sağlam olması için dolaplarımızı burada kendimiz yapıyoruz. Müşterinin özel isteklerine göre dolapları şekillendirebiliyoruz.
20: Daha uzun dayandığı ve daha güzel göründüğü için masif ahşap kullanıyoruz. Biraz daha pahalı oluyor ama bunu müşteriye yansıtmıyoruz. Fiyatlarımızı aynı tutuyoruz. Bittiğinde çok daha iyi görünecek.
6: Dayanıklılık dolap yapımında çok önemli bir faktör. Çünkü yolda giderken titreşim oluyor. Masif ahşapla daha sağlam olur.
14: Bu karavanın özel bölümleri sadece yaşam alanıyla sınırlı değil. Burada atlara da özel işler yapılıyor.
20: Verm zemin, zemine yapıştırılmış özel bir tasarım. Kalın bir kauçuktan yapılıyor. Hayvanlara yumuşak bir zemin oluşturuyor. Eklemlerinde fazla basınç olmuyor mesela.
6: Atlarının hemen yanında olabilmek, gece uyanıp kontrol edebilmek, su vermek, yemlemek çok önemli. Otelden atınızın yanına gidip gelemiyorsunuz tabii.
14: Thor Karavan 2014 Toy Hall'ları bitirdi. Ve ismine yaraşır şekilde gerçekten de bu dünyadan değil. 140 bin dolarlık bütçeye uygun fiyatıyla bu gök gürültüsü tanrısı dünyaya inmiş bulunmakta.
8: Outlaw'a biner binmez ne kadar büyük bir yerde olduğunuzu görüyorsunuz. Bir de odayı kaydırdığınızda ne kadar büyüyebileceğini görün.
14: Outlaw'un sürüş kabini çok gösterişli değil ama kullanışlı. Başınızın üstünde bir torpido gözü, dar park yerlerinde işe yarayacak arka kamera görüntüsü var. Yolcu koltuğu da oldukça kullanışlı.
8: Yolcu koltuğu da oldukça havalı. Burada bir bilgisayar tablası var. Kaldırıp indirilebiliyor. Burada yatağa dönüşebilen küçük bir kanepe var. Büyük boy yemek masası da çok güzel. 4 kişiyi rahat alır. Masa güzel ve geniş. Üstelik bardak koyma yeri de var. Yolda giderken içeceklerinizi koyabilirsiniz. Bence harika bir yolculuk olur.
14: Emniyet kemerli yemek masası yatağa dönüşerek konforu en üst seviyeye çıkarıyor. Buna bayılacaksınız.
8: Bir karavan yemeklerinizi hazırlayacağınız bir mutfağınız olmadığı sürece mükemmel olamaz. Dolapların yüzeyleri sağlam olup lavabo ve ocak üstünde açılıp kapanan kapakları mevcuttur. Bu 76 santimetrelik mikrodalga fırın gibi büyük ev aletleri de var. Geniş bir buzdolabı ve burada da kiler var. Konserve yiyeceklerinizi buraya koyup mutfakta saklayabilirsiniz. Uzun yolculuklarda çok fazla işinize yarayacak.
14: Çok amaçlı mutfak, karavanın hiç de sıradan olmayan ana yatak odasıyla uyum içinde.
8: Bir karavanın en az 4 ya da 5 televizyonu olmazsa olmaz. İçerisi gerçekten harikaydı ama şimdi Outlaw'ın dışındaki özellikleri göreceğiz. Bu 32 inçlik televizyonla karavanın içinde olup bitenleri seyredebilirsiniz. Ayrıca DVD'den dışarıya da garaj kısmına müzik açabilirsiniz. Tabanın altında bir sürü depo var. Buradan diğer yana doğru uzanıyor ve bu şekilde başka depolar da var. Bu depo o kadar büyük ki karavanın tabanına 2,5 metrelik merdiven bile sığabilir. Elektrikli tente var. Düğmeye basıyorsunuz ve kendisi açılıp kapanıyor. Uğraştırıcı bir şey değil.
14: Elbette Outlaw gibi bir araç için arkadaki garajdan daha önemli bir şey yok.
8: Arkada garaj kısmındaki antreden bahsetmiştik ama bu ikinci girişi unutmayalım. Bu kapı garajdan oturma odasına bir geçiş sağlıyor. İki taraf arasında gidip gelmek için karavandan inmenize gerek yok.
14: Garaj sadece boş bir alan sağlamıyor. Karavanın diğer yerlerindeki gibi eğlence araçları da mevcut.
8: Ayrıca elektrikli şarj istasyonu da var ki bu arazi aracınız, golf arabanız ya da motosikletiniz için ideal. Varacağınız yere gelmeden önce buraya bağlantı kablosuyla şarja takabilirsiniz. Şurada ufak bir çalışma bölümü bile var.
14: Outlaw'un garajı çeşit çeşit kullanışlı gereçle dolu. Mesela yerdeki bu bağlama noktası.
8: Ne koyarsanız koyun buraya bağlayabilirsiniz. Böylece sağlam durur ve hareket etmez. Üst kısmında ilave dolaplar mevcut. Ayrıca 5000 BTU'luk bir klima da var. Sadece garajı soğutuyor. Yani bu sayede garaj ve araç içindeki ısıyı birbirinden ayırabiliyor.
14: Arka rampa kapısı garaja erişilen en önemli giriş kapısıdır. Kolaylıkla hareket ettirilen çift amaçlı bir rampadır. Hem araçlarınızı kolayca yükleyip indirebilirsiniz.
10: kullanılabilir, hem de oyun alanı ya da veranda olarak kullanılabilir.
8: Eğer bir golf arabanız, arazi aracınız ya da motosikletiniz varsa karavanda bulunan bu elektrikli benzin pompasını çıkararak seyahat ederken bahsettiğim araçlarınızın deposunu doldurabilirsiniz.
10: Bir yandan rodeo yıldızının karavanı yapılırken
11: ev dediğin budur.
10: Diğer yanda Featherlight var.
15: En iyisi ve güzeli bu.
10: Hepsi birazdan sıra dışı karavanlarda.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Net! Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
23: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
25: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'a hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Fansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
4: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
9: Duba karavanları gerçek atları taşımayı amaçlıyor. Son ürettikleri platin 150 bin dolar ediyor. Josh Peek'in ailesi ve atları için özel olarak tasarlandı.
10: Sevdiğimiz, bizi biz hissettiren şeyleri seçtik. Ben genelde arka tarafla ilgilendim. Atlara odaklandım, eğer takımları falan. Eşimse yaşam alanlarıyla ilgilendi.
11: Ön tarafta ufak bir depo var. Propan depoları, bataryalar ve hidrolik krikolar burada duracak.
9: Karavanın dışında da birçok özelliği var. Mesela tentesi, ses sistemi, barbeküsü ve büyük miktarda depo alanı var.
11: Bu karavanın dışında geniş depoları var. Yemlik burası.
9: Yemliğin 4 ayrı kapısı var. Hepsinin basılıp açılan pencereleri ve demirlikleri var.
11: Buralarda açılabiliyor. Böylece biri içeri girip atları besleyebilir. Arka tarafta eğer odası var. Eğerler, dizginler vesaire gibi şeyleri koyabileceği ilave bir depo. Bu kapılar çok güzel. Gaz basınçayı taktık. Yayla açılıyor. Eğer elinde eğer varsa kapıları tek elle açabilir.
9: Normal at karavanlarında atlar arka taraftan biniyor. Kovboyların kovboylara yaptığı bu karavan öyle değil. Yandan biniliyor.
11: Karavanda verm döşeme dedikleri bir zemin mevcut. Kauçuk döşeme. Sarsıntıyı tamponlayarak atları rahatlatır. Her bölmede otomatik akan su var. Atlar yolda su içebilir. Atları rahat ettirecek her şey var.
10: Atlarımız bizim için önemli. Geçim kaynağımız onlar. 100 bin, 200 bin, 300 bin dolarlık atlarımız var. Kazandığımız parayı bize kazandıran onlar. O yüzden alanın çoğu atlara ait.
11: Buradaysa karavan fişe takılı değilken kullanılması için güç kaynağı var. 4000 wattlık jeneratör. Karavanın içindeki her şeyi çalıştırmaya yetecek gücü sağlıyor.
9: Platin modeli, Josh'un atlarına lazım olacak her şeyi içinde barındırıyor. Buna 15 balya saman alabilen depo ve atları sulamak için dışarıdaki çeşme de dahil. Ama içerisi tüm bunlardan ayrı bir dünya.
11: İlk gördüğünüz şey bu dinlenme yeri. Elektrikli şöminesi var. Isı yayabiliyor ve 32 inçlik bir televizyon da var. Tavan bakır kaplama. Yukarıdaki gömme tavanın baştan başa LED aydınlatması var. Bir de küçük bir avizesi var. Kemer tokalarına uyması için tavandaki kaplama saf bakırdan yapılma.
9: Arka tarafta bir televizyon daha var.
11: Yatak başı timsah derisinden. Üstünde Josh Peek'in logosu ve bulunduğun ruh haline göre değişen LED aydınlatma var.
9: Tamamen işlevsel mutfaktaysa propan ocak, el yapımı bakır içeri lavabo ve tezgah arası fayansı var.
11: Ahşap rustik kızıl ağaçtan. Hepsi burada yapıldı. Vernik, cila, her şey tesisimizde yapıldı.
9: Hayatınız yolda geçince alandan taviz vermeniz gerekiyor. Duba karavan, taşınabilir mikrodalga ve ufak buzdolabı gibi aletlerle bunu telafi ediyor. Gizli kirlerle mutfak tamamlanıyor. Ev temizliği vakti gelince de...
11: Yoldayken etraf çok kirlendiğinde karavanı her an süpürebilecekleri merkezi bir vakum sistemi var. Yemek odasındaki masa etrafı alan yine yatağa dönüşebiliyor.
10: En sevdiğim şeylerden biri bu yemek masası oldu. Masa etrafı takımları seviyorum. 4-5 kişi bir arada oturabilme imkanı sunuyor. Ailenle oturup sohbet edebilirsin. Daha önce at karavanında böyle bir şey görmedim. Fevkalade bir özellik.
11: Dekoratif raptiyeleri özellikle koyduk. Karavanın içinde saçaklar olduğunu göreceksiniz. Burada da yatak başına uygun olacak şekilde timsah derisi var. Burada yine farklı bir özellik var. Burayı Josh'un kemer tokalarını ya da diğer şeylerini sergilemesi için yaptık. Arka kısmı tamamen bakır ve burası bir at karavanı. Kovboylar şapka takarlar. O yüzden şapka asma yeri de var.
9: Kanepe kolaylıkla yatağa dönüşebiliyor. Duşakabin ise rustik değil.
11: Porselen bir tuvaleti var. Duşakabinin kapıları da camdan. Lavabolar da ön tarafa uysun diye yine bakırdan. Burada başka bir uyuma bölümü bulunuyor. Ranzalar var. Gömme dolapların olmasının yanı sıra büyük boy bir televizyon da var. Bütün ışıklandırma, tenteler, kayan oda, jeneratör, televizyon, her şey telefonla ya da tabletle kontrol edilebilir.
10: Yolda yapayalnız 300 gün geçirmek zor. Artık eşim ve çocuklarım var. 10 yıldır profesyonel sporcuyum. Bu karavanı o yüzden alıyorum. Ailece yolda geçen hayatın ve yaptığım işin tadını çıkaracağız. Bu karavanın en büyük özelliği bu. Ailemi yanımda götürebilmem.
9: Buraya bakın. 2 milyon 300 bin dolar işte böyle bir şey. Featherlite 1838, eşsiz bir Vantare H345 karavanı. Birinci sınıf Prevost otobüs şasisinden üretildi. 10 bin saatlik yapım aşamasıyla sıra dışı karavanın ta kendisi.
3: İşte en son ve en iyi ürünümüz. 3 cumbalı bir karavan. Gittikçe daha da geliştiriyoruz. Dijital kayıt cihazlı özel güvenlik kameramız var. Ne zaman kapı çalsa görüntü kaydediliyor. Karavandan uzaktayken kimlerin geldiğini eve gelince kayıttan görebiliyorsun. Hadi içeri girelim.
9: Özel tasarım taban, parlak beyaz dolapları öne çıkarıyor.
3: Şu an kokpitteyiz. Arkamda 60 inçlik büyük bir televizyon var. Salonda derin bas hoparlörüne entegre edilmiş bir ses sistemi var. Bütün perdeleri açıp içeri ışık girmesini sağlayan bir düğmemiz var. Genelde krem renkler hakim. Tavan tasarımını çok beğendim. Kıvrımlar birbirleriyle kesişiyor. Ana banyodaki tezgah arası fayanslar da uyumlu. Burada harika bir çalışma alanı var. Laptopumdaki herhangi bir görüntüyü önümdeki 60 inçlik televizyona yansıtabilirim. Tasarım takımının desenleri ve kumaşları birbirine uydurmasını çok sevdim. Kanepede modern ve geleneksel ögeler bir araya geliyor. Koltuğun çok güzel dokulu bir derisi var. Bu kanepeye oturmak gerçekten çok rahat. Uyumak istiyorsanız onu da düşündük. Bakın, iki kişilik bir çekyata dönüşebiliyor. Bu da harika bir özellik. Yeni karavanımıza harika bir mutfak yaptık. Tasarım açısından en çok hoşuma giden bu geniş, arkadan aydınlatmalı, cam fayanslı tezgah arası.
9: Bu tam donanımlı mutfakta ne yok ki? Geniş bir lavabo, çift büllörlü kapaklı cam ocak, konveksiyonel fırınlı mikrodalga, birinci sınıf devasa bir buzdolabı, çekmece tipi bulaşık makinesi ve cilalı akça ağaçtan yapılmış kırlangıç kuyruğu köşeli çekmeceler.
3: Hepsinin üzerinde otomatik kapanma düzeni ve otomatik kilit sistemi mevcut. Bir düğmeye basıyorsunuz ve çekmeceler seyahat boyu kilitli kalıyor. Yemek yiyeceğiniz zaman buradaki J şeklindeki masada yiyorsunuz. Düğmeye basınca koltuklar ve yemek masası açılıyor. Masada ilerleyerek size yer açıyor. Salondan lüks kameraya geçelim. Koridora doğru zeminde bu göz alıcı, koyu ahşap, zigzag desenli döşemeler mevcut.
9: Ana yatak odasının hemen dışında Featherlite'ın yenilikçi kayar kapısına sahip kullanışlı bir yarım banyo var.
3: Yatak odasında güzel bir dolap ve askılıklar var. Kamerada büyük boy çift kişilik yatak, güzel nevresimler, düğmeli hoş bir yatak başı var. Yatakta yaslanıp kitap okumak, televizyon izlemek isterseniz düğmeye basıyorsunuz. Yatağın başı yukarı çıkıyor, ucuysa içeri giriyor. Burada 47 inçlik bir televizyon var. Yeni çevresel ses çubuğu sistemimiz var. Burada da kirli çamaşırları koymak için çamaşır sepetleri mevcut.
9: Çamaşır odası sayesinde herkese açık bir çamaşırhanenin otoparkında park yeri bulmak için çırpınmayacaksınız.
3: Bu dolabın içinde görev kontrol sistemi dediğimiz şey var. Bu karavan son teknoloji uydu çanağına sahip. Nerede olursanız olun, HD televizyonlarınızda 1080 HD görüntü kalitesi olacak. Blu-ray oynatıcı ve iki çevresel ses sistemi mevcut. Biri salon, diğeri yatak odası için.
9: Ana banyonun kayar kapısının havalı bir özelliği var. Anında opaklaşabilen akıllı cam. Daha ne olabilir mi diyorsunuz? Şuna bakın.
3: Aynanın içine yapılan televizyon en sevdiklerimden. Kapattığın zaman kayboluyor. Duşta büyük camdan bir kabin var. Bu karavana özgü bir şey ise büyük boy seramik. Tasarımcılarımız fil derisi dokusuna benzer çok havalı bir seramik buldu. Ve 50'ye 50 boyda.
9: Tepe duş başlığı karavan dünyasında görünmeyen bir şey. Dış kısımsa hem güzel hem işlevsel.
3: Karavanın sürücü bölümündeyiz. Karavanın işleyen kısmı burası. Bütün sistemler burada bulunuyor.
9: İlk bölmede Vantare'nin su sistemleri kontrolleri var. Yan tarafta da kocaman bir sıcak su jeneratörü var.
3: Bu hidronik ısıtma sistemi duşunuzun, lavabonuzun suyunu ısıtıyor. Ayrıca kokpiti de ısıtıyor. Dizel ateş yakıcı da var. Karavanda dizel yakıt ve su bitmediği sürece suyunuz her zaman ısınacaktır. Sorun çıkmaz.
9: İlave dış bölmede de eşyalar var. Büyük bir barbekü ve bir televizyon var. İkisi de elektrikle kontrol ediliyor. Bir düğmeye basınca açılıp kapanıyor. Tüm bunların hepsi Featherlight'ın marka tentelerinin altındaki büyük gölgede.
3: Üç farklı tente var. Biri kayan oda için, diğeri pencere tentesi. Diğeri de altındaki gölgesinde dinlenip rahatlayacağınız, televizyonunuzda oyunlar oynayıp yarışlar yapabileceğiniz büyük bir tente. Bu Featherlight otobüsün yaptığı en yeni Vantare karavanı. En son ve en iyi model.
9: Sıra dışı karavanlarda 3 karavan gördük. Hepsi de kendine özgü. Hadi bakalım, yola çıkıyoruz.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
2: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
23: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Yüzme havuzları sadece çocukları eğlendirmiyor.
1: Kaydıraktan kaymak istiyorum.
0: Günümüzde artık lüks otel havuzunu hayalinizdeki tasarımla evinizin arka bahçesinin tam ortasına yaptırabilmeniz mümkün.
2: Aman tanrım, şuna bakın.
0: Ve bu iki kardeş hayallerinizi gerçekleştirmeye hazır. Onlar havuz kralları.
3: Ah, kızlar bahçede jimnastik yapıyorlar.
4: Wow, ben Richard.
5: Ben Allison.
6: Ben de Emily.
3: Ve ben de Stephanie.
4: Franklin, Tennessee'de yaşıyoruz ve 2 yıldır bu evde oturuyoruz. Burası bizim hayallerimizdeki ev. Harika bir bahçesi ve harika bir manzarası var. Kızlarımıza bahçeye, misafirlerimizi ve akrabalarımızı ağırlayabileceğimiz büyük bir havuz yaptırma sözü verdik. Havuz için heyecanlı mısınız kızlar?
6: Evet.
4: Artık bahçede daha çok vakit geçirirsiniz. Aslında öncesinde başka bir havuz şirketiyle anlaşmıştık. Üstünden zaman geçti ama havuzumuzu yapmadılar. Şu an gördüğünüz harabe haliyle duruyor.
3: Havuz için bir şeyler yapmak üzere en son 2 sene önce gelmişlerdi.
4: Ne zaman bir iş için evinize birini çağırsanız ve onlar da devam etmeyecekleri halde büyük çapta tadilat yapsa, işlerini yarım bıraktıklarında sizin tüm emeklerinize yazık etmiş oluyorlar.
3: Tüm bunlar gerçekten çok yorucuydu.
6: Bizim bahçemizde bir havuzumuz olmadığı için hep arkadaşlarımın bahçelerindeki havuzlarda yüzüyordum. Ve bu yüzden onları çok kıskanıyordum. Keşke artık bizim havuzumuzu da yapsalar diyordum.
4: Sence köpekler de yüzer mi?
6: Belki.
3: Havuzumuzu yaptırdıktan sonra büyük bir parti vereceğiz. Cidden yıllardır yapılmasını bekliyoruz. Bu çok heyecan verici.
6: Evet.
1: Pekala Justin, bugün birlikte Mitch malikanesine gidiyoruz. Farklı bir hikayesi var. Havuzun planını ve temelini yapmışlar. Bu sefer çok eşsiz bir projeyle karşı karşıyayız. Bir havuzu kurtarmaya gidiyoruz.
7: Bence havuzun şimdiki halini düzelterek muhteşem bir havuz haline getirebiliriz. Geçmişteki tüm havuz problemlerini unutup bahçelerini onlar için yapacağımız harika havuzda istedikleri kadar eğlenebilirler.
1: Aynen öyle. Eğer bu havuzu sökebilirsek ev sahipleri için çok ama çok güzel bir havuz yapmalıyız. Zaten yapacağımız
7: şey. Ben yapacağımızdan eminim.
1: Havuzun planını tekrar oluşturduk ve planı görünce ne diyecekler merak ediyorum. Her gün bu inşaat halindeki havuza bakmaktan bıktığınızı biliyorum arkadaşlar. Sizlere planladığımız birkaç şeyi göstermek istiyorum. Eğer siz de hemfikir olursanız bir an önce başlayabiliriz.
4: Harika.
1: Plana göre havuzunuz böyle görünecek.
3: Buna bayıldım.
4: Kızlar havuzu çok beğenecek.
3: Harika olacak.
1: Havuz için tasarımımız şöyle. Havuza akan 3 fıskiye olacak.
4: Güzel bir ayrıntı.
1: Tam buraya da havuzun şelalesini yapacağız. Şelalenin 2 ucuna da birer tane ateş yanağı koyacağız. Çok şık görünecek.
4: Güzel.
3: Çok güzel görünecek.
1: Bu geceleri havuz kenarında harika bir ortam yaratacak. Havuzun dışında da alanı genişleteceğiz. Bu kısmada bir ateş çukuru yapacağız.
3: Bahçemizde böyle bir şey olması harika olacak. Geceleri buraya çıkıp seninle ateşin başında oturduğumuzu hayal ediyorum.
1: Aklımıza bir de buraya bir tezgah ekleme fikri geldi. Tabii nereye koyacağımıza henüz karar vermedik. Ben bu tezgahı jacuzzi'nin hemen yanına koyalım
4: bu
1: diyorum.
4: Bu güzel olur. İkimiz de içecek almaya giderken daha az yürümüş oluruz. Doğru. Özellikle ben.
1: Öyleyse jacuzzi kısmına geçip orası için neler planlamışız bir bakalım.
6: Hazırız.
1: Jacuzzi'nin hazırdaki planını bozmayacağız ama bazı özelliklerini değiştireceğiz. İçini ve etrafını havuz taşlarıyla kaplayacağız.
3: Bu çok güzel bir fikir.
1: Buradan da havuza akan 3 tane yassı fıskiye olacak.
4: Stephanie böyle bir şey istiyordu. Başından beri havuzda fıskiye olmasını istediğini söylüyor.
3: Bu kısım benim havuzda en sevdiğim kısım.
4: Her akşam
3: olacak.
4: Seni nerede bulacağımı biliyorum.
1: Öyleyse bu çirkin manzarayla vedalaşın ve aklınızı başınızdan alacak yeni havuzunuza ve bahçenize merhaba deyin.
4: Hazırız.
6: Evet. Evet, hazırız.
1: Anlaştık. Yarın sabah görüşürüz. Bu havuzun bizim sihirli dokunuşlarımıza ihtiyacı var. Bahçeleri şantiye alanı gibi görünüyor. Her şeyi söküp en baştan yapacağız. Havuzun çevresine yerleştirilen beton boruları ve havuzun fayanslarını tek tek söktük. Böylelikle püskürtme beton yaparak işe başlayabileceğiz. Bu eski bir boru. Buradan kaldırın, yeni borularla karışmasın. Havuzun kalan parçalarını sökmek için bugün tüm ekip burada çalışacak. Benim tek endişem havuzun şu anki planı ve yerleştirilen boruların düzeni. Bu havuzda hepsi farklı işlere yarayan 20 farklı boru var. Havuzda şelale olacağı için boruların düzgün yerleştirilmesi çok önemli. Su buradaki uçtan aşağı dökülecek. Havuzun bu kısmındaki tabanında herhangi bir eğim olmaması lazım. Eğer su motorlarını bu duvara yaparsak, motorlar çalışırken buraya gelen su dışarı taşabilir. Bu da şelaledeki akışın bozulmasına sebep olur. Şelaleye gelen suyun cam gibi berrak ve kesintisiz bir şekilde aşağıya akması gerekiyor. Geri dönüş paneli su sirkülasyonu sağlar ve bu panellerin yerleşimi havuz suyunun şelale kısmından yavaş ve düzgün bir şekilde akabilmesi için çok önemlidir.
7: Bence bu 7 santimlikleri söküp yerlerini her zaman yaptığımız gibi 5 santimliklerden yerleştirelim.
1: Planımız şu şekilde. Bu panelleri havuzun derinliklerine yerleştirip aşağıda kalmalarını sağlayarak havuzun yüzeyindeki su akışının bozulmamasını sağlayacağız. Bu sabah etrafa bakınırken şu iki boruda ufak çatlaklar gördüm.
7: Dıştan çatlamış gibi duruyor değil mi?
1: Evet, bu borular zamanla bahçeye su sızdırmaya başlar. Su azalır, gittikçe daha başka sorunlar ortaya çıkartabilir. PVC'nin güneşle arası pek iyi değildir. Ne kadar güneş alırsa o kadar kötü. Şuna biraz daha vur. Tamam dur. Çocuk oyuncağıydı.
7: Geliyor. Bom. İşte böyle. Çıkarttım.
1: Hey Ignacio. Buradaki tüm buraları tek tek sök.
7: Vurmaya devam et, çıkıyor. Ama hala içeride. Neredeyse oldu.
1: Havuzdan metrelerce boru söktük ve koca bir konteyneri doldurduk. Söktüğümüz seramikler de yıllardır havuzdaydı. Tam olarak yapıştırılmamışlar ve çıkıntıları vardı. Biz de hepsini söktük ve işe yepyeni seramikler döşeyerek başlayacağız. Bu sıvayı yapmamızın sebebi... mozaik seramikleri yerleştireceğimiz zeminin dümdüz olmasını istememiz. Ev sahipleri yine ilk seçtikleri seramiklerden istediler. Mavinin farklı tonlarını barındıran camdan seramikler. Eski günleri hatırladım. Bu işi çok iyi yapardım. Havuz işlerine işte böyle başladım. Seramikleri ben yerleştiriyordum. Tabii o zamanlarda camdan seramikler yoktu. Bu söylediğim 35-40 sene öncesi. Sadece bu yönde dizersem çok farklı koyu mavi olacak. Eğer bu yönde yerleştirirsem açık renkler sıralanmış olacak. Yani daha güzel görünecek. Bu seramikleri beğendin mi Mike?
5: Evet, çok beğendim.
1: Yapıştırmamız gereken birkaç metre daha seramik var. Seramikleri yapıştırıp bu işi bitirmek Mike'ın tam 2 gününü alacak. Bugün çıkarttığımız iş beni çok memnun etti. İlerleyen günlerde havuzun zeminini yapacağız, ateş çanaklarını ayarlayacağız ve pompa motorunu kuracağız.

0: Bugün Mitchell'in havuzundayız. 2 yıl önce terk edilmiş bu havuzu hayata döndürmek için buradayız. Ev sahipleri işi devralmamız için aradıklarında normalden daha hızlı harekete geçtim. Çünkü bu aile havuz sefası yapmak için senelerce beklemiş. Seramikleri havuzun tamamına döşedik ve havuzun etrafındaki bütün inşaat pisliği ve toprağı da güzelce temizledik. Bugün destek duvarlarını ve havuzun etrafının fayanslarını döşeceğiz.
1: Pekala Mike, bu ilk sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha yükselteceğiz, tamam mı? Bitmiş hali yaklaşık 45 santim olacak. Tam olarak
2: duvar tepeliğini yaptığımızda da güzel
1: santim
2: olacak.
1: Tepelik de duvarın üst kısmı olacak.
0: İşler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ve benim de gözüme yapmak isteyeceğim birkaç değişiklik çarptı. Bu kısmın evin duvarıyla birleşecek olması hoşuma gitmedi. Biliyorum tasarımı böyle yaptık ama bence duvarın şu tarafa doğru uzanıp buraya kıvrılıp arkada bitmesi ve diğer duvarın da bahçenin içine uzanması gerekiyor.
1: Benim hoşuma gitmedi. Bence mantıklı.
0: Yapacağımız çalışmanın açısını değiştiriyoruz böylelikle. Daha bütün görünecek.
1: Burada mı olsun?
0: Dümdüz devam et. Şimdi yavaşça diğer çizgiyle birleştir. Evet, harika. Bu aile havuz konusunda çok şanssız bir aile ama artık bayrağı biz devraldık. Bundan sonra her şeyin kusursuz olduğundan emin olacağız. Bu da muhtemelen bu kısmı 80-100 santimetre kadar genişletecek. Bence daha iyi olur.
1: Evet, ben de beğendim.
0: Buraya ekleyeceğimiz şeylerden biri de bu sımsıcak kamp alanı. Büyük ateş çukurunun oturma alanının tam ortasında olduğundan emin olmalıyız. Çünkü karışımda 2 çanak daha olacak. Her şeyin simetrik konumlanması gerek. Ayrıca büyük sandalyeler içinde yeterince boşluk kalmasını istiyorum. Buraya istediklerini koysunlar. Geriye boş alanları da kalması lazım.
1: Pekala, havuzun etrafını arka kısma doğru 1 metre daha genişlettik. Duvara
0: tamam.
1: Doğru geldi.
0: Birkaç adım daha gel ve işaretle. Tamam. Ateş çukurunu tam buraya yapmayı düşünüyorum. Bence buraya harika olacak. Yapacağımız havuz kenarı döşemesi için birçok malzeme aldık. Kaldırım taşları, yastı taşlar ve kenarlar için tuğla. Ve havuzun etrafındaki alan da yaklaşık 10 metre genişliğinde. Cidden kaldırım taşlarını mı diziyorsun Justin?
1: Evet Mike, biraz yardımına ihtiyacım olabilir demişti.
0: Kaç tane dizdin?
1: Kaç tane mi dizdim? Yaklaşık 20 tane dizdim.
0: Hadi ama.
1: Evet. İyi çıkarmışım değil mi?
0: Eğer bunları sen yaptıysan gerçekten güzel olmuş, beğendim.
1: Güzel oldular, evet.
0: Kenar taşlarının dizimi bugün neredeyse bitti.
1: Evet, bu kısım bitti. Şimdi sırada diğer kısım
0: yavaşça
1: var.
0: Yavaşça halloluyor. Havuzun etrafındaki işler çok iyi ilerliyor. Muhtemelen birkaç gün sonra biter. İyi görünüyor kardeşim. Pompa ve motoru kurduğunuza sevindim. Bugün iyi yol kat ettik.
1: Evet, her şeyi kurduk. Ben de tuz ve mineral deposuna giden bazı vidaları sıkıştırıyorum.
0: Biliyor musun, bence tuz sistemini çok beğenecekler. Çünkü tuz kendinden klorlu bir şey. Kloru kendi üretebilecek. Hem de uzun vadede çok daha ucuz.
1: Hem de insan cildine çok faydalı. Cildin yumuşacık oluyor ve alerji diye bir şey yok. Bence bu sistem çok iyi oldu.
0: Bu proje için yapmamız gerekenler önce ateş çanaklarını kurmak, havuzun yalıtımını yapmak. Tüm inşaat işlerini hallettikten sonra Mitch ailesi artık havuzlarının tadını çıkarabilecek. Bugün havuzun iç yüzeyini yapacağız. Dostum, harika görünüyor.
1: Su akıyor.
0: Havuzun pompa tesisatı çalıştığına göre öncelikle şelalenin suyunu kontrol etmek istiyoruz.
1: Yeterince akıyor mu?
0: Hadi ama.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol pedden kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışan atay.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu an Franklin, Tennessee'deyiz. Mitch ailesi için özel bir iş yapıyoruz. Ne yazık ki ailenin ilk havuz yaptırma macerası hüsranla sonuçlanmış. Havuz inşaatının son 2 senesi hayatlarının kabusu haline gelmiş. Ama sonunda bizi aradılar. Biz de geldik, bu korkunç haldeki havuz inşaatına el koyduk ve hayata döndürdük. Havuz kenarı döşemeleri bitti, ateş çukurunu yaptık. Bugün de havuzun zeminiyle ilgileneceğiz. Harika görünüyor dostum. Genellikle sıvalar veya renklidir. Havuzun sıvasını yapıp su doldurduğunuz zaman havuzun görüntüsü açık mavi olur. Bu havuza mavi sıva yapıyoruz. Böylelikle havuzun suyu daha koyu ve daha parlak mavi görünecek.
1: Ben daha önce bu renkte bir havuz görmemiştim doğrusu.
0: Bu renkte bir havuzu görünce aklına tek şey gelecek, havuzun içine atlamak.
1: Ondan eminim. İçinde su olsa çoktan atlamıştım zaten. Hemen yüzerdim.
0: Su sıcak mı? Sıvacı arkadaşlar havuzun zeminine sıva yaparken değişik ayakkabılar giyiyorlar. Zeminde çalışırken ve sıva da hala ıslak haldeyken pençe ayakkabı adı verdiğimiz bir ayakkabı giyiyorlar. Bu ayakkabı onları sıvadan yüksekte tutuyor. Pençeli ayakkabılar küçük delikler ve izler çıkartabiliyor ama sıvacı sağa sola ilerledikçe bu delikleri kapatabiliyor. Sıvanın pürüzsüz ve tam olduğundan emin olalım. Yavaş ve güzel.
2: Aa, sorun yok.
1: Sanki daha önce hiç mavinin bu tonunu kullanmamıştık. Çok beğendim. Merhaba Mike, elektrik tesisatı nasıl gidiyor?
2: Ha, iyi gidiyor.
0: Ateş yanakları hem elektrik hem de gazla çalışacak. Gaz olduğu için ateşleyecek bir şeye ihtiyacımız var. Ateşi elektrik yakacak. Elektrikli olduğu için ateş yanaklarını telefondan kontrol edebilecekler.
1: Sana şey soracaktım. Acaba çanakları buraya takmama yardımcı olabilir misin? Ben monte etmeye başlarım.
0: Tamam.
1: Ne dersin?
0: Bu güzellikleri monte ettiğimizde gece harika görünecek. Şuna bak.
1: Harika.
0: Güzel oldu. Güzel, iyi iş çıkartmışlar. Sıva kurumuş. Burayı asitle temizlememiz gerekiyor. Asitle yıkama önemli bir iştir. Böylelikle sıvanın üst yüzeyindeki fazlalıkları atmış oluyoruz ve altındaki pürüzsüz görüntüyü ortaya çıkartıyoruz. Bence bu havuzu güzelce yıkayıp tozlardan arındırmalıyız. Hiçbir şey kalmadığından emin olduğunda diğer tarafa geç.
1: Tamamdır.
0: Sonra devam ederiz. Olası bir sıva kalıntısı cam seramikleri çatlatabilir. Bu yüzden sıva kurumadan çok hızlı bir şekilde bu kalıntıları temizlememiz gerekiyor.
1: Pekala, oldu işte.
0: Bu 40 bin galonluk koca havuzu tamamen doldurmak yaklaşık 5 günümüzü alacak.
1: Güzel görünüyor.
0: Artık havuz pompası motoru bağlandığına göre şelaleyi test edebiliriz. Bakalım suyu akıyor mu ve her şey istediğimiz gibi olmuş mu?
1: Su akmaya başladı mı? Hadi.
0: İşte oldu. Çok güzel görünüyor.
3: Hadi burayı biraz renklendirelim. Burası çok hoş ve sıcak.
1: Güzel görünüyor.
0: Bu projeye başladığımızda bunun özel bir iş olacağını biliyordum. Çünkü Mitch ailesinin gerçekten yardımımıza ihtiyacı vardı. Bugün onların kabusunu rüya gibi bir havuza çevirdik. Gördüklerinde ne tepki vereceklerini heyecanla bekliyorum.
3: Vay canına, harika olmuş.
0: 2,5 sene boyunca beklemiştiniz. Hiç kendi havuzunuzda yüzemediniz ama artık arka bahçenizde kocaman bir tatil cenneti var.
3: Vay canına,
4: muhteşem.
5: Harika olmuş, müthiş.
3: Size ne kadar teşekkür etsek azdır.
4: Evet.
3: Beklediğimden çok daha fazlasını
4: önceden
3: yapmışsınız.
4: Önceden buraya baktığımızda boş bir çukur görüyorduk.
3: Muhteşem olmuş.
5: Harika görünüyor.
1: Bu havuza yenilik olarak bazı fıskiyeler ekledik. Bu fıskiyeler hem yazın sizi serinletecek hem de havuzun kenarına görsel açıdan güzellik kattı.
3: Fıskiyeden gelen su sesi çok rahatlatıcı.
4: Bence farklı bir şeyler eklemeniz çok havalı olmuş.
0: Yaptığımız her şeyi siz en güzel havuza sahip olun diye yaptık arkadaşlar.
5: Bunları yapacağınız aklımıza bile gelmemişti. Bu tür şeyleri bizim için düşünüp yapmış olmanız
0: Pekala,
5: çok güzel.
0: Size göstermek istediğimiz birkaç sürprizimiz daha var.
4: Harika.
0: Havuzun bu kısmına birçok yenilik yaptık.
3: Bu harika. Fırtınanın muhteşem görünüyor.
0: Şelalenin iki ucuna da bu ateş çanaklarını yerleştirdik. Çanaklar elektrikle ve gazla çalışıyor.
4: Çok havalılar.
5: Gece burası harika görünecek.
4: Havuzun şelalesi çok güzel görünüyor.
5: Gerçekten çok beğendim.
3: Evet.
5: Havuzun rengi de harika duruyor.
3: Muhteşem. Havuza bayıldım.
0: Yaptığımız diğer yenilikse büyük ateş çukuru. Havuzdan çıkıp buraya gelip oturabilirsiniz. Şelalenin tadını çıkartın.
4: İstediğimiz kadar yüzüp sonra çıkıp burada ateşin başında dinlenebiliriz.
0: Evet, harika.
3: Aman
4: muhteşem
3: tanrım.
4: Vay canına.
3: Vay canına, çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş.
4: Çok beğendim.
3: Güzel. Harika.
0: Jacuzzi'nizde 6 tane motor var. Hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor.
3: Bu gerçekten çok
0: Ayrıca hoş. Akıllı telefonunuza bağlayarak evde değilken istediğiniz zaman jacuzziyi çalıştırıp sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Eve geldiğinizde
5: buna
0: de
5: gerek
0: hemen içeri
5: yok bence.
0: Girersiniz.
5: Stefani artık burada yaşayacak.
0: İçinden çıkmayacak.
1: Yeni havuzunuzu kutlamak için size ufak bir hediye getirdik. İşte burada.
5: Öyleyse hadi parti başlasın.
4: Biri bana tokat atsın. Gerçekten havuzumuz mu oldu şimdi?
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Bence seni havuz atabiliriz.
4: Evet.
0: Belki öyle inanırsın.
4: Hayır.
0: Bu havuzu çok kısa sürede hayata geri döndürdük. Çünkü Mitch Ailesi havuz sefası yapmak için yıllarca beklemek zorunda kalmış. Şunu söyleyeyim. Bu işte bize güvenmeleri ve havuzlarını yapmak için bize teslim etmeleri Justin'le beni gerçekten çok gururlandırdı.
5: Sonunda havuzumuz oldu.
3: Bu havuz bir hayal kırıklığıydı. Ve eski bir harabeden sonunda harika bir havuza kavuştuk diyebilirim.
5: Sonunda.
3: Sonunda.
5: Bahçemizin eski halini neredeyse unuttum. Acaba biz ne zaman havuza girebileceğiz?
3: Bilmiyorum. Sanırım okula gitmelerini bekleyeceğiz ve sadece onlar yokken gireceğiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papya 3 katlı tuvalet kağıdı.
12: Mük buluşma.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi...

0: 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
8: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil.
1: Joe ile ben bu çeşmeyle çok oynayacağız.
0: Bugünlerde sizin hayallerinize göre özel yapılmış tatil yerindeki havuzlara artık kendi arka bahçenizde sahip olabilirsiniz.
2: Aman Tanrım, inanamıyorum.
0: Ve hayallerinizi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
3: Hadi Collier, hadi. Vay canına.
4: Ben Mark.
5: Ben Collier.
6: Ben
7: Kerry ve bu da Cortland.
8: Ve biz Rowland ailesiyiz.
4: Evet. 3 yıldır Franklin, Tennessee'de yaşıyoruz.
7: Bu eve taşındığımızda bu gördüğünüz küçük çocuk daha yeni doğmuştu. Hep bir havuzumuz olsun istemiştik ama zamanlama kötüydü. Ama sanırım şimdi havuz için hazırız.
4: Futbol sana göre değil canım. Havuz yapıldığında partilerimizin %95'ini dışarıda vereceğiz.
7: Havuz için hazırız değil mi?
8: İçinde yüzmek için sabırsızlanıyorum.
9: Kerry ve Mark'la buluşmaya gidiyoruz ve onlara tasarımımızı göstereceğiz. Bu havuzu yaparken en zorlanacağımız şey ulaşım olacak. Bu bölgeyi biliyorsun. Buradaki bütün bahçeler dik iniyor. Bu bahçe de öyle.
10: En zor kısmı önce hallederiz. Belki de sonrası kolay olur ha?
9: Öyle umuyorum. Umarım Rowland ailesi hazırladığımız tasarımı beğenir ve biz de hemen işe koyuluruz. Çok güzel bir eviniz var.
7: Teşekkürler.
9: Çok güzel.
7: Sizi gördüğümüze sevindik. Tasarımınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
9: Biz de tasarımımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz. Evin köşesinden döndüğünüzde bunu göreceksiniz.
4: Aman Tanrım.
7: Çok güzel.
4: Muhteşem görünüyor.
7: Bizim bahçemizde böyle bir şey yapabilecek olmanız bile mucize.
9: Bahçenin derinliği oldukça dik ve biz de bunu avantaj olarak kullanacağız. Sahip olduğunuz yükseltiyi zaten kullanıyoruz ve burayı şelaleye dönüştüreceğiz. Bu bölgede mağara olacak.
7: Süper.
9: Siz arkanıza yaslanırken üstünüzden su akacak.
7: Muhteşem.
4: Müthiş.
9: Bu da bahçe mutfağı.
4: Muhteşem.
7: Çok güzel.
9: Mutfağın iki kısmında da yok olan duvarlar var.
7: Muhteşem.
4: Aman Tanrım. Harika görünüyor.
9: Güneşlenme yerine birkaç tane sandalye koyabilirsiniz. 3 tane çeşmesi olacak.
7: Vay canına.
4: En küçük oğlumuz için harika olacak. Daha 3 yaşında ve yüzmeyi bilmiyor. O yüzden süper. Çünkü yüzerken hemen yanında durabileceğiz.
9: Sırada göstermek istediğim yer... Eğlence çadırı, yani çardak kısmı.

0: Gömme bir şömine koyacağız.
1: Oh, harika.
0: İyi bir dinlenme yeri olacak.
1: Evet, çok güzel.
0: İşte burası da spa bölgesi. Şuradaki manzarayı bir düşünsenize.
2: Evet.
0: Burada oturuyorsunuz, sıcak bir spa. Gerçekten çok güzel olacak.
1: Hayal etmesi çok zor ama harika olacak.
0: Siz de çizdiğimiz bu tasarıma onay veriyorsanız hemen başlayabiliriz.
1: Biz tamamız.
0: Tamam o zaman.
2: Evet, evet.
0: Ben hazırım.
2: Evet.
0: Corey ve ekibi ıslat duvarını inşa etmek için erkenden geldi. Bu duvarı yapmak zorundaydık çünkü garaj yolunun hemen sonunda 2 metrelik bir yokuş olduğu için makineleri içeri sokamayacaktık. Bu duvarı inşa ederek ekipmanımızı içeri sokmayı başarabileceğiz. Neydi, makine 2,5 metre miydi?
3: Evet, sanırım öyle.
0: Ne kadar? Daha fazla. Şu kadarcık bir yanılma payı var. Eğer o duvar çökerse 90 tonluk ekipmanla birlikte kendimizi komşunun odasında buluruz. Duvarın dayanıklı olup olmadığını öğrenmenin tek bir yolu var. Corey, gözlerini dört aç. Duvar azıcık bile hareket etse makineyi durduracağım.
3: Tamam, gel.
0: Duvar ne durumda?
3: Sağlam.
0: Şuraya geçeyim yeter.
3: Oh, olamaz. Çok yakın. Çok yakın geçiyorsun.
0: Ne kadar yerim var Corey?
3: 20 santimetre kadar. Dönmeden önce gidebildiğin kadar düz git. Tamam, duvarı geçtin.
0: Pekala. Evet. Bu da öyle olduğuna göre rahat bir nefes alabilirim. Sonra havuza devam edebiliriz. Hadi bakalım. Ve kaya bulduk.
3: Baba, dikkat et.
0: Sorun yok. Bu kayadan kurtulmam lazım. Şimdi ustanı izle. Umarım bundan daha büyük bir şey çıkmaz. Birkaç saat daha kazı yapacağız ve sonra yarın gelip havuzu şekillendirmeye başlayacağız.

0: Hey gel buraya. Bir kayaya daha rastladık ve bu sefer katman katman değil, bütün halinde. Vurup kırmamız gerekecek. Tamam.
1: Dikkat et, tel hemen üstünde. Oo, duvarla aranızda birkaç santim var. Düz. Tamam, şimdi nereye istersen dönebilirsin.
0: Bu kez daha kolay oldu. Rock and roll, hadi biraz kaya parçalayalım. Güzel kırılıyor. Bu Tennessee kayasını Tennessee çakılına dönüştürüyoruz.
1: 2,5 metre ve aşağı inmemiz gerekiyor. Şu anda derinlik ne kadar?
2: Neredeyse 2,5.
1: Yani 2,3 mü? 10 santim daha inmeliyiz en az. Ya da 20 santim.

0: Günlük işin bir parçası. Kazı çalışmasını bugün bitirdik. O yüzden sırada katılaştırma, tesisat ve kontrol işleri var. Sonra da püskürtme betonu kullanacağız. Ya burada ne olmuş böyle? Bugün Roland'dayız. Beton dökmek üzereyiz. Yerde 20 santimetre su var. Havuza tam beton dökecekken yağmur yağması büyük bir şanssızlık. Çünkü şimdi dökersek daha sonra beton çökebilir. Duvarlar beton dökmek için yeteri kadar kuru. Asıl sıkıntı beton dökmeden önce zemindeki suyu çıkartmak. Bu su tam bir baş belası. Gelmeye devam edecek. Bu havuz bir kayanın üstünde olduğu için ne zaman yağmur yağsa tepeden aşağı inecek. Kayayı takip ederek bizim havuzumuza dökülecek. Pompalamaya devam etmeliyiz. Hadi bakalım devam edin.
1: Tamam.
0: Şuradaki köşeyi de unutma çünkü sızdırmaya başladı. Orayı kapatalım ki çökmesin. Tamam mı? Harika. Biliyorsunuz kazıdan alçısına kadar havuz inşaatında her şeyi yapmış biriyim ben. Ellerimi kirletmekten çekinmem. Zaman zaman inşaatın içine girmeyi severim. Bugün yağan bu nemli sisli yağmurun hem iyi hem de kötü tarafı var. İyi tarafı beton dökmek için ideal. Çünkü yağmurla beraber beton yavaş yavaş yayılacak ve kabuğu daha sert olacak. Çimento gününün sonuna geldik. Gayet iyi görünüyor. Birkaç gün bekleyeceğiz ve Roland ailesini çağırıp fayanslar hakkında konuştuktan sonra devam edeceğiz. Normalde planımızda olmayan bir kaydırak eklemek istediler. O yüzden biz de 11 metrelik bir kaydırak yaptık. 3 tane virajı ve 2,5 metrelik bir eğimi var. Çok ciddi bir sütun.
2: Evet, bir otobana bile destek olabiliyorsa bizim kaydırakta da işe yarar.
0: Çok farklı parçalar var.
2: Bence giriş kısmıyla başlayalım, ne dersin?
0: Evet. Geriye doğru gidelim.
2: Ve tepeye doğru çıkalım. Kaydıran ilk parçasını doğru düzgün oturttuğunuzdan emin olmanız lazım. Çünkü yukarıya doğru çıkınca işler biraz zorlaşacaktır. Bunu koyabileceğimiz bir delik bulayım. İşte oldu. Pekala, bu ilk parçanın zemin parçası olduğundan emin olmalıyız. Yoksa her şeyi yanlış koymuş oluruz. Evet, iyi görünüyor. İlk parçamızı hallettik bile. Diğer parçaları bağlamaya devam edelim. Bu 7 numara.
0: Biraz civata koy. Acele etseniz iyi olur.
2: Civatalar kaydırağın ağırlığından bükülüyor.
0: Elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum.
2: Her parçanın neredeyse 20 civatası var.
0: Buradan daha zor.
2: Ve her birinin iyice sıkıldığından emin olmalıyız ama bu işlem ne kadar uzun sürerse kaydırağın ağırlığı vidaları bükecek. O yüzden acele etmemiz gerekiyor. Çabuk yapmalıyız.
0: O tarafa geçmem lazım. O tarafa dikkat et.
2: Pekala, bu oturdu.
0: Ne düşünüyorsun? Oldu mu?
2: Galiba.
0: Çocukları mutlu ettin. Hem de çok.
2: Umarım.
0: Ama bayılacaklar. Şimdi sıra şelale için gereken güverteyi hazırlamakta. Bundan sonra havuz hızla tamamlanmış olacak. Ne kadar ağır?
2: 1400 küsür.
3: Ama 2000'miş gibi hissettiriyor.
2: Çok ağır bir kaya. Düşürmemeye çalış.
0: Tut.

0: It stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
4: makbul, makbul. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol pedten kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Franklin, Tennessee'de Roland ailesinin havuzu üstünde çalışıyoruz. Bu aile eğimi yüksek olduğu için henüz arka bahçelerinin tadını çıkaramamış. Ama son birkaç aydır hayallerindeki cennete dönüştürmek için ter döküyoruz. İşin neredeyse %75'ini bitirdik ve çok iyi görünüyor. Bugün kaydırağı sarmalayacak olan şelale üstünde çalışacağız. Ne düşünüyorsun?
19: Vay canına.
18: Bu kayanın üstünde yosun bile var. Ömrü boyunca buradaymış gibi bir izlenim vermeye çalışıyoruz. O yüzden bu kayayı öne çıkartalım, tamam mı?
20: Bu bütün toprağı geride tutacak olan köşe.
18: Mükemmel. Bu havuzu kazarken neredeyse fosilleşmiş olan kayalara denk geldik. Bahçelerinden çıkan bu milyon yıllık kayaları mağaranın içine koyarsak çocuklar da görmüş olur. Bence gerçekten çok beğenirler. Ağırlığı ne kadar? 1400 falan mı?
21: Ama 2000'miş gibi hissettiriyor.
19: Çok ağır bir kaya. Düşürmemeye çalış.
18: Havuzun içine düşerse bir daha çıkaramayız diye korkuyorum.
19: Tamam.
18: Tut tut tut tut tut tut. İndir. Güzel.
19: Güzel.
18: Tamam, güzel. Bu tarafa çok doğru güzel. İtmemiz lazım. Biraz daha. Güzel.
22: Bunun spa alanına doğru dökülmesini istiyoruz. Çünkü spadayken mağarayı görebiliyorsunuz ama diğerini göremiyorsunuz.
18: Bu fikri beğendim bence. Çok güzel olacak. Bu tarafta bir şeye ihtiyacımız vardı ve bence bu bize yardımcı olacak. Şelalenin sağ tarafı sol tarafına göre biraz dengesiz duruyordu. Üçüncü bir akma yolu ekleyerek hem ses kalitesini arttırmış hem de güzel bir görüntü kazandırmış olacağız.
22: İyi gidiyorsun. Kaydırağa doğru.
18: Eline dikkat et.
19: Harika. Harika. Harika.
18: Aileler bahçelerinin güzel tamamen değiştiğini görünce çok heyecanlanıyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Onlara şelalenin bitmiş halini göstereceğim. Geliyor.
0: Çok iyi değil mi?
1: Evet.
18: Tabii bu sadece %10'luk kısmı. Pekala.
1: Bayıldım.
18: Onaylarını aldık. Justin, devam edebiliriz.
19: Tamam, devam edelim.
18: Fayansları ve döşemeyi halletmeyi başardık.
19: Bu cam duvara geri dönüş vanalarını da yerleştirdim. Sıvayı bitirdikten sonra bunun etrafında biraz daha sıva yapabiliriz. Tamam.
18: Her şey oturmaya başlıyor ama hala yapacak işlerimiz var. Roland ailesine yeni havuzlarını göstermeden önce son dokunuşlarını yapıyoruz. Her şey hazır mı?
19: Izgaranın son parçalarını ekliyorum.
18: Bu havuzda olabilecek tüm özellikler var. Sonunda açılışı yaptığımızda verecekleri tepkiyi görmek için sabırsızlanıyorum. Bahçenin bu hale geldiğine inanabiliyor musunuz?
1: Aman tanrım, harika olmuş. Çok güzel.
18: Harika değil mi?
1: İnanıyorum. Muhteşem.
2: Cennet gibi.
0: Evet.
1: Harika.
18: Hatırlarsanız başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ama şimdi cennet gibi oldu. İnanılmaz bir dönüşüm. Sizin için doğal bir şelale yaptık.
1: Aman tanrım.
0: Çok güzel.
1: Beklediğimizden çok çok daha evet. İyi.
18: Hepsi doğal tenesi kayaları. Hepsi neredeyse 2000 kilo.
1: Vay canına.
18: Burada büyük mağara taşımız var.
0: Kocaman.
18: Hepiniz birlikte oturup takılabilecek, çocuklar da orada oynayabilecekler. Şelale de hemen üstünüzden
1: evet,
18: akacak.
1: Evet, bence harika.
19: Ve sizin için bu harika kaydırağı inşa ettik.
1: İnanamıyorum.
2: Harika. Denemek için sabırsızlanıyorum.
0: Muhteşem görünüyor.
1: Çok güzel olmuş.
18: Buraya gelince sizin için harika bir ızgaramız var. Bu harika bir ilave.
1: Sanırım sabah akşam burada yemek yiyeceğiz.
18: Öyle mi planlamıştın?
1: Evet.
0: Bu işte ustalaşana kadar bana ızgara kadar.
18: Kerin'in bayılacağı alanlardan biri de güneşten miydi?
1: Çok güzel. Cennetten bir parça, tam benim için yapılmış.
0: Benim de favori mekanım
19: ve
0: olabilir aslında.
19: Bizimiz daha var.
1: Şurada uzanıp dinlenirken kabarcıklarının sesini duymak.
0: Cortland bu çeşmelere bayılacak.
1: Orada annene takılıp oyuncaklarını mı oynayacaksın sen bakayım? Evet, sanırım burada çok vakit geçireceğiz.
18: Burada güzel bir spa köşemiz var.
1: Wow! Oh, çok büyük.
0: Aman tanrım, şu küçük çeşmelere bakın.
1: Harika.
0: İşten sonra gelip burada oturup dinleneceğim. Harika olacak.
18: Sırada size bu üst kısmı göstermek istiyorum. Çok hoş, rahat bir köşe.
1: Vay
18: rahatlamak
1: canım.
18: İçin birebir.
1: Ve yüzdükten sonra ısınmak için harika
18: aynen
1: bir yer.
18: Öyle.
1: Burayı çok kullanacağız, her detayı düşünmüşsünüz. Cennet yaratmışsınız Kyle. Artık arka bahçemizden çıkmayız.
0: Hayatımızı değiştirdiniz. Yıllar boyunca tadını çıkaracağımız bir şey bu.
1: Evet.
18: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Aile kucaklaşması.
0: Aile kucaklaşması.
1: Gel.
18: Bu bahçe kocaman bir değişime uğradı. Uzun bir süre bu bahçenin tadını çıkarabilecekler.
1: Bu bahçe Beklediğimizden çok daha iyi oldu.
0: Vaktimizin çoğunu burada geçireceğiz.
1: Tam bir cennet. Hayallerimiz gerçek oldu.
2: Parti zamanı.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
23: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
24: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
25: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
12: Ama ne otel?
13: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
27: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
28: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
28: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Green Bay, Wisconsin'in hemen dışında Egg Rolls Inc'teyim. 1,5 kiloluk devasa bir düzine Çin böreği yarışmasına gireceğim.
1: 100'den fazla kişi denedi.
0: Tamam, kaç kişi bitirdi?
1: Yaklaşık 6 kişi bitirdi.
0: Eğer bu börekleri 24 dakikada bitirebilirsem...
2: Hadi kesin başarabilirsin.
0: 6 düzine börek alacağım.
3: Yapabilirsin, evet. Evet.
4: Evet.
0: Ve bedava bir tişört.
5: Casey, o tişörtü istiyorsun.
0: Hey Çin börekleri, kendi sonunuzu hazırlanın. Evet. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı.
2: Oh my God.
0: Aman tanrım, büyüdü.
2: Wow.
0: Vay canına, acılaştı. Wow. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb.
2: Yes.
0: Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
6: Casey! Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'nın en iyi yemeklerini arayışım beni Green Bay, Wisconsin'e getirdi. Burada bir balık kızartmasına dalacağız. Title Town'un en iyi burgerlerini yiyeceğiz ve gerçekten devasa bir mücadeleye girişeceğiz. Benim açığa al koç, ben hazırım. Michigan Gölü'nün kenarında yer alan Green Bay iki şeyiyle meşhurdur. Futbol ve peynir. Aslında Wisconsin her yıl 1,5 milyar kilo peynir üretir. Bu da Birleşik Devletler'de üretilen peynirin %25'ini karşılar. Wisconsin peynirini denemek için ciddi bir Green Bay burgerinden daha iyi bir yer bulamazsınız. Futbol ve yemek harika bir ikilidir ve burada Wisconsin'de yerel halk maç öncesi yemekleri için Al Hamburger'e geliyor. Kuyruğa girme zamanı. Gelin.
7: Bir memleket tadı var. Bu Green Bay'de çok önemli bir olay.
8: Burası ikonik bir yer. Şehir merkezinde birçok Packer oyuncusu buraya geliyor. Misafir evet. Takımlar da geliyor. Green Bay'in bir parçası.
0: 1934'ten beri bir gelenek haline gelen az klasik 250 gramlık hamburgerleriyle şehrin en iyisi olduklarını iddia ediyor.
9: Sulu bir ızgara burger istiyorum. Eğer yüzünüz yağlanmıyorsa işe yaramaz evet. Demektir.
0: Evet, bakın söylemiştim.
9: Bir burgerden bunu bekleyerek gelirim buraya.
0: Ama onları asıl ayrı kılan şey sığır etli özel burgerleri. Mesela kızarmış soğanlı ve barbekü soslu barbekü burger. Ve 4 etli 131 burgeri.
10: Turşuları çok güzel. Güzel Wisconsin peynir.
0: Değil mi? Sakıncası yok ya.
10: Hayır.
0: Aslında sana yardım ediyorum.
10: Cidden mükemmel. Sahibi tarafından sevgiyle yapılmış. Bunu yenemez.
0: Ama buraya bagaj kapağı burger için geldim. Yeşil ve altın renkli bir yığın. Sosis, soğan, peynir ve jalapeno içeriyor. Green Bay'e ait her şeyin bir karışımı.
7: Gerçekten çok güzel.
0: Nasıl dostum?
11: Gerçekten çok güzel. Peynir muhteşem, sulu, çok lezzetli.
0: Wisconsin ve Green Bay daha iyi tarif edilemez. Garaj kapağı burgeri.
9: Kesinlikle Green Bay'de cheeseburger yemek şükran evet. Gününde hindi yemek gibidir.
0: Bu kadar maç öncesi konuşma yeter. Ana olayı için iş yerinin mutfağına geldim. Hey Mike, nasılsın dostum?
12: Hoş geldin.
0: Seni görmek güzel. Bagaj kapağı burgeri yapacağız. Bu burgerin fikri aklına nasıl geldi?
12: Burada bagaj partileri evet. Çok sevilir. Ben de o topluluğa bir katkım olsun.
0: Hadi şunu birleştirelim. Bagaj kapağı burgeri klasik stadyum etleriyle başlıyor.
12: İşte 250 gramlık güzel. Köfte. Bizim için özel yapılıyor.
0: Burada biraz sosis mi var?
12: Evet, yerel sosis.
0: Bu bir canavar olacak. Hamburger ekmeğini kızartıp bu burgeri taşımaya yetecek bir sağlamlık kazandırıyoruz. Sonra Mike Allen 1934'ten kalan baharat formülünü hazırlıyor.
12: Normal tuz, karabiber, baharat tuzu, çekilmiş sarımsak.
0: Çok güzel. Tuzlu ama güzel. İki tarafa da mı?
12: Evet efendim.
0: Evet dostum.
12: Sosisimizi uzunlamasına ikiye bölüyoruz.
0: Et kızarırken Mike burgerin içini hazırlıyor. Jalapeno, kesilmiş beyaz soğan ve Wisconsin'in gururu peynir parçaları. Bu parçalar cheddar peynirinden küçük parçalardır. Peynir yapımı sürecinde alınırlar. Yumuşaklarsa taze olduklarını anlarsın, değil mi?
12: Evet.
0: Daha fazla var mı? Wisconsin'i seviyorum. Biraz daha lazım çünkü epey yedim. Belki bir, iki, üç. Tamam. Oldu. Sütlü peynirler soğan ve biberlerin içinde eridiğinde bu şehrin gururu olan burgeri yapmaya başlayabiliriz.
12: Sosis diğer parçaların altına konuluyor. Böyle işte.
0: Çok güzel, şu renklere bakın. Yeşil ve altın bebek. Hamburger ekmeğinin üstüne Alman hardalı sıkılıyor, et ve malzemeler konuluyor ve artık bakaç kapağıyla yüzleşme vakti geldi.
12: Dal gitsin.
0: Aman tanrım, dalmak istiyorum. Biberler, şuna bak. Vay canına.
12: Güzel mi?
0: Ekmek bunu mükemmel tutuyor.
12: İşi çok zor.
0: İşi çok zor. İlk aldığım sosis tadı oldu. Sosis çok sulu, lezzet dolu ve bu köfte mükemmel pişmiş. Peynirleri sevdim çünkü yumuşaktı. Hala yumuşaklar. Burgerin, soğanların ve biberlerin içine erimiş. Biraz acı.
12: Hepsini bir arada tutuyor.
0: Evet, bu yeni bir Amerikan klasiği. Hemen söyleyebilirim. İşte size Wisconsin. Yeşil 73, yeşil 73. Hadi hadi hadi hadi. Kay kay kay kay kay. Oho. Title Town, Green Bay, Wisconsin'deyim. 1,5 kiloluk devasa Çin böreği mücadelesine girişeceğim. Ama bundan önce Green Bay'in geleneklerini yansıtan tarihi bir fabrikaya gidiyorum. Hiçbir şey Wisconsin'i cuma balık kızartması kadar yansıtmaz. Bu fabrikada içeceklerini şehrin en iyi yemeğiyle veriyorlar. Bu bölgeye yerleşen Katolik göçmenler tarafından başlatılan bir gelenek olan cuma balık kızartması her kökten gelen Wisconsinliler tarafından da benimsenmiş. Ve yerel halka göre Title Town'da servis edilen tartar soslu hardallı balık kızartması sadece iyi değilmiş. Çok iyiymiş.
4: Wisconsin'de her yerde balık kızartması
0: var. Wisconsin
4: vardır.
0: Ve Orta Batı'da.
4: Bu bir numaradır kesinlikle.
0: Balık kızartması, balık evet. Kızartmasına. Balık kızartmasına. Sağlığınıza. Kafamda bazı sorularla mutfağa gittim. Jeff.
13: Merhaba.
0: Nasılsın?
13: Nasılsın Casey?
0: İyiyim kardeşim, ya sen?
13: Çok iyiyim.
0: Evet, balık kızartma. Orta Batı'da çok önemli bir şeydir.
13: Wisconsin'de çok önemlidir.
0: Şimdi balık kızartacağız, öyle değil mi?
13: Doğru, tartar sosu yapacağız. Biraz mayonezle başlayacağız.
0: Orada bir ton mayonez,
13: evet,
0: var.
13: Sonra ikinci malzemeyi ekleyeceğiz, çeşni.
0: Bu tartar sosunu tatlandıracak. Limon suyu ekledik. Hazırlanın çocuklar. Sarımsak, soğan, kırmızı biber.
13: Şimdi biraz da Düsseldorf hardalı.
0: Neden Düsseldorf hardalı?
13: Köklerimiz yüzünden. Alman tariflerine bağlı kalmaya çalışıyoruz.
0: Evet, sağlamdır.
13: Lezzetli olur, evet.
0: Sert, koyu ve acı olur, değil, hı-hı, mi?
13: Sonra taze dereotu, biraz gevre,
0: evet,
13: otu.
0: Evet, çok güzel. Tat katar.
13: Evet, hepsini karıştır ve tartar sosumuz hazır.
0: Güzel. İster misin?
13: Hmm.
0: Dener misin? Hadi bakalım. Evet. Tartar ikizleri.
13: Hmm.
0: Evet. Vay canına. Bu harika. Balık kızartalım mı?
13: Evet. Hadi balık kızartalım. Büyük göller beyaz balığıyla yapacağız. Bu güzel beyaz yağlı etli bir balık. Orta pişmiş yapacağız.
0: Hmm. Yani büyük göllerden, evet, çıkıyor. Birkaç kilometre, evet, uzaktan. Bugün taze tutuldular.
13: Evet. Buğday unuyla başlıyoruz.
0: Buğday unu mu? Dışını yapmak için karbonat, soğan tozu ve mısır unu ekliyoruz.
13: Kıtırlaştırıyor.
0: Karabiber, sarımsak ve koşer tuz. Tamam. Çok basit değil mi?
13: Çok basit.
0: Bunu herkes yapabilir. Burada önemli olan balık ve yağının ısısı. Öyle değil mi?
13: Kesinlikle evet.
0: Balık katlandıktan sonra, vay şuna bak, 350 derece soya yağını atıyoruz. Orada 3 dakika kadar kızarıyor. Balık, işte balık.
13: Evet.
0: Evet, çıtır balığı, tatlı kızartmalar ve salatalıkla servis ediyoruz. Çok güzel oldu.
13: Evet, güzel oldu.
0: Ben neredeyse dalmaya hazırım. Ne eksik biliyor musun?
13: İçecek.
0: Evet. İşte burada. Can kattı. Oo, bayıldım. Bak ne kadar yumuşak. Bu çok güzel bir şey.
13: Afiyet olsun.
0: Oh tanrım. Mükemmel bir kıtırlığı var. İçi de, hı-hı, hoş ve sulu. Tartar sosunda mükemmel oranda, hı-hı, bir ekşilik var. Balık kızartmasında beklediğimiz her şey. Ve sonra içecek. Sağlığına dostum.
13: Afiyet,
0: teşekkürler,
13: olsun. Ne demek?
0: Green Bay'de Egg Roll Inc.'in hemen dışındayım. Devasa bir düzine Çin böreği mücadelesine girmek üzereyim. Eğer zafer kazanırsam bedava bir tişört ve altı düzine Çin böreği kazanacağım. Bolca çim böreği. Laos'tan gelen Monk halkı Wisconsin'e 1960 ve 70'lerde gelmişler. Lezzetli yemek geleneklerini de yanlarına getirmişler. Merhaba millet, ne alırsınız?
10: Bir baharatlı etli alayım.
0: 2015'te Egg Rolls Inc. dünya Monk nüfusunu doyurmak amacıyla açılmış ve Green Bay toplumu da geleneksel tariflere bu modern yaklaşımdan memnun kalmış. Söyler misin bu böreklerin başka yerdekilerden ne farkı var?
7: İçleri çok sulu ve dış tarafı da hafif şekilde kıtır.
0: Yani iyiler mi?
14: Gerçekten evet. İyiler.
0: Ve bu kıtır böreklerin içi cam erişte et ve sebze dolu. Oldukça da büyükler, devasalar ve onlardan 12 tane yemem gerekiyor.
15: Bunca zamandır geliyorum, 3 tane yiyeni bile göremedim.
0: Önümde zor bir iş var Dan.
15: İyi şanslar.
11: Aslında yarışmayı kazandım.
0: Öyle mi? Peki yöntemin neydi?
11: Hız.
0: Hız.
11: Ritmi tuttur ve tempoyu bozma.
0: Evet.
11: Onları birer birer yedim ve devam
0: ettim. Çuk çuk
11: çuk. Tıpkı tren gibi.
0: Çuk çuk.
11: Dürüm gibi dürüm attım. Gibi. Yani bunlar bebek burritolar.
0: Öyle bakabilirsin. Bebek burrito. Büyük bir börek değil. Bebek burrito. Her şey evet. Bakış açısında. Bu dev Çin börekleri hakkında biraz daha bakış açısı kazanmak için mutfağa gidiyorum. Hey Blanc.
16: Merhaba Casey, nasılsın?
0: İyiyim dostum, sen nasılsın?
16: İyi.
0: Anladığım kadarıyla çok büyük böreklerin varmış.
16: Devasa böreklerimiz var.
0: Devasa. Egg Rolls Inc. kaç sene önce kuruldu?
16: 3,5 yıl.
0: Öyle mi? Ve bir meydan okumayla mı başladınız?
16: Hemen bir meydan okumayla başladık.
0: Zekice. Peki yaklaşık kaç kişi başarabildi?
16: 100'den fazla kişi denedi.
0: Tamam. Kaçı bitirdi?
16: Yaklaşık olarak 6 kişi bitirdi.
0: Tamam. Anladım.
16: Sorun
0: yani.
16: Değil.
0: Korku içindeyim. Tamam yapalım. Nereden başlayacağız?
16: Bize büyük, devasa bir çanak lazım.
0: Çin böreğinin temeli için büyük bir cam erişte yığınıyla işe başlandı. Sormaya korkuyorum ama bu benim çöküşüm olacak değil mi?
16: Evet.
0: Erişteleri biber, tuz ve maş fasulyesi sosuyla süslüyoruz. Bu soya sosunun daha az tuzlu bir çeşidi ve daha keskin bir soya fasulyesi tadı var.
16: Soya gibi ama ondan çok daha
0: soya benzer. Vay canına, evet şey
16: evet,
0: değil.
16: Evet. Çin böreğinin tadının çoğu bu sostan geliyor. Şimdi içine dalıp bu sosu güzelce yedireceğiz.
0: Vay canına, tıpkı kuaförde çalışır gibi. Lezzetli yeşil soğan ve kişniş ekliyoruz. Kişnişi severim. Renk ve tatlılık için rendelenmiş havuç ve sonra da bolca rendelenmiş lahana.
16: Ve son olarak da biraz daha katacağız.
0: Ama atarım.
16: Kıvamı
0: ben
16: tutsun.
0: Aldım. Evet.
16: Tamam, aldın mı?
0: Evet. Bize daha büyük bir çanak lazım. Lahana ortama katıldıktan sonra erişteleri 25 santimlik hamurlara sarmaya başlıyoruz. Geleneksel olarak daha ufaktır
16: evet,
0: değil mi?
16: Evet. 20 santime kadar çıkarlar ama biz böreklerimizde 25 santimlik
0: evet,
16: hamur kullanırız.
0: Evet. Mecbursunuz değil mi?
16: Karidesli börekler için 4 karides kullanırız.
0: Ben kaç tane alayım?
16: Koyduğun, dur. Ne yapıyorsun? Biraz daha koyalım.
0: Hadi ama bu gerekli mi?
16: Biraz daha koymamız gerek.
0: Bu tombul bir börek oldu.
16: Ve işte karidesli böreğin.
0: Tanrım. Bu çok ağır. Yeterli değil mi? Aynı süreci 11 kez daha tekrarladık. Sonra 2 karidesli, 2 tavuklu, 2 etli, 2 biftekli ve 4 sebzeli böreğimiz oldu. Tamam, hadi bakalım. Bu gerçekten çok ağır.
16: Evet.
0: Fırında 22 dakika ve börekler harika bir kıtırlığa ulaşacak. Çok güzel kokuyor. Hem de 12'si birden. Blanc böreklerimi karışık şekilde koyuyor. Yani hangisi gelecek? Sürpriz mi olacak?
16: Evet, artık sürpriz oldu.
0: Çok güzel.
16: İşte devasa düzinen dostum.
0: Evet. Bu çılgın düzine bana hiçbir şey yapamaz. Değil mi Blanc? Değil mi?
16: Kesinlikle.
0: Hey! Ho-ho-ho! Hey! Hey! Hey! Hadi börekleri getirin! Ho-ho-ho! Teşekkür ederim. Hadi bakalım dostum.
16: 12 böreği 24 dakikada yiyeceksin. Eğer kazanırsan güzel bir tişörtün olacak. Duvarda bir fotoğraf ve buna ek olarak 6 düzine börek alacaksın.
0: Vay canına. Buna sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim.
16: Hazır mısın Case?
0: Hazırım.
17: 5, 4, 3, 2, 1, başla. Hadi yiyelim.
0: Taktim hız. Zamanı yenebilmek için her böreği 2 dakikada yemem lazım. Tuzlu ama lezzet dolu tadı silmek için arada bir su içecek vaktim var. Bir dakikanın biraz üstünde birincisini devirdim.
2: Biri gitti, evet.
0: Ve yemeğe devam ettim.
6: Ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim.
2: İkinci de gitti, 10 mu kaldı? Hadi Casey, göster kendini.
0: Üçüncü ve dördüncü böreklerde kolay gitti.
6: Hadi bunu ye, hadi bunu ye, hadi bunu ye.
0: Ama hızım düştü.
14: Dördü bitti ve yedi kaldı. Bence yapabilir, bence yapabilir.
0: Sanki hepsi biftekli gibi.
14: Devam etmeli, yavaş ama sağlam. Sakın pes etme, sakın pes etme.
0: Yarıya geldiğimde iki dakika gerideydim. Hızımı alıp zafere doğru gidebilecek miydim?
14: Altı börek daha, yapabilirsin Casey.
0: Green Bay, Wisconsin'in hemen dışında Egg Rolling'teyim. Devasa Çin böreği yarışmasında yarı yoldayım. 12 devasa börek, içleri erişte, sebze ve et dolu. Biftekler de hepsi burada. İlk 6 böreğimi 14 dakikada yedim. Ama içtiğim bütün o sular karnımı çabucak doldurmaya başladı.
6: Bir ısırık daha, bir ısırık daha, bir ısırık daha.
14: İlk 5 dakikada tüm bir günde yiyebileceğimden fazlasını yedi ama biraz yavaşladı. Sanırım bunlar fazla yoğun. Hadi Casey, yapabilirsin.
0: Gücümü topladım ve 7. böreği de hallettim.
12: Çok az kaldı ama büyükler. Zaman azaldı ama bunu yapabilir. Hızını geri kazanırsa bence başarabilir.
14: Yapabilirsin, evet, evet.
11: Evet.
0: Yavaş ama iyi bir şekilde ilerliyordum. Sanki karnımda dev bir sünger var. Sonra oraya vardım. Büyük pirinç eriştesi setti. Çok doyuruyor. Çok fazla erişte var.
16: Birkaç dakika kaldı. 4-5 börek yemesi gerekiyor. Bilemiyorum, zor olacak. İlk 6-7-8 tanesinde hızı gayet iyiydi. Ama duvara çarptı. Duvara çarptı. Duvara çarptı.
0: Beni cam duvar konusunda uyarmadın. Bu camdan yapılmamış. Erişteden yapılmış. 8. böreği de tamamladım ama devasa çabam biraz geç kaldı.
17: 5, 4, 3, 2, 1. Başla.
16: İyi denemeydi, iyi denemeydi.
0: Biraz daha zaman lazım, biraz daha zaman.
16: Evet.
0: Ne yazık ki ben bunu yerimin bugünkü mücadelesinde yemek kazandı. Biliyorum. Ama sizi yine de seviyorum Green Bay. Evet.
16: Evet.
0: Tanrım.
18: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
16: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışan atay.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
19: Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
17: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
25: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mucho macho burrito kapışması için Columbus, Ohio'daki Cazuela's Grill'deyim.
1: O burrito bitecek! O burrito bitecek! Hedef
0: hayalet biber sosuna bulanmış burrito'nun tamamını yemek çok acı. Bu ateşi 20 dakika içinde söndürmeyi başarabilirsem tişört kazanacağım ve adım onur duvarına yazılacak. En az 1000 kişi ben yerim diye çıkıp gelmiş. Kaçı bitirebildi?
2: En fazla 30-40 kişi diyebilirim.
0: Mucho macho burrito, senin işin bitiyor. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı.
3: Oh my God.
0: Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
1: Casey! Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülkeyi gezdiğim lezzet yolculuğunda Columbus, Ohio'dayım. Şarkılar eşliğinde yemek yiyip sosis deryasında boğulacak ve ekstra acılı burritolarla kapışacağım. Columbus gözüm üstünde ona göre. Ohio'nun başkenti Columbus, Amerika'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri. Alman köyü olarak da anılan bir semte ev sahipliği yapıyor. Köy 19. yüzyıl ortalarında Alman göçmenler tarafından kurulmuş. Ülkenin önde gelen tarihi semtlerinden biri kabul ediliyor. Burası Columbus şehrinin zengin Alman lezzeti mirasını yaşatan bir kurum niteliğindeki Walter's at the Manicor. Keşke Lederhosen'umu giyseydim. İnsanlar buraya hem pretzel ve sosis yiyip bir şeyler içmek hem de otantik bir Alman köyünün göbeğinde Alman atmosferini solumak için akın ediyor. Salı günlerinin ayrı bir özelliği var. Pastırma şinitzel ve sosis ziyafeti çekmeye gelen müşteriler yemeklerini 168 yıllık bir koronun söylediği Almanca şarkılar eşliğinde yiyor. Gruba yani Manicor'a katılmamın kriteri nedir acaba?
4: Kriter şarkı söylemeyi sever misin?
0: Evet. İşte bu. Bu kadar mı sahi mi?
4: Bu kadar.
0: Evet. Bu performansımdan sonra Kore'ye kabul belgemi postaya verirler herhalde. Bu arada ben de sosis çeşitlerine bir bakayım.
5: Polonya sosisi, bratwurst ve beyaz sosis.
0: En iyisi hangisi ya da en kötüsü? Şaka yaptım. Walters'a süper açık iştahla gelseniz iyi olur. Çünkü birbirinden nefis yemekler bol kepçe servis ediliyor. Porsiyonlar epey büyük.
6: Tam Fred Çakmaktaş'a göre.
7: Şehirde buradan daha iyi bir Alman lokantası bulamazsın. İnan bana hepsini denedim. Kesinlikle yok.
0: Müthiş bir şey.
7: Sağlığına.
0: Sağlığına.
7: Şehrin en iyisi.
0: Şehrin en iyisi. Özellikle Oktoberfest döneminde devasa bardaklarda masaya gelen buz gibi içecekler eşliğinde tüketilen ve Manicor'un en çok tercih edilen spesiyallerinden biri olan fırında inciyi tatmaya geldim. Nasıl yapıldığını restoranın kurucusu ve isim babası Walter'a sormak en iyisi. Hey, merhaba Walter. Nasılsın?
8: Casey, hoş geldin.
0: Restoranın çok güzel.
8: Teşekkür ederim.
0: İnciklerin de öyle. Pekala Walter, bunları fırına vermeden önce baharatlarını, sosunu ekliyorsun sanırım, öyle mi?
8: Elbette.
0: İnciklere yağın altına ulaşacak miktarda tuz serperek başlıyoruz.
8: Tek tek hepsine serp.
0: Oh, hepsine. Baharat olarak bol miktarda köri tozu, beyaz biber, değişiklik olsun diye kajun ve son olarak tütsülenmiş paprika ekliyoruz. İncikler gerçekten güzel.
8: Teşekkür ederim.
0: Baharatların serpilmesinden sonra Walter, kola, defne yaprağı ve sır olarak sakladığı baharatlarla hazırlayıp kaynattığı koca bir bardak sos getiriyor. Wow. Ben bunun içine buz atıp içerim.
8: İçmesen daha
0: İçmeyeyim.
8: İyi.
0: İçmeyeyim mi?
8: Hayır, içme.
0: Tamam. Walter'ın içmeme izin vermediği bu enfes karışımı ait olduğu yere göndermenin zamanı geldi. Bu sayede hem et yumuşamış olacak hem de incikler karamelize olarak zengin, hoş bir koku salacak. Oo,
8: çok iyi.
0: Artık bu enfes yemeğin üstünü folyoyla kapatıp 205 derecede 4 saat pişirmek üzere fırına verebiliriz. İncikler pişerken Walter bana meşhur Alman patates salatasını nasıl hazırladığını gösteriyor. 2 kilo etimiz var. Soğan ekleyip ocağa koyduk. Sonra tavuk suyu mu?
8: Evet. Tavuk suyu.
0: Hepsini kullanacak mısın?
8: Biraz lezzet katsın diye.
0: Yeterince lezzetimiz
8: Hayır,
0: yok mu?
8: Hayır, o etmez.
0: Biraz ezilmiş karabiber tanesi, tuz, zeytinyağı, şeker ve ekşi tatlı bir lezzet versin diye 4,5 litre elma sirkesi ekliyoruz. İçine elde parçalanmış patatesleri katmadan önce suyunu süzüyoruz.
8: Bu salata acılı olur.
0: Acılı, sıcak evet, Alman öyle. Patates salatası. Çok güzel. 4 saat sonra incikler pişiyor ve mutfağın içine enfes kokular yayılıyor.
8: Şunu vereyim mi?
0: Oo, aman tanrım, evet.
8: Pekala, alıyorum.
0: Al al. Etler dökülüyor. Bu benim mi? Ha, benim de.
8: Bu da senin.
0: Sağ ol. Teselli armağanım. Devasa boyuttaki bu inciğin yanına incik sosuna bulanmış koca bir öbek lahana turşusu koyacak. Aman tanrım. Ve tabii Alman patates salatası. İşte bu.
8: Evet, işte bu.
0: Çok güzel. Gerçekten yumuşacık. Dışı kıtır, içi sulu ve etler kemikten dökülüyor. İnciklerin dışına sürülen sos eti karamelize etmiş ama yine de yumuşak. Dış tarafta hafif kıtır bir kabuk, onun içine tonlarca değişik tat. Turşunun dokusuna ayrı, ağzımda kalan keskin tadı ayrı bayıldım.
8: Evet öyle.
0: Oh, vay canına. Mucho Macho Burrito kapışması için Columbus, Ohio'ya geldim. Acı değeri Scoville ölçeğine göre 1 milyon birim olan bir burrito yemeye çalışacağım.
1: Mucho Macho, Mucho Macho, Mucho Macho.
0: Ama önce Chicago tarzı sosislileri Columbus tarzı garnitürlerle servis eden çılgın bir sosis cennetine uğrayacağım. Pis Frank'in sosis sarayındayım. Ketçap ya da turşu ne ki? Burada sosislilere en çılgın malzemeleri koyuyorlar. Pis Frank'in mekanı her gün en akla gelmedik garnitürlerle servis edilen et ya da sebze sosisiyle karnını doyurmaya gelen müşterilerle dolup taşıyor. Bunların hepsi sosisliymiş. Şaka mı bu? Bu kadar bol çeşit olduğuna inanmak imkansız.
3: Bir araya gelmelerinin imkansız olduğunu düşündüğün şeyleri bir arada sunmaları ve evet, harika sonuçlar almaları.
0: Cheddar peynir, jalapeno biber ve pastırma parçacıkları içeren büyülü patlangaçtan...
4: İşte bu enfesmiş.
0: Baharatlı mısır ve kereviz tuzuyla hazırlanan Ohio sosuna kadar her lezzet düşünülmüş.
4: Geçenlerde burada Nikola diye bir şey yedim. İçinde yoğurtlu sos ve biber vardı.
0: Yunan mutfağı gibi ha?
4: Evet, doğru.
0: Evet.
4: Çok değişikti, hiç beklemiyordum.
0: Soseslinin içinde değil mi?
4: Evet.
0: Bu kadar lezzet çeşidi arasından seçim yapmak zor.
6: Buraya ilk geldiğimde ben de konu yemiştim.
0: Sen burada ne seviyorsun?
9: Mısırlı sosis.
4: Islak, sulu, süper sosisli.
0: Sadece bir tane de karar kılmak çok zor. Neyse ki bir tane seçmek zorunda değilsiniz. Genelde kaç tane yersin?
9: İki.
0: İki mi?
9: Ama bu çok büyük. Evet, yani evet, bu gerçekten kadarı bana yeter.
0: Yani iki taneyle mi başlarsın?
9: Evet.
0: Ama ben buraya özellikle Doginator'ı denemeye geldim. Pastırmaya sarılmış, dana döş parçaları serpilmiş, barbekü sosu, soğan halkası ve cheddar peynirle servis edilen bir tür. Hoşça kal açlık. Sıra mutfağa girip biraz terlemekti. Steve'le ve Doginator'la tanışmaya gidiyorum.
10: Hadi birlikte yapalım. Pastırma, dana döş, barbekü sosu, soğan halkası ve cheddar peynirle servis edildiğini biliyoruz. Haşhaşlı ekmek içinde yeniyor.
0: Buna kunis sosu konur mu?
10: Konur bayırım tabii. Ben.
0: Bakalım ekmeklerin ne kadar malzeme alıyor. Nereden başlıyoruz?
10: Şurada.
0: Oo, sosisler hazır bile. Vay canına. Pastırma koyma konusunda ellerini korkak alıştırmamışlar. İsteyin her türlü sosisi pastırmaya sarıp getirsinler. Derin tavada mı kızartıyoruz?
10: Derin tavada
0: tamam,
10: kızartıyoruz.
0: Derin tavaya atalım hemen. Pastırma çıtır çıtır kızarsın.
10: Çıtır çıtır.
0: Lezzeti içinde kalır. Sonra hı-hı, bir iki soğan halkası atalım. Pastırmaya sarılı sosisin üstüne soğan halkası.
10: Çok güzel görünüyor.
0: Evet, olağanüstü. Şuraya bak.
10: Evet.
0: Harika. Süper çıtır sosisi haşhaşlı ekmeğin arasına koyup üstüne bütün malzemeyi yığacağız.
10: Buna Coney sosunu da ekleyip özel imalat sayacağız.
0: Coney sosu genelde kırmızıdır ama renk eyalete göre değişir. İçine biber ya da kavrulmuş kıyma da konabilir. Bu şimdi acılı, öyle değil mi?
10: Toz acı biber var, salça var, kıyma ve her çeşit baharat var. Bütün bunların üstüne biraz da döş etinden atarsak...
0: Bunları siz mi yapıyorsunuz?
10: Evet, yavaş pişirme yöntemiyle.
0: Çok güzel.
10: Biraz barbekü sosu gezdirelim.
0: Azıcık. Bu...
10: Üstüne soğan halkaları. Sonra hepsinin üstüne rendelenmiş çedar.
0: Hepsini mi?
10: Hepsini.
0: Hadi canım. Sahi mi?
10: Evet. Bak ne güzel oldu.
0: Tamam, öylesi biraz daha.
10: İstediğin kadar ekleyebilirim. Kıyma ve her çeşit baharat var. Bütün bunların üstüne biraz da döş etinden atarsak...
0: Bunları siz mi yapıyorsunuz?
10: Evet, yavaş pişirme yöntemiyle.
0: Çok güzel.
10: Biraz barbekü sosu gezdirelim.
0: Azıcık. Bu...
10: Üstüne soğan halkaları. Sonra hepsinin üstüne rendelenmiş çedar.
0: Hepsini mi?
10: Hepsini.

0: Oh. Ne kadar suluymuş bu.
1: Öyledir.
0: Dışı gerçekten kıtır kıtır ve yoğun bir pastırma tadı var. Soğan halkalarına da bayıldım. Pastırma kıtırlığı da belirginleştirmiş. Yediğim en nefis bir şeylerden biri. Oh.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
17: hesap basit. Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Mucho macho burrito kapışması için Columbus'tayım. Hayalet biber soslu ekstra acı burrito'yu 20 dakikada yiyip %4'lük dilime girebilirsem tişört kazanacağım ve adım onur duvarına yazılacak. Mucho macho kapışması benim gibi bir macho'ya vız gelir. Kazuela, Ohio Eyalet Üniversitesi'nin hemen yanında yer alıyor.
1: Gündüzleri restoran ama akşamları gençlerin mekanı haline geliyor.
0: Yani partiler veriliyor.
1: Evet.
0: Hemen yanı başınızda 60 bin üniversite öğrencisi varsa lezzetli ve ucuz yemek çıkarmak karınıza olur. Sizi buraya çeken nedir?
2: Yemekler harika, tortillalar sürekli...

0: taze. Ayrıca...
1: Canım, fayitalar geliyor. Gözde yemekler arasında farklı soslarla servis edilen ve Las Tres Marias olarak anılan enchiladalar ve ev yapımı tortillalarla sunulan etek bifteği başı çekiyor.
2: Müdavimlerdenim. Kardeşim garsonlardan biriyle evli.
1: Evlilik yoluyla bedava enchilada yiyorsun ha?
2: Evet.
1: Müşteriler yediklerinin parasını seve seve ödüyor ama bir yemek var ki her zaman bedava. Tabii bitirebilirsiniz. Mucho Macho Burrito. Yaklaşık 1000 biberle ve düzinelerce hayalet biberle hazırlanan çok acı sosa batırılmış tavuklu burrito'ya verilen ad. Sen cesaret eder misin?
3: Hayır.
0: Buraya eğlenmeye geliyorum, işkenceye değil.
2: Şimdiye kadar yediğim en acı yemek. Kendimi maço sanırdım ama yeterince maço değilmişim. Pekala. Çuvallayanlar duvarındayım artık.
1: Şansımı denemeye karar veriyorum. Beni neyin beklediğini görmek için mutfağa gidiyorum. Nasılsın?
4: Sen nasılsın?
1: İyiyim. Kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ama teşekkür etmeli miyim bilmiyorum çünkü çok acı bir burrito yiyecekmişim.
4: Öyle. Evet, acılı, evet. Çok acılı.
1: Cazuelas'a gelenler acının yabancısı değil. En az 1000 kişi şansını denemiş.
4: Evet.
1: Peki kaç kişi başardı?
4: En fazla 30-40 kişi diyebilirim.
1: Başarı oranı %4 mü? Durumun pek parlak değil.
4: Restorandakilerle bahse girdik.
1: Bahse mi? Ben
4: evet.
1: Bitirebilir miyim diye mi?
4: Evet.
1: Sen hangi taraftasın?
4: Bilmesen daha iyi.
1: Kaybedeceğim mi düşünüyorsun? Belki de zayıf yanlarını öğrenirim diye düşmanımın hazırlanmasına yardım ediyorum. Bunların hepsini katacak mısın?
4: Evet.
1: Hepsini, şeytan öpücüğü biberlerimi.
4: Evet.
1: Jalapenoların üstüne bütün bunların hepsini mi, öyle mi?
4: Onlar lezzet verecek.
1: Sırada ne var?
4: Habanerolar.
1: Habanerolar.
4: Yaklaşık 120 tane habanero.
1: Oh. Son olarak Tanrı aşkına şunlar ne?
4: Onlar hayalet biber.
1: Hayalet biber mi? Elimi bile sürmem. Acı değerleri Scoville ölçeğine göre 1 milyon birim. O yüzden uzak durmayı tercih ederim. Bunlarla Hindistan'da el bombası yapıyorlar. Önce bir deneyelim. Çalışıyor mu bakalım? Yaklaşık 1000 tane biberi tencereye koyup üstüne sıcak su ve zeytinyağı ekleyerek 20 dakika kaynatıyoruz. Karıştıracak mıyız?
4: Evet.
1: Püre yapıp sıvı acı haline getiriyoruz. Sonra buna tavuk ekleyeceğiz.
4: Evet.
1: Tavuk burrito olacak öyle mi? Sonra o tavuk hayalet biber ve arkadaşlarına bulanacak. Ben şöyle kenarda durayım. Ha, bir dakika, o sosu tavuğun üstüne daha buradayken mi döküyorsun? Neler oluyor görüyor musunuz?
4: Evet.
1: Aman tanrım.
4: Mutfaktan biraz çıkalım istersen.
1: Korunma önlemlerini almamızdan sonra burrito alev topu hazır oluyor. Kızarmış fasulyeyi çok yedim. Faydası olur mu?
4: Hayır, olmaz.
1: Olmaz mı?
4: Olmaz.
1: Niye öyle dedi ki? Ve işte erimiş acıyla dolu bir kap hazır. Hadi mükemmel. Burrito bu acı sosuna bulanıyor. Mükemmel. Bol bol koyu sosu. Şimdi görelim bakalım şu meşhur hayaleti. Mucho Macho Burrito kapışması başlasın. Hayaletlerden korkmuyorum.
5: Ben bunu yerim. Evet.
1: Bu hayaletli burrito'yu bitirip Mucho Macho zaferi kazanmam için 20 dakikam var.
6: 3, 2, 1.
4: Hadi.
5: Evet.
1: Burrito enfes. Hele ev yapımı tortillayla. Acı iyice yer etmeden yiyebildiğim kadar yemeliyim.
3: Şimdiye kadar gördüğüm en büyük burrito. Boyu en az 30 santim.
1: Acıya daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Beni gören hayalet biber vücut bulmuş sanır. Oh. Maçoluğumun bu muçoyu bitirmeme yetmeyeceğinden korkmaya başlıyorum.
7: Bence iyi gidiyor. Çok kötü terledi. Gözlerinden bile ter fışkırıyor ama şu ana kadar iyi dayandı. İyi gidiyor.
8: Bitirebilir mi bilmiyorum. Bilemiyorum. Pek çok kişi başaramadı.
1: Neredeyse yarısına geldim ama itiraf edeyim. Sostaki hayalet biber beni fena çarptı.
6: Yarısı bitti.
1: Hayalet görmüş gibi görünüyor olabilirim. Gördüm çünkü. Şu anda o hayalet içimde dolaşıyor.
6: O burrito bitecek! O burrito bitecek!
1: İnsanla yiyecek arasında savaş iyice kızıştı. Yiyecek insanın baş edemeyeceği kadar acı görünüyor.
4: Hadi Casey, başarabilirsin.
0: Söndür o ateşi Casey, başarabilirsin hadi.
9: Mucho macho, mucho macho, macho.
1: Ama benim gibi bir macho için bile fazla mı acı ne?
9: Başarabilirsin Casey, dayan. Başarabilirsin, hadi. Dayan Casey, yapabilirsin.
1: Buradaki herkesin verdiği büyük desteğin gücüyle...
6: O burrito bitecek! O burrito bitecek!
1: Acıyla anlayacağı dilde konuşuyorum.
9: Evet! Hadi Casey!
1: Ve nihayet son lokmaya geliyorum.
6: Son lokma! Son lokma! Son lokma!
1: Mucho macho burrito, hayalet avcısının karşısında hiç şansın yok.
6: Son lokma! Son lokma!
4: Dakika 45 saniyede bitirdin. Casey, Casey, Casey.
1: Seni seviyorum Columbus.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
18: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: "Oh, eyvah" dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet, bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Boston'da olacağım. Büyük oynayacağım, üstü kahveli çeşni ve kanlı Mary ketçaplı kahvaltı burgeriyle başlayacağım. Daha iyice. Sonra eski bir Çin ailesi spesyaliyle devam edeceğim. Bu çok iyi. Kremalı, leziz bir turta ziyafeti için de otantik bir İtalyan pastanesinin yolunu tutacağım. İşte bu yüzden İtalyan'dan şaşmazsın ve Boston'ın dillere destan ekmek arası ıstakozuyla son noktayı koyacağım.
1: İnsanlar mayonezi ne yapsın? Onlar ıstakoz ister.
0: Bütçeyi aşmadan hepsini yiyebilir miyim? Birazdan öğreneceğiz. Ucuza lezzet avı başlıyor. Beantown harika bir yer ve hepimiz biliyoruz ki burası şampiyonların şehri. Yani Celtics'in 17 yüzüğü var. Patriots'ı da duymayan yoktur. Ama bence başarılarının formülü sağlam beslenmeleri, çünkü burada yenmeyi bekleyen harika yemekler var. Boston namının hakkını veriyor. Tüm şehir çalışkan insanlarla dolu. Konu günün en önemli öğünüyse eğer, depoyu doldurma vakti ve içimde buranın doğru adres olduğuna dair bir his var. Birkaç yıl önce açılmasının ardından Wheelhouse çok geçmeden halkın beğenisini toplamış. Burası tıklım tıklım. Wheelhouse yılların klasiklerine eşsiz bir dokunuş yapmayı başarmış. Izgaranın başında işletme ortağı John Chase var. Sabahları müşterilerinin uykusunu açmak da çok iyi. Bunun için menüsünde İngiliz ekmeği içinde jambonlu ve kıymalı yumurtalı olan Southern Belle, sahanda yumurtalı ve acı soslu kızarmış pirinç ve peynirle kaplı salsa verdeli chorizo semi var. Kahvaltıda burger mi yiyeceksiniz?
2: Tabii, her gün yiyoruz.
0: John, nasıl olduysa kahvaltı için bir burgerciye geldim.
3: İşimiz bu.
0: Kahvaltıda burger olayı epey kafamı karıştırıyor. Beni aydınlatsana lütfen.
3: Meşhur köftemizi ızgaraya atıp kahveli çeşni ekliyoruz. Sonra üstüne yumurta, pastırma, peynir ve kanlı meri ketçabı koyuyoruz.
0: Sahi mi?
3: Evet.
0: Ne kadar?
3: 7,5 dolar.
0: 7,5 mu?
3: Evet.
0: Kahvaltın belli oldu. Nasıl yapılıyor göster dostum.
3: Göstereyim.
0: Önce özel kahveli çeşnimizle başlıyoruz.
3: Biraz şeker, hardal
0: kahveli
3: tozu.
0: Kahveli çeşni nereden esti?
3: Bir biftekte tattım. Gittiğim yerde bifteye koyuyorlardı ve bu harikaydı. İnanılmazdı.
0: Pekala, başka ne var?
3: Sarımsak tozu,
0: tamam.
3: Biraz soğan tozu.
0: Bu tuzlu bir tat vermesi için, öyle değil mi?
3: Evet. Et ve soğan harika
0: biraz
3: gider.
0: Tuz.
3: Biraz tuz. Ve son olarak da karabiber.
0: Tamam. Hepsini harmanladık ve kanlı meri ketçabına geçtik.
3: Ketçabımızı alalım.
0: Bu olmadan olmaz tabii.
3: Kesinlikle.
0: Tamam.
3: Turşu ekleyelim, yaban turbu ve sarımsak, chipotle adobo ve sriracha sosu.
0: Ve chipotle adobo sosu.
3: Evet.
0: Acının sınırı yok gibi bir şey.
3: Evet, yaban turbu da acı.
0: Kahve uyku açar mı sanıyorsunuz? Önce bu kadar acıyı bir deneyin.
3: Sonra biraz Worcestershire ve kereviz tuzu.
0: Tamam.
3: Biraz soya.
0: Bak, bu çok ilginç. Kanlı Meri'de hiç soya sosu görmemiştim.
3: Umami bir tat vermesini sağlıyor.
0: Tuzlu bir dokunuş.
3: Evet, bir de karabiber.
0: Karabiber, hepsi tamam.
3: Kapatalım.
0: Tamam. 3, 2, 1. Oho, işte bu. Bu harika görünüyor. Hadi burger'e geçelim.
3: Tamam. Köfteyle
0: birer
3: başlıyoruz.
0: Birer köfte mi?
3: İkişer tane.
0: Oo,
3: evet.
0: Yani içinde kaç gram et olacak?
3: Her biri 60-70 gram.
0: Vay canına. Çeşni koymayacak mıyız?
3: Koyalım hadi.
0: Tamam.
3: Üzerine serpelim.
0: Hem de bol bol.
3: Şimdi de yumurtalar.
0: Şimdi mi?
3: Evet.
0: Nasıl yapıyorsun?
3: Orta pişmiş. Sarısı tam pişmiyor. Pastırmaları da kızartalım. Her burger için 1,5 parça. Köfteleri çevirelim.
0: Vay canına.
3: Renginin böyle olması gerekiyor.
0: Yani çeşniyi tek tarafına mı sürüyorsun?
3: Evet, tek tarafına sürüyoruz.
0: Peki neden?
3: Bir tarafını iyice kızartıyoruz. Diğer tarafıysa çeşnili oluyor. Bolca koyuyorum ki tadı alınabilsin. Yumurtaları da çevireceğiz.
0: Boom! Güzel.
3: Ve en iyi erimiş peyniri ekliyoruz.
0: Amerikan. Neden köftenin değil de yumurta ve pastırmanın üstüne koydun?
3: Malzemelerin dağılmasını önleyecek bir kaplama görevi görecek.
0: Dahice.
3: Evet.
0: Dahice.
3: İşte hazırız. Köfteleri alalım.
0: Güzel.
3: Peynir kaplamamız da hazır.
0: Güzel. Bununla uykumu açmayı isterim.
3: Hazırladığımız kanlı meri ketçabını da ekleyelim.
0: Oh, evet evet evet.
3: Nasıl? Bu aramayı zenginleştiriyor.
0: Boston'da kahvaltıda burger yemek istiyorsanız adres burası. Hadi dostum, gömelim şunları.
3: Yiyelim.
0: Aman tanrım. Dur bir saniye. Bence şu an patent ofisine doğru koşa koşa gidip kanlı meri ketçabının haklarını almalısın dostum. Gerçekten farkı bu yaratmış. İlginç olansa kafeini vücudumda hissedebiliyorum. Kahveli çeşni harika. Bu yoğun baharat gerçekten harika bir tat katmış. 7,5 dolara hem kahve, hem burger, hem de kanlı meri. Bintown'da böyle yersiniz ucuzcular. Bu yemek aklımı başımdan aldı ve bana yalnızca 7,5 dolara patladı. Elinden geleni yap Boston. Hey evlat, arabamı nereye koymuştun? Bana sorarsanız için yemeği olmayan bir şehirde rahat uyuyamazsınız. Neyse ki Boston'dayım. Sürekli artan Çinli Amerikalı nüfusu ve Amerika'daki en büyük Çin mahallelerinden biriyle bence emin ellerdeyim. Durun biraz. Yemek bloğu örümcek hislerim bir şey söylüyor. Yakınlarda leziz Çin mantıları olduğunu söylüyorlar bana. Öğle yemeği zamanı ve Çin mahallesinde uzak doğunun en iyilerini New England tatlarıyla harmanlayan bir yer olduğunu duydum. Bu Çin mantılarını Boston'da başka yerde bulabilir misin?
2: Hayır.
0: Mei Mei Çince'de kız kardeş demek. Yani sanırım burası bir aile işletmesi. Geleneksellik ve modernliğin bir arada olduğu harika Çin yemekleri yaparken yerel malzemeler kullanıyorlar. En küçük kardeş Irene, Bostonluların yüzünü güldürüyor. Menüsünde ise yeşil soğanlı, pesto ve poşe yumurtalı pankekler, susamlı pirinçle ve lahana turşusuyla servis edilen kaburga eti, tofu ve kremalı köri soslu hasat dolunayı körisi var. Ama buraya meşhur Çin mantıları için geldim. Irene, benim için ne yapacaksın?
4: Bence üç kız kardeş Çin mantısını denemelisin. Vegan müşterilerimizin yiyebileceği bir mantı yaratma mücadelesine girişmiştik. Püf noktası ise New England tatlarının Çin yemeğiyle buluşması.
0: Bu hoşuma gitti ama yanlış mı duydum acaba? İçinde et yok mu?
4: İnanması zor.
0: İnanması
4: değil mi?
0: Çok zor.
4: Bence hoşuna gidecek.
0: Ne kadar?
4: 9
0: oldu
4: dolar.
0: Oldu bu iş. Neyle başlayacağız?
4: Yapacağımız ilk şey harcı hazırlamak. Mantının içine koyacağız. Fasulye ile başlayacağız. Kremalı bir yapısı ve harika bir tadı var. Sonra kavrulmuş tatlı mısır ekleyeceğiz.
0: Tamam.
4: Bal kabağı ekleyeceğiz. Ve önce bu üçünü karıştıracağız. Tatları birbirine geçecek.
0: Peki bu spesifik karışım nereden aklına geldi acaba?
4: Vegan Çin mantısı yapmaya çalıştığımızda aklımıza bütün sene boyunca erimimiz olan malzemeler geldi. Fasulye, mısır ve bal kabağı hoşumuza gitti.
0: Harika. Bu arada müthiş görünüyor.
4: Sıradaysa bu bitki püresini eklemek var. İçinde bolca kekik ve ada çayı var.
0: Hı hı.
4: İçine bir de kanola yağı ekliyoruz.
0: Güzel.
4: Ve sonra blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de bal kabağı püremizi ekliyoruz. Ve bu şekilde birbirlerini tamamlayacaklar.
0: Şu an bundan turta yapsan alırdım.
4: Güzel fikir, menüye koyabiliriz.
0: Ali'nin spesiyali olabilir mi?
4: Pekala.
5: Evet, şimdi bu harçtan bir kaşık alacağız.
0: Hı hı.
5: Ve mantı hamurunun tam ortasına koyacağız.
4: Taco gibi tutacağız ve kapatacağız.
0: Katla ve kapa.
4: İyice bastır.
0: Porsiyonda kaç tane var?
4: Her porsiyonda 4 tane.
0: Katlıyorum.
4: Evet.
0: Hey.
4: Aferin.
0: Yapıyorum.
4: Şimdi sriracha pirincini pişirmeliyiz.
0: Irene'in tarifi basit. İnce taneli pirinci kızgın yağa atıp sriracha'yla karıştırıyor. Sonra içine biraz tuz ve pirinç sirkesi ekliyor. Kıtır kıtır olup birbirine yapışana kadar karıştırıyor. Sıradaysa ekşi bir tat eklemek için lahana turşusunu hazırlamak var.
4: İçerisine birkaç farklı malzeme koyuyoruz. Önce şeker, tuz ve frenk kimyonu ekliyoruz. Biraz da karabiber ve yeşil soğan sapı. Bu güzel bir soğan tadı verecek.
0: Güzel.
4: Son iki malzememiz ise su ve keskin bir tat vermesi için elma sirkesi. Biraz ocakta bekleteceğiz. Böylece içindekiler tadını suya salacak. Şimdi ise lahanalarımızı doğrayacağız. Ve sonra üzerine karışımımızı dökeceğiz.
0: Sirkenin kokusunu hemen aldım. Oldukça
4: evet.
0: Keskin.
4: İnsanın boğazını gıcıklıyor, öyle değil mi?
0: Şimdi kıtır kıtır ve altın sarısı olana kadar mantıları kızartacağız. Irene'in sriracha'lı kızarmış pirincinin üstünde lahana turşusu, siyah susam çekirdekleri ve mısır cipsiyle servis ediliyor. Hoşlanacağım ilk kız kardeş yemeği olacak gibi. Gel seni de çekeyim. Şuna bakın, Çin mantısı ustası. İçi etsiz mantı, hala inanılmaz. İnanamıyorum.
4: Biliyorum, alışıldık
0: değil. Hiç değil. Hadi yiyelim. Hadi. Bak ne diyeceğim. Kekik ve ada çayının sıcak ve tuzlu bir tat katacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
4: Evet,
0: anladın
4: kesinlikle.
0: Mı? Dürüst olayım, eti hiç aratmadı.
4: Beğenmeni sevindim.
0: Bu harika. Sriracha'lı kızarmış pirinci deneyeceğim. Dostum, tadı harika.
4: Evet, öyledir.
0: Bu çok dengeli bir kase. Çünkü mantı zengin, tuzlu, sağlam bir tat verdi. Pirinç de acıyı ekledi. Şimdi sıra asiditede. Bu ilginç tatların hepsi 9 dolara.
4: Teşekkürler.
0: Gerçekten eşsiz. Burgeri gömdük. Çin mantısını da götürdük. Şimdi sıra atıştırmalıkta. Cebimde hala 18,5 dolar var. Bu bana Boston'da biraz özgürlük kazandırıyor.
2: İzleyin.
0: Sıradaki mekanımız Boston'ın kalbinde küçük bir İtalya olan bir Avrupa pastanesi. Şimdi tatlı açlığımı Avrupa atıştırmalıklarıyla gidereceğim. Sırada.
4: Hepsini koymaya çalış, tamam.
0: Zaten öyle yapmaya çalışıyorum.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Arada dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.

0: Fişti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Gün boyu çamaşırını
1: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
9: Bankam Tonbank, kartıma din.
10: Mazda'nın her köşe başında unlu mamulleri ve kafeleri olabilir ama bu İtalyan pastanesinin atıştırmalıklarına nasıl karşı koyabilirim ki? Buon appetito bebek! İsmi sizi yanıltmasın. Modern pastane leziz ürünleriyle 1930 yılından beri müşterilerin uğrak noktası. Pastanenin asıl sahibinin yeğeni Tony Picarello ailesinin tüm numaralarını biliyor. O ve ekibi harika lezzetler yaratıyor. Örneğin taze mascarpone ve kremalı tiramisu. Limon ricotta kremalı ıstakoz kuyruğu ve çikolatalı, limonlu ve tatlı ricotta kremalı klasik kanoliler gibi. Söylemeden edemeyeceğim, burada harika tatlılar yapıyorsunuz. Ne yiyeceğiz acaba, söyler misin lütfen?
11: Ricotta turtası.
10: Neden kanoli yemiyorum?
11: Şehrin en güzel kanolisini yapıyoruz ama ricotta turtam da harikadır. Çocukluğumdan beri bilirim ve severim.
10: İçinde ne var?
11: Makarna frola ile başlayacağız. Kurabiye ve makarna hamuru karışımı gibi bir şey. Sonra içine tatlı ricotta ekleyip fırına veriyoruz. Hepsi
10: bir dilim ricotta turtası bana kaça patlayacak?
11: Tam $3.50 patlayacak.
10: Öyle mi?
11: Hı hı.
10: Bastın abi. Bayılıyorum. Neyle başlayacağız? Harcıyla mı, hamuruyla mı?
11: Hamuruyla.
10: Nasıl yapacağız?
11: Yağla başlıyoruz.
10: Amma çok yağ var. Tony'nin ricotta turtası o kadar meşhur ki günde 30 tane çıkartıyor. Yağ
11: güzel
10: koyduk.
11: Pekala, sonra da şeker, kabartma tozu, vanilya, yumurta ve tabii ki un koyacağız.
10: Sırada ne var?
11: Su.
10: Pekala.
11: Şimdi karıştırıyoruz.
10: Boom! İşte böyle. Hamur 2 dakika karıştıktan sonra açacağız.
11: Biraz un al ve ser.
10: Boom!
11: İşte bu.
10: Yapışmasın diye değil mi?
11: Aynen öyle.
10: Çok yumuşak.
11: Evet öyle.
10: Çok bastırmana gerek yok.
11: Hayır yok.
10: Peki bu İtalyan Amerikan tarzı bir şey mi? Ne dersin?
11: Tamamen İtalyan. Sanırım ricotta turtası 1500'lü yılların başında yapıldı. O zaman kullandıkları malzemelerin aynılarını kullanıyoruz.
10: Adınız modern pastane ama bence antik pastane olmalıymış.
11: Evet öyle değil.
10: Evet.
11: Aslında soğutmalı vitrini olan ilk işletme biziz.
10: Eski olduğu buradan belli. Soğutmalı vitrin onlar için modern anlamına geliyor.
11: Evet öyle. Evet. Sonra bu şekilde yapıyoruz. Sonra da turta kabına koyuyoruz.
10: Böyle mi?
11: Evet aynen. Ser gitsin.
10: Vay canına. Hey, hiç fena olmadı. Şimdi sırada harcımızı yapmak ve turtamızın üstünü kapatmak var. Harcın içinde ne var?
11: Bu gördüğün harika ricottaları ekleyeceğiz. Bu bir, iki...
10: Üç mü?
11: Evet, sonuncuya hazır
10: tabii
11: mısın?
10: Tabii ki, boom, işte bu.
11: Çalıştır bakalım.
10: Sadece karıştırıyoruz ama havalandıracağız da değil mi?
11: Evet,
10: böylece
11: havalandırıyoruz.
10: Böylece hafif olup kabaracak.
11: Kesinlikle, İtalyan vanilyası ekliyoruz ve tabii şeker.
10: Harika, ne kadar karışacak acaba?
11: Bu kadar yeter.
10: Öyle mi?
11: Evet, kapatabilirsin.
10: Tamam, kapatıyorum.
11: Tamam, güzel.
10: Daha bitmedi değil mi?
11: Bitmedi.
10: Yumurta koyacağız.
11: Evet.
10: Ve sonra da süt.
11: Evet, süt.
10: Ricotta turtası ve kanolinin harçları arasındaki fark da bu, öyle değil mi?
11: Kesinlikle, bir de pişirmesi.
10: Bir de pişirme.
11: Şimdi yumurta ve süt koyuyoruz, yine karıştırıyoruz.
10: Pekala. Boom! Vay canına! İyice akışkan olana kadar karışacak, sonra turtamıza koyacağız. Böyle yayıyorum.
11: Hayır öyle yapma.
10: Tamam yapmam.
11: Tamam.
10: Kanoliye hiç benzemiyor. Üstünü kapatıyoruz ve esmer altın rengi vermek için yumurta sürüyoruz.
11: Pekala işte oldu. Şimdi 30 dakika pişmelerini bekleyeceğiz. 350 derecede.
10: Bu iyi oldu çünkü tam mola saatim gelmişti. 3 deyince.
11: Tamam.
10: 1, 2, 3. Ricotta peyniri.
11: Hadi tadına bak. Yeterince antik mi?
10: İşte bu yüzden İtalyan'dan şaşmazsın. Bunda yüzyıllardır var olan bir mutfak tadı var. Şovun yıldızı ricotta. Aşırı taze. İçindekiler
11: evet,
10: çok
11: harika.
10: Taze. Ve vanilya ile şeker harika. Hamuru da öyle.
11: Bu harika bir şey değil mi?
10: Biraz tuzlu da diyebilir miyim? Nasıl oldu bilmiyorum ama aşırı şekerli değil. Bu tam 150 yıllık bir turta tarifi. $3.50'sa İtalya'ya gitmekten çok daha ucuz. Boston, bununla birlikte hat-trick yaptığını söylemeliyim. Şapka çıkartılacak bir performans. $15 kaldı ve deniz ürünleri yapan bir yere gideceğim. Bir saniye, $15 mı, ıstakoz mu? Emin değilim ama deneyeceğim. Boston'a gelip akşam yemeği yemeden olur mu? Cebimdeki $15'la yıllardır hem karada hem denizde baş döndüren bir yere gidiyorum. 3 nesillik bir aile işletmesi olan Sullivan's, diğer adıyla Sully's, tam bir güneyli işletmesi. Ve son 43 yıldır Harry McCarrion Sully's'e can ve kan veriyor. Liseden beri burada çalışıyor. Müşterileri çekmeye ve yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Sullivan's'ın neredeyse her şeyi meşhur. Acılı ve peynirli sosislilerinden kızarmış morina sandviçlerine ve ağız sulandıran midye tavalarına kadar tam bir New England lezzeti. Boston'dayım.
5: Devam et.
10: Sabahtan beri buradayım.
5: Evet.
10: Ne yemedim biliyor musun?
5: Sormaya korkuyorum.
10: Deniz mahsulü.
5: Doğru adres.
10: Ekmek arası ıstakoz var mı?
5: Ekmek arası ıstakoz 14.95. Daha iyi fiyata bulamazsın.
10: Yemeğimiz belli oldu ucuzcular. Sorarım size, ucuz kelimesini ve ıstakozu kaç kez yan yana gördünüz? Harika bir ekmek arası ıstakozun sırrı nedir acaba, bana söyler misin?
5: Ekmek arası ıstakozun tarifi basit. Istakoz ve ıstakozun üstünde mayonez. Sonra ekmeğin içinde müşterilere servis ediyoruz.
10: Bu kadar mı? Istakoz, mayonez ve ekmek, öyle mi?
5: Harç yok. Yengeç eti yok, yeşillik yok, sadece ıstakoz. İnsanların istediği bu.
10: Sence yapabilir miyim?
5: Kesinlikle, başlayalım hadi. Main ıstakozumuz var, soyulmuş ve pişmeye hazır.
10: Et, kıskaç ve kuyruk var.
5: Müşteriler bunu istiyor. Kıskaç ve etleri.
10: Kıskacı ben de severim. Çok gevrek, aroması harika.
5: Burada yaklaşık 3,5 kilo ıstakoz var.
10: Tamam.
5: 4 yemek kaşığı kadar mayonez koyuyorum. Hmm. Sadece mayonez. Basit bir tarif.
10: Konu ıstakoz olunca akla gelen soru, mayonez mi, tereyağı mı?
5: Sosisli ve ketçap gibi. Ketçap mı istersin, hardal mı?
10: Sen söyle.
5: Ben ıstakozu kızarmış sosisli ekmeğin arasında diyet mayonezle severim.
10: Yani bu Boston'a özgü bir şey, öyle
5: kesinlikle
10: değil mi? Kesinlikle. Istakoz ve
5: o
10: mayonez.
5: O kadar.
10: Şimdi ne yapacağız?
5: Şimdi yapmamız gereken mayonezi ıstakozlara iyice yedirmek.
10: Biraz mola vermeye ne dersin? Senin emekliliğe az kalmış belli. Benim kollarım daha taze.
5: Tamam, seni de görelim bakalım.
10: Pekala, tuz ya da karabiber bile yok mu yani?
5: Hayır.
10: Ciddi misin? Bu harika. O kadar ıstakoza mayonez tam yetti.
5: Şimdi porsiyonları ayarlayacağız. Her porsiyon 125 gram olacak kadar.
10: Pekala, bakalım olmuş mu?
5: 125 gram.
10: Tam oldu işte.
5: Fazla.
10: Sanırım birkaç fazla kıskaç koymuşum. Bir saniye, düzelteceğim.
5: İşte şimdi oldu.
10: Boom! Oldu işte. Hadi ekmeğe koyalım.
5: Tamam, başlayalım. Bu sosisli ekmeği tost makinesinde kızartacağım.
10: Kızartalım bakalım.
5: İçini açacağız. Kıskaç ve kuyrukları koyacağız.
10: Sanki birkaç kepçe ıstakoz eti dondurması gibi. Baksanız ya, ıstakoz resmen etraftan taşıyor. Sanki ekmeğin değil de ıstakozun ekmeği var gibi. $15'a bunu yiyebileceğimi düşünmüyordum. Dostum, hadi gel. Manzara harika. Istakozu da çekelim. Gömelim hadi, bekleyemeyeceğim. Afiyet olsun. Tanrım. Yok artık dostum.
5: Ne kadar harika, söyle hadi.
10: Main ıstakozu çok lezzetli. Mayonez ise etin tadını daha da baskın hale getirmiş ve tadını aldığın tek şey tamamen et. Bunu yiyince insanların neden ıstakoza bu parayı ödediğini anladım. Bunu hak ediyor. Harry, ucuza lezzet avında şöhretler arasına giriyorsun dostum.
5: Çok teşekkür ederim.
10: İşte Beantown'da bu iş böyle yapılır. Güney kahveli çeşnili pişmiş ve üzerinde kanlı Mary ketçabı olan kahvaltı burgeriyle başladım ve bana 7,5 dolara patladı. Sonra 3 kız kardeş Çin mantısıyla Çin mutfağını da sadece 9 dolara tatmış oldum. Sonrasında kremalı, tatlı ve leziz bir ricotta turtasıyla Avrupa'nın da tadına baktım. Son olarak paramın tam yettiği ekmek arası ıstakozu da 14 dolar 95 sente yiyerek günü kapattım. Tadımlık değil, doyumluktu. Ucuza lezzet avında Beantown kesinlikle kazanan oldu.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol pedden kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
13: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışan atay.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Tansiden vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı?
20: Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
23: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Kuzey Carolina Asheville'e gidiyorum. Burası güneyin Paris'i. Güne kallavi bir güney kahvaltısıyla başlayacağım. Kızarmış tavuk, çedarlı bisküvi, üstüne de sosis sosu. İşte güneye bu yüzden geliyoruz. Yemek kamyonlarına uğruyorum ve etli bao sandviçi yiyorum. Paranızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Akça aç şuruplu muhteşem bir donat yiyorum. Ismarlama donatlar yapıyorsunuz. Son olarak sağlam bir Kuzey Carolina barbeküsü, bir tabak dolusu didiklenmiş et yiyorum. Hiç şakası yok, çok iyi. Bütçemi aşmadan hepsini yiyebilir miyim? Öğrenmenin tek yolu var. Harikasın Asheville. Ucuza lezzet avı başlıyor. Nasılsınız bakalım? Güney'in bir numaralı yemek şehri seçilen Kuzey Carolina, Asheville'de günümü gün ediyorum. Gelişen restoran piyasası, dünyanın dört bir yanından şefleri buraya çekiyor ve bu şefler manzarayla yarışacak güzellikte yemek tabakları hazırlıyor. Dediklerine göre tüm bu lezzetleri ucuza yiyebilecekmişim. Ne dersiniz dostlar? Şu anda Kuzey Carolina'dayım belki ama burası yine de güney ve güneyliler ağır kahvaltılarıyla bilinir. Bütçenizi zorlamadan doyurucu ve lezzetli bir sabah öğünü sunan bir yer buldum. En sevdiğim tarafıysa sloganları. Yavaş yemek, çabuk getir.
24: Sipariş hazır.
23: 2010'dan bu yana yörede yetişen ürünlerle çiftlikten sofraya yemekler sunan Homegrown gerçekten isminin hakkını veriyor. Şef Andy Morris, güneyin geleneksel yemeklerini farklı dokunuşlarla sunuyor. Gün ışığı tabağında susam yağında sotelenmiş yeşillik, pastırma, kinoa, sarımsaklı mayonez ve iki yumurta var. Kahvaltı güvecinde peynirli mısır lapası, sosis sosu ve bisküvi ekmeği var. Meksika kahvaltısındaysa peynirli mısır lapası, fasulye, mısır tortillası ve ranchero sosu var. Andy, Kahvaltı konusunda Güney'in şakası yokmuş diye duydum. Ne dersin?
0: Doğru duymuşsun Ali.
23: Sana bir soru. Beni güzelce doyurup mutlu edecek ne yiyebilirim?
0: Burada en çok tercih edilen yemek tavuklu açık sandviç. Sosis sosu, erimiş çedar peyniri ve ev yapımı peynirli mısır lapasıyla servis ediyoruz.
23: Kahvaltıda kızarmış tavuk her zaman iyidir. Ne kadar?
0: Hepsi 8 dolar 50 sent.
23: Gelsin o zaman.
0: Tamam.
23: Nasıl yapıldığını anlatır mısın?
0: İlk önce tavuğumuzu alıyoruz. Hı-hı. Tuz, karabiber ve un karışımına buluyoruz. Güzelce her yanına eşit olarak kaplıyoruz. Doğruca yayık altı suyuna batırıyoruz. Çıkarıyoruz ve tekrar unlu karışımla kaplıyoruz.
23: Yeniden kaplıyoruz.
0: Öbür tarafını da kaplıyoruz. İşte bu kadar.
23: Tamam.
0: Artık kızartmaya hazırız.
23: Ne kadar sürüyor?
0: 6 dakika kızarması yeterli.
23: Tavuklar kızardıktan sonra Şef Andy sonraki adıma geçiyor. Hayvan çiftlikleriyle çevrili bir güney şehrindeyseniz sosis sosu yapmadan olmaz.
0: İlk olarak biraz tuzsuz tereyağı. Hepsini tencereye koyuyorum. Sonra yerli kıymayı ekliyorum. Harika. Hepsini bir güzel karıştırıyorum. Önce kırmızı pul biberi, sonra da unumu ekleyip güzelce karıştıracağım. Un yağı iyice çekecek. Şimdi de sütü döküyorum. Biraz tuz, biraz karabiber. Gayet güzel ve kıvamlı oldu. Devam edelim.
23: İşte sos böyle hazırlanır. Yarım saat içinde bu sosu kızarmış tavuk ve bisküviyle servis edeceğim. Hepsi 8,5 dolara satıyorum. Sattım.
0: Sloganımız yavaş yemek çabuk getir ama tek hızla çalışabiliyorum. Ancak bu kadar. Bu kadar.
23: Bisküvi yapalım mı?
0: Başlayalım.
23: Hız konusunda benden aşağı kalmayan Andy bir tepsi bisküvi yapıyor. Un, kabartma tozu, tuz ve soğuk tereyağı parçalarını kaseye alıyor ve hepsini ustalıkla yoğuruyor. Hamur hazır olunca bisküvileri kalıpla kesiyor ve 200 derecelik fırında 18 dakika pişiriyor. Pekala Andy, hadi şu kocaman kahvaltı tabağını
0: dostum.
23: Hazırlayalım.
0: Bisküvi ekmeğini ortadan ikiye ayırıyorum. İşte böyle. Rendelenmiş çedarı alıp üstlerine bolca
23: koyuyorum.
0: Kesinlikle. İşte fritözden yeni çıkan tavuğumuz. Üstüne sosis sosunu boca ediyorum. Böyle işte gördüğün gibi.
23: Yanına da peynirli mısır lapası.
0: İşte bu kadar.
23: Güney'e gelince kahvaltıda kızarmış tavuk böyle yenir. Boom!
0: Hadi ye de nasıl olmuş söyle.
23: Müthiş bir şey bu. Yerel hayvanların sosisiyle yapılan sos kızarmış tavuğun en iyi dostu. Tavuk çok dengeli pişmiş. Dışı çıtır çıtır ama içi sulu. Bisküvi ve mısır lapası tüm lezzeti içine çekmiş. Şimdiye kadar yediğim en iyi mısır lapası kıvamı yerinde. Tereyağı bol. Güney'in olayı bu. Porsiyon konusunda elinizi korkak alıştırmıyorsunuz dostum. Bu harika.
0: Yiyeceksen bolca ye.
23: Tıka basa doydum. Teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
23: Eline sağlık. Sırrını çözdüm Asheville. Demek burada böyle karın doyuruyorsunuz. Benden kaçmaz. Koca bir tabak yemek yedim ve sadece 8,5 dolar harcadım. Kuzey Carolina Asheville'deyim. Cebimde 26,5 dolar var ve öğle yemeği için bir yemek kamyonuna gidiyorum. Van Intended'in en büyük özelliği baoları. Çince'de ekmek anlamına geliyor. 2016'dan beri büyük bir müşteri kitlesi kazanmışlar. Tayland ve Güney lezzetlerini yaratıcı bir şekilde birleştiren şef Erika Imhoff, ya da diğer adıyla Shorty sayesinde. Müdavimlerin en sevdiği tabaklardan ilki kırmızı körili pirinç kasesi. Sotelenmiş mevsim sebzeleri, marine edilmiş tavuk ve baharatlı kırmızı köri sosuyla servis ediliyor. Salapoa ekmekleri buharda pişiriliyor. Sebzeli çin böreği, Tayland soslu sebzeler ve pirinç eriştesi pirinç yufkasına sarılarak servis ediliyor. Ama asıl damağımı şenlendiren şey şefin gişe rekorları kıran baosu. Shorty, sana Shorty diyebilir miyim?
1: Bana herkes Shorty der.
23: Bana göbek etli bao ekmeğini anlat lütfen.
1: Bilmen gereken tek şey harika oldu. Nasıl yapıldığını görmek ister misin? İçeri gel.
23: Geliyorum Shorty.
1: Göbek etinden bir dilim alacağım ve buharda pişirilen ekmeklerin üzerine koyacağım. Biraz elmalı barbekü sosu, yanında da geleneksel papaya salatamız somtamla servis edeceğim.
23: Ne kadar?
1: 11 dolar.
23: Açık konuşacağım. Elmalı barbekü sos dediği an kalbimi kazandı. Bunu telafi edeceğiz. Hadi nasıl yaptığını göster. Görünüşe göre göbek eti lazım.
1: İlk olarak eti kürleyeceğim. Kabın içine tuz, şeker, kefir limi ve doğranmış tay biberi koyuyorum.
23: 8 çeşit Tayland
1: biberi.
23: Aslında
1: az bile.
23: Tamam.
1: Sonra sarımsak ve biraz da zencefil koyuyorum. Karışımdan bir avuç alıp eti onunla kaplıyorum. Hem etin nemini alıyor hem de bütün lezzetleri içine çekiyor. Harika olacak.
23: Eti güzelce kapladık. Şimdi ne yapacağız?
1: En az 4 gün tuzda kalacak.
23: 4 gün.
1: Merak etme, senin için önceden hazırladım.
23: Bunu söylemeni bekliyordum. Shorty, tut beni. Bir mucizeye şahit oldum. Göbek eti güzelce marine edilmiş.
1: Arpacık soğanı, sarımsak, zencefil, tay fesleğeni, nane, kişniş, kefir limi, limon otu ve tay biberini koyuyorum.
2: Tabii ki.
1: Şimdi hepsini karıştıracağım. 150 derecelik fırında yaklaşık 3 saat boyunca da pişireceğiz.
2: Bekleyemeyeceğim. Pekala, şimdi ne yapacağız?
1: Elmalı barbekü sosu.
2: Neden barbekü sosu?
1: Çünkü güneydeyiz.
2: Hiç gelenekçi değilsin, değil mi?
1: Güneyi dahil etmeden olmaz.
2: Hmm.
1: Tencereye elma, arpacık soğanı, nane, kişniş ve tay fesleğini
2: karıştırıp koyuyorum. Barbekü sosunda kişniş mi var?
1: Peki, zencefil, yani biraz sarımsak, tay biberi, elma suyu, biraz pirinç sirkesi, hurma şekeri şurubu. Tencereye ocağa koyup ısıtıp bunu sos yapacağız. Hadi ekmeklerimizi yapalım. Hamuru alıp biraz yoğuruyorum. Sonra yaklaşık yarım santim kalınlığında açıyorum. İşte böyle.
2: Bunun diğer ekmeklerden ne farkı var?
1: Fırında pişirmek yerine buharda pişiriyoruz.
2: O elindeki çok özel bir bao kalıbına benziyor.
1: Evet, çok özel. Evdeki tenceremin kapağı. Hamurları buharlı pişiriciye koyuyorum ve yaklaşık 10 dakika pişiriyorum.
2: Nefis kokular geliyor. Tayland usulü bir lezzet. Shorty'nin lezzetlerle işi henüz bitmedi.
1: Göbek etini kızartmak için düz ızgaraya alıyorum.
2: Sadece dışını mı karamelize ediyorsun?
1: Evet, artık ekmekleri alabiliriz. Etler kızarırken tamam, onları donatalım şimdi. İlk olarak biraz sos sürüyorum.
2: Tamam.
1: Ardından salatalık, Japon turpu ve havuç ekliyorum.
2: Hmm.
1: İşte oldu. Daha önceden yaptığımız elmalı barbekü sosundan koyuyorum. Pişince püre haline getiriyoruz. İşte bu kadar. Biraz papaya salatası, biraz da yasemin pirinci.
2: Haberin olsun, bu tabağı son lokmasına kadar yiyeceğim. Anladın beni değil mi?
1: Anladım.
2: 1-2-3 Tay sandviçi.
1: Tay sandviçi.
2: Bu yemek muhteşem. Ekmek olağanüstü, taptaze. İyi ki içine tay biberlerini koymuşsun çünkü çok güçlü bir tat. Barbekü sosundaki elmalar sayesinde güzel bir tatlılık da geliyor.
1: Diğer bütün lezzetlerle çok iyi gidiyor.
2: Öğle yemeği için çok sık 11 dolar vermem ama senin bao sandviçinin önünde eğiliyorum Shorty. Bam! Vay canına Asheville. Doğada olmayı pek sevmem ama bu iki doyurucu öğünden sonra dağda yürüyüşe çıkmam gerekecek. Belki atıştırmalıklardan vazgeçerim. Şaka yaptım, şaka. Hayatta olmaz. Peki ya size donatları siparişe göre kızartan bir yer var desem? Fritözden çıkar çıkmaz istediğiniz gibi süslenip masanıza geliyor. İster misiniz? Tabii ki istersiniz. Az sonra.
1: İşte böyle.
2: Bence her şeyi bu sosla kaplamalı. Güzel.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
15: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
20: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
25: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
26: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
27: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
29: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük kedi.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı?
16: Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
31: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Carolina, Asheville'de güzel bir gün ama cebimde sadece 15 dolarım kaldı. Bu yüzden ucuz ve lezzetli bir atıştırmalık peşindeyim. Whole Donuts'ta fritözden yeni çıkmış donutları servis ediyorlar ama bunlar geleneksel donutlar değil. Sahibi Holly Hirsch ve ekibi her bir donata elde şekil veriyor. Böylece hiçbiri birbirine benzemiyor. Bu leziz hamurlar daha sonra muhteşem sos ve malzemelerle kaplanıyor. Örneğin kavrulmuş badem, susam ve tarçın. İştah açıcı Hindistan cevizi. Hem tatlı hem ekşi zencefilli kızılcık sosu. Holly.
1: Merhaba.
0: Burası harika kokuyor. Acaba diyorum havada donat kokusu mu var?
1: Evet var. Fritöz sürekli çalışıyor. Donatları siparişe göre kızartıyoruz.
0: Tabii ki ben de donat yemeye geldim. Hangisinden yiyeceğim?
1: Pekmezli donatımız var. Çok ünlü bir dergiden gerçekten harika bir ödül aldı. 2016'nın en iyi tatlısı.
0: Sadece en iyi donat değil, en iyi tatlı öyle mi?
1: Öyle uygun görmüşler.
0: Ne kadar?
1: 2.75 dolar.
0: Tam isabet. Nasıl yaptığını gösterir misin?
1: Elbette.
0: Önce ne yapacağız?
1: Hamuru tabii ki. 4 saattir mayalanmaya bıraktığımız bir ön mayamız var.
0: Bunun donatlara ne faydası olacak?
1: Lezzet ve doku verecek. Şekerimiz var. Mayamız ve tereyağımız var. Tuz. Tuzu unutursan tadı mukavva gibi olur. Biraz da yumurta. Şimdi hepsini karıştıracağım.
0: Tamam. Peki bundan kaç donat çıkacak?
1: Yaklaşık 60 donat.
0: 60 donat?
1: Evet. Şimdi biraz un ekleyelim.
0: Peki hamur ne kadar karışıyor?
1: 2 dakika kadar. Şimdi de hamuru katlayacağım. Sonra bir gece buzdolabında bekleteceğim ve donatlarımızı yapacağız. Hamurun üstüne güzelce un serpiyorum.
0: Bunu neden yapıyorsun?

0: Kişiye özel şuna bak. Bu harika.
1: Sıra tepsi mayasında.
0: Hadi o zaman.
1: Şimdi de pekmez sosunu yapacağız.
0: Güzel. Nasıl yapacağız?
1: Önce yarım kilo sorgun pekmezi alıyorum. Buna dağların şekeri diyoruz. Şimdi de...
0: Dök bakalım.
1: Birazcık bundan, birazcık tuz, bolca pudra şekeri döküp
0: hadi
1: çırpıyorum.
0: Bakalım. Sadece çırpıyor musun? Tencereye alıp pişirmiyor musun?
1: Hayır, şu renge bak. Sonunda güzel pürüzsüz bir kıvama ulaştı.
0: Hı-hı.
1: Artık mayalanmış donatları alıp kızartabiliriz. Yağın içine 15 donat bırakıyorum, işte böyle. Cızırdamaları bittiği anda çevirme vakti gelmiş demektir.
0: Vay canına.
1: Böyle koyu bir renk alana dek kızartıyoruz. Bunlar artık hazır.
0: Artık donatları süsleyebilir miyiz?
1: Evet, hala sıcakken. Soğumalarını istemeyiz.
0: Vay canına, sosun kokusunu aldım ve tatmak için sabırsızlanıyorum. Pekala, şuna bir bakın. Sağlığına.
1: Sağlığına.
0: Hmm, bu donat daha ziyade Fransız benyesine benziyor. İçine bakın. Neredeyse kruvasan gibi. Ağza dağılıyor. Yalan yok, bu donat yetişkinlere göre yediğim en benzersiz donatlardan. $2.75 verip paranızın karşılığını alıyorsunuz. Unutulmaz bir donattı. Sadece $12.75 kaldı ama Kuzey Carolina'dayım ve öyle ya da böyle barbekü yiyeceğim. Asheville'da yapılan barbekülerin ortak noktası sirke. Ben de tadına bakmaya hazırım. Bakalım $12.75 akşam yemeğinde ne kadar lezzetli bir şey yiyebileceğim. Yaklaşık 10 yıl önce açılan Loyola's Barbecue de et kraldır. Yerel halk saatlerce düşük ateşte pişen tütsülenmiş etin tadına bakmak için akın ediyor. Restoranın ızgaracısı ve sahibi Jeff Miller, mekana sevgili büyük annesi Loyola'nın adını vermiş. Dumanı tüten barbeküsünde sulu, yumuşacık etler pişiriyor. Örneğin Loyola'nın kendi acı sosuyla servis edilen kanat ızgaralar, St. Louis usulü pirzolanın yanında kara lahana ve baharatlı sirkeli lahana salatası var. Ya da meşhur yarım kilo patates, kuşbaşı et, çedar sosu, pastırma ve frenk soğanıyla tepeleme doldurulmuş bir kumpir. Jeff, madem Kuzey Carolina'dayım, bunun tek bir anlamı var.
2: Et yemeden olmaz.
0: Sadece 12 dolarım kaldı.
2: $11.95 barbekü etin yanında iki meze ve mısır unlu kroketleri yiyebiliriz.
0: İşte bu kadar. Başardık. Bütçeyi aşmadık. Bana ilk olarak ne öğreteceksin?
2: Sirke bazlı barbekü sosuyla başlıyoruz.
0: Tamam.
2: Önce balı tencereye koyuyorum ve içine sarımsak ekliyorum. Bal ve sarımsak kaynarken baharatlarımızı öğüteceğim. Rezene, pul biber ve hardal tohumunu öğütüyorum. Baharatları tencereye koyup pişirmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de domatesi ekliyoruz.
0: Gelsin domatesler.
2: Tuzumuzu da koyalım. Tencerenin içine en önemli malzeme dışında ihtiyacımız olan her şeyi koyduk. Bolca elma sirkesi. İşte aşk budur.
0: Sahi mi?
2: Evet.
0: Aa dostum, hardal tohumunun kokusunu alıyorum.
2: Yaklaşık 20 dakikadır kaynatıyoruz. Aha. Blender'ı çalıştırma zamanı geldi.
0: Bir saniye bekle. Bunu çekmem lazım. Çalıştır bebeğim. Bu iş böyle yapılır.
2: Bu iş böyle yapılır.
0: İyi ki uzaktayım. Püre haline gelmesi için karıştırıyorsun yani.
2: Kesinlikle, işte oldum. Artık et için hazırız.
0: Eti tuzlayacağız değil mi?
2: Eti tuzlayacağız. Tuzun içine biraz karabiber ekleyebilirsin.
0: Tamam.
2: Biraz da kuru rezene ekleyebilirsin.
0: Hepsi bu mu?
2: Harika bir et için ihtiyacımız olan tek şey bu.
0: Aa, işte oldu.
2: Tamam, çok güzel. Etin her tarafını iyice kaplayalım.
0: Evet.
2: Güzel oldu, artık tütsüleme fırınına atacağız.
0: Tamam. Et, meşe, ceviz ve elma ağacı odunlarıyla 110 derecede 12 saatten fazla tütsülenecek. Bu arada biz de garnitürleri yapacağız. Sırada ne var?
2: Kaliko barbekü fasulyesi
0: kaliko
2: yapıyoruz.
0: Kaliko fasulyesi nedir?
2: 5 fasulyenin birleşimi. Kaliko fasulyeleri tarif etmek için kullandığımız bir kelime. Çünkü rengarenkler, farklı doku ve tatlardan oluşan bir katman ekliyorlar. Tenceremize karamelize soğan, taze jalapeno biberi, baharat karışımı, toz sarımsak, çok değil biraz kimyon, bolca karabiber, biraz tuz, pekmez ve esmer şeker koyuyoruz.
0: Esmer şeker,
2: esmer
0: mi?
2: Şeker, domates ve fasulyeler. Hepsini 20 dakika kaynatacağız. Peynirli makarna yapalım.
0: Evet, yapalım. Jeff peynirli makarna için tereyağı ve unla bir meyhane yapıyor. Daha sonra içine süt, tuz, kırmızı biber ve muskat ekliyor. Ardından mozzarella ve Monterey Jack peynirini boca ediyor. Sıcak peynir sosunu döküp üzerine cheddar serptikten sonra makarnayı fırına atıyor. Ama yemeğe başlamadan önce Jeff 12 saatten uzun süredir tütsülenen eti doğuruyor.
2: Bu et uçuyor.
0: Etin üstüne sirkeli sosu döküyor. Artık yiyebiliriz. Pekala, tabağımı

0: Hazırla bakalım dostum.
1: Tabii ki. Peynirli makarna.
0: Evet.
1: Barbekü fasulyemiz.
0: Tamam.
1: Mısır unlu kroketler.
2: Çok güzel olacak.
1: Ve tabii ki Loella sirkeli sosuyla servis ettiğimiz barbekü etimiz.
0: Yemeğe hazırım. Bu tabakta yarım kilo Carolina barbeküsü var. Önüm, arkam, sağım, solum barbekü. Boom! 1, 2, 3 barbekü.
1: Barbekü.
0: Hadi bakalım.
2: Yok artık.
0: Çok güzel olmuş. O kadar yumuşak ki, hele lezzeti uçuran o sirke yok mu?
1: Evet.
0: Kaliko fasulyesi bu yemek lezzet dolu. Sırf pekmez bile yetiyor. Bu ikisini eşleştirmeniz hoşuma gitti. Fasulye zaten ideal bir lezzet. Etten de sirke tadı geliyor. Peynirli makarna bol tereyağlı. Hmm. Harika bir akşam yemeği diye buna derim işte.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayır dostum, asıl ben teşekkür ederim. Hmm. Vay canına. Kuzey Carolina'da gün boyu tıka basa yedim. Güne daha iyi başlangıç yapamazdım. Çedar peynirli ve sosisli çiftlikten sofraya güney usulü tavuklu bisküviye sadece 8,5 dolar verdim. Ardından yediğim etli bao sandviçi 11 dolar tuttu ama benim de gizli bir kozum vardı. Ödül kazanmış özel soslu bir donata sadece 2 dolar 75 sent verdim. Son olarak 11 dolar 75 sente garnitürleriyle birlikte bir barbekü tabağı aldım. Evet, ucuza yemek avcıları. Yine bütçemi aşmadım. Hadi Asheville, sakın çekinme. İçinden geldiği gibi söyle. Ucuza yemeklerin var ve hepsi çok güzel.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Orijinal.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Gün boyu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: ...17 gram
4: altının değeri 1100 dolar.
5: Bu iyi bir çalışmaydı.
3: Evet, fena evet. Değil.
4: Bu külçe Waits ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
3: Birbirimize bakıp...
6: Oh, eyvah dedik.
3: Eyvah.
6: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
4: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
3: Waits ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
6: Başımızın belada olduğunu anlamıştı.
3: Evet.
4: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca... Freddy ve Juan, Waits ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
3: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
4: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Waits ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
3: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
4: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
3: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
6: evet,
3: madencisiniz.
6: Bir sürü tamirat yaptık.
3: Sonra ikinci testi yaptık.
6: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
5: Tamam. İşte sonuç bu.

0: Rehincilerin yıllık kredisi yaklaşık 650 milyon euro. Ancak teminatın istenen krediye değmemesi nedeniyle sayısız anlaşma başarısızlıkla sonuçlanıyor.
1: Bu kaç yıllık?
2: 2 ya da 3.
3: Daha fazla. 5 ya da 6 yıllık.
4: 0. Değersiz. Burada da aynı sorun var.
3: Maalesef kapatmak zorundayım.
5: Kullanılmayan ve yenilenmeyen eşyaların bir noktada nakde dönüştürülmesi lazım.
6: Sorun şu ki 50 bine ihtiyacı var. Ama ne olursa olsun hiç yoktan iyidir.
4: Üzgünüm.
2: Sorun değil.
0: İşin aslı şu, bazen küçük bir şeyi çok kazandırabilir.
7: Üçüncü.

0: Offenburg'da 60 binden fazla insan yaşıyor. Ve müşteriler dükkana sadece küçük şeyler için gelmiyor.
1: Bir isteğim var. 50 bin euroya ihtiyacım var.
2: Pekala.
1: Arabamı getirdim ve kabaca ne kadar alabileceğimi görmek istedim.
2: Tamam, elbette. Bize saat bırakan ve bazen mücevher falan satın alan bir müşteri. Elinde bir mektup ya da makbuz var mı? Daha önce bize geldi mi?
1: Hayır.
2: Tamam. Güzel bir spor araba. 50 bin. Tamam. Şimdi biraz iş yapma zamanı. İşler ilginçleşti. Ne kadar süre borçlanmak istiyorsun?
1: Bir ev almak istiyorum ve paraya ihtiyacım var. Sanırım 2 ya da 3 ay içinde geri ödeyebilirim.
2: Kaç kilometrede?
1: Sanırım 154 bin ama 100 bin de yazabilirsin.
2: 200 yazacağım, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Hayır, 90 bin yaz.
2: Tamam. Genç, dinamik bir adam. Komik ve bazen çılgın fikirler söz konusu olduğunda bile öyle. Tamam, 3 litrelik mi?
1: V6 motoru var.
2: Ne zaman denetlendi? Renkli mi? Turbo mu? Ne tür? Hidrolik direksiyonu var mı?
1: Ne dedin?
2: Çok eğlenceli.
0: Araba alırken ilk olarak modelin şu anda ne kadar olduğunu kontrol ediyorlar.
2: İnternette 50 ile 60 bin arasında.
1: Hı-hı.
2: Kira bedeli 50 derim.
1: İstersen bakman için başka bir saat getirebilirim. Ne dersin? Kuzenimin çalıp çalmadığını kontrol etmem gerekiyor.
0: Piyasa değerinin yarısıyla müşteri hedefine ulaşamaz. Ama elinde bir koz var.
2: Aslında araçlar için %50 ama bu spor araba olduğu için farklı. 35 bin civarında.
1: Şöyle yapalım, 50 verirsen bir yıl boyunca bedava yiyip içebilirsin. Tamam. Döner, kebap, pizza, ne istersin?
2: Bu yerel kebapçımız 300 metre uzaklıkta ve en iyisi. Bir göz atalım, neler olduğunu görelim.
0: Birçok müşteri dükkana abartılı beklentilerle geliyor. Ancak Leica nakit verip vermeyeceklerine ve ne kadar vereceklerine karar veriyor.
3: Bana gelin lütfen. Buraya, buraya.
4: Bunun için ne kadar alabilirim? Çünkü bu gümüş ve bu da altın.
3: Ver bakalım. Ne olduğunu bir göreyim.
4: Bu küçük bir elmas. Ve bu da öyle.
3: Oo, bir sürü elmas. Eline ne yaptın? Ne oldu?
4: Kaza.
3: Aa, bu gümüş.
0: Şimdiye kadar iyi. Şimdiden birkaç euro getirdi. Sırada elmas yüzük var. Ama Leica her zamanki gibi temkinli davranıyor.
3: Bu çelik.
4: Ne?
3: Bu çelik. Nereden aldın bunu?
4: Mühlde bir kuyumcudan.
3: Satın mı aldın?
4: Evet.
3: Göründüğü gibi değil, çelik. Ne kadar ödedin?
4: 120.
3: Ne? Bu çelik. İnanamıyorum ama çok oluyor. Bu yüzüğü 400-500 euroya satıyorlar. Üstelik çelik. Gümüş değil, altın değil. Çelik. 5 para etmez. 1 euro bile etmez.
4: Olamaz ve ben 120 ödedim.
3: Burada da aynı sorun var. Bu çelik ve bizim için değersiz. Neden bu kadar pahalı şeyler alıyorsunuz? Tamamen aynı. Çelik.
4: Ben bunu aldım. Bu gümüş.
3: Üzgünüm, gümüş değil, çelik.
0: Şimdiye kadar müşterinin getirdikleri değersiz çıktı. Leica yine de bir şeyler buluyor.
3: Bu altın. 585 ve bu da gümüş. Gümüş.
4: Ne kadar?
3: Tanrım. Hiç üzülmedim çünkü ne aldığına dikkat etmen gerekir. Bu kendi hatası. Bileklik için ne kadar ödedin?
4: Dediğim gibi bir hediyeydi. 20 yıldır bende.
3: Aa, evet. Bunu kim verdiyse kandırmış olmalı. Bir erkek olmalı, değil mi? Tabii ya, hiç şaşırmadım.
4: Evet.
3: Klasik.
0: İşin sonunda çok az değerli eşya var. Kısaca şöyle.
3: Çok para ediyor. 63 euro.
4: Hayır.
3: Evet. Kolye için 62 euro ve bu güzel haç için 1 euro. Uygun mu?
4: Hayır, onu alacağım.
3: Birçok müşteri özel bir şeye sahip olduğunu düşünüyor ama öyle olmuyor. Hayal kırıklığına uğradın, değil mi?
4: Evet, elbette.
3: Ben de erkekler konusunda hayal kırıklığına uğradım.
4: Yalnız olmak daha
3: evet,
4: iyi.
3: Evet, öyle. Yalnız olmak en iyisi. Ne yapabilirsin ki?
0: Laika'nın nişanlısı Benny ona karşı çıkmaktan kaçınıyor. Bedava gelen şeyde kusur aranmaz. Aksi takdirde böyle olur.
3: Her zaman söylediğim gibi tekrar ediyorum. Lütfen ne satın aldığınıza iyi bakın.
4: Teşekkür ederim.
3: Bir dakika, para. Yoksa parayı da şimdi mi vereceksin?
4: Hayır, hayır.
3: Ve eve eli boş dönüyor.
0: En azından cebinde Laika'nın iyi tavsiyeleri var. Ve son bir şey daha.
3: Sen düzgün bir kadınsın.
4: Her zaman.
3: Ama düzgün kadınlar her zaman kazıklanır.
4: Artık öğrendim.
3: Düzgün kalmanın bir anlamı yok. Buna değmez.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Evet.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Hoşça kal.
3: Güle güle.
0: Karlsruhe'de vedalaşmanın anlamı şu. Sıradaki lütfen. Offenburg'da Axel'in bir Porsche'ye değer biçmesi gerekiyor. Müşterinin 50 bin euroya ihtiyacı var. Axel 35 teklif ediyor. Ancak bunun için arabanın iyi durumda olması gerekiyor.
2: Çalıştıralım.
1: Tamam.
0: Axel'in yöntemiyle 6 silindirli motor çalıştırma testi.
2: Sorunsuz çalışıyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Tamam, neden sağ egzoz borusundan duman gelmiyor?
1: Sadece solda bir tane var.
2: Hayır, iki tane var.
1: Gerçekten mi? Ben tamirciymişim gibi sorular soruyorsun. Müşterilerime sorduğum tek soru soğanlı mı yoksa soslu mu oluyor?
2: Pekala.
1: Sanırım bir zanaatkarmışım gibi soruyorsun.
2: Tamam. Güzel, hadi bir gezintiye çıkalım.
0: 2020 yılında üretilen 3.2 litrelik Cayenne teknik olarak karmaşık. Kusurlar genelde sürüş sırasında ortaya çıkar.
2: Panoramik tavanı gerçekten havalı.
1: Kapatayım mı?
2: Evet, arabayı duymam gerekiyor. Arka plan gürültüsü olmasın.
1: Bunu gerçekten ciddiye alıyorsun değil mi?
2: Evet, 50 bin eurodan bahsediyoruz dostum, az para değil.
1: Evet.
2: Evet.
0: Müşterinin dükkanında bu parayı kazanabilmesi için çok fazla döner satması gerekiyor.
2: 1 ile 10 arasında bir sayı söyle.
1: 2.
2: Tamam, 2 kere döneceğiz.
1: Tamam.
2: Ne kadar yapıyor?
1: Daha önce 280 gördüm.
2: Ne? Ha? Açık mı?
1: Açık ne demek?
2: Genellikle sınır 250 olur.
1: Hayır.
2: Tamam, peki.
1: Neden öyle olsun ki? Saatte 120 km hızla gitmek için bir arabaya o kadar para ödemezsin.
2: Tamam. Sıkı tutun. Harika. Vites burada giriyor. Sürprizler her zaman olur. Ve böyle spor bir arabada eğer bir sorun varsa, şanzıman kirliyse veya benzer bir şey varsa kolayca 5 veya 6 bin euro ödeyebilirsiniz. Ve bunun için 40 euro ve yarım saat harcamanız, ayrıca bağımsız bir kuruma baktırmanız gerekir.
0: Ve bu müşteri için de bir sürpriz olur.
1: Aynı şey bir A serisi için de yapar mıydı?
2: Hayır.
0: Ancak aşağıdan görünüm 35 bin olup olmadığını da tam olarak gösteriyor.
2: İyi görünüyor değil mi?
5: Evet, bak, fren hortumu bükülmüş.
2: Tamam, fren hortumu bükülmüş. Bu pahalı mı? Bunun için ne kadar kesinti yapmam
5: temel
2: gerekiyor?
5: Temel olarak çözmen ve yeniden çalıştırman gerekiyor.
2: Sonra havalandırmak ve yeniden doldurmak gerekiyor değil mi?
5: Onun dışında iyi görünüyor diyebilirim.
2: Tamam. Sağ arka fren hortumunun bükülmüş olduğunu keşfettik. Ve tabii ki bunu çözmemiz gerekiyor. Şu anda bir güvenlik sorunu olduğunu sanmıyorum ama denetleyen adam zamanla aşınabileceğini söyledi. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekecek. Sanırım onarım maliyeti 200 euro civarında olacak. Aslında bu makul bir fiyat. Çünkü 50 bin euronun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Yani o kadar da büyük bir mesele değil.
0: Ama bu Axel'in teklifini artırmasını sağlamıyor. Sadece bu arabayla istediği miktarı alamayacak.
1: Karaciğerini istemiyorum, 50 bin istiyorum.
2: Gri piyasada yaklaşık o kadar eder.
0: Axel'in teklifi hala geçerli. En fazla 35 bin euro ödeyebilir. Bedava kebap için bile fazlası olmaz.
2: 50'yi ödemek için yaklaşık 100 bin eş değerine ihtiyacım var. Onun durumunda belki 90 bin eş değeri.
0: Ve müşterinin para alabilmesi için başka bir engel daha var. Bu büyüklükteki anlaşmalara Axel ve ortağı Daniel ortaklaşa karar veriyor.
6: Şu anki durum nedir?
2: Havalı bir arabası var. Konuştuğumuz gibi. Spor bir araba. Güzel siyah bir araba. Tam donanımlı. Test sürüşü yaptık. Hızlı bir kontrol bile yaptırdık. Arabanın kendisi harika. İnternetten baktığımda kilometresinin 50 bin olduğunu söyleyebilirim. Ve böyle bir araba olduğu için 15 değil 35 bin teklif ederdim. Ama sorun şu ki 50 bine ihtiyacı var. 100 bine ulaşması biraz zor olacak ki 50 bin borç alabilsin. Biraz öyle bir sorunumuz var.
6: Başım döndü. Bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Çünkü konuyu tartışmamız gerekirdi. Ancak Axel belki de biraz coşkuya kapıldı. Ben olsam en fazla 25 ya da 30'la yaklaşırdım.
0: Kayıp riski çok yüksek. Mantık galip geliyor.
2: Ona yardım etmek isterim ama bizim için de biraz gerçekçi olmalı. Ve şu anda ütopik davranıyoruz. Gerçekten bu biraz öyle.
6: Hala çok uzak.
2: İşte bu yüzden bu iş maalesef başarısız oldu.
1: Tamam, teşekkürler çocuklar.
6: Görüşürüz.
0: Bedavadan kebap yalan oldu.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
21: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
22: Oh Milo Puff! Sil ağzını.

0: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım Hadi.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Renania'nın kalbinde Siegburg'da Niklas Bodeve dükkanı yer alıyor. Neredeyse her şeyi incelemek için canla başla çalışıyorlar.
10: Alo. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim?
11: Geçen hafta bir dizüstü bilgisayar satmak için evet. Size e-posta göndermiştim.
10: Evet, büyük bir parça.
11: Evet.
10: Ama...
11: Kocamın 2,5 yıl önce öldüğünü evet. Söylemeliyim. Çoğunlukla onun için kullandım. Şimdi işe yaramaz bir şekilde duruyor. Tamamen sıfırladım. Size o yüzden getirdim.
10: Bu iyi bir şey. Cep telefonları, tabletler veya dizüstü bilgisayarları aldığınızda kişisel verilerin kaybolmaması için hepsini fabrika ayarlarına sıfırlarız. Aksi takdirde birileri aldığında başka birinin kişisel verileri, şifreleri cihazda olur. Bu kötü olur. Şarj aleti var mı?
11: Tamam. Bir dakika.
10: Şarj cihazı her zaman en önemli şeydir.
11: İşte.
10: Bir dakika. Güç yok. Evet, güç yok. Önce gücü bağlamalıyız.
9: Dizüstü bilgisayarlar genellikle ilk 2 yıl içinde orijinal fiyatlarının %50'sine kadar değer kaybeder. Bu nedenle onları satın almak her zaman karlı değildir.
10: Teknolojinin burada meyve gibi bir ünü var. Beklerse bozulur. Sorun bu. Ne kadar uzun süre beklerse o kadar kötüleşir. Bu yüzden her zaman bir şeylerin ucuz olduğundan emin olmak zorundayım. Böylece çabuk giderler. Çünkü dediğim gibi eğer beklerse fiyatı düşer.
9: Dizüstü bilgisayarlar Daniela ve Mario'nun favorileri arasında değil. Her gün geliyorlar ancak net bir şekilde reddediliyorlar.
12: Evet, biraz iddialı olman gerekiyor.
11: Bu kaç yıllık?
13: 2 ya da 3.
12: Aa, daha fazla. 5 ya da 6 yıllık.
11: Tableti verdiklerinde elim tablete yapışırsa bir sorun var demektir.
12: Maalesef kapatmak zorundayım.
11: Kötü durumda.
12: Çok antika bir şeydi. Hala evde bir tane var. Benimki 14 yıllık.
11: Oldukça yıpranmış. Tekrar alır mısın?
13: Evet, tamam.
11: Evet, herkes için umudumuz var.
13: Sadece çarşambaya
12: kadar. Hayır, çarşambaya kadar olmaz da olmaz. Üzgünüm.
11: Her şey kirli, her şey çizik, her şey yapış yapış ve dünkü sandviç hala üstünde. Üzgünüm.
13: Sorun değil.
11: Güle güle.
13: Görüşmek üzere.
11: Ben de hurdaları paraya dönüştürebilmek isterdim ama ne yazık ki öyle olmuyor.
9: Bu arada Niklas Bode, müşteriye ölen kocasının dizüstü bilgisayarı için bir teklif yapmak adına her şeyi denemeye devam ediyor.
10: Garip, neden olmadı? Emin olmak için tekrar takalım. Hah, geliyor işte. Hah, tamam, geldi. Ben ondan daha hızlıyım, sorun da bu. Cihaz yaklaşık olarak kaç yıllık?
11: 5 yıllık
10: falan. 5 yıl. Sürekli yeni şeyler çıkıyor. Bir cep telefonu alıyorum, mağazadan çıkıyorum ve çoktan modası geçmiş ve yenisi gelmiş oluyor. Fiyatlar da buna bağlı olarak düşüyor tabii. Değerlenmeyecek hiçbir zaman. Bunu garanti edebilirim. Belki 100 yıl beklerseniz
11: evet,
10: değerlenebilir.
11: Evet, kocam bir koleksiyoncuydu. Çok fazla sattım ancak internetteydi.
9: Ancak rehin dükkanları genellikle müşterilerin istenmeyen eşyalardan kurtulmaları için daha uygun bir yoldur. Niklas bunun nedenini biliyor.
10: Soru oldukça basit. Ne kadar emek harcamak istiyorum? Göndermek, paketi hazırlamak ve postaneye gitmek zaman alıyor. Buraya geliyorum, dizüstü bilgisayarımı bırakıyorum, para alıyorum. Uğraşmıyorum, hepsi bu. Bir bakalım, dediğim gibi eğlenmek zorundayım.
11: Evet, tamam, anlaştık.
10: Bu iş böyle, bana kızma. Aramızda kalsın 35. Anlaştık mı?
11: Evet, tamam.
10: Biraz euro kazandım ve sayende ben de euro kazanıyorum. İkimiz de mutluysak ve satın alan üçüncü kişi pazarlık yaparsa daha mutlu olur. Böylece hepimiz mutlu oluruz.
11: Tamam.
10: Şimdi çalıştığını görebilmek için beklemem gerekiyor ama hala devam ediyor. Ama önce evrak işlerini bitirebiliriz.
9: En kötü senaryoda bilgisayar hiç açılmaz. O zaman geriye kalan tek yer batarya ve şarj cihazının satışı olur.
10: Hala açılıyor, hala açılıyor.
11: Daha önce mükemmel çalışıyordu.
10: Sorun şu ki neyi sildiğini ve güncellemeleri işlemek için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu
11: ben
10: bilmiyorum.
11: Ben de tam onu diyecektim.
10: Çalıştığını görebiliyorum. Çok güzel, bir dakika lütfen. Ne yazık ki belirsiz, sorun da bu zaten. 20-30-35 diyorum ve ikimiz de mutluyuz, öyle değil mi?
11: Tamam, belki başka bir şey bulurum. Her gün yeni bir şey buluyorum. Komik olan bu.
10: Hala bir şeyler bulabildiğin için mutlu ol. Başkaları arıyor ve hiçbir şey bulamıyor.
11: Güzel bir hafta sonu
10: diliyorum. Ben de aynını diliyorum.
11: Hoşça kalın.
10: Kendine iyi bak. Güle güle.
9: Çok sabırla, hiç anlaşma yapmamak yerine küçük bir anlaşma. Boğum'dakiler yönetilebilir miktarlar söz konusu olduğunda bile daha az müşteri odaklı değiller.
12: Merhaba, nasıl yardımcı
2: Merhaba,
12: olabilirim?
2: Merhaba, bir sorum var.
12: Cevaplamaya çalışacağım.
2: Erkek saatleriyle ilgileniyor musunuz?
12: Oo, bir göz atabilir miyiz?
2: Buyurun.
12: Bir Alman saat mekanizması.
2: Japon.
12: Japon?
2: Evet.
9: Kulağa yanlış geliyor.
6: Pardon, hangi Japon saati? Denir ki bana göre bu halılarla ilgili. Müşteri bize çok güzel bir saat gösterdi. Orijinal, deri kayışlı, mükemmel durumda. Bence iyi.
2: Evet, bir kez takıldı. Bir akşam
12: Şimdi
2: sadece.
12: Şimdi sonraki soru geliyor.
2: Evet.
12: Karşılığında ne istiyorsunuz?
2: İnternette 130 ila 170 arasında satılıyor. Bense 80 ila 100 arası düşündüm.
12: Dani'ye bir göz atmak nezaketinde bulunur musun? Saat numarayı vereyim mi?
6: Memnuniyetle.
12: Bir dakika, çok küçük yazılmış. Gösterim artık o kadar iyi değil.
2: Numarayı söyleyebilirim istersen.
12: Evet, daha da iyi.
2: 0800 2F 0.
9: Saatler rehin dükkanlarında en çok satılan eşyalar arasındadır.
6: Saatin yenisini 200 euroya, kullanılmışını ise 90 ile 110 euro arasında buldum. İstediği fiyat 100 euroydu ki bu aslında uygun bir fiyat. Ancak para kazanmak zorunda olan biz bayiler için 100 euro açıkçası biraz fazla bir para. Bilemiyorum ne yapacağım. 50 euro.
12: Yani teklif edebileceğimiz miktar 50 euro.
2: Tamam, o zaman tekrar
12: evet,
2: düşüneceğim.
12: Evet, öyle yapın, sorun tamam. Değil.
9: Daniela müşterinin aklından tam olarak ne geçtiğini kolayca tahmin edebiliyor.
6: İnternete koyacağımın farkında. Parayı hemen alamayacak ama sonunda alacak tabii. Yani sabrınız varsa rehinci de sizin kadar iyi iş çıkartacaktır. İnternete koyun ve sabırlı olun ki son kullanıcı siz olun, biz değil.
2: Teşekkür ederim.
12: Rica ederim. Güle
2: Görüşürüz.
12: Güle.
9: Satış yaparken sabırlı olmak önemli olabilir. Dresden'de Gorbitz semtindeki Alex Schleicher için durum oldukça farklı. Sorunlu kredi işlemleri 39 yaşındaki Schleicher için alışılmadık bir durum değil. Ancak her şeyin ötesine geçen vakalar da var.
14: Polisten gelen bir mektup her zaman heyecan vericidir. Çünkü arkasında ne olduğunu asla ama asla bilemeyiz. Bu vakada Dresden Emniyet Müdürlüğü bize 2014 yılında el konulan bir dizüstü bilgisayarın polis merkezinden alınabileceğini, çünkü davanın bir süre önce kapatıldığını bildirdi.
9: 10 yıl sonra dizüstü bilgisayar muhtemelen sadece bir müzeye uygundur.
14: Müşteri 2014'ten beri gelmedi. Nispeten basit bir dizüstü bilgisayardı. Bu yüzden 15 euro ödedik. Dizüstü bilgisayar getirildikten 7 gün sonra polis geldi. Polisle işbirliği yapmak istiyoruz çünkü dolandırılırsak her zaman onlardan yardım istiyoruz.
9: 2014 yılında Alex dizüstü bilgisayarı polise teslim etti. O zamandan beri birkaç gün öncesine kadar depozito hakkında hiçbir şey duymadı.
15: Günaydın, nasıl yardımcı
14: Günaydın.
15: Olabilirim?
14: Günaydın, beyin dükkanından Bay ve Bayan Manchiner'la bir randevumuz var.
15: Evet, yukarı gelin. Ben haber vereyim.
14: Teşekkür ederim.
9: Polisin el koyma işlemleri genellikle bu davadakinden farklı ilerliyor.
14: Bugünlerde tüm cep telefonları takip edilebildiğinden, özellikle cep telefonu hırsızlığı vakalarında polisin mağazamızı ziyaret etmesi oldukça yaygın bir durum. Eşyaların rehin dükkanımızda teslim edilmesi mantıklı. Ancak 400'den fazla sakini olan 17 katlı bir binada eşyaların teslim edildiği yer her zaman rehin dükkanı olmuyor. Bunun yerine eşyalar hemen hırsızlık suçu için satılıyor.
16: Merhaba.
14: Merhaba Bayan Meşner.
16: Evet.
14: Ben Alex Schlasher.
16: Merhaba. Merhaba, buyurun. Pekala. Dizüstü bilgisayarınızı bugün bizden geri alacaksınız.
14: Cihazın tekrar bırakılması nasıl 10 yıl sürdü? Bu çok uzun bir süre değil mi?
16: Doğru, kesinlikle. Savcılık onaylayana kadar hiçbir şeyi bırakma iznimiz yok ne yazık ki.
14: Hı-hı.
16: Ve birkaç talepten sonra savcılık tamam artık bırakabiliriz dedi. Her şey tamamlandı, emir geldi ve sonra sizinle iletişime geçtim işte.
14: Yani teorik olarak.
16: Evet, bazen biraz daha uzun sürüyor.
14: Ayrıca tamamen güvenli olan telefonları da aldım.
16: Evet.
14: Tekrar tehlikeye atamam.
16: Evet.
14: Evet. Aslında yapmamız gereken şey bu. Onları almalıyız. Kendilerini bu yüklerden kurtarmak zorundalar çünkü. Ve biz de yardımcı olacağız.
16: Çünkü yerimiz yok. Her gün yeni şeyler geliyor ve savcılık bırakırsa asıl görevimiz sahipleriyle iletişime geçerek almalarını sağlamak.
14: Ama bizim için bu sadece zaman kaybı. Tamam. O zaman şimdi bu değerli parçayla ne yapabileceğimize bir bakalım.
16: Evet.
14: Ne dersiniz? Bence muhtemelen hiçbir şey. Baktım ve satın alma ya da
16: evet,
14: kredi
16: doğru.
14: Değeri açısından hiç bu kadar evet. Pahalı bir şey değildi.
16: Tamam.
14: Teşekkürler.
16: Güle güle. Üzere. İyi günler.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
17: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Alex için şimdi eski dizüstü bilgisayardan nasıl daha fazla yararlanacağı sorusu ortaya çıkıyor.
6: Bırakan kişiyle iletişime geçmeyi deneyebiliriz. Ama bu çabaya değmez. 10 yıl sonra hala orada yaşayıp yaşamadıklarını ya da telefon numaralarının hala aynı olup olmadığını bilmiyoruz. Maliyet fayda oranı oldukça yüksek.
9: Ancak Alex bu konuyu tamamen göz ardı etmeye hazır değil. Teminatın en azından birkaç eurosunu faiziyle birlikte geri alma umudundan vazgeçmiş değil.
2: Hiçbir beklentim yok. Sadece herhangi bir veri kalıp kalmadığını kontrol edeceğim. Sonra özelliklerin neler olduğunu, sabit diskin ne kadar büyük olduğunu ve Windows XP yüklük olup olmadığını kontrol edeceğim. İsterse 20-30 euro olsun. Başka bir şey çıkmaz. Dizüstü bilgisayar için 15 euro ödedik. 10 yıl yani 120 ay sonra bu ayda 1.15 euroluk bir ücret demek. Toplam 138 euro artı ödediğimiz 15 euro ise şimdi dizüstü bilgisayar için ödediğimiz miktar toplam 153 euro eder. Bu parayı teorik olarak müşteriden geri talep edebiliriz. Ama hepimiz biliyoruz ki rehin dükkanına gelen insanların hiç mi ama hiç parası yok. Müşterilerden hiç tazminat talebi almadık zaten.
9: satıştan birkaç euro kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor.
2: Çoktan çözüldü çünkü bir şifre var. Bu yüzden şimdi Windows XP'yi yükleyebilecek uzmanımıza gidiyor. Böylece tamamen silinebilir ve daha sonra burada 20 euroya sunabiliriz. En iyi çözüm buydu.
9: 2014'te ödenen kredi tutarı düşüldükten sonra Alex'in eline 10 yıl boyunca en iyi ihtimalle sadece 5 euro geçecekti. Neyse ki çok az anlaşma bu kadar felakette sonuçlanıyor. Karlsruhe'de stajyer Yabez her zaman olduğu gibi müşterilerine adil bir anlaşma sunmak için elinden geleni yapıyor. Sürprizler de dahil.
1: Merhaba. Mücevherlerimi satmak istiyorum.
20: Her şeyi buraya koyalım efendim.
1: Kehribar da var.
20: Tamam.
9: Bit pazarı satışlarındaki uzun deneyimi sayesinde 27 yaşındaki genç gerçek mücevherler ve taklitleri konusunda eğitimli bir göze sahip.
20: Maalesef bu plastik. Yani yapay kehribar.
1: Hediye olarak aldım. Hiçbir fikrim yok.
20: Ama evet, kehribar olsaydı çok değerli olurdu. Sarı kehribar olurdu ve çok pahalı olurdu ama ne yazık ki bu plastik. Eğer bu kehribar kolye gerçek olsaydı sadece bu kehribarın değeri 1000 euro civarında olurdu. Çünkü çok değerli ve 2. Dünya Savaşı sırasında bir madenden, Königsberg madeninden çıkarılmış. Ancak büyüteçle bakarsanız plastiğin nasıl mühürlendiğini görebilirsiniz ve sahte olduğunu hemen anlayabilirsiniz orada. Ben de öyle yaptım.
9: Kısa ve öz uzman görüşü. Ama yine de bir umut var.
20: Bu kehribarlı gümüş. Bu gerçek kehribar.
1: Bu da hediyeydi ama hiçbir fikrim yok. Gerçek mi, sahte mi bilmiyorum.
9: Normalde Yabez'in sadece gözetim altında altın incelemesine izin verilir. Ama bu fırsatı kaçırmıyor ve burada da bit pazarı bilgisi ona yardımcı oluyor.
20: Şimdiye kadar hep gümüş, çatal, bıçak ve benzeri şeyleri test ettim. Şimdi de altın test etmek çok güzel. Gelecekte kesinlikle bu konuda daha da derinlere inmek istiyorum. Bence çok keyifli. Amerikana.
1: Efendim?
20: Amerikana.
1: Nedir
20: altın
1: o?
20: Altın kaplama. Amerikana. Savaştan sonra altın kaplama takılar yapan bir şirkette efendim. Ve çok fazla altın kaplama takı yapıyorlardı. O dönemin ünlü Amerikan markalarından biriydi ama ne yazık
1: evet,
20: ki kendi başına bir değeri yok. Ama biz her şeye bakıyoruz tabii, orası ayrı.
9: Bu noktaya kadar Yabez sadece kötü haber verdi. Ve bir tanesinin olduğu yerde diğeri çok uzakta değildir.
20: Amerikana. Bu da altın kaplama. İki katı. Bu da bir şey değil.
1: Böyle bir şey görmüştüm ama söylediğinizde aynı şey
20: bu
1: mi bilemiyorum.
20: Bu altın ama sadece 10.000'de biri. Bu çok az. Ne kadar yazık. Anlatabildim mi? Çok yazık.
9: Müşterinin beklentileri hiç de yüksek değildi.
1: Altınlarımı, gümüşlerimi, yani mücevherlerimi satarım. Belki 300 euro falan alırım diye düşünmüştüm ama olmadı.
9: Şimdiye kadar 10 euronun biraz altında para topladık ama sınav henüz bitmedi.
20: Hemen bakalım. 333 ayar.
1: Çok iyi.
20: Burada da altın var. 33. Buraya bakalım. Altın. Tamam. Buna bakalım. Bu da altın.
1: Yani bunlar evet. Kıymetli mi peki?
20: Çok güzel. Ve sonra mutlu oldum çünkü bir yüzük 585 ve diğerleri 333'tü ve sonra artmaya başladı. Müşteri de mutlu oldu. Oldukça fazla ediyor. Ve bu da altın. 750.
1: Oho.
20: 18 ayar. Yani o zaman...
9: Sıraya bezin tüm bilgisini gerektiren bir bölümde.
20: Buraya bakmam lazım. Bunun damgası yok.
1: Tamam.
20: Damgası yoksa bir sorun olmalı diye düşündüm. Ve ben de ovaladım. Ve 333 altın olduğunu öğrendim. Artık elimizde epeyce mücevher var. 57, 588 ve 333. Laika, yardımına ihtiyacım var. Patron böyle demişti. Her zaman birinin göz atması gerekir, değil mi? Böylece işler yolunda gider.
21: Yardım mı lazım?
20: Evet, sadece her şeyin doğru olup olmadığını görmek için hızlı bir kontrol.
9: Katı, titiz ve adil. İşte Laika.
21: Hata yapmasını istemiyorum. Her şeyi kontrol ettin mi?
20: Evet.
9: Kusursuz olup olmadığı görülecek.
21: Burada 333
20: evet.
21: Var ama bu 14.
20: Öyle mi?
21: Hmm.
20: Şey...
22: Dur.
20: Belki de yüzü yeterince iyi kontrol etmemişimdir. İyi ki izliyorsun.
21: Sen bana sor, beni sına, ben de seni
20: Doğru.
21: sınayayım.
20: Evet.
21: Ve hataları hemen bulurum. Altın alırken onu her zaman sakinleştirmeye çalışıyorum. Yavaşça almasını ve eğer damgalı değilse her zaman neden bu yüzük, bu kolye veya bu küpeler damgalı değil diye sormasını istiyorum ve düzgün bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor.
20: Eğer bu değerler üzerinden alsaydım kabaca 20 euronun üzerinde bir fiyat farkımız olurdu.
21: Bugün daha az hata yapıyorsun.
20: Bu beni mutlu ediyor.
21: Ama ben hataları hemen bulurum.
20: Evet, hemen.
21: Dört göz, iki gözden daha iyi görür.
9: Özellikle de bir çift göz Laika'ya aitse. Ya bez mücevherleri bir kerelik güvenlik kontrolünden geçiriyor ve bir de ne görsün?
20: Neydi o? Gümüş mü? Evet, gümüş.
21: Ne?
20: Evet.
21: Söyle bakalım, buraya ne vermek istiyorsun?
20: 2 euro.
21: 2 euro.
20: Evet.
0: Hiç yoktan iyiydi.
21: Evet.
20: Olur.
0: Peki toplam ne kadar?
21: 2 eurodur.
20: Toplayalım.
0: Ne kadar?
20: Evet, elimizde 1877 euromuz var efendim.
0: Ne kadar dedi?
20: 1877.
0: Aman tanrım, bu harika, bunu hiç beklemiyordum. Çok mutluyum, çok.
9: Stajyer Yabez'in bunda önemli bir rolü var.
20: Müşteri aldığı miktara şaşırdığında çok ama çok mutlu oldu. Ben de ona söylemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzel bir andı. 8, 88 euro.
0: Ah bu harika. Cuma günü geri kalanıyla geleceğim.
20: Evet,
0: daha doğrusu
20: evet.
0: Bir kısmıyla.
20: Tabii tabii, bekleriz. Öyleyse,
0: çok teşekkür
20: çok
0: ederim.
20: Teşekkür
0: İyi
20: ederim.
0: Günler.
20: Teşekkürler.
0: Görüşürüz.
9: Müşteri eve umduğundan tam 1500 euro fazla götürüyor.
0: Arabamı engeller için erişilebilir hale getirmeye çalışıyorum. Ve bu beklenmedik bir talih kuşu, harika oldu.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
22: Kredi. Servis geldi, çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: yıldır hep seninle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Budur. Gelmiş geçmişin yıkılmış şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
3: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi. Gün boyu çamaşırını
5: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol pedden kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
17: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
22: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
24: İlk arabamdı.
23: Hansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı? Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
23: Başıma ne gelecek acaba?
24: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
22: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
26: Offenburg'da Axel ve Daniel lüks bir araba için aldıkları krediyi geri çevirmek zorunda kaldılar. Ancak birkaç gün sonra müşteri geri döndü.
27: Merhaba.
28: Eski dost, nasılsın?
27: Evet, pek iyi değilim.
28: Neden pek iyi değilsin?
27: Arabamla bir kaza geçirdim.
28: Şaka yapıyorsun. Aynı araba mı?
27: Evet.
28: Şimdi kredi almak zor işte.
26: En azından müşterinin aklındaki kredi miktarı için. Elbette bir kaza piyasa değerini önemli ölçüde düşürür.
28: Bu araba için ona 35 bin teklif ettim ki bu Daniel'in başını ağrıttı ama 50 bine ihtiyacı vardı.
29: Aslında aracına karşılık %100 borç almak istiyordu. Bunu yapamayız ve 35 bin kredi miktarı onun için çok düşüktü. Tabii bu yüzden de anlaşma gerçekleşmedi.
28: Senin için ne yapabiliriz?
27: Kaza yaptığım için biraz bozukluğa ihtiyacım var. Ekspertiz için biraz paraya ihtiyacım olacak galiba. Evet.
28: Koşullara bağlı olarak bir ekspertiz birkaç bin euroya mal olabilir.
27: Evet, bu benim sorunum.
28: Evet ama ne kadar ihtiyacın var? Neye karşı borçlanıyorsun?
27: Saatimi getirdim.
26: Saat uzmanı Daniel'in saati sınıflandırmak için sadece birkaç saniyeye ihtiyacı var.
29: Submariner, çoğu erkek modeli gibi çok aranan ve nispeten sınırlı sayıda üretilen bir ürün. Dolayısıyla da Bu saatler için bekleme süreleri var.
28: Çelik altın versiyonu. Doğal olarak otomatik mekanizma ve tarih göstergeli. Akrebin nasıl hızlı hareket ettiğini görebiliyoruz. Ayrıca yenilenmiş. Bu da çok önemli.
27: Saatin üzerindeki zamanın ve tarihin doğru olmadığını söylemeliyim. Çünkü saate bakmak için artık saat takmıyoruz. Cep telefonlarımız var. Saat sadece kadınlarla tanışmak veya iş ortakları için mıknatıs görevi görüyor. Yani bir tür aksesuar. Yani benim için pek de önemi olmayan bir takı diyebiliriz.
29: Araya girebilir miyim? Düzgün çalışmasını isterim.
28: Evet, bu marka arabayı sürmek daha çok statü sembolü. Bu arabam var, böyle bir saatim var. Ayarlar umurumda bile değil çünkü o saatten çok daha hassas olan harika bir telefonum var mesela. Onu da diyebiliriz. Şimdi tek soru. Bunun için ne kadar paraya ihtiyacım var?
27: Aslında çok fazla değil. 3000 benim için yeterli olur.
26: Yani bu bir gösterişten daha fazlası mı? Belki de.
28: Evet, bu durumda bakalım. Olanlar belki 12.
29: Güzel bir tahmin.
27: Bence biraz daha fazla
29: Bence
27: değil mi?
29: Bence çok güzel bir tahmin.
28: Gerçek şu ki sadece 10 olsa bile 3000'le hata yapamazsın.
29: Doğru, asla yapamazsın.
26: Özellikle de saat orijinalliğin tüm işaretlerine sahip olduğu için.
29: Ucuz kopyalarda nispeten keskin kenarlar olur. Uygun şekilde cilalanmamış olurlar. Günümüzde çok iyi taklitler var. Hatta bazen mekanizmaların bile tamamen taklit edildiğini görebiliyoruz. Sahte saatlerin o kadar kaliteli ve iyi olduğunu görüyorum ki, bir uzmanın bile orijinal olduğundan emin olmak için saati açıp mekanizmayı uzun süre incelemesi gerekiyor.
27: Ayrıca bu saat için bazı kebapçıların satıldığını da doğrulayabilirim.
28: Soslu mu sossuz mu?
27: Her türlü, evet.
28: Her zaman harika, hızlı bir mizah var ve her zaman sert. Her zaman misilleme yapar. İşlerin biraz sertleşmesi hoşuma gidiyor. Onu özel yapan da bu.
29: Evet, bu meblağ karşılığında biraz kebap sattığı ifadesi de doğru. Yani kebap dükkanından çok para kazandı.
26: Ve pahalı şeylere yatırım yaptı. Her halükarda istenen miktarda borçlanmanın yanlış bir tarafı yok.
28: Yeterli mi?
29: 205 gram, evet.
27: Her zaman paramı sayarım ben.
28: Tamam, şimdi ben saymak zorundayım. 10 yapalım. 3 kez yapalım ve doğru olup olmadığına bakalım.
26: Parayı tartmak. Kulağa basit geliyor ama süreç karmaşık. Aksel elle sayarak ağırlığı belirliyor.
28: Adam Rize'ye göre bu bin eder. Evet. 20.5. Yani 3 katı.
27: 61.5.
28: Tamam, bakalım olacak mı?
29: Daha önce kağıt parayı saymak yerine tartan birini görmemiştim. Ama her zaman yeni bir şeyler olur. Evet, neden olmasın? Bu yöntemi gelecekte de tekrarlayabilirsiniz ama sonra tekrar saymanız gerekir.
26: Her halükarda Aksel tamamen ikna olmuş durumda.
28: Zaman kazandırıyor ve hiçbir şey düşünmek zorunda kalmıyorsunuz.
26: Her halükarda müşteri 3000 euro tutarındaki kredisini alıyor. Hesaplama yöntemi oldukça ilkel. Yoksa değil mi?
27: Aksel bir amatör, böyle sayıyor.
29: Aynen öyle.
27: Hiç para görmemiş. Birkaç kilo satış yapan bir kebapçı gibi.
26: Sıfırdan para saymayı öğrendi.
28: Evet, aslında bizim gibi nakit konusunda o da çok uyumlu. Onun da akşamları nakit sayımı yapması ve ne girip çıktığını görmesi gerekiyor.
29: Bize para...
26: Euro tutarındaki kredisini alıyor. Hesaplama yöntemi oldukça ilkel. Yoksa değil mi?
27: Aksel bir amatör, böyle sayıyor.
29: Aynen öyle.
27: Hiç para görmemiş. Birkaç kilo satış yapan bir kebapçı gibi.
26: Sıfırdan para saymayı öğrendi.
28: Evet, aslında bizim gibi nakit konusunda o

0: Söylemene gerek yok. Sadece ara.
1: İyi günler.
2: Görüşmek tamam. üzere.
1: Güle güle. Yakında görüşürüz.
3: Belki Aksel ve Daniel tekrar kebap yiyebilirler. Bir noktada rehin eşyaların yolculuğu sona erer ve çekiç altına giderler. Ancak bu kredinin verilmesinden sadece 4 ay sonra gerçekleşebilir. Bu döngüyü tamamlar.
4: Bugün bir müzayede düzenliyoruz. Kullanılmayan ve yenilenmeyen eşyaların bir noktada nakde dönüştürülmesi gerekiyor. Taze nakde ihtiyaç var.
3: Teklif, renkli bir karışım.
4: Bugün cep telefonları, oyun konsolları ve ağırlıklı olarak altın takılar var.
3: Tüm eşyalar açık artırmadan önce incelenebilir. Müşterilerin kendileri de teklif verebilir.
5: Benim en çok dikkatimi çeken bu bilezik çünkü beyaz altın. Taşlar sahte ama işçiliğini kesinlikle büyüleyici buldum. Bugünkü en önemli parça bu bence.
3: Ama müzayede başlamadan önce yapılacak çok şey var. Dalgalanan değerli metal fiyatları Niklas'ı diken üstünde tutuyor.
4: Şu anda altın fiyatını kontrol ediyorum çünkü erime değerinin altında satış yapmamıza izin verilmiyor. Bir mücevher parçası söz konusu olduğunda elimizde iki şey vardır. Birincisi maddi değer yani altın, ikincisi yüzük ve zincir gibi işçilik. Oldukça basit. Bir müzayedede belirlemem gereken minimum teklif kanunla belirlenmiş olan altın fiyatıdır. Ve şu anda bu konuda çok dinamik bir dönemde olduğumuz için hesap yapmak zorundayım.
3: Bu halkı pek caydırmıyor. Salon tıklım tıklım. Müzayede bağımsız bir uzman tarafından yapılmalı.
6: Evet, bayanlar baylar. Ben Marion Fox, İdar Oberstein şehri için atanmış yeminli müzayedeciyim. Rehin müzayedesine hoş geldiniz demek istiyorum.
3: Mücevherler satılmadan önce diğer her şey çekiç altına giriyor.
6: Hadi başlayalım. 113-80-26 numaralı eşyamız için teklifleri bekliyorum.
7: Galaxy
6: evet.
7: Flip 4.
6: Ürünümüzü görüyorsunuz.
5: Bunların hepsi müşterinin yenilemediği veya kullanmadığı ürünler ve açık arttırmaya çıkıyorlar.
6: Ve üçüncüsü için 250.
5: Müzayede yapmamız gereken bir şey. Yani sadece bu şekilde mülkiyet resmen devredilebiliyor.
3: O noktaya kadar teminat hala rehin veren müşteriye ait. Eğer çekiç inerse başka biri onu kendi malı olarak talep eder.
6: Ve 200. Bir oyun konsolu. Ne güzel bir şey.
4: Bluetooth kutusu.
6: Evet. 20 euro lütfen. Teklifler 25, 30, 35, 40, 45, 50. Birincisi için 50, ikincisi için 50 ve üçüncüsü için 50.
8: En fazla 35 harcamak istiyorum. Çünkü daha fazlası mantıklı değil.
6: Evet.
3: Bir sonraki kategori tamamen zarif parçalardan oluşuyor.
6: Mücevherlerle başlayalım.
3: Ve rehinci yüksek olan krediyi telafi etmek zorunda. Ancak kâr etmek istiyorsa bu tek başına yeterli değil.
6: Göründüğü gibi kral zinciri motifli bir zincir ve 1800 euroya mal oldu.
5: Normal rehin işinde kârımız faiz ve ücretlerden gelir.
6: 1950 ve 2000 gerekli.
5: Müzayedeyi yapmak zorundayız. Ve o zaman bile sadece kredi, faiz ve ücretlerle açık arttırma masraflarını alma hakkımız var. Yani 400 euro karşılığında alacağımız bir paket varsa ve açık arttırma 500 euro getirdiyse fazladan 100 euro alma hakkımız yok. Bu müşterinin oluyor.
6: Ve üçüncü kez 2000. Toplam 305.
3: Ve eğer rehincinin kimliği belirlenemezse fazlalık devlet hazinesine gider. Kesin olan bir şey var. Her şey gitmeli.
4: Her zaman gider. Müzayedede ya ben kazanırım ya da ben kazanmazsam başkası kazanır. Ama müzayededen sonra tüm parçalar gider.
3: Bazı ziyaretçiler arzu ettikleri nesneler için uzun süre beklerler.
6: İki elmas yüzük. 170.
9: Evet.
6: 175. 180. 185 ve bir 190 daha alabilir miyim? 190, 195, 200, 10'lu. Birincisi için, ikincisi için, 210. 220. Birincisi için 220, ikincisi için 220 ve üçüncüsü için 220.
3: Ve bazen sabır ödüyor.

0: ödüllendirilir.
1: Bu yüzükleri aldık.
2: Evet, çok ideal bir değer. Çünkü çok beğendim. Harika görünüyor.
0: En azından bu durumda hikayenin mutlu bir sonu var.
3: Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi vakit geçirin. Sağlıklı ve mutlu kalın. Ve her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
0: Ve başarılı bir iş.
4: Bu müzayede de 80 bin civarında satış yaptık. Ondan önce 140-150 bin civarındaydı. Yani 60 bin ile 130-140 bin arasında dalgalanıyor. Müzayede hacmimiz her zaman bu aralıkta.
0: Niklas ayrıca dükkanın müdürü kızı Angelina'ya karşı da yumuşak bir tavır sergiliyor.
4: Hediye mi? Kızım daha önce teklif vermek istediğini söylemişti. Ben de onun adına teklif verdim. Temel olarak basit. Benden kim alırsa o öder. Hediye mi? Noel değil, doğum günü değil.
5: Hayır, hayır. Sadece şaka yapıyor. Kendi aramızda böyle şakalar yaparız.
4: Bunu nasıl başardın?
5: İyi performansım sayesinde.
4: Buradaki minimum performans standardı bu.
5: Ya böyle bir bilezikle minnettarlığını gösterir ya da gelir ve hey harika bir iş çıkardın der.
4: Bu yüzden
5: bence
4: kucaklamalar ve övgüler alıyorsun. Bunlar için daha değerli olmalı. Bu olayda da öyle oldu. Bir baba olarak cömert davrandım ve dedim ki hadi parasını ben ödeyeyim.
5: Benim için bir sürpriz oldu, o yüzden çok mutluyum.
0: Özellikle de babasının hediyesi tam uyduğu için.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarı kola diyor.
15: Sarı kola!
16: Fanta sarı kola canım o.
14: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi.
5: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
6: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
6: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
6: Evet.
7: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
0: Yedi baharat. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin bey ya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyoruz?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.

0: Neden Bean'i bindirmiyoruz? Bean gel hadi. Gel gel. İçerisi çok rahat. Gel. Gel.
1: Rahat mı?
0: Ne?
1: Kötü kelime seçimi rahat. Rahat koltuk, rahat otomobil. Aa, çok güzel ve rahat.
2: Rahattan daha kötü bir kelime de var.
0: Neymiş?
2: Standart.
3: Standart, evet.
2: Standart. Bizlik bir şey değil.
0: Evet. En kötü kelime de...
1: Evet.
0: Nem'dir. İngiltere'nin barakalarını geziyoruz.
1: Burası tek kelimeyle
0: inanılmaz. En ilgi çekici. Bunlardan hiç ama hiç görmedim. En heyecan verici.
1: İşe yaramaz otomobil diye buna denir.
0: Sürpriz dolu klasik arabalar.
1: Bu tam senlik Henry.
0: Bayıldım. Onları alıp elden geçirip sonra da ufak karlarla satıyoruz. Güzel bir kar bıraktı. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Klasik otomobil avı için Dean Ormanı'na gidiyoruz.
1: Gidip Andy ve Elijah ile görüşeceğiz.
0: Tamam.
1: Alıp satmayı seviyorlar ama daha çok savaş öncesi mallar topluyorlar. Tabii savaşın hemen sonrasındaki şeyleri de. Üstelik karavan gibi şeyler de var.
0: Öyle mi?
1: Brandalı römorkları var.
0: Evet.
1: Tabii antik römorklar da. O tür şeyler işte.
0: Aa.
1: Daha çok savaşın hemen öncesindeki ve
0: evet,
1: hemen sonrasındaki şeylere düşkünler. Bugün gidip onlara bakacağız.
0: Beni şüphelendiren, endişelendiren şey karavanlar oldu.
1: Karavanları severim, bilirsin.
0: Biliyorum, sorun da bu ya.
1: Yıllar önce benim bir karavanım vardı ve atölyenin bahçesinde dururdu Henry.
0: Yıkanmak için ne yapıyordun?
1: Atölyede lavabo var.
0: Ne?
1: Hızlıca önemli yerleri yıkar geçerdim.
0: İşte bu noktada ayrışıyoruz. Ben branda altında yapamazdım.
1: Branda altında değil, mutfak dolaplarının altında. Hani şu ucuz olanlarda.
0: Eski modellerde branda vardı değil mi?
1: Aynen öyle, evet.
0: Katlanabilir brandalı karavanlar.
1: Evet.
0: İster savaş öncesi, ister savaş sonrası bir şey bulalım ya da bir karavan uğruna savaşa girelim. Kim bilir? Ama bekle bizi Dean Ormanı, biz geliyoruz. Beyler, bu merak nereden başladı?
3: Arabalara hep merak
2: ediyorduk. Evet, hep otomobil tamam. Sevgisiyle büyüdük. Sonra da daha eski şeyleri sevmeye başladık.
0: Doğrusu bu çok ilginç.
1: Evet.
0: Çünkü benim de sevdiğim şeyler giderek eskimeye başladı. Anlıyor musunuz? Peki neden?
1: Evet.
0: Neden peki?
3: Evet, onları sürmek çok eğlenceli.
2: Evet, evet. Üstelik piyasaları da düştü. Yani böylece 10 yıl önce paramızın yetmediği savaş öncesi şeylere paramız yetiyor artık.
1: Aa, burada çok güzel şeyler var. Peki hepsi satılık mı?
3: Hepsi pazarlığa açık.
1: Tamam, demek ki öyle, tamam.
0: O zaman
1: evet,
0: bir bakalım.
1: Biraz şey olacak.
0: Eski
1: çok beğendik ama alamayız diyeceğiz.
0: Pekala, harika.
1: Öyle değil mi?
0: Tamam, bakın beyler, hızlıca bir göz atacağız, tamam mı? Bir konuda bilgiye ihtiyacımız olursa sizi çağırırız. Sonra da umuyorum ki bir pazarlık yapabiliriz, olur mu?
3: Harika, iyi
2: harika
3: fikir.
1: Nereden başlayalım?
0: Karavanı da aradan çıkaralım.
1: Gel o zaman.
0: Pekala, görüşürüz,
3: görüşürüz
0: beyler.
1: Görüşürüz.
0: Gel hadi, gel.
1: İşte burada, gel hadi.
0: Hadi şunu aradan çıkaralım.
1: Şuna bak. Bu aşk karavanı olabilir Henry. Sabah ilk iş buradan çıktığını düşünsene. Günaydın,
0: evet,
1: millet.
0: Ben şurada uzanıyor olur ve her tarafı görmüş olurdum. Ne yapıyoruz biz? Böyle bir şey istemiyoruz. Bunların meraklısı var mıdır? Muhtemelen.
1: Evet, bence var. Aslında böyle katlanabilir brandalı şeylerin meraklıları olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Buradan uzaklaşıp bir düşünelim mi?
0: Yok. Uzaklaştığımızda bunu bir daha düşünmek istemiyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Hazır mıyız? Bir, iki... 3. Bitti. Tekrar görmek istediğim bir şey varsa o da şu güzel kamyonet. Bakalım burada ne varmış? 4 silindir.
1: Evet, 4 silindirli benzinli bir motor. Çok şirin bir parça.
0: Değil mi?
1: Daha da keşfetmek istiyorum. Galiba üstünde bir tür Vauxhall motoru var. Bunun şeyden kalma olduğunu düşünüyorum. Bence bu, tahmin edeyim, 1949 ya da 50 falan.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Alüminyum radyatörleri ve elektrikli fanları var. Yani modern yollarda sürmek için yapılmış bir araba.
0: Muhteşem. Ama şunu söylemeliyim. İkimiz de biliyoruz ki ticariler hep arzu uyandırır. Değil mi?
1: Evet, aynen. Aynen öyle. Çok beğendim. Hem de bayağı.
0: Ben de öyle.
1: Yani güzel bir alışveriş olabilir. Üstelik kolay da. Satılabilir. Evet. Evet, bence bu şey...
0: Satılır. Evet, evet.
1: Yani nasıl söylesem...
0: Peki berber arabası mı?
1: Hayır, bu... Hani saçını yaptırmaya bu, gittiğin saç yerler biliyorum. Var ya, oradan çıkma. Yakınlarda gittin mi hiç?
0: Tamam, bak. Birbirimizi ne zamandır tanıyoruz? Uzun evet. süredir. Hiç saçıma perma yaptırdığımı gördün mü?
1: Seninle aynı kuaföre gitmiyorum ki. Ben gittiğimde de böyle çıkıyor.
0: Evet,
1: ve
0: tabii.
1: pek gitmem
0: Çok
1: de.
0: Çok güzel senin aşk kuaförün.
1: Brandanın altında ne varmış
0: tabii,
1: bakalım.
0: Tabii. Hadi bakalım, hadi. Gel bakalım, burada ne varmış?
1: Bakalım altında ne varmış?
0: Tamam, lafı hiç uzatmayalım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Model T'nin ilk seri üretim olduğunu hepimiz biliyoruz ve zaten siyah araba istiyorsanız alıyordunuz. Bunlara bayılıyorum. 1913'te tanıtılan Model T ilk gerçek seri üretim otomobildi ve otomobil dünyasında devrim yaratmıştı. İlk otomobillerde farklı renk seçenekleri olsa da üretimin zirve yaptığı noktada Detroit, banttan yılda 2 milyon araba çıkarıyordu ve maksimum verimi almak için bu modelde tek seçenek siyahtı. Yanılmışsam düzelt. Böyle bir şey...
1: Evet.
0: Ne kadardır? 8 ila 12 bin mi?
1: Evet.
0: Kondisyonuna bağlı olarak.
1: Evet.
0: Değil mi? Niye bu kadar ucuz? Sonuçta bir tarihi var bu aracın.
1: Evet.
0: Öyle
1: anlaşılabilir ama bunları yeteri kadar insan deneyemiyor. Bunlardan birine binip tarihi değerini anlaman evet. gerekiyor Henry. Yaşaman gerekiyor.
0: Tamam.
1: Keyfini de çıkartmak gerekiyor.
0: Usul usul gezerken minyatür bir Morgan görüyoruz. Şu Morgan çok mu uzakta yoksa çok mu küçük?
1: Bence küçük insanlar için yapılmış.
0: Tamam, o halde çocuklar için belki de.
1: He? Evet.
0: Satmak istemedikleri üstü açık Swift'in yanında bir başka savaş sonrası panel van var. Andy, gelsenize. Şuradaki panel vandan çok etkilendik. Heyecan verici bir geçmişi var, değil mi?
2: Var aslında. Aldığımız adam oranın yerlisiydi ve bunun çiçekçi arabalarından olduğunu söyledi bize.
0: Aa, tamam.
2: Aynı zamanda yarı zamanlı olarak cenaze arabasıymış.
0: Tamam. Peki iyi durumda mı? Yani çalışıyor mu?
2: Çalıştırdığımızı hatırlamıyorum.
0: Yok.
2: Evet, proje olarak almıştık ama henüz geçemedik.
0: Peki, süper. Tamam. Tanrım, geriye bir baraka kaldı galiba.
1: Evet, aynen.
0: Daha
1: öyle.
0: Şimdiden aralarından seçmemiz gereken bir sürü seçeneğimiz oldu.
1: O gün geldiğinde çok masraf çıkmayacak, biliyorsun değil mi? Hadi gidelim.
0: Yandaki baraka daha da büyükmüş ve aklımızı almaya devam ediyor.
1: Şu koleksiyona bakar mısın?
0: İlk durak 1920'lerden devasa bir sedan Austin.
1: Bunlar saatte 100 ila 110 kilometre hıza çıkabiliyor. Evet, üstelik
0: Sahi
1: ön
0: mi?
1: Freni olmayan bir otomobil olarak düşünsene. Sadece arka frenleriyle.
0: Yani sadece arkalar.
1: Evet, o kadar. Ama içine baktığımızda gezi
0: çok
1: arabaları
0: güzel.
1: Gibi. Yani çok güzel. Yanları açık ama buralara gelen yan camları vardı sanki. Onları hatırlıyorum.
0: Evet, evet. Ben de tam burada bir tavanın olsaydı, branda gibi bir şey bile olsa arka koltuğunda...
1: Aa, olmalı. Donarsın.
0: Ama Gayla alı alıp arkaya oturtup dondururduk, biz de burada otururduk.
1: Doğru.
0: Sıcak ve rahatta. Rüzgardan seslerini de duymazdık. Zamanda ve model numarasında yolculuk yaptık. İşte Austin A40 Sport.
1: İşte al sana teza. Çünkü Austin A40 ve spor kelimeleri hiç yakışmıyor.
0: Hiç yakışmıyor.
1: Evet evet, galiba bunda 1200 cc bir motor vardı.
0: Evet.
1: Biraz hırıltılı çalışır. Pek hızlı değildir ama çok güzeldir. Bunu katlanabilir brandalı bir karavanla eşleştirsek çok güzel olmaz mı Henry? Ne dersin?
0: Devam edelim. Ya da etmesek mi? Garajın arka tarafında 70'lerden iki araba var. Hem kolsuz atlete hem de İspanyol paçaya benziyor. Güçlendirilmiş bir üç tekerli.
1: Bu bir V8 olabilir Henry.
0: Evet.
1: Raylan, Robin.
0: Galiba haklısın.
1: Çok eğlenceli olmaz mıydı?
0: Kısmen korkunç da. Bir de hidroelastik süspansiyonu çöken Austin Allegro.
1: Çok alçak duruyor. Talihsiz şey. Sarkmaya başladı mı durumlar kötü olur.
0: O hissi bilirim. Baksana, baktıklarımızın üstünden geçelim. Şurada koca bir Austin var.
1: Çok güzel bir şey.
0: Kamyonu da beğendim. Ticari.
1: Çok güzel bir parçaydı. Evet, ben de evet. Çok beğendim.
0: Model T, onu da beğendim.
1: Evet, ben de.
0: Şunu da söylemeliyim. Çok ama çok zevkliler değil mi?
1: Evet, bence de öyle. Mizaçları da hoşuma gitti.
0: Evet, gel hadi gidip mizaçlarına da bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi gel. Sıra geldi iş konuşmaya.
1: Size bir şey soracağım ama satılık olduğunu düşünmüyorum. Hemen arkanızda çok güzel bir Austin 20 var. Eski bir Austin 20.
0: Evet.
1: O satılık mı?
3: Maalesef.
2: Hayır.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
2: Çok bağlandık.
0: Bir de Model T bulduk. Çalışıp yürüyor mu?
3: Evet, sürekli biniyoruz. Sadece tavanı yapılacak. Çerçevesi duruyor.
2: Evet.
3: Sadece döşemesini
0: tamam.
3: Yapmak gerek
0: tamam,
3: ki o da
0: harika.
3: Var.
0: Tamam, süper. Peki fiyatı ne kadar Andy?
3: 8,5 istiyoruz.
0: İyiymiş. Tamam. Evet.
1: Sakin sakin tamam. Bir de Bedford Panel Van var.
2: Evet.
1: Peki o satılır mı?
2: Evet, doğru fiyata satılır.
1: Doğru söylüyorsun. Yani tok satıcısın. Doğru fiyatını.
2: Sanırım o da 8,5 civarı.
0: Ha, galiba tek fiyat politikası.
1: Öyle görünüyor.
2: Evet.
0: Peki Model T?
1: Evet.
0: 6,5.
3: 7,5'a bırakırım.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
7: Ha! Maydolu. Maydolu.

0: balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma din.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Tansiden vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Din Ormanı'nda otomobil sevdalıları Andy ve Elijah'layız. Model T'ye 6500 teklif verdik ama onlar daha fazla istiyor. 7.
17: 7250.
18: Ben olsam el sıkışırdım Henry.
16: Anlaştık beyler.
17: Anlaştık.
16: Tek kelimeyle harika. İki gün sonra atölyedeyiz. Skid'le Alan ilk kez görüyor.
18: Çok güzel değil mi?
19: Her panelde göçük var. Bunları atlamışsınız.
18: Aynen
16: faz,
18: öyle.
16: Faz. Beğendin mi?
19: Muhteşem. Kusursuz.
20: 100 yaşında bir şeye hiç bu kadar yakından bakmamıştım. Gerçi sen 100 yaşında göstermiyorsun.
16: Evet. Bunun geleceğini anlamıştım. Tam da Alan'ın yanındasın ya diyerek savuşturayım diyordum. Çünkü en yaşlımız o.
19: At arabaları gibi tekerlekleri aşağı.
16: Evet öyle.
20: Bence böyle olması muhteşem. Bir otomobilin bu kadar eski olduğuna inanamıyorum. Bunu biliyoruz ama olsun.
16: Evet. Hatta 100 yaşından da büyük değil mi?
18: Bu otomobil dünyasının asıl başlangıcıdır.
16: Evet.
18: Ama bunlar piyasaya sürüldüğünde ortada kural tutumu falan yoktu.
19: Standartizasyon da yok.
18: Aynen öyle. Pekala bunlarda gaz eldendi. Aynı traktörler gibi. Sonra el frenine benzeyen bir kolumuz var. Aslında gerçekten de bir el freni. Ama ileri ittiğinizde sürüş moduna geçiyor. Sonra da gidiyorsunuz. Farklı şeyler yapan iki de pedal var. Biri birinci ve ikinci vites. Diğeri de geri vites. Ayağınızı birinci vitesin üzerine koyduğunuzda ayağınızı diğer pedala koyuyorsunuz ve geriye takıyorsunuz. Bu kadar basit yani.
16: Şey diyeceğim.
20: O zaman sürekli pedala mı basıyordun yani?
16: Hayır.
18: Yok hayır. İlkinde tamam ama ikinci de hayır.
20: Hiçbir şey anlamadım. Hiç anlamadım hem de.
16: Peki birinci viteste pedala basıyorsun.
20: Gerçekten anlamadım.
18: Evet.
16: Sonra ikinci vitese geçtiğinde pedalı bırakıyorsun.
18: Aynen öyle.
19: Bize boş arazi lazım. Arabayı ortaya çekip teker teker deneriz.
16: Pekala tamam, harika fikir. O halde yapmamız gereken ilk iş bu şeyi çalıştırmak. Tamam hadi bakalım.
20: Bu da tam sıradaki sorundu. Çalışıyor mu peki?
16: Bilmiyorum. Kolla mı çalıştırılıyor?
18: Aslında şey de var. Elektronik
16: ne?
18: Ateşleme de var. Şuradaki ufak düğmeyle. Bir saniye.
16: Evet, çaya dikkat et.
3: Pekala, müthiş bir araba. Hepimizin gidip bu arabayı sürebileceği güvenli bir ortam oluşturalım. Ama önce elzem işleri halledelim. Bakalım yürüyor mu?
20: Evet.
3: Andy ve Elijah bize epey bir alet, edevat ve yedek parça verdiler. Yakıt karışımını kontrol eden yedek bir koldan...
19: Rampalarda karışımı zenginleştirip düzlüklerde evet. kısarsın.
3: Tavan için kumaşlara kadar.
18: O tavanımız. Fark ettiyseniz arkada çerçevesi var. Evet, iğne iplikten anlayan var mı aranızda?
20: Hayır, hayır. Kesinlikle işe yaramam.
3: Ben denemedim.
20: Ben de hiç denemedim.
3: O zaman o işi sona bırakalım. Şu an önceliğimiz yürütmek.
18: Her şeyin bir sırası var. Önce sıvı seviyelerine bakalım. Yağ kontrol çubuğu yok. Deposuysa burada. Ama yağ çubuğu yok. Evet, göremiyorum.
3: Yağ nereden koyuyorsun?
19: Buradan ama şanzımanın altında seviye hortumu var.
18: Evet, galiba bunlarda iki seviye oluyordu.
19: Evet.
18: Biri altta, biri de
19: üstte.
18: Alttaki motoru çalıştırabileceğin minimum seviye. Yağın süzülüp doğru seviyeye gelmesi için epey bir beklemesi gerekiyor.
3: Gidip çay alabilir miyiz?
18: İstersen sen çayları koy da biz de Alan'la ne durumda olduğumuza bakalım. Ne dersin? Ha.
19: Pirinç tapası var. Cıvata bile yok. Tapayı çevirip yağı boşalt.
3: Çok karmaşık duruyor. O yüzden bu işi Allah faza bırakıyoruz.
19: İşte burada. İki tapa var. Biri üstte, biri de altta. Herhalde şunu çevirdiğimizde akacaktır. Evet.
18: Sıvı göremedim.
19: Doğru, yağ kalmamış.
18: Evet.
19: Alttakine de bakalım.
18: Evet.
3: Bazı tıkanıklıkları şişle açıyor ve yağ damlıyor.
19: Evet, altta yağ var.
18: Çok az ama evet. Tamam, o zaman üsttekini de açalım.
19: Evet, açık. Biraz yağ eklersek...
18: Tamam.
19: Damlamaya başlayınca söyle.
18: Tamam.
19: Yağ koyalım.
18: Umarım doğru yere koyuyorumdur.
19: Kalıntılar akmaya devam ediyor. Galiba çok da boş değil. Evet, alttan damlıyor. Alttaki tapayı da kontrol edeyim.
18: Olur.
19: Alttakinden akıyor.
18: Biraz daha ekleyeyim mi?
19: Evet, fazladan zarar gelmez. Bence böyle bırakalım.
18: Yağımızı koyduk. Bir de motor suyuna bakalım. Peki tamam, motor suyu da var, harika. Bence şansımız yaver gidecek. Ateşleme de yapıyor biliyorsun.
19: Buji kabloları bayağı yeni evet. duruyor.
18: Bir de şurada yakıt var mı diye kontrol edeceğim. Yakıt tankı da ön koltuğun altında duruyor.
3: Bunun eşsiz bir parça olduğunu söylemiştim.
18: Koltuk minderi.
19: İşte benzin deposu.
18: Evet.
19: Bayağı az.
18: Bu eski depolardan.
19: Bayağı tuhaf bir şey. Arabanın minderini kaldırıp benzin pompasını arabanın içine sokarak depoyu dolduruyoruz.
18: Evet ama Land Rover'ın ilk serilerinde bile depo sürücü koltuğunun altındaydı.
19: Ama buharlaşma deliğinde bir tapa var ve tüm duman arabaya doluyor.
18: Evet.
19: Patlama, yangın tehlikesi.
18: Evet, aynen öyle ama çoğu arabanın deposu burada değildi. Aslında çamurluk kısmında duruyordu.
3: Benzin de ekleniyor.
18: Ağzına kadar doldurmayı çok severim. Bence dolu depo mutlu depodur. Biliyor musun? Dostum. Galiba marş basmaya çok yakınız. Öyle değil mi?
3: Daha çalıştırmadınız mı?
18: Hayır, tam çalıştırıyorduk.
3: Oo, tam zamanında gelmişim.
18: Evet. Hazır mıyız? Pekala, arabanın önünde durmazsanız iyi edersiniz.
3: Tamam, geri çekilelim. Bin, buraya gel. Hadi. Ya bakayım. Şu arkaya oturtayım.
18: Ha, olur.
3: Pekala, atla bakalım.
18: İşte oldu Bin.
3: İşte oldu Biner. Evet.
19: Çalıştı.
3: Evet. Çalıştı, evet çalıştı.
19: Çalıştı, sesi çalıştı. Harika. Sesi muhteşem.
20: Sesi çok güzel.
18: Durun.
19: Skit, biz de.
20: Hadi gel. Binebilir miyim?
19: Hadi bakalım.
20: Evet, gidiyoruz. İşte gidiyoruz.

0: Ne olur ne olmaz diye köpeği indirdim.
1: Peki tamam.
0: Model T 2.9 litre 20 beygirlik motoruyla atlar ve faytonlardan 5 kat daha hızlıydı. İlk sahiplerinin müthiş derecede korkunç demeleri şaşırtıcı olmasa gerek. Bunun ortalama hızı kaçtır acaba?
2: Galiba saatte 70 kilometreye çıkar.
0: Galiba, harbi mi?
2: Evet, galiba ulaşır, evet.
3: Burası çok rahatmış.
0: Bayıldım dostum.
2: Bu külüstür çok havalı.
0: Manzara da buradan çok güzelmiş. Aynı at arabası gibi.
2: Evet.
0: Daha hızlı. Ford'un Highland Park montaj hattı en sükseli günlerinde 93 dakikada bir Model T çıkarıyordu.
2: Pekala, frene bastım ama çok az tuttu.
0: Fren işi de çıktı.
2: Belki şunu çekersem.
0: Oo, çok güzel, harika. İşte
2: evet.
0: Evet. Çok güzel.
2: Harika.
0: İşe yaradı dostum. Yolların tarlalardan hallice olduğu zamanlarda Model T'ler engebeli arazilerdeki kabiliyetleriyle ünlülerdi. 101 yaşındaki bu arabanın da aşağı kalır yanı yok. Geriye bir tek sağını solunu kurcalayıp tavanı takmak kalıyor.
2: Evet.
0: Ama daha güzel bir yolculuğa da çıkmalıyız.
2: Onu atölyeye geri götürelim mi artık?
0: Evet, iyi fikir. Harika bir ilk gündü ama bu arabayı bir yolculuğa çıkarmak için tavanı halletmeliyiz ve bunun için de anahtar takımlarımızı iğne iplikle değiştireceğiz. Bir de yepyeni bir yetenek edinmeliyiz.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
4: makbul, makbul. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
17: Böyle olmaması gerekiyor.
15: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
15: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
15: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
15: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
24: Model T harika görünüyor ve harika gidiyor. At arabası gibi ama daha hızlı. Ama arabayı daha uzun bir yolculuğa çıkarmadan önce halletmemiz gereken bir iş daha var. En son ne zaman defterle gezmiştin?
25: Ha, bu bir TFM.
24: TFM de ne?
25: Tamir kılavuzu. Tavan için.
26: Mobilya kurmaktan da
24: tavan için mi?
25: Evet.
24: O yüzden mi toplandık?
25: Aynen öyle.
24: Hadi canım, bol şans.
25: Kaçtı işte. Gerçi suçlamıyorum da. Burada 46 adım var.
26: Yazılar da pek ufak.
25: Ufacık hem de, evet. Okuması da bayağı zor. Buna girişmeden önce tavanı güzelce oturtalım derim.
26: İyi fikir.
27: Onu iyi dedin işte.
26: Parmaklarınızı sıkıştırmayın.
24: Bebek arabasına benzese de bu şeyi yapmak hiç de çocuk oyuncağı değil.
25: İşte oldu. Biraz daha tamam.
27: İşte oldu.
25: Ona gücünü göster Skid.
24: Oh, oh. Model T'nin ilk modelleri hep yumuşak tavandı ama bu araba 1926'da üretildiğinde sert tavanlarda yaygınlaşmış ve yeni sahipleri için daha az uğraştırıcıydı.
25: Hey durun, yine çıktı.
24: Çerçeve 15 dakika içinde o kadar çok yerine oturup çıktı ki hayal bile edemezsiniz ama nihayet oldu.
26: Bu da buraya girecek. Bu da böyle girecek. Kilitleyelim. Tamamdır.
24: Buzz kılavuza dönmeden önce Alan destek kayışlarına zımba atıyor.
25: İki kumaş parçasını açıp pamuk dolguyu dikkatlice çıkarın yazıyor.
24: Kit izafiyet kuramına kafa yorarken Alan'la Fuzz da pamuğu doldurup kumaşları zımbalıyorlar.
26: Çok karmaşık bir iş. Umarım doğrudur.
24: Evrensel bir sinir harbine rağmen iyi ilerleme kaydettiler. Raptiyeleri de çaktıktan sonra tavana geçiyorlar.
0: Tamam, üstüne atıyoruz.
24: Kafa kaşımalar artıyor.
26: Bunun yetişme ihtimali yok.
24: Ama döşemeci çıraklarımızın özgüveni giderek artıyor. El olmadı, seneye ekipçe zeka testine gireriz.
0: Sanırım burası ön tarafı.
24: Acemi dikişçilerimiz zımbalayıp çivi çakmaya ve tavanı iyice oturtmaya bir saat daha devam ediyorlar. Yemek zilinin çalmasına yakın elimize tavana benzer bir şey geçiyor. Ben de bu sırada oldukça farklı bir işe koyuluyorum. Model T'nin tavanını yapmaya çalışan kişileri izlemek, aynı boyanın kurumasını izlemek gibiydi. O yüzden tek başıma buraya geldim. Kendimi Ford Müzesi'ne attım. Burada tüm Ford modelleri mevcut. Halka açık değil ama şanslıysanız sağa sola hızlıca bir göz atabilirsiniz. Daventry'de Ford'un yedek parça dağıtım merkezinin hemen yanında yer alan bu müzede 130'dan fazla otomobil var. Koleksiyonun idaresiyle uğraşan Len Keane'le buluşmaya geldim. Burada bir sürü klasik otomobil var. Cortina'lardan Crusader'lara, Granada'lardan Escort'lara. Bu tür eşsiz arabaların yanı sıra banttan en son çıkan Brooklands yeşili Ford Capri de burada. Bir de GT40 yol arabası.
0: Bunlardan sadece 7 tane ürettik. Bunlar 3. nesil GT40 yol arabaları. Bu otomobil bizim gurur kaynağımız ha. Üstelik birkaç milyon dolarlık bir fiyat etiketi var. Yani
24: ben de telefon numarası sanmıştım. Ama ben şeye geldim. Sürpriz, Ford'un ilk klasik otomobilini görmeye. Model T. Muhteşem değil mi? Yani şurada yüzlerce otomobil var ama bu miras Model T ile başlamıştı.
0: Bununla evet. Model T'yi İngiltere'ye getirdiğimizde ilk birkaç sene 6 İngiliz markanın toplamından daha fazla sattık.
24: İnanırım.
0: Bu yüzlerce çeşit tarza uyarlayabileceğiniz bir arabaydı. Kamyon olarak yaptılar, panel van olarak, kamyonet olarak, 4 koltuklu, evet, 2 koltuklu olarak. Yani çok işlevsel bir otomobildi.
24: Evet.
0: Gerçekten çok işlevseldi.
24: Şu an açılır tavanı tamir ediyorlar. Ben de bu yüzden tek başıma geldim. Bak ne diyeceğim, burası çok güzelmiş.
0: Ama burayı idare etmek çok ama çok zor.
24: Sizi işinizden alıkoyuyorum.
0: İşte bu yüzden çoğu kişi bunları tavanı indirerek sürüyor. Çünkü bunları tavan olmadan sürmek tavan için binbir uğraşa girmekten çok daha
24: çok
0: kolay.
24: Çok doğru. Ford İngiltere'de toplam 300 bin Model T üretti. Bu da yıllar içinde birçok klasik modelin üretimini yapan Dagenham'daki devasa fabrikanın yapılmasına olanak sağladı. Biraz daha kalabilir miyim? Zira Fuzz tavanı henüz bitirmemiştir.
0: Evet, şüpheli. Aslında onlar o işi halledene kadar bir hafta
24: bile
0: kalabilirsin.
24: Harika, bir kahve içelim mi? Gel hadi.
0: Hadi gidelim.
24: Model T iğne iplik gününde ise Fuzz, Skit'in de yardımıyla dikişleri elden geçiriyor.
1: Bayağı el becerisi gerektiriyor. Dolanmasını önlemek zorundasın.
24: İkinci gün, eğleniyor musun?
1: Burada çok eğleniyorum.
24: Öyle mi?
1: Evet.
24: Minik yardımcın nasıl?
1: Ben dikişleri yaparken ipi sıkıca gererek harika iş çıkarıyor. Harika bir iş yapıyor.
24: Bak onu bilemedim.
26: İşin ona kaldıysa yandın.
1: Gizli şeritler şu ufak dikiş izlerini saklıyor. Şöyle açıp buraya sokuyorsun.
25: Burayı ayırıyorsun. Aynı böyle. Şöyle ayırıp şeritleri yerleştiriyorsunuz. Şeritler yerleştikten sonra da birleştirip kapatıyorsun.
24: Evet, gizli şerit.
2: Çivi başlarını saklıyor.
24: Görevi o. Gizli şerit. Çivi yerlerini örter.
2: Evet, evet.
24: Ama eski modellerde olmasa gerek.
25: Bu arabaların her birinin kendine has özellikleri var.
26: Hepsi türünün tek
25: örneği. Evet, her biri bir bakıma.
24: Bunun ilk seri üretim araba olduğunu sanıyordum. İşin daha ne kadar sürer?
2: Birkaç gün daha sürer mi?
25: Hayır.
2: Şeydeyiz ha.
25: O kadar sürmez.
26: Üçüncü gün. Dördüncü gün.
25: Evet. Muhtemelen birkaç saatlik işimiz kaldı.
2: Evet.
25: Ama bu arada evet, bir gün daha sürebilir.
24: Sürer mi?
25: Evet.
24: Hadi canım.
26: Ben denetlerim.
24: Sana birkaç motosiklet gösteriyorum.
26: Peki, olur, tamam.
24: Aslında fazın o kadar işi kalmamış.
25: İşte oldu. Baksanıza. Arabanın en parlak yeri.
24: Jelly köpek maması beklentisiyle çıktı ama fazın çalışkanlığı, becerisi ve adanmışlığı herkesi etkiledi ve hepimiz kaçtık.
25: Çayın sesini artık duyabiliyorum. Bir de zencefilli bisküvinin çıtırtısını.
24: Bir saatin ardından çivi başları ve izler kayboluyor ve yepyeni bir tavanımız oluyor. Bakalım indirebilecek mi? İlerlemeden önce şunu indirmek istiyorum.
26: Evet.
24: Eline sağlık dostum.
25: Acele etmeyin, önce bir çalışıyor mu diye bakalım.
24: Gerçekten muhteşem olmuş. Faz haftanın elemanı seçildikten sonra Alan da çaresizce yeteneklerini sergilemeye çalışıyor.
25: Pekala, sırada ne var?
26: Galiba korna
25: kaldı. Tamam, nerede peki?
26: Korna bende.
25: İlaçlar yan etki yaptı galiba.
26: Hayır, burada.
25: Tamam, onu nereye koyacağız söyler misin?
26: Açıkçası bu kanatlı milyard motorundaki korna.
25: Tamam.
26: Yani dersime çalıştım. Yani kornaya bağlanan bir dirsek de yaptım.
25: Tamam, gördüm.
26: Vakit kazanalım.
25: Pekala, harika.
26: Arkasında montaj için bir çıkıntı var. Yani hafta sonu fırsattan istifade edip oraya takılabilen küçük bir dirsek yaptım.
25: Harika.
26: Artık arabaya takıp şuradan bir kayış geçirip iki de vida atabiliriz.
25: Kesinlikle. Artık bir kornası olduğunu söyleyebilirim.
24: Baz mola verirken Alsa dirsek için atölyeye gidiyor.
26: İlk olarak bu metal parçasına bir delik açıyorum. Böylece kabloyu geçirebileceğim, işaretliyorum. Sonra da şu çizgiyi uzatıyorum. Testereyle kesip güzelce temizleyeceğim. Sonra da iki delik açıp bükeceğim. Sonra da boruya geçirip arabaya monte edeceğim.
24: 4 milimetre metal kesip köşeleri eğiliyor. İki delik açıp Beckham gibi falso veriyor. Hatırlatın da bir daha Alan'la bilek güreşi yapmayayım.
26: Dirseğimiz hazır. Buraya da kaynattık mı kornaya takabiliriz.
24: Arabada denedikten sonra
26: şuradan kesmek gerek.
24: Alan dirseği ayarlıyor. İkinci parçaya kaynatıyor ve çapakları almak için de taşlama makinesi kullanıyor. Geriye son bir dokunuş kalıyor.
26: Dirsek hemen hemen hazır. Arabaya takmadan önce şuraya bir şerit açacağım. Böylece kablo içine sıkışacak ve kornayı sıkıca tutacak. Çünkü epey kalın bir dirsek oldu. Gevşek kalmasını istemeyiz.
24: Alan son kesim işleminin ardından dirseği arabada deniyor.
26: Harika oldu, değil mi?
24: Dirseği Henry Ford'un en sevdiği renge boyuyor ve bir saatten kısa bir sürede dediği tamiri tamamlıyor. Aa, takmışsınız.
25: Aynen öyle.
24: Hadi canım. Olağanüstü.
25: Beraber yaptık.
24: Çok güzel olmuş. Sesi de çok güzel.
26: Bayağı iyi.
24: Hey, müthiş bir korna. Elinize sağlık. Ben hemen dönerim ya da dönmem.
25: Aynı kelebekler gibi bir
26: evet,
25: saniye konuyor uçuyor. Sonra uçup gidiyor.
26: Evet.
24: Yolculuk olarak Black Country Açık Hava Müzesi'ne gitmeye karar verdik. Model T orada hiç sırıtmayacaktır. Ancak ilk yolculuğumuzu nasıl icra edeceğiz?

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Şunun altına bir bakalım derim.
20: 3 hafta önce Dean Ormanı'nda bir adet Ford Model T buldu.
21: 7250.
20: Anlaştık beyler.
21: Anlaştık.
20: Tek kelimeyle harika. Tamir ettik, güzelleştirdik ve şimdi de Fazla Allen güzelce yıkadılar.
22: Bal dök yala.
20: Tabii bir de yağladık. Yola çıkmaya hazırız. Ama önce bir Model T uzmanı olan arkadaşım Richard bana Skid'e ve Alan'a direksiyon dersi verecek.
23: Merhaba, memnun oldum.
20: Pekala Alan.
23: Memnun oldum.
20: Sonra Faz
23: merhaba.
20: Bey kim
23: merhaba
20: bilir?
23: Merhaba Richard.
24: Merhaba, bir şey diyeceğim. Oldum. Kendine rakip çıkarıyorsun.
23: Öyle mi? En iyisi döneyim.
20: Model T pedal ve vites için henüz bir standart belirlenmemişken üretilmişti.
23: Gözünüze çarpan ilk şey vites kolunun olmamasıdır. Elinizde bir tek el freni evet. Ve pedallar var. Yani vites kolu yerine her şey için ayaklarımızı kullanacağız. Arabayı çalıştırmadan önce kolları ayarlıyoruz. Ateşleme kolumuz tamam. Amerika'da gaz kelebeği dedikleri evet. Gaz kolumuz da tamam. Evet. Güzelce çalıştırdıktan evet. Sonra kalkışa hazırız. Bir de el frenini dik konuma getiriyoruz. Böylece evet. Araba boşta olmaya devam etse evet. De arka frenleri salıyor. Sonra da çok sakin bir şekilde soldaki pedala basıyoruz. Buna o zaman da debriyaj deniyordu ama modern düz debriyajların tam tersi şekilde işliyor. Bastığınız zaman ileri gitmenizi sağlıyor. Ayağınızı kaldırdığınızda büyük vitese takıyoruz.
19: Bir saniye. Yani bastığımızda
23: kalkıyoruz. Evet. Sonra da boşa alıp büyük vitese takıyoruz.
19: Peki ya el frenine dokunmadan mı yani?
23: Üst vitese taktığımızda onu bırakıyoruz. Şu aman an sana. Emniyet için
19: şimdiden kafam
23: arabaya
19: karıştı.
23: Binip dediklerimi yapmadan Model T'yi anlatmak biraz zordur.
19: Kesinlikle.
20: Ortadaki ne işe yarar?
23: Ortadaki ise geri gitmek istediğinizde...
20: Geri vites.
23: Geri vites.
20: Tamam.
23: Debriyaj pedalına yarım basıyoruz. Boşa alıyoruz. Tamam. Böylece geri vites pedalına basıp geri geri gidebiliyoruz.
20: Peki sağdaki ne?
23: Sağdaki bildiğimiz ayak freni.
20: Tamam.
24: Çok komik olacak, evet.
20: İlk öğrencimiz Kid, şova kaçmıyor.
19: Durmak istediğimde de şunu kaldırıyorum, değil
22: bize
19: mi?
22: Bize doğru.
23: Evet, kır. Öyle. Debriyajdan ayağını biraz kaldırıp frene bas. Çok az kaldır. Tamam. Evet, işte öyle.
19: Tamamen kaldırmıyor muyuz?
23: Hangisini?
19: Debriyajı yani.
23: Hayır, çünkü daha birinci vitesteyiz. İkinci vitese takmak istersen
19: galiba
23: bakalım.
19: İstemiyorum.
20: İkinci öğrencimiz Alan vites artırıyor.
19: Sana bol şans dostum. Bence benden daha iyi süreceksin.
23: Sağa kaldır. Tamam, vites attın.
20: İkinci vitesteyiz.
24: Evet.
20: Al, sen bir dahisin. Üçüncü öğrenci, yani ben... Bununla ne yapıyordum? Unuttum.
23: Dik konuma getirebilirsin. Şu an düşük hızla gideceğiz zaten.
20: Aa!
24: Evet!
23: İlk stop.
20: 1920'lerde Ford arabanın fiyatına dahil olarak 15 dakika sürüş dersi de veriyordu. Galiba üçümüze de bu süre yetmezdi. Hey Richard. Pekala Richard, benim çok teşekkür ederiz. Hadi yolculuğa hazırlanalım. Bekle bizi Black County Müzesi. Geliyoruz. Aman tanrım. Bakın ne diyeceğim. Galiba notu unuttum.
24: Evet, dönem kıyafetlerin nerede, söyler misin?
20: Size gönderdiğim not aklımdan çıkmış. Al neye benzemiş biliyor musunuz? Bacaları temizleyen çocuklara.
24: Evet, benziyor. Evet.
20: Şimdi Richard hepimize Model T'yi kullanmayı öğretti ama... Yolumuz uzun ya, siz sürüyorsunuz.
24: Tamam, olur tabii.
22: Koca ayakkabılarla pedala nasıl basacağım?
19: Evet, aman tanrım.
20: Yola çıktık. Baş şunu söylemeliyim ki adeta Muhteşem Gatsby filminden fırlamış gibisin. Müthiş görünmüyor mu?
19: Bir şey söyleyeyim mi? Bu hız insana huzur veriyor.
20: Değil mi?
19: Kesinlikle.
20: Sadece iki vites var.
24: Aynı.
22: Koca ayakkabılarla pedala nasıl basacağım?
19: Evet, aman tanrım.
20: Yola çıktık. Baş şunu söylemeliyim ki adeta Muhteşem Gatsby filminden fırlamış gibisin. Müthiş görünmüyor mu?

0: İşte budur. Şuraya bakın. Şuraya bakalım. Baksanıza. Ayağınıza sağlık. Rüzgar biraz çarptı. Hızlıca bakalım. Hadi gelin.
1: Evet.
2: Olur.
0: Black Country Açık Hava Müzesi 1978'den beri açık ve şu an arazisi 120 dönümden daha büyük. İçinde kanalı, bir sürü sokağı ve 50 tane dönem dükkanı var. 1930'lardan kalma şu enfes tamirhane de dahil.
3: Bu bina eskiden de tamirhane miydi yoksa müze için mi yapıldı?
1: Hayır, aslında burası birebir kopyası.
0: Öyle mi?
1: Aa, orijinali asbestliydi. Her nedense onu getirmek istemediler. Bu beton bina.
0: Model T'yi ayaküstü bakıma bırakıp bırakmama konusunda kararsız kaldım ama yeni bir halk kütüphanesi açılmış. 1960'ların bir sokağına zamanda yolculuk yapmalıyız. Müzenin küratörü Matthew, kütüphanenin tuğla tuğla Dudley'den taşındığını söyledi.
4: Araştırmacılar ve koleksiyon ekibi olarak bütün malzemelerin tedariği ve birleştirilmesinde çok sıkı çalıştık. Fotoğrafik kanıtlar kullanıp arşiv çalışmaları gibi şeyler yaptık.
0: Vay canına.
4: İkinci aşamada ise bütün bu yerleri açtığımızda, mesela kütüphane bugün açılıyor, buraları açtığımızda halktan da karşılık alıyoruz. Bağış, bilgi ve tarih açısından katkıda bulunanlar artıyor. Böylece aslında daha uygun yapabiliyoruz.
0: Bugün mü açılıyor?
4: Ekip açılış kurdelesini daha sabah kesti.
0: Şunu demeliyim ki herhangi bir restorasyonda detaylara gösterilen özen inanılmaz. Öyle değil mi?
2: Mesela tamirhane gibi. Evet, inanılmaz.
5: Tamirhane muhteşem.
2: İnanılmaz.
3: Evet, bu sokak da öyle. Sokak adeta bir rüyada yürüyormuşsunuz gibi. Harika bir havası var.
0: Müze yalnızca yerel sanayi ve dükkanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda eskiden eğlenmeyi de biliyorlarmış.
3: Adeta helikopterle uçmak gibi ama dengelememiz gerekiyor. Diğer tarafa geçmeliyiz. Evet, yoksa devrilebilir.
2: Özellikle de dış tarafa oturduysan, o içtekine otursun.
0: Ama bu çok hızlandı.
1: Oh!
0: Bunu hiç sevmedim. Çok hızlı gidiyor.
1: Oh!
0: Model T'ye geri bindiğimizde yavaş gidebilmek gerçekten iyi geldi.
3: Bir saniye, şuraya bakın. Motosiklet dükkanı var.
0: Aa, Hartel motosikletleri, dursana. Dur burada. Tıpkı o tamirhane gibi imrendiğim şeylerle dolu. Tabii bir de tarihi fiyatlarla. Hey Chris, motosikletlerin fiyatı çok iyi.
6: Kesinlikle.
0: Aa, keşke elimde parayla zamanda geriye gidebilsem. Anlıyor musunuz? Birkaç motor ve bir kamyon alıp zaman makinesine kamyonla binerdim. Değil mi?
6: Daha bir şey görmedin. Zira Bay Hartel sadece ikinci el satardı. Yani motorlar yaklaşık 3 yaşında olur ve fiyat etiketi de gördüğünün yarısı olurdu.
3: Vay canına.
0: Şu buji sergileme dolabını satmak istemediğine emin misin?
6: Evet.
0: Chris, çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim artık. Yemek kokuları geliyor.
3: Sağ ol
0: geliyor.
3: Chris. Evet, gidip araştıralım mı? Ne dersin?
0: Ne güzel bir gün sonu. Ne istiyorsun o zaman? Balık patates mi?
3: Balık patates lütfen.
0: Beyler, ne kadar güzel bir gündü değil mi?
3: Harikaydı.
0: Araba da hiç sırıtmadı.
2: Araba şahaneydi.
5: Bu kadar güzel çalışması da harika. Evet. Tek marşla.
0: Evet, sonuçta bize kullanmayı öğretti. Hı-hı. Adam uzman. Evet.
3: Evet, dönüş yolumuz çok uzun. Karnımızı güzelce doyurmamız gerekiyor.
0: Burada müthiş bir gün geçirdik. Ama Model T'yi satmayı düşünmek çok zor. Ama satmamız gerek. Ertesi gün Chopper Roy geliyor.
3: Bence alacak gibi duruyor. Ne dersin?
0: Kornayı beğendin mi?
5: Evet, dönem işi.
3: Sıkmak ister misin peki?
5: Kornaya mı basayım?
0: Evet, evet, evet, sık bakalım kornayı.
3: İşte oldu.
0: Nasıl, yüksek bir korna değil mi?
3: Evet, öyle. Kaliteli.
0: Roy, 1925 model Ford Model T. Sence kaç paradır?
5: Bulabildiğim en ucuz araba 9,5 civarındaydı. Yani 9'a ya da biraz altına satarsan hemen gider.
0: Sahi mi?
5: Evet, galiba.
0: Bir saniye, bunu 7250'ye aldık değil mi?
3: Evet.
0: Yani bundan 1750 veya 1800 arası kazanmamız mümkün, öyle değil mi?
3: Eğer 9000'e giderse evet.
0: Evet.
3: Evet, çok
5: bence
3: güzel.
5: Bence o garanti.
0: Boğazından bal damlıyor.
3: Evet öyle.
0: Güzel bir kar bıraktı. Black Country Müzesi'ne yine gitmek istiyorum.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Gün boyu çamaşırını koru.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
0: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan, sen korkma, yeniden doğar güneş.
23: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
0: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta... Dur. Çılgın lezzet durakları için gezilmedik yer bırakmıyoruz. Lezzet diyar otobüsü kalkıyor. Batı Palm Beach, Florida'da inanılmaz bir Küba restoranı. Lezzetli. San Jose, California'da Vietnam mutfağına yeni bir soluk. Ciddi misin?
1: Çok mu fazla?
0: Sacramento'da gizli bir hazine. Güzel bir pizzaya hazır mıyız? Müthiş bir hamur. İnceliğine rağmen malzemeyi nasıl tutuyor? Buranın pizzaları rakipsiz. Açık konuşayım, Batı yakasında yediğim en iyi pizzalardan. Buna hiç şüphe yok. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Biraz erken değil mi? Sen kahvaltı yapmazsın ki.
1: Haklısın, pek kahvaltıcı değilim ama kahvaltı yapacak olsaydım ne yerdim?
0: Bilmem, önceki günden kalan pizza belki.
1: Kalmış pizza. Evlat, bu sefer kalmış pizza yemeyeceğiz. Sacramento Capital Park'tayız. Çok yaratıcı pizzalar varmış. Mayası 11 yıllıkmış ve kesin bomba gibi bir yer. Anlatılanlar öyle gösteriyor.
0: En sonunda kahvaltıda taze pizza yiyebileceğiz.
1: Mutlu oluyorum.
0: İşte bu.
1: İşte PSB, Pizza Supreme Being.
2: Heatwave hazır.
3: Burası mükemmel bir yer.
4: Yediğim en güzel pizza.
1: Gerçekten.
4: Kesinlikle.
2: Kare pepperoni, dilim sebzeli.
5: Sacramento'ya adanmış bir mekan çünkü bütün malzemeler buradan tedarik ediliyor.
1: Gerçek bir lokal şef ve işletme sahibi Ben Roberts bütün malzemeleri bir araya getirmiş. Fine dining'den geliyormuş bu arada. Pizzalarınızın temeli nedir burada?
2: Asıl yıldız hamurumuz, pizzanın kalbi diyebiliriz.
1: 11 yıllık mayanız varmış, doğru.
2: Doğru. Evet.
1: Vay canına, hamuru kesin çok lezzetli ve
2: evet,
1: puf puftur.
6: Ekşi maya olmasına bayılıyorum. Çok leziz.
2: Bugün hamurumuzu hazırlayacağız. Su.
1: Yüksek glutenli un.
2: Yüksek proteinli un, evet.
1: Karıştırıyoruz. Mayayı dışarıda aktifleştiriyorsun galiba.
2: Evet, evet. Bu 11 yıldır aktif olan mayamız.
1: İnanılmaz bir şey. Kokusu buraya
2: evet,
1: geldi.
2: Şimdi kalan suyu, tuzu ve sulu karışımı ekliyoruz. 15 dakika daha karıştırıp dinlendiriyoruz. 15 dakika daha karıştırıyoruz. Sonrasında fermente olması için bir gece dinlendiriyoruz. Porsiyonlayıp bir gece daha bekletiyoruz.
1: Kaç farklı boyutta pizzanız var burada?
2: Tek boyut, 50 santim. Kare hamurumuz için de aynı tarifi kullanıyoruz.
1: Kare, üçgen, daire, ben kafam karıştı. Dersimiz matematik mi hocam? Otursun.
0: Komik miydi?
1: Tamam, bence de.
0: Peki.
1: Bunların hepsi hangi tarif?
2: Lapcheong kare için.
7: Lapcheong, Çin sosisinin adı. Aslında sucuğa benziyor. Üzerine acı bal gezdiriliyor. İçerisinde sarımsaklı bir renk sos var ki of.
2: Bu bizim sarımsaklı krema sosumuz. İçinde ekşi krema, poşe sarımsak, çiğ sarımsak ve toz sarımsak var.
0: Bol kepçe.
2: Acı sos, tuz, su.
1: Karıştırıyoruz.
2: Kremanın kalanını ekliyoruz.
1: Bu ölüyü bile diriltir. Yediğinde 3 gün kimseyle görüşme.
0: Ben kaçarım o zaman.
1: Tanrım harika.
2: Sırada bal, taze dilimlenmiş jalapeno, elma sirkesi, çubuk tarçın, pul biber ve biraz da tuz. Bir saat kaynatıp süzeceğiz ve pizzayı şahlandırmaya hazır.
1: Detroit tarzı mı? Yani derin tepside pişiyor değil mi?
2: Evet, mavi çelik
1: mavi
2: tepsi.
1: Mavi çelik.
2: Evet.
1: Bakışı gördünüz mü?
2: 4 saat fermente olmuş hamurumuzu alıyoruz. Köşelere doğru iyice açıyoruz.
1: Parmakla bastırıyoruz.
2: Evet. Sarımsak sosu.
1: Peynir karışımında ne var?
2: Provolone, düşük nemli mozzarella ve lokal koyun sütünden gouda. Sonrasında lapcheong'u ekliyoruz.
1: Çin sosisi gerçekten kupkurudur ama tatlı.
2: Jalapeno.
1: Kenarlara biraz daha peynir.
2: Biraz cheddar.
1: Bakın bu peynir kenarlardan öyle bir bakacak ki. Kaç derecede pişireceğiz peki?
2: 260 derecede yaklaşık 15 dakika. Şimdi çıkarıyoruz. Son dokunuş olarak az önce yaptığımız acı bal sosu. Herkes bir köşesini alsın. Ben de size katılacağım.
1: Oh, tanrım. Gouda iyi bir dokunuş olmuşum. Provolondan gelen tuzluluk, yumuşacık, puf puf.
0: Acıyla tatlının harika. Muhteşem dengesi.
1: İkonik Çin sosisini acı bal, acı biber ve cheddarla öyle bir harmanladın ki. İkinci baharını yaşıyor. Gerçekten fark yarattı.
0: Buna bitti.
1: Bomba gibi.
2: Acı bal döküyorum.
8: Amerika'nın başka neresinde lapcheong'lu pizza yiyebilirsiniz? İnanın bilemiyorum.
9: Hem hamuru leziz ve yumuşacık hem de peynir sayesinde kenarları inanılmaz çıtır.
2: Rose'un klasik pizzası.
1: Geldiğinizde ne yiyorsunuz?
10: Kare pepperoni.
11: Heatwave benim favorim.
12: Buranın ananaslı pizzasını çok seviyorum. Ama benim olayı bu zaten. Bir bakıyorsunuz asla yemem dediğiniz şey çok lezzetli geliyor.
2: Mantarlı pizza.
13: Mantarlı pizzaya bayılıyorum.
14: Özel marine edilmiş.
15: Galbi ısırık aldığında bayılacağına eminim.
1: Mantarlı pizza mı yapacağız
2: evet.
1: mı? Hangi mantarlı?
2: Dylan yardımcı olacak.
16: Blue Oyster, White Oyster, Mitake.
2: Şey değil mi?
1: Dur. Dylan benim yarışma programına katılmıştı. Tony Hawk'la çektiğimiz bölümde San Diego'da vegan restoran Kindred'in şefiydi.
2: Artık merhaba bizim şefimiz.
1: Kafayı yiyecek.
2: Dünya küçük
1: o
2: işte.
1: O zaman Dylan'la mantarlı pizza.
16: Öncelikle yeşil sosumuzu yapacağız. İtalyan maydanozu, taze kişniş, jalapeno, yeşil soğan, fesleğen, su, soya sosu, limon suyu, kimyon, toz kişniş ve sıvı klorofil.
1: Daha yeşil olmasını sağlasın diye.
16: Askorbik asit. Bu da aynı şekilde yeşilliğini korumasını sağlayacak. Limon suyu, iri taneli tuz, özel yaptığımız sarımsak yağımız, akardal, sambal sos,
1: zencefil,
16: çiğ sarımsak, poşe sarımsak.
1: Blender'dan geçiyor.
16: Hadi başlayalım.
1: Delikli tepsilerde mi pişiyor? Aynı peynir karışımı.
16: Müthiş sarımsak kremamız.
0: Muhteşemdi.
1: Büyük mantar parçaları.
16: Ve yeşil sosumuz.
1: Ne kadar pişiyor?
16: 8 ila 10 dakika arası.
1: Harika.
16: Çılgın baharat karışımı yapacağız. Bunu pizzalarımızın üstüne
1: dört
16: kullanacağız.
1: 4 malzemeyi bir araya getirip çılgın mı diyoruz?
16: Burada abartmayı severiz. Parmesan, iri taneli deniz tuzu, kurutulmuş maydanoz.
1: Sarımsak kıtırı.
16: Vietnam tarzı.
1: Harika bir çıtırlığı var. Sarımsak lezzeti çok hoş. Tamam, beğendim, devam.
2: Oo.
1: Tam benlik bir pizza oldu bu.
2: Başlıyoruz.
1: Lezzet diğer otobüsü kalkıyor.
2: Baba, nereden geldi aklına?
1: Çılgın karışım ve sihirli serpinti. Pizza kesiciyi kullanma şeklini sevdim. Dodgeball filmindeki adam.
2: Dostum! Dostum, korsan, bu adam korsan. Korsan.
16: Geçen izledim.
2: %100.
1: Aa, çok iyi. Şu dilimin güzelliğine bakın. İnceliğine rağmen malzemeyi nasıl da tutuyor. Sıca hakkı.
2: Böyle inir işte.
1: Yeşil sos kendi başına bir şaheser. Sarımsaklı kremanın verdiği lezzet. Sonra döktüğün o baharat karışımı, açık konuşayım. Batı yakasında yediğim en iyi pizzalardan biri bu. Hiç şüphe yok.
2: Tezgaha biraz daha mantar lütfen.
3: Mantarlı pizzası inanılmaz lezzetli.
5: Kullandıkları ekşimsi peynirler mantarlarla inanılmaz bir bütün oluşturuyor.
2: Önce Hawaiian, sonra Heat Wave.
13: Güzel bir pizza istiyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pekala, korsan Steve.
16: Oh.
2: Baba, arabada bir şey daha unutmuşsun.
1: Lezzetli pizza için hazır mısınız?
16: Teşekkür ederim dostum.
1: Bu programda mottom nedir? Yavaşla, etrafına bak. Keşke tavsiyemi dinleseymişim, çünkü eskiden Batı Palm Beach, Florida'daki bu sokağa yakın bir yerde oturuyordum. Bu restoranın önünden belki 300 kez geçmişimdir. Kübalı bir arkadaşım hiç denedin mi diye sorana kadar fark etmemiştim bile. Neresi diye soracak olursanız Don Ramon.
4: Bir batafrita.
10: Ev yapımı Küba yemekleri yemek istiyorsanız buradan başka bir yere gitmeyin.
17: Otantik Küba yemeklerini mükemmel yapıyorlar.
18: Buyurun siparişiniz.
19: Menüden ne seçerseniz seçin, mutlu ayrılırsınız.
10: Büyük annemin yaptığı gibi.
1: Bu özel mutfağın şefi ve işletme sahibi Dina ve Juan Rubio. Buralara mutfak dışında bir yetenekleri sayesinde gelmişler ve hemen yükselmişler.
18: Ben aslında sigorta işi yapıyordum.
1: Anladım.
18: Buraya da sigorta için gelmiştim önceki Don sahibine. Ramon'a Don Ramon'a. Yüzük yapacak birini arıyordu. Ben de bu poliçeyi imzalarsanız yaparım dedim.
1: Anlaşma sağlamak için her şeyin yapıldığını duydum ama bunu hiç duymamıştım doğrusu. Bu ilk oldu.
18: Sadece hafta sonu çalacaktım ama bir de baktık ki 4 sene boyunca buradayım. Bir süre sonra bize mekanı satmayı teklif etti.
1: Siz nasıl dahil oldunuz buna?
10: Aslında iç mimar olarak çalışıyordum ama yemek yapmayı hep seviyordum. Eşimin yardıma ihtiyacı vardı.
1: Bugün ne pişireceğiz?
10: Bu ensendido pöçeti. Pöçeti hazır.
20: Pöçetini çok seviyorum.
10: Sirkeli bir domates sosu var.
21: Harika bir yemek.
1: Evet, neyle başlıyoruz?
21: Pöçetiyle her tarafının iyice mühürlenmesini
1: tamam.
21: İstiyoruz. Sonra sarımsak ve su ekliyoruz.
1: Yumuşayana kadar.
21: Yeşil biber, küp domates, kimyon, tuz, kırmızı toz biber, defne yaprağı ve karabiber ekliyoruz.
1: Ve kekik.
21: Kırmızı üzüm sirkesi ve domates salçası. 1 saat kadar pişecek.
1: Harika.
21: Bazen biraz acılık olsun istenebiliyor ama Kübalılar pek acı sevmez doğrusu.
1: Küba mutfağı Meksika mutfağına
21: evet.
1: Benzemez. İnsanlar
21: pek acı
1: bunu
21: değildir.
1: Atlıyor.
21: Ama ismi ensendido diye geçiyor. Acı anlamına geliyor ve bu onlar için aslında
1: Kübalılara
21: acı.
1: Kübalılara göre acı değil
21: biraz
1: mi?
21: Biraz biber atıyoruz, Küba acısı.
1: En yakın arkadaşlarımdan biri Kübalıydı. Carl Ruiz. Acıya hiç... Hiç ama hiç tahammülü yoktu. Programda ne zaman acılı bir yemek yapsam ona mutlaka yedirirdim. Adam resmen mahvolurdu.
21: Bunu yanında siyah fasulyeyle
1: tamam.
21: Servis
1: sadece
21: edeceğiz.
1: Sadece suyla haşlıyoruz.
21: Bunu sürekli karıştırmamız gerekiyor.
1: Ama küreğiyle mi yapıyoruz?
21: Evet. Kürek çekiyoruz sürekli. Buna sofrito ekleyeceğiz. Soğan, yeşil biber ve zeytinyağıyla yapılan
1: anladım.
21: Bir yemek. Şimdi kekik ekleyebiliriz.
1: Dövülmüş sarımsaklı.
21: Kimyon, defne yaprağı ve son olarak da tuz ekliyoruz.
1: Neyle servis edeceğiz bunu?
21: Beyaz pilav ve tatlı plantain.
1: Ben hazırım. Muhteşem pişmiş, her şey peçetiyle bütün olmuş.
21: Tabağa biraz da suyundan koyuyoruz ki
1: bir
21: böylece sosu üstüne dökersin
1: üstüne.
21: Ve içine çeker ya. Evet öyle. Biber ve renk katması için bezelye.
1: Şuna bakın. Pilavla küçük bir tepecik yaptım ki sosun içine batırabileyim. Kemikli etin bambaşka bir lezzeti oluyor. Bence sosu bu kadar krema gibi yapan, lezzet atlatan tamamen bu olmalı. Rastgele bir eti aynı şekilde pişirsek aynı lezzet, aynı doku, damakta bıraktığı hissi alamazsın. Fasulyeler çok lezzetli. Sofrito'nun bütün lezzetleri hissediliyor. Mükemmel.
21: Masa 42 için 2 pöçeti.
1: Et için ne diyorsun? Bu kadar lezzetli olmasının sebebi
22: ne? Pişirme şekilleri ve o yoğun lezzeti.
1: Krema gibi değil mi?
22: Yoğun, ipeksi, bir de pilavla bütünleşince çok dengeli.
23: Masa 44'ün sandviçi hazır.
19: Her şey mükemmel. Sadece yemek değil, ortamdaki otantik Küba deneyimi.
10: Ben Küba'da doğdum. Çocuklarım büyüdüğünde de kutlamaları nerede yapacağımızı hiç düşünmedik. Her şeyi burada yaptık.
22: Bu restoran ben doğduğum yıl açılmış. Burada büyüdüm diyebiliriz.
17: Buraya ilk geldiğimde saçım bile vardı.
1: Öyle mi?
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
20: Ama ne otel?
24: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
27: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
28: makbul. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
29: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
30: Bellona. Gün boyu çamaşırını koru.
31: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
32: Mol Ped'den kız sözü.
33: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
34: Sevince. Bakın.
35: Tam da leslik. Sevince.
36: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
37: Vay, baloncuklu Lipton mu?
38: Çok lezzetli.
36: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
39: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
40: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım Hadi.
41: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
42: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
43: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
44: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
45: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
41: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
46: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
41: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: Bu bölüm Küba'dayız. Yani sayılır diyelim. Florida'dayız ama Don Ramon'da sanki Küba'da gibiyiz. Bütün fikir güzel müzik ve güzel yemekten çıkmış. Şefim ve eşi 38 yıl önce bir araya gelmişler. Şimdi o müzik yapıyor, şef yemek yapıyor. Burası geçmişten izler taşıyan küçük salaş bir yer. Az önce et, pilav, fasulye ve plantain'den oluşan muhteşem bir tabak yedim. Ama o et var ya, şefimin yaptığı gibi ağır ateşte pişmiş yumuşacık et. Fırsatınız olduğu zaman aşık olursunuz. Et kemiğinden ayrılıyordu. Sosa inanılmaz boyut atlatıyordu. İpek gibi pürüzsüz sofrito fasulyenin içinde resmen bütün olmuştu. Ne yapacağımızı evet. Bilmesem kesin bir tabak daha yerdim.
47: Karidesli tostone bellona hazır.
48: Don Ramon'da tostone muhteşemdir.
49: Tostone'nin ne olduğunu pek bilmezler. Yeşil plantene şekil verip kızartıyoruz, içini dolduruyoruz. Karidesli de yapılır.
1: Tostone yapıyoruz. Yeşil plantain'i yapmıyorsanız hiç yapmayın.
50: Evet. Önce soyuyoruz ve büyük parçalar halinde kesiyoruz. Birazını da kızartıyoruz.
1: Bunlar kızarırken biz de kamarone yapacağız.
50: Evet.
1: Basit. Tereyağı, sarımsak, beyaz üzüm sirkesi.
50: Süt.
1: Süt mü? Bak bunu beklemiyordum.
50: Krema gibi olmasını sağlıyor.
1: İtiraz eder miydiniz? Ben edemem.
50: 15 dakika pişiriyoruz. Sonra karidesi ekliyoruz.
1: Aslında poşe yapıyoruz. Onlar pişerken plantainleri alacak
50: evet,
1: mısın?
50: Evet. Öncelikle ezip kalıp çıkarmam gerekiyor.
1: Üst üste mi koyuyorsun?
50: Evet. Sonra da şekil veriyorum.
1: Anladım. Sen bana takılma, ben kendi başıma takılıyorum burada.
50: Güzel. Aha,
1: şu anda pek bir lezzeti yok diye düşünebilirsiniz ama üzerine tuz falan atılmadı belki. Dokusu inanılmaz. İyice çıtır olana kadar kızarsın.
50: Evet.
1: Sonra karides ve sos da bir araya gelecek.
50: Doğru.
1: Bunu yerken önünüze bir mendil falan sermenizi tavsiye ederim.
50: Doğranmış maydanozla biraz kırmızı biber.
1: Bunu elle yemediğim için muhtemelen bana kızacak ama kesmek istiyorum. İnanılmaz lezzetli görünüyor. O sarımsaklı tereyağı. Hoşe karides. Hmm. Muhteşem karides. Tam Küba tarzı. Büyük çıtır bir patates cipsi yediğinizi ama karides lezzeti aldığınızı düşünün. Hmm. Çok lezzetli.
0: Masa 13 için tostone hazır.
2: Hem çıtır hem de yumuşak.
3: Daha güzeli yok.
1: Küba usulü tavuklu imperial yemiş miydiniz?
3: Bunu ilk kez yiyorum. Muhteşem bir şey.
4: Çok güzel bir yemek. Don Ramon gibi hakkıyla yapan bir yerde yiyebilmek büyük şans.
1: Pekala şefim. Şimdi ne yapıyoruz? Beklediğim şey mi?
50: Tavuklu imperial.
1: Bütün ülkelerin arroz con pollo, tavuklu pilav, tavukla pişen pilav gibi yemekleri var aslında.
50: Aslında lazanya gibi. Hem protein hem de karbonhidrat tek bir yemekti. Bütün tavuğu tavuk suyuyla yaklaşık bir saat kaynatacağız.
1: İliklenecek hale gelene kadar kaynayacak değil mi?
50: Kesinlikle. Bu sırada tereyağı,
1: soğan, biber,
50: domates, sarımsak, kırmızı toz biber ve kimyon.
1: Defne yaprağı, tuz, kekik ve salça.
50: Bunu güzelce karıştırıyoruz.
1: Tamam. 25 dakika kadar pişiyor. Dediklediğimiz tavukları koyuyoruz.
50: Şimdi birleştirmeye başlayacağız. Tamam. Mayonez.
1: Mayonez mi?
50: Sarı pilav ve tavuklu kreole sos, bir kat daha pilav koyuyoruz ve üstüne de peyniri ekliyoruz. Evet, işte böyle.
1: Ünlü Küba mozzarellası.
50: Kırmızı toz biber ve fırına atıyoruz.
1: Sadece peynir erisin diye. Çünkü pilav da sıcak, sos da sıcak.
50: Aslında hepsi pişmiş biber, bezelye.
1: Alta mayonez koyman bana ilginç geldi doğrusu. Aslında kemiksiz arroz con pollo diyebiliriz. Pilav lezzetli, tavuk muhteşem, her şey dengeli. Diğer yediklerimden ayrıldığı kısım mozzarella. Ve gerçekten fark yaratıyor. Muhteşem.
50: Tavuklu imperial hazırlanıyor.
5: İnanılmaz lezzetli bir yemek. Ağzınızda eriyor resmen. Şef neyi seveceğimizi biliyor.
3: Churrasco hazır. Burası en güzel Küba restoranı.
1: Buralarda bir sürü restoran var. Üzgünüm, yıllarca önünüzden geçip gitmişim.
50: Bu sefer uğramanıza
1: hemşim,
50: çok sevindik.
1: Hemşim gelecekti. Her geçtiğimde uğrayacağım.
50: Çok teşekkür ederiz. Minnettarız.
1: Elinize sağlık. San Jose'nin kalbindeyiz. Burada konsept hızlı günlük yemekler olabilir. Ancak çok uzun bir hikayeye sahip, denemeye değer bir yer var. Vietnam mutfağı ve ben aşığımdır. İşte Vietnam'ız.
6: Jared'ın göz yumurtalı tavuklu pilav kasesi hazır.
2: Burayı seviyorum çünkü hem otantik Vietnam mutfağı hem de uygun fiyatlı.
6: Jennifer'ın banh mi'si hazır.
4: Her şeyin sizin önünüzde ve taze taze hazırlanması harika.
5: Bir sürü seçenek var ama Viet'in hepsini sadeleştirmiş olması harika.
1: Karşınızda Viet Go. Zooloji üzerine lisans okuyup oyun sektöründe çalışmış. Hatta işletme sektöründe deneyimli annesi Anne'la bu mekanı açmadan önce neredeyse veterinerlik okuluna gidecekmiş.
2: Benim restoranım vardı.
1: Restoranınız vardı.
2: 1983'ten beri.
6: Ben daha doğmamıştım bile. Bana bu hikayeyi hiç anlatmadın.
1: Benim de aynı yoldan gitmeyi
2: istedim.
1: Anladım.
6: Ona aklımda harika bir fikir var. Hızlı yenebilecek Vietnam yemekleri yapalım dediğimde restoran işletmek ne kadar zor, haberin var mı dedi. Ben de sanırım beni anlamadın. Ben sadece bir değil 100 restoran açmak istiyorum. İşleri büyüteceğim dedim.
1: Bana ne yapacaksınız?
6: Biz buna büyük klasik diyoruz.
3: Bir Güneydoğu Asya yemeğinden isteyeceğiniz her şey var.
2: Limonotlu kırmızı et, ızgara karides, çin böreği.
5: Kesinlikle denemeniz gereken bir şey.
1: Marinasyon ve sos cennetindeyiz galiba.
6: Öncelikle limonotlu etimizi yapacağız.
1: Tamam.
6: Su, şeker, toz soğan ve sarımsak. Çin tuzu, 5 baharat karışımı, tuz. Asya usulü barbekü sosu.
1: Teriyaki sos gibi bir şey.
6: Balık sosu, Tayland usulü soya sosu, mısır şurubu, istiridye sosu.
1: Anladım. Aslında bu bir baz olacak ve üstüne eklemeler yapacağız değil mi?
6: Kesinlikle. Anladım. Limon ve lime suyu, koyulaştırılmış soya sosu, yağ,
1: taze limon otu.
6: Taze limon otu, evet. Bu etimize ikonik Vietnam usulü limon otu lezzeti verecek. Sarımsak ve soğan tozu, karabiber, kurutulmuş soğan. Kürek eti kullanıyoruz.
1: Ne kadar marine edeceğiz bunu?
6: Bir gece. Sonrasında ızgarada pişireceğiz.
1: Tamam.
6: Şimdi karideslerin marinasyonuna geçelim.
1: Karidesler.
6: Yağ, balık sosu.
1: Soya sosu.
6: Yumurta akı.
1: Karidesleri ıslak malzemeyle bir araya getir.
6: Kabartma tozu, karabiber, tuz, çin tuzu, toz sarımsak, şeker, pul biber, doğranmış soğan.
1: Tamam.
6: Bunu da tavada pişirmeden önce bir gece dolapta marine edeceğiz.
1: Tamam, sırada ne var şimdi?
6: Şimdi özel sosumuzu yapacağız.
1: Bir sos daha mı yapacağız?
6: Bir sos daha, evet. Vietnam mutfağında her bir yemek çok malzemelidir ve bu şekilde hazırlanır.
1: O zaman sen çocukken sizin buzdolabının içi herhalde böyle
6: Evet, aslında şu anki gibi. 3 ayrı buzdolabımız vardı ve hepsi de ağzına kadar doluydu.
1: Gördünüz mü? Bende de 4 buzdolabı var. Bizde de aynı şey geçerli. Çeşitlendirmeyi seviyorum. Bir şeyleri marine etmeyi, fermente etmeyi. Bilerek fermente ediyorum demiyorum. Bazen kendiliğinden oluyorum. Deneyler yapıyorum diyelim. Tamam, neyse. Şimdi özel sosu yapacağız.
6: Evet. Adı Nukçam. Buna şekerli su, Çin tuzu, balık sosu, sirke, su, limon suyu, taze sarımsak ve fermente Tay biberi ekliyoruz.
1: Tatlı, ekşi, tuzlu.
6: Kesinlikle.
1: Peki. Şimdi ne yapıyoruz?
6: Çin böreği. Bu annemin hala her hafta yaptığı bir şeydir.
1: Hadi görelim.
6: Jülyen havuç, taro kökü, kıyma, karides, selofan nudul.
1: Ama kurutulmuş.
6: Evet. Meksika turpu, orman kulağı mantarı, soğan, balık sosu, toz sarımsak, tuz, şeker, Çin tuzu, karabiber, dövülmüş sarımsak. Bu annemin gizli tekniğidir. Patlamasını önlemek için yapar.
1: Daha önce bu tip şeylerden çok yaptım ama hiç patlamasın diye özel bir teknik duymadım.
6: Dolguyu bu şekilde yerleştiriyoruz. İki köşeyi birleştiriyoruz.
1: Alttakini sarmadan önce küçük bir bohça yapıyoruz.
6: Sonrasında 160 derecede 6 dakika kızartıyoruz. Şimdi büyük klasik tabağını oluşturma
1: büyük var. Büyük klasik. Noodle, biraz marul, turp turşusu, havuç, salatalık, kişniş, nane ve fasulye filizi.
6: Kıymalı ve karidesli börek. Limonotlu kırmızı etle üstüne.
1: Ciddi misin?
6: Çok mu fazla? Izgara karides. Son olarak da yeşil soğan
1: sadece
6: yağ dokunuşu
1: yeşil soğan ve yağ mı?
6: Evet, özel sosumuz. Biraz da yer fıstığı. İşte büyük klasik hazır.
1: Evet, o kadar yumuşak ki. Aman tanrım. Aman tanrım mı dedim. Böreğin içinde bol dolgu malzemesi var. Soğuk noodle'ı sevdim. Karidesin kendine has bir lezzeti var. Ama bu tabakta fark yaratan şey ne biliyor musun? Yeşil soğan yağı.
6: Evet.
1: Bir de turp turşusu ve havuç. İnsanın damağını ferahlatıyor. Bomba.
2: Buyurun, büyük klasik siparişiniz. Tuzlu, ekşi, tatlı ve acının muhteşem bir karışımı.
1: Bu kaseyi bitirebilir misin?
47: Kesinlikle.
7: Her gün.
2: Karidesleri tavaya attım.
1: Vietnam'ın anlamı ne?
6: Aslında bir kelime oyunu. Vietnam der gibi ama nam nam nam.
50: Hani güzel bir yemek yerken ooo nam nam nam nam deriz ya.
6: Tony için nukmam kanat hazır.
2: Nukmam kanat en sevdiğim yemeklerden biri. Boyutları devasa.
3: Sahnesini mideye indiriyorum.
1: Nasıl bir şey görelim?
6: Önce su ve tuzdan bir salamura hazırlıyoruz. Tavuk kanatlarını içine atıyoruz.
1: Bütün kanat.
6: Evet.
1: Peki ne kadar bekliyor?
6: 20 dakika.
1: Sonra hemen marine mi edeceğiz peki?
6: Evet. Balık sosu.
1: Lime suyu.
6: Yağ, sarımsak, şeker, pul biber.
1: Karabiber. Tamam. Şimdi salamura'da bekleyen kanatları sosun içinde bir gece marine
6: sonra
1: edeceğiz.
6: Sonra da patates nişastasına bulayacağız ve çift kızartma yapacağız.
1: Kızarıyoruz. Çıkartıp dinlendiriyoruz. Sonra çıtır olması için bir daha kızarıyor ve sosla buluşuyor.
6: Kesinlikle.
1: Hadi yapalım.
6: Su ve şeker.
1: Neredeyse karamel yapar gibi.
6: Evet. Balık sosu, pirinç sirkesi, bal, lime suyu.
1: Tay biberi.
6: Dövülmüş sarımsak.
1: Bolca.
6: Şimdi bunu iyice kaynatacağız ve mısır nişastalı harcayı ekleyeceğiz.
1: Harika.
6: Kesinlikle. Biraz soğan kıtırı, içine de kanatları ekliyoruz.
1: Sos konusunda elini korkak alıştırma. Bunun için ta nerelerden geldim.
6: Pekala. Bunları tabaklama vakti geldi.
1: İnsanlar Vietnam yemeklerinin acı olduğunu sanıyor mu? Size gelip çok acılı olmasın lütfen diyen oluyor mu?
6: Evet, çoğu kişi acısız istediğini söylüyor. Bizim de
1: anladım.
6: Farklı seçeneklerimiz var. Mesela... Ama
1: zaten acı değil ki. Belki biraz daha sirkeli, tuzlu, balık soslu olabilir ama Tay mutfağı gibi değil.
6: Hepsi dengeli ama az önce de gördüğünüz gibi yemeklerimizin çoğunda en azından birazcık pul biber oluyor. Sadece lezzet derinliği katmak için kullanıyoruz.
1: Birazcık. Tay yemeği kadar değil.
6: Yok yok, hayır.
1: İki kez kızartma fark yaratan bir detay olmuş. İçi tam kıvamında pişmiş. Ve sulu kalmış. Harç kaplı kanat pek sevmem. Dilinin çıtırlaşmasını severim ama burada sosun içinde lezzeti iyice derinleşmiş. Bütün gün bunu yiyebilirim. Eline sağlık.
6: Teşekkür ederim.
7: Tavuk kanat siparişi.
5: Dışı aşırı çıtır, içi sulu.
2: Baharatları çok dengeli.
8: Müthiş bir lezzet. İlk ısırıkta bayılıyorsunuz.
7: Dana etli banh mi?
4: Yemekler mükemmel.
2: Bu projenin onun için bir tutku olduğu anlaşılıyor.
1: Burası ayaküstü yemek yenecek bir yer olabilir ama gerçekten otantik lezzetler var.
6: Sağ ol.
1: Gurur duymalısın.
6: Teşekkür ederim.
1: Harika bir yolculuk olmadı mı? Merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilecek onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde beni izleyin. Daha önce hiç böylesi olmamıştı. Bu programda iki kez çıkan şeflerimiz olmuştu ama hiç. Yani geri alalım bari.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
12: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyi nelerini bulmak için yollardayız.
1: Müze, lokanta ve mekanları.
0: Bu bölümde parampam, elimizle yiyoruz. Nasıl yesem bilemedim. Büyük lezzetler. Boğulacaksan büyük denizde boğul. Kaliforniya'da bomba gibi bir barbekü taco kombosu var. Tek restoranda iki restoran gibi. Florida Tampa'da ise çok lezzetli. Acayip bir Latin füzyon yemek kamyonu. Beğenmedim, bayıldım. Doğu sahilinde bir İtalyan sandviççisi. Kusursuz bir mekan. Kat kat sandviçler varmış. Vücut ağırlığım kadar yerim. Otoparkta uyuyabilirim, değil mi? Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Bu programda bir mekanın adını söylediğimde ne yiyeceğimiz az çok anlaşılır değil mi? Mesela Üşütükler Hot Dog'a gideceğiz dediğimde, evet, Üşütükler. Hayır, sosisli sandviç canım. Tavukçuluğu amca, hem Lu amca hem de kızarmış tavuk demek. Falafel kralı dediğimde, kral o dükkanda çalışmaz ama falafeller bomba gibi. Florida Tampa'dayım, merkeze yakın bir mekana gidiyorum. Ne sattıklarını söyleyin. Kuzen, Vinny'nin yeri. Çin yemeği mi? Hayır. Taco mu? Hayır. Bomba İtalyan sandviçler mi? Değildiniz.
1: Köfteli sandviç masaydı.
2: Arkadaşlarla ne zaman konuşsam, birileriyle tanışıp buraya getirsem zaten adını duymuş oluyorlar.
3: Karışık sandviçler.
4: Kuzeydoğulu biri olarak burası bana memleketi hatırlatıyor.
5: Efsane uzayan peynir.
6: İyi malzemeler, kalite, hepsini çok iyi bir araya getiriyorlar.
0: İşveren Russell'la Şef Vinny bu bombaları Tampa'ya getirmek için bir araya geldiklerinde bu mekan ortaya çıkıvermiş. Kuzenim Vinny filminin hayranıyım.
5: Bir New Yorklu olarak buraya taşındığımda Vinny yaygın bir isim değildi. Kendimi her tanıttığımda kuzenim Vinny filmini izledin mi diye sorarlardı.
0: Sandviç yapmayı nasıl başladınız?
5: Benim ince yemek bilgimle Russell'ın hızlı servisini karıştırdık.
3: Biz New York tarzı bir sandviççiyiz. Üstün lezzetler doğru yapılıyor.
5: Ben müşteriye iyi gelen yemeği yapmıyorum. Ona iyi yemek yapıyorum.
0: Aha.
5: Pastırmalı otlu sandviç.
6: Bugün pastırmalı otlu sandviç aldım.
2: Pastırma seviyorsanız burada malzeme çalmıyorlar.
4: En iyi tarafı ev yapımı peyniri.
2: İkisi de aynı sandviçteyse neden olmasın?
5: İlk olarak sandviç ekmeğimiz. Focaccia ekmeğinin kuzeni sayılır.
0: Tamam, başlayalım.
5: Su.
0: Tuz. Maya.
5: Ekmek unu. 15 dakika yoğur. 1 saat mayala. Biraz tokatla.
0: 24 saatte muhteşem bir lezzet çıkıyor.
5: 220 derecede 20 dakika pişir.
0: Sırada ne var mı?
5: Sarımsaklı, enginarlı, kremalı iç. Sarımsaklarımızı yağda bekletiyoruz. Bu yağ birkaç defa kullanılıyor.
0: Sahi mi? Bir şişe ayırın bana ondan.
5: İtalyan bombası diyoruz buna. Bunda yıkanıyorum.
0: Harampam.
5: 150 derecede 2,5 saat. Sarımsak piştikten sonra enginar kalbi ve tuzla karıştırıyoruz.
0: İpek gibi, tereyağı gibi, krema gibi olmuş.
5: Basit.
0: Taze mozzarella.
5: Tam yağlı sütten mozzarella'mız var. Biraz tuz serpiyoruz.
0: Su kaç derece peki?
5: 70 derece. Suya yakın tutuyorsun çünkü soğumaması lazım. Ama yoğurdukça parladığını görüyorsun. Ve nasıl olması gerektiğini anlıyorsun.
0: Şahane.
5: Şahane bir mozzarella. Şimdi sandviçi yapıyoruz. Ekmeğimi fırından aldım. Sarımsaklı, enginarlı içi sürüyorum. Pastırma, roka, İtalya'dan gelen sızma zeytinyağı. Zeytinyağının kapağını açtığımızda Amerikan havasını ilk defa almış oluyor. Az önce yaptığımız taze mozzarella, közlenmiş biber ve balsamik glaze. Pastırmalı sandviç.
0: Yemeğe kıyamayacağım. İçindeki İtalyan bayrağı renklerine bayıldım. Ekmek mükemmel bir temel oluyor. Hoş bir kabuğu var. Sandviçi bir arada tutuyor. Vücut ağırlığım kadar yerim. Pastırma güzel, mozzarella iyi, krema gibi hafif tuzlu, fırınlanmış enginar tam kıvamında ve kendini belli ediyor. Leziz.
5: Pastırmalı hazır.
7: Mozzarella peyniri işi bitiriyor.
6: Çok taze, çok lezzetli.
5: İtalyan aygırı. Kendi adımızı verdik.
0: Kusursuz bir mekan.
7: Evet.
8: Genelde buraya gelirim.
0: Buraya değil mi?
8: Evet.
7: Buraya geldiğinde sıcak bir karşılama buluyorum.
0: Burada bütün karşılamalar sıcaktır değil mi?
5: Alan'ın köfteli sandviçi.
6: Favorim parmesanlı sandviç.
4: Sosu çok güzel. Tavuğu iyi. Erimiş peynir var. Başka ne isteyebilirsiniz ki?
0: Sırada ne var?
5: Meşhur kırmızı sosumuz. Parmesanlı sandviç için.
0: Tamam. Zeytinyağı.
5: Rende sarımsak, tuz, karabiber, toz sarımsak, biraz kekik.
0: Kavuruyoruz.
5: Evet.
0: Konserve San Marzano domatesi. Ne kadar süre pişiyor?
5: Yaklaşık 2 saat.
0: Püre yapacağız.
5: Evet.
0: Tamam. Sosu. İçinde ne var mı?
5: Bir şeyler.
0: Bir şey var mı?
5: Evet, bir şeyler. Sosu test ettik. Çok tuttu.
0: Herkes beğendi diyorsun yani.
5: Tereyağı, biraz soğan, biraz tuz, parmesan.
0: Tamam.
5: Biraz pişsin, kıvama gelsin. Biraz salça ekle, karıştır ve sonra krema kat.
0: Tavuk göğsü mü kullanıyorsun?
5: Evet.
0: Kaç sandviç yapacağız bugün?
5: 1000 taneyi kolay geçiyoruz ve saat daha 2.
0: Adı Kuzen Vinny tavukçusu olmalı. Şimdi una buluyoruz.
5: Önce un, yumurta ve baharatlı İtalyan ekmeği kırıntısı.
0: 4 saat dinlendiriyoruz.
5: 2 dakika kadar kızartıyoruz. Dana iç yağında.
0: Boğulacaksan büyüklerinizle boğul.
5: %100.
0: Gerçekten boğulacaksınız.
5: Buradan mutlu gideceksiniz. Sos vakti geldi. Staten Island'dan gelen ekmek, sarımsaklı tereyağı, tavuk, üstüne kırmızı sos.
0: Otoparkta uyuyabilirim değil mi?
5: Onu yapanlar oldu. 2 dilim mozzarella, üstüne parmesan ve doğru fırına. Sonra da tabağa.
0: Tam benlik bir porsiyon bu. Ekmek gördüğüm anda beni korkuttu aslında. Bu ekmeğe yoğun dediyseniz bu sandviç sizi şoka sokar. Ama ekmeğin içi sanki yok oluyor. Malzemesinden önce boş boş ekmek yemiyorsunuz. Mozzarella güzel uzuyor. Şuna baksanıza ne güzel. Bana bu sostan bir kova ver. Parmesanlı tavuk sosu istiyorum. Tavuğu kendi dokusunun bütünlüğü bozacak kadar dövmemişsin. Gerçekten başarılı. Çok iyi dostum.
3: Tavuklu sandviç.
8: Tavuklar çıtır ve oldukça ince.
9: Yanında ekstra sos lazım banmak için.
0: Değil mi? Ben de onu söyledim.
9: Evet, evet.
4: Çok çok iyi. Burada her şey lezzetli.
5: Masa 3 siparişi hazır.
4: Sıra varsa bile bekleyin çünkü buna değer.
0: İnsan kendini Long Island'da falan sanıyor. Tebrik ederim kızım.
5: Teşekkür ederim.
0: Harikasın. Yiyebilirseniz kendinizi şanslı sayın. Bir arkadaşınız arayıp bugün doğum günüm, özel bir gün, arabanı kullanabilir miyim dedi mi hiç? Bana dediler. Biricik şef, dostum Aaron Sanchez 50. doğum gününde arabanı kullanmak istiyorum dedi. Sacramento dışındaki Elk Grove'a geldi.
10: Evet.
0: Doğum gününde arkadaşımı taco yemeye götüreyim dedim. Taco sever misin?
10: Efendi, taco bence Meksika'nın ruhunu yansıtır.
0: Ben de aynı şeyi söyleyecektim ama arkadaşımı sıradan bir tacocuya götüremezdim. Bu mekan kendine tütsülü tacocu diyor. İyi değil mi? İşte Streetland.
11: Sipariş hazır, barbekü, tavuk ve patates.
12: Burası sıradan bir takocu değil, özel bir yer.
11: Mezgitte közlenmiş yağlı taco.
13: Şef sokak yemekleri yapmak istemiş ama Meksika kökenlerini üstüne katmış.
14: Barbeküden takoya, hamburgere kadar her şey var.
0: Bu karışık menü Eric ve Jessica işlerini bırakıp yemek tutkularının peşine düşüp risk aldıklarında ortaya çıkmış. Ve iyi de olmuş. Herkes buraya bayılıyor.
11: Eşim ve ben buraya kendimizi yatırdık. Sokakta yemek satmaya başladık.
0: Muhtemelen birikimlerinizi harcadınız değil mi?
11: Evet.
10: Hayalini masaya koymak budur.
15: Evet.
11: Şirketlere yemek vermeye başladık ve sonra bir dükkan bulduk.
15: Eric'in hayali benim hayalim oldu.
11: Ben taco severim, barbekü severim. Niye kimse daha çok yapmıyor? Et hazır.
16: Benim favorim dana etli mole soslu taco.
17: Kendi lavaşını yapan pek fazla yer yok ama burada yapıyorlar.
11: Önümüzde yağ sıyrılmış birinci kalite bir dana eti var. Biraz hardal.
0: Çekilmiş karabiber.
11: Rus.
10: Nasıl yapıyor gördün mü?
11: Nedir bu teknik? Birkaç diye öğrenmek
0: yukarıdan
11: isterim.
0: Yukarıdan serp daha iyi olur.
10: Kesinlikle.
11: Tamam. Ateşimi yakıyorum. 140-150 derecede üstü hızlı kabuk tutacak kadar. 4'te 3'ü kabuk tutunca 135 dereceye düşürüyoruz. İç yağ sürüyoruz. Sarıyoruz, mangala bırakıyoruz.
0: Barbekü için nerede öğrendin?
11: Kendi başıma.
0: Kolay değil.
10: Kesinlikle.
11: Sonra mole sosumuzu yapıyoruz. Izgara domates, ızgara soğan. Bunları meşe ve meskit odununda pişirdim.
0: Meşe ve meskit mi var?
11: Evet.
0: Ufak ayrıntılar çok önemli.
11: Sarımsak, ıslatılmış kuru Meksika acı biberi.
10: Fazla baharat kullanmıyorlar.
11: Kesinlikle.
0: Meksika biberine bayılırım ben.
10: Ben de bayılırım.
11: Yabani tarçın, kişniş, biraz muskat, biraz karanfil, tuz, su. Karıştır, süzgeçten geçir. Tencerenin altını yaktım ve ısıttım. Biraz kaynatıyorum. Çikolata katıyorum. 30 dakika pişiriyorum ve tahinle koyulaştırıyorum.
0: Sırada ne var mı?
11: Baharat karışımı ve barbekü sosu.
0: Baharat karışımı et için ama barbekü sosuna da katılıyor öyle mi?
11: Evet. Tütsülenmiş toz biber, normal toz biber, sarımsak tozu, kahverengi şeker, acı biber, iri taneli karabiber, kurutulmuş soğan, santrifüj şeker.
0: Tamam.
11: Barbekü sosumuzla başlayacağız. Tencereye yağ, ızgara soğan, kahverengi şeker, pekmez, ızgara domates.
10: Izgara domates kendi suyunu sosun
11: evet.
10: İçine salacak.
11: Su. Meksika biber, kendi yaptığımız baharat karışımı ve son olarak toplaması için ketçap. Yaklaşık 45 dakika pişiriyorum ve karıştırıyorum.
0: Başka?
11: El yapımı lavaşlarımız.
10: Tortilla vakti.
11: Mısır unuyla başlıyoruz. Oksaka'da yetiştirilmiş organik mısırdan. Kömür tuzlu.
0: Neden aktif kömür şef?
11: Farklı bir şey düşündüm ve tortillalarım renkli olsun istedim.
0: Ama mavi mısırlı tortilla mavi mısırdan yapılır.
11: Benimki siyah tortilla. Kokla.
0: Aaron'un parfümleri gibi kokuyor.
10: Kulaklarımın arkasına sürüyorum.
11: Hamurumuzu yoğuruyoruz ve tortiyalarımızı yapıyoruz. Etlerimizi kavuruyoruz. Kıtır kıtır olana kadar pişiriyoruz. Üstüne biraz barbekü sosu döküyoruz.
10: Etini her zaman son dakika glaze etmelisin yoksa şeker yanar.
11: Tortiyalar ızgaraya. Şimdi tabaklıyoruz. Üstüne biraz mole sosu.
10: Mole kelimesi kıvam arttırıcılı sos anlamına geliyor. Yani bu sosun içindeki tahin.
11: Et, Japon turşusu.
0: Bunu menüde de görünce turşu salatalık salatası mı yapıyoruz dedim.
11: Kişniş ve baharat karışımı.
0: İçine ne koyduğun umurumda bile değil. O tortillayı ver bana.
10: Ben Oki tadın zıtlaşmamasından daha çok etkilendim. Mole ve barbekü sosu.
0: Tam tepede bir araya geliyorlar. Et bomba gibi. Tam bir senfoni. Eline sağlık.
15: Dana etli taco.
0: Dana Barbecue Plus değil mi?
10: Evet.
12: Her lokmada farklı bir tat, farklı bir doku var. Kesinlikle lezzetli.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Benim bankam iş bankası.
24: İş bankası Murat'la sunar.
19: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
24: Tamam topla bakalım.
19: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
24: Güzel topladın.
19: Yani bir kıvanç değilim ama.
24: Aa, hayır iyisin.
19: Ben isterim. İş cebim yapar.
23: Benim bankam iş bankası.
25: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
26: Gün boyu çamaşırını koru.
27: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
28: Mol Ped'den kız sözü.
29: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
30: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
31: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
32: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
33: Sarı kola!
34: Fanta sarı kola canım o.
32: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
35: Servis geldi. Çantam hazır mı?
36: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
37: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
38: Hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
39: Bu ne böyle?
40: Böyle olmaması gerekiyor.
38: Ama sahipleri onları çok seviyor.
41: İlk arabamdı.
42: Hansi'den vazgeçemem.
38: Geriye tek bir soru kalıyor.
43: Kalsın mı?
44: Yoksa atsın.
45: Esas heyecan şimdi başlıyor.
38: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
46: Başıma ne gelecek acaba?
41: Bakmaya cesaret edemiyorum.
40: Tata.
38: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
47: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
38: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Mutlu yıllar sana.
1: Şef Aaron Sanchez'in 7. doğum günü bugün. Şef için bir parti veriyoruz. Bugün biraz videoları gevşetebilirsin dostum, hadi.
2: Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.
1: Ve doğum gününü Kaliforniya Elk Grove'daki Swizzland'da kutluyoruz. Şef Eric Tütsevi ve taco dükkanından seçme lezzetler servis ediyor.
3: Şefin yaptığı her şeyi yerim.
4: Her şey farklı ve iyi düşünülmüş. Benzeri yok.
5: Balık takolar kızarıyor.
6: Aslına bakarsanız benim favorim balıklı taco.
7: Avokado sosu gerçekten kusursuz.
8: Çok güzel.
5: Balık takomuza başlangıç yapacağız. Tempura karışımı, toloraşi baharatı, malt suyu.
2: Güzel.
1: Tamam.
2: Çok iyi.
5: Tuz.
1: Tamam.
5: Balığı doğradık.
1: Şimdi bunları unlayacak mıyız peki?
5: Hayır, tempuraya buluyoruz ve 1,5 dakika kadar kızartıyoruz. Altın sarısı.
1: Yanına ne veriyorsun?
5: Avokado salsa. Avokado domates.
2: Evet ama çok özel bir domates. Adı Tomatillos Milpero.
5: O kadar acı ve o kadar asidik değil.
1: Anladım.
5: Serrano biberi, kişniş, taze misket limonu, tuz, su.
1: Bir çakma avokado salsası gördünüz mü? Tam değil.
5: Evet, kabakla yapıyorlar değil mi?
1: Evet, kabakla.
5: Hiç tatmadım hiç. Ha,
1: dostum bak, sürekli karşıma çıkıyor.
5: Sahi
1: Meksika'da.
5: Mi?
1: Yeşil salsa yaparlarken kişniş var, misket limonu var, tuz var. Kabaktan ötürü yeşil renk var tabii.
5: Evet.
1: Aynı kıvama sahip.
5: Aynısı mı?
1: İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi.
5: Ne var biliyor musun? En iyi avokadolar Meksika'da yetişir.
1: Evet.
5: O kadar pahalı da değil.
1: Her nedense.
2: Evet. Aynen öyle. Neyse.
5: Sosumuzu togarashi mayoneziyle tamamlıyoruz.
1: Aron ona bayılırım.
5: Sriracha sos, togarashi baharatı, biraz şeker.
1: Pirinç sirkesi mi o?
5: Pirinç sirkesi ve biraz mayonez.
1: Yani Japon asıllı Meksikalı olmadığına emin misin dostum?
5: Bu tatları severim.
2: Kesinlikle.
5: Mantıklı geliyorlar. Bir tutam tuz. Şimdi balıklı takomuzu tabaklayacağız. Lahana ve avokado sosu, çıtır çıtır balık togarashi mayonezi.
1: Ve güzel kısmı geliyor. Üstüne biraz tempura parçacıkları.
5: Güzelliği burada bunun.
2: Taze kişniş.
5: Limon.
1: Doğum günü çocuğu.
2: Hmm. Dağılacağından korkuyordum. Kaybolur dedim ama olmadı. Hem çıtır hem sulu. Çok güzel.
1: Hamur tam ayarında. Çıtır çıtır bıçağı sür üstüne, çıtır çıtır ses gelir.
2: Kesinlikle.
1: Ortası yumuşak ve sulu. Mayonezle avokadonun domatesin içindeki asitle yakaladığı denge gerçekten muhteşem olmuş.
2: Damağını meşgul ediyor.
1: Balıklı taco seviyorsanız buna bayılırsınız.
9: Balıklı takolarınız.
7: Çıtırlığına ve baharatlı mayonezine bayılıyorum.
6: Hafif ve çok lezzetli.
10: Gerçekten çok iyi.
1: Herkes arabama nasıl bakım yapıldığını soruyor. Firmadaki ekip sayesinde. İşte bu arkadaşlar. Evet, takolardan bahsedelim.
11: Sevgiyle yapılmış, çok belli.
5: Dana etli taco.
4: Eric yaptığı her şeyi kalbini koyuyor.
12: Burayı öğrendikten sonra başka yere gitmezsin.
1: Tek restoranda iki restoran gibi ama başarmışsın. Mütevazı başlamış, işini bırakmış ve yükselmişsin dostum. Kendini kanıtlamışsın ve tabağa koymuşsun. Kutlarım seni.
5: Teşekkür ederim.
2: İnanılmazsın dostum.
1: Sanchez için
5: mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar bu arada.
5: Mutlu yıllar.
1: Şimdi oldu. Ben de herkes gibi yemek arabalarını, yemek kamyonlarını severim. Herkesten çok yemişimdir onlarda. Tampa'da bir yer var. Etrafı insan dolu. Sahibinin oğlu gidecekleri yerleri sosyal medyada duyuruyormuş. Şef de seçmece bir karışıma sahip. Kendi deyimiyle füzyon kelimesinden başka tarifi yok. Önünde böyle bir kuyruk varsa kesinlikle gidip bakmak isterim. Şu hale bakın. İşte La Santa Maria mutfağı.
13: İki porsiyon ıstakoz kızartması çıktı.
14: La Santa Maria şehrin en iyisidir.
15: Empanada böreği.
16: Herkes için ev yemeği.
5: İspanyol yemeği, Amerikan yemeği, biraz Asya esintisi.
13: Kodembega hazır.
7: Tattığım her yemeği çok lezzetli.
1: Yani şef menüye koymuşsa iyidir öyle mi?
7: Çünkü lezzetli oluyor.
1: Kolombiya doğumlu şefimiz Samuel, sanatını Kolombiya ve New York mutfaklarında öğrenmiş. Sonra da New York'taki dükkanını Florida'da daha küçük bir şeye dönüştürmeye karar vermiş. Bundan önce Japon restoranın mı vardı?
13: Evet.
1: Ondan önce İtalyan restoranın vardı.
13: İtalyan. Buraya geldim ve bunu açtım.
1: Ve kamyona geçtin. Menüde Kolombiya yemekleri var mı?
13: Şu anda füzyon yapıyorum.
1: Füzyon.
13: Birria burger hazır.
5: Birria burgerde iki şey bir arada. Hamburger ve taco.
15: Köfte üstünde kıyılmış dana eti ve peynir. Bir tortilla ve bir sürü lezzet.
1: Birria ile mi başlıyoruz?
13: Evet.
1: Defne yaprağı, kızıl çanak.
13: Toz biber, kekik, soğan, sarımsak, şeker.
1: Tuz ve karabiber.
13: Yağ karışımı. 24 saat eti terbiye edeceğiz.
1: Şimdi tencereye geçiyoruz.
13: Sıvı yağ, terbiyeli et.
1: Acı biberler katıldı.
13: Evet.
1: Tohumlar ayıklanıyor.
13: Evet, çünkü çok acı.
1: Birria taco da yapıyor musun?
13: Evet, birria taco da yapıyorum.
1: O zaman eti hem hamburger hem de taco için yapıyorsun.
13: Evet, patatesi de yapıyorum.
1: Brie patatesi.
13: Brie patatesi.
1: Bütün hazırlık burada mı yapılıyor?
13: Evet, her şey burada.
1: Nasıl yani? Yol kenarına çekip sabaha kadar yemek mi yapıyorsun?
13: Hayır, otoparka çekiyorum.
1: Jeneratör mü kullanıyorsun? Elektrik var mı?
13: Jeneratör.
1: Zor yoldan gidiyorsun dostum.
13: Evet, biliyorum.
1: Biberler tamam, sarımsak, soğan.
13: Domates.
1: Biraz daha karabiber.
13: Toz biber, kızılçanak.
1: Eti biraz kavuralım, su ekleyelim.
13: Patatesi de yapıyorum.
1: Brie patatesi.
13: Brie patatesi.
1: Bütün hazırlık burada mı yapılıyor?
13: Evet, her şey burada.
1: Nasıl yani? Yol kenarına çekip sabaha kadar yemek mi yapıyorsun?
13: Hayır, otoparka çekiyorum.
1: Jeneratör mü kullanıyorsun? Elektrik var mı?
13: Jeneratör.
1: Zor yoldan gidiyorsun dostum.

0: Bunlara ne diyorsun?
1: Füzyon yaptığımı söylüyorum insanlara.
0: Hayır, seninki kafa karışıklığı. Füzyon değil, kafa karışıklığı.
1: Evet ama insanlar görüyor. Geliyor ve tadıyor. Beğenirsen para ver diyorum. Beğenmezsen para vermene gerek yok.
0: Bence öyle bir şey hiç olmaz.
1: Evet.
0: Bence ödemeyen
1: evet,
0: olmaz.
1: Herkes canım. Ödüyor.
0: Herkes ödüyor. Rüsteye baksana. Evet. Tabii herkes öder. Servis için bu yeterli. Yolda kuyruk olabilir. Lezzetli. Et piştikten sonra süzüyorsun, parçalıyorsun. Ropa vieja'ya benziyor. Suyunu konsome için saklıyoruz.
1: Evet. Karıştırıcıdan geçiriyorum.
0: Köfteyi yapıyorsun, mozzarella koyuyorsun.
1: Tortilla.
0: Sonra servise hazır.
1: Japon mayonezi, köfte, dana eti.
0: Bol malzemeli.
1: Soğan ve kişniş. Kıtır tortilla. İşte bu kadar.
0: İşte bu. Nasıl yesem bilemedim. 400 gramdan fazla bu. Can yakar. Brie burger. Büyük bir fikir. Tek boynuzla atla motosikleti birleştirmek gibi.
1: Evet.
0: Gerçekten olmuş ama. Et güzel, yumuşacık. Et suyu çorba gibi. Tadı etin yağından geliyor. Et suyu çorbaya banınca da iş bitiyor. İçindeki tortilla mükemmel hareket. Bir daha biri tek boynuzlu motosiklet yaparsa ilk süren ben olmak isterim.
1: Brie burger hazır.
2: Köftenin o sulu tadını alıyorsun.
3: Üstündeki o kıtır tortilla tadını tamamlıyor. Benim favorim o.
4: Peynir eriyince uzuyor. Çok iyi.
5: Ne alırdınız?
6: Empanada alabilir miyim?
7: Ne zaman internete baksam başka bir yerde. Sosyal medyada rotasını yayınlıyor ve geziyor. Çok tanınan biri.
6: Bizim siteye geliyorlar ayda bir.
0: Durak orası mı?
6: Evet, sipariş verirken TM menüyü söylememek imkansız.
0: Ama insan istiyor değil mi?
6: Evet.
8: Etli salatanız hazır.
2: En iyi yemekleri salata. Etli ve kıtır kıtır. Bir kez deneyen bayılıyor.
0: Etli salata, et çiğ olmasın. Ona güveniyorum. Göreceğiz bakalım.
1: Etimiz işte burada.
0: Salamura edeceğiz, anladım.
1: Evet, kızılçanak, şeker.
0: Tuz.
1: Esmer şeker.
0: Toz sarımsak, karabiber.
1: Defne yaprağı ve soğan.
0: Kaynat, üstüne dökmeden önce soğut.
1: Eti salamura et.
0: Ne kadar?
1: 24 saat.
0: Salamuradan çıkar.
1: Evet, kurula, sonra üstüne şeker dök. Çıtır yapıyor. Harika oluyor.
0: Ben de çok severim. Adım Guy Çıtır Yap Fieri olmalıymış aslında.
1: 120 derecede 2 saat fırınla.
0: Dibimle tamam.
1: Leche tigre yapacağız.
0: Kaplan sütü. Ceviche'nin üstüne konacak sos o mu? Sonra içine eti karıştıracağız.
1: Kolombiya usulü. Kekik ve kişniş.
0: Kişniş tamam.
1: Tuz, taze soğan, sriracha sosu.
0: Kolombiya sriracha'sı.
1: Evet. Ketçap, limon suyu, sarımsak, beyaz sirke.
0: Pirinç sirkesi. İçindeki asit miktarı hoşuma gitti. Sriracha'daki o fazladan sirke o tadı veriyor. Evet. Lezzetli. Yanına muz mu veriyorsun?
1: Muz.
0: Ham muzu soyuyorsun ama zor bir iştir bu arada.
1: Sıcak suya koyman gerekiyor.
0: Evet, sıcak su yumuşatıyor. Dilimlendi, kızartıldı. Kızarınca eziyor musun?
1: Sarımsaklı su hazırlıyorum.
0: Sarımsaklı suya mı koyuyorsun?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bir daha kızartıyorum.
0: Yine kızarttım.
1: Evet.
0: Eti kızartacağız. Bu normal bir porsiyon mu?
1: Evet. Biraz tuz serp, kişniş ve soğan, kırmızı soğan, kaplan sütü sosu.
0: Ilık etli bir ceviche salatası. Meğmez, bayıldım. Sosta yeterli sirke var. Asidi iyi, hafif şeker var. Et yumuşacık, muzlar mükemmel. Yanında ipek gibi yumuşak Japon mayoneziyle harika. Ne yaparsanız yapın ama mutlaka gelip bunu tadın. Bu olağanüstü.
1: Ceviche çıkıyor.
9: Etli salata. Aa, çok lezzetli.
5: Adamı bayıltır.
6: Pastırmalı peynirli burger hazır.
0: Böyle benzersiz bir yere neden geldiğini nasıl tarif ediyorsun arkadaşlarına?
10: Gerçekten iyi yemekler. Çok iyi.
9: Yemek seçenler için bile Santa Maria en iyi yer.
0: Minicik bir mutfaktasın ama yaptığın her şey çok akıllıca. Mükemmel icra edilmiş. İki basit yemek tattım. Tatları olağanüstüydü. Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu bölümlük de bu kadar ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde beni izlemeye devam edin. Yemeğe devam ve ne kadar iyi olduğunu size anlatacağım. Bu gerçekten iyi. Fazla kaçırıp siz otoparkta uyuyakalmayın da.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Benim bankam iş bankası.
5: İş bankası Murat'la sunar.
6: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
5: Tamam. Topla bakalım.
6: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
5: Güzel topladın.
6: Yani bir kıvanç değilim ama.
5: Hayır. İyisin.
6: Ben isterim. İş cebim yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmişe yıkız
6: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Az sonra restoran sırlarında.
10: Envanter ve ıstakozlardan elde edilen gelir miktarının birbirine denk gelmediğini
11: benim
10: gördüm.
11: Benim siparişimi de getirdin mi?
9: Evet, kutunun altında.
12: Bir dalavere söz konusu.
11: Hepsi toplam $40. Üzgünüm, kredi kartı kabul etmiyorum. Sadece nakit.
13: Önceden söyleyeyim, maalesef bugün hiç ıstakozumuz yok.
14: Bu çocuğun nesi var böyle?
12: Hey, dur! Dur! Benim adım Charles Stiles. 20 yılı aşkın süredir sorunlarını gidermeleri için binlerce restorana yardımcı oldum.
9: O bir hırsız.
15: İndir onu.
16: Kovuldun.
12: Ama insanlar kavramaya başladı.
9: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
12: Görev sırasında kılık değiştiriyoruz.
10: Ve gelin ne damat.
12: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
16: Birkaç fıçıyı işaretledim.
12: Ve son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları başlıyor.
10: Evet, sürpriz.
12: Daha önce böylesini hiç izlemediniz.
14: Ne zamandır benden çalıyorsun?
9: Hapse gitmek ister misin? Danışma.
10: Hey Charles, bu taraftayız.
12: Merhaba.
10: Nasılsın?
12: Çok iyiyim. Ben Charles Stiles. Restoran sırları.
10: Merlin Schlossman.
12: Merhaba.
10: Abim Richard.
12: Richard
16: Schlossman.
10: Burası da Asbury Park Broadwalk'taki Langosta Lounge. Hoş geldiniz. Langosta insanların sıkıntılarından uzaklaşmak için geldikleri bir yer. Biz buraya tatil mutfağı diyoruz. Çünkü buraya geldiğinizde tatildeymiş gibi hissediyorsunuz. Tüm deniz ürünlerimizi ve özellikle de ıstakozlarımızı işlerimizi hiç aksatmayan ve çevre bilincine sahip bir balıkçıdan tedarik ediyoruz. Sahilde yaşadığımız için bu hem bizim için hem onlar için çok önemli.
17: İnsanlar bana hep menüde en sevdiğiniz şey ne diye soruyor. Şöyle bir bakıyor ve körülü ıstakoz diyorum.
10: Bu karışım sarı ve yeşil köriden yapılıyor ki içinde pek çok Asya baharatı bulunuyor. Istakoz iyice haşlandıktan sonra taze taze temizleniyor. Sosun içinde soteleniyor, haşlanmış sebzelerin üzerine konularak garnitürlerle süsleniyor. Çok güzel bir tabak oluyor. Ayrıca kendi usulümüzde BLT sandviçimiz de var. Istakozla yapıyoruz, sarımsakla ve tereyağıyla haşlıyoruz. Ardından roka ve özel sosu kullanıyoruz. Mayalı hamur ekmeğinin arasındaki malzemelerle tost makinesinde pişirip son derece sulu ve lezzetli bir şekilde sunuma hazırlıyoruz. Aynı zamanda Mary'nin adında harika bir kahvaltılığımız daha var. Bu ıstakoz ve karidesin sarımsakla sotelenip ızgara kuşkonmazla servis edildiği leziz bir karışım. Üzerine suda haşlanmış yumurta konuyor, limonlu mayonez, fesleğen ve özel sosla sunuluyor. Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz enfes bir yiyecektir.
12: Bana biraz yerinizden söz edin. Burası muhteşem bir yer.
10: Burası 930 metrekarelik bir alan. Pek çok farklı şeyi bir arada bulabilirsiniz. Langosta'da tatil mutfağımız mevcut. Hemen yan tarafımızda Asbury Park Yacht Kulübü var. Burada da sörf ve dalış barı mevcut. Ayrıca perakende sörf malzemeleri mağazamız Lightly Salted var. Biraz ilerlediğinizde Pubs Garajı görüyorsunuz. Orada otantik Meksika yemeklerimiz var.
12: Harika. Yani bir sürü işle meşgulsünüz değil
10: evet.
12: mi? Sadece Langosta
10: evet,
12: değil yani.
10: Evet, saatlerce çok yoğun çalışıyoruz.
12: İnanılmaz güzel bir işiniz var. Sizinle telefonda görüşmüştük. Eksik ıstakoz envanterinizle ilgili endişelerinizden söz etmiştiniz.
10: Envanter ve ıstakozlardan elde edilen gelir miktarının birbirine denk gelmediğini gördüm. Istakoza haftada $10,000 harcıyoruz. Bazı kayıplar olursa toplamda çok büyük miktarlarda bir rakam çıkabiliyor.
12: Peki baş şüphelilerden söz edebilir misiniz?
17: Aklıma ilk gelen isim... Restoran müdürümüz Diane oldu. Birkaç yıldır bizimle birlikte çalışıyor ama bu restorandan o sorumlu. O yüzden her şeye göz kulak olması gerekiyor.
10: Üstelik bütçe konusunda da sorumlu. Yani bir sorun olduğunu biliyor.
12: İşe müdürünüzden başlamak en doğrusu. İstakoz konusundan endişelendiğiniz için bence günlük teslimat konusunda bir program çıkarmanız iyi fikir. Günün sonunda istakozlarınız akvaryumdan kendileri yürüyüp çıkmıyordur, evet, değil mi? Size ne yapacağımızı açıklayayım. Gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Tabii restoranın tamamına. Böylece restoranda neler olup bittiğini öğrenebileceğiz. Yapmak istediğimiz bir diğer şey de özel dedektifimizi görevlendirmek. Bir hafta restoranınızı gözlemleyecek ve her şeyi öğrenmiş olacağız.
10: Açıkçası iş yerinde yapmak istemediğimiz bir harekette bulunmak istemiyoruz. Çalışanları azaltmak gibi.
17: Fiyat artışı.
10: Kapatma. Evet. Tanrı esirgesin.
2: Değerlendirme.
12: Evet, kumanda odasına hoş geldiniz.
17: Vay
10: şuraya bak. Muhteşemmiş, bayıldım.
12: Öyle mi?
10: Bundan bize de lazım.
12: Evet. Tanıştığımız gün size restoranınızın tamamına gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğimizi söylemiştim ki hiçbir şeyi kaçırmayalım. Ana girişinizde var, mutfağınızda var, yemek alanında, ön ve arka alanlarda ve iskeleden giriş kapısında. Hatta istakoz akvaryumuna bile kamera yerleştirdik. Kesinlikle su geçirmez ve 12 saat ömürlü bataryası var.
10: Harika.
12: Günün sonunda istakozlarınızın nereye gittiğini öğreneceğimizi garanti ederim.
10: Bu işi ne kadar kısa sürede çözersek o kadar iyi.
12: Şuradaki monitörden görüyorum. O hanım müdürünüz Diane,
10: evet,
12: öyle değil
10: Diane
12: mi?
10: Evet, Diane yaklaşık 10 yıldır bizimle çalışıyor. Üniversite öğrencisiyken yardımcı olarak işe başladı ve yükseldi. Çok başarılıdır. Umarım o değildir.
12: Garsonlarınızdan söz eder misiniz?
17: Bu Sam. Harika biridir. Yaklaşık bir yıldır bizimle birlikte. İnsanlarla arası iyidir. Çok da iyi bir garsondur.
13: Adın ne senin? Senin adını Larry koyacağız. İstakoz Larry.
12: İstakozlarla konuşan adam kim peki?
10: O Mikey. Harika bir çocuk. Çok konuşkan. Müşterilerle arası çok iyi.
17: İyi çocuktu.
12: Harika. Geçen günkü görüşmemizde özel dedektifimizi görevlendireceğimden de söz etmiştim. Dennis bir ön çalışma yapmak istedi. Dennis, kumanda odasına gelebilir misin? Seni bekliyoruz. Sanırım sizin de görmek isteyeceğiniz merak uyandıran bir bilgiye sahip. Merhaba Deniz.
3: Merhaba Charles.
12: Bunlar restoran sahipleri Merlin ve Richard.
10: Merhaba Deniz.
3: Tanıştığımızdan memnun oldum.
12: Bulduğun şeyi onlarla da paylaşır mısın?
3: Restoranınızı yaklaşık bir hafta boyunca gözlemledik. Bir sabah garsonlarınızdan birini sıra dışı bir şey yaparken yakaladım. Bir çalışanın vardiyası sırasında iş yerinden ayrıldığını gördük ve onu takibe almaya karar verdik. Gördüğünüz üzere o anda marinadayız. Rıhtımda yürüyen beyefendiyi tanıdınız mı?
10: Evet, bu garsonumuz Mikey.
12: Mikey'nin balıkçılıkla bir ilgisi var
10: Hayır.
12: mı?
17: Yok.
12: Buraya dikkatlice bakın. Mikey'nin kiralık bir teknede yol aldığını görüyorsunuz. Yol boyunca onu izleyeceğiz. Teknenin tamamen boş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir de Mikey'nin rıhtıma dönüşünü izleyin. Şimdi de teknede boş istakoz tuzakları var.
10: Çok saçma.
12: Sormak zorundayım. Mikey bir istakoz avcısı değilse teknede neden istakoz tuzakları var?
17: Mikey ne yapıyor böyle?
12: Bir diğer mantıklı soru da şu. Bu istakoz kafesleri nereden geliyor?
10: Bir fikrim yok. Richard, istakoz tuzaklarını çalıyor mu dersin?
17: Umarım çalmıyor.
12: Sanırım istakoz tuzaklarını çalmanın bir hayli ağır cezası var.
17: Üstelik hapis cezası
12: da var. İstakoz miktarınızdaki tutarsızlığı düşününce ve Mikey'i kafeslerle birlikte görünce bir bağlantı olmayabilir belki ama bence daha ayrıntılı araştırma
10: Kesinlikle.
12: Yapmak gerek. Deniz, her zamanki gibi harikasın. Lütfen burada kal.
3: Teşekkürler Charles.
17: Bol
10: teşekkür
17: ederim.
12: Deniz'in gösterdiği görüntüler ışığında Mikey'i izlememiz gerektiği ortada ama şimdilik onu bir kenara bırakalım. Şu anda istakoz teslimatınız restorana ulaşmış
10: evet,
12: durumda. İstakozlarınızı tedarik ettiğiniz şirketten söz edin.
10: Bu şirketle çalışma nedenimiz ürünleri ve istakozları satın aldıkları yer ve balıkçılar konusunda bilinçli olmaları. Çok düzenli çalışan bir şirkettir. Onlardan memnunuz.
12: Müdürünüzü izleyelim. Şu anda istakoz teslimatı ile ilgileniyor.
11: Harika görünüyorlar. Benim siparişimi de getirdin mi?
15: Evet, kutunun altında.
11: Onu orada bırakalım daha iyi. Mükemmel.
12: Benim siparişim derken ne demek istiyor?
10: Hiçbir fikrim yok.
11: Muhteşem, mükemmel.
12: Anlaşılan müdürünüzün istakoz dağıtımcınızdan kendine ait bir siparişi var.
10: Bu bana çok saçma geldi.
11: Seni görmek güzeldi. Pekala, hoşça kal.
12: Müdürünüz ünvanını kötüye kullanıyorsa sorununuzun kaynağı da o demektir.
17: Saçmalık bu.
12: Anlaşılan garsonun Sam şu masayla ilgilenecek. Hadi onu dinleyelim.
18: Merhaba Langusta Lounge'a hoş geldiniz. Daha önce gelmiş miydiniz?
19: Hayır.
18: İlk kez geliyorsunuz. Istakozumuzu denemelisiniz.
10: Görmeyi umduğum şey işte buydu.
18: Çok hoşsunuz. Bence yan taraftaki mağazadan bir mayo denemeniz gerek. Hepsi birbirinden eşsiz. Üstelik
10: biz
18: çok dikkat çekici mayolar var.
10: Biz de az önce mayo almak istediğimizden söz ediyorduk.
18: Mağazanın adı Lightly Salted. Daha önce gittim.
12: Lightly Salted'dan söz ediyor. Bu harika. Diğer iş alanınızda tanıtmış
10: markamızın
12: oluyor.
10: Markamızın bir parçası.
18: İçeceklerinizi getiriyorum.
12: Sen masada harika bir iş çıkardın. Şimdi de Mikey'e bir göz atalım.
13: Benim adım Mikey. Bugün sizinle ben ilgileneceğim. Önceden söylediğim maalesef bugün hiç ıstakozumuz yok. Ama menüdeki diğer her şey mevcut.
12: İstakozunuzun kalmadığını mı söyledi? Az önce teslimatın geldiğini gördük.
10: Saçmalık bu. Ne yapıyor öyle?
19: Akvaryumdaki ıstakozlar ne için?
13: Onları servis edemeyiz. Siparişlerinizi hemen getireceğim. Teşekkür ederim.
10: Bu berbat
12: bu işi daha derin araştırmalıyız. Restoran sırlarındaki elemanımız Megan'ı görevlendireceğim ve Mikey ile sohbet etmesini sağlayarak ne gibi bilgiler edineceğimize öyle bakacağım. Olsun. Hemen gidip Mikey ile sohbet et ve ıstakozlarla ilgili düşüncelerini öğrenmeye çalış.
13: Merhaba Mike.
18: Merhaba Mikey.
13: Ne haber? İşi beğendin mi bakalım? Öyle mi?
18: Çok sevdim. Istakozun tadına bakmak için can atıyorum.
13: Olamaz. Sakın bunu söyleme.
18: Peki ama bir ıstakoz restoranında
13: biz
18: çalıştığını farkındasın değil?
13: Biz ıstakoz popülasyonunun tamamını katlediyoruz. Istakoz avcılarının hepsi okyanusta çok fazla avlanıyor.
12: Mikey'nin biraz hassas olduğunu söylemem
10: Menümüzdeki
12: gerek.
10: Menümüzdeki çoğu yiyeceğin içinde ıstakoz kullanılıyor. Yani madem öyle düşünüyorsun, git et restoranında çalış. Biz
12: evet.
10: ıstakoz satıyoruz.
13: Kaynar suya atıldıklarında çığlıklar atıyorlar.
18: Peki müşteri ıstakoz sipariş ettiğinde ne yapıyorsun?
13: Başka yiyecekler öneriyorum.
17: Şaka mı bu?
12: İstakoz aktivisti diye bir şey duymamıştım. Özellikle de bir istakoz restoranında çalışanı.
10: Onu işe aldık çünkü çevreyle ilgili harika düşünceleri var. Ama artık bu abartıya giriyor.
12: Evet, sorumlu istakoz avcılığı Mikey'nin söz ettiği konudan tamamen farklı.
17: Böyle davrandığını hiç görmemiştim.
10: Evet.
17: Harika bir çocuk gibi görünüyordu.
18: Pekala, sonra görüşmek üzere.
12: Mikey müşterilerinize ıstakoz satmıyorsa herhangi bir eksikte çıkmamalı. Hatta fazladan ıstakozunuzun olması
17: evet,
12: gerekir.
17: Evet, kesinlikle.
12: Peki Sam'in elindeki poşet ne öyle?
10: Bizim poşetlerimizden biri.
18: Merhaba. Göz atmanız için birkaç parça mayo getirdim. Bana kalırsa bunlar size gerçekten yakışacaktır.
12: Masada mayo tanıtımı yapması normal bir şey mi acaba?
10: Hayır.
17: Hayır.
10: Hatta onlar bizim sattığımız mayolardan değil. Mağazaya alımları ben yaparım. Onları hiç görmedim.
12: Sizin mağazanızdan değil mi?
10: Hayır.
12: Ama hepsi mağazanızın poşetinde.
18: Kendim yaptım. Baksanıza hiçbir yerden sarkmıyor ve üzerinize mükemmel şekilde oturacak türde.
12: Az önce kendi yaptığım mayoların tanıtımını yaptığını söyledi. Sormam gerek. Acaba size hiç bunları mağazanızda satışa sunmayı düşünür müsünüz diye sordu mu?
10: Bu tür şeylere son derece açığız ama bunu bana hiç sormadı.
18: Bence bunlar şimdiye dek tasarladıklarımın en iyileri. Yan mağazadaki Eva'ya gidip sorabilirsiniz. Beni tanır. Benim adım Sam.
10: Orada neler dönüyor? Eva da mı bu işin içinde?
12: Eva kim?
10: Surf mağazamızın müdürü.
11: Kesinlikle
18: harika,
11: göz atacağız.
18: Tamam. Teşekkür ederim.
12: Garsonlarınızın ıstakozlarınızı çaldıklarından endişeliydiniz. Şimdi de garsonlarınızın kendi mayolarını sattığını öğrendiniz. Anlaşılan birçok işi aynı yerde yapmanız düşündüğünüzden çok daha fazla sorun yaşamanıza neden oluyormuş.
20: Otomobil piyasası durgun.
21: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
22: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
23: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
24: Oh Milo Puff, sil ağzını bu.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti. Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma din.
8: Yan mağazadaki Eva'ya gidip sorabilirsiniz. Beni iyi tanır.
9: Kesinlikle göz atacağız.
8: Harika, tamam.
10: Garsonunuz sizin restoranınızda kendi mayo tasarımlarını satıyor. Üstelik böyle bir sorununuz olduğunu farkında değildiniz. Bu gelişmeye dayanarak surf mağazanızda bir araştırma yapmak istiyorum. Orada kameramız olmadığı için ekibimizden Natalie'yi bir kamerayla birlikte oraya göndereceğim. İlaveten kamera teknisyenlerimizi Natalie'nin yanında küçük ve gizli kameralarla birlikte surf mağazasına göndereceğim.
9: Harika olur.
11: Evet, harika.
10: Natalie, surf mağazasına gidip Sem'in sana mayo indiriminden söz ettiğini söyle.
9: Tamam Charles, şimdi gidiyorum. Burası biraz kalabalık ama az sonra orada olurum.
12: Merhaba.
9: Merhaba,
12: nasılsınız?
9: İyiyim, siz?
12: İyiyim.
10: Bu mağaza müdürü Eva mı?
13: Evet, üstelik benim çok yakın arkadaşımdır. Her zaman birlikte surf yaparız.
9: Az önce yan taraftaki restorandaydım. Garsonumuz Samantha bikini indiriminden bahsetti.
12: Evet.
9: Şu bikinilerden mi bahsediyorsunuz peki?
12: Kesinlikle tavsiye ederim çünkü bunlar geçtiğimiz sezondan. Ama çok güzel. Hı-hı. Ve bikinilerde harika indirimler var.
9: Harika.
12: Evet. Samantha bahsettiyse tasarımcı da zaten o.
9: Evet,
12: görmek
9: lütfen. Evet.
12: Harika.
10: Eva sizin ürünlerinizi tavsiye bile etmedi. Sem'in ürünlerini gösterdi. Gördünüz.
13: Oradakiler bizim ürünlerimiz ve bizim ürünlerimizi satması gerekir.
12: Evet, Sem'in
9: gerçekten çok
12: muhteşem.
9: Bu arada birini deneyebilir miyim?
12: Tabii. Harika.
9: Soyunma kabininiz nerede?
12: Hemen şu tarafta. Buyurun göstereyim.
9: Teşekkür ederim.
12: Rica ederim. Aman tanrım, harika oldu.
9: Gerçekten mi?
12: Bayıldım, muhteşem görünüyor.
9: Bu Samantha'nın tasarladığı bikinilerden mi?
12: Çok güzel oldu.
9: Peki bu da mı onun?
12: Evet, evet. Zaten diğerinde indirim yoktu.
14: Şaka mı yapıyorsunuz?
12: Bu bikinide indirim var. Ayrıca hı-hı, yan taraftan harika, da fazladan %10 indirim alıyorsunuz.
10: Natalie, şimdi o bikiniyi satın al. Alışveriş işleminin nasıl yapıldığını görmek
9: tamam,
10: istiyorum.
9: Tamam, bunu alacağım.
12: Harika.
9: Harika, teşekkür ederim.
12: Harika, tamam, az sonra görüşürüz. Evet.
10: Bana kalırsa bundan bir pay alıyor olmalı. Yakın arkadaşınız olabilir, bilmiyorum ama...
14: Gerçekten iyi arkadaşlar. İnsan arkadaşına bunu nasıl yapar?
12: Harika.
9: Pekala.
12: Mükemmel.
9: Bu bikiniyi alıyorum.
12: Tamam. Güzel. Bunu geri koyalım o zaman. Hepsi toplam 40 dolar. Üzgünüm, kredi kartı kabul etmiyoruz.
9: Demek sadece nakit. Tamam, sorun değil.
10: Bir çalışanın sadece nakit dediğini ne zaman duysam bir şeyler döndüğünü hemen anlıyorum.
12: Harika, mükemmel. Teşekkür ederim.
10: Yasal olmayan bu satış hem restoranınızda hem de mağazanızda zarar etmenize neden oluyor. Üstelik burada bulunmamızın sebebi bambaşkaydı. Konu kaybolan ıstakozlardı. Hayır, bir dakika. Maki arkadaki ıstakoz akvaryumunun orada ne yapıyor? Bir dakika, elinde maşa ve sırt çantası var. Bu çok tuhaf.
13: İstakozları alıyor.
14: Hayır, ıstakozları çalıyor. Bu çocuğun nesi var böyle?
10: Şu anda gördüklerimizle tuzakların çalınmasını düşünürsek, ıstakozlarınızın kaybolmasının ardında Mike'nin olduğunu söylemek mümkün. Bu arada sen sörf mağazanıza gidip Eva'yı al ve buraya getir. Richard, sen de Mike'i, Sam'i ve Diane'i buraya getir.
14: Hadi gidelim.
10: Böylece hepsiyle yüzleşelim.
13: Mike'nin şu anda çevreyi koruduğu falan yok. Yaptığı tek şey bizim işimizi mahvetmek.
14: Eva, kız kardeşimin de benim de iyi arkadaşımız. Sam'le şu mayo sahtekarlığını çevirmesi inanılmaz. Bir seçeneğimiz yok. Onları kovmak zorundayız. Sizinle biraz konuşmamız gerekiyor. Beni burada bekleyin.
8: Evet, tabii.
13: Ne oldu?
14: Mike.
11: Merhaba Rich.
14: Ne buraya gel.
13: Eva. Benimle gelir misin?
14: Siz ikiniz.
11: Neler oluyor?
13: Evet. Seninle konuşmam gerekiyor.
14: Şuradan aşağı ineceğiz.
13: Şuradan aşağı
8: Merhaba
13: ineceğiz.
8: Merhaba Mar.
13: Hadi gel.
10: Lütfen içeri girin.
11: Neler oldu?
10: Neler olduğunu açıklayayım. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı şirkettenim. Patronlarınız beni aradılar ve ıstakoz satışlarında büyük bir açık çıkıyordu. Onu söylediler. Gün boyu burada oturduk ve neler olup bittiğini izledik. İstakozların neden kaybolduğunu artık biliyoruz. Mikey, müşterilere yalan söylediğine tanık olduk. Onlara ıstakoz kalmadığını söylüyordun. Ardından sırt çantana akvaryumdaki ıstakozları koyduğunu gördük. Kim bilir onları ne yapacaktın. Hatta senin dışarı çıktığını, denize açıldığını ve ıstakoz tuzaklarıyla geri döndüğünü izledik. Üstelik ıstakoz tuzağı çalmanın cezası $55,000 ve hapistir.
11: Her yıl milyonlarca ıstakoz ölürken $55,000'lık bir rakamın benim için bir önemi yok. Kusura bakmayın.
14: Bunlar tam bir deli saçması. Deli saçması işlerle uğraşmak istemiyorum. Kovuldun.
10: Sam ve Eva, şu monitöre bir bakın. Natalie'yi tanıdınız mı? Çünkü restoran sırlarında çalışan bir elemanımız. Kendi bikininizi satın alırsa restoranda %10 indirim kazanacağını
12: söyledi.
10: Burada
12: büyük bir hata var.
14: Sadece nakit alabileceğini söylüyorsun. Ve envanterimizle hiçbir ilgisi yok. Sahtekarlık bu. Yoksa bunu kız kardeşime bildirebilirdim.
8: Anlamak zorundasınız. Moda okuluna gittiğimi söylemiştim. Bu benim için büyük bir başlangıçtı. Çok üzgünüm. Burada sorun yaratmak istemedim.
13: Çok gençsin. Geldiğin yeri çok iyi anlıyorum. Ayrıca çok toysun. Eva, senin durumunsa bambaşka. Eski bir arkadaşımsın. Seni bilmen gerekirdi, bana bildirmen gerekirdi.
12: Merlin, birbirimizi ne zamandır tanıyoruz?
13: Bunu yapmayacak kadar uzun süredir. Sizi işten atmak zorundayım. Ekibin geri kalanı için örnek teşkil edemezsiniz.
12: Beni mi?
13: Seni.
12: Bunların olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Mikey'i iş üzerinde yakalamadığım için çok üzgünüm.
10: Peki bir kutu ıstakoza ne diyorsun? Yani parasını restoran mı ödedi yoksa sen mi ödedin?
12: İnanın bana, Joe'dan aldığım makbuzu gösterebilirim. Şaibeli bir şey söz konusu
10: olamaz.
12: Değil.
10: Olamaz. Şuraya bakar mısınız? Mikey bir sırt çantası dolusu ıstakozla sahile gidiyor. Sanırım ıstakozları okyanusa bırakacak.
13: Bunun bir sonu var mı?
10: Deniz'e hemen sahile gitmesi gerektiğini söyleyin. Hey! Dur! Nereye gittiğini sanıyorsun? Buraya gel, ver şunu bana. İşte burada.
11: Gerçekten
10: evet.
11: Mi?
10: Sonunda onu yakaladım.
13: Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz Mike.
11: Denemek zorundaydım.
14: Mike, git artık.
10: Deniz, sen ona eşlik et.
15: Gidelim.
13: Charles, az önce sahilde yaptığın şey için çok teşekkür ederiz. Nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. Sana yemek ısmarlayabilir
10: miyim? İstakoz en sevdiğim şeydir.
13: Tamam, hadi gidelim.
16: Mikey kovulduktan sonra ıstakoz popülasyonunu korumak istediğini söyleyerek özür dilemedi. Eva ve Sam, bir mağazaları olmadığı için mayo ve bikini tasarımlarını satmakta başarılı olamadılar. Diane'e ikinci bir şans verildi ve bir daha şahsi tüketimi için restoranın satın alma birimini kullanmadı. Richard ve Marilyn, restoranlardaki ıstakoz satışlarının normale döndüğünü memnuniyetle bildirdiler.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
21: Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
22: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
21: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
22: Şimdi mi bineceğiz yani?
21: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
23: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
21: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
22: Ne oldu, engele mi takıldı? Hadi al, işte geliyor.
21: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala, değişmeye hazır mısınız?
22: Sırada kim var?
23: Diğer ekip yola çıkıyor.
21: Durmayın, durmayın. Devam edin.
22: Harika, ben de.
21: Tamam artık, başla. Bir ayağı dışarıda, çok dengesiz.
22: Kutuya çarptı.
21: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
24: Ama iyi gidiyor.
25: Aynı kutuya bir daha çarptı.
22: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
21: Dur artık.
23: Süre 1:52.73.
21: Ian'a göre süren 1:53.
22: Tamam.
21: Bunun altına inmeliyiz.
22: Tamam.
21: Önce hangimiz?
22: Ben başlarım.
21: Ciddi misin?
22: Evet, bir an önce kurtulayım.
21: Emin misin pekala?

0: Restoran sırlarında bu bölüm.
1: Burası bir aile işletmesi. Biz her şeyi yasalara uygun yaparız. Et çalıntıysa onunla ilgili bir şey yapmak istemem.
2: Bu adamda bir şeyler hissediyorum. Ondan hoşlanmıyorum.
3: 2009 ve 2012 yılları arasını saldırı suçundan hapiste geçirmiş. Rivolis.
4: Söylemek istediğim son teslimattan sonra işim bitiyor. Ben yokum. Hey hey.
2: Aman tanrım, dinleniyorsun.
3: Benim adım Charles Stiles. 20 yıldan uzun bir süredir sorunlarını çözmek için yüzlerce restorana yardımcı oldum.
5: Bu pis bir hırsız.
6: İndir onu.
7: Kovuldun.
3: Ama insanlar bir şeyleri anlıyorlar.
5: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
3: Böylece daha gizli tutmaya karar verdik.
2: Ve gelinle damat.
3: Özel dedektifleri kullanarak.
1: Birkaç fıçıyı işaretledim.
3: Ve yeni teknolojiyi ortaya koyarak. Drone'u çalıştırın. Burası restoran sırları.
2: Sürpriz.
3: Daha önce görmemişsiniz gibi.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
9: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba. Merhaba Charles. Restoran sırlarından nasılsın? Charles Stiles. Bu da Dan. Merhaba. Benimle çalışan özel dedektif.
1: Merhaba Danny, nasılsın? New Jersey, Tom Rivera. Rivoli'se hoş geldiniz. Rivoli's bir aile işletmesi olan bir İtalyan restoranı. 27 yıldır buradayız ve bölgede yerleşik bir hal aldık diyebiliriz. Menümüzdeki her şey lezzetli ama harika bir şey denemek istiyorsanız Kalides ve Roma Deniz Sarağı'nı denemelisiniz. Taze deniz saraklarını ve kalidesleri sote yemekle başlıyoruz. Romano peyniriyle taçlandırarak bitiriyoruz. Muhteşem oluyor. Ayrıca leziz penne makarnamız da var. Taze sarımsak, soğanlı şurup, taze domates sosu sote deniyor ve krema ile bitiriliyor. Size söylüyorum. Bu kesinlikle harika bir yemek oluyor. Bir diğer yemeğimiz ise 680 gramlık harika sırt bonfilemiz. Onu pişiriyoruz. Sonrasında limonlu, sarımsaklı sosla servis ediyoruz. Bir İtalyan restoranındaysanız menüde parmesanlı tavuk vardır ve bizimki harika. Biz taze tavuk pirzola kullanıyoruz. Kızartıyoruz ve eşimin özel sosuyla servis ediyoruz. Mozzarella peyniri ekleyip tabii fırında pişirmeyi ihmal etmiyoruz. Harika bir yemek. İnsanlar 27 yıl sonra bile aynı lezzette aynı tatları burada bulabiliyor.
0: Demek bir aile işletmesi. Evet. Bana burada işlerin nasıl yürüdüğünden söz eder misin?
1: Bu işe eşimle birlikte başladık ve 3 kızım da burada çalışıyor. İkisinin eşleri de burada çalışıyor.
0: Vay canına, gerçekten de bir aileymiş.
1: Biz bir aileyiz.
0: Telefonda konuştuğumuzda tedarikçinle ilgili endişelerin olduğunu söylemiştin.
1: Durum şu şimdi. Bu adam benimle iş yapmak için birkaç ay boyunca buraya geldi. İsmi Eric. Ama çok ısrarcıydı. Ben de ona bir şans vereyim bari dedim. Asıl et tedarikçimle arasında %10'luk fark olacağını söylüyordu. Ben de bu adama bir şans verme kararı aldım. %10 kar edebileceksem et
0: beni. Peki sorun nedir? Yani görünüşe göre sana daha fazla
1: benim
0: kar sağlıyor.
1: Benim için sorun şurada başlıyor. Bu fark gittikçe artıyor. Diğer hafta %15'ti. Bir sonraki hafta %18 oldu. Güncel et fiyatlarına göre şu anda neredeyse %25'e ulaşmış durumdayız.
0: Vay canına, bu çok ciddi.
1: Bu işi uzun yıllardır yapıyorum ve et fiyatlarının böyle düşmeyeceğini öğrendim. Özellikle de bugünlerde. Bir şey artışa geçiyorsa biraz azalabilir ama bu adam sürekli düşürüyor. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor.
0: Bu şirket ve etlerle ilgili yasa dışı bir şeyler olabileceğini mi düşünüyorsun?
1: Kesinlikle. Burası bir aile işletmesi. Biz her şeyi yasalara uygun yapıyoruz. Bu et çalıntıysa onunla bir şey yapmak
0: evet, istemiyoruz. Evet, bu ciddi bir soruna dönüşebilir. Yani çalınmış et mi? Bu bilirsin, bu açıkça bir suç.
1: Ayrıca bu adamla iş yapmaya başlayan birkaç restoran sahibi arkadaşım var. Bu işin sonunun bana dokunmasını istemem. Buna dahil olmak istemiyorum.
0: Bu adamı ne kadar tanıyorsunuz? Yani buraya öylece gelip size harika fiyatlar veriyor gibi. Yani bu adamdan et alan başka restoranlar da olduğunu da söyledim.
1: Onun kartını yanında getirdim. Bu size yardımcı olur.
0: Garden State Et Şirketi.
1: Evet.
0: Yasalara uygun bir kart viziti evet. Var. Üzerinde adres bilgileri evet. Var. Başlamak için iyi bir
1: hayır,
0: yer.
1: Hayır, onunla giden Res isminde bir adamı da var bu arada.
2: Şuna bir bakabilir miyim?
0: Kesinlikle. Yapacağımız şeylerden biri de et teslimatının yapıldığı günlerden birini ayarlamak ve böylece Garden State Et Şirketi'ni depodan çıkıp buraya gelene kadar yaşanan her şeyi takip edebiliriz. Ve bir şey daha var. Özel dedektifimizden bu konuyla ilgili birkaç araştırma yapacak.
2: Evet, araştırmam dahilinde çalışanlarınızın et tedarikçin Eric'in ve onun yardımcısı Les'in geçmişini de araştıracağım. Ve elimizde Garden State Et Şirketi'nin adresi olduğu için o bölgeye gidip etrafta biraz araştırma yapmayı düşünüyorum.
1: New Jersey ile ilgili gerçek düzenbazların namının olması ve kimsenin böyle düşünmesini istemiyorum. Bu restoranın düzenbazlarla işi
0: ve olması. Et tedarikçine odaklanacak olmamıza rağmen genelde bir restorandaki gizemi çözerken yaptığımız şeylerden biri de yeni çalışan acemi elemanlardan biri gibi görünmek. Ve bu şekilde restoranın içinde neler olduğunu anlayabiliriz.
1: Açıkçası biraz buna bozuldum. Personelim sağlam biliyorum. Çoğu ailemizden. Çağrısızlı restorana kamera ve mikrofon yerleştirecek olması beni rahatsız ediyor. Çünkü çalışanlarımın yarısı ailem, diğer yarısı ailem gibi. Sadık oldukları da belli. Yani restoran sırları için tek sorun buradan sağ çıkabilmek olacak. Buna hiç
0: dışarıdan gelenleri hoş karşılamıyorlar mı?
1: Biraz zaman alır.
0: Kontrol odana hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
1: Her şeyi burada toplamışsınız.
0: Restoranın bütün açıları değil mi?
1: Aa, evet.
0: Geçen gün görüştüğümüzde restoranını kamera ve mikrofonlarla çevrileceğimizi söylemiştim. İşte. Ana girişinde var. Mutfağında var. Servis bölümünde var. Yemek salonunda var. Hatta park alanında bile var. Her yeri, her çalışanı, her müşteriyi gözetleyebileceğiz.
1: Vay canına.
0: En büyük endişenin et tedarikçin konusunda olduğunu biliyorum. Doğru olmak için fazla iyi miktarda bir fiyat veriyorlar. Yasa dışı bir şeyler mi var?
1: Evet, bu beni endişelendiriyor. Böyle bir şeyin içinde olmak istemiyorum.
0: Daha önce de söylediğim gibi bazen içeriden birileriyle bağlantıları olabilir.
1: Elemanlarım sağlam. Çoğu aile üyesi. Onlar hain değil. Benim çalışanlarımdan biri değil.
0: Alınmanı istemiyorum. Bu kişilerin aileden olduğunu ve uzun süredir birlikte çalıştığını
1: elemanlarımdan
0: sanıyorum.
1: Elemanlarımdan biri olması mümkün değil. Hayır, bu mümkün.
0: Derinlere ineceğiz ve umarım sen haklısındır.
1: Pekala.
0: Neden işte olan çalışanlarından söz etmiyoruz? Yöneticin Lori ile başlayalım istersen.
1: O uzun zamandır bizimle. Aileden biri gibi. Her şey onda. Demir yumruk. İşin başındayken hesapta dolanmanın imkanı yok.
0: Pekala.
1: Felicia en küçük kızım. Bu işin içinde büyüdü. Rivoli'nin akan kanı denebilir. Bu da garsonlarımızdan biriyim. Biz ona genelde Billy Muscle deriz. Her zaman heyecanlı biri. İyi bir çalışan. Kontrol altında tutman gereken biri. Bazen onu bir odaya sokup kapıyı kilitleyip biraz sakinleşmesi için bekliyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet. Aa, Zeta. Zeta'yı severim. Ona her zaman ihtiyacımız olur. Güçlü bir garson. Her zaman doğru şekilde davranıyor. Gigi, biz ona baby face diyoruz. Müdavimler ona bayılıyor. Çoğu zaman onu çağırıyor.
0: Güzel, biliyorsun. Ben sadece işimi yapıyorum. Her şeyi öğrendiğimizden ve eksik kalmadığından emin olmalıyım.
1: Pekala.
0: Benimle birlikte gelen özel dedektifimiz Zen'i hatırlıyor musun? Et tedarikçin Eric'le ilgili bir şeyler keşfetti. Eğer arkandaki ekrana doğru dönersen ne bulduğunu sana gösterebiliriz. Şu fotoğrafa bakar mısın?
1: Bu da ne böyle?
0: Turuncu tulumu gördün mü? Bu onun sabıka fotoğrafı.
1: Dur bir saniye, bu adam eski bir hükümlü
0: 2009 mı? Ve 2012 arasını saldırı suçundan hapiste geçirmiş. Evet.
1: Hadi canım.
0: Ve bunun dışında bir de Pensilvanya'da ve birçok yerde tutuklama emri çıkarılmış.
1: Bu lanet herifle iş yaptığıma inanamıyorum. Bu büyük bir sorun.
0: Özel dedektifimiz bütün çalışanlarınla ilgili araştırma yaptı. Eric ve Les için de araştırma yapmasını istemiştim ve 2009 ve 2012 arasını saldırı suçundan hapiste geçirdiğini öğrenmiş. Ve
1: bu olamaz.
0: Bunun dışında bir de Pensilvanya'da ve birçok yerde tutuklama emri çıkarılmış.
1: Bu lanet herifle iş yaptığıma inanamıyorum.
0: Özel dedektifimiz Eric'in Garden State Et şirketine giderek biraz gözlem yaptı. Canlı video bağlantısıyla ne bulduğuna bakalım.
1: Hadi görelim.
2: Merhaba Charles ve Tony.
0: Merhaba, saha araştırması nasıl gidiyor?
2: Pekala adresteyim. Pek de iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğim.
1: Burası terk edilmiş bir yer. Şirket binası falan değil ki.
2: Eğer burası bir şirket olduysa uzun süredir kullanımda değilmiş gibi görünüyor.
1: Bu da neyin nesi böyle?
0: İş kartında bir hata varsa ya da Eric bir dolandırıcıysa buranın bir şirket olmadığı kesin. Evet.
1: Bu nasıl iş böyle?
0: İyi işte, bana bir iyilik yapmanı ve Eric'in evine gitmeni istiyorum. Böylece Rivoli's restoranına teslimat yapmak için yola çıktığında haberimiz olur.
2: Tamam, anlaşıldı Charles. Eric'in evine doğru yola çıkıyorum.
1: Charles, bu adam benim etimi nereden
0: buluyor? Bunu anlamak için özel dedektifimizin Eric'in teslimat sürecini takip etmesini beklemeliyiz. Bunu beklerken restorana geri dönelim.
1: Bence bu olayı çözelim ve bu iş bitsin. Çünkü benim elemanlarımdan biri değil.
3: Hanımlar ve kaslılar.
0: Gördüğün gibi restoran sırlarından yeni garson olarak işe alınmış olarak bilinen Danny var. Çalışanların arasına bir köstebek sokmaktan rahatsızlık duysan da endişelenecek bir şey yok.
1: Pekala, nasıl istiyorsun?
0: Danny uzun zamandır benimle çalışıyor. Birçok farklı davada bulundu. Hatta Danny en son Philadelphia'daki bir eğlence mekanında oraya uyum sağlayarak olayı aydınlatmak için görev almıştı. Evet, pekala. Şimdi içeriye gir. Uzun yıllardır en güvenilir çalışanlarımdan. Herhangi bir kalabalığa uyum sağlama yeteneğine sahip.
3: Sanırım seni bu akşam Zeta ile eşleştireceğim.
4: Bu akşam 4'teyiz. 400, 401, 402, 403. Sadece benim ayaklarıma takılmamaya çalış.
5: Rivoli ne kadar zamandır açık?
4: Doğrusu Rivoli'yiz dostum.
6: Az önce Rivoli mi dedin?
4: Evet.
6: Birinci kural, çalıştığın yerin ismini asla yanlış şekilde telaffuz etme.
1: Charles, sence restoranın adını söyleyemeyen birinin bu restoranda bir işi olabilir mi?
7: Sen söyle de duyayım.
5: Rivoli'yiz.
7: Rivoli's. Rivoli's.
5: Rivoli's.
7: Hey, bundan sonra sadece İtalyanları işe alır mısınız?
1: Beni hızlıca ayak uydursa iyi olur, yoksa diğer çalışanlar onu parçalayacak.
0: Daha önce bir grubun çalışanıma böyle davrandığını görmedim.
1: Bizi ayak uydurmak zorundasın. Uyduramazsan kovulursun.
0: Deneyi birazdan tekrar kontrol edeceğiz. Özel dedektifimizden şimdiye dek kontrol etmek için Eric'in evine ulaşmıştır. Neden ona kulak vermiyoruz?
1: Öyle olsun, tamam.
0: Alanda her şey yolunda mı?
2: Evet Charles, Eric'in evinin orada yerimi aldım. Her şey çok sakin görünüyor. Bir hareketlenme var gibi görünüyor. Eric evinden çıkıyor. Charles bir kamyon yanaşıyor. Beyaz kasalı bir kamyon. Eric'in garaj yoluna park ediyor.
0: Görünüşe göre Les sürücü değil mi?
1: Evet, bu Les. Ona Wheels diyor.
0: Wheels mı?
1: Wheels, evet.
0: Pekala, onları takip etmeni ve kaybetmemeni istiyorum.
2: Anlaşıldı, takip ediyorum.
0: Teslimat kamyonunun nereye gideceğini beklerken neden bize çalışanlarının bu konuda ne bildiğine bakmıyoruz?
1: Asla durmayacaksın.
0: Bir cevaba ulaşana kadar.
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Danny, yönetici Lori'ye gitmeni ve Rivolis'teki et teslimatı ile ilgili ne bildiğini öğrenmeni istiyorum.
5: Merhaba Lori.
3: Danny.
5: Et teslimatını ne zaman aldığınızı merak ettim.
3: Bu seni neden ilgilendiriyor?
5: Sadece insanların birçok et siparişi verdiğini gördüm ve merak ettim. Her zaman çok taze olmalarını isteriz.
3: Demek insanların et yediğini gördün ve teslimatı merak ettin, öyle mi?
5: Her şeyi bilmek isterim.
3: Bak ne var biliyor musun? Senin merak ettiklerin beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü sen benim teslimatçım değilsin.
5: Doğru.
3: İyi. Bu konuda evet. Aynı düşünmemize sevindim Danny. Güle güle.
5: Pekala,
3: güle
5: güle. Anladım. Üzgünüm. Üzgünüm.
1: Bu iyi çalışanlarındansa kötüsünü görmeyi
0: herkesin
1: istemem.
0: Herkesin aile gibi olduğunu söylemiştin.
1: Açıkçası onlar bana ve bu işletmeye sadıklar. Aileden değilsen dışlanırsın. Bu kaçınılmaz.
0: Pekala, restoranda herhangi bir gelişme göremediğimiz için özel dedektifimiz Danny kontrol edebiliriz. Ne dersin?
1: Tamam, olur.
0: Danny'in Eric ve Les'i takip ettiğini görebiliyoruz.
2: Pekala Charles, ana yoldan sağa döndük. Şehrin daha kötü bir bölgesine doğru ilerliyorlar. Evet Charles, terk edilmiş bir binanın arkasındaki park yerine giriyorlar. Ben buradan devam edip caddede bir nokta belirleyeceğim. Pekala Charles. Galiba dönüyorlar. Ama biriyle buluşma ayarlamış gibiler.
0: Biraz daha yaklaşmanı istiyorum ve böylece daha iyi bir bakış açımız olur. Ayrıca parabolik mikrofonu da götür. Konuşulanları duymak
2: istiyorum.
0: Tamam,
2: harekete geçiyoruz.
0: Parabolik mikrofon, Danny'in güvenli bir mesafeden ses kaydı almasını sağlayacak.
1: İyi fikir.
0: Bir kamyonu terk edilmiş bir alana, tren raylarına yakın park etmeleri bende şüphe uyandırdı.
1: Bundan iyi bir şey çıkmaz.
0: Bekle bir saniye, şuraya bak. Eric ve Les'inki dışında başka bir teslimat kamyonu var.
8: Hey Omar.
9: Nasıl gidiyor?
10: Nasılsınız efendim?
1: Neler oluyor orada?

0: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
1: makbul, makbul. Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmişe yıkılmış.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Boş, dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
18: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bir kamyonu terk edilmiş bir alana, tren raylarına yakın park etmeleri beni şüphelendiriyor.
1: Bundan iyi bir şey çıkmaz.
0: Bekle bir saniye, şuraya bak. Eric ve Lesinki dışında başka bir teslimat kamyonu var.
2: Hey Omar.
3: Beyler, nasıl gidiyor?
1: Neler oluyor orada?
0: Ne konuştuklarını dinleyelim, çünkü böyle tenha bir yerde buluşmaları normal değil. Her yerde tehlike işaretleri var.
1: Kesinlikle haklısın.
3: Her şey, tüm teslimat burada. Ama ufak bir sorunumuz var efendim. Şirket teslimatlardaki eksiklik hakkında sorular sormaya başladı. Ve yeniden yaşanırsa kovulacağımı söyledi.
0: Eric'in sana teslim ettiği etleri nereden aldığını öğrenmiş olduk. Omar'dan alıyormuş.
1: Omar yanlış insanlarla iş yapıyor.
4: Omar sen ne diyorsun?
3: Söylemek istediğim, son teslimattan sonra işim bitiyor. Ben yokum.
4: Ne zaman bırakacağını ben söylerim, anladın mı?
0: Onu tehdit ediyorlar.
1: Şu an kötü bir durumda değil mi?
4: Şimdi şöyle olacak. Bu kamyondaki etleri alıp diğerini aktaracaksın, anladın mı? Aramamı bekleyeceksin ve bir daha ne zaman görüşeceğimizi ben söyleyeceğim. Bu ortaklık hala devam ediyor, anladın mı?
3: Tamam.
4: Hadi işe koyul. Hadi aç şunu.
1: Bu delilik ama.
2: İşte böyle.
0: Bunların sizin siparişleriniz olduğunu düşünmek yanlış olmaz değil mi?
1: Maalesef haklısın dostum.
0: Bu adamların bu işi ortalıkta yürüttüğü çok açık. Omar eti çalıştığı şirketten alıyor ama etin çalıntı olduğu da çok belli.
1: Biliyordum, lanet olsun, biliyordum.
4: Bu kadar mı?
3: Evet.
4: Şunu indir ve buradan çıkıp gidelim hadi.
0: Evet, eğer bu senin teslimatınsa sıradaki durakları Rivolis demektir değil mi?
1: İnsanlar neler döndüğünü öğrenirse bu benim işimi de etkiler.
0: Bu durumda benim bunu yetkililere bildirmem gerekiyor. Çünkü Eric'in tehlikeli biri olduğu çok açık.
1: Güzel, çünkü o bir suçlu ve çalışmak istemiyorum onunla.
5: Charles, Eric ve ortağı park alanından ayrılıyor gibiler.
0: Onları takip et ve polisi ara. Seninle restoranın orada görüşürüz.
5: Anlaşıldı Charles.
0: Tony, sana haklı olduğunu söylemem gerekiyor. Çalışanlarının bu et işiyle bir ilgisinin olmadığı kesin.
6: Bu adamda bir şeyler var. Ondan hoşlanmıyorum. Neden buraya alındığını da anlamadım. Gerçekten de çok tuhaf bir adam.
0: Danny, daha da sivrilmeni istiyorum. Elemanların şüphelerini arttırmalısın.
5: Tamam Charles.
7: Merhaba.
8: Hey.
7: Kiminle konuşuyorsun?
8: Sadece kafam kaşındı.
7: Yani... Kaşıntı mı? Kaşıntı, pekala.
1: Deninin kızdırması gereken son insan biri, hiç şakaya gelmez.
7: Tavuğumuzu soteleme şeklimiz.
0: Ciddi misin?
1: Ne oldu şimdi?
0: Deni mikrofonun parçasını düşürdü.
1: Bu iyi olmayacak.
0: Evet, olmayacak.
8: Cep telefonum için.
7: Bu telefonun için mi?
8: Evet.
7: Buraya gel.
8: Bırak beni, dostum, bırak beni.
1: Neler olduğunu görüyor musun Charles? Bir ailemin arkasında iş çevirmeye kalkıştı ve herkes birbirini koruyor.
0: Danny, beni duyabiliyor musun?
7: Bu bir şarj aleti değil. Nedir bu?
9: Ona güvenmemeni söylemiştim.
6: Burada neler oluyor böyle? Durun, çekilin.
8: Hayır, yapma.
7: Şuna bak.
6: Nedir bu böyle? Bu bir mikrofon.
8: Hayır, yapma.
6: Aman tanrım.
8: Hayır.
7: Şuna
6: sen
7: bak.
6: Dinleniyorsun.
0: Deni, zarar görmeden önce oraya gidip onları durdurman gerekiyor. Ve restorana gelmişken Eric ve Les'i de almalısın. Polislerle bekliyor olacağım.
1: Sorun yok. Hemen aşağı inmeseydim elemanlarım Deni'yi parçalarına ayırıp yerlerdi. Bundan emin ol. Bir köstebek gibi davranıyordu ve onu yakaladılar tabii.
6: Cevap ver. Hemen cevap ver. Bu nedir böyle?
1: Tamam, onu bırakın. Onu rahat bırakın, tamam.
7: Bir mikrofon taşıyordu.
1: O benim için çalışıyor. Şimdi gitmem gerekiyor. Hayır, sonra konuşacağız. Eric benim işimi tehlikeye attığı için şimdi de ben yapmam gerekeni yapmak zorundayım.
2: İşte geliyor.
1: Hazır mısınız?
4: Begala. İyi gidiyor dostum.
1: Nasıl gidiyor? Ödemeniz yukarıda. Hadi yukarıda ödeyeceğim. Gelin. Tamam. Gelin çocuklar. Hadi bu tarafta. Ödemeniz burada.
10: Eller yukarı, arkanızı dönün.
0: Bu adamlarla bir dakika konuşmak istiyoruz. Burada neler olduğunu açıklayayım. Ben Charles Stiles. Restoran Sırları isimli şirkette çalışıyorum. Ve işvereniniz Tony endişelendiği için benim şirketimi aradı. Sizden aldığı etler konusunda fiyatlar gerçek olamayacak kadar ucuzmuş. Ve ne oldu biliyor musun? Doğruydu, çünkü çalınmış et satıyordunuz.
4: Ben hiçbir şey çalmadım.
0: Peki ya geçmişin
4: şey
0: hakkında
4: yapmadım.
0: Yalan söylemen ne olacak? Metrelerce uzunlukta sabıka kaydın var.
4: Hukuk ile aramda ufak çatışma oldu.
0: 3 yılını evet. Hapiste geçirmişsin. Ufak çatışma dediğin bu mu? Ve Les, sen de bu teslimat işinde sürücüydün. Yoksa Wells mi demeliydin? istemiyorum. Peki ya çalıştığınız Garden State Ed şirketi? Oraya gittik. Öyle bir yer yok. Terk edilmiş bir binaydı. Ve Tony'ye sattığınız etlerin de çalıntı olduğunu biliyorum.
4: Etleri Omar'dan alıyorum. Tamamen yasal. İyi fiyat alıp iyi fiyata satıyoruz müşterilere.
0: Tedarikçinizi yasal olarak mı tehdit ediyorsunuz? Gerçekten mi? Burada işler böyle mi yürüyor?
1: Bana çalınmış ürünleri satarak işimi tehlikeye attığını anlamıyor
4: musun? Eğer Omar çalıştığı yerden çalıyorsa benden de çalıyor. Ben de kurbanım demektir.
1: Amerika, en azından yaptığın şeyi batırdığını kabullenecek kadar adam ol. Gerçek bir düzenbaz ayakkabılarını parlatmanıza bile izin vermezdi.
4: Hadi ama Tony bunu halledemez miyiz?
1: Hayır ama sen bunu yasalarla halletmeye çalışacaksın. İş ilişkimizin burada son bulduğunu bilmelisin.
0: Bu adamları buradan götürün.
10: Gidelim.
0: Söylemem gerek. Eric ve Les yasa dışı bir şirket kurmuşlardı. Sen bunu anladın. Fiyatların doğru olmak için fazla iyi olduğunu ve bu adamlarda bir sorun olduğunu söyledin. İçgüdülerini dinledin mi? Haklı çıktın. Elemanlarının sana sadık olduğunu söylemiştin. Aile gibi olduğunuz. Haklıymışsın. Harika çalışanların
1: yaptınız
0: var.
1: Her şey için teşekkür ederim. Sorunu çözdünüz. Aşağı gelin. Güzel bir makarna yiyelim. Hadi.
0: Hadi gidelim.
9: Tutuklandıkları için Eric ve Les duruşmayı bekliyorlar ve herhangi bir restorana et satmıyorlar. Diğer et şirketi dolandırıcılığı öğrendi ve Omar işe dahil olduğu için kovuldu. Tony eski et şirketiyle yeniden anlaştı ve yiyecek firmalarının Rivoli'sle eşdeğer olmasından dolayı mutlu.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak.

0: değil.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
4: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir Audi RS. Ama RS 4 değil, değil mi?
1: Hayır, ama 2001 S serisi ve bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ooo! 250 beygir gücünde 2.7 litre V6 Quattro. 4 şeker vesaire vesaire. Ooo! Evet, parçalarına ayrılacak. Ama bir S serisi. Öyle de olmalı. Ancak aynı zamanda Avant. Onun anlamı da önce. Anlamı bu. Ha evet, Fransızca. Bunun bir diğer anlamı da bunun arkasına bir gardırop sığdırabilirsin. Sadece bu kadar değil. Kayak çantası. Evet, birkaç sorunu var. Ama sorun olmadan hayat nasıl olurdu ki? Sızıntıyı kapattın mı? David, bunlardan daha önce yaptın mı?
2: Daha önce hiç yapmadım.
1: Ya da Fransızların diyeceği şekilde. Problem.

0: İnsanlar genellikle bana modern klasiğin ne olduğunu ve neye para harcamanın zekice olacağını soruyor. Bir Audi S4'e para harcamanın kesinlikle zekice olduğunu söyleyebilirim. Ya da benim görmek üzere olduğum arabaya, Avant'a. Çünkü bu araba çok ender bulunuyor ve sınırların dışında oluyor. S4 Avant'tan yalnızca 1250 tane ürettiler. Ve içlerinden sadece 38 tanesi gümüş renginde. Ama bu kadar da değil. RS4'ün geniş gövdesine kıyasla bu biraz daha abartısız versiyonu. Bu S4. Bu araba dışarıdan bakınca normal bir station gibi duruyor ama kaputun altında çift turbolu V6 motor yatıyor. Çocuklarınız arka koltukta otururken Grand Prix kazanmak istiyorsanız bunu bir S4 Avant'la yapabilirsiniz. Çok kolay. Görmeye gittiğim araba Mike adında birinin. 2001 model, ender rastlanan gümüş renginde. Bu yüzden çok heyecanlıyım. 152 bin kilometrede. Audi servis geçmişi ve fiyatı gayet iyi. Arabayı 8 bin dolara satıyor. Bunların 12 bin dolara satıldığını gördüm ve 8 bin dolar gibi çekici bir fiyatta uzun süre satılık kalmayacağını biliyorum. Mike!
1: Nasılsın?
0: Artık mutluyum. Tanıştığıma çok memnun oldum.
1: Ben de öyle.
0: Sana neden artık mutlu olduğumu söyleyeyim. Görmeyi umduğum şeye bakıyorum da ondan. İşte buna. Bu araba.
1: Audi'miz bu.
0: Ne kadar güzel bir araba.
1: Harika.
0: Audi S4'e dokunabiliyorum. Harika bir şey. Evet, önden arkaya iyice bir inceleyelim. Şuna bakın. Çift turbolu V6. Bir sürü beygir gücü.
1: Bayağı güçlü.
0: Tek sorunu erişimin çok zor olması. Parçalar çok sıkışık yerleştiriliyor. Ve belli yerlerin biraz ıslak olduğunu da görebiliyorum.
1: Arka ana contadan yağ sızıyor.
0: Tamir edecek arkadaşımın duymaktan nefret ettiği üç kelime. Arka, ana ve conta. Ah, içerisi çok güzel. Evet. Evet, çok iyi. Bu bir sorun olacak gibi çünkü bardak tutucu tam girmiyor. Baksana şuna.
1: Tamir etmesi zor.
0: Ve diğer sırada...

0: sorun da...
1: Pikseller.
0: Evet, kolay bir iş değil ve bunları bulmak çok zor. Bagaj perdesi güzel.
1: Yedek lastikler.
0: Bu arabadan kurtulmak istiyorsan orta yaş krizine girmişsin demek.
1: Şey, evet.
0: Yola çıkarıp arabayı hissetme şansın var mı peki?
1: Tabii, keyfine bak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bir Audi S4 Avant'ın direksiyonun başındayım. Ve ayağınızı indirdiğinizde işte bunu yapıyor. Arabanın son derece hızlı olduğunu görebilirsiniz. Ehliyetinizi kaptırmanız işten bile değil. Bu araba 2000'li yılların başlarında piyasaya sürüldüğünde BMW ve Mercedes de aynı kulvara girdi. Üç Alman büyüğünün bir parçasıydı. Akıllı olanlar Audi S4'ü satın aldı. Bu araba Quattro 4 çekiş sistemini kullanıyor. Bunun öncülüğünü Audi yaptı. 4 çeker sistemini bir binek aracına yerleştiren ilk üretici firma ve çok başarılı bir iş çıkardılar. Yani diğer bir deyişle virajlarda ve kavislerde bu arabayı biraz zorlayabilirsiniz. Gaz pedalına biraz bastığınızda 250 beygir gücü hissedebiliyorsunuz. Bütün bunlar 6 vitesli şanzımandan kaynaklanıyor. Ancak arabanın en gözde parçası motoru. Umarım sızıntı arka ana contadan gelmiyordur. Eğer öyleyse... büyük ihtimalle beni mahvedecek. Umarım sorun oradan değildir. Onun dışında ufak tefek şeyler de var. Mesela bu bardak tutucu. İşte bu. Ama bunun çok havalı bir araba olduğu gerçeğinden uzaklaşmayalım. Sadece istediği fiyatı çok beğenmedim. Geri döndüğümde ona 7000 dolar gibi adil ve uygun bir fiyat teklif etmeliyim.
1: Nasıldı?
0: Bayıldım.
1: Evet, harika.
0: Harika bir araba gerçekten. Şanzıman harika, gayet güçlü. Arabanın mekaniğinde bir sıkıntı görmedim. Çok beğendim. Arabada gözüme batan şeyler son derece basit görünen ama çok pahalı olacağını bildiğim parçalar. Önden ufak bir sızıntı geliyor ve bu parçalara erişimin zor olduğu için kolay bir tamir olmayacak. Arabanın ön kısmını çıkarmamız gerekebilir ama çok beğendim.
1: Gayet anlaşılabilir.
0: Evet, güzel. Ben satın almak istiyorum ama istediğin fiyatı verebileceğimi zannetmiyorum. 8000 dolar istiyorsun,
1: doğru
0: değil mi? Bence birçok insan sana 6000 teklif ediyordur. Ben o
1: doğru
0: insanlardan olmayacağım. Sana 7000 dolar teklif etmek
1: 7000.
0: İstiyorum.
1: 7,5'a ne dersin?
0: Bu para endişelerimi ortadan kaldıracak miktarda değil. Sadece ön tarafı sökmek bile başlı başına... çok pahalı olabilir. Arabayı bana satmak istemezsen sorun olmaz. Gider başka bir tane bulurum. Ama eğer bana satmak istiyorsan 7000'de sabit kalacağım. Ne dersin?
1: Evet, anlaştık.
0: Harikasın. Çok iyi bir anlaşmaydı. Az önce kendime bir Audi S4 Avant satın aldım. Daha mutlu olamazdım. Bu tarz ender ve coşkulu hayranları olan arabaların piyasası hep canlıdır. Alıcı satın aldığı arabayı anlayacaktır. Hafife alınmış ama harika yol tutuşu ve performansı olan bir araba. Bu arabanın alıcısı bir AG'deki gibi sese ve rüzgarlığa pek bakmaz. Bu araba kendine güvenen uzmanlar için.
2: Evet, bu bir Audi RS. Ama RS4 değil.
0: Hayır, bir RS4 değil. Amerika'ya uyarlanmış versiyonu. Onlar R4 Avant diyor.
2: Avant, peki Avant nedir?
0: Kimse bilmiyor. Sadece güzel bir kelime. 1977'den beri kullanılıyor.
2: Tamam, iyi mi peki?
0: Evet, tabii ki de. Dışarıdan bakınca normal bir araba gibi görünebilir ama arkasına bir gardırop sığdırabilirsin ve gitmek istediğin yere hızlı bir şekilde gidebilirsin. Kaputun altında ateş saçan bir motor var ve harika görünüyor.
2: Evet, gerçekten güzel duruyor ama içerisini de bu kadar güzel mi beklemeliyim?
0: Siyah deri ağırlıklı olduğunu ve çok güzel göründüğünü fark etmişsindir. Özelliklerinden bahsedeyim. Elektrikli açılır tavan, elektrikli koltuk, iki tarafta öyle. Çok fonksiyonlu, ayarlanabilir direksiyon. Her şey çok güzel. Ocağını sıkmasın, sadece kırık bir bardak tutucusu. Ve potansiyel bir alıcı içeriye girdiğinde senin gibi doğrudan buna odaklanacaktır. O yüzden bunu tamir etmelisin.
2: Klasik var. Biri vur hareketi.
0: Öyle mi?
2: Evet, hep böyle yapıyorsun.
0: Çünkü...
2: Hayır, bunu hep yapıyorsun.
0: Öyle mi?
2: Evet, güzellemeler yapıyorsun ve sonrasında tokadı indiriyorsun.
0: Küçük şeyler canını sıkmasın. Çok iyi değil mi? Ha? Şimdi gülmeye başladın işte.
2: Bu nedir peki? Söyleyebilir misin?
0: O bir gösterge. Arabanın bilgilerini oradan görebiliyorsun. Geçmişte bunlardan bir tanesini tamir etmiştim.
2: Tamam.
0: Ne bileyim.
2: Yani bu işi sen mi üstleniyorsun?
0: Bunu yapabilirim, evet. Bunu tamir etmeye çalışacağım. Tamir edemezsem de yenisini alırım. Fena değil, değil mi? Kaputu açsana, motoru göstereyim. Motorun oradan bir sızıntı geldiğini fark ettim. Ona bakılması gerekiyor. Bakabilir misin?
2: Tamam, çift turbolu olduğundan turbo sızdırıyordur.
0: Hayır, öyle bir şey demedim. Sadece çift turbo olduğunu söyledim. Ardından nasıl
2: evet,
0: sızdırma kelimesini kullandım. Turbo
2: evet,
0: sızdırıyor
2: geçmişte
0: demedim.
2: Turbo sızıntısı olan araba almıştın.
0: Evet, o yüzden de turbo sızıntılı aldığımı mı farz ediyorsun?
2: Hayır, gerçeklere dayanıyorsa varsayım olmaktan çıkar. Gerçek olan şey turbo sızıntısı olan araba aldı.
0: İyi haber şu, eğer sızıntı motorun önünden geliyorsa bütün parçalar çok sıkışık bir şekilde durduğu için sızıntıya ulaşmak için bütün parçaları çıkarman gerekebilir. Arkaya gel, sana kayak çantasını göstereceğim. Gel.
2: Kayak çantası da ne?
0: Hadi gel, kayak çantası burada. Şuna bir baksana, çok seveceksin. Kafanı buraya sok, çok güzel olacak. Bunun bir quattro olduğunu unutma sakın. Dört çeker quattro olması demek, bununla maceralara atılıp eğlenceli şeyler yapmak demek. İnsanlar bununla kayağa gidiyor. O yüzden kayaklarını kayak çantasına koyuyorlar. Çok iyi değil mi? Çok tatlı.
2: Tamam, şimdi bir Audi satın aldın. Harika. Arabanın... Asıl sorunu ne peki?
0: Bilmiyorum.
2: Ne demek
0: sorunun
2: bilmiyorum?
0: Ne olduğunu bilmiyorum. Gayet iyi. Arabayı bu haliyle çok sevdim. Mükemmel. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki incelemeye başladığında bir şeyle karşılaşacaksın.
2: Evet, sonuçta o zaman bir de keşfettiklerimden çekeceğim.
0: 7000. Buna 7000 dolar verdim. 5000 pound civarında. Hadi ama, harika bir araba. İçeri gir. Bununla çalışmak eğlenceli olacak. Çok seveceksin.
2: Mike, kayak çantası var ama biz Los Angeles'tayız. Evet, bu klas bir araba. Bu adı pek duyulmamış arabalardan. Başlarda sıradan bir araba gibi duruyor. Bu yüzden yaptığım şakalar biraz ağır gelebilir. Çünkü ben bir araba hayranıyım. Eğer siz de arabaları seviyorsanız bu arabayı anında satın alırdınız. Ancak ne yazık ki Mike yağ sızıntısı olanını almış. Daha da kötüsü, Mike sızıntının nereden geldiğini bile bilmiyor. Ve an itibariyle ben de öyle. Eğer 2001 model Audi S4 Station'da kaynağını bilmediğimiz bir yağ sızıntısı varsa, ne yazık ki böyle ağır işlerle uğraşmanız gerekebiliyor. Buna klasik bir uğra hamlesi diyorum işte. Aile arabasının altında böyle bir şey yatıyor. 2.7 litrelik, 30 valfli V6 motor, 250 beygir gücünde çift turbosu ve çift soğutucusu var. Turbolar hemen arka tarafta yan yana duruyor. Supap kapağı kesinlikle sızdırıyor. Çok kötü bir halde. Bu durum turboların sızdırdığı anlamına gelmiyor. Yani sinir bozucu bir şekilde Mike haklı olabilir. Ama benim işim de kolaylaşabilir. İşten kaçtığım için değil tabii. Buraya kadar gelmişken işleri bir adım daha ilerletmek kulağıma mantıklı geldi. Hatta Mike'ın istediğinden de öteye taşıyacağım. Çünkü bütün bu parçaları takacağım. Bunlar benim için fazladan mesai demek. Ama arabayı satma konusunda Mike'a yardımcı olacak. Potansiyel alıcı iyileştirilmiş bir araba satın almış olacak. İşin en iyi kısmı da şu. Bütün bu parçaların fiyatı, bunların Audi'den geldiğini unutmayın, 340 dolar. Yani 270 pound kadar. Arabayı geliştirmekle kalmayacak, ayrıca değerini de arttıracak.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Otel harika!
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Sızıntıyı tespit edip bu yeni kiti monte ederken işim başımdan aşkın olacak. Cıvataları sökünce travers kolay bir şekilde çıkıyor. Somun sıkma makinesini kullanarak viskoz fanı tutan somunu gevşetiyorum. Bunun dişlerinin sola doğru olduğunu unutmayın. Sırada ara soğutucunun parçalarını sökmek var. Havayı gaz kelebeğiyle turboya götüren boruları bir arada tutan hortum kelepçesinin vidalarını sökeceğim. Böylece V kayışı ortaya çıkıyor. Hidrolik direksiyon kasnağını sökerken kayışın üzerinde kalması kolaylık sağlayacaktır. Aksi takdirde döneceklerdir. Sonrasında kayışa çıkarın. Ve gevşemiş direksiyon kasnağını çıkarın. Sırada trigger kayışının en tepesindeki katmanı sökmek var. Bir gergibilyası. Ve 3 kapak. Artık motoru saat yönüne doğru döndürebilirim. Daha fazla ilerlemeden çok önemli bir şey yapacağım. Motorumu üst ölü noktaya getireceğim. Yani beyaz çizgi izin üzerine gelene kadar çevirmem gerekiyor. Bunu yapmam lazım. Harika oldu. Hadi bakalım. Artık titreşim damperini rahatça sökebilirim. Son bir kapak daha. Ve bir kavrama kasnağı. Motoru böyle kilitlememin tek nedeni zamanlama. An itibariyle motor bu trigger kayışı sayesinde mükemmel bir uyumla çalışıyor. Buradaki crank mini ile çalışıyor ve dokunduğu her şeye güç veriyor. Ama en önemlileri buradaki eksantrik zincirleri, çünkü kapaktaki valfleri çalıştırıyor. Aynı zamanda burada birleşip su pompasını da çalıştırıyorlar. Bunun önemli olmasının nedeni adünün içinde 4 zamanlı içten yanmalı motor olması. Yani piston ilerledikçe kapaktaki valflerin birbirine yakın olması gerekiyor. Şöyle bir sorun var. Eğer trigger kayışı koparsa ya da zamanlamayı kaybederse veya benim yaptığım gibi onarmak için çıkarılırsa bir risk ortaya çıkar. Piston yükseldiği zaman valfte aşağı inerse büyük bir sorun çıkabilir. Bence büyük bir sorun olur. Bu ufak çektirme aletini kullanacağım. Eksantrik dişlilerini çıkarmama yardım edecek. Özel bir çektirme aleti ve anahtar sayesinde eksantrik dişlilerini iki gergibilyasını çıkartmaya itecek şekilde gevşetiyorum. Kasnağı söküyorum. Son olarak trigger kayışını çıkarıyorum. İki eksantrik dişliği ve trigger kapağını da çıkarıyorum. Ardından zamanlama dişlisi. Sonunda rahatça görebiliyorum. Ve görünüşe göre supap kapağından geliyor. Çok zor bir iş değil ve yeni supap kapağı kitle birlikte geldi. Tek sorun daha fazla şey sökmek zorunda olmam. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu her zaman yapıyor Mike. Ara soğutucu boruları ve iki hortum önümü kesiyor. Aynı zamanda motor soğutma su tankını çıkarmam gerek. Dekoratif kapağı da söküyorum. Bıji kablolarını ateşleme bobinlerinden ayırıp ateşleme bobinlerini çıkarıyorum. Ve nihayet supap kapağına ulaştım. Vay be! Valf kapaklarındaki kurumuş yağı güzelce temizliyorum. Supap kapaklarını temizlediğime göre yüzeylerinin mükemmel yapmam gerekiyor. Conta oturduğu zaman yağ geçirmez olmalılar. Bu motor alüminyumdan, bu yüzden dikkatli bir şekilde bunu kullanacağım. Bu plastik bir bıçak. Plastik alüminyum kadar güçlü bir madde değil. Bu şekilde motora zarar vermem söz konusu bile olamaz. Ama temizleyebileceğim, bundan kesinlikle eminim. Artık yeni contayı takabilirim. Ve bir de silindir kapak contası. Supap kapağını geri takıyorum. Hazır buraya gelmişken bujileri de değiştiriyorum. Hazır buraya gelmişken bujileri de değiştiriyorum.
Ve ardından geriye kalan her şeyi eski yerlerine takıyorum. Aslında bu sadece işin yarısıydı. Diğer tarafı da halletmem gerek.

İşte bu kadar. Supap kapakları nihayet bitti. İyi haber, turboların sağlam olması. Yani bütün bunları yerinden çıkararak Mike'ın yağ sızıntısını tamir ettim. Ama artık her şey açıkta olduğuna göre gelecekteki sorunların önüne geçebilirim, öyle değil mi? İşe yağ contasından başlayacağım. Vida ve çekiç bir yağ contasını çıkarmanın en kolay yoludur. Ne de olsa çöpe gidecek. Biraz yağ sayesinde contayı yerine daha rahat takacağım. Çünkü çok dar bir yere girmesi gerekiyor. İşleme iki eksantrik mili contasıyla devam ediyorum. Trigger kayışı genellikle plastikten yapılır ancak içerisi çoğunlukla ya kevlardan ya da fiberglass olur. Böylece çok dayanıklı olarak esnekliğini bir miktar korumuş olur.

0: Arşivlerdeki servis kaydına göre eski trigger kayışı yaklaşık 80 bin kilometreydi ve yenisi de yaklaşık 120 bin kilometre kadar dayanacak, yani yeni sahibinin başı ağrımayacak. Bütün bunların üzerine eksantrik mini kilitleme aparatını takacağım. Bu harika bir şey. İki tarafta çıkıntısı var ve bir tane delik buraya girebilmesi için diğerinden daha büyük. Şunu görüyor musunuz? Ve bunu buraya sabitleyeceğim işte bu şekilde. Bu aparat eksantrik mininin sabit kalmasını sağlıyor. Crank mini müstürlü noktada olduğuna ve bunlar da hareket edemediğine göre motorum bu pozisyonda kilitlenebilir. Ve çalıştırdığım zaman zamanlaması kesinlikle doğru olacak diyebilirim. Bunu başardık. Kayıştaki gerginlik elimdeki bu aparat sayesinde muhafaza ediliyor. Silindirin içerisinde bir yay var ve o yay o kadar güçlü ki yukarı çıktığında kayışa gerginlik ekliyor. Ve aynı zamanda o kadar sıkışık ki bu pim sayesinde silindirde duruyor. El bombası gibi işin sırrı, aynı el bombasında olduğu gibi hazır olmadıkça pimi çekmemekte. Önemli olan şey bu parçayı da değiştirmeyi unutmamak. Kayıştaki gerginliği ayarlıyor. Eğer gerginliği kaybederseniz ne yazık ki dişli atlama riski oluşur. Ve eğer bir dişli atlarsanız zamanlaması kayar. Bu da pahalıya patlar. Pimin ters yönünde kuvvet uyguluyorum. Patlamadı. Güzel bomba.
1: Vay canına, nasılsın? Neyle uğraşıyordun?
0: Ne demek neyle uğraşıyordum? Geri git. Geri git, devam et. Devam et. Kafanı şuraya çevir.
1: Vay canına.
0: Bak bana neler yaptırdın.
1: Sızıntıyı buldun mu?
0: Ha, evet buldum. Aslında turbolardan gelmiyormuş. Pap kapağındanmış. Lütfen havalanma.
1: Gördün mü? Sızıntı her zaman turbodan kaynaklanmıyormuş. Diğer yerlerde sızdırabilirmiş. Sana önceden sızdıran turbo vermişliğim var. Neyse, sızıntıyı kapadın mı?
0: İşin ortasındaydım, bitmek üzere.
1: Harika. Bak bende ne var. Hayır, sana değil, bana. Gösterge grubundaki ekranın yerine geçecek bir LCD. Bunu halledebilmem için göstergeyi çıkarman gerekiyor.
0: Pekala, bence ben onu çıkarana kadar sen de bize güzel sıcak bir...
1: Çay yaparım. Yerimi biliyorum.
0: Harika. Gösterge grubunun ortasındaki bu ufak ekran Audi'nin arıza noktası. Birçok Audi'de de bunu kullanıyor ve onlarınki de bozuluyor tabii. Çıkarması son derece kolay. Plastik bir kap var. Kolayca çıkıyor. Bunu da biraz indirince karşımıza iki tane tornavida çıkıyor. Ve bütün göstergeleri yerinde tutan şey de bu iki tornavida. Rahatça çıktı. Şimdi arkaya geçip üç fişi çıkarmam gerekiyor. Sorunumuz fiş. Çok inatçı. Hadi ama. Ve artık gösterge kolayca yerinden çıkıyor. Buradaki ufak ekranın arkasında bu ekran kadar çok kablo var. Bunu çalıştırabilmek için bir sürü ufak kablo gerekiyor. İçinde ise bir sürü elektronik parça var. Mike'ın bunu üstlenmesi açıkçası işime geldi. Çünkü gördüğünüz üzere biraz yoğunum ama bunun bu işte uzmanlaşmış özverili bir otoelektrikçisine gitmesi bence çok önemli olacaktır.
1: Pekala dostum, çayın burada. Çok güzel ve lezzetli. Vay canına. Çok çabuk çıkarmışsın, tebrik ederim. Sen çayının tadını çıkar, tezgahın üzerinde.
0: Mike, çayım nerede?
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene.
10: 600 gram Sütaş kaşar peyniri 319 lira yerine 259 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Aa, baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. Kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
20: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat... tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
21: Bankam Tonbank, kartıma din.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
24: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Bunun yenisini almak için birkaç dükkan gezdim ve 700 dolar istediler. Bu parça için 700 dolar ve hepsine ihtiyacım da yok. Sadece ekranın tamir edilmesi gerekiyor, o kadar. Bu ekranı tamir etmek için alanında uzman biri gerekiyor yalnız. Çünkü bu Audi'lerde sık rastlanan bir sorun. Hatta İngiltere'de bir Audi TT'de bu parçayı yenilemiştim. 150 dolara mal olmuştu ama... bunu burada tamir etmem gerekiyor ve eğer bu konuda uzman biri yoksa kalıpların dışına çıkmamız gerekiyor. Bakın, gördünüz mü? Bir televizyon ve video tamir dükkanı. Umarım içerideki adam David benimle ve parçalarımla uğraşmak ister ve bunun için de çok fazla para istemez. Bunu umuyorum. Ah, buradaymış. David, nasılsın?
25: Nasılsın?
1: İyiyim, hiç fena sayılmam. Seni gördüğüme sevindim. David, bu sana bahsettiğim gösterge grubu. Değişecek paneller. Televizyon tamir etmeye alışık olduğunu biliyorum ama televizyonumu o kadar iyi tamir ettin ki belki bunun da üstesinden gelebilirsin. Ha? Bunu düşündüm.
25: Elimden geleni yaparım.
1: Evet, harika. Tamam. Nerede yapacaksın?
25: Burada bakacağım.
1: Harika.
25: Pekala. Vidayı çıkaralım.
1: Evet David, bunlardan daha önce hiç yaptın mı?
25: Daha önce hiç yapmadım.
1: Hiç mi? O zaman bu senin için yeni bir iş imkanı olabilir. İşte böyle, şuna bakın. LCD'lerinde ölü piksel olan S4'leri göz önünde bulundurunca, ki birçoğunda bu sorun var, David'in dükkanında sıra oluşabilir.
25: Parçaları çıkarırken dikkatli olmalısın. Hiçbir şeyi kırmak istemeyiz.
1: Aa, evet. Elektrik almaya başladı. Noel ağacı gibi aydınlandı ve ekranın bozuk olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.
25: Değiştirmemiz gerekecek. LCD değişecek. Ekran.
1: Düz ekran LCD'lerde her gün yüzleştiğin şeylerden biri,
25: düz
1: değil mi?
25: Düz ekran, kesinlikle.
1: Evet. İyi işti David. Çok kolay çıkardın. O ne? Şu an ne sürüyorsun?
25: Aseton sürüyorum.
1: Sadece aseton mu?
25: Evet, lehimi ve üzerindeki kirleri silmek için.
1: Yeni parça üzerinde lehimle mi geliyor?
25: Hayır, benim lehimlemem gerekiyor.
1: Sen lehimleyeceksin.
25: Kesinlikle öyle.
1: Lehimi senin ayrıca eklemen gerekiyor. Birlikte gelmiyor.
25: Evet, öyle.
1: Uçlarını tek tek hizaya getirmen gerekecek. Ameliyat izlemek gibi. Tek tek lehimlemesi gereken 30 ufak bağlantı var. Elinizin titrememesi gerekir. Çok güzel. Sence oldu mu David?
25: Evet, bence oldu.
1: Pekala.
25: Denemem gerekiyor.
1: Vay canına, şimdi oldu. Şuna baksana.
25: Evet.
1: Her yeri aydınlık. Harikasın,
25: evet.
1: David, gördün mü?
25: Tabii.
1: Senin için yeni bir iş fırsatı. Bunları birleştirmen de gerekiyor.
25: Tamam.
1: Parçaları elime verip beni eve yollama. Benim için birleştirmen gerekiyor.
25: Pekala.

0: Evet. İşlem
1: böylece
0: tamam.
1: Böylece bitti.
0: Bu kulağıma müzik gibi geliyor.
1: Evet.
0: Harika. Minnettarım gerçekten.
1: Pekala.
0: Çok güzel. Harika oldu.
1: Ne demek?
0: Atölyeye
1: teşekkür
0: geri
1: ederim.
0: Dönüyoruz.
1: İyi bak.
0: Bütün bunlar sadece 49 dolardı. Kalıpların dışına çıktım ve televizyon tamir edilen yere giderek 650 dolar cebimde kaldı.
2: Ufak şeyleri unutmak gerçekten çok kolay. Potansiyel alıcıya kaputun altında yaptığımız devasa değişiklikleri ve bunun faydalarını istediğimiz kadar anlatabiliyoruz. Ancak içeriye oturup kırık bardak tutucusunu gördükleri anda her şeyi unutacaklardır. Bunun nedeni de sürücülerin ufak şeyleri önemsemesi. Mükemmel bir arabanız olsa da ufak bir eksiklik, mesela esirdenin çalışmaması ya da direksiyonun yıpranmış olması veya vites kolunun gevşek olması ya da bizim durumumuzda olduğu gibi kırık bardak tutucusu, bu tip şeyler insanları satın almaktan uzaklaştırabilen detaylardır. Burayı sökerek sorunun ne olduğuna bakacağım. Aparatı yerinde tutan iki klipsi çıkarmam gerek. Burada bir kablo olmalı. Evet, buradaymış işte. Şimdi kırılmış parçayı çıkartmak için öncelikle stereoyu sökmem gerekiyor. Stereo çıkarma parçasını kullanacağım, yerlerine takıyorum. Bir, iki, üç, dört. Ve böylece, evet, stereo çıkıyor. Bu aparatları kullanmadan stereoyu çıkarırsanız ona zarar verirsiniz. 8 dolar vermeye değer bir parça, sadece 6 pound. Stereoyu değiştirmekten çok daha ucuz. Stereoyu çıkardıktan sonra bu klipsleri gevşetip klima kontrol ünitesini çıkarıyorum.

Artık kül tablasını sökebilirim. Ama vites kolu buradayken bunu yapamam. Kolu döndürüyorum. Körüğü çıkarıyorum. İşte bu kadar.

Galiba sorunu çözdüm ve haklıymışım şüphelendiğim gibi. Gümüş kül tablolarının en büyük düşmanı. Hiç değilse cebimize para girdi. Mükemmel. Gayet kolaydı. Hala bardak tutucusunu halletmem gerek. Ama artık kül tablasını, körüğü ve vites kolunu geri takabilirim. Kül tablasını kontrol ettikten sonra cıvatalarını takıyorum. Klima kontrolünü ve stereoyu da geri yerleştiriyorum. İşte bitti.

Pekala. Burası tamam. Sorunun nedenini biliyorum. Bunlar da çok sık rastlanan bir şey. Ses çıkaran parça. Evet, bir bakalım. Öncelikle şunu bir çıkaralım.

Bu metal parçası yayı içerisinde tutuyor. Ön tarafı oturuyor. İşte tam buraya. Evet, yay içinde. Aparatın girmesi için biraz boşluk var. Sarı parçayı da yerine takalım. İşte. İşte bu kadar. Metal parça yerinden çıkmış ve arka tarafta sıkışmış. Bu yüzden açılıyordu ama kapanmayı gelince buradaki yere kadar ilerleyebiliyordu ve tam anlamıyla kapanamıyordu. Evet, bu can sıkıcıydı. Parçayı doğru yere yerleştirdikten sonra görevini yapıp bir yay gibi hareket ederek bardak tutucusunun her seferinde çıkmasını sağlıyor. Pekala, şimdi üstünü de takalım. Böylece Audi'nin içerisinde eksik bir şey kalmadı. Mekanik parçaları da bittiğine göre geriye sadece dışı kalıyor. Bu vermesi zor olan arabalardan biri olacak. Özellikle motorunu ve içerisindeki sinir bozucu şeyleri hallettikten sonra. Şimdilik ön tarafa odaklanacağım. Yani tekerlekler, ışıklar, havalandırma, tampon ve kanal. Bunlar arabadan ilk söktüğüm parçalar ve motor bölmesinde harcadığım emeklerden sonra bunları yerine takmak gerçekten çok güzel bir his. Dağın tepesini artık görebiliyorum.

Evet, içi bitti. Motor bölmesi bitti. Kaporta yarı bitti. Yarı bitti derken buradaki ufak göçükten bahsediyorum. Araba biraz yıpranmıştı. Bundan paçayı kurtarabilirim ama bu Audi mükemmel oldu ve bu da mükemmelliği bozan bir şey. Ama panellerle biraz oynayarak bundan kurtulabilirim diye düşünüyorum. Çekişle çalışmamı gerektirmeyecek kadar ufak bir göçük. Daha narin bir şekilde yaklaşmam gerek. Ancak önce kriko'yu çıkarmalıyım. Daha sonra arka farı çıkararak panele erişim sağlıyorum. Arabadaki ufak göçükleri en iyi biraz ışıkla görebilirsiniz. Evet. Çok daha iyi oldu. Sadece iki alet kullanacağım. Bu işler kötüye giderse paneli yerine sokmak için. İşin büyük bir kısmını bu çubukla yapacağım. Ucunda eğimi ve tutmak için de güzel bir yeri var. Böylece fırın içerisindeki delikten girebiliyorum. İç ve dış panellerin arasında ilerleyebiliyorum. Çubuğu kullanarak göçüğün olduğu yere ulaşmaya çalışıyorum. Göçüğün tam üzerine gelecek şekilde onu yerleştirmeye çalışıyorum. Bakalım neredeymiş. Onu aramaya devam ediyorum. Biraz zorlandım şu anda doğrusu. Ve çok ama çok yavaş bir şekilde göçük ortadan kalkana kadar kuvvet uyguluyorum. Hadi bakalım. Metalin hafızası vardır. Eğer çok ileri gidersem tokmağı kullanarak eski haline getirebilirim. Masaj yapmak gibi, yavaş yavaş, acele etmeden. Evet, şu anda biraz fazla ittim galiba. Tahta sokmak ve naylon pim sayesinde ışığın da yardımıyla çıkıntıyı bulmak istiyorum ve çok narin bir şekilde vurarak düzeltiyorum. Hiçbir iz kalmadı. Gerçekten harika oldu diyebilirim. Bu açıdan görmeniz çok önemli. İşte bu kadar. Mark göçüğün yerini bulamayacak bile. Mark bu tarz arabaları seçmede çok yeteneklidir. Bunu ona hiç söylemedim tabii.

0: place, it stays with me.
1: Motel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Wow, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 1 litre halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
12: Bir Audi S4 Avant'ın direksiyonun başındayım. Ve ayağınızı indirdiğinizde bunu yapıyor. Eğer hızlı gitmek, güzel görünmek ve haftalarca yetebilecek erzak taşımak istiyorsanız bu araba tam size göre. Bu araba gidişiyle ve duruşuyla rüya gibi. Sadece ufak tefek sorunları vardır.
13: Vay be.
12: Sızdıran subap kapağını ve diğer ufak detayları tamir etti.
13: Basit tamiratlara bayılıyorum.
12: Ben de Audi'de sık rastlanan bir sorunu hallettim. LCD'deki ölü pikseli. Düz ekran LCD'lerde her gün yüzleştiğin şeylerden biri. Ancak Alman arabaları ucuz tamirle nam salmış araçlar değil. Kendimi en kötüsüne hazırlıyorum. Arabaya 7000 dolar verdik. Trigger kayışı kiti 341 dolar. Egzantrik mini kilitleme aparatı 141. Serpentine kayış sadece 60. Yeni hortum kelepçesi 5, değiştirilen LCD ekranı 89, LCD'nin montajı da 49. Böylece arabanın bize toplam maliyeti 7685 dolar oldu. 5900 pound kadar ve bütün bunlar 23 saatlik iş gücüyle halledildi. Tepeler, ağaçlar, kuşlar. Burası kırsal bölge. Ve neyse ki biri buraya bir yol yaparak burayı daha da güzelleştirmiş. Dostlarım sektörde buna açık yol der ve elimizde hızlı bir araba var. Tıpkı et ve tırnak gibi. Ne demek istediğimi anladınız siz.
13: Nereye gidiyorsun?
12: Fark eder mi ki? Bilmiyorum.
13: Bir yere gidiyor olmalıyız. Aracı belirli bir yere götürüyorsun.
12: Hiçbir fikrim yok. Bir saat kadar önce dünyadan ayrıldım. Arabayı kullanmaktan o kadar zevk aldım ki sürmeye devam ettim. Endişelenme.
13: Yani kaybolduk.
12: Rahatla, bırak kendini, bırak. Şuraya bak, bak. Nasıl çıkıyor? Gördün mü? Ne kadar hızlı olduğuna bak. Şunun hızına bak.
13: Dik dağ virajlarının köşeleri olur ama.
12: Ah, biliyorum. Aa, evet,
13: ve
12: biliyorum.
13: Genellikle son derece yüksek yolunda. Kenara çek.
12: Neden kenara çekeyim?
13: Çünkü ne kadar yüksek olursa telefonumuzun çekme ihtimali o kadar artar. Burada dur. Burada.

0: Telefonun çekiyor mu?
1: Arabaya bir bak.
0: Göçüğü görebiliyor musun?
1: Ha, gitmiş değil mi?
0: Bence artık kaybolduğumuzu itiraf etmen gerek.
1: Kaybolmak o kadar büyük bir şey değil, endişelenme. Şurayı görüyor musun? Oraya gidiyoruz.
0: Neden? Telefon orada çekiyor mu?
1: Büyük ihtimalle ama kimin umurunda? Bence sadece dağa çıkmalıyız.
0: Aman tanrım, virajları çok iyi alıyor.
1: Öyle değil mi?
0: Bunun bir station olduğunu unutmayalım.
1: Yolcu koltuğunda her şey çok temkinli durmuyor mu?
0: Araba öyle ama sürücü...
1: Hadi ama...
0: Tartışılır.
1: Aa, şu arabaya bak.
0: Tamam.
1: Çok güzel değil mi? İyi değil mi? Çok güzel durmuyor mu? Bu arabayı alacak kişi ortalamadan zeki olacak. Bence ben bu arabayı sadece bakışlarımla özetleyebilirim. Hazır mısın?
0: Kendini beğenmiş.
1: Doğru.
0: Bu araba, bu Audi bir station olarak iyi gidiyor gibi.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: A4'le evet, başlarsan katılıyorum. Ve BMW ile Mercedes'e kadar uzandığında evet. Harika arabalara
1: ama bir station araba olmaya evet. Pek uygun değiller.
0: Evet.
1: Arabanın hissiyatı aynı olsa da sürüşünde bir gelişme yok gibi. Kendime daha
0: bu o tarz güveniyorum. Arabalar. Evet evet, bu geliştirilecek bir şey olmayan arabalardan. Güç eklemeye, yol tutuşunu düzeltmeye ya da görünümü makyajlamaya gerek yoktu. Bu arabanın güvenilir ve özgüvenli olması gerekiyordu. Özünü bozmamamız gerekiyordu. Ama yine de sızdırıyordu. Ve şu anki halini görüyorsun. Bu alacak kişinin ön tarafa hiçbir şey yapmasına gerek yok.
1: Evet, gayet iyi ve aynı zamanda bunu alacak kişinin göstergelerinde uyarı ışığı yanmayacak ve artık göstergedeki işaretleri görebilecek. Çok iyi olacak bu.
0: Bir kafe bulma şansımız nedir sence?
1: En son ne zaman bir bina, başka araba ve medeniyet gördün?
0: Evet evet, beni dinle.
1: Telgraf direği ya da başka
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet ama beni dinle.
1: Ama öyle.
0: Eğer bir kahve içiyor olsaydım ne olur?
1: Ne?
0: Kahvemi alır. Bardak kutucusuna koyardım.
1: Tabii ki, bu yüzden söyledin. Mükemmel oldu. Bayıldım.

0: Audi S4 Avant'ımız çok yol kat etti. Atölyede harika işler çıkardık ama aynı zamanda araba olarak da ilerledi. Çünkü bununla her şey yapılabilir. Elinden her iş gelir. Arkaya kayakları atıp karlı bir zamanda dağa gidebilirsiniz ya da market alışverişlerinizi halledebilirsiniz ve devasa bagajı doldurabilirsiniz veya çocuklarınızı arkaya atıp onları okula hızlı bir şekilde götürebilirsiniz. Bu tam Amerika'ya uygun bir araba. Ama ilginç bir şekilde Amerikalılar bu arabaya pek ısınamadı. Tabii S4 Avant'ın olayını idrak eden birkaç kişi hariç. O insanlardan biri de arkamdaki beyefendi. İsmi Mark. Test sürüşüne de çıktı. Bakalım fiyatta anlaşabilecek miyiz? Pekala Mark. Sürüşü beğendin mi?
1: Bayıldım. Eskiden bende bunlardan bir tane vardı.
0: Öyle mi?
1: 1.8 vardı. S4 değil ama A4 1.8'di ve bunlara bayılıyorum gerçekten.
0: Bu arabayı satın alırsan onunla ne yapacaksın?
1: Hız yaparım.
0: Bu sürpriz oldu. Güçlü dört çeker ve temkinli göründüğü için onu dikkatli ve güvenli bir şekilde kullanacağım demeni beklerdim. Ama sen bir rally pilotu gibi kullanacaksın. Buraya ilk gelen sen oldun. Araba için 12.500 dolar istiyorum. Ne dersin?
1: 12 olur mu?
0: 12 yapamam çünkü arabanın bundan daha değerli olduğunu düşünüyorum ve satabileceğime de gayet eminim. Bu yüzden seninle ortada buluşalım. 12.250'ye ne dersin?
1: Evet, olur.
0: Öyle mi? Elini uzat o zaman.
1: Harika.
0: Kendine bir Audi S4 Avant satın aldın. Tebrik ederim.
1: Harika.
0: Arabanın son halinden gayet memnunum. Memnunum çünkü Ant'le birlikte Amerika'nın SUV ve pick-up hükümdarlığında olan yollarına biraz Avrupa havası ekledik. Ayrıca güzel bir kar elde ettik. Ant'le birlikte bunun gibi daha çok arabayı yenileyişimizi izlemek istiyorsanız tamirat tadilatın sonraki bölümlerinde bize katılın. Hoşça kalın.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
8: Budur.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
7: Minik baloncuklar çay...
4: Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının

0: Araya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
5: Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Tarz, performans ve karizma bir şey mi istiyorsunuz? BMW'nin N serisini? Yoksa Mercedes AMG'nin sesini mi duyuyorum? Bu arabaların hepsi çok güzel. Ancak öngörülebilirler ve çok Almanlı. Daha kuzeye çıkalım.
1: Ne?
0: İsveç, zeki ve çekici insanların Almanyası. Bu Saab 9.3 Wiggen.
1: İlk olarak ufak bir R-pin çıkarmam gerek.
0: Pekala, evet, mükemmel değil.
1: İşler ağırlaşmak üzere.
0: Ama işimizi bitirdiğimizde alıcılar sıraya girecek.
1: Yabalı İsveçliler mi diyorsun?
0: Evet, sarı saçlı mavi gözlü Vikingler peşinden kovalar. Tamirat, tadilat. Bugün güzel bir gün olacak. Heyecanlı bir gün de olacak. Çünkü gerçek anlamda yıllardır aradığım ama düzgün şekilde hiç bulamadığım bir arabayı görmeye gidiyorum. Ve bunu yaparken de güzeller güzeli Kaliforniya kırsallarından geçiyorum. Peşimden koştuğum araba 2001 model Saab 9.3. Ancak bu herhangi bir Saab 9.3 değil. Bunda özel bir şey var. Bunun adı Saab Wiggen. Wiggen da yıldırım demektir. BMW, Mercedes ya da Audi gibi normal Alman arabalarından uzaklaşmak istiyorsanız ve aynı zamanda sürüş tecrübesi olarak da Avrupa'yı olmasını istiyorsanız Saab tam size göre. Bu araba sizi diğer insanlardan bir tık ayırıyor. Sizi biraz daha özelleştiriyor. Görmeye gittiğim arabanın sahibi Shana adında bir hanımefendi. Ve Shana bana araba için yalnızca 4500 dolar istediğini söyledi. 3500 pound ediyor bu. Yani bu araba gayet makul bir fiyata sahip. Ancak dürüst bir şekilde bana arabanın biraz hırpalandığını da söyledi. Tamiratında çok kötü bir şey yapmazsak bu arabanın 10 bin dolara satılabileceğini düşünüyorum. Arabayı ne yazık ki Shana gelip tanıtamayacak çünkü kendisi işte. Ama arabayı bu güzel yolun kenarına bıraktı ve bana anahtarlarını verdi. Shana buranın test sürüşü için ideal bir yer olduğunu söyledi. Şu vadinin içine doğru. Kendisi de tepenin altında oturuyormuş. Bunu garajdan çıkarmanın zor olduğunu da söyledi çünkü orada bir çukur varmış. Tampondaki hasara bunun neden olduğunu söyledi. Kolayca tamir edilebilecek bir çatlak tampon değil. Ya yenisini alacağız ya da yenisini yapacağız ve boyayacağız. Ne yazık ki kırmızı arabalar gün ışığında pek olmuyor. Saab logosu bile silinmiş. Bu çok güzel bir dokunuş olmuş. Yan tarafına Wiggen amblemini koymuşlar. Arabanın başarılı bir model olduğunu söylüyor ama bu da üzücü bir model olduğunu gösteriyor. Arka rüzgarlık da ne yazık ki ömrünü tamamlamış. Evet, içerisi şu ana kadar çok iyi. Bunlar orijinal paneller. Üzerlerinde hala fabrikanın mührü var. Gayet iyi durumdalar. Geniş bir alan. Kaza geçirdiğini gösteren bir şey yok. Oo, alarm çalıyor. Bu da iyi, çok güzel. Evet, içerisi... Koltuk beni biraz üzdü. Şuna baksanıza. Deri ve yastık iyice aşınmış. Bir test edelim bakalım. Camlar

Çalışıyor. Güzel. Çalışıyor mu acaba? Güzel. Vay canına. Dört silindirli, üstten egzantrikli motor 2.3 litre. Daha önemlisi üzerine bir turbo takılmış. Burada her şey gayet güzel değil mi? Hepsi orijinal. Yanlardaki paneller orijinal, her şey orijinal. Evet, artık yola çıkıp neler yapabildiğine bakabiliriz. Dünyanın en hızlı açılan tavanı değil ama çalışıyor. Evet, Shana'nın Saab 93 Wigan'ının hünerlerini görelim. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Eğer bu kamera sallanıyorsa bunun nedeni Saab'ların sallanmalarıyla meşhur olmaları ve bu konu hakkında yapılacak pek bir şey de yok. Bunun nedeni de motor bölme sacının ve ön camın şasiden bağımsız bir şekilde yanlara doğru hareket etmesi. Bunun sonucunda da sallanıyor işte. Bu araba ne yazık ki bundan muzdarip. Her neyse, eğlenceden çok da uzaklaşmayalım. 2.3 litrelik 230 beygir gücündeki turbolu motoru denemek üzereyim. Vites atacağım, güzel bir açıklık bulacağım ve pedala basıp turbonun devreye girmesini bekleyeceğim. Evet, hadi bakalım. Evet, işte böyle. Çıkardığı ses çok hoşuma gidiyor. Turbo bütün havayı yutuyor. Sıfırdan 100'e 6 saniyede çıkmamızı sağlıyor. Bütün bunlar 5 vitesli bu güzel şanzımandan geçiyor. Her şey çok güzel. Sadece vites değiştireceğim zaman topuz elimde kalıyor. Bunu da tamir ettirmemiz gerekecek. Burası şasiyi test etmek için ideal bir yer. Keskin virajları alırken şasinin gücünü hissedebiliyorsunuz. Bu Saab'ın çok ama çok güzel bir sürüşü olmasına rağmen araba ne yazık ki bazı konulardaki yetisini kaybetmiş. Arabanın tamponunda meydana gelen hasarla ilgilenmemiz gerekecek. Ve arabayı daha derinden incelediğimiz zaman tamir edilmesi gereken başka şeylerin çıkacağından eminim. Shana araba için 4500 dolar istiyor. 3500 pound civarında. Bu gerçekten çok ama çok ucuz bir Saab. Sınırlı sayıda üretildiği için yalnızca 4600 adet üretildi. Bu araba gerçekten çok nadir bir parça. Saablar garip canavarlardır. Sahipleri de özgür düşünceli kişiler olur. Günümüz trendlerine boyun eğmezler. Dışarıda bu arabayı bekleyen insanların olduğuna inanıyorum. Her şeyini tamir edebilirsem büyük ihtimalle 7500'e satabilirim. Fena bir kar değil. Bana gelince kararımı çoktan verdim diyebilirim. Sanırım Shana'yı arayacağım ve arabayı doğrudan atölyeye çekeceğim. Çünkü bu arabayı ben ve Ant kurtarabiliriz.

0: Bu sap mı? Sapları herkes
1: sever. Sapları herkes sever.
0: Ve bu sap 93 vegan.
1: Hey, öyle deme, bunu diyemezsin. Birçok insanı çok üzersin. Bunun adı sap 93 vegan. 93 diyemezsin, 93.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, geçmiyorum. Öyle demen gerekiyor. Aksi takdirde bir sürü öfkeli adamı peşine takmış olursun.
0: Yabalı İsveçliler mi diyorsun?
1: Evet, sarı saçlı mavi gözlü Vikingler peşinden kovalar.
0: Tamam o zaman. Aa, sabları çok seviyorum. Bunlarda beni çeken bir şey var. Çok ilginçler.
1: Evet ve bu araba diğerlerinden biraz daha ilginç. Bu arabanın iddialı versiyonu. Bu bir vegan. Kuzey Amerika'da bu arabalardan yalnızca 3000 adet satıldı. 3000.
0: Tampona ne olmuş?
1: Şey, tamponun tek bir amacı var.
0: Tampon evet. Birçok kez zorlanmış gibi duruyor ama.
1: Bu doğru.
0: Tampon bulmak zor olacak mı?
1: Sana tampon bulacağım, canını sıkma. İç kısmına bak. Bütün koltukların üzerinde içinde vegan yazılı bir üçgen var. Çok iyi.
0: Gerçekten çok tatlı. Hatta bütün özellikleri olan bir araba.
1: Evet öyle. Elektrikli koltuk var. Hafızalı koltuk aynı zamanda. Kliması ve 5 vitesli şanzımanı da var. Her şeyi tamam.
0: Yalnız deri biraz aşınmış. Şuna baksana.
1: Onu merak etme. Onu da tamir edebilirim.
0: Peki bana neyi bırakıyorsun?
1: Sadece tek bir şey. Şuraya baktığın zaman soğutma sıvısı doldurun yazdığını göreceksin. Soğutma sıvısını doldururken bunu fark ettim. Tam şurada gördün mü? Sence anlamı ne?
0: Evet, sızdırıyor ve sığamayacağım bir yerden sızdırıyor. Bu kötü oldu.
1: En sevdiğin türden. Kimse basit bir sızıntı istemez. Tamir edilmesi zor sızıntıları seversin.
0: Tamam. Başka neresi sorunlu?
1: Dürüst olmak gerekirse başka bir şey yok. Sorunlu başka yeri yok.
0: Gerçekten.
1: Ufak bir patırtı var. Altından ufak bir patırtı geliyor.
0: Mı?
1: Bir şeyden kaynaklı olabilir de olmayabilir de ama ufak bir patırtı.
0: Sarsıntısı nasıl peki?
1: Çok güzel bir noktaya değindin çünkü bu arabalar sallanmalarıyla meşhur ve sanırım Saab da bu sorunu çözmeye çalışmıştı. Şuradaki çapraz kolun hala orada olduğunu görebilirsin.
0: Buradan bakınca bile bu yatağın eridiğini görebiliyorum. Sorunun kaynağı bence bu olabilir. Ne dersin?
1: Sallanmasının nedeni bu olabilir mi diyorsun?
0: Bir ihtimal evet.
1: Tamam, tamam o zaman.
0: Biliyor musun? Gerçekten bütün özellikleri olan bir araba. Sabları çok
1: harika.
0: Seviyorum. Arabaları seven herkes sabları da sever. Bu kadar basittir.
1: Güzel.
0: Beni endişelendiren tek bir konu kalıyor.
1: Fiyatı mı?
0: Evet.
1: Şey, sadece 4500 dolar verdim desem. He, ne dersin? Evet.
0: Havaları uçtum. Fiyat performansı harika.
1: Harika bir araba.
0: 4500
1: dolar, 3500 pound ediyor.
0: Hadi ya.
1: Ucuz değil mi?
0: Biliyor musun? Bu gerçekten çok ucuz ve Amerika'da bu arabadan yalnızca 3000 adet var.
1: Aha, daha da güzelleşiyor. Bu arabayı satma zamanımız geldiğinde nerede satacağımıza da karar verdim. Dünyadaki bütün Saab 93'lerin arasından bütün Kanada'da yalnızca bir tane kırmızı Vigan satılmış. Evet, sadece bir.
0: Nasıl yani?
1: Evet.
0: Yani şu an bizde ve Kanada'da aynı sayıda
1: evet.
0: Kırmızı Saab Vigan var.
1: Evet, doğru.
0: Ve bunu bir Kanadalıya satarsak...
1: Evet.
0: Ülkelerinde Saab Vigan sesini ikiye katlamış
1: harika
0: olacağız.
1: Harika değil mi?
0: Öyle mi?
1: Evet,
0: harika
1: öyle.
0: Bir şey bu.
1: Atölyeye girelim. Sana gösterecek başka şeylerim var.
0: Ne gibi?
1: Sana strudel getirdim. Ta İsveç'ten.
0: Mike beni iyi tanıyor. Saab'ları sevdiğimi biliyor. Hakkını vermem gerek. Bu Saab Vigan olabilecek en iyi Saab'lardan. İşin komik yanı ise şu, Mike de bir Saab hayranı olduğu için farkında olmadan birkaç büyük işi yapmayı kabul etti. Rüzgarlı ve iç kısma Mike bakacak. Aynı zamanda aynaları, kaputu ve tamponu da o halledecek. Yani görünebilir yerleri Mike halledecek. Görünmeyen kısımlara da ben bakacağım. Yapacağım ilk şey de bütün her şeyi parçalarına ayırmak olacak. Ardından işin aslını görebileceğim. Bütün bu parçalar birkaç vida ve kablo sökerek çıkıyor. Mike tampon bulma konusunda kendine çok güveniyor ve bu konularda bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Pekala, vernik de çok kötü durumda. Ama altındaki boya iyi duruyor. Bunu kurtarabiliriz. İç kısmına bayıldım. Pahalıymış gibi duruyor ve hissettiriyor. Artık öyle değil tabii. Zamanında bu araba BMW M3 serisine rakip olarak görülüyordu. Hangisinin daha iyi olduğu tartışma konusu. Ama tecrübelerime göre Saab kullananlar başkalarının fikrini önemsemiyor. Oldukları gibi davranmaktan hoşlanan insanlardan oluşuyorlar. Tabii Saab da öyle bir araba. Son derece havalı, kendi halinde takılıyor. Bu da Mike Kistif.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
3: Net. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
12: makbul, makbul. Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
14: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Muharebanın en büyük sorunu soğutucu sızmasıdır. Hiç kimse silindir kapak çantası sorunu olabilecek bir araba almak istemez. Bunu bir alışkanlık haline getiren Mike Harris tabii. Sızıntıyı tespit etmek için bu seti kullanacağım. Bu parça genleşme kabının kapağı olacak. Önceki kapak gibi bu da hava geçirmiyor. Bu aparat Harris tabii. Setin içerisinde bu aparata bağlanacak bir pompa var. İşte tam burada. Bu pompa sayesinde sistemin içerisindeki basıncı artırıyorum ve motorun çalışmasını taklit ediyorum. Böyle bir basınçlı sistemin olması araba için gayet iyidir. Çünkü herkesin bildiği gibi su 100 derecede kaynıyor. Bilmediğiniz şey bunun yalnızca deniz seviyesinde gerçek olduğudur. Basınç azalırsa kaynama derecesi düşer ya da basınç artarsa kaynama derecesi de yükselir. Böyle kapalı bir sistem sayesinde motor daha sıcak çalışabilir. Ve daha sıcak çalışması yakıt verimliliğini artırır tabii. Evet, basınç 16 PSI, daha artma. Sistemin basıncı arttığına göre daha yakından inceleyebilirim. Artık nereden geldiği apaçık ortada. Şu kapak contasının kenarından, hemen şurada. Evet, şimdi motoru sökmeye başlayacağım.

Bu sap da silindir kapak cıvatası su pap kapağının altında saklı. Şunu çıkardığımda... İşte bu şekilde. İşte buradalar. Bu cıvatalar motorun üst kısmını bloğa birleştiriyor. Alt kısmındaysa toleransının artması için conta vardır. Sızıntımızın kaynağı da bu arada kalan ön köşedeki contada. Motoru açtıktan sonra... Her şeyi daha iyi görebilmeye başladım tabii. Evet, sızıntı kesinlikle blokların arasından geliyor. Daha koyu bir metal üstteki alüminyum arasından. Şuraya baksanıza. Devam etmeden önce bu motorda ufak bir yanlışlık olduğunu görüyorum. Özellikle de şu ön köşede. Kontrol etmek istedim. Bakalım ne varmış. İşte bu. Bunu köşedeki cıvatanın üzerine yerleştireceğim. Tam olarak böyle. Pekala. Şuna bakın. Silindir kapak cıvatası parmaklarımla oynatabileceğim kadar gevşek. Elimizdeki bu motor 93, 95 ile tıpatıp aynı. Ve 2001 yılına kadar bu da bizim arabamızın yılıdır. Bu motorların bir sorunu vardı. Sorun da Saab'ın fabrikada bu cıvataları sürtünme önleyici ve bal mumuyla monte etmesiydi. Bu nedenle bu parçalar gevşemeye meyillidir. Bu yeni cıvatalarda tork ayarlı cıvata ya da diğer bir deyişle TTY. Bunlar cıvatalar esnemek için tasarlandı. Saab'ın eski sert cıvatalarını esnekleriyle değiştireceğim. Pekala. Şimdilik bu kadar ilerleyeceğim çünkü Saab kılavuzuna göre hareket etmem gerek. O da bana bu cıvataların torkunu azaltmamız söylüyor. İlk yerde 40 Nm olması gerekiyor. İkinci yerde de... Sanırım 60 olması gerek. Bu tek cıvataydı. Bunu geri kalanları için de yapmam gerek. Sap düzenini doğru bir şekilde uygulamamız çok önemli. Amacımız baskıyı dağıtmak. Bu yaptığımı yapmazsam cıvatalar atar ve contalarında pestili çıkar. Bunun işe yaraması benim için harika olur. Çünkü soğutucu sızdırmasının birkaç cıvata sıkarak çözmüş olurum. Bu da sonuncusu. Sorunlu köşe. Nefesimi tutup şans diliyorum. Çünkü contayı göremiyorum. Eğer sızıntı uzun bir süredir devam ediyorsa contanın içinde bir delik açmış olabilir ve her şey boşa gitmiş olabilir. Bu da boşa emek sarf etmişim demek olur. Şu an için biraz gevşek çünkü silindir kapağı içinde bir tork ayarı var. Sadece 14 Nm'de ama bu ayar bence çok önemli.

0: Arabayı çalıştırıp sıcaklığı artıracağım. Şu an bir gözüm sıcaklık göstergesinde, suyun ısınmasını istiyorum. Motorun değişen sıcaklıklarda çalışmasını istiyorum. Bloğun içindeki metalin ısınıp genleşmesini istiyorum. Bunlardan sonra hala sızdırıyorsa sorun ne yazık ki contada. Evet, bu sorun biraz inişli çıkışlı oldu. İlk bakışta silindir kapağı sorunu contasından dolayı gibiydi. Başka bir modelde ya da arabada da öyle olurdu. Ama meğerse bir Saab sorunuymuş. Tam olarak bir Saab 9.5 motor sorunuymuş. Ki bu şekilde tamiri çok daha kolay oldu. Bu da benim için harika bir haber. Mark'ın cüzdanı içinse daha iyi bir haber. Arabanın altında Mark'ın gözünden kaçan bir şey var. O da bu yağ damlası. Arabanın bu kısmındaki bir sıvının tek bir nedeni olabilir. Saab Vigo'nun açılır tavanı hidrolik ve hidroliklerinde sıvıya ihtiyacı vardır. Hidrolik sistemler son derece iyidir. Tabii bütün sıvılar olması gereken yerde kaldığı sürece. Ayrı ayrı baktığınız zaman hidrolik sistemin parçaları göze kolay gelir. Normal şartlarda temkinli bir şekilde konuşacağım, bu tamirin kısmen kolay olabileceğini işaret eder. Ulaşmak istediğim hidrolik kol tam olarak işte buranın altında. Hidrolik kol şırıngayı andıran, içinde ufak bir piston olan silindire benziyor. Saab'daki hidrolik kollar tavanın açılmasında ve kapanmasındaki basıncı kaldırması için tasarlanmıştır. Kol hareket eden parçalardan oluştuğu için sıvı içinde tutmasını sağlayacak contalara gerek duyar ve bu contalar zamanla yıpranır. Burada olan şey de apaçık ortada. Kollardan büyük bir sızıntı var.
1: Güzel.
0: Ne?
1: Biraz İsveççe konuşayım dedim. Arkadaşım Saab'ları çok sever.
0: Ne saçmalıyorsun?
1: Şey, biraz yabancı dil konuşayım dedim. Çünkü işimiz bitince nerede test sürüşü yapacağımızı buldum.
0: İsveç mi? Stockholm'e götürelim.
1: Hayır, Stockholm'a
0: arabayı feribota veririz. Birinci sınıf uçakta
1: öyle bir
0: geçeceğiz. Hayır,
1: öyle bir şey yapmayacağız. Bu işi bana bırak. Aklımda güzel bir yer var. Bunlar istediğin süspansiyon parçaları. Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Benden bir conta istememen şaşırttı beni açıkçası.
0: Conta sorununu contaya gerek duymadan çözdüm, sıktım ve torklarını düşürdüm.
1: Sadece gevşek mi kalmışlar?
0: O kadarmış ve hatta buna bakıyorum da...
1: Sızdırıyor. Bu büyük bir sorun olabilir çünkü bu parçaları dünyada sadece birkaç ülke üretiyor ve bunlardan sadece birkaç tanesi parçaları yenilemeye tenezzül ediyor. Bu işi yapabilecek birini tanıyorum ama en erken ne zaman çıkarabilirsin bunu?
0: 20 dakika.
1: Tamam, ben bir telefon açayım bakayım. Onları ayarlayabilecek miyim? Sen de çıkarmaya başla.
0: Tamam. Koltuğu öne çekeceğim. Çünkü bu kapağın altında elle kontrol edebileceğim bir kol var. Bunu çeyrek tur döndürerek hidrolik sistemin içindeki basıncı sıfırlayabiliyorum. İlk olarak ufak bir R-pin çıkarmam gerek. Sonrasında parçayı bağlı olduğu yerden çıkarmam gerek. Kolu çıkararak ilk elektrik bağlantısına ulaşıyorum. 14 milimetrelik bir anahtar alarak beslenme ve geri dönüş hattını söküyorum. Altındaki birkaç elektrik devresini de söktükten sonra artık çıkıyor. Kötü haber, her tarafta iki tane kol olması. Yapacak daha çok işim var. Bu taraf diğeri kadar kötü değil. Ama henüz bitmedi. Bagajda gizli beşinci bir kol daha var. Bu kısım tavan örtüsünü kaldırmakla görevli. İlk olarak pin çıkıyor. Bu biraz daha farklı bir şekilde bağlanıyor ama konsept yine aynı. Klibi çek, elektrik bağlantılarını sök, kolu yuvasından çıkar ve bağlantıları çıkar. Hidrolik sistem yüzyıllardır kullanılıyor. Bunun nedeni de son derece harika olmaları. Ve bir hayli basitler. Hidrolik sistemin en basit formu iki şırıngadan, bir borudan ve tabii ki sıvıdan oluşabilir. Büyük şırıngayı alıp içini sıvıyla dolduracağım. İçine hava kaçmadığından emin olmam gerekiyor. Oldu gibi. Sıra boruyu takmada. İçindeki havayı olabildiğince boşaltacağım. Ve diğer şırıngaya bağlayacağım. Böylece çok basit olmakla birlikte bir hidrolik sistem yapmış oldum. Bir tarafa bastığım zaman diğer şırınga hareket edecek. Hidrolik sisteminin bir diğer güzel yanı da sürekliliğidir. Buraya bastığımda diğer taraf açılacak. Ve bu her seferinde böyle olacak. Bu işin zekice kısmı bir şırınganın diğerinden büyük olmasında yatıyor. Bu son derece ağır metal yığınını alıp, volan ve fren diskini alıp tam olarak buraya koyacağım. Hadi gel bakalım. Gayet güzel oldu. Şuna baksanıza, her şey yerli yerinde duruyor. Şimdilik bu sorunumuz çözüldü demektir. Bu sistem içindeki sıvının basıncı her yere eşit bir şekilde uygulamasına dayanarak çalışıyor. Burada uygulanan her basınç diğer kısımda katlanarak artıyor. Bir diğer deyişle mesela bu, bunun 8 katı olsun, buraya bir kere basmam diğer tarafta 8 katı bir kuvvet uygulayacak. Bu ufak şırınga arabanın içerisindeki hidrolik pompa görevini görüyor. Burada ufak bir hareket uygulamak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Ama bu tarafta öyle güçlü bir kuvvet uyguluyor ki ağır tavan kalkabiliyor. Hidroliğin dezavantajı ise sıvısız çalışmamaları. Eğer herhangi bir sızıntı meydana gelirse sistem bozulabilir. Bizim kollarımızda da tam olarak olan şey budur.
1: Evet, olabildiğince hızlı bir şekilde getireceğim. Teşekkür ederim dostum. Evet, tamamdır Klaus. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Bunlar tamam mı?
0: Tamam.
1: Mükemmel olacaklar, bu iş bende.

0: Açılır hidrolik sistemin sızdırdığını öğrenmek insanın moralini bozabiliyor. Ama parçaları çıkardıktan sonra Ant bana sorunun büyük olmadığını söyledi. Dünyada hidrolik ram yapan sadece birkaç tane üretici var. Ve kimin için olduğunun hiçbir önemi yok. İster Lamborghini, Ferrari, Porsche ya da bizimkisi gibi Saab olsun, bu parçaların sorunlarını çözmeye kendini adamış yalnızca birkaç insan var. Ve o insanlardan biri Klaus adında bir arkadaşım. Kendisi Amerika'nın batı kıyısından güneşli Oregon'a kadar geldi. Hadi yanına gidelim.
1: Merhaba
0: Maria, nasılsın?
1: Harikayım, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Hiç fena sayılmam.
1: Güzel.
0: Klaus buralarda
1: evet,
0: mı?
1: Evet, arkada seni bekliyor.
0: Harika.
1: Görüşürüz.
0: Aa, işte burada. Klaus!
2: Hey Mike.
0: Nasıl gidiyor dostum?
2: Seni gördüğüme sevindim.
0: Seni görmek de harika. Bunlar benim Saab 9-3'ümdeki hidrolik kollar.
2: Evet, bunlar Saab silindirleri.
0: Sana anlatmıştım. Bana iyi bir haber ver.
2: Şey, iyi haberlerim var. Çöp değiller. Onları atmanıza gerek yok. Kromun üzerinde biraz pas görüyorum.
0: Evet.
2: Silindirlerin üzerine su gelmesiyle zamanla oluşan şeyler.
0: Güzel.
2: Bunları yenisinden daha iyi yapabiliriz. 30 ila 50 yıl kadar dayanabiliriz.
0: 30 ila 50 yıl mı?
2: Kesinlikle.
0: Harikaymış. Evet, güzel.
2: Başlıyoruz.
0: Dünyada bu işi yapan nadir insanlardansın. Birçok insan hidroliğinde buna benzer bir sızıntıyla karşılaştığı zaman arabayı aldıkları galeriye, üreticiye geri döner ve bunu senden satın aldım ve sızdırıyor der. Öyle değil mi?
2: Bunu yapabilirsiniz. Saab satıcısına gidebilirsiniz ama sizden silindir başı $700'luk bir ücret isterler.
0: Evet.
2: Bizse bu işi çok daha ufak bir ücret karşılığında yapıyoruz ve elinize yenisinden daha iyi bir parça geçiyor. Yani daha kaliteli.
0: Evet. Üreticinin yaptığından daha iyi.
2: Evet.
0: Evet, harika bir şey değil mi? Hadi ama Klaus, bu makinenin önünde ne yapıyoruz? Bu makineleri çok iyi bilirim ben.
2: Hı hı. Eskimiş contaları sökmek için metal katmanı biraz aşındırmamız gerekecek.
0: Evet.
2: Sonrasında silindire kendi contamızı takabilmek için yüzeyin üzerine birkaç yiv açacağız. Yani biraz çalışmamız gerekecek.
0: Harika. Ve bunu makine yapacak.
2: Şimdi buradaki deliği açacağız ve başlıyoruz.
0: Silindirin içerisinde sıvıyı içeride tutması için bir conta var. Ancak bu contalar artık işe yaramıyor. Bu yüzden hepsinin değişmesi gerekecek.
2: Makine birkaç tur yapacak. Başta biraz alan açıp sonrasında yiv şeklinde kesecek.
0: Harika.
2: Evet. Kilidini açıp silindirimizi çıkarıyoruz. İşte böyle. Burada yeni kesilmiş yivleri görebilirsin.
0: Evet. Artık teflon contaya erişimimiz de var.
2: Evet.
0: Onu çıkarabileceksin.
2: Evet.
0: Hadi o zaman contayı çıkaralım.
2: Tamam.
0: Peki şimdi bunları, bu contayı nasıl çıkaracağız?
2: Yani... Çekecek miyiz? Bazen sadece çekerek bile gelebiliyor.
0: Evet.
2: İşte böyle.
0: Evet, harika. Şimdi daha uzun süre dayanacak değil mi?
2: Evet, daha uzun süre dayanacak. Bu taktığımız conta orijinallerinden 3 kat daha
0: evet,
2: uzun
0: harika.
2: Dayanacak. Ve tozları dışarıda tutması için ufak bir silecek takıyorum. Ve bu da çok işe yarayacak. Evet.
0: Yani gövde hareket ettikçe bu aparat her seferinde silecek ve temizleyecek.
2: Evet. Evet, gövdesini güzel ve temiz tutacak. Bunu da yivlere taktık mı? Tamamdır.
0: Klaus, Saab'ın tavanı 225 kilo daha ağır olsa bile bu kolların onu kaldırabileceğini söyledi. Bu yaklaşık 3 Mike Brewer eder. Gerçekten o kadar ediyor. Aa, şu an neye bakıyorum Klaus?
2: Bir başka Saab 9-3 silindiri. Üzerindeki boru basınç göstergesine bağlanıyor. Göstergeden çıkan boru da pompaya gidiyor. Ve onu senin kullanmanı istiyorum. Ne dersin?
0: Pompayı benim kullanmamı mı istiyorsun?
2: Evet.
0: Üretici sınırının 1700 PSI olduğunu söylemiştin değil mi?
2: Doğru.
0: Evet. O zaman pompalayalım mı? Başlıyorum.
2: Başlayabilirsin. Yapabilecek misin?
0: Patlamayacak değil mi?
2: Hayır.
0: Oo, 1700'e ulaştık bile.
2: Doğru.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Sorun yok. Devam etmemi istiyor musun?
2: Devam et. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. 5000'i geçtik. Evet.
0: 6000 PSI. Haklıymışsın. Evet, haklısın. Tavanın üzerinde ben ve arkadaşım oturuyor olsak bile bu kollar tavanı rahatça
2: evet.
0: kaldırabilir. Bir tanesini
2: evet.
0: hallettik. Geriye 4 tane kaldı. Onları da halledip bana gönderebilir misin?
2: Tabii.
0: Harika bir adamsın Klaus.
2: Evet.
0: Seni görmeye bu yüzden geldim.
2: İyi ki geldin.
0: Çok güzeldi.
3: Mike bana arabanın önünden çıkan kaynağı belirsiz sürtünme sesinden bahsetmişti ve aynı zamanda birçok üstü açılır arabada meydana gelen sarsıntıdan söz etti. Bu sarsıntıların nedeni şasinin ortasının esnemesidir. Çünkü tepede destek alıp dayanabileceği çelik bir tavan yoktur. Sonuçta üstü açılır araba. Bu sarsıntıların üstesinden gelebilmek içinse sap buralara demirbar yerleştirdi. Süspansiyona, tavanın bir kısmına ve diğer noktalara bağlanarak sarsıntının bir kısmını önleyebiliyor. Aynı zamanda arabanın performansını ve sürüşünü de etkiliyor. Çünkü ön kısmı son derece sıkı tutuluyor. Şuna baksanıza. Bu bölgelerde bariz aşınma izlerine denk geldim. Tahminimce amortisörlerin üst kısmı hareket ederek buraya vuruyor. Ve Mike'ın duyduğu ses de tam olarak bu. Büyük bir problem var. Ama bu tamiri kolay bir şey değil. Oraya ulaşabilmek için bunu yapmam gerek. Tekerlekleri çıkardıktan sonra frenlere geçiyorum. Kaliperlerden başlıyorum. Bir diğer sorun da burada. Bu yıpranmış bir mahsal toz lastiği. Aslında yeni gibi duruyor. Normalde bu durum sinirimi bozardı. Ama amortisör takozuna ulaşmak için zaten sökmem gerekiyordu. Bunu da aradan çıkarmış olurum. Kaliperlerin kablosunu çıkarmadan kaldırıyorum. Böylece hidrolik sistemle uğraşmam gerekmiyor. Fren balatasını ve kaliper braketini çıkarıp ABS sensörlerini söküyorum. Sırada disk fren var. Fren diskine dokunmayacağım ama süspansiyon kolunu ayırmaya başlayabilirim. Evet, yeni bir rotbaşı da gerekecek. Sonra süspansiyon kolunu kontrol kolundan ve rulmandan sökmeye başlıyorum. Bunu da hallettikten sonra rot kolunu sökmeye başlayabilirim. Alt kısmı artık hallettim. Şimdi yukarıya geçmem gerek. Bir elimle yayı tutacağım. İşler ağırlaşmak üzere. Kendi projenizle uğraşıyorsanız, garajdaysanız ve hava karardığı zaman bu iş karşınıza çıktıysa, arabaya ertesi günün sabahına kadar dokunmazsanız iyi olur. Çünkü yaylar tehlikeli olabilir. Karşımızdaki bu yay sıkıştırma kuvvetine maruz kalıyor ve yüksek miktarda enerji barındırıyor. Bense bu yay kompresörlerini kullanarak enerjiyi artıracağım. Her iki tarafı da yavaş yavaş sıkıştırıp enerjiyi eşit bir şekilde böleceğim. Tepedeki amortisör takozunu çıkartmak için biraz yaratıcı olmak gerek. Ucu altıgen olan bir soketim var. Üzerine bir İngiliz anahtarı takıyorum. Bir uzatıcım ve 6 milimetrelik anahtarım var. İkisini de birleştirip delikten geçiriyorum. Ve ucuna daha ufak bir soket takıyorum. Bu ufaklık burayı kavrarken ben de somunu döndürüyorum. Yay kompresörlerimin dayanacağını biliyorum ama daha da güvenli olması için yayları buraya doğrulttum. İşte tam olarak burada. Buraya kadar gelmişken içerideki bazı parçaları da kontrol edeceğim. Geri tepme gayet iyi gibi duruyor. Sorunlu parçamın bu olduğunu biliyorum. Metal kısmın içerisinde plastik bir halka var ve o halka zaman içerisinde eriyip parçalanmış. Yoldaki bütün tümseklere ve çukurlara göğüs geriyor. Yani çok zorlanan bir parça bu. İyi haberse bunun harcanabilir bir parça olması ve değiştirilmek için tasarlanması. Bunu değiştirerek Mike'ın şikayet ettiği bütün o seslerin üstesinden gelmiş olacağız. Amortisör takozunu geri takmama rağmen parçayı yerine hemen yerleştirmeyeceğim. Hazır her şey ortadayken rot başını da tamir edeceğim. Aynı zamanda tarik milinin sızdıran sabit hızlı aks bağlantısını da çıkarıp Mike'ın $73 bulduğu yeni parçayla değiştireceğim. Sadece 55 pound ediyor. Parçalarını ayırmama gerek bile yok. İçerisinde tortu var mı ona da bakacağım. Fark etmez, her türlü çöpe gidecek. Mike'ın şikayet ettiği sesi kesinlikle önleyecektir. Ama sorun şu ki, bu daha işin yarısıydı.

Mark 9.3'ün dış görünümünü tamamlamak için bana bir sürü yeni ve parlak parça satın aldı. Vegan'ı bir araya getirmenin kolay gibi görünmesinin nedeni öyle olması.

Sanırım bu araba için iyi bir iş çıkardık. Bütün sızıntıları, çatlakları ve arabanın yüzeyindeki her şeyi tamir ettik. Misal hayranını çok mutlu etmek üzereyiz.

0: stays, it stays with me.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona. Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
2: Bambim var benim.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
2: Bambim var benim.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
19: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
21: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
22: Bankam Sonbank kartıma din.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı.
27: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
28: Ve işte gidiyoruz. 2001 model Saab 9.3 Wiggen, Avrupa'yı tarzdan nefes kesen
0: Üstü açılan araba sürüşü yaşamak istiyorsanız bir Alman arabası almak zorunda olmadığınızın kanıtı. Atölyeyi de geçip sürmeye devam etmemek için kendimi zor tuttum. Bütün bunlar 5 viteste bu güzel şanzımandan geçiyor. Ancak arabamız sarsıntılarla ve sızıntılarla boğuşuyordu.
1: Bu kötü oldu.
0: En sevdiğin türden. Kimse basit bir sızıntı istemez. Sızıntının bir felaket niteliğinde olmadığını keşfettik.
1: Sadece birkaç civata sıkıştırdım.
0: Süspansiyon kolunu değiştirerek sürüşünü de güzelleştirmiş olduk.
1: İyi haberse bunun harcanabilir bir parça olması ve değiştirilmek için tasarlanması. Mike'ın şikayet ettiği bütün o seslerin üstesinden gelmiş olacağız.
0: Açılır tavandaki yıpranmış hidrolik kolların yenisini almaktansa onları tamir ederek fazlasıyla tasarruf etmiş olduk.
1: Bu taktığımız conta orijinalinden 3 kat daha uzun dayanacak. İşte bu kadar.
0: Arabanın maliyeti 4500 dolar oldu. Silindir kapak contası 31 dolar. Tork ayarlı civata 74, hidrolik kol tamiratı 510, amortisör takozu 120, tahrik mili 85, rot başı 35. Yeni ön tampon 587, yeniden boyanmış koltuklar 60, yenilenmiş boyada 1000 dolar tuttu. Toplam maliyeti 7002 dolar oldu. Bütün bunlar 21 saatlik mesaide halloldu.

0: Çok güzelmiş.
1: Bence de. Harika değil mi? Sana neler yaptığıma baksana. Seni böyle harika yerlere götürüyorum. Altında harika bir İsveç arabası, etrafında mükemmel İsveç mimarisi. Yerel bir İsveç açması bile aldım. Araba burada harika duruyor. İnan bana.
2: Buranın Solvang olduğunu biliyorsun değil mi? Solvang'deki her şey Danimarka mimarisinden esinlendi.
1: Her şey İsveç işi değil mi yani?
2: Hayır.
1: İsveç açması bile almıştım.
2: Buna ne dediklerini biliyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: Ona Danimarkalı diyorlar.
1: Demek İsveçliler Danimarkalı seviyor.
2: Bence dünyadaki herkes Danimarkalı seviyor. Hadi. Arabaya girelim.
1: Şu ana kadar yediğim Danimarkalı'dan çok memnundum.
2: Hadi.
1: Ya da İsveçli'den kafam karıştı. Neyse, araba harika duruyor. Ön tamponu hallettiğimiz için çok mutluyum. Otoparka gire çıka Şana tamponu bayağı hırpalamıştı. Bunu sen tamir ettin. Ben boyadım ve harika oldu. Evet, çok tatlı.
2: Arabanın dışındaki her şeyi halloldu.
1: Rüzgarlık da çok iyi.
2: Dışının iyi olduğunu düşünüyorsan bir de içine bak.
1: İsveçli, Danimarkalı, hepsi Viking değil mi? Aynı değiller mi? Dünyanın aynı yerinden geliyorlar. Vay canına, ne kadar temiz, çok düzgün duruyor. Amortisör, takoz konusunda da bir şeyler yapmışsın, harika.
2: Evet, güzel duruyorlar, sen bir de sürüşüne bak.
1: Aa, dur. Ona geçmeden önce tek bir şey var.
2: Güzel.
1: Bu amblemi arabaya takmamız gerekiyor. Senin için son bir iş. Bu arabayla işin henüz bitmedi. Harika.
2: İşi hemen hallediyorum. Sanırım sen kullanacaksın.
1: Tabii ki ben kullanacağım. İsveç yollarını tatmak istiyorum.
2: Arabalara saatlerimi harcayıp onları kullanma şerefini tadamıyor gibi hissediyorum. Son dakika gelip bunu benden çalıyorsun.
1: Aa, sus da arabaya bin.
2: Arabanın içerisine elimden geldiğince fazla kırıntı dökeceğim.
1: Elindeki İsveçliyi buraya sakın dökme.
2: Danimarka'ydı ama bu sefer karışmayacağım. Pekala, gitin İsveççesini.
1: Git.
2: Çok güzel.
1: Göz kamaştırıcı.
2: Biraz garip değil mi? Amerika'ya taşınacağım, Kaliforniya'da çalışacağım ve bir Amerikalı ile evleneceğim hiç aklıma gelmezdi.
1: İsveç'te sap kullanmak da var.
2: Sap kullanmak ama burası İsveç değil miydi? Öncelikle sürüş hakkındaki her şeyi duymak istiyorum.
1: Kesinlikle bir gelişme var. İyi bir araba olduğunu biliyordum. Ama şu sarsıntı sorunu çok feci.
2: Ondan tamamen kurtuldum.
1: Son derece farklı bir hissiyatı var. Artık yolda giderken sallanmıyor. Garip bir ses de çıkmıyor. Gürültülü bir yolda gitmemize rağmen arabada tık yok. Kesinlikle harika bir araba. Harika.
2: Ve o kadar da tutmadı.
1: Bir diğer iyi nokta...
2: Bak, biri vurun bayılacağı şey cüzdanını çıkarmamak.
1: Hayır. Cüzdanımı çıkarmayı severim.
2: Ne?
1: Evet,
2: hadi
1: severim.
2: Canım.
1: Öyle ama bana cimri deme.
2: Uykuluyken araba kullanmamalısın sen.
1: Arabalara doğru miktarda para yatırmayı seviyorum. İnsanları bu şekilde eğitirsek kendileri de yapabilir. Ve o kadar da para harcamış olmazlar.
2: Elin o kadar sıkı ki taşı sıksan suyunu çıkarırsın.
1: Hem de boks eldiveniyle, biliyorum. Bu işte çok ama çok iyiyim. Ama biraz para biriktirmek her zaman iyidir. Gördün mü? Tavanı açıp İsveç manzarasını seyretmek ne kadar da iyi bir fikirmiş.
2: Evet, iki şey var. İlk olarak biraz erken konuşmuşum çünkü burası gerçekten çok güzel ve burası İsveç değil.
1: Araba İsveçli ve biz de İsveç'teymişiz gibi davranabiliriz gibi geldi.
2: Böyle virajlı bir yol için güzel bir
1: araba. Şuraya bak.
2: Şuna bak.
1: Bu arada vegan ne demek biliyor musun?
2: Evet, et yemiyorsun demek.
1: Hayır, o vegan. Vegan.
2: Evet, şimdi camdaki tükürüklerini siler misin?
1: Hadi ama İsveççe konuştum. Anlamı da Saab Uçak Şirketi Limited.
3: Limited şirketi.
1: Dediğinin aynısı.
2: Çok atik.
1: Evet. Harika değil mi?
2: Aman tanrım.
1: 128'i gördük
2: bile. İnanamıyorum.
1: Arabanın satılmasını sağlayacak olan da bu işte. Alıcı direksiyonun başına geçip 2.3 litre turbolu bu fena motoru tadacak. Çok iyi değil mi? Bu yüzden bunun adı Yıldırım. İki 2001 model bir Saab Wiggum bulup atölyemize getirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Arabanın ilanını Amerika'nın her yerine koydum. Bunun yanı sıra Saab forumlarında da reklamını yaptım ve bu tip bir arabayı gerçekten isteyecek insanlara odaklandım. İşe yaramış gibi duruyor. Çünkü arkamda Paul adındaki beyefendi Amerika'nın diğer ucundaki Florida'dan buraya kadar geldi. Tahmin edin ne ile geldi? Saab tişörtüyle. Sanırım arabanın bir hayranı. Araba için 7500 dolar istedim. Çok fazla değil. Biri için iyi bir araba olacak. Umarım o kişi arkamdaki kişidir. Pekala. Beğendin mi?
2: Kesinlikle.
1: Demek beğendin. Saab aksesuarlarıyla geldiğini görüyorum. Başka bir Saab'ın mı var?
2: Evet. 1990 model Saab 900 Turbo Convertible. Yedek parça için kullandığım bir 900 ve 2010 model 95 Aero.
1: Evinde ufak bir Saab galerisi açmışsın gibi duruyor. Florida'da olduğun için üstü açılır araba çok işine yarıyordur.
2: Kesinlikle.
1: 7500 dolar istiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
2: Bence el sıkışabiliriz.
1: O kadar çabuk yani. Harika oldu. Daha fazla para istemeliydim. Az önce kendine bir Saab 93 Wiggum aldın. Tebrik ederim. Bu projeyle güçlü bir piyasası olan arabayı alıp, üzerinde doğru şeyler yaparak her zaman mükemmel alıcıyı bulabileceğinizi kanıtladık. Bu arabayı Paul'a sattığımız için çok mutluyum çünkü Florida'ya kadar harika bir yolculuğu olacak ve oraya vardığı zaman elinin altında uzun yıllar boyunca dayanabilecek üstü açık bir otomobiliyle baş başa olacak. Ben ve Ant bu arabadan çok iyi kar elde ettik. Bunun gibi daha çok ikonik arabaları yenilememizi izlemek istiyorsanız tamirat ve tadilatın bir sonraki bölümünde bize katılın. Görüşmek üzere.
0: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
20: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hem...
1: Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: kapı panellerini boyama işine girmemeye karar verdi. Aslında birkaç tane yeni aldım.
1: Harika.
2: Aslında daha iyi değil mi?
1: Harika. 50 tane sipariş etmedin değil mi?
0: Etmiş olabilirim.
1: Pahalı mıydı?
0: Sabah küçük bir sorun yaşadım. Diğer araba için birkaç egzoz kelepçesi sipariş ettim. Evet ve 40 tane geldi.
2: 40 tanesi de yanlış.
1: Onlar da yanlış
0: boyutta. Evet, onlar da yanlış
1: boyutta. Onları her neyse.
0: Kullanacağız.
1: Hayat dayama lastikleriyle rafa dizebilirsin artık.
0: 50 tane. Pahalı olduklarını sanıyordun.
1: Öyle sanıyordun değil mi?
0: Ve İngiltere'nin depolarını taramaya başlıyoruz.
3: İşte bu. Kesinlikle inanılmaz.
0: İnanılmaz. En ilgi çekici. Bunlardan birini daha önce hiç görmedim. En heyecan verici.
3: Ho ho ho, işte bu yaramaz bir araba Henry.
0: En şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
3: Tam sana göre.
0: Aa, bayıldım. Bunları alacağız, tamir edeceğiz.
3: Aman tanrım.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel bir kazanç oldu.
1: Hey!
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Essex'e gidiyoruz ve Faz hala Landy'den şikayet ediyor.
3: Bir şeye dikkat çekebilir miyim?
0: Ne?
3: Hala Land Rover'dayız.
0: Aa, başlama.
3: Evet, olmayacak öyle değil mi? Söyler
0: Hayır.
3: misin? Asla olmayacak değil mi?
0: Şu an param yok. Güzel bir gelirimiz olmalı. Sonra düzgün bir şey alabiliriz tabii.
3: Peki transit minibüse ne
0: tamam,
3: dersin?
0: Tamam, evet bir transit minibüs onu alabilirim. Neyse, konudan sapıyoruz.
3: Evet.
0: Warren'ı görmeye gidiyoruz.
3: Evet, aynen öyle.
0: Evet.
3: Essex'te, evet tamam yani Essex'in kırsal kesiminde.
0: Tamam.
3: Şimdi Warren.
0: Evet.
3: Elinde bir sürü şey var, arabalar var.
0: Evet.
3: Küçük ticari araçlar, küçük minibüsler var.
0: Küçük ticari araçları
3: Bunun
0: severim.
3: Bunun gibi şeyler, evet. Motosikletler de kırsal kesimde birçok insanın motosikleti var. Bir sürü seçeneği var diyebilirim.
0: Evet, Fransız mı?
3: Hayır, sanırım aslında Maltalı olabilir.
0: Aa, Malta'yı çok seviyorum.
3: Deniz ürünlerini seviyorsanız Malta kesinlikle muhteşem bir yer.
0: İşte orası gidilecek ya.
3: Ve bir sürü klasik araba, bir sürü klasik motosiklet ve bir sürü klasik araç var.
0: Sabırsızlanıyorum,
3: evet.
0: Hadi gidelim. Warren'la tanışmak için
3: evet,
0: sabırsızlanıyorum.
3: Hadi
0: Warren. Bir torba karides ve yengeç sürüm ile mi ya da bir Plymouth Barracuda ile mi döneceğiz kim bilir. Ama Warren'ın Essex'teki evine gidiyoruz. Şimdi Warren hangi arabaları sevdiğini, ne tür koleksiyonlar yaptığını ve bana ne satacağını anlat.
4: Size birçok şey
0: satabilir misin?
4: Aha. Evet.
0: Tamam.
4: Ama tutkum hızlı olanlar. Tüm hızlı
0: tamam.
4: olanları severim.
0: Tamam.
4: Ve birinci nesil olanlara bayılırım.
0: Bu işe nasıl girdin?
4: İşte bu benim tarzım. Babamın birinci nesil hızlı araçları vardı.
0: Öyle mi? Doğru.
4: Onlara ilgi duymuştum.
3: Yani
0: öyle
3: orada davetkar görünen bir deponuz var.
0: Evet.
4: Evet.
3: Evet evet çok güzel görünüyor.
0: İki katlı olacak kadar yüksek mi?
3: İçindeki her şey satılık mı?
4: Her şey satılık.
3: Tamam,
0: her şey
3: bu
0: mi?
3: Çok iyi.
4: Her şey.
0: Her şey.
3: Harika.
0: Ne yapacağımızı

0: söyleyeyim. Etrafı biraz kurcalayacağız. Olur mu?
1: Evet.
0: Seni içeri çağırıp birkaç şey sorabiliriz ve umarım sürecin sonunda
2: muhteşem
0: senden bir şeyler alabiliriz.
2: Anlaşma yapabiliriz.
1: Tamam. Mükemmel.
0: Teşekkürler,
1: evet,
0: dostum.
1: Harika. Çok teşekkür ederim. Ederiz.
2: Teşekkür
0: tamam.
2: Ederim.
1: Görüşürüz.
0: Hadi gel Macduff. Senden buyur. Görüşürüz Warren.
1: Görüşürüz.
0: Şunlara bak.
2: Peki, o zaman alfabenin en başından başlayalım, A'dan. Bu Alpine.
0: Şimdi söyle, bu Alpine'lar James Bond'ta mıydı?
2: Hayır, bana kalırsa değildi. Doktor No. Anladın mı? Doktor No filminde ilk James Bond arabası bir Sunbeam Alpine'dı.
0: 1959'da tanıtılan Sunbeam Alpine 1968'e kadar üretimde kaldı. Fotojenik güzelliği sayesinde kendi döneminde oynayan bütün filmlerde başrol oynadı. Ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun?
2: Altına yakından bakıyorum çünkü bak bu arabaların seninle ortak bir noktası var Henry. Korkunç derecede paslanmışlar kesinlikle.
0: Ben...
2: Bu yüzden altının ne durumda olduğunu görmek istedim. Orada çok fazla alt kaplama var.
0: Öyle mi?
2: Bu da muhtemelen üzerinde çalışılmış olduğu anlamına geliyor.
0: Motor bölmesine göz atalım mı?
2: Tamam, bunu yapabiliriz.
0: Hızlıca bir bakalım.
2: Nasıl açılacağını hatırlayabilir miyim bakayım?
0: Yani bu araçta bir potansiyel varsa...
2: Evet.
0: Kaputun altında ne olduğunu görmekte fayda olabilir.
2: Hala konuşuyor musun?
0: Evet, devam et. Faz, çekme kolunu bul. Alpine'lar hakkında bir şeyler bildiğini
2: üzerinde
0: kanıtla bana.
2: Üzerinde çalıştım ama nerede olduğunu hatırlamıyorum bile.
0: Üzerinde çalıştım.
2: Evet.
0: Bunu daha önce duydum. İyi ama kaputu
2: evet.
0: bile açamıyorsun.
2: Evet.
0: Orada bir yerlerde olmalı. Warren!
1: Evet?
0: Buraya gelip yardım eder misin lütfen?
1: Seni uzman sanıyordum.
2: El feneri olan var mı
0: Hayır,
2: acaba?
0: Hayır ama Warren var. Kenara çekil Fazer.
1: Sol tarafta, bakın burada.
2: Az önce buldum. Teşekkürler Warren.
0: Teşekkürler dostum.
2: Evet.
0: Tekrar çekmen
1: tekrar
0: gerekiyor.
2: Hadi bakalım.
0: Evet işte bu.
2: İşte oldu.
0: Warren gitmeden evet. önce bize arabadan bahseder misin?
1: Yaklaşık 2 aydır bizde. Arada bir dışarıda gezmek için kullandık. Aslında gerçekten çok iyi gidiyor.
0: Kaputu açtığın için teşekkürler. Minnettarım. Profesyonelle çalışmak başka tabii. Tamam hadi devam edelim.
2: Tamam.
0: Oo, şuna bak. Warren'ın ilginç arabalar arasında Malta yapı Mazda da var. Bir araba alırsın ve neden daha sonra
2: evet.
0: koltuklarını plastikle kaplatırsın değil mi?
2: Aşınmasınlar diye.
0: Evet, evet ama...
2: Kirlenmesinler diye.
0: Niçin? Niçin onları koruyorsun?
2: Ve bir Skoda pick-up.
0: Bunların gerçek bir hayran kitlesi var. Bunu biliyorum.
2: Öyle mi?
0: Ama gerçekten anlayamıyorum. Ama 3 Morris minibüsü dart atışını hak ediyor. Neyi hedefliyordu?
2: En yüksek skor.
0: Doğru. Bak gördün mü tam isabet. Gerçekten tam isabet.
2: En son ne zaman arka arkaya 3 Marina minibüsü gördün?
0: Evet biliyorum.
2: Özellikle de arka koltuğu olan bir tanesi.
0: Evet tabii ki.
2: Evet.
0: Bunlardan fazla kalmadı.
2: Hayır.
0: Ama üçü de neredeyse kusursuz durumda.
2: Evet ama bak burada başka şeyler de var.
0: Dur bir dakika.
2: Tamam hadi gel şuraya bakalım. Sanırım bu 1968.
0: Warren'ın bahsettiği şey buydu.
2: Evet.
0: Şuna bak dostum. Evet.
2: Yukarı doğru mu açılıyor?
0: Bekle dostum. İşte oldu.
2: Ohoho, işte bu yaramaz bir araba.
0: Dostum bu harika. Cosworth motoru mu var?
2: Evet.
0: 16 valfli turbo.
2: Evet, bu motordan var ve çok iyi yapılmış gibi görünüyor. Şurada bölme duvarında biraz kesilme
0: evet,
2: görüyoruz.
0: Evet, motoru yerleştirmek evet. için.
2: Ama çok iyi uyuyor. Bunun için yapılmış gibi görünüyor.
0: Evet.
2: Eğlenceli olduğundan da eminim.
0: Ve çok da pahalıdır.
2: Evet.
0: Ama buna bayıldım. Warren'ın kulübesindeki dağınıklık arasında küçük bir traktör, daha da küçük birkaç ATV ve 2 minik moped var. Güzel küçük mavi bir tane
2: evet.
0: ve eğer beğenirseniz turuncu olanı da var.
2: Y plakalı yani 1982-83 model. 40 yıldan daha eski.
0: Evet doğru. Doğru fiyata alabilirsek iyi bir ikinci el değerine satılabilirler.
2: Evet.
0: Ama dikkat gerektiren bir araba daha var. Şimdi asıl mesele şu güzel Vauxhall Estate.
2: Bu bir Vauxhall Victor.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Vauxhall Victor bir zamanlar İngiltere'nin en çok ihraç edilen arabasıydı. 21 yıllık üretim süresi boyunca birkaç farklı station wagon versiyonu üretildi. Bu modelde açıkça birkaç değişiklik yapılmış.
2: Vites kolunda gördüğüm kadarıyla evet. Doğru. Bu 5 vitesli, 5 hızlı.
0: Gerçekten mi?
2: Yani bunun başka bir özelliği olup olmadığını bilmiyorum.
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Bunu Warren'la konuşmamız gerekiyor.
0: Warren! Bak Warren. Fazın kaputu nasıl açacağını öğrenmesi gerekiyor.
2: Evet tamam, çok komik, çok komik. Warren, bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii.
2: Bunda 5 vitesli bir şanzıman mı var?
1: Öyle, yani bu araç aslında 4 vitesli olarak üretilmiş olmalıydı.
2: Evet.
1: Ama 70'li yıllarda Malta'da yakıt fiyatları yükseldi ve bu yüzden de eski motoru çıkarmışlar.
2: Evet.
1: Ve C1 motoru koymuşlar.
2: Tamam.
1: Yani 5 vitesli dizel yapmışlar. Çok ekonomik.
2: Dizel 5 vitesli bir Victor mu?
1: Evet.
2: Kaputun altını görelim.
1: Tamam.
2: Düzgün yapılmış.
0: Bence bakabilirsin
2: istiyorum.
0: Açtığına göre.
2: Evet tamam. Bu yalanı hep söyleyeceksin, öyle değil mi?
0: Şaka yapıyorum.
2: Şuna bakın.
1: Tam oturmuş, baksana. Şuna bak.
0: Ay canına.
1: Bolca yerim var.
2: Seyahat için iyi mi peki?
1: Çok kullanışlı bir araba. Herhangi bir hız yarışmasında birincilik kazanacak falan
2: Hayır.
1: değil tabii. Ama kullanışlı. Yine de otoyollarda rahat.
2: Ve kötü sürücülerin, mekanik duyarlılığı olmayan insanların umursamaz kullanımına da rahatlıkla dayanabilir.
0: Ne?
2: Aa merhaba.
0: Onu dinleme bu arada.
1: Hemen bağışladı.
0: Aslını sorarsan kendini tamirci sanan bir adam var. Kaputun
2: tamam,
0: kilidini bulamıyor.
2: Teşekkürler yani, Warren, bu harika. Bence
0: Warren,
2: çok
0: teşekkürler.
2: Güzel.
0: Harika iş, tamam. Şunu kapatalım. Gerçekten tuhaf ve ilginç değil mi? İşin doğrusu ben güçlendirilmiş bir motor bulacağını düşünmüştüm.
2: Evet.
0: Hayır hayır, bu dizel.
2: Kullanılabilir hale getiriyor ve
0: evet.
2: Bence biliyorsun.
0: Evet, beğendim. Çok seçenek var ama hangisini seçeceğiz? Tamam, Victor var.
2: Evet, Victor Alpine'da olur mu?
0: Alpine güzel bir fikir ve tabii ki marina minibüslerinden biri.
2: Evet.
0: Aslında beyaz olanı beğendim.
2: Evet, eskorta kadar para harcayabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü bence o her şeyi sorabiliriz.
0: Her şeyi sorabiliriz. Warren çok iyi ve uyumlu birine benziyor.
2: Öyle,
0: sorabiliriz.
2: Evet.
0: Her türlü şeyi.
2: Belki de her şey şimdi değişir.
0: Olabilir, evet. Bunu beğendim, hadi bakalım. Evet Warren, iyi bir tur attık ve şimdi birkaç fiyat alalım.
1: Evet.
0: Dizel motorlu Vauxhall Victor'la başlayalım mı?
2: Olur.
1: Bunun için 5500 istiyorum.
0: Tamam.
1: Bir daha böylesini bulacağınızı sanmıyorum.
2: Merakımdan soruyorum. Escort ne kadar?
1: O yüksek bir rakam.
2: Öyle mi?
1: Yüksek, yüksek.
2: Ne kadar peki?
1: O yaklaşık 50.000.
0: Evet, tahmin etmiştim.
2: Tamam.
1: Evet.
0: Marina minibüslerinden bahsedelim mi?
1: Tamam, yani Aytal beyaz olan marina minibüsü. O 5500.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Warren, şu tarafta iki tane küçük Suzuki FS50'n var.
1: Evet.
0: Onlar satılık mı?
1: O da satılık, evet.
2: İkisi ne kadar peki?
1: İkisini 2800 sterline bırakırım.
2: Öyle mi?
0: Ve son olarak Sunbeam.
1: Bu araç için 6000 sterlin istiyorum.
2: Tamam.
0: Peki 5000'e olmaz mı diyorsun? Hı?
1: Ortada buluşalım.
0: Sunbeam.
1: Bölüşelim. 5500'e de olur.
2: Alpine ister misin?

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın.
6: Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Şuna bak.
12: Evet.
11: Walking de Warren ve olağanüstü klasik İngiliz otomobil koleksiyonuyla birlikteyiz.
12: İşte bu yaramaz bir araba.
11: Bir Sun Beam Alpine için 5000 sterlin teklif ettik.
12: Alpine ister misin?
11: Ama o 5,5 istiyor. Çok güzel olabilir.
12: Bence çok güzel olabilir. Boya masrafını da hesaba katmamız gerekiyor. Evet,
13: sorun
12: hadi
13: olmaz.
12: Bakalım. İşte oldu.
13: İşte oldu.
12: Anlaştık.
13: Çok teşekkür ederim.
12: Harika,
13: çok teşekkür
12: teşekkürler.
13: Ederim.
12: Teşekkürler.
11: Warren, çok teşekkürler.
13: Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
11: Evet, tamam dostum. Geri gelmek istiyorum.
12: Ben gidip hazırlıkları yapayım. Ne
11: dersin? Sakıncası yoksa
12: tamam,
11: tabii.
12: Tamam, yapacağım hemen.
13: Teşekkür harika. Ederim.
11: Teşekkürler Warren.
13: Sağ olun, görüşürüz.
11: Yalnız düşünmeye bırakılıyorum. Ertesi gün kulübede Guy ve Alan'ı sarsılmış ve öfkeli buluyoruz. Biraz da şaşkınlar.
14: Buna damalı mı diyorsun?
11: Neden bahsediyorsunuz?
14: Boya lekeleri.
12: Bu gördüğünüz aşırı koruma için.
14: Boyadan küçük minicik bir parça oksit astarı lekesi sürüyorsun.
15: Paslanmayı önlüyor.
12: Paslanmasını önleyecek.
14: Altı gayet iyi görünüyor.
12: Evet. Yani bence biraz ovup hızlıca bir kez üzerinden geçip hızlıca boyarsak oldukça düzgün görünebilir ve...
11: Hayır, yeniden boyayacağız.
15: Şunu söyleyebilir miyim? Tüm bunları görmezden geliyordum ama bu arabaları kesinlikle çok seviyorum.
11: Yani bu ilk Bond arabasıydı.
14: Evet.
11: Doğru. Sean Connery bunu Doktor No'da kullandı.
12: Evet.
15: Gerçekten.
12: Evet, çok doğru.
15: Ha, tamam.
11: Ve koyu maviydi. Yani bu da koyu mavi olacak. Tüm zamanların sevdiğim filmleri için saygı unsuru
12: doğru.
11: olacak.
12: Doğru. Perde arkasında sana Doktor No diyoruz. Çünkü bir şeye ihtiyacımız olduğunda hep hayır diyoruz.
15: Get Carter'da bunlardan bir tane var mıydı?
11: Evet, olabilir. Olabilir.
15: Bunda da yanılıyor olabilirim.
11: Her iki durumda da ikonik.
15: Öyleler.
11: Evet. Ve hiç kullanmadım. Bu yüzden çok heyecanlıyım.
12: Genel durumu iyi. Altında çok fazla koruyucu malzeme var ama sanırım bunun nedeni birinin tamir etmesi ve sonrasında çürümenin tekrar başlamasını istememesi. Yani
11: tamam.
15: Evet, zor durumda görünüyor.
12: Bence iyi bakılmış ama kozmetik olarak bundan biraz daha iyi görünebilirdi. Bence bunu halledebiliriz.
15: Bayağı zor.
11: Yarın ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Tavanı çıkarıp parçaların ve altındaki bölümün durumuna yakından bakalım.
12: Evet.
11: Olur mu?
15: Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla bagajda bir tente örtüsü
11: tamam,
15: var.
11: Tamam, o zaman ona da bir bakalım.
12: Tamam.
11: Olur mu? Şahsen jantları fil dişi rengine boyatmayı düşünüyorum.
12: Evet, iyi fikir.
11: Bence bu arabayı yaparken gerçekten de en büyük İngiliz değerlerimizden biri olan James Bond'a saygı gösterisinde bulunmalıyız.
14: James Bond.
12: Evet, tabii ki. Harika fikir.
11: Öyle mi diyorsun?
12: Evet, öyle
11: harika.
12: Diyorum.
15: Hadi başlayalım.
11: Bence kutlamalıyız ve James Bond olayına girmeliyiz. Anlıyor musunuz?
12: Evet.
11: Sadece eğlence olsun.
15: Araba kovalamacası yapabilir miyiz?
12: Bakın bakın. İşte böyle. Yapıyorum işte
11: çekin
12: oldu.
11: Çekin şuradan. Ne?
12: Çalkalanmış, karıştırılmamış James Bond, öyle değil mi?
14: James Bond.
15: Ama bu sadece kahve değil mi?
11: Evet. Ertesi sabah Jelly direksiyona geçiyor. Faz ve Skid ise savaşa hazırlanıyor.
12: Bence şöyle yapalım. Bagajdaki her şeyi çıkaralım, tavanı da çıkaralım, ne dersin?
15: Evet.
12: Çalıştıralım ve küçük bir ön hazırlık denemesi yapalım.
15: Henry bunu boyamayı umuyor, ancak bunun kesinleştiğinden emin değilim. Ama biz bir bakalım.
12: Büyük bir iş, çünkü burada çok fazla kırmızı oksit birikmiş ve bu katran kadar kalın.
15: Biliyorum. Umarım görevini yapıp korumuştur.
11: İlk iş, şaşırtıcı derecede geniş bagajı boşaltmak.
12: Şimdi tente olarak bence bu iyi oldu. Çünkü burada direksiyon için küçük bir çıkıntı var.
15: Evet.
12: Emniyet kemerleri çantada. Belki çantada başka ne var? Aa, işte burada.
15: Uyku öncesi kitabı.
12: Evet. Faz. Bol bol kitap varmış. Alpine. Alpine tarzı. Muhtemelen Sunbeam Alpine kulübünün çağrı belgesine benziyor. Aa, evet. Birkaç tane sıradan paspas var.
11: Bir oto yedek parça deposundan daha fazla dağınıklık var ama sonunda boşalıyor.
15: Bana kalırsa faz bence oldukça sağlam görünüyor.
12: Evet, bence de öyle. Harika olduğunu düşünüyorum.
15: Fena değil, değil mi?
12: Orada küçük bir yama var ama genel olarak konuşursam bence iyi görünüyor.
15: Sanırım yapmamız gereken bir sonraki şey farların durumuna bakmak.
12: Fren lambalarımız yanıyor mu?
15: Evet.
12: Sinyaller?
15: Evet.
12: Sol taraf?
15: Evet.
12: Arka stop lambaları?
15: Biraz sönük ama ne kadar parlak olacağını bilmiyorum. İkisi de yanıyor yalnız.
12: Tamam. Peki ya ön farlar?
15: Evet, evet, ikisi de yanıyor.
12: Ve?
15: Kısa farlar ve uzun farlar, evet, gayet iyi. Kısa ve uzun farlar çalışıyor, evet.
12: Ve şimdi sinyaller?
15: Sinyaller de çalışıyor. Sağ taraf? Evet, bu çalışıyor. Diğer taraftaki de çalışıyor. Her ikisi de çalışıyor.
12: Tamam.
15: Hadi tavanı çıkaralım.
11: Üst tavan kolayca çıkıyor. Ve bagajda bırakılması gereken koltuk kılıfları da ortaya çıkıyor.
12: Bu parlak mavi olanlar çok sırıtıyor.
15: Kapı panelleriyle pek uyumlu değiller.
12: Hayır.
15: Değil mi? Hey Faz.
12: Evet.
15: Denemeye gitmeden bir şey daha yapalım. Motor bölmesine bir göz atalım.
12: Evet, iyi olur.
15: Yağ kontrol
12: tamam.
15: Et.
12: Şimdi kapı taçma kolunun nerede olduğunu
15: öyle mi?
12: Biliyorum. İşte burada.
15: Çok iyi.
12: Evet, biliyorum. Kendimi
15: öyle
12: rezil
15: mi?
12: Ettim. Arabayı ilk aldığımızda bulamadım.
15: İşte oldu. Bu motorun hacmi ne Faz?
12: Bunun hacmi 1725 cc. Küçük bir araba için oldukça büyük aslında.
11: Yağ seviyesi iyi.
12: Tamam, maksimum seviyedeyiz.
11: Radyatör de öyle.
12: İçine bak. Evet, soğutma sıvısı da var. Tamam. Artık gidebiliriz.
11: Geriye kalan tek şey bir deneme turu.
12: Ha, sorunsuz çalışıyor.
15: Yağ basıncı da iyi.
12: Evet, yağ basıncı mükemmel.
15: Evet, evet.
12: Tamam, hadi gidelim.
15: Aa, sorunsuz bir kalkış.
12: Şimdi de frenleri test
15: evet.
12: edelim.
15: Aa, iyiler.
12: Sıkı tutun. Evet,
15: çok
12: öyleler.
15: Çok güzeller.
12: Evet, güven veriyorlar.
15: Aa, mükemmel.
11: Burası Karayip Adası olmayabilir ama Sunbeam harika görünmüyor mu?
12: Biraz da hızlı gidiyor, öyle değil mi?
15: Çok güzel.
12: Evet.
15: Evet.
12: Tıkırtı yok.
15: Çok akıcı.
12: Vuruntu yok. Bence harika bir araba.
15: Bu küçük araba çok güzel
12: evet,
15: bir araç.
12: Evet, öyle.
15: Göründüğü kadar kötü değil.
12: Evet.
15: Sadece boya yüzünden.
12: Doğru.
15: Ve tabii ki döşemeler.
12: Direksiyonu düzeltmemiz gerekebilir. Göstergeleri
15: evet.
12: çalıştırmalıyız. Ama bunun dışında şaşırtıcı derecede
15: evet.
12: iyi.
15: Evet. Birinin bunu çok beğeneceğinden eminim.
12: Evet, çünkü iyi gidiyor.
15: Evet.
12: Bu arabalar çıktığında insanların neden çok istediğini şimdi anlayabilirim.
15: Haklısın.
12: Sen de heyecanlandın mı?
15: Bu yaşta hayır.
12: Aa.
11: Kulübeye döndüğümüzde boyanmadan önce sökme işlemine geçiyoruz. Size doğrudan sorabilir miyim?
12: Evet.
11: Bu iyi bir araba mı?
12: Aslında öyle.
11: Öyle mi?
12: Evet.
15: Evet.
12: Çok iyi gidiyor ve kalkışta çok hızlı, öyle
15: kalkışta
12: değil mi?
15: Kalkışta çok seriydi.
12: Evet.
15: Çok güzel. Teklemesi yok.
12: Hayır, tekleme yok. Çalışmayan birkaç göstergesi varsa.
15: Bir sayacı biraz fazla gösteriyor.
12: Evet.
11: Aa,
12: iki
11: doğru.
12: katını gösteriyor ve yakıt göstergesi Henry Cole standartlarında da çalışmıyor.
11: O da ne? Boş mu?
12: Evet.
15: Boşun da altında.
12: Evet.
11: Saçmalama.
12: Evet,
11: Hyundai
12: doğru.
11: Hyundai tek boynuzlu ata benzemiyor mu?
12: Evet.
11: Üzerinde boynuzu var.
15: Üstü açıkken çok iyiydi. En sıcak
11: evet,
15: günlerden
11: eminim,
15: biri
11: eminim.
15: Değildi çünkü.
11: Söylemek istediğim şu. yeni kapı panelleri ve koltuk kılıfları almamız gerekiyor ve onları siyah seçmeliyiz.
12: Evet, bence öyle. Evet, bence iç mekanın tamamen siyah olması doğru. İyi olur. Çünkü o zaman her şeyi uyumlu hale getirmiş oluruz.
11: Tamamen
12: her şeyi tamamlarız.
11: Boya için hazırlıklar tamamlandı mı peki?
12: Evet, şu an bu trim parçalarının bir kısmını sökmeye hazırlanıyoruz ki en az zahmetle boya atölyesine gitsin. Öyle değil mi?
11: Boya olarak koyu Dr. No James Bond mavisi mi kullanacağız?
12: Bana fikrimi sorarsan eğer bence bu renkte kalmalıyız.
11: Doğru.
12: Çünkü rengini değiştirmeye çalışırsak tüm kapı kenarlarını, birçok parçayı ve motor bölmesini boyamamız gerekecek.
11: Bunda haklısın, evet.
12: Gerçekten bence sadece biraz cilalama gerekiyor.
11: Tamam. Çünkü bunun için fazla para ödediğimizi biliyorsun.
12: Evet. Evet, güzel bir araba. İyi, sağlam. Oldukça derli toplu ama berbat görünüyor.
15: Tavanı da gönderecek miyiz yoksa göndermeyecek miyiz?
11: Aa, evet, kesinlikle.
12: Evet, göndermemiz gerekiyor.
15: Tavan satarken arabaya
11: evet,
15: değer katıyor.
11: Evet, evet, kesinlikle. Tamam, evet. Çalışmaya başlayalım mı?
15: Evet.
12: Evet, evet.
11: Oho, oho. Oh.
12: Aa, dur bir dakika.
15: Ne oldu sana,
12: İtip
15: ne oldu?
12: İtip otursan iyi olur bence. Oho. Oo. Çok hızlı hareket ediyor.
15: Evet, çok hızlı. Sadece zor işler olduğunda hızlı hareket kesinlikle. Etmesi takdire şayan.
11: Hızlı bir şekilde silecekler, amblem... Kapı kolları ve kapı panelleri sökülüyor.
12: Söktün mü?
15: Evet.
12: Aferin, tamirci oldun.
11: Ve çeşitli kötülükleri saklayan o koltuk kılıfları.
15: Hey Faz, bu tarafta krem rengi bir koltuk var.
12: Aa, tamam peki. O kılıfların neden konulduğunu görebiliyoruz, öyle değil mi?
15: Bu hiç iyi görünmüyor.
11: Ama çoğu fazla sorun çıkarmadan sökülüyor.
12: Şimdi şuna bakın ya da... Ya da böyle yapabiliriz.
15: Pekala, bunu hemen siliyorum.
11: Neyse ki krom parçalar boyamadan çok daha iyi durumda ve kolayca çıkıyor. Günün başında komple bir arabamız vardı ama şimdi tüm o güzel döşemeler ve detaylar çıkarıldı. Boyadaki çizikleri gidermek gerçek bir zorluk olacak. Umarım bu imkansız bir görev olmaz.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Budur.

0: Tüsti.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Mükemmel.
6: Son alışverişte iyi bir seçim yaptık ve Bissan Beam Alpine aldık.
5: Biraz hızlı öyle değil mi?
7: Çok güzel. Evet.
6: Şimdi tek ihtiyacı olan yeni bir boya. Bu yüzden tüm kromlarını söktükten sonra boyacı Wayne'e gönderdik. Wayne'in atölyesine, yani her şeyi boyattığımız yere hoş geldiniz. Alpine dün buraya geldi. Gidip ne yaptığına bir bakayım. Oh. Evet.
8: Merhaba Henry.
6: Efsane.
8: Nasılsın?
6: Bak, ne kadar hızlısın.
8: Bu tarafa başladık, diğer taraf duruyor.
6: Bak, burası iyi görünüyor değil mi? Ne buldun?
8: Aslında standart eski bir araba.
6: Tamam.
8: Yanılmıyorsam daha önce birkaç kez boyanmış. Son boyandığında...
6: Evet.
8: Boya bozulmuş ve altındaki astar da bozulmuş. Bu yüzden her şeyi önceki haline, yani sorunsuz olan yere kadar kazımak zorundayız. Mikro kabarcıklar oluşmuş.
6: Tamam.
8: Her yerinde kabarcıklar.
6: Bu mikro kabarcıklar nasıl oluyor? Nemden mi?
8: Nemden. Büyük ihtimalle astarı ıslakken zımparalanmıştır.
6: Doğru.
8: Boyamadan önce iyice kurumazsa sorun yaşarsınız. Ve
6: evet.
8: Don veya soğuk hava olduğunda o nem donar.
6: Evet.
8: Ve kabarır ve küçük kabarcıklar oluşur. Bundan kurtulmanın tek yolu onu tamamen zımparalamak.
6: Evet, tamamen zımparalamak.
8: Evet. Hepsi düzelecek. Tüm bu alanları yapacağız. Basit temizleyeceğiz. Kurutacağız. Kötü kısımların üzerine epoksi astar. Sonra da kalın astar ve tabii boya yapacağız. Üzerinde boya kodu var.
6: Öyle mi?
8: Yani evet, ne olduğunu söylüyor.
6: Aman dostum.
8: Halledebiliriz, hiç sorun yok.
6: Bu harika. Tamam. Her şey yolunda gidebilir.
8: Evet.
6: Çok iyi. Çünkü James Bond'a küçük bir saygı gösterisi yapmak istiyoruz. Sunbeam Alpine ilk Bond arabasıydı.
8: Gerçekten.
6: Sean Connery'nin kullandığı araba. Dostum, bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi bir dahi iş başında. Hadi başla bakalım.
8: Sonra konuşalım.
6: Benim işim kolay. Görüşürüz dostum.
8: Görüşürüz Henry. Hoşça kal.
6: Hoşça kal. Bu cesaret verici notla oradan ayrılıyorum. Çiftlikte diğer motor Michelangelo'muz tamponlara başladı.
9: Wayne arabanın kaportasını boyarken ben de bunları temizleme fırsatını değerlendireceğim. Bazı yerlerinde biraz paslanma var ama yeniden krom kaplama yapmıyoruz. Çünkü bunu gerektirecek kadar kötü değiller. Bu yüzden hava güzelken dışarıda sehpa, biraz tel fırça, bez, krom cilası, sıkıntısız bir işlem yani. Ben bunu çay içerek huzurlu ve sessizken yapabilirim. Çünkü diğerleri burada değil.
6: Skid elinde mevcut olanla çalışıyor. Ama Wayne kaportayı katman katman inşa etmek zorunda. İki gün sonra tüm dolgu ve kırmızı oksidi zımparaladıktan sonra Wayne metali kapatmak için ilk kat epoksi astar püskürttü.
8: Bu arabada çok fazla macun vardı, çok fazla çatlak vardı. Bu yüzden açıkçası başka seçeneğimiz yoktu. Bunları kazıyarak bu sorunu çözmek zorundaydık. Aksi takdirde çok kısa sürede sıkıntı çıkaracaktı. Buradaki kemer üzerinde büyük çatlak olan yerdi ve kazıdığımızda çamurluk üzerinde aslında oldukça derin bir macun dolgu olduğunu ortaya çıkardık. Bu eski arabalarda hep aynı hikaye var. Kazmaya başlayana kadar hepsi iyi görünüyor ve bir sürü sorunla karşılaşıyorsunuz.
6: Nazar değmesin, artık çatlak kalmayacak. Tozu toplamak için yapışkan bir bezle hızlıca sildikten sonra Wayne bir sonraki aşamaya geçiyor.
8: Epoksi astardan farklı olarak bu artık yüksek dolgu özelliğine sahip bir astar olacak ve bu da bize iyi bir katman sağlayacak. Böylece daha sonra zımparalama işlemine geçebileceğiz. Dörtte bir oranında karıştırılmış ve muhtemelen 3 ila 4 kat uygulayacağız. İyi bir astar tabakası oluşturduktan sonra bir sonraki aşamaya geçmeden önce zımparalama için yeterli bir katmanımız olacak.
6: Sprey boyayla boyamanın anahtarı, ister boya kutusuyla ister profesyonel bir sprey tabancasıyla yapın, her şeyi hareket halinde tutmak ve birden fazla boya katmanı hedeflemektir.
8: İşte astar katı tamamlandı. Bunun üzerine 3 veya 4 kat daha uygulayacağız ve sonra fırınlayacağız. Güzelce kuruyacak. Bir sonraki aşama olan boya için hazırlık yapmak üzere orta bölmeye taşıyacağız.
6: Atölyede skit tamponları elle cilaladı ve jant kapakları için parlatma aletini kullanmaya başladı. Biraz daha fazla emek gerektiriyorlar ama sonuç ortada.
9: Bu dördü içinde en kötü durumda olanıydı ve artık bu da halloldu. Dördü de böyle olunca harika görünecek. Ve zaman dışında pek bir maliyeti olmadı ki zamanım da çok ucuz.
6: Kromdan tasarruf edince boya işinde büyük adımlar atabiliriz. 3 kat astar boyadan sonra bir sonraki aşamaya geçildi. Son kat boya.
8: Bu doğrudan parlak 2K boya, yani verniklemeye gerek yok. Tam parlaklıkta doğrudan boyayabiliriz.
6: Wayne şimdi akrilik boya kullanıyor ama tekniği aynı. Sprey tabancasını sürekli hareket ettirerek ve 3 kat püskürterek gerekli renk derinliğini elde ediyor.
8: Bundan çok memnunum çünkü berbat haldeydi ve şimdi iyi görünüyor. Şimdi gidip diğer panelleri hazırlayayım.
6: 2 gün sonra Alpine üsse geri döndü ve harika görünüyor. Bence Wayne harika bir iş çıkardı. Ne diyorsun Skilly?
9: Bence harika ve tüm aksesuarlar üzerine takıldığı zaman kesinlikle muhteşem görünecek.
6: Öyle. Kaput ve bagaj kapağının da yolda olduğunu söylemeliyim.
9: Evet.
6: Doğru. Ve jant kapakları da tekerlere takıldığında...
9: Güzel parlıyorlar.
6: Aa, evet bebeğim.
9: Krom parçaları parlatmayı seviyorum. Bana keyif veriyor.
10: Kesinlikle.
9: Tedavi ediyor.
10: Evet, sen. Evet. Maaş zammı istiyor, evet.
9: Sen söyleyince aklıma geldi.
10: Evet.
6: Evet, gördünüz mü? Şuradaki kutuda ve onları daha sonra göstereceğiz. Şuna karar verdim. Siyah koltuk kılıfları aramak yerine yeni siyah koltuklar almak daha ucuz.
10: Tamam ne? Bu arabaya özel mi yani?
6: Yani pilot koltuk isteyen herhangi bir genel araba için geçerli.
10: Yani şu anlama gelebilir.
6: Aa,
10: biraz
6: dostum,
10: ayarlama yapmamız gerekecek. Çünkü belki koltuk bu tabanlara, bunlara oturmak zor.
6: Olası değil.
10: Belki kaydırıcıları çıkarmamız gerekecek. Ve başka kaydırıcılar takmamız gerekebilir Henry.
6: Umarım mevcut raylara uyarlar. Neyse, bildiğim tek şey Wayne sayesinde güzel bir süsleme yapabileceğimiz harika bir tabanımız var. Ve muhteşem süsleyeceğiz.
10: İşte bu kadar.
6: Evet.
10: Düşürmeyin sakın ve boyayı çizmeyin. Ve çıkarıyoruz.
6: Bunlar oldukça güzel değil mi? Faz koltuk bağlantılarını yapıyor. Alan ve Skid tamponları tutan braketleri yeniden takıyor.
9: Endişelendiğim tek şey arabayı çizmesi.
11: Yeni boyandı değil mi?
9: Çizersek Lord Hazretleri çok kızacak.
6: Ve ben de biraz süpürmeye daldım.
10: Harika iş çıkarıyorsun.
6: Hayır, çıkarmıyorum. Krom kaplama sorunsuz bir şekilde takılıyor ancak tahmin ettiğim gibi yeni koltukların takılması daha karmaşık olacak ve biraz uğraş gerektirecek. En az bir gün daha çalışmak gerekecek. Ertesi sabah haklı olduğum ortaya çıkıyor.
10: Yani yaptığın şey bu adaptör plakalarını yapmak.
9: Evet.
10: Bunlar koltuk bağlantı parçalarının genişliğini arabadaki montaj noktalarının genişliğine uyarlıyor.
9: Yani raylardan söz ediyorsun.
10: Yani koltuklarımızla uyumlu raylarımız var.
9: Ve sabitlendiler mi?
10: Tam olarak sabitlendirmediler. Şu anda gevşek şekilde.
9: Evet evet, ama hepsi bir araya geliyor.
10: Deneme montajı yapıyor.
9: Hiçbir şey o kadar kolay
10: değil. Tabii ki değil. Eski bir araba.
9: Evet.
6: Tüm koltukları yeni alarak para tasarrufu yapacağımı düşünmüştüm. Fazın takması o kadar uzun sürdü ki artık emin değilim.
10: Sonunda koltukların montajını hallettim ama şu anda ters ve önden arkaya doğru çalışıyorum. Montaj sırasında her şey çok kafa karıştırıcı olacak.
6: Alpine, Triumph ve MGB spor otomobilinizin daha rafine bir versiyonu, sofistike bir gizli aracı olarak pazarlanmıştı. Bu nedenle tüm krom ve pahalı donanımlar mevcuttu. Standart olarak suni deri veya mikrosel kaplamalı pilot koltukları vardı.
10: İşte oldu. Koltuğumuz takıldı ve ayarlanabilir durumda. Bunu yapmak yaklaşık 3 ay sürdü ve bir tane daha var, biliyor musunuz?
6: Kapı panellerinin ve ikinci koltuğun takılması yaklaşık 2 saat sürüyor. Ama akşam olmadan önce... Hadi bakalım. Aferin Todd. Kavga etmeyi bırakır mısınız? Lütfen. Artık kavga etmeyi bırakın. Köpek yürüyüşünden döndüm ve duyduğuma göre neredeyse işler bitmiş. Bitirdin mi?
10: Sanırım evet.
6: Bin, denemek ister misin? Gir
10: bence
6: içeri bakayım.
10: Sen de denemek isteyebilirsin.
6: Evet, evet,
10: yeterli
6: ben de bineceğim.
10: Yer olduğundan emin olmak istiyorum.
6: Aa Faz, bu epey uzun sürdü değil mi? Aman tanrım, bu şimdi...
10: Bu bir şikayet mi yoksa sadece bir saptama mı?
6: Bence buna değecek. Oo evet.
10: Seni direksiyondan olabildiğince uzaklaştırdım.
6: Bence mükemmel. Biraz daha yaklaşabilirim.
10: Öyle mi?
6: Evet.
10: Tamamen ayarlanır.
6: Öyle mi?
10: Evet.
6: Gel bakalım, gir içeri.
12: Tamam.
10: Giriyor musun Bin?
6: Hadi Bin.
10: Hadi bakalım. Bin.
6: Buraya bak. Sen de oraya git.
12: Rahat mı?
6: Evet dostum. Harika. Aa evet Faz, her şeye değdi.
10: Çok iyi. Hareket etmiyor mu?
6: Kabul ediyorum. Gerçekten çok rahat.
10: Güvenli mi?
6: Evet evet öyle.
10: Bu koltuklar biraz daha oval şeklinde, öyle değil mi? Biraz daha iyi sarıyorlar.
6: Kılıfları takmadığıma çok sevindim.
10: Evet biliyor musun, ben de öyle. Takması biraz zahmetli olsa da bence daha iyi. Çok daha iyi.
6: Bence harika. Bakın umarım yarın kaputu, bagajı ve diğer her şeyi takarız ve bitirmiş oluruz. Aferin, harika iş çıkardınız. 2 günlük köpek yürüyüşüne çıktığım için özür dilerim.
10: Evet evet.
6: Araba harika görünmeye başladı ama onu James Bond tarzı bir göreve çıkardığımızda beklentileri karşılayacak ve sunbeamlerinde elmaslar gibi sonsuza dek kalıcı olduğunu kanıtlayabilecek mi bakalım?

0: stays, it stays with me.
1: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Hesap.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin.
3: Yemek sepeti.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde ha.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
11: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
16: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
17: Akbank.
18: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
2: kartım hadi. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Peki, alfabenin en başından başlayalım mı? A için. Alpine.
1: Bir ay önce Essex'teki bir depodan bir Sunbeam Alpine aldık. 5 rakamına daha yakın olur muydun?
2: 5.5'a inebilirim.
0: Tamam. Harika.
1: Test ettik.
0: Çok iyi gidiyor, öyle değil mi?
3: Çok güzel. Evet.
1: Bakımını yaptık.
3: Evet. Teşekkür ederim.
1: Ve yeni bir boya yaptırdık.
4: Çok memnunum. Eskiden berbattı, şimdi ise güzel.
1: Şimdi kaput.
0: Bu daha iyi.
3: İşte bu.
0: İşte bu daha iyi.
1: Ve bagaj.
0: İşte bu harika.
1: Yeniden takıldı. Geriye sadece son bir süsleme kaldı.
0: İşte oldu. Şuna bak.
1: Hadi ama dostum. Ahşap bir direksiyon.
3: Çok güzel harika görünüyor.
1: Öyle. Muhteşem.
0: Evet öyle.
1: Başladığımızda Alpine'ın uzaktan iyiydi ama mükemmel değildi. Şimdi ister yakından bakın, ister uzaktan hayranlıkla izleyin. Her türlü kullanıma hazır. Hadi ama. Bakın bu el hareketleri böyle çok,
4: çok
1: iyi.
4: Çok parlak değil mi?
3: Güzel görünüyor.
1: Muhteşem.
3: Çok güzel.
1: Vay canına. Dostum. Hey, hazır.
0: Güzel öyle değil mi? Şuna bak.
4: İnanılmaz görünüyor.
1: Üzerindeki kırmızı oksidi düşününce yani şimdi gerçekten harika. Ve iç mekan, oturma düzeni, o korkunç açık mavi renkten sonra gerçekten çok güzel oldu.
0: Bu araba tam da meraklısı için, birkaç küçük şey yapmayı seven biri için.
4: Ne yaptığını bilen biri için.
0: Doğru söylüyorsun.
4: Ama kaportası iyi,
0: evet,
4: bu önemli
0: doğru
4: değil mi?
0: Yani kullanabilir, keyfini çıkarabilir ama aynı zamanda biraz da dokunuş yapabilirsiniz.
1: Evet. Gerçekten çok güzel. Ama sektörde dedikleri gibi harika görünebilir ama sürüşün nasıl? Şimdi Fazer,
0: evet,
1: tabii ki sen sürüyorsun.
0: Tamam, harika.
1: Ben de yardımcı pilotun olacağım. Siz çay,
3: evet,
1: içebilirsiniz.
3: Sorun değil.
1: Ve evet, biz evet, inanılmaz evet, eğleneceğiz.
3: Burada güneşin altında durup raporu bekleyeceğiz.
1: Evet evet, harika.
4: Bozulunca bizi aramanızı bekleyeceğiz.
1: Aslında bu çok daha olası. Ve yola çıktık. Düşük hızda biraz hantal.
0: Belki motor ayarı yapılsa daha iyi olurdu.
1: Bu yüzden mi tekliyor?
0: Aslında teklemiyor. Sadece...
1: Sadece
0: tamam, biraz tereddüt ediyor. Uzun zamandır yolda değildi.
1: Deneme sürüşü için Alan ve Guy'ı bırakmak zorunda kalmamız çok üzücü.
0: Öyle ama ne kadar ince olsalar da arka koltuğa binmekte zorlanacaklarını düşünüyorum.
1: Arkaya oturamazlardı,
0: evet,
1: değil mi? Ama üst viteslere geçince işler yoluna giriyor. Şimdi daha geniş yoldayız. Sektörde buna biraz gazlamak diyorlar. Evet.
0: Evet, fena değil. Hatta keyif alıyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bu arada Lotoni'de direksiyonunda ellerin gerçekten keyif alıyormuş gibi görünüyor.
0: Doğru.
1: Ve saat 10 ve 2 tutuşunu çok iyi yapıyorsun.
0: Saat 10 ve 2 tutuşunu seviyorum.
1: Aa evet, iyi
0: tabii. Klasik bir araba.
1: Harika dostum.
0: Evet.
1: Bununla çok iyi giderdi değil mi?
0: Evet, giderdi.
1: İkisi de özünde İngiliz.
0: Evet, bence iyi giderdi. Bu araba 60'ların... Küçük ama
1: evet,
0: hafif spor otomobili.
1: Kalbimde özel bir yeri var söyleyeyim. Çünkü sevgili kayınpederim, Allah rahmet eylesin, David'in
0: evet,
1: bir Alpine'ı vardı.
0: Öyle mi?
1: Onun ilk spor otomobillerinden biriydi ama harika bir adamdı.
0: Evet.
1: Savile Row'da terziydi.
0: Onunla tanıştım.
1: Evet tabii
0: çok
1: ki.
0: Çok şık bir adamdı.
1: Ve 70'li yıllarda dahi sürekli mor kadife takım elbiseler giyerdi.
0: Harika.
1: Ne adamdı ama. İyi bir adamdı. Neyse, Alpine bana onu hatırlatıyor. Toplamda yaklaşık 70 bin Alpine üretildi ve bunların 700'ünün hala İngiltere yollarında olduğu tahmin ediliyor. Umarım bu böyle devam eder. Bil bakalım ne hissediyorum.
0: Ne hissediyorsun bilmiyorum. Bir dakika, galiba biliyorum.
1: Ne?
0: Her zamanki şey.
1: Neymiş o?
0: Bir fincan
1: evet,
0: çay.
1: Evet. Neden olmasın? Gidebileceğimiz bir yer biliyoruz.
0: Çok iyi fikir.
1: Kesinlikle.
0: Bence bu çok başarılı bir süreç oldu.
1: Çok memnunum.
0: Evet.
1: Değil mi? Bence harika.
0: Biliyor musun? Bunlardan birine sahip olmak isterdim.
1: Ah, senin olabilir
0: kendimi
1: dostum.
0: Kendimi hep özel hissettim.
1: Evet.
0: James Bond gibi.
1: Doktor No filminde de
0: evet,
1: öyleydi.
0: Evet, öyle.
1: Evet. İki kötü adam ve büyük siyah bir araba yok muydu?
0: Evet.
1: Sen iyi bir James Bond olurdun.
0: Öyle mi
1: evet,
0: dersin? Bence de öyle olur.
1: Ne yapacağım belli olmuyor. Hayal kurmaya devam et sen dostum.
0: Misafirlerim var. Bu adamların görünüşlerini hiç beğenmedim. Onlardan kurtulacağım. Adamlar işi ciddiye alıyor. Korna çalıyorlar, sinyal vermiyorlar. Bunlar ne biçim insanlar? Onlardan kurtulacağım. Ama nazikçe.
3: Ben kedi tutmaktan sıkıldım. Kedi buraya otursa iyi olur.
0: Önümüzde 35 kilometre hız sınırı var. Hayatım tehlikede olabilir. Ama başkasının hayatını tehlikeye atmayacağım. Saatte 35 kilometre. Umarım onlar da hız sınırına uyarlar.

Hadi bakalım. Meskun mahalleden çıktığımıza göre hadlerini bildirmemiz gerekiyor. Bu Alpine'e asla yetişemezler. Keşke dönebileceğim bir yer olsaydı. Ah işte burası iyi.

adamlar kolay pes etmiyor. Ateş ediyorlar. Hem de gerçek mermilerle. Görünüşe göre burada işler ciddileşiyor. Melek misafirlerim var. Cehennemden geldikleri kesin. Kolay pes etmiyorlar. Ama ben de etmeyeceğim.

0: Fazıl. Fazıl. Hadi. Ne yapıyorsun? Otobüsünü düşürme. Şoför geldi. Hadi. Gerçek dünyaya dönersek bölgenin süper kötü adamı klasik otomobil satıcısı Chopper Roy arabaya bakıyor.
1: Boyaya dikkat edin.
0: Roy'a biraz yaklaşıyorum. Gözünü korkutursam belki daha çok para alabilirim diye düşünüyorum. Ha, ne dersiniz? Hadi dostum. Güzel değil mi?
2: Evet, güzel.
0: Bak, komple yeniden boyandı. Yani boya yeni. Güzel boyanmış jantlar, güzel kapaklar. Dikkatini iç kısma çekebilir miyim? Buzz'ın bu koltukları takması tam 3 gün sürdü.
1: Asla bu koltukları takması 3 gün sürmedi.
0: Tamam, peki ne kadar sürdü?
1: Sanırım 2,5 gün. Yani tam 1 gün sürdü. Tam 1 gün, evet. Kesinlikle öyle.
3: İyi ama sonuca bak, harika,
0: harika görünüyorlar. Harika görünüyorlar Fazıl. Bence muhteşem görünüyor.
1: Bir dahaki sefere takabilirsin.
0: Ha, biliyorsun ki yapamam.
3: Bak, direksiyonlar...
0: Biliyorsun yapamam.
3: Dinle, dinle. Direksiyondan söz etmedin.
0: Bahsetmem tamam, gerekiyor mu?
1: Evet, onu da ben
2: harika.
1: Taktım.
2: Harika.
0: Onu da taktı ve kelimenin tam anlamıyla 10 dakikasını aldı. Evet, çalışıyor ve gidiyor. Sence ne kadar eder?
2: Bunu istemeyen çok az insan var. En üst seviyeye çıkacaksın. 12, 13... Birkaç hafta içinde aksilik olmazsa sanırım.
0: Bu iyi bir haber.
2: 13'e satabiliriz.
0: Güzel sonuç.
3: Bu bir sonuçtu.
1: Evet öyle.
3: Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama sanırım başardık.
0: Boya ve direksiyon simidi gibi diğer çevre parçaları dahil yaklaşık 9000 tuttu. 9,5.
2: Gerçekten.
0: Şunu söyleyebilirim. Chopsicle, eğer 13.000 sterline satabilirsen yani 3.000 kar elde edebiliriz ve bu harika bir sonuç olur.
2: Harika.
0: Evet, değdi değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
3: Ve çok
1: kesinlikle
3: güzel bir araba.
0: Sunbeam Alpine, rüya gibi bir araba.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır çıtır Popeyes, Sbarro ve Subway lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
5: kalgonla. Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
8: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Hukuk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
2: Çok sıcak.
3: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
4: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
5: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
4: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
5: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
4: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
5: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
3: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
4: Yangın burada bir yaşam biçimi.
5: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
6: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
4: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
7: Marty Rainey.
4: Evet.
5: Ben John.
7: Bunlar kim peki?
8: Ben John'un babasıyım.
7: Senin baban mı?
5: Evet, evet, babam.
7: Ve
6: Irene.
7: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
5: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
7: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
5: 8 senedir buradayız.
7: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Hayır.
5: Çok isterdik ama hayır.
7: Nerede yaşıyorsunuz?
4: Karavanla.
7: Kim peki?
8: Ben John'un babasıyım.
7: Senin baban mı?
5: Evet.
8: Evet, babam.
7: Ve
6: Irene.
7: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
5: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
7: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?

0: Peş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
0: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
0: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
2: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
3: Tam burada. Evet.
4: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
2: Hiçbir şey kalmamış.
4: Kalmadı.
2: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
5: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
2: Evet.
5: Çok sorun yaşadılar.
6: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: İspanya'nın yakın tarihinde istisnai bir dönem vardır. İç savaşı kazandıktan sonra iktidara gelen General Francisco Franco, ülkeyi 40 yıl boyunca sert ve baskıcı bir şekilde yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren Franco yönetimi, ardında iz bırakan büyük kamu binaları ve yapılar bıraktı.
1: Franco rejimi döneminde inşa edilen büyük yapılar, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve sembolik anlamı bir araya getiriyordu.
0: Düşenler Vadisi, Franco döneminde inşa edilmiş en karakteristik yapıdır.
2: Bu tasarım aşamasında son derece titizlikle planlanmış bir yapıydı. Onu 20. yüzyılın diğer büyük savaş anıtlarının arasında öne çıkaran en önemli özellik budur.
0: Bu fikrin ardındaki isim, yapının fikir babası olarak kabul edilen Francisco Franco'nun ta kendisidir.
3: Franco, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak istiyordu.
4: Aslında Düşenler Vadisi burada rejimi sonsuza dek yaşatmak arzusuyla, taş aracılığıyla somutlaştırılmıştır.
0: Devasa boyutu ve taşıdığı sembolik anlam nedeniyle Düşenler Vadisi, Franco döneminde inşa edilen en büyük yapıdır. İç savaş sona erdikten sonra galip gelen taraf, görkemli, devasa, anıtsal bir yapı inşa etme çalışmalarına başladı. Kazandıkları büyük zafere yakışacak bir anıt dikildi. Ve bu anıt Düşenler Vadisi oldu. Her ayrıntısı titizlikle planlanmış, hiçbir şeyin şansa bırakılmadığı bir yapıydı. Peki bu fikir kime aitti ve hangi noktada şekillenmeye başladı?
4: Franco rejiminin anlatısına göre bir anıt inşa etmek fikri savaş sırasında ortaya çıktı ve savaşı kazananlar adına büyük bir anıt inşa etme düşüncesi bizzat Franco'ya ait.
5: İnşa edilecek yer henüz belli değildi, ancak mutlaka büyük bir haçın yer aldığı dini bir mekan olması gerektiğine karar verilmişti.
0: Başlangıçta Franco'nun hayali büyük bir piramit inşa etmekti. Asıl amacı, dönemin söyleminde Kurtuluş Haçlı Seferi olarak tanımlanan zaferin anısını yaşatacak ve kalıcılığını sağlayacak bir yapı oluşturmaktı.
3: Hatta Franco zamanla devasa boyutlarda bir anıt mezar inşa etme fikrini ve bunu gerçekleştirme isteğini ısrarlı bir şekilde dile getirdi.
2: Bu isteğini açıkça ifade ediyordu. Olağanüstü bir anıt inşa etmek istiyordu.
3: İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak istiyordu.
0: İnşaatın başlatılması için çıkan kararnamede, iç savaşta milliyetçi cephede hayatını kaybedenleri onurlandırmak amacıyla olağanüstü büyüklükte bir anıt yapılacağı açıkça belirtiliyordu.
4: Savaşı kazananların, yani Franco'ya göre doğru tarafta olanların, İsa'nın ve Tanrı'nın gücünü alarak yönetimi daima elinde tutacağı yeni bir İspanya inşa ediliyordu.
0: Franco, anıtın nasıl görünmesi gerektiğini kafasında planlamıştı. Sıradaki adım en uygun yeri seçmekti. Gözlerden uzak ve yüksek bir konum arıyordu. Ve aradığı yeri Guadarrama dağlarındaki Colgamuros Vadisi'nde buldu.
6: Franco bu araziyi bulana dek Madrid'in bu dağlık bölgesini at sırtında dolaştı.

0: Bazı kaynaklarda Mata Kayalığı olarak da bilinen Nava Kayalığı'nı gördükleri ve teknik koşullar elverişli olursa yapının buraya inşa edilmesine karar verildiği yazıyor.
1: Mimar ve araştırmacı Rodrigo Delso, Düşenler Vadisi'nin peyzaj içindeki özgünlüğü üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü.
2: Planladıkları anıtı inşa etmek için burası ideal bir yerdi. Yüksek bir konumdaydı ve arkasındaki dağ sayesinde haç, bu nefes kesici manzaranın önünde çok daha görkemli görünüyordu. Onlar için büyük bir tercihti.
1: Nava Kayalığı deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteydi. Ve Franco burayı görür görmez çok etkilenmişti.
2: O zamanlar bu dağın tepesinde tek bir ağaç bile yoktu. Bunun üzerine bir ağaçlandırma kararnamesi çıkarıldı ve İspanya'nın dört bir yanından getirilen fidanlarla 1100 hektarlık alan yeniden ormanlaştırılmış oldu. Bugün görüldüğü üzere burası artık mimarının da ifade ettiği gibi anıta yakışır bir çevre oluşturması amaçlanan şiir gibi bir ormana dönüştü.
3: Bu mimari tasarım doğanın tüm haşmetini karşısına aldı ve sonunda devasa, görkemli bir yapı çıktı ortaya.
1: Guadarrama dağlarında bulunan San Lorenzo de El Escorial Kraliyet Manastırı da Düşenler Vadisi'nin tasarım anlayışında kilit bir rol oynuyor.
2: Düşenler Vadisi, El Escorial Manastırı'na yalnızca 10 kilometre uzaklıkta. Franco ve rejimi bu imparatorluğun, kralların ve Reconquista'nın tarihiyle bilinçli bir biçimde ilişkilendirmek istemişti.
1: İkinci Felipe, 1557 yılında Saint-Quentin Muharebesi'nde Fransa'ya karşı kazanılan zaferin ardından El Escorial'ın inşa edilmesini emretmişti. Benzer şekilde Franco da iç savaştaki zaferini ölümsüzleştirmek istiyordu.
2: Rejimin İspanya tarihine bir şekilde bağlanması gerekiyordu. Çünkü artık ülkeyi uzun yıllar yönetecek yeni bir siyasal düzen kuruluyordu.
4: Yapının El Escorial gibi İspanya krallarının mezarını barındıran bir anıtın hemen yakınındaki bu peyzaj içinde inşa edilmesine karar verilmiş olması son derece önemli bir noktadır.
5: İkinci Felipe'nin isteği, anne babası, kendisi ve sonraki nesli için Bazilika'nın ana sunağının altına bir hanedan mezarı yaptırmaktı. Naaşı da burada defnedilecekti.
4: Daha sonra Düşenler Vadisi'nde önce Primo de Rivera'nın ardından Franco'nun gömüldüğünü düşündüğümüzde bu anıtın yeni bir siyasal hanedan için bir anıt oluşturmayı hedeflediğini düşünmemek epey zordu.
2: El Escorial Manastırı'nın mimarı, rejim mimarları için en önemli düşünsel ve estetik referans noktasıydı. Düşenler Vadisi'nin mimarları da kendilerini bu estetik anlayışla özdeşleştirmek istediler. Zamanla bu anlayış imparatorluğun estetiği oldu.
1: Dönemin turizm broşürlerinde bile anıt mezar, kraliyet rotasının duraklarından biri olarak yer alıyordu. Franco inşaata bir an önce başlanmasını istiyordu. İç savaşın sona ermesinden bir yıl sonra, zafer geçidinin ardından Caudillo üst düzey devlet yetkilileri ve aralarında Nazi Almanyası'yla faşist İtalya temsilcilerinin de bulunduğu yabancı büyükelçilerden oluşan bir heyetle birlikte Kolgamuros Vadisi'ne gitti.
4: İnşaat 1 Nisan 1940'ta Nava Kayalığı'nda öğleden sonra gerçekleştirilen ilk patlatma çalışmalarıyla başladı. Bu büyük patlama Düşenler Vadisi'nin inşasının resmen başladığının ilanıydı. Dönemin haberlerine ve resmi gazeteye göre bu dev projenin yalnızca bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu.
1: Franco projesini dönemin İspanyası'nın en saygın mimarı Pedro Muguruza'ya emanet etti. Projede kayanın içine oyulmuş bir bazilika ve dağın zirvesini taçlandıran dev bir haç inşa edilmesi planlanıyordu.
5: Anıt 14 şapelden oluşan bir haç yolu, geniş bir anma meydanı, bir manastır okulu ve La Nava kayalığının içine oyulacak transeptli devasa bir galeriden oluşacaktı. Projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 80 bin metreküp kayanın dağa çıkarılması gerekiyordu.
0: Franco projenin bir ya da iki yıl içinde tamamlanabileceğini söylediğinde olaya biraz fazla iyimser yaklaşıyordu.
4: İnşa edilmesi planlanan bu devasa yapının bir yıl içinde tamamlanması imkansızdı. Hele ki iç savaşın ardından yeterli insan gücü ve ekonomik kaynağı bulunmayan İspanya'nın koşullarında bunu gerçekleştirmek çok zordu.
1: Malzeme kıtlığı ve mali kaynak yetersizliği göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. Ancak Caudillo'nun beklentileri karşılanmalı ve inşaata bir an önce başlanmalıydı. Pedro Muguruza'nın önünde vermesi gereken büyük bir sınav vardı. Neyse ki rejimin bu güçlüğü aşmak için elinde önemli bir koz bulunuyordu.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a.
8: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinç sat.
9: Benim bankam iş bankası.
10: İş bankası Elif'le sunar.
11: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
10: Yani.
11: Sunalım.
10: Tabii tabii, buyurun.
11: İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları iş cepten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
10: O zaman ne diyoruz?
11: Ben isterim, iş cebim yapar.
10: Harika.
9: İş bankası.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
18: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
19: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
7: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Nisan 1940'ta Franco rejiminin en görkemli yapısı olacak olan Düşenler Vadisi'nin inşasına başlandı. Bu projeyi hayata geçirmek için Pedro Muguruza görevlendirildi. Ancak daha ilk günden itibaren çıkan çeşitli sorunlar inşaatın ilerleyişini sekteye uğrattı.
13: Düşenler Vadisi'nin inşasındaki en büyük zorluklar son derece sert bir kayalığın delinmek zorunda olması ve yeterli iş gücünün bulunmamasıydı.
14: Franco, mahzenin bir yıl içinde kazılabileceğini, diğer yapıların da eklenmesiyle tüm kompleksin 5 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyordu.
12: Oysa 20 yılda tamamlandı.
15: Guadarrama dağlarında Franco'nun kişisel kararıyla inşa edilen Ulusal Şehitler Anıtı'nda çalışmalar sürüyordu. Devlet başkanı vadide yaşayan ve burada bir topluluk oluşturan işçilerle sohbet ediyordu.
12: Ülke zorlu geçen toparlanma sürecindeyken, Franco rejimi yönetiminde iç savaşın ardından tutuklanan binlerce cumhuriyetçi mahkum bütün cezaevlerini doldurmuştu. Bu mahkumların büyük bir kısmı ceza indirimi kapsamında Düşenler Vadisi'nde çalıştırıldı.
13: İlk yıllarda inşaatı üstlenen şirketlerin çalıştırdığı işçilerin önemli bir kısmının siyasi mahkum olduğu biliniyor. Bu işçiler çok düşük ücretlerle hatta neredeyse ücretsiz çalıştırıldı.
16: Ancak bu mahkumlara vadide çalışmak mı istersiniz yoksa cezaevinde kalmak mı diye sorulmuştu ve çoğu dışarıda olmayı seçmişti.
12: Çalıştırılarak ceza indirimi yapılması sistemi mühendis ve cizvit rahibi Perez del Pulgar tarafından geliştirilmişti. Ona göre mahkumlar iç savaşta verdikleri zararın kefaretini emekleriyle ödemeliydi. İnşaatta çalıştıkları her bir gün karşılığında cezalarından 2 gün düşürülüyordu.
14: O dönemin Franco ideolojisine göre bu çalışma kişinin günahlarının bağışlanmasını ve iyi bir İspanyol olmasını sağlıyordu.
17: İnşaattaki en ağır işler bitince mahkum işçiler de kullanılmamaya başlandı. Çünkü artık onlara gerek kalmamıştı.
12: Bugün bile erişime kapalı belgeler nedeniyle burada tam olarak kaç mahkumun çalıştığı kesin olarak bilinmiyor.

0: Anıtın yapımındaki en zorlu işlerden biri taş ustalığıydı. 1950'li yıllarda Guadarrama dağlarındaki birçok kasaba Düşenler Vadisi için taş çıkarma, kesme ve işleme faaliyetleriyle uğraşıyordu. Bunlar arasında kaliteli graniti ve usta taş işçileriyle Alpedrete kasabası öne çıkıyordu. Javier Martin de buradaki ustalardan biri.
1: Buna gabarro denir. Alpedrete granitine özgü doğal bir lekedir. Bu daha çok bir atölye işiydi. Taş ustası önce bloğu ocaktan çıkarır, ardından ihtiyaç duyulan parçayı atölyede işlerdi. Bu mavimsi ton taşa çok güzel ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor.
0: Düşenler Vadisi'nde kullanılan taşların %80'inden fazlası Alpedrete'den getirildi.
1: Tamamı kesme taştan yapılan giriş bölümünde, bazilikanın çevresindeki tüm kapılarda, hatta o kemerlerde kullanılan taşların Alpedrete'den çıkarılan taşlardan olduğunu söyleyebilirim.

0: Franco, bu uğurda canlarını feda etmiş şehitlerin anısını sonsuza dek yaşatacak bu anıtın bir an önce tamamlanmasına büyük önem veriyordu.
1: İnşaat yıllardır devam ediyordu ancak Düşenler Vadisi'nin inşaatı istenilen hızda ilerlemiyordu. Franco ise sabırsızlanıyordu ve bu yüzden vadiyi sık sık ziyaret ediyordu.
2: Hatta bazen sadece şoförünü yanına alarak gece vakti bile inşaatın ilerleyişini kontrol etmeye gidiyordu.
1: Bu anıt Franco'nun şahsi meselesiydi. Bu nedenle en başından itibaren sürecin bizzat içindeydi. Fikirlerini paylaşıyordu ve beğenmediği her ayrıntının değiştirilmesini istiyordu.
3: Franco'nun yaptığı bu değişiklikler ve düzeltmeler hem zaman hem de para kaybına yol açıyordu.
4: Bazen bizzat kendisi çizimler yapıyordu. Hac için hazırladığı bir eskiz günümüze kadar korundu. Adeta El Escorial Manastırı'nın dikey hale getirilmiş halini andırıyordu. Tuhaf bir tasarımdı.
1: Başkomutan Franco'nun en çok önem verdiği unsurlardan biri haçtı. Kendisine sunulan tasarımlar onu tatmin etmeyince bir yarışma başlattı.
3: Franco, haç tasarımı yarışmasına sunulan projelerin hiçbirini beğenmedi ve sonunda bu görevi en güvendiği isimlerden biri olan Diego Mendez'e verdi.
1: Bu sırada projenin ilk mimarı Pedro Muguruza ağır bir hastalığa yakalandı ve çalışmaları yönetemeyecek duruma geldi. Bunun üzerine Franco yeni bir karar aldı.
2: Franco çalışmaları Diego Mendez'in sürdürmesine karar verdi. Diego Mendez'in Pedro Muguruza kadar uzanan bir meslek hayatı yoktu ama yeterli deneyimi vardı ve Franco'ya göre bu büyük projeyi tamamlayabilecek mesleki birikime sahipti. Ve işi sonunda yaşananlar... Bu konuda Mendez'in mimar olarak haklı, Franco'nun ise bir vizyoner olarak yanıldığını gösterdi.
1: Heykel çalışmalarının diktatörün zihnindeki görkemli anıta yaraşır nitelikte olması gerekiyordu.
5: Buraya her geldiğimde yapının büyüklüğü ve inşaat özellikleri beni hala biraz etkiliyor.
1: Juan de Avalos, vadideki heykelleri tasarlama görevini üstlenen heykeltıraşın oğluydu. Babayla oğul aynı adı taşıyor.
4: Avalos'a verilen bu büyük çaplı, önemli görev aslında her heykeltıraşın hayalindeki görevdi.
5: Portekiz'de sürgünde yaşayan yoksul bir heykeltıraş için buraya gelip böylesine büyük bir eser yaratmak onun kariyeri açısından büyük bir sıçramaydı.
1: Juan de Avalos, Cumhuriyet döneminde Merida Sosyalist Partisi'ne üye olduğu için işine son verilmişti. Fakat Madrid'deki Ulusal Güzel Sanatlar Sergisi'nde sergilediği eserle hayatı değişti. Franco bu sergide onun Ölü Kahraman adlı heykelini gördü.
2: Düşenler Vadisi'nin hayalini kuran Franco heykeli uzun uzun inceledi ve sivil teşkilatının başındaki Fernando Fuertes de Vicencio'dan eserin sahibini bulmasını istedi.
5: Heykeltıraşın kızıl olduğunu söyledi.
2: Franco da bütün sanatçılar biraz solcudur dedi.
1: Juan de Avalos, Düşenler Vadisi'nin baş heykeltıraşı olarak sözleşme imzaladı. Ve bir yıl içinde bütün heykeller için 72 tane taslak hazırladı.
0: Yeni kuşak İspanyol heykeltıraşları arasında önemli bir yere sahip olan Juan de Avalos'a bir sorumuz var. Düşenler Vadisi anıtına verdiğiniz katkıda neden figüratif heykeller yapmayı tercih ettiniz?
6: Heykel çok büyük. Muazzam, hatta sarsıcı bir güce sahip olmalıydı. Böylece insanlar etkilenmeli ve doğada bu figürlerle bütünleşmeliydi.
7: Düşenler Vadisi'ndeki bütün heykeller fedakarlık, yas ve hatta şehitlik mesajı vermek üzere tasarlanmıştı.
1: Haç'ın kaidesini taşıyan dört İncil yazarının her birinin uzunluğu 18 metredir. Üstlerindeki dört erden figürünün her birinin uzunluğu da 16 metre. Böylece yalnızca Haç'ın üzerindeki heykellerin toplamı 11 katlı bir bina yüksekliğindedir.
5: Buradaki heykel çalışmasının en büyük başarısı aslında orada haçın kaidesine yaklaştıkça güçlü ve kıvrımlı İncil yazarlarına dönüşen devasa taşlarda yatıyor. Figürler öne doğru omuz veriyor ve aslanın üzerinde betimleniyor. Böylece heykellerin betimlenmiş şekli taşın kaba görünümüne üstün geliyor. Ardından dikey bir formda yükselerek haça ulaşıyorlar. Bu nedenle kaba ve yalın taş kütlelerinden haça uzanan bu geçiş çok etkileyici.
1: Kayalık, heykeller ve haç arasındaki bu geçişi sağlamak kolay değildi. Juan de Avalos'la mimar Diego Mendez bu konuda anlaşmazlığa düştü.
5: Mimarla arasında yaşanan bitmek bilmeyen anlaşmazlık büyük bir sıkıntı yarattı.
4: Çünkü Mendez, Avalos'un figürlerinin çok uzaktan bakıldığında bile anlaşılmasını istiyordu. Başka bir deyişle, doğal biçimler gibi görünmelerini ve dağın kendisiyle bütünleşmelerini istiyordu.
5: Ama bu da doğal olarak heykellerin biçimini bozuyordu.
4: Bu büyük eser için Avalos görevlendirilmişti ama o zaman da ortaya kayalı gibi görünen bir eser çıkacaktı. Elbette o da böyle bir şey hayal etmiyordu.
5: Sonunda babamın figürleri geniş yüzeyler halinde geliştirme fikrinde hemfikir oldular.
1: İncil yazarlarının her birini inşa etmek için yaklaşık 1000 taş blok gerekiyordu. Haçın çevresindeki bütün heykel grubunun toplam ağırlığı ise 20.000 tona ulaşıyordu.
5: Çok gösterişli ve heybetli bir mimari eser ortaya koyduğunuzda heykeller yalnızca dekoratif unsurlara dönüşür. Ancak burada heykellerin mimari projeyi bir ölçüde gölgede bıraktığını görürsünüz.
1: Bazilika en başından itibaren kayanın içine oyulacak şekilde tasarlanmıştı. Böylece doğal bir mağara görünümü kazanacak ve anıtın mezar niteliği güçlendirilecekti. Bunu başarmak için La Nava kayalığının içinin oyulması gerekiyordu. Bu işlem kompleksin inşasındaki en zor aşamalardan biri haline geldi.
3: Burası son derece engebeli, doğal bir araziydi. Çok sert granit kayadan oluşuyordu ve kayayı delip içinden bir tünel açmak çok zor bir işlemdi.
1: Diego Mendez projeyi devraldığında kayanın bir bölümü çoktan delinmişti. Ancak Franco ortaya çıkan sonuçtan memnun değildi.
2: Burası sanki bir metro tüneline giriyormuş gibi hissettiriyor, mağara gibi olmuş dedi.
3: Franco'nun tek düşündüğü yapının büyüklüğüydü.
1: Mendez tüneli genişletmek zorunda kaldı. Başlangıçta 11'e 11 metre olan tünelin ölçüleri iki katına çıkarılacaktı.
2: Bazilika'dan çıkarılan bütün molozlar, meydana taşınmış binlerce metreküp granit yeniden içeri dolduruldu. Tünel kapatıldı ve ardından yeniden delme çalışmalarına başlandı. Bu çok büyük bir iş yüküydü.
1: Franco ile Diego Mendez en başından beri iyi anlaşıyordu. Yeni mimar, Caudillo'nun görkemli ve imparatorluk ihtişamı taşıyan bir eser yaratma arzusunu doğru yorumlamayı başarmıştı. Ancak mahzenin bu şekilde genişletilmesi Düşenler Vadisi'nin sağlamlığını tehlikeye atacaktı. Buna bir çözüm bulunması gerekiyordu.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın.
4: Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
10: Nava Kayalığı'nın içine uyulan Bazilika'nın inşası, Düşenler Vadisi'nin inşasında karşılaşılan en büyük mühendislik sorunlarından biriydi. Franco yapının boyutundan memnun değildi ve iki katına çıkarılmasını istiyordu.
11: Bu iş de kolay bir iş değildi. Bu iş dönemin İspanyol mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Hatta bunun gerçekleştirilemeyeceğini düşünen çok sayıda insan vardı.
10: Tonozlu yapılardaki temel sorun çatının nasıl taşınacağıdır. Düşenler Vadisi'nde ise buna yanlardan gelen basınç da ekleniyordu. Bu durumda yapının sağlamlığını tehlikeye atıyordu. Mühendisler çözümü dağın ağırlığını taşıması için kaburga biçiminde büyük kirişler inşa etmekte buldu. Mağaranın genişletilme çalışmaları Ağustos 1954'te tamamlandı. Bu yapı 262 metre uzunluğunda ve transeptin kesişim noktasındaki yükseklik ise 41 metreye ulaşıyor.
11: Bazilika içine 7 katlı bir bina sığdırılabilecek bir büyüklükteydi. Yani buradaki her şey devasa ölçülerde inşa edilmişti.
10: Mimar Diego Mendez, Bazilika'nın sütunlu girişini, merdivenlerini ve büyük kalabalıkları ağırlayabilecek rekor büyüklükteki meydanı da tasarladı.
11: Düşenler Vadisi'nin meydanı Vatikan'dakinden sonra dünyanın en büyük ikinci meydanıdır.
12: Girişi vurgulamak için bu revak tasarlandı. Daha karanlık görünmesi ve daha fazla öne çıkması için de arka yüzeyler siyah mermerle kaplanıp cilalandı. Cilanın bu kadar iyi korunması çok şaşırtıcı. Hala kusursuz durumda.
10: Bazilika'nın girişindeki revakın üzerinde Juan de Avalos'un yaptığı bir başka heykel olan Pieta heykeli dikkat çekiyor.
12: Heykelin duvara yapıştırılması yerine izleyiciye doğru çevrilmesi amaçlanmıştı. Böylece baş kısmı görülebilecekti. Heykel giriş boyunca uzanıyordu. Bu eserin hayata geçirilmesini zorlaştırıyordu.
13: Burada gerçek anlamda insani olan geleneğimizi, yaşayış biçimimizi ve inanç anlayışımızı yansıtan bir şey ortaya koymamız gerekiyordu.
12: Boyutlarının yarattığı bütün zorluklara rağmen klasik sanatın dünya çapındaki büyük eserleri arasında şimdiye kadar yontulmuş en güzel heykellerden biri sayılıyor.
10: Pieta heykeli 12 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindedir.
14: Avalos ilk olarak daha küçük ve daha ürkütücü bir tasarım hazırladı. Franco tasarımı görünce bunun bir yarasaya benzediğini söylemişti. Pek beğenmemişti.
10: Diktatör Franco, Juan de Avalos'un sunduğu bir başka heykel çalışmasını da beğenmedi.
15: Aziz Yuhanna heykelinde de aynı durum yaşandı. Avalos, ona uzun sakallı, yaşlı bir adamın taslağını sundu. Ama Franco bunu hiç beğenmedi. Çok daha genç bir figür istiyordu. Heykellerde güç ve erkeklik mesajını vermek istiyordu.
10: Erdem'i temsil eden heykellerin tasarımlarını da beğenmedi. Bu nitelikleri erkeklere özgü saydığı için geleneksel olarak kadınlarla temsil edilen erdemlerin erkek figürleriyle betimlenmesini istiyordu. Bu büyüklükte bir heykel yapmak için bir eskiz hazırlanarak sürece başlanır ve ardından ölçekli bir model hazırlanırdı. Daha sonra ise model yatay katmanlara ayrılırdı. Böylece taş ustaları ve zanaatkarlar bu katmanları heykeli oluşturacak taş bloklar üzerinde gerçek boyutlarıyla yeniden üretebilirdi. Ancak öncelikle taş ustalarının bu büyük taş bloklarını çıkarması gerekiyordu. Segovyalı olarak tanınan Candido Muñoz 13 yaşındayken Alpedrete'de çalışmaya başladı. Düşenler Vadisi'nde kullanılan granitin büyük bir bölümü onun çalıştığı taş ocağından çıkarıldı.
3: Burada Alpedrete'de bazı taş ocakları epey büyüktü. Benim saydığım 80-82 tane vardı. Toplamda 100'ü kesin geçiyordu.
10: Bunlardan yalnızca biri günümüzde hala faaliyette. Burada ocaklardan taşlar çıkarılıyordu.
3: Blokların uzunluğu 1 metre, genişliği ve yüksekliği 50 santimdi. Ağırlıkları ise 1 tona ulaşabiliyordu. Her işi elle yapıyorduk. Bir keresinde 900 kiloluk bir kaya çıkarmıştım. Ve bunun için de kayada 64 delik açmıştık.
10: Blokları çıkarabilmek için delikler elle açılıyor ve içlerine dinamitler yerleştiriliyordu.
3: Burada elbette taşın kırılması gerekiyordu. Boydan boya dinamit yerleştirdik. Bütün kaya öne doğru kırılarak koptu.
10: Eskiden kısa fitiller kullanıldığı için her seferinde yalnızca tek bir patlayıcı düzeneği ateşlenebiliyordu. Daha sonra fünye kullanılmaya başlanınca birkaç düzeneği aynı anda patlatmak mümkün hale geldi.
3: Patlamadan önce ateş diye bağırırdık ve öncesinde bir yere saklanmamız gerekirdi. Çünkü taş parçaları öyle bir fırlardı ki inanamazdınız. Her yana saçılırlardı. Kendimizi korumalıydık. Dinamit çok tehlikelidir. Güçlü patlayıcı maddelerdir ve büyük dikkat gerektirir. Bunun şakası olmaz. Nasıl kullanılacağını bilmek zorundasınız. Burada bir maden mühendisimiz vardı ama bizim bildiğimizin yarısını bile bilmiyordu. Tabii her yıl düzenli olarak parası ödeniyordu. Ocaklara bakmak için yılda bir kez gelirdi ama doğrusu hiçbir şeyden anladığı yoktu.
10: Burada mahzenin, meydanın ve heykellerin üzerinde yükselen, anıt kompleksine hakimiyet kuran bir unsur vardı. Ve bu unsur Franco için hayati önem taşıyordu.
7: Düşenler Vadisi'nin en görünür ve en dikkat çekici bölümü, kayalığın tepesindeki dev Hristiyan haçıdır.
10: Mimar Diego Mendez, diktatörün isteğini yerine getirmek ve devasa boyutlarda bir haç tasarlamak zorundaydı. Ve daha önce hiç kimse böylesine bir yapı inşa etmemişti.
11: Mimar Diego'nun uykularını kaçıran bir şey varsa o da haçın inşasıydı. Dediğim gibi mimari açıdan işi benzeri olmayan böylesine bir yapının dikilmesi gerekiyordu. Her şeyden önce burada Hristiyan dünyasının en büyük haçından söz ediyoruz. Yüksekliği 150 metrelik bir haç.
10: Haç betonla kaplanan ve 20 santimetre kalınlığındaki granit levhalarla dıştan döşenen demir bir iskeletten oluşuyor. Bu Rio'daki İsa heykelinden 5 kat daha büyük, özgürlük heykelinden de 60 metre daha yüksek bir yapı.
11: Bir kule gibi değil, baca sistemiyle tasarlanmıştı. Yani dışarıda iskele yoktu. Dışı betonla kaplanan demir iskeletin dışına bir kat daha beton kalıp görevi gören granit levhalar yerleştiriliyordu. Dünyada buna benzer başka bir yapı olmadığı için haçın inşası da kendine özgü güçlükler taşıyordu. Ve bu inşaattaki en büyük sorun da haçın dikey gövdesinden yatay kollarına olan geçişi sağlamaktı.
10: Haçın yapımını Huarte şirketi üstlendi. Ülkenin en iyi firmasıydı. Ritama, yapının statik hesaplarını yapan mühendis Carlos Fernandez Casado'nun torunudur.
8: Huarte firması, büyük babamdan Düşenler Vadisi'nin inşasına katılmasını istedi. Ama büyük babam bunu kesin bir dille reddetti. O an Huarte ile büyük babam arasında çok gergin bir konuşma geçti. Huerta ona, lütfen bu projeye katılın. Bu İspanya'nın yüce şanı için yapılacak dedi. Büyük babamsa, hayır bu Franco'nun yüce şanı için yapılıyor diye karşılık verdi.
10: Cumhuriyetçi olan Carlos Fernandez çok başarılı bir inşaat mühendisiydi ve rejim tarafından işine son verilmişti.
8: Felix Huerta'nın büyük babam gibi sağlam ilkelere sahip bir insanın böyle bir projede yer almak istememesini anlayabildiğini ve buna saygı gösterdiğini düşünüyorum.
10: Bu işi almak istememesine rağmen sonunda Hutch'ın hesaplamalarını yapmayı kabul etti.
8: Büyük babam hesaplamaları yaptı çünkü burada insan hayatı söz konusuydu. Bu Hutch her halükarda dikilecekti ve doğru hesaplanmazsa yıkılıp insanların ölümüne yol açacaktı. Bu yüzden Hutch'ın hesaplamalarını üstlendi ve anlaşma için iki şart koştu. Adı bu eserle hiçbir zaman ilişkilendirilmeyecekti ve para almayacaktı.
10: Mühendis, betonun çekme dayanımını artırmak için içine çelik germe halatlarının yerleştirilmesine dayanan öngerme tekniğinin kullanılmasını önerdi. Haçın dengesini korumak amacıyla kolların inşasının da eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyordu. Ayrıca bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapının yıkılmayı önleyecek ölçüde esnek olması gerekiyordu.
11: Bu hiç de basit bir mesele değildi ve tahmin edilebileceği üzere bu proje mimarlar, mühendisler ve diğer uzmanlar tarafından çok sayıda akademik çalışmaya konu edildi.

0: Bu devasa dini yapı Guadarrama Dağları'nı ziyaret eden herkesin dikkatini çekecek büyüklüktedir. Açık havalarda bu haç başkentin bazı noktalarından bile görülebilir.
1: Bu haç aslında çevresindeki her şeye hükmetmesi amacıyla tasarlandı.
0: Rodrigo Delso, bu haçın çevre üzerindeki etkisinde rejimin ve mimar Diego Mendez'in nasıl bir rol oynadığını araştırdı.
2: Mimar, haçı özellikle kayanın içinden yükseliyormuş gibi görünecek biçimde tasarladı. Amaç, onların Haçlı Seferi adını verdiği olayın anıtını doğadan ve dinden doğan, doğal biçimde bütünleşmiş ve kusursuz bir uyum içindeymiş gibi göstermekti ve bu amacına ulaştı.
0: Diego Mendez mimarlık ve din aracılığıyla vahşi ve asi doğaya boyun eğdirmek istiyordu.
2: Güzel bir ormanın içinden ilerliyorsunuz ama birden karşınıza devasa bir haç çıkıyor. Ardından karanlık dağın içine giriyorsunuz. Siyah mermer döşemeli bu mekan, mimarın kendi ifadesiyle bazilikanın içindeki insanları birer silüete dönüştürüyor.
1: Aslında Düşenler Vadisi bu devasa anıtın içinde kendinizi minicik hissettiriyor.
2: Burası sahne düzeniyle çalışan mimari yapılardan biri. Buradaki karakterlerse Büyük Haçlı Seferi olarak adlandırılan iç savaşın deneyimini yaşamaya çalışan ziyaretçilerdir. Savaşın zorluğunu, uğruna mücadele edilen değerleri, dini, vatanı ve imparatorluğu hissetmeleri amaçlanıyor.
0: Diktatörlüğün en simgesel anıtı olmasına ve Franco'nun bütün süreçlere doğrudan müdahil olmasına rağmen burada onu tasvir eden herhangi bir resim veya heykel bulunmuyor.
3: Arias Navarro, babamdan Franco'yu at üzerinde betimleyen 5 metre yüksekliğinde bir heykel yapmasını istedi. Heykeli buradaki meydana yerleştirmeyi düşünüyorlardı. Babam onlara bu kadar büyük bir meydanın ortasında 5 metrelik bir figürün neye benzeyeceğinin farkında mısınız? Çiftliğin bekçisi gibi duracak dedi.
0: 1950'lerin sonuna gelindiğinde inşaat tamamlanmak üzereydi. Projenin başladığı 1940 yılından bu yana koşullar değişmişti. Artık rejim de güçlü uluslararası müttefiklere sahipti.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Budur.
3: Sönmüş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadır? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
6: Senin yanında Akbank.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Yaklaşık 20 yıl süren zorlu inşaatın ardından Düşenler Vadisi projesi sona yaklaşıyordu. Başlangıcından bu yana şartlar değişmişti. Rejim dünyaya açılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile Vatikan gibi son derece güçlü müttefikler ediniyordu.
17: Dolayısıyla 1959 yılına gelindiğinde iyilerle kötüler, doğru dinle yanlış din, iyi İspanyollarla kötü İspanyollar arasındaki ayrıma dayanan söylemi sürdürmek artık çok zordu. Rejim sonuna kadar bu söylemi koruyacağını söylemişti ama bunu kamuoyu önünde açıkça savunmak artık hiç de kolay değildi. Bu nedenle de bu söylem değişti. Artık buranın kazananların anıtı değil, barışın ve bütün İspanyolların anıtı olması gerektiğiydi.
16: Söylemdeki bu değişiklikle birlikte çatışma sırasında hem milliyetçi hem de cumhuriyetçi cephede hayatını kaybedenlerin naaşlarının buraya gömülmesine karar verildi.
18: Düşenler Vadisi iç savaşın en büyük mezarlığıdır. Burada en az 33 bin kişinin naaşı bulunuyor. Bu naaşlar Büyük Bazilika'nın iki yanında yer alan mezar hücrelerine yerleştirildi.
16: Bazıları hayatını kaybedenlerin ailelerinin talebi üzerine buraya defnedildi. Bunların büyük bir bölümü ise iç savaş dönemine ait toplu mezarlardan çıkarıldı.
19: Burada gömülü olduğu düşünülen yaklaşık 34 bin kişinin en az 12 bin tanesinin kimliği bilinmiyor.
17: Bu naaşlar toplu olarak taşındı. Kutulara en fazla 15 kişinin kalıntısının yerleştirilmesi, kutuların siyaha boyanması ve vadiye götürülmesi söylendi. Ardından kutuların üzeri kapatıldı ve böylece iç savaşta ölen bütün bu insanlar görünmez hale getirildi.
18: Mimarın ifadesiyle büyük haçın kolları hemen altında yatan iç savaş kurbanlarının ruhlarını kucaklayan iki büyük kol gibidir. Her iki taraftan ölenleri de kucakladığı söyleniyor. Elbette bu düşünce yapıya sonsuzluk anlamı katıyor. Artık yalnızca din ve doğa değil, bazilikada yatanların ruhları aracılığıyla ölüm ve sonsuzluk da söz konusu diyebiliriz. Bu yapıyı bu şekilde tasarladılar.
16: 2010 yılında uzmanlardan oluşan bir komisyon burada gömülü naaşların durumunu inceledi.
18: Kayaların ve betonun arasından sızan suyun, kemiklerin ve mezar hücrelerinin kaya ve betonla kaynaşmasına yol açtığı tespit edildi. Öyle ki bugün artık birbirlerinden ayrılamıyorlar. Artık onlar da Düşenler Vadisi'nin yapısının bir parçası olmuş oluyor.
16: Burada gömülü olanların kendilerine ait bir mezar taşı olmayacaktı. Ancak iki kişi için bir istisna yapıldı ve buraya defnedildi. 1 Nisan 1959. Milliyetçi cephenin zaferinden 20 yıl sonra Düşenler Vadisi'nin açılışı yapıldı. İç savaşta hayatını kaybedenler için inşa edilen bu devasa anıt, Franco rejimine dönemin parasıyla 1 milyar pesetadan fazlaya mal olmuştu.
9: Tanrı ve vatan yolunda can verenlerin anısına yüzyıllar boyunca duaların edileceği, şehitlerimizin ihtişamlı mekanı işte burasıdır. Doğanın, Haçlı seferlerinin kahramanlarıyla şehitlerinin yattığı bu alana yaraşır bir çevre sunmak üzere ayırdığı ebedi bir haç mekanıdır.
16: Burada gömülü 33 bin kişinin yanı sıra José Antonio Primo de Rivera'da Düşenler Vadisi'ne defnedildi. Diktatörlüğün tek partisi olan Falange'nin kurucusu savaş sırasında Cumhuriyetçiler tarafından idam edilmiş ve rejimin şehidi sayılmıştı.
9: José Antonio Primo de Rivera.
20: Burada!
17: José Antonio Primo de Rivera başından itibaren ölümün ve fedakarlığın taşıdığı sembolizmi desteklemek amacıyla rejim tarafından kullanıldı. No?
16: O tarihe kadar Bazilika'nın ana sunağının önüne ve kendisine ait bir mezar taşıyla gömülen tek kişi o oldu.
9: Tören alayı İspanya'nın dört bir yanından gelen binlerce falangistin toplandığı Cuelga Muros Bazilikası'na ulaştı. Tabut, Düşenler Vadisi Kutsal Haç Bazilikası'ndaki ebedi mezarına yerleştirildi.
16: Rejim her yıl ölüm yıl dönümünde onun anısına tören düzenleyecekti. Ancak 1975 yılında bu anıt mezarda kendisine ait mezar taşı bulunan tek kişi olma özelliğini kaybetti. ...20 Kasım 1975'te Francisco Franco hayatını kaybetti. Ve birkaç gün sonra naaşı Düşenler Vadisi'ne defnedildi.
17: Franco'nun Düşenler Vadisi'ne gömülmesine kim karar verdi?
21: Oraya gömülmek istemiş olsaydı, kimsenin göremeyeceği sunağın arkasına değil, José Antonio'nun bulunduğu sunağın önüne yerleştirilirdi.
16: Başlangıçta diktatörün buraya gömülmesi planlanmamıştı. Ancak mezar taşı ölümünden birkaç yıl önce Alpedrete'deki taş ocağında hazırlanmıştı.
22: Franco'nun mezar taşı da burada yapıldı. Ölümünden en az 7 yıl önce yapılmıştı. Sıradan bir mezar taşıydı. Buradaki mezarlıkta onun mezar taşından çok daha gösterişli olanlar var.
9: El Guadillo'nun tabutu törenle birlikte ailesinin omuzlarında bazilikaya taşındı. Ve sonunda mezarı örten granit levha mühürlendi. Üzerinde yalnızca iki kelime vardı. Tarihe geçecek o isim: Francisco Franco.
16: Diktatör Francisco Franco'nun naaşı 1975'ten Ekim 2019'da mezarından çıkarıldığı güne kadar Düşenler Vadisi'nde gömülü kaldı.
17: Franco'nun naaşı Düşenler Vadisi'ne gömülerek aslında hanedanın ve rejimin devamlılığına dair bir mesaj verildi.
21: Elbette bu karar her şeyini Franco'ya borçlu olan ve muhtemelen ona bir iyilik yaptığını düşünen Kral Juan Carlos'a aitti.
16: Diktatörlüğün sona ermesinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti. Ancak devasa boyutları nedeniyle bu mimari kompleks, rejimin İspanya tarihinde bıraktığı izin en belirgin simgesi olmayı sürdürüyor.
23: Burası o dönemde dünyadaki en büyük anıtsal yapıydı. Sadece boyutu düşünüldüğünde de gerçekten devasa bir yapıydı. Haçı bile dünyanın en büyük haçıydı.
17: Baraj gölleri ve barajlar da mühendislik açısından ve temsil ettikleri şey bakımından mega yapılardır. Ancak sembolik bir boyut yalnızca Düşenler Vadisi'nde bulunuyor.
23: Bu kavramsal açıdan mega bir yapıdır. Çünkü rejimin kendisine dair bütün fikirlerini ve iddialarını olduğu kadar İspanyol toplumunun ve vatandaşların nasıl olması gerektiğine ilişkin anlayışını da bünyesinde toplamaya çalışıyor.
16: Yaklaşık 40 yıl süren Franco iktidarı ülkenin kolektif hafızasında derin izler bıraktı.
23: Sonuçta bütün anıtlar bazı anıları ölümsüzleştirmek ve bazı anıları da silmek için yapılır. Bu anıtın amacı da bundan pek farklı değil. Bu anıt tarihin yalnızca bir yüzünü göstermeye çalışıyor ve onu taşlar aracılığıyla betonun içine işlemiş oluyor. Bu şekilde de amacına ulaşmış oluyor.
16: kompleksin geleceği belirsiz. Bazıları dini bir yapı olarak kalmasını, bazıları tarihsel hafıza müzesine dönüştürülmesini, bazıları ise tamamen yıkılmasını istiyor.
0: Dünyanın dört bir yanındaki anıtlarda hayatını kaybedenlerin isimleri yazılıdır. Burada yatanların isimleri de rahatlıkla buraya yazılabilir.
19: Düşenler Vadisi, Franco rejiminin en büyük simgesi. Hatta belki de onun kadar önemli başka bir örnek yok.
1: Yalnızca İspanya'da değil, dünyanın herhangi bir yerinde, çağdaş mimarlık tarihinde bunun bir benzeri olduğunu düşünmüyorum.
21: Bu yapı, büyük ve kalıcı bir eser yaratma amacıyla inşa edilmişti.
17: Ve şu ana kadar da amacına ulaştı. Bundan sonra bu Franco dönemi anıtının nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Mobilyalara özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa
7: Kredin Akbank, Kredin Akbank, Kredin Akbank'ta
8: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
7: Kredin Akbank'ta.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank kartım Hadi.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
18: eksik olma.
17: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor.

0: Her araba sahibi hayatı boyunca şu soruyu en az bir kere sorar. Arabamı tamir mi ettireyim yoksa yenisini mi alayım? Martin Krause ile Marcus Molden bu arabayı ne yapmalı da bugün bu sorunun cevabını verecekler. Bu arabayı ne yapmalı başlıyor.
1: Marcus'un evine gidiyorum. Marcus aradı az önce. Otomobilinde bir sorun varmış galiba. Bakalım orada neyle karşılaşacağım. Şöyle bir bakıp tutmasını ya da satmasını söyleyeceğim. Merhaba Marcus.
2: Martin merhaba.
1: Beni aradın. Arabanda bir sorun mu var?
2: Bir zamanlar göz bebeğimizdi. Bizim Hansi.
0: Tam ismi Volkswagen Passat 3 BG olan Hansi, 2005 model. Benzinli motora sahip bu araba 190 bin kilometrede ve epey yorgun görünüyor. İşin kötü yanı ise aracın muayenesinin birkaç hafta içinde bitecek olması.
1: Sadık bir dost da diyebiliriz.
2: Evet.
1: Bu kasanın son yıllarından olduğu aşikar. Aynada sinyal var. Passat 3'ün BGP serisinde büyük bir güncelleme yapılarak eski modellerdeki sorunlar çözülmüştü. Aldığında bir üst kasası çıkmış olsa da herhangi bir yeni sorunla karşılaşmamak için bilerek eski modeli aldığını düşünüyorum.
2: Görüntüsü, boyası falan bizim için hiç önemli değil. Araba çalışıp yürüsün yeter. Sloganımız bu. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Çünkü muayeneye girecek, değil mi?
2: Evet, yakında bitiyor.
1: Tamam. Kozmetiği.
2: Evet. Evet, birkaç sorun var.
1: Kronik sorunlar göze çarpıyor. Şu çamurluk ağzı biraz çürümüş.
2: Evet, ama o kadar da kötü değil. Ama muayene memurunun hoşuna bir delik gitmeyecektir. Var.
1: Bu arabayı bu şekilde muayeneden geçiremeyiz. Peki ya bakımları? En son ne zaman yapıldı?
2: Bakım mı? Bildiği tek usta muayene istasyonundaki ustalar.
1: Tamam.
2: Onun haricinde her şeyi kendim yaparım.
1: Servis ve yağ değişimi dışında mı?
2: Yağ değişimini de.
1: Hangi sıklıkla? Dürüst
2: pek ol. Sık değil. 12 sene önce.
1: Tanrım. Açıkçası Marcus'un arabanın hiç servise gitmediğini gururla söylemesine nutkum tutuldu. Aşırı derecede ihmalkar. Beni çileden çıkardı.
2: Bir de kimseye tavsiye etmeyeceğim bir şey daha var. Araba üstüme devrilmesin diye dua ederek arabanın altında 2 gün geçirmeyin.
1: Arabasını kendi tamir etmek isteyenleri uyarayım. Sakın bu işi küçümsemeyin. Arabada birçok şeyi kendiniz yapabilirsiniz ama bir iş özel bir ekipman falan gerektirdiğinde, örneğin amortisör yaylarını ve frenleri değiştirmek gibi işleri daima profesyonellere bırakın. Zira o yay yüzünüze çarpacak olursa gözünüzü ambulansla açarsınız. Kilidin yanında da ufak bir çürüme başlamış.
2: Evet.
1: Kesinlikle elden geçirilmeli. Durduğu yerde düzelmez bu.
2: Bazı şeylerin zamanı gelene kadar biraz beklemeleri gerekir.
1: Ama böyle bekletince zaman da işiyor.
2: Evet.
1: Ve artık üretimi olmayan bir arabanın bagaj kapağını bile bulamıyorsun sonra.
0: Passat'ın bu modeli zamanında çok fazla satsa da artık iyi parçalar hem çok nadir hem de çok pahalı. Bu sebeple düzenli bakım çok önemli.
1: Bir de Hans'ı her işe koşturabileceğini aile üyelerinden.
2: Evet, sevgi bunu gerektirir.
1: Tamam, o zaman iç güzellik de önemli.
2: kesinlikle.
1: Bir küçük sorun daha. Ön camda ufak bir çatlak görüyorum. Görüş açını engelliyor. Umarım tam kapsamlı kaskon vardır.
2: Evet, onu kasko karşılıyor.
1: Var mı?
2: Evet.
1: Harika. Muafiyetin tutarı kaç?
2: 150.
1: 150.
2: Evet.
1: Tamam. Hafif gaza basabilir misin?
2: Tamam.
1: Sesini de duymak istiyorum. Sanki egzoz sisteminde bir sorun var gibi.
2: Doğru. Egzoz, evet. Birkaç kez kendim yama yapmıştım.
1: Birkaç kezden kastın?
2: Evet, galiba 3 ya da 4 kez.
1: Tamam.
2: Evet, hep kelepçe attım. 2 senede bir.
1: Bak, bu çok
2: ilginç. Her muayenede yeni kelepçeler ekledim.
0: Bu şekilde muayeneden geçmez.
2: Sürdürülebilirlik benim için çok önemli.
1: Hı-hı.
2: Evet, önemli olan yürümesi.
1: İyice çıkmaza giriyoruz gibi. Elimde çamurluk, ön cam ve egzoz sistemi var. Tamir edebilir miyim bilmiyorum. Tamir

0: Demezsek Hazin sonu kabul edeceksin. Değil mi?
1: O zaman son çare Hansi'ye veda edeceğiz galiba.
0: Bütçem ne kadar?
1: Yaklaşık 8.000.
0: 8.000.
1: Ha bir de araba. Hansi kaça giderse işte. Evet. Yenisi buna benzer olmalı.
0: O zaman bir test sürüşüne çıkar.
1: Kaderimiz senin ellerinde. Biz Hansi'yi istiyoruz. Değiştirmek istemiyoruz, anlıyor musun?
0: Ama bizi neler beklediğine dair söz veremem. Tamam mı?
1: Bizi haberdar edecek misin?
0: Bundan sonra kaderine boyun eğeceksin.
1: Tamam. Ağlamamak için zor duruyorum. Birileri Hansi'yi benden, bizden alacağını söylese kendimi tutamazsa çıkıra çıkıra ağlardım. Evet, o adeta ailenin bir üyesi gibi oldu. 18 senedir bize muhteşem bir yoldaş oldu. O olmadan çoğu şeyi yapamazdık.
2: Marcus Morden yukarı Frankonya'da. Coburg'da ilk arabaya bakmaya gidiyor.
3: Bud Staffelstein'dan Alina beni aradı. Elinde eski bir polo varmış. Onunla ne yapacağına karar verememiş. Arabada anne babasının da söz hakkı varmış. Gidip ne durumda diye bakacağım. Bakalım neler olacak mı? Merhaba hanımlar.
4: Merhaba.
3: Ne güzel bir cevhermiş bu.
2: Bu Polo TDI 2002 model ve artık yaşlılık belirtileri gösteriyor. 217 bin kilometredeki bu araç Marcus'un incelemesini cesurca karşılıyor.
3: Bu arabalar çok çabuk çürür. Ön tarafta izlerini görebilirsiniz.
4: Evet, öyle.
3: Parmağım bile giriyor. İçine bakalım. İçi güzel, fena değil.
4: Evet.
3: Köpeğiniz var galiba.
5: Dedemizin de köpeği vardı, evet.
3: Anladım.
4: Evet.
3: Kokudan belli oluyor. Kapıdaki çürüğü de gördüm. Hiç kazaya karıştı mı?
4: Pek sayılmaz, hayır, kazası yok.
3: Arkaya da bir bakalım. Kafalıklardan biri eksik. Ne yaptınız onu?
4: Evet, araba daha önce dedemlerdeydi. Arabayı onlardan aldım ve aldığımda yoktu.
3: Burada ne var? Köpek kemirmiş gibi.
4: Evet.
3: Tamam. Kesinlikle kabul edilemezsin. Biri arkada kemirini bağlamak istese, bakalım köpek başka neler yapmış. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. O yüzden arabaya köpek bindireceğinizde arkaya bir sepet koyup köpeğinizin kemerini bağlayın. İyice zapt ettiğinizden emin olun.
2: Kusur listesi uzuyor. Bakalım motor geçer not alabilecek mi?
3: 1.4 TDI motorları daima kuvvetlidir, sağlamdır, kolay bozulmaz. Yakıt harcamaları düşüktür. En çok ihraç edilen motorlardan biri. Motorun durumu harika. Yüksek kilometrelere kadar gider. 220 bindi ama saat gibi çalışıyor. Özellikle bu modelde kronik direksiyon arızaları olabiliyor. Otoyolda hiç fark ettiniz mi bunu? Bunu çok kullanacağım.
4: Özellikle de virajlarda bir anda geri tepiyor ve insanı huzursuz ediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Peki ne diyorsun? Araba kalsın mı istiyorsun?
4: İstiyorum çünkü araba dedemden kalma. Anladım. Ve ilk arabam. Yıllardır bu arabayı kullanıyorum. Bu yüzden önemli.
3: Ama galiba annen değiştirmeni istiyor.
5: Evet, benim için güvenlik çok önemli. Dürüst olmak gerekirse yeni bir araba almasını isterim. Her gün Würzburg'daki üniversiteye 120 kilometre yolu yapıyor. Ve bu arabadan dolayı razı gelemiyorum. Evet.
3: Şimdi özetle hala güzel bir araba olduğunu söyleyebilirim.
4: Evet.
3: Ama kaldırıp daha ayrıntılı inceleyerek karar verebileceğim ancak... Tamir mi edilecek yoksa yenisi mi bulunacak?
4: Tamam.
3: Direksiyon ne durumda bilmiyorum. Frenlerde bir sorun var mı onu da bilemiyorum. Eğer çok fazla şey çıkacak olursa tamir etmek gereksiz olacaktır. Eğer tamir edemezsek.
4: Evet.
3: Aklında ne var söyle.
4: Evet, kesinlikle küçük olsun. Böylece rahatça sürebilirim. Yine bu markadan olabilir. Tabii bütçem yeterse daha üst markalara da geçebiliriz. Ve tabii klimasının da çalışması lazım. Belki kış için ısıtmalı koltuk da olabilir. Bir de telefonuma bağlayabileceğim bir şeyler. Ayrıca daha güvenli olabilir. Böylece daha rahat sürebilirim.
3: Sıra geldi önemli soruya. Bütçemiz nedir?
5: Alina biraz para biriktirdi. Biz de ona destek olacağız tabii. Galiba 15 bin euro çıkarabiliriz. Evet.
3: Vay canına, 15 bin gayet iyi bir rakam. Elim bayağı rahatlar. Bunu da satarsak galiba 1.500 de oradan gelir. Yani bütçemiz 16 bin diyebiliriz bu şartlarda. Elimden geleni yapacağım.
4: Sağ ol.
3: Tamam mı?
5: Sağ olun. Marcus.
3: Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederiz.
3: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
2: Test yürüyüşünde başka bir arıza baş göstermezse araba 1500 euroya satılabilir.
3: Araba dizel. Benzinli olsa motorun nasıl çalıştığını, doğru düzgün çalışıp çalışmadığını söyleyebilirdim. Bunu ya sesinden anlarsınız ya da gaza bastığınızda devir göstergesinden. Düzgün mü çalışıyor yoksa silkeleme var mı diye. Benzinli motorlarda bir silkelenme varsa sorun egzantrik kayışında, bujilerde, ateşleme sisteminde ya da yakıt sisteminde olabilir. O yüzden dikkatli olmalısınız. Direksiyonda sorun olduğu aşikar. Dişlisinde bir arıza olduğundan eminim diyebilirim. Ama bu şekilde sürmek çok tehlikeli. Ah Alina, ah! Bakalım frenler nasıl? Fren yapalım mı? Fren yapıyor. Muhteşem olmasa da frenler çalışıyor.
2: Yani yapılacaklar listesine çamurluk ve emniyet kemerlerinin yanı sıra direksiyon ve frenler de eklendi.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: takoma. Değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
14: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
15: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
18: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
19: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
20: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
21: Sarık ola.
22: Fanta Sarı Kola canım o.
20: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
25: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
29: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Münih'te ise ustamız Martin, Hanzi'nin sınırlarını test ediyor. Bu otomobil 12 senedir servis yüzü görmemiş.
1: Çok etkilendim doğrusu. Bunun mümkün olacağını sanmıyordum. Araba çok güzel gidiyor. Frenleri de iyi, direksiyonu da bırakabiliyorum. Fren yapıyorum ve araba sağa ya da sola çekmiyor. Takırtı falan da yok. 12 senedir doğru düzgün bakım yapılmayan bir otomobilin bu şekilde olması gerçekten inanılmaz. Lütfen bunu gören başkaları da cesaretlenmesin.
0: Az kaldı. Şu ana kadar tamir listesinde hurda haldeki egzoz sistemi ve çamurluktaki çürükler var.
1: Artık emin ellerde. Umarım manifoldun cıvataları uçup gitmez. Yoksa başımız belada demektir.
0: Son inceleme için Andreas Detterbeck'in tamirhanesine gidiyoruz.
1: Bu güzel Passat esasında Passat falan değil. İsmi Hansi.
2: Hansi.
1: Hansi, evet. Hansi. Hansi ailenin bir üyesi.
2: Tamam, anladım. Yürüyenin nasıl?
1: Güzel. Test sürüşü bayağı olaysız geçti. Takırtı tukurtu yok. Motor düzgün çalışıyor ama yine de birkaç sorunumuz var.
0: Hansi 12 senedir servise gitmediğinden çok normal.
1: Arabanın pek alışık olmadığı olaylar mesela lifte alınmak, değil mi? Artık her şey ortada.
2: Sen de mi daha lifte almadın?
1: Yok, ilk kez alıyorum. Haftanın sürprizi.
2: Eyvah.
1: Evet.
2: Şu nedir?
1: Saysana.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelepçe.
1: Ne
2: bir tane de hortum kelepçesi.
1: Şuraya bak.
2: Bir de bir tür dolgu macunu var. Strapora benziyor. Anlayamadım.
1: Bu araba muayeneden nasıl geçmiş hiç aklıma almıyor. Altı çürük olduğu için kelepçelerden biri otoyolda boşa çıksa, arkadan gelen arabaya egzoz parçaları fırlayabilir ve ön camına çarpabilir. Neler olacağını hayal edebilirsiniz.
2: Katalitik konvertörlerden muhtemelen ta buraya kadar aksi değişmesi taktirde gerekecek. Motorda yağ kaçağı pek yok, iyi görünüyor ama şuradaki aks körüğü yırtılmış.
1: Evet. Onun da elden geçirilmesi lazım. Muayeneden bu şekilde geçmez. İçine toz kaçarsa aks da bozulur ve bir de yeni bir aks masrafı çıkar.
0: İkisi de Passat'ın mekanik kondisyonuna çok şaşırdılar. Hem iyi hem de kötü anlamda.
1: Ama şu yaylara baksana. Üstlerinde en ufak bir pas yok.
2: Yaylar çok güzel görünüyor. Yani arabalarda bile daha kötülerini görmüşümdür.
1: Hani sen benim aksime daha kötü çıkmasını bekliyordun.
2: Geçmişini düşünürsek daha kötü bekliyordum.
1: Araba iyi çıktı.
2: Altı da çok güzel duruyor.
1: Evet, tabii ama işlevsellik açısından
2: sorun çözülmüş. Kaç kelepçe vardı?
1: Bu arada bunları sakın evinizde denemeyin.
0: Arızalar teşhis edildi. Sıra geldi ciddi hesaplamalara.
2: Bu sefer arabayı komple bakım alıyoruz. Polen filtresi, yakıt filtresi, bujiler, elbette fren hidroliği. Tabii bir de egzoz sisteminde bir sorunumuz var.
1: Evet.
2: Susturucu ve arka egzoz da değişecek. Tamir kiti de alacağız.
1: Elbette.
2: Bir de çamurluğu ne yapacağız? Söyle bakalım.
1: Andy, aklıma bir şey geldi ama bunun hiç sana göre olmadığını biliyorum. Ama senden bir iyilik isteyeceğim. Bir çamurluk alacağım. Tamam mı?
2: Orijinal mi?
1: Yan sanayi. Lütfen onu tak.
2: Tamam ama aramızda.
1: Aramızda. Söz. Yan sanayi parçaların artıları ve eksileri olabiliyor. Gerçi tek artısı ucuz olması. Eksisi ise tam oturmaması ama yine de bir şekilde oturuyor.
2: Güzel. Şu an 3500 Euro'dayız. Kasko ön cam için 1000 Euro vereceğinden onu da düşeriz.
1: Araştırma yaptım. Yaşına ve kilometresine rağmen iyi durumdaki arabaları 3000 ila 3500 Euro'ya satıyorlar. Ama bu arabaya hiç temiz bakılmamış. Yani 2500'e falan satabiliriz. Bir de 8000 euroluk bütçesini düşünürsek elimizde 10.500 euro oluyor. Buna benzer yeni model bir Passat bulmak ve o arabanın da sorunsuz çıkması neredeyse imkansıza yakın. O yüzden Hansi'yi tutup tamir edebilirsek gerçekten çok mutlu olurum. Üstelik arabanın yürüyeninde öyle aman aman bir sorun görmedim ben. Bence gayet iyi durumda. O yüzden kalsın derim.
2: Kalsın.
1: Tamir edelim.
2: Hallederiz.
1: Harika.
0: Ama önce uzmanımız Martin'in gerekli yedek parçaları bulması gerekiyor.
1: Serviste orijinal çamurluk fiyatı 1300 Euro'dan fazla. Bu kesinlikle söz konusu bile olamaz. Ben bir çamurluğa 1300 veremem. 150 ila 200 Euro'luk seçeneklere bakacağım diyen insanlardanım. Markus arabanın tamamen kusursuz görünmesiyle ilgilenmiyor. Yalnızca orijinal görüntüsünün korunmasını istiyor. O yüzden yan sanayi bir çamurluk söylüyorum. Yani çamurluğu oturtmak için biraz uğraşacağız. Bu tür parçalarda sorun çıkabiliyor ama epey tasarruf edebiliyorsunuz. Orijinal parçalar tabii daha iyi oturuyor ve daha kaliteli oluyor.
0: Markus da bu ihtiyar arabanın ne durumda olduğuna bakmak istiyor. Bunun için de mekanik ustası Basti Gartner'dan yardım alıyor.
3: Merhaba.
4: Merhaba, ne haber?
3: Bu da nedir?
4: Alina'nın minik arabası. Arabayı parçalamadan önce şunları bilmelisin.
3: Hı-hı.
4: En az 2 sene daha kullanılır. Hı-hı. Sağlamlık açısından.
3: Yani. Dayanır mı, dayanmalı mı?
4: Dayanmalı.
3: Ha.
4: Tamir edebilirsek de.
3: Tamam.
4: Tamam Basti. Çamurluk. Evet, parmağını uzat.
3: Parmağa şöyle. Gerek yok. Değişmesi
4: gördün
3: gerekiyor.
4: Mu?
3: Artık kullanılamaz güzel. Halde.
4: Tamam. Sol köşeye baksana.
3: Aa. İlginç. Bu nasıl olmuş? Köpeği falan mı var?
4: Evet, kemirgen bir köpek. Umarım oturan yoktur oraya.
3: Kafalığı da mı yemiş yoksa?
4: Hepsini yemiş olmalı. Büyük bir köpek galiba. Yaylara ne diyorsun? Galiba onları da değiştirmek gerekecek. Baksana. Aşırı derecede paslanmışlar. Kırılacak olurlarsa yerlerinden fırlayıp tekerlere sıkışabilirler. Otoyolun ortasında kala kalırsın. Felaket. Zaten kırılmak üzereler. Tutmanın hiçbir anlamı yok.
3: Evet.
4: Direksiyona da bakmak istiyorum. Öyle tutsana. Aa, şuradan çıkmış.
3: Evet dur.
4: Arkadan
3: dur.
4: Da hissediliyor değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet harika. Belli oluyor. Evet çok sert.
4: Bunu hiç istemiyordum işte. Bu kötü oldu. Kapalı merkez direksiyon. Şöyle düşün. Direksiyondan aşağı bir çubuk iniyor. Çubuk... Vites kutusuna gidiyor. Sonra elde edilen güç çubuğa iletiliyor. Bu güç de sağ ve sol tekerleklere. Bu sistemde bir şey arızalı. Kapalı merkez olduğundan arıza nerede tam olarak söyleyemem. Ama değiştirilmesi lazım. Muhtemelen buradan çıkacak masrafa göre geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyeceğiz. Başlıyorum. Direksiyon merkezi lazım. Sökmesi, takması, parçalar dahil 1200'e mal olur. Yaylar, arka aks, egzoz sistemine de ihtiyaç olacak. Sonra emniyet kemeri de lazım. Bir de kafalık var. %10'a gider. Henüz boya masraflarını konuşmaya başlamadık bile farkındaysan.
3: Evet.
4: En azından muayeneden geçirebilmek için yeni bir çamurluk alıp boyatmak lazım. O da yaklaşık 1000 tutar. Yani üstüne birkaç şey daha çıkar tabii. Şimdiden 1200, 1400... 1500, 1600, 2000, tamir masrafları yaklaşık 3500 tutacaktır. Arabanın ederini düşünecek olursak, söyle bakalım sence kaça okuturuz bunu? Yaklaşık olarak bir rakam versene.
3: 1500 euro.
4: Sence o kadar eder mi? Beklentimi küçük tutacağım. 1000 diye düşüneceğim. Sağlamlık benim için önemli ama sağlamlıktan önce güvenlik geliyor.
3: Evet ama bununla Asimarım, mümkün değil.
4: Arabayı tamir etmeye başladığında birkaç sorun daha çıkacaktır. Direksiyonu da sökmek gerekecektir. Bağlantı çubuğu gerekecek. Her şey birbirine bağlı. Motora bakmadık bile. Gerçi yaptırmaya değmez. Bu araba pek klasik sayılmaz. Üstelik yatırım yapmaya değecek. Özel bir model de değil. Bir noktada sınırı çizmek gerek. Bence bu kadar yeterli. Bu durumda arabayı satıyoruz.
3: Evet bence de işe yaramaz.
4: Kesinlikle. Yazık oldu. Benden sana bir üzgün yüz. Tamir etmeyi isterdim. Dostum. Her şey için teşekkür
3: ederim. Ama arabayı geri alacaksın değil mi?
4: Alacağım, alacağım. Yarın satmak istiyorum. Bir şekilde.
0: Ertesi gün Hansi için Münih'teki kurtarma operasyonu başlıyor.
1: Ben de biraz yardım edeceğim. Muayene tarihi yaklaştığından biraz baskı altındayız. Arabanın muayeneye girmesi lazım.
0: Usta tamirci Kay de Martin'le Andy'ye desteğe geliyor.
1: Hala gıcır gıcır.
2: Hangisi?
1: Diskler.
5: Evet, onu ben de fark ettim. Çok az paslanma olsa da yepyeni duruyor.
1: Değiştirmişler.
5: Evet, güzel görünüyor.
2: Kendi yapmıştır.
0: Ancak asıl sorun mafsal toz lastiği, yani aks körüğünde.
5: Planımız bunları vurup çıkararak yenilerini takmak.
1: Sen onları çıkar, ben de buradan tutayım.
5: O da olur.
0: Ama söylemesi kolay tabii.
5: olmayacak.
2: Böyle olmayacak.
5: Vites kutusu çok büyük.
1: Passat oldukça kaliteli bir araba. Ama tasarımcılar mekanik konulara fazla kafa yormamış. Çıktı. Harika.
0: Artık asıl işe başlayabilirler.
1: Eğer yağsız kalırsa bu parçalar çabucak bozulabiliyor. Sonra da akslar ötmeye başlar ve bir de arabada titreme yapar. Öyle olduğunda parçayı komple değiştirmeniz gerekebilir. Yanımda yeni bir körük getirdim. Bu yüzden parçanın sökülmesi gerekiyor çünkü körüğü bu şekilde güzelce oturtamayız.
5: Aks oldukça güzel.
0: Ama takmadan önce eski egzoz sisteminin de sökülmesi gerekiyor.
1: Şu an paslanmış vidaları gevşetmeye çalışıyorlar. Neyse ki aksı sökebildik ve egzoz sistemine arkadan erişebiliyoruz. Egzoz da bayağı paslanmış. Öndeki civata diğerlerine benzese de gevşetmek için herhangi bir yiv yeri yok. Yani somunu gevşetemiyoruz. Bu yüzden kesmemiz gerekecek.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Siparişiniz.
10: Ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Biziz biz.
12: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
15: kalgonla. Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Coburg'taysa otomobil uzmanımız Markus arabayı satmaya çalışıyor.
4: Sana bu cevheri getirdim. Bir bak bakalım. Polo 1.4 dizel.
20: Tamam.
4: İyice bir incele.
0: Polo'nun daha güzel günleri olduğunu biliyoruz. Ama yedek parça olarak istiyorlar. Özellikle de motorunu.
4: Bak Hasan, beni iyi dinle. Buraya gelir misin? Bak, para konuşmadan. Şunu bir duymanı istiyorum. Bak, motorun sesi nasıl dinle. Hem de 200 bin kilometrede ve saat gibi. Duydun değil mi? Ama tek bir kusuru var. Direksiyon rafı bozuk. Ama ihraç etmek için muhteşem bir parça olabilir. Rahat satarsın.
20: Evet, çünkü motoru 1.4. Hemen sorayım, aklındaki rakam nedir?
4: 2000 diye düşünüyordum. Hadi çok şaşırma diye biraz daha düşebilirim ama...
20: Tamam.
4: Yani sana 1500 diyeyim. Çünkü epey bir şeyini düzelttik.
20: Markus, açıkçası 1500 euro benim için çok yüksek. Özellikle de kilometresini ve durumunu göz önüne alırsak...
4: Peki tamam. Sen ne vereceksin?
20: 1000 euro.
4: Ya, 1000 kurtarmaz. Bak dinle. O zaman ortada buluşalım. 1250 diyelim mi? Bir de yemin ederim sonraki arabada daha fazla pazarlık yapacağım.
20: Anlaştık.
4: Ne dersin? Harika, güzel anlaşma oldu. Hoşuma gitti. İşte ruhsatı. Teşekkür ederim. Artık toplam bütçem 16.250. Güzel bir başlangıç oldu ama yine de iş zor olacak. Aline'ye göre bir araba için her şeyi yapacağım.
0: Unutmayın, istek listesinde birçok özellik istenen BMW ve Audi'ler de var.
4: Alina ve annesi bana zor bir görev verdiler. Alina lüks segment spor bir otomobil istedi. Annesi de güvenli olsun istiyor. Daha kompakt, daha az yakan bir araba istiyor. O yüzden ikisinin de gönlünü almak için iki araba bulacağım. Ve bakalım sonuç olarak neyle karşılaşacağım.
0: Neyse ki Markus'un güvenebileceği oldukça geniş bir galerici çevresi var.
4: Fabia için aramıştım.
9: Evet.
4: Görebilir miyim?
9: Anahtarı burada. Araba tamam. Hazır. Bir bak istersen.
4: Evet.
9: Bu 2021 model bir Skoda Fabia. 26.000 kilometrede. Monte Carlo serisi. İkinci el.
4: Üstünde kışlık lastikler var.
9: Evet.
4: Yazlık lastikleri var mı?
9: Şanslısın, tamirhanede.
4: Tamam. Yani müşteri sürekli değiştiriyor muymuş?
9: Aynen öyle.
4: Kışın yaz lastiklerini jantlardan söküp yazın tekrar takarlar. Böyle olunca ne olur, jantları lastik sökme takma makinesine her koyduklarında lastiği janttan sıyırabilmek için araya levye falan sokarlar. Bu da jantlarda ufak tefek hasara sebep olabilir. Ben böyle yapmam. Daima kışlıklar için yeni bir jant takımı alırım. Böylece iki set jantım olur ve kullanırım. Bu Skoda Polo ile neredeyse aynı sayılır.
9: Tamam.
4: Daha ucuz. Kazası var mı peki?
9: Bildiğim kadarıyla kazası yok.
4: Tamam. Bunu beğendim. Özel Monte Carlo serisi yani. İçindeki kırmızı dikişlere bayıldım.
0: Görünüm açısından beklentileri karşılıyor.
4: Şu an pazarlık yapıp fiyatı düşürmek zor olacak çünkü araba gerçekten temiz.
0: Peki ya teknik açılardan?
4: En son ne zaman bakım yapıldığını söyleyebilir misin?
9: Servis kitapçığına bakmam lazım.
4: İyi olur. Bilgisayardan baksana çünkü artık çoğu arabanın tamam. Fiziki servis kitapçığı yok. Artık dijital servis kayıtları oluyor. Satıcılardan çıktısını isteyebilirsiniz. Bilgiler dijital ortamda. Ne zaman bakım yapılmış görebilirsiniz.
9: Kontrol ettim. En son 3000 kilometre önce yağ bakımı yapılmış. Yani daha dolmamış.
4: CarPlay özelliği var mı?
9: Evet.
4: Bir bakalım. Çünkü artık şu arabada CarPlay olsa da aktivasyonu yapılmamış olabiliyor. Aktivasyon da 200-300'e mal oluyor. CarPlay'i telefonuma indirdiğimde telefonumu arabadaki ekrana yansıtıp müzik, mesajlaşma, bütün uygulamaları kullanıp arama yapabiliyorum. Bu da gerçekten her şeyi kolaylaştırıyor. Tahmin ettiğim gibi. Satıcının aktive ettirmesi lazım çünkü Alina bu özelliği istiyor. Kliması güzel. Çok fonksiyonlu direksiyonu var. Adaptif hız sabitleyici de var. Bütün bu özellikler gerçekten güzel.
0: Test sürüşü, konfor ve sürücü asistanı özelliklerinin çalışıp çalışmadığını gösterecek.
4: Bence içi çok güzel. Uzunluğu yalnızca 4 metre. Ama içinin genişliği kesinlikle muazzam. Çok rahat bir araba.
0: Arabanın sürüş keyfi de uzmanımızı epey etkiliyor.
4: 1 litre motorun çekişi gayet güzel. 1 litrelik motorun birkaç avantajı da var. Hem kaskosu hem de vergisi düşük. Üstelik yakıt tüketimi de ona göre. Bunlar da tam Alina'ya göre tabii. Sürmesi çok keyifli. Bayağı keyifli. İddialı bir aday diyebilirim. Fiyat bakımından bütçemi biraz aşıyor. Yani sıkı pazarlık etmem gerekecek gibi.
0: Skoda'nın 16.390 euroluk fiyatı bütçeyi 140 euro aşıyor.
4: 3 sorunumuz var.
9: Söyle.
4: İlkini duymak hoşuna gitmeyecek.
9: Tamam.
4: Fiyatı. Bunu Peki konuşmalıyız. Hala. Sonra CarPlay özelliği yok. Hı-hı. Aktif hale getirilmemiş. Bu yüzden bazı şüphelerim var. Herhalde onu açtırırsın öyle değil mi?
9: Onu da konuşuruz. Olur.
4: Bir zahmet açtırıver. Tamam. Teşekkür ederim. Sonra yedek jant olmadan sürekli lastik değiştiriliyor olması iyi değil. Böyle olmaz. Eminim ki depomda bana verebileceğin bir set jant vardır. Böylece iki set jant olur. Sürekli lastik söküp değiştirmek zorunda kalmaz.
9: Tamam. Bence. Depoya bakabilirim.
4: Çok iyi olur.
9: Evet.
4: Tamam. Evet. fiyatı. Aslında fiyatı gayet makul. Hı-hı. Ama bir mazimiz olduğu için düz 16'ya bırakmanı isteyeceğim.
9: Benden lastik istiyorsun, CarPlay istiyorsun, bir de ama pazarlık mı yapıyorsun?
4: Lastikler zaten fiyata dahil.
9: Evet.
4: CarPlay'ı açtırmak zorundasın zaten.
9: O zaman CarPlay ve jant mı?
4: O zaman CarPlay ve jant diyelim.
9: Tamam.
4: Hepsi 16 bin. 16 bin hadi.
9: Anlaştık, tamamdır.
4: Tamam. Evet. Arabayı birkaç gün sonra alıp Alina'ya göstermek evet. istiyorum. Sonra da karar vereceğiz. Bu senin için de uygun olur mu?
9: Olur, öyle yapalım.
4: Tamam, harika.
9: Tamam, anlaştık.
4: Teşekkür ederim. Alina hem spor hem de ekonomik bir araba olan Fabia'yı çok iyi bir rakama bağladım. 16 bin. Şimdi de bir serisine bakmak için BMW'ye gidiyorum. BMW 1 serisi bize neler sunuyor?
10: 136 beygirli klasik bir 1.18 tamam. Trafiğe çıkış tarihi 2020 Aralık. 31 bin kilometrede yani sıfır gibi. Kondisyonu harika, kazası harika. Da yok. Gayet iyi bence.
4: Görüntüsü Skoda Fabia'dan oldukça farklı tabii. Balataları hala iyi durumda. Arka fren disklerinin paslanması normal. Çünkü fren gücünün yalnızca 1/3'ü arkadadır. 2/3'ü öndedir. Bu yüzden arka frenler pek fazla kullanılmaz.
10: Aynen öyle.
4: Arkadaki diskler daha paslı. Arabada hoşuma gitmeyen şey ise şu siyah jantlar. Siyah araba üstüne siyah jant. Hiç sevmem. Ama elinde bu modelden bir sürü var. Bir şeyler yaparız herhalde.
10: Bir şekilde hallederiz. Tek sorunuysa kolayca çözeriz. Merak etme.
4: Şurada da birkaç çizik var. Pazarlık açısından elimi rahatlatacak. Çizikler ve lekeler çok da sorun değil aslında. 2 dakikada çözülecek işler ama pazarlık açısından elimi rahatlatıyor. İçine de bakalım. Koltuklarda birkaç leke görüyorum.
10: Gayet normal.
4: Çok sorun değil. İçi ilk bakışta oldukça geniş. Kaputu açabilir miyiz? Motora da bakmak elbette. İstiyorum dostum.
10: Elbette açabiliriz.
4: BMW'de motor hacmini küçültmeye başladılar. Bu 3 silindirli bir motor değil
10: evet.
4: mi? Skoda Fabia'nın motoru sadece 1 litreydi.
10: 1.5 litre.
4: Evet, ilk izlenimim güzel bir araba olduğu yönünde. Alina'nın hoşuna gidebilir. Hem spor hem lüks segment. Oldukça güçlü bir aday. Bunu söyleyebilirim.
0: Sıra geldi test sürüşüne.
4: Kalite açısından BMW'nin Skoda'nın birkaç adım önünde olduğunu söylemek mümkün. Hem plastik parça sayısı az hem de tipi daha güzel. Isıtmalı koltuk harika. Tam istediği gibi. Ne yazık ki Fabia'da bu yoktu. Ama daha önce de fark ettiğim üzere bu arabada CarPlay yok ve Alina onu çok istiyor. Yani bu sorun olabilir. Şerit takip uyarı sistemi de var, görebiliyorum. Bu da annesinin istediği güvenlik özelliklerini karşılayan bir şey. Annesi bu özelliğe bayılacaktır.
0: BMW de 3 silindirli bir motor kullanmış.
4: Fabia'dan farkını anında anlıyorsunuz. Fabia'ya kıyasla 40 beygir daha yüksek. Bunu da sürerken rahatlıkla anlamak mümkün. Gözüme çarpan bir diğer şey ise içinin biraz dar olması. Benim boyum 1.90 ve zor sığdım. Tecrübelerime dayanarak BMW'lerde pazarlık payının epey düşük olduğunu söyleyebilirim. Ama belki fiyatı biraz düşürebiliriz. Düşürebilirsek Alina için güçlü bir seçenek olur. İlgimizi çekebilirim.
0: Daha lüks, daha pahalı. Bu araba ise Markus'un bütçesini 740 euro aşıyor.
4: Şu an bütçem çok yüksek değil. 16 bin senin için uygun olabilir mi? Bak çizikler falan var görüyorsun. Bir daha bak. Hep çizik gördün mü?
10: Evet, evet görüyorum.
4: Bak işte burada.
10: Görüyorum.
4: Kapıda vuruk var. Hadi onu görmezden geleyim. Alina da görmezden gelir ama başka bir müşteri geldiğinde onu yaptırman gerek. Jantlardan bahsetmiyorum bile. Az önce değiştiririz demiştin zaten değil mi? Fiyatta nasıl bir orta yol bulabiliriz? Son olur ne?
10: Tamam ama hep ufak tefek kusurlardan
4: tamam
10: bahsediyoruz.
4: Onlar da hep para. Mesela şuraya tamam. Dünya para isterler biliyorsun.
10: Eğer jantlar bizde yani kalacaksa öyle de olur. Ama 16 belki 16.5'da buluşabiliriz diye düşünüyorum. Yani sen bilirsin.
4: 16.5 pazarlık edebileceğimiz bir rakam.
10: Bu tamam anlıyorum. Bu rakam çok beni şey kurtarır. Son rakam.
4: Hem bu arabadan kurtulacaksın hem de yerine yeni bir araba getirebileceksin. Her yerde bir serisi var zaten. Artık satman lazım. Alina için bütçem 16.250. Biraz daha inip el sıkışamaz mıyız? 16.250 hadi ama.
10: Gel hadi.
4: Harikasın çok
10: 16.250 tamam.
4: 16.250, müthiş fiyat. Çok mutlu oldum. Bunu Alina'ya da ileteceğim. Müthiş bir araba. Bir tahminde bulunacak olursam, bence Alina BMW'yi seçer. Bense muhtemelen Fabia'yı seçerdim. Hem daha ekonomik, hem de bence daha spor bir araba. Ama bekleyip neler olacağını birlikte göreceğiz.
3: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
3: Hesap kredi.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada POTS. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de POTS'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Münih'te ise Martin, Andy ve Kai arabanın altında ter döküyorlar. Çürüyüp gitmiş egzoz sisteminden kurtulmaları gerekiyor.
9: Gelmek üzere. Tamam. İşte geldi.
10: Şu an bakır vida kullanıyoruz. Korozyona uğraması kağıt üstünde daha geç olacak gibi duruyor ve böylece istediğiniz zaman rahatlıkla sökebilirsiniz.
8: Eskisi gitti, yenisi geldi. Egzoz sistemi yerine takıldı. Aks da artık tam olarak olması gerektiği yerde.
10: Pekala, tık sesi gelmedi. Böylece gerekli torka ulaşıldığı anlamına gelir. Bunun torku da...
11: 44 Newton metre.
10: 44 Newton metre.
8: Egzozdan sonra çürük çamurluğunda değişmesi lazım.

0: Altındaki pisliğe bakacak olursak, çamurluğun tam da oradan çürümesine şaşmamalı. Davlumbaza gelen pislikler yukarıdaki boşluklardan ve su tahliye kanallarından buraya düşüp birikiyor. Tabii bulduğumda ıslaktı. Arabasını seven herkesin marşpiyerlerin altındaki pislikleri düzenli şekilde temizlemesi gerekir. Tamam, az kaldırın. Şuradaki boşlukları güzelce kapatmalıyız. Sonra da tek tek vidaları sıkacağız.
1: Aslına bakılırsa aşırı derecede boşlukta yok.
0: Çamurluğu takarken çamurluk ve kapı arasında çok az bir boşluk kalmalı. Böylece kaza esnasında çamurluğun kapının altına kayıp gelmesi engellenir. Aksi takdirde bir insanın kurtarılmasına engel olabilir. Oldu mu?
2: Evet, evet, oturdu evet, mu? Oturdu.
0: Tamam.
2: Ama şurada harika, ufak bir ayar yapmak gerekecek. Tamam, oturdu.
0: Farklı bir açıdan bakacak olursanız arka taraftan tam oturmadığını görebilirsiniz. İşte yan sanayi parçaların sıkıntısı da bu. Cuk diye oturmuyorlar. Sürekli ama sürekli ayar yapmanız gerekiyor. Bu da epey bir zamanınızı alıyor. Ama çamurluğu tam oturttu. Yeniden güzel görünmeye başladı. Rengini de tutturduk.
3: Hanzi'nin en az 12 senelik bakımsızlıktan sonra ilk bakımı nihayet yapılıyor.
0: Şimdi bunu hep içinize soluyorsunuz. Sonra ortam iyice nemlenince alerji çıktı deyip bir güzel şaşırıyorsunuz. Bu polen filtresi 1 Aralık 2004'te üretilmiş. Toprağa gömsek kesin üstünden bir şeyler yeşerir. Hayatını tehlikeye atan tek şey değiştirilmeyen filtreler de değil. Fren hidroliği de kazaya sebep olup başkalarının canına kast edebilecek bir şey. Bu kabul edilemez. Üçüncü olarak da benim araba pahalı olduğundan bakımlarını yaptırmam diyenler var. Bense benim için değerli olan bir şeye önem verip ona özenle yaklaşırım. Markus'un bu kafa yapısını değiştirmesi lazım.
3: Profesyoneller hava ve polen filtrelerinin yanı sıra fren hidroliği, soğutma sıvısı ve tabii ki motor yağını da değiştiriyorlar. Son olarak da camdaki çatlakla ilgileniyorlar.
0: Merhaba Alex, merhaba Andre. Harika. Ön camı çok hızlı şekilde takmamız lazım. Çatlak görüş açısını kısıtlıyor.
4: Görüş açısında.
0: Aynen öyle. Değişmesi gerek.
4: Kesinlikle değişmeli.
0: Bir tane cam şirketi buldum çünkü ellerinde bu arabanın camı mevcuttu. Bu da zamandan oldukça tasarruf etmemi sağladı. Araba muayeneye gireceğinden zamanımız epey kısıtlı. Arabanın camını hemen taktılar. Cam cuk diye oturdu. Adamların da eli bayağı hızlıydı. Zaten her gün araba camı değiştirmekten başka iş yapmıyorlar.
3: Markus'un kasko şirketi camın parasını ödeyecek. Ona sadece 150 eurosu kalıyor.
0: Harika oldu. Bantlar 45 dakika 1 saate çıkabilir herhalde.
4: Evet.
0: O zaman harika. Eline sağlık.
4: Teşekkür Alex. Ederim.
0: Hızlı bir şekilde hallettiğiniz için teşekkür ederim.
4: Teşekkür
0: artık
4: ederiz.
0: Dua edelim de muayeneden kazasız belasız evet, geçsin.
3: İşler ciddiye bindi. Martin elinden geleni yaptı. Ama yeterli olacak mı?
0: Umarım yanlış hesaplamamışımdır. Muayeneden geçemeyeceğiz diye biraz endişeliyim. Eğer başka bir şey bulursa başım belada.
3: Aynı zamanda Coburg'da Markus'un müşterisi Alina bugün yeni arabasına kavuşuyor.
5: Çok heyecanlıyım çünkü eski arabamdan vazgeçip yeni bir arabaya geçme ihtimalim var. Ama yeni araba fikrine de gayet açığım aslında. Olabilir.
3: Markus yaşlı Polo'yu çoktan sattı bile. Ancak ne Alina ne de annesi Diana bundan haberdar.
6: Ben söylediğimde maskeleri çıkarın.
5: Vay be, inanılmaz.
7: İnanamıyorum.
6: Vay be. Tamam, dinle Alina. Seni güzeller güzeli. Monte Carlo serisi Skoda'yla ve oldukça tarz özelliklere sahip BMW 1'le tanıştırmak istiyorum.
5: Vay be, fena değil.
6: Nasıl? Hadi ilk arabandan başlayalım evet, da sana göstereyim. Bu araba da bütçeni aşmıyor söyleyeyim.
7: Harika.
6: Hatta geriye çok,
7: çok
6: az
7: güzel
6: para bile kalıyor. Çünkü sizin arabayı çok ama çok iyi bir paraya okuttuğumu itiraf etmeliyim. Bir tur atmaya ne dersin?
5: Evet.
6: Süspansiyonu hissediyor musun? Bayağı sert
5: muhteşem,
6: değil mi?
5: Muhteşem.
6: Üstünde spor süspansiyon var. CarPlay özelliği var. Çok fonksiyonlu direksiyon, deri. Bu araba tüm isteklerini karşılıyor bence.
3: Sıra geldi BMW 1 serisine.
6: Bu arabanın ise tek bir eksiği var. Bunda CarPlay özelliği yok.
5: Ben de öyle
6: yani
5: düşündüm.
6: Telefonla ekrana yansıtamayacaksın maalesef. Arka taraf nasıl, yeterince geniş mi?
7: Fabia'dan çok daha dar. Diz mesafesi yok denecek kadar az.
6: Evet, bir de Fabia daha küçük aslında. Ama sürmesi çok keyifli değil mi?
5: Evet, iki arabayla da otoyola çıkacak olsaydık bu bir tık daha hızlı giderdi.
6: Evet, kesinlikle.
5: Kesinlikle.
6: Öyle. Evet.
3: Alina'nın vermesi gereken zor bir karar var. Bakalım hangisini seçecek? Skoda Fabia Monte Carlo'yu mu yoksa 118i'yi mi?
6: Ne diyorsun? Hangisini seçeceksin?
5: Şey, ilk görüşte Skoda beni çok etkilemişti aslında.
6: Sahi mi?
5: Evet. Ama peki, bu çok daha sportif. O kırmızı koltuklar da çok hoşuma gitti, bilmiyorum.
6: O zaman Skoda mı diyoruz?
5: Galiba evet.
6: Atarım. O zaman yeni arabanla.
5: Teşekkür ederim.
6: İyi eğlenceler dilerim.
5: Sağ
6: gel, sarılayım.
5: Çok sağ ol.
6: Sana da sarılayım.
7: Teşekkür ederim.
6: Yola koyulma vakti o zaman.
7: Sağ ol. Würzburg'a artık güvenli bir şekilde gidip geleceği için çok mutluyum. Arabanın ona sorun çıkarmayacağını, arabasının bir yerlerde bozulup kalmayacağını ve gece eve güvenli bir şekilde geleceğini bilmek gerçekten çok güzel.
5: Bana yepyeni bir araba bulup geleceğini milyonlarca kez düşünsem tahmin edemezdim. Ama bu da çok güzel bir araba. Sürmesi de aşırı keyifli. İçi de harika görünüyor. Evet, çok da sade. Tüm ihtiyacımı karşılıyor.
3: Münih'te ise araba uzmanı Martin Krause muayeneden çıkacak sonucu bekliyor. Acaba Passat muayeneden geçti mi yoksa yolculuğu burada sona mı eriyor?
2: Evet Martin, ne düşünüyorsun?
0: Hiç bilmiyorum.
2: Tebrik ederim. Hansi muayeneden geçti?
0: Hiç kusur çıkmamış. Yaptık bunu.
2: Geçmiş olsun.
3: Bu olayı kutlamak için Hansi'ye yeni jant kapakları takılıp detaylı bir şekilde temizleniyor. Hayatında ilk kez. Markus'un uzun bekleyişi de böylece sona eriyor.
0: Biraz gergin misin?
8: Evet, hem de çok. Ben biraz heyecanlıyım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Martin'le vedalaştıktan sonra değişik duygular içine girdim. Eğer Hansi giderse içimde çok ama çok büyük bir boşluk oluşacağını hissettim. Bunun terem mi özelliği var mı?
0: İstersen peçete koyabilirsin.
8: Bana neler yapacaksın? Tamam.
0: Galiba sabırsızlanıyorsun.
8: Yok. Bir şeyler duydum. Hansi'nin sesine benziyor. Çok rahatladım.
0: Maskeni çıkar.
8: Harika. Müthiş. Jant kapağı da takılmış.
2: Buyurun, işte arabanız.
8: Teşekkür ederim.
3: Volkswagen Passat 3BG tüm ömrünü hiç bakıma girmeden geçirmiş. Sahibi Markus tüm bakımları kendi yapıyormuş. Martin biraz da yardım alarak bu arabayı çok iyi bir duruma getirdi ve fenni muayeneden de geçirmeyi başardı.
8: Muhteşem görünüyor. Gerçekten harika olmuş.
0: İçi de
8: hiç bu kadar temiz olmamıştı. Çok güzel. Harika.
0: Uzun bir süre keyfini çıkarabilirsin. Aileden ayrılmadın.
8: Harika. Çok güzel. Vay canına. Çok etkilendim. Her şey bir yana Hansi geri döndü. Ondan artık umudu kesmiştim. Şu an duygularımı tasvir bile edemiyorum. Önümüzdeki 10 sene bizimle kalmaya devam edecek. Tek kelimeyle harika.
0: O zaman sana, eşine ve köpeklerine keyifli gezmeler diliyorum.
8: Evet. Teşekkür ederim.
0: Güle güle.
8: Hoşça kalın.
0: İşte böyle. Markus çok mutlu oldu. Biz de epey bir emek harcadık ama buna değdi. O mutlu, ben mutluyum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Ne?
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
17: Orijinal Çamlıca gazoz.
18: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Pepsi'ler geldi.
6: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte, latte, cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
5: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
8: Festi.
5: Enfesti.
9: Opet'te lezzetlerin enfesti, festi.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
11: Bankam Tonbank, kartım hadi.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
20: Tamam.
19: Büyükler arka tarafta.
20: Burası Alcatraz gibi.
21: Emekleyerek
20: ben
21: giriyorlar içeri.
20: Ben dünyanın en uzun insanı değilim ama...
19: evet.
20: Bu kümese girecek olsam...
19: Evet.
20: Yani
19: doğru.
20: Sıkışıp kalabilirim.
19: Evet.
20: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
19: Evet.
20: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
19: Evet.
20: Pek çok açıdan.
19: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
20: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
19: evet,
20: buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz... Dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
19: Teşekkür ederiz. Olur.
20: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
19: Biz teşekkür ederiz.
22: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
23: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
20: Ben kümese baktım. Şu anda tavuk...
22: Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
23: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne, bu çiftliği ve içindekini

0: korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
1: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

0: Görünmez bir silah. Göremezsin, duyamazsın. Orada olduğunu kimse bilmez. Dünyaya göre hiçbir şey olmamıştır. Bir aile hastalanmıştır.
1: Yönlendiriciyi bul, aileyi bul, hedefi vur.
0: Ve ayrıl.
1: Bunu kanıtlamanın bu kadar zor olmasına şaşmamalı. Kabul edelim. Ortada o kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu ayırmak zor olabiliyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için manşetlerden fırlamış en çarpıcı komplo teorilerini teste tabi tutacağım.

0: tam yılbaşından sonra oldu. Amerika'nın Venezuela'ya düzenlediği Başkan Nicolas Maduro'yu ele geçirdiği operasyon. Hepimiz hikayeyi hatırlıyoruz. Yaklaşık 100 yabancı asker küçük bir özel harekat timi tarafından etkisiz hale getirildi. 30 dakikadan kısa sürede girdiler ve çıktılar. Ama sonrasında en az bunun kadar çarpıcı başka bir şey daha duyduk. Venezuela askerleri onları yerde burunları kanayarak ve kan kusarak bırakan görünmez güçlü bir silahın saldırısına uğradı. Bu raporlar internette yayıldıkça diğer tuhaf saldırılarla ilişkilendirilmeleri uzun sürmedi. 10 yıldan fazla bir süre önce başlayan saldırılar. Sadece bu kez hedefler yabancı askerler değil, Amerikalılardı. Bir adı bile var. Havana sendromu.
1: Küba'da görev yapan Amerikalı diplomatlar kasıtlı saldırıların hedefi olmuş olabilir.
2: Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamadığı semptomlardan muzdarip olan birkaç kişi var.
3: Saldırılar sonrasında Amerika, Havana'daki diplomatik personelin yarısından fazlasını geri çekti.
0: Amerikalı diplomatlar ve istihbarat görevlileri Venezuela'da kullanılmış olabilecek aynı türden görünmez bir silahla mı hedef alındı? Bazı ABD istihbarat teşkilatları yıllardır bu fikri hafife alıyor. Ancak federal hükümetin diğer bölümleri ve kurbanların kendileri aksine inanıyor.
4: Tanıştığım her kişi bunun gerçek olduğunu ve bunu örtbas etmek için bir komplo kültürü olduğunu düşünüyor.
0: Gerçekten yeni ve yıkıcı bir tür görünmez silahın tehdidi altında mıyız? Hükümet bize neyi söylemiyor ve neden? Bu bölümde gerçeği kurgudan ayırmak için böyle bir silahın akla yatkınlığını, kabiliyetini ve kanıtlarını teste tabi tutacağım. Havana sendromundan muzdarip olan eski bir ajan meslektaşımdan bu saldırının ilk ağızdan anlatımını dinleyeceğim.
5: Ve odaya adımımı atar atmaz baş dönmesi yaşadım. Oda dönüyordu.
0: Bu gizli teknolojinin dünyadaki en önemli uzmanlarından birinin izini süreceğim.
6: Bunlar beyni sarsmak için tasarlanmış kablosuz bir sistem.
0: Daha önce hiç görülmemiş hedefleme gösterileri yapacağım.
7: Duvarlarınızın ardını görür.
8: Bu gerçekten çılgınca.
0: Ve bu komple teorileri hakkında radikal bir alternatif görüşe sahip bir uzmanla görüşeceğim.
9: Bu kitle psikojenik hastalığı üzerine küresel bir deney.
0: Hepsi şu soruya cevap vermek için. Havana sendromu Venezuela'da rapor edilenler gibi gizli ve görünmez bir silah teknolojisinin sonucu mu? Yoksa kanıtlardan daha hızlı yayılan güçlü bir hikayeden mi ibaret?
5: Gizli silah.
0: Maduro'nun ele geçirilmesinden bir hafta sonra Beyaz Saray basın sözcüsü gizemli saldırıyı anlatan bir Venezuela askeriyle yapılmış gibi görünen bir röportajı yeniden paylaştı. Bu da internette paylaşılan şu videoya dayanıyor olabilir.
10: Sesin bölgede faaliyet gösteren milis üyelerinden biri tarafından kaydedildiği iddia ediliyor.
11: Silahlarımız çalışmıyor. Tüm elektrik sistemini kapattılar. Radarı çökerttiler. Tüm Caracas'ta duyulan bir sirenleri vardı. Ve herkesin burnundan ve kulağından kan

0: gelmesine neden oldu. Hareket edemedik. Siren bizi hareketsiz kıldı. Buna devasa sonik dalga dendiğini söylüyorlar.
1: Sosyal medyadaki tepki patlayıcı oldu. ABD yeni ve gizli bir silah mı konuşlandırmıştı? Bu tür durumlarda bilgiler genellikle kaynaklardan, yetkililerden ve kamuoyuna yapılan açıklamalardan parça parça gelir. Ve neyin doğrulanıp neyin doğrulanmadığı her zaman net değildir. Temele indiğinizde ise her şey doğrulanmamış tek bir kaynağa dayanıyor. Fotoğraf yok, video yok, bağımsız bir doğrulama yok. Sadece en azından internette gerçekmiş gibi hissettirmeye başlayan bir hikaye var. Bu yüzden bu tür bir silahın var olup olmadığını bilmek istiyorsam her şeyin başladığı yere dönmeliyim.
2: Küba'daki Amerikalı diplomatlara hedef alan gizemli saldırılar.
3: Çok tuhaf semptomlar gösteriyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz.
1: 2016 sonbaharında Küba'da görev yapan çok sayıda Amerikalı diplomat, görünmez bir gücün saldırısına uğruyorlarmış gibi hissettikleri olayların ardından gizemli bir hastalığa yakalandı.
4: En az 16 Amerika Birleşik Devletleri hükümeti çalışanının bir tür semptom yaşadığını doğrulayabiliriz.
1: Bazıları saldırının bir gürültüyle başladığını, ardından baş dönmesi, işitme kaybı, hafıza ve odaklanma kaybı gibi bir dizi semptomun izlediğini söyledi.
5: Tüm vücudum kasılarak uyandım. Hayatımda hissettiğim en kötü acıydı. Beyin sapımı sıkan bir mengene gibiydi.
6: Beynimin kapandığını hissedebiliyordum. Her şey kararır gibi oldu birdenbire.
1: Saygın Dışişleri Bakanlığı ve CIA yetkilileri saldırıya uğradıklarına dair benzer hikayeler anlatıyordu. Ancak kimse silah görmediğinden meslektaşlarından bazıları bile şüphe duyuyordu.
7: Bir noktada bir şeyler olmasını, bir kanıt bulmayı beklersiniz.
1: Bu sırada hikayelerini anlatmak isteyen daha fazla kurban ortaya çıktıkça birçoğu hükümetin sessiz kalmasına ve genellikle çevresel faktörleri, stresi veya kaygıyı işaret eden açıklamalarına giderek daha fazla öfkelendi. Sonuç olarak bazıları bunu hükümetin en üst düzeylerine kadar ulaşan bir örtbas olarak nitelendirmeye başladı. Tarif edilen semptomlar Venezuela askerinin anlattıklarıyla çarpıcı biçimde benzerdi. Nörolojik semptomlar ani başlangıç, görünürde bir silah olmaması. Eğer bir bağlantı varsa arkasındaki nedeni belirlemek için belirli bir saldırıyı daha derinlemesine incelemek istiyorum. Ve hikayesini anlatmaya gönüllü olan birinin izini sürdüm. Havana sendromundan kurtulduğunu söyleyen ve bir muhbir olan Alice adında bir kadınla buluşmak için buradayım. Teşkilattan ayrılalı sadece birkaç yıl olmuş ama bu durumu yüzünden ayrılmaya zorlandığına inanıyor. Havana sendromunun etkilerini yaşayan herkes Küba'da değildi. Alice vurulduğunu iddia ettiğinde bir Batı Afrika ülkesinde görev yapıyordu. Beni her şeyin başladığı günden bir önceki güne hayatın nasıl olduğuna götürebilir misin?
8: Bütün gün çalışmıştım ve gece eve geldim. Sonra o sesi duydum. Düşük frekanslı, zonklayan bir sesti neredeyse... Bir yankı gibi ve o zamanki eşime hey bu tuhaf sesi duydun mu diye sordum. O da ne sesi dedi. Bir şeylerin ters gittiğine dair ilk ipucu bu olmalıydı. Ben de odaya geri döndüm ve odaya adımımı atır atmaz baş dönmesi yaşadım. O da dönüyordu. Sol kulağımda çok fazla basınç vardı, çok fazla acı. Bilincim giderek kapandı. Görüş alanım daralıyor gibiydi. Evden çıkmam gerektiğini biliyordum. Ve dışarıda da sesi duymayı bekleyerek kapıyı açtım ama dışarısı sessizdi. Bu dehşet vericiydi. Sesin dışarıdan geldiğini düşündüm. Bu da çok garipti. Ben de eve döndüm. Merdivenden yukarı çıktım. Işıkları kapattım. Pencerenin altında durdum ve uyumaya çalıştım. Ve ertesi sabah uyandım. Yapacak işlerim vardı çünkü. O gün öğleden sonra düzgün yürüyemiyordum. Gerçekten başım dönüyordu. Kendimi bir teknedeymiş gibi hissettim. Ters giden bir şeyler olduğunu biliyordum. Ertesi sabah elçilik tıp merkezine gittim ve hiç unutmam. Bir kadın hemen patronumu arayıp bizi derhal Amerika'ya tıbbi olarak tahliye etme sürecini başlatmaya gitti.
1: Vay canına. Uzun vadeli fiziksel semptomların bazıları nelerdi?
8: Benim için en büyük şeylerden biri haftada 5 gün süren kronik migrenler. Geçen ay birkaç kez acile gitmiştim. Uykusuzluk. Bilişsel işlem yeteneğim eskisi gibi değildi ve bu gerçekten zordu çünkü bu kimliğimiz için çok temel bir şey. Olaydan sonra benden önce bulunduğum ülkede dahil olmak üzere bölgede etkilenen birden fazla kişi olduğunu öğrendim. Ama o zaman bunu bilmiyordum tabii.
1: Havana'dan sonra Amerikalı hükümet yetkililerinin görünmez saldırılara maruz kaldığı vakalar, Çin'in Guangzhou kenti, Moskova, Avusturya, Kolombiya, Suriye ve hatta ABD'de tam Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Washington DC dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine yerde rapor edildi.
8: Pek çoğumuz için deneyimlerimizin ne kadar tutarlı olduğu en başından itibaren gün gibi ortadaydı zaten.
1: Yani esasen insanların saldırıya uğrama deneyimini bildirdiklerini söylüyorsun.
8: Evet.
1: Kişiye özel, kasıtlı.
8: Ama aynı zamanda insanların üzerinde çalıştığı konular açısından da bir dizi kilit eğilim vardı. Tamamı 2014 yılında Ukrayna'da birlikte görev yapmış, Rusya hedefi konusunda uzman olan çok sayıda insan vardı. Ve bu oldukça ilginç değil mi?
1: Yani o gruptaki insanlar arasında uzman oldukları konularda da paralellikler var.
8: Doğru.
1: Sanırım dünya bu olası saldırılardan sanki taktiksel saldırılarmış gibi bahsediyor, değil mi? Sana şu anda zarar vermek istiyorum gibi. Ama sen bu soruyu ortaya atarak bunun aynı zamanda stratejik bir saldırı, yani uzun vadeli bir saldırı olup olmadığını da merak etmeme neden oluyorsun.
8: Bence tam üstüne bastın. Ruslar inanılmaz derecede yaratıcılar ve bir insanı gerçekten etkileyecek ama illaki öldürmeyecek şeyler yapmakta da oldukça iyiler.
1: Çünkü bunda bir psikolojik savaş avantajı var.
8: Evet, kesinlikle. Bir bakıma mükemmel bir silah.
1: Rusya genellikle ilk şüpheli oluyor çünkü daha önce buna benzer şeyler yaptılar. Soğuk Savaş sırasında ABD'li yetkililer Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğine yakın bir binadan bir şeyler yönlendirildiğini keşfetti.
9: Caddenin karşısındaki bu apartmanda bir yerlerde gizlenmiş bazı cihazlar var. Uzmanlar bu araçlarla elçiliğin üst katlarına mikrodalga sinyalleri gönderildiğine inanıyor.
1: Bu olay Moskova sinyali olarak bilinmeye başlandı. Onlarca yıl boyunca Büyükelçiliğe görünmez bir şey doğrultuldu. Ama kimse nedenini kesin olarak söyleyemedi. Gerekçeler hala tartışılıyor. Dinleme cihazlarımızın sinyalini bozmak için yapılmış olabilir. Resmi açıklama sinyalin zarar veremeyecek kadar zayıf olduğu yönündeydi ama herkes buna inanmadı. Çünkü yıllar boyunca bu sinyaller sadece havayı doldurmakta kalmıyordu. Bir tek binaya odaklanıyorlardı. Ve bu çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Onlarca yıl önce böyle bir şey bir binaya doğrultulabiliyorduysa bugün bir insana doğrultulabilir mi? Ve eğer Alice'in başına gelenlerin arkasında böyle bir şey varsa bu birinin onu tam olarak kim olduğunu, nerede olduğunu ve ne zaman vuracağını bildiği anlamına gelirdi. Çünkü Alice ve Havana kurbanları üzerinde kullanılmış olabilecek bir silah sadece bir binayı vurmaz, bir insanı vurur. Bu yüzden birinin Alice gibi bir insanı o hiç fark etmeden takip edip hedef alıp alamayacağını öğrenmem gerekiyor. Ve bu test edebileceğim bir şey.
10: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
12: Takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Küba'da kullanılan silah gibi çok gizli silahlarla Havana sendromu arasındaki bağlantıyı test ediyorum. Eski bir CIA görevlisi olan meslektaşım Alice, saldırıların çevresel faktörler ya da hayal ürünü olaylar olmadığına dair akla yatkın bir kanıt sunuyor. Ama şimdi bunu daha ileri götüreceğim ve test edeceğim. Eğer dünyanın dört bir yanında gizli görevde yaşayan ve çalışan Amerikalı ajanlara saldırmaya kararlı yabancı bir düşmansanız, onları nasıl tespit eder, nasıl takip eder ve nasıl hedef alırsınız? Son derece özel bir hayat yaşayan çok yakın bir arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Çok yüksek riskli bir işi var. Bu yüzden kasıtlı olarak çok küçük bir dijital iz bırakıyor. Dolayısıyla hedef alınmak istemeyen bir bireyin hedef alınıp alınamayacağını test eden bir deneyi gerçekten gerçekleştirmek için harika bir aday. Matt, güvenlik ve gizlilik seviyenin durumu ile ilgili bana bir fikir verebilir misin?
1: Tüm ev halkım, eşim, kendim, çocuklarım oldukça gözlerden uzağız. En azından ben öyle düşünüyorum. Sosyal medya hesabım yok. Çevrim içi platformlardan uzak durmaya gayret ediyorum.
0: Tanıdığım en gizli yaşayan insanlardan birisin. Bu yüzden seni de bu işe dahil etmeyi çok isterim.
1: Yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Öyleyse günlük hayatını normal bir şekilde yaşamaya devam et. Birkaç gün içinde tekrar buluşacağız ve sana neler bulabildiğimizi ya da neleri bulamadığımızı anlatacağım. Bulunmak istemeyen birinin yerini tespit etmek istiyorsanız aradığınız adam Jake'tir. Hoş geldin dostum.
2: Beni ağırladığın için sağ ol.
0: Eski bir kolluk kuvveti görevlisi olarak teröristlerin, kartel üyelerinin ve insan kaçakçılarının peşine düştük. Şimdi özel istihbaratta çalışıyor. Sadece basın tarafından değil, hükümetteki kişiler tarafından da bildirilen Havana saldırılarını gerçekten daha derinlemesine araştırmak istiyorum. Teknik kanıtların nasıl zincirleme ilerlediğini ve küçük bir bilgiden büyük resmi nasıl oluşturduğunuzu anlatabilir misin?
2: Sinyal tespitini hedefleyerek başlarız ve cep telefonlarını, saatleri, tabletleri takip ederiz. Sonra veri sızıntılarını, ele geçirilmiş verileri incelemeye başlarız. Ardından sahaya adamlar gönderip bölgenin nasıl olduğunu, evlerinin neye benzediğini çözeriz. Gözetleme bir seçenek mi? Tek bir hedef bir seçenek mi? İnsanları evlerinde takip etmek için radyo frekansı tarayıcıları gibi teknolojiler kullandığımız yerler buralar. Bütün bu bilgileri kullanmak hedefin bütün bir portresini ve sonrasında nasıl hareket edeceğimizi ortaya koyar.
0: İnsanların yüzde kaçı tespit edemeyeceğiniz teknik bir profile sahip?
2: Teknolojinin ne olduğunu bile bilmeyen kabile üyeleri dışındaki kesimi düşünürsek dokunamayacağımız insan oranı muhtemelen %1'den daha azdır.
0: %1'den
2: evet,
0: daha mı az?
2: Evet. Temelde teknolojiyle herhangi bir şekilde bağınız varsa ben sizi bulurum. Bulurum sizi.
0: Havana sendromu kurbanlarının birçoğu deniz aşırı ülkelerde gizli görevde yaşıyordu. Başka bir deyişle bulunmaları zordu. Ama Jake'in bulması o kadar da zor değil. Kobayımız Matt de bunun nasıl yapıldığını bize gösteriyor. İlk adım Matt'in telefonunun coğrafi konumunu belirlemek ve hareketlerini takip etmek. Ardından Jake onu tespit etmek üzere dijital kırıntıları takip etmek için sahaya iniyor. Buradan yola çıkarak Jake, onun çevrim içi geçmişini çözmeye başlayabilir ve onu hedef almak için yeterli olabilecek bir profil oluşturabilir.
2: Daha önce bahsettiğimiz coğrafi konum verileri burada elimizde. Bana verdiğin o telefon numarasından cihazları hedef alabiliyoruz. Buraya yakınlaştırırsak, işte bak yaşadığı yer. Cihazdan düşen bu noktaları takip ederseniz bu rotayı izliyor. Bu yoldan aşağı iniyor ve iş yeri olarak belirlediğimiz yere kadar gidiyor işte. Bakın tam buraya.
0: Vay canına şu verilere bak.
2: Burada. Bunlar da yolun aşağısında öğle yemeği yediği yerler.
0: Bu sana başka ne verdi?
2: Elimizde birkaç ilginç yer var. Bir okula giden şu sinyaller de var. Çocukların nerede olduğunu biliyorsun. Oraya hedef almak isteseydik alabilirdik.
0: Bu adamı tanıyorum. Onun bir numaralı önceliği çocuklarını korumak. Ve sen çocuklarının okulunu
2: evet
0: mu buldun? Bu her insanın kabusudur.
2: Evet.
0: Sırada ne var?
2: Bu noktada fiziki takip. Evine işine gider, onu gerçekten nerede hedef alabileceğimizi belirleriz. Bunu yapmak için kullanabileceğimiz şeylerden biri de radyo frekansı tarayıcısıdır.
0: Bu halk dilinde ne anlama geliyor?
2: Şöyle ki, internet olan herkesin bir Wi-Fi yönlendiricisi var değil mi? O Wi-Fi yönlendiricisi sürekli radyo frekansı dalgaları yayar. Evinizin içinde her an hareket eden küçük dalgalar olduğunu hayal edin mesela. Radyo frekansı tarayıcısı bu dalgalardaki bozulmaları ölçer ve ben de bu bozulmaları yani o kişiyi evinin içinde takip edebilirim. Bu mümkün.
0: Gerçek zamanlı mı?
2: Gerçek zamanlı.
0: Ve bunu hedefimize uygulayacağız.
2: Evet.
0: Havana sendromu kurbanlarının çoğu evlerinde vurulduklarını ve çok hassas bir şekilde hedef alındıklarını söylüyor. Alice'in o sesi duyduğunu, yanındaki eşinin ise duymadığını hatırlıyor musunuz?
3: Ve o zamanki eşime, hey bu tuhaf sesi duydun mu diye sordum ve o da ne sesi dedi.
0: Bir silah olduğunu varsayarsak nokta atışı bir isabet oranına sahip olmalıydı. Bu yüzden Matt'in evine gidiyoruz. Orada Jake, bireyleri odadan odaya hedef almak için radyo frekansı tarayıcısını nasıl kullandığını gösterecek. Burada mı?
2: Hemen şurada. Evet, tam şurada, kamyonetin diğer tarafında.
0: Bu tüyler ürpertici dostum, içerideki arkadaşım. Ve ben caddenin karşısında camları karartılmış bir arabanın içindeyim. Sırada ne var?
2: Radyo frekansı tarayıcısını çıkaracağız ve herhangi bir hareket yakalayıp yakalayamayacağımıza bakacağız.
0: Pekala.
2: Hazır mısın?
0: Evet, hadi yapalım. Tarayıcı şu anda ne yapıyor?
2: Şu anda yönlendiriciyi takip etmesi, ardından kodunu ve betiğini çalıştırarak yakalamak istediğimiz sinyalleri bize geri göndermesi için komutu ayarlıyorum. İşte bu. Tamam.
0: Jake bana evdeki her bir yeşil noktanın nasıl farklı bir kişiyi temsil ettiğini gösteriyor. Kırmızı noktaya, yani Wi-Fi yönlendiricisine yakınlığına bakarak nerede olduklarını anlayabiliyoruz. Bu bir silah değil, takip aracı. Ama bir evin içindekilerin ne kadar hassas bir şekilde haritalandırılabileceğini kanıtlıyor.
2: Aşağı indiğini görüyorsun değil mi?
0: Kesinlikle. Sağ alt çeyrek, çok net bir şekilde evin o köşesi.
2: Evet.
0: O kırmızı nokta her sıçradığında aslında evdeki başka bir hareketi mi yakalıyor?
2: Doğru.
0: Yani her zaman kırmızı bir nokta ama kişiden kişiye sıçrıyor olabilir.
2: Kişiden kişiye.
0: O halde bir hedefi bir tür silahla vurmak isteseydik. Yönlendiricinin olduğu odayı hedeflemek isterdik. Ve bunu hemen şimdi yapmak isterdik. Çünkü en çok hareketliliğin yaşandığı yer orası.
2: Eğer ek zararı umursamıyor olsaydık, evet.
0: Vay canına. Ama işte olay buna benziyor. Bir yüz görmüyoruz. Fiziksel bir tanımlama görmüyoruz. Bir nokta görüyoruz.
2: Bir nokta görüyorsun.
0: Bir düşmanın bu atışı nasıl yapabileceğini görebiliyorum.
2: Bu görünmez bir silah. Yani dünyaya göre hiçbir şey olmadı. Bir aile hastalandı. Görünmez, duyulmaz. Orada olduğunu kimse bilmez.
0: Hedefimizi daha da fazla izole etmek isteseydik, bunu nasıl yapardık?
2: Sadece onun olacağı bir geçiş noktası bulurduk.
0: Böyle bir geçiş noktası görüyor musun?
2: Görüyorum.
0: Nerede?
2: Her gün işe gittiğinde aracını park ettiği
0: yerde. Her gün aynı yere mi park ediyor?
2: Aynı yere park ediyor ve burası üç duvarı tek bir çıkışı olan bir
0: yer. Ev yerini iş yerinde mi yakalamak istiyorsun?
2: Ben olsam orada yapardım. Üstelik günün ortasında bunu kimse beklemez.
0: Ve bir ölüm tuzağının içinde kalmış oluyor.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Bir sonraki soldan aşağı dönüp park alanına ineceğiz ve arabası genellikle en sağda park halinde olur. Evet, orada siyah bir SUV, gördün mü?
13: Tamam. Bulunmak istemeyen birinin nasıl bulunup hedef alınacağını gösteriyoruz. Söz konusu örnek ne kadar savunmasız olduğunu keşfetmek üzere olan arkadaşım Matt. Öyle yemeği saatini böldüm, üzgünüm.
14: Biliyorum, bu sürpriz oldu. Sen olduğuna sevindim.
13: Seni Jake'le tanıştırmak istiyorum.
14: Merhaba Jake.
13: Jake, Matt.
12: Memnun oldum.
14: Memnun oldum Jake.
13: Jake'i senden toplayabildiği kadar çok veri toplamaya çalışması için görevlendirdim.
14: Evet, evet.
13: Ne bulduğunu sunması için sözü Jake'e bırakacağım.
14: Tamam, merak ediyorum.
12: Evet, birkaç şey görebildik. Bak, buraya kaydırırsak ofis binanın olduğu şu bölgeyi görüyorsun.
14: Vay canına.
12: Değil mi? Yani
14: nerede yemek yediğimi görebiliyorsunuz.
12: Nerede yediğini görüyoruz.
14: Nereden kahve aldığını.
12: Nereden kahve aldığını. Ve bulduğumuz asıl ilginç şey ise çocuklarını muhtemelen bıraktığın okuldu.
14: Evet, evet, doğru. Çocuklarımın gittiği okul burası.
12: Evet, işte durum bu. Tamamen güvende olduğunu sanıyorsun ama seni veya aileni hedef alabilmemiz için birkaç küçük şey yeterli demek için kullanıyoruz.
13: Jack'ten istediğim şeylerden biri de sana gerçek bir hedefmişsin gibi davranmasıydı.
12: Aslında evindeydik. Wi-Fi yönlendiricine bağlanan, ona saldıran, evin içinde yürürken seni takip eden radyo frekansı tarayıcısı dediğimiz bir cihaz kullandık. Doğrudan duvarlarının ardını görüyor.
14: Bu gerçekten çılgınca.
13: Bugün gördüklerinden yola çıkarak birinin bireysel olarak hedef alınabileceği konusunda ne kadar eminsin?
14: Bu düzeydeki bir detay birine hedef almanın nispeten kolay olacağını düşündürüyor. Bunun endişe verici olduğunu söyleyebilirim.
13: Teknolojik açıdan gelişmiş bir düşmana karşı hepimizin ne kadar savunmasız olduğunu öğrenmek şoke edici olabilir. Bu test bana, eğer biri Alice gibi birini hedef almak isteseydi, bunu yapabileceğini gösteriyor. Onları takip etmek mümkün ama bu durum şu sorunun cevabını vermiyor. Nasıl bir görünmez silah bir insanı etkili bir şekilde güçten düşürebilir? Bu da sadece bir silah aramadığımız anlamına geliyor. Bir enerji türü arıyoruz. O halde soru şu, ne tür bir enerji? Ses cevabın bir parçası olabilir mi? Silah haline getirebildiğini zaten biliyoruz. Son 20 yılda ABD genelindeki polis teşkilatları ELRED, yani uzun menzilli akustik cihazı, acı verecek derecede yüksek bir ses çıkaran sistemi barındırıyor. Yakın zamanda Minnesota Eyalet Devriyesi ICE protestocularına karşı ELRED kullanmakla suçlandı.
15: Bunun yasa dışı bir toplanma olduğunu beyan ediyorum. Derhal dağılın.
13: Yetkililer bunun bir silah olarak değil, yalnızca kalabalık kontrolü amacıyla kullanıldığını savunuyor. Ancak internet bu konuda hemfikir değil.
16: Merhaba, Amerika'daki faşizmin bugünkü bölümünde otoriterlerin alet çantasında yer alan ve vatandaşlara karşı kullanılan oyuncağından bahsedeceğiz.
17: Size gerçekten harika haberlerim var. Minnesota'daki kolluk kuvvetleri protestoculara ve sivillere karşı sonik silahlar kullanıyor. Bu gerçekten harika değil mi? İroni yapıyorum şu anda.
13: Görünüşe göre bu tam da insanların tarif ettiği şeye benziyor. Kalabalığı hedef almak ve dağıtmak için ses kullanan bir cihaz. Ancak yüksek sesli bir şeyle Havana'da bildirilen türden bir hasara gerçekten neden olabilecek bir şey arasında fark var. Bir sonik silahın bir orduyu dize getirecek kadar güçlü bir şekilde üretilip üretilmeyeceğini öğrenmek için ticari amaçlarla kullanılan akustik bir araç geliştirmiş olan Dr. Joe Pompei'ye ulaşıyorum.
18: Sonik silah.
19: Sonik silah diye bir şeyin var olduğuna inanmıyorum. Havada yayılan ses dalgalarının %99,99'u doğrudan üzerinizden geri yansır. Pencereden geçemezler, duvardan kayda değer bir ölçüde geçemezler. Dolayısıyla kapalı alandaki birine ulaşmaları mümkün değil. Ve belki işitme dışında vücuda herhangi bir fizyolojik hasara yol açacak kadar nüfuz etmeleri söz konusu olamaz.
13: İlginç, çünkü insanların göremedikleri bir silahtan neden korkacaklarını anlayabiliyorsunuz. Ve sesle sonik silahlar çok net bir şekilde göremeyeceğiniz türden şeyler.
19: Diğer bir olasılık da radyo frekansı. Bu kesinlikle zarar verebilir. Duvarlardan geçebilir, vücuda nüfuz edip emilebilir ve her türlü soruna yol açabilir.
13: Dr. Pompei bir sonik silahın imkansız olduğunu söylese de yönlendirilmiş ses cihazları üzerinde deneyler yapıyor ve kendi ürettiği sistemle ilgili bir gösteri hazırladı. Bu teknoloji nasıl çalışıyor?
19: Buna ses spotu deniyor. Yaptığı şey bir el feneri veya lazer gibi tutabileceğiniz bir ultrason demeti oluşturmak. Sesi tek bir kişiye iletebiliriz ve yanındakiler hiçbir şey duymaz.
13: Büyüleyici. Bunu nasıl çalıştığını görmeyi çok isterim. Sadece ne yaptığını izleyeceğim. Şimdi yaptığımız şey şu: birkaç gönüllü yaklaşık 60 metre uzakta, köşede öylece havadan sudan konuşuyor. Joe'nun cihazı onlara belirli komutlar verecek bir ses ayarlandı.
20: Şimdi sağ elinizi kaldırın. Şimdi kendi etrafınızda dönün.
13: Cihazı onlara doğrultacak. Talimatları uyguladıklarını görürsek işe yarayıp yaramadığını anlayacağız.
19: Hazır mısın?
13: Evet.
19: Onlara ses gönderelim. İşte başlıyoruz.
13: Ha, sanırım bize bakıyorlar. İşte sağ elini kaldırdı, baksana. Yok artık, şuna bak.
19: İşe yaradı.
13: Şuna bak, kesinlikle duyuyorlar. Bu inanılmaz.
19: Evet, üstelik bir el feneri gibi odaklanıyor.
13: Ay canına. Birinin zihnine girmek için tek gereken buysa bu harika bir şey.
19: İşe yarıyor ve insanlarla özel olarak iletişim kurabiliyorsun. Ama onların düşüncelerini kontrol etmesini engelleyecek pek çok sınırlaması var.
13: Bunu kendim deneyimlemek istiyorum. Oraya insen, bana biraz ultrason gönderebilir misin?
19: Kesinlikle, elbette.
13: Aa, çok heyecanlıyım. Bir anlığına zihninizin kontrol edilmesine izin verme konusunda harikaydınız çocuklar. Sizin duyduğunuzu ben de duymak istedim. Hazır olduğunda başla. Joe bu kez klasik müzik ayarladı ve duyarsak elimizi kaldırmamızı istedi. Benim duymadığım bir şeyi duyuyorlar. İşte bu, buraya gel, buraya gel. Şu an durduğum yerde aslında bunu zar zor duyabiliyorum. Ama şöyle geriye doğru adım attığımda tam anlamıyla ses yükseliyor. Tam burada çok net. Işık gibi değişiyor. İçeri girip çıkıyor, uzaklaşıp yakınlaşıyor. Bu çılgınca. Bir anda yanındaki kişinin duyamadığı bir şeyi duyduğunu söyleyen herkes hakkında tamamen farklı bir fikre sahip oldum. Bu teknoloji gerçek. Her yerde kullanılıyor. Eğer şu an ticari olarak mevcutsa, o zaman 10 ya da 15 yıl önce geliştirilme aşamasında belki de gizli bir teknolojiydi. Peki bu ne zamandır devam ediyor? Ne çılgın bir keşif. Bu durum beni şu noktaya getiriyor. Ses yönlendirilebilir, güçlü olabilir. Ancak Havana'da bildirilen türden yaralanmalarla uyuşmuyor gibi görünüyor. Radyo frekansı vücuda nüfuz edebilir ve potansiyel olarak gerçek hasara yol açabilir. Ama beynimizi alt üst edebilecek başka bir şey var mı? Bunu öğrenmek için Havana kurbanlarını muayene eden bir nörobilimcinin izini sürdüm.
1: 2016 sonlarında Dışişleri Bakanlığı'ndan benimle iletişime geçtiler ve bakın elimizde yaklaşık 2 düzine kişiden oluşan bu vakalar var ve onlara ne olduğu konusunda gerçekten fikrimiz yok. Hepsinin çok benzer belirti ve semptomları var gibi görünüyor. Sarsıntı geçirmiş gösteriyorlar ama ortada bir sarsıntı yok dediler.
13: Bu 2 yıllık çalışmanın ardından nasıl bir sonuca vardın?
1: Pek çok şeyi eledik. Yani mümkün olabilecek pek çok şey vardı. Çevresel bir kimyasala, örneğin bir tarım ilacına maruz kalmış olabilirler miydi? İş yerinde bir şeye, bir cihaza maruz kalmış olabilirler miydi? Hayır. Çünkü çalıştıkları odalarda bulunan diğer kişilerde aynı belirtiler görülmüyordu. Dolayısıyla tek olasılık bu kişilerin bir tür enerjiye maruz kalmış olmasıdır. Örneğin mikrodalgalar. Mikrodalgalar çok gizli bir saldırı biçimi haline gelebilir. Çünkü mikrodalga enerjisi temel olarak nörolojik membranların gerçek işleyişini bozar ve bunu yaparken de tabiri caizse beyni yeniden yapılandırabilir. Bu tür şeylerin bu kadar hızlı bir şekilde silah haline getirilmiş ve bu kadar kolayca ölçeklendirilmiş ve bu kadar gizlice kullanılmış olması mümkün olabilir mi? Bence cevap çok açık.
13: Soğuk Savaş sırasında Moskova'daki ABD Büyükelçiliğine mikrodalgaların yönlendirildiğine inanılan Moskova sinyalini hatırlayın. Görülemeyen, nörolojik ve fizyolojik zarar veren gizli bir silah.
1: Temelde yaptığı şey mücadele alanını değiştirmek. Çatışmanın doğası aynı kalıyor ama karakteri değişiyor.
13: Doktor Giordano bilimin orada olduğunu söylüyor. Ancak bilim tek başına bir silahın var olduğunu kanıtlamaz. Bu noktada nelerin mantıklı olduğu ve nelerin olmadığı şöyle. Mikrodalgaların insan vücudunu etkileyebileceğine dair kanıtlar var. Yönlendirilebilirler ve gördüğümüz semptomların bazılarını açıklayabilirler. Ancak silah olarak kullanıldığına dair kanıt yok. Çoğu insan Havana'da bildirilen türden bir silahı hiç görmediğini iddia edecek olsa da Rusların mikrodalga teknolojisini anladığını söyleyen, hatta silahın kanıtlarına sahip olabilecek bir bilim insanıyla buluşmak üzereyim.

0: servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
2: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: 600 gram Sütaş kaşar peyniri 319 lira yerine 259 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
14: kartım hadi. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Havana sendromunun gelişmiş, gizli ve görünmez bir mikrodalga teknolojisinin ürünü mü yoksa kanıtlardan daha hızlı yayılan güçlü bir hikaye mi olduğunu belirleme arayışımızda, bu enerjinin bir tek kişiye odaklanacak şekilde yönlendirilip yönlendirilemeyeceğini bilmem gerekiyor. Amerika'nın darbeli mikrodalga teknolojisi konusunda uzmanlaşmış en iyi bilim insanlarından birini davet ettim. Bir yüksek güçlü mikrodalgadan bahsettiğinde bunun mutfağında duran mikrodalgadan farkı nedir?
18: Gerçekten yüksek güçlü mikrodalgalar son derece yüksek güçlerde çalışacak şekilde üretilir. Onlarca, yüzlerce, binlerce megawatt. Ancak bu yüzden kısa darbeler halindedir. Ve bence Havana sendromu ile yaşananların temeli de budur. Bu yoğun güce sahip olduğunuzu ve bunun beyninizin bir yanına çarptığını, beyninizdeki ince bir tabakanın neredeyse anında ısındığını hayal edin. Başlangıçta genişleyecektir. Tıpkı bir yay gibi hedefi aşacaktır. Geri gelecek, sonra tekrar dönecek ve bir süre salınım yapabilecektir. Bu da temelde gelen elektromanyetik enerji bir ses dalgasına dönüştürebilir. Bu darbeli yüksek güçlü mikrodalgalar beyni sarsmak için kablosuz bir sistemdir.
17: Ve bu zamanla çok fazla hasara yol açacaktır.
18: Hasardan tut kafa karışıklığı, yön kaybı, yaşadıkları diğer bazı bilişsel etkilere kadar gidebilirsin. Bu saldırılardan muzdarip olanların bazılarına göre bu durum onlarda açıkça uzun vadeli ciddi hasarlar bıraktı.
17: Dr. Siegel, mikrodalgalar sessiz olsa bile beyinde neden oldukları salınımın bir ses olarak deneyimlenebileceğini söylüyor. Havana sendromu kurbanlarının çoğunun bir ses duyduklarını tarif etmelerinin nedeni de muhtemelen bu. Bu cihazlar gerçekten ne kadar taşınabilir ve neye benziyorlar?
18: Bu masa üstünde duran örnek Ruslar tarafından satılan ticari bir cihaza ait. Orada duran sistem o kadar da büyük değil. Bir araba jeneratöründen güç alarak da çalışabilir.
17: Bu fotoğraf bu tür cihazların üretildiği yerde çekilmiş. Bu cihaz yoğun radyasyon darbeleri üretebilir ve personel karşıtı operasyonlar için optimize edilebilir. Bu omuzdan ateşlemeli bir silaha benziyor. Bu da onu kesinlikle bir minibüse veya arabaya yerleştirebileceğim, bir odaya koyabileceğim ya da hedefin karşısındaki pencereye yerleştirebileceğim anlamına geliyor.
18: Vurulabilirsin. Seni vurmayı seçtikleri koşullar altında kendini koruyamazsın.
17: Havana sendromu kurbanlarını duyduğunda onların hikayelerine inandın mı yoksa şüphe mi ettin?
18: Bir şeyler yaşadıkları kesin. Peki bunun yüksek güçlü mikrodalgalar olabileceğine inanıyor muyum? Mikrodalgaların buna yol açma ihtimalinin çok yüksek olduğuna, piyasadaki cihazların bu işi yapmak üzere uyarlanmış olabileceğine inanıyorum.
17: Hükümetin kafanızın içine bir şeyler fırlattığı fikri var olan en eski komplo teorilerinden biridir. Ta 1927 yılında Doku Kültürü Kralı adlı bir bilim kurgu romanı, kendisini dışarıdan gelen zihinsel etkilerden korumak için metal bir başlık takan bir adamı hayal etmişti. Bu zamanla bugün hepimizin bildiği popüler kültür imgesine dönüşecekti. Alüminyum folyo şapka. Bugün bu fikirler sözde enerji silahlarıyla hedef alındıklarına, zihinlerine düşünceler yerleştirildiğine inanan çevrim içi topluluklarda karşı çıkıyor. Ancak bu iddiaları geniş ölçekte destekleyecek çok az kanıt var. İşte işler tam bu noktada karmaşıklaşıyor. Hasar insanların kafasının içindeyken bırakın bir şeyi kanıtlamayı nasıl araştırırsınız? Semptomlar gerçek ama neden görünmez olduğunda neyin mümkün olduğuyla neyin kanıtlanabilir olduğunu birbirinden ayırmak zor hale gelir. Havana sendromu gibi bir vakada bu çizgi önem taşır ve bu çizgi bulanıklaştığında uzmanlar bile gerçekte ne olup bittiği konusunda anlaşmazlığa düşebilir. Söylentilerin nasıl kitlesel histeriye dönüştüğünü inceleyen ve Venezuela hikayesindeki açıkları ortaya çıkaran biriyle karşılaştım. Tıbbi sosyolog Robert Bartolomeu. Doktor Bartolomeu, Venezuela'da ne yaşanmış olabileceğini, bunun Havana sendromu hakkında bildirilenlerden nasıl farklı olduğunu, eğer bir fark varsa daha iyi anlamaya çalışıyorum.
3: Beyaz Saray basın sözcüsü tarafından onaylanan raporda, Amerika'nın Ocak ayının başlarında oraya girdiğinde sonik bir silah kullandığı, bu silahın Maduro'nun askerlerinin burunlarını ve kulaklarını kanattığı, onları dizlerinin üstüne çökerterek etkisiz hale getirdiği iddia ediliyordu.
19: Caracas'ın her tarafından duyuldu ve herkesin kulaklarının burunlarının kanamasına sebep oldu.
3: Patlamalar meydana geldiğinde orada bulunan askerlerin devlet televizyonundaki asıl röportajlarına baktığında ortaya çıkan semptomlar bir tür sonik cihazın yol açabileceği örnekler değildi.
20: Patlama sesleri duydum. Tam o esnada hemen yanıma bir mühimmat düştü ve sonra hem diğer asker hem de ben havaya uçtuk. Bundan başka bir şey hatırlamıyorum.
3: Bizler kalıplar ararız. Anlam odaklı canlılarız. Burada yaşanan tam olarak bu. Venezuela'da olanlar Havana sendromuyla yaşanmakta olan şeylerin harika bir örneği. Bu durum ilk ortaya çıktığında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki doktorlar erkenden en sıra dışı hipoteze yöneldiler ve dünyanın dört bir yanındaki diplomatlarına gizemli semptomlara karşı dikkatli olmaları için uyarılar yayınladılar. Ellerinde upuzun bir semptom listesi vardı. Baş ağrısı, mide bulantısı, uykusuzluk, kulak çınlaması, depresyon, burun kanaması vesaire vesaire. Çoğu insan hayatının herhangi bir haftasında bu semptomları zaten yaşar. Ve tabii insanlar bu semptomları bildirmeye başladı. Ardından Eylül 2021'de Savunma Bakanlığı dünya genelindeki yaklaşık 3 milyon Amerikan askeri personeline ve yüklenicisine bu gizemli semptomlara karşı tetikte olmaları için direktif yayınladı ve semptomları listelediler. Tuhaf sesler duymak ve kendini iyi hissetmemek veya kendini iyi hissetmeyip tuhaf sesler duymak da buna dahil dediler. Gel gelelim, şimdi tuhaf sesler duyduğunu ve kendini iyi hissetmediğini bildiren binlerce insan ortaya çıkıyor. Bunların çoğu geriye dönük. Mesela 3 yıl öncesine ait. Evet, kendimi iyi hissetmediğim ve odada bir sesin olduğu bir zamanı hatırlıyorum gibi. Bu kitlesel telkin üzerine küresel bir deney. Sadece insanların her zaman yaşadığı bir dizi belirsiz semptomu yeniden tanımlıyorlar. Havana sendromu için geçerli olduğunu düşündüğüm harika bir söz vardır. İtihan çomağı hazırla. Bunun darbeli mikrodalga radyasyonu ile hiçbir ilgisi yoktu. Bilirsiniz, benim için bu bir hikayenin gücü. İnancın gücü. Ve günün sonunda gerçekleri takip etmek zorundasınız. Olmasını umduğumuz veya İstediğimiz gibi değil, olduğu gibi.
17: Bartolomeo'nun teorisi, Rusların ya da kendi hükümetimizin bu tür bir silah kullandığına dair kesin bir kanıt olmadığı yönünde. Asla suçüstü yakalanmadılar. Öte yandan aralarında kendi eski meslektaşlarımın da bulunduğu, sadece mide yanması veya baş dönmesi yaşamadıklarına, bir tür saldırı altında olduklarına inanan birden fazla güvenilir tanıktan da bir şeyler duydum. Bu doğruysa akıllara ikinci bir soru geliyor. Eğer böyle bir şey oluyorsa neden kabul edilmedi? Olasılıklardan biri gerilimin tırmanması. Böyle bir saldırının gerçek olabileceğini kabul etmek, Rusya gibi bir rakiple olan çatışmayı potansiyel olarak tırmandırabilir. Diğer olasılıksa bizim de kendimize ait böyle bir silaha sahip olmamız ve bunu kullanabilmek istememiz. Bu da bizi Beyaz Saray'ın tam da böyle bir silah kullandığımızı öne sürdüğü Venezuela'ya geri götürüyor. Sözde gizemli silah iddiası tek bir isimsiz hesaba kadar uzanıyor. İnternette çığ gibi büyüyen bir hesaba.
0: Üzerlerine ne gönderildiyse dizlerin üstüne çökmelerine ve kan kusmalarına neden oldu.
17: Ve en üst düzeylerde yankı buldu. Ancak hiçbir zaman bağımsız olarak doğrulanmadı. Yani o gece her ne yaşandıysa bunun yeni bir tür silah olduğuna dair hiç kanıt yok. Bu da demek oluyor ki böyle bir silahın gerçek olup olamadığını çözeceksem gerçek kanıtlara ihtiyacım var. Sadece başka iddialara değil, gerçekten test edilmiş bir şeye. Soruşturmamda şimdiye kadar Alice gibi birinin nasıl hedef alınabileceğini ve ses ya da mikrodalga enerjisinin insanların yaşadıklarını açıklayıp açıklayamayacağını test ettim. Ancak gerçekten kanıtlayabileceğim şeyler konusunda boşluklar var. CIA'de eşim Cihi, gizli hedefleme subayı olarak bilinen kişiydi. Yani sahada insan avlamaz. Hedefleri belirler, onların dünyasının haritasını çıkarır ve hiç yakalanmadan onlara nasıl ulaşabileceğimizi çözer. Birlikte görev yaptığımızda ve ben sahada çalışırken, Cihi'nin kovaladığım her kimse her zaman onun hakkında net bir profil ve tablo oluşturmuş olduğunu bilmenin verdiği bir güvene sahiptim. Bu yüzden bana bir şey bulduğunu söylediğinde buna kulak vermeye değer olduğunu bilirim. Merhaba canım.
21: Merhaba hayatım. Daha önce bahsettiğimiz darbeli silahları anlatan ilginç bir makale buldum. Makalenin linkini sana hemen şimdi gönderiyorum.
17: Tamam. Havana sendromuna şüpheyle yaklaşan araştırmacı silahı kendi üzerinde mi test etmiş? Gerçek mi bu?
21: İnanılmaz bir şey, evet.
17: 2024 yılında darbeli enerji silahlarının insan beynine zarar verebileceğini şüpheyle bakan Norveçli bir araştırmacı bir cihaz yapıp bunu kendi üzerinde mi test etmiş?
21: Peki nasıl bir cihaz yapmış? Güçlü mikrodalga enerjisi darbeleri yayabilen bir makine.
17: Havana sendromunkine benzer nörolojik semptomlar yaşamış. Bunu kendi üzerinde kim test eder ki?
21: Bunu test etti çünkü işe yaramadığına ikna olmuştu. Bu makinelerden biriyle birini biyolojik olarak gerçekten etkileyemeyeceğini düşünüyordu.
17: Aman tanrım, artık şüpheli yaklaştığından şüpheliyim. Bu şu ana kadar gördüğüm bu silahın sadece var olmakla kalmayıp aynı zamanda silaha maruz kalmayla bağlantılı semptomları olan insanların da olduğuna dair en güçlü laboratuvar kanıtı. Vay canına. Norveçli araştırmacı bize darbeli enerji cihazının neler yapabileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtı sundu. Ancak bu kontrollü bir ortamdaydı. Bu tür bir etkinin mümkün olduğunu kanıtlıyor ama yine de en büyük soruyu yanıtsız bırakıyor. Bu durum şu anda gerçek dünyada yaşanıyor mu? Soruşturmanın ardından vardığım nokta şu. Venezuela konusunda ABD hükümeti silahın detaylarını kabul edene kadar bunu asla bilemeyeceğiz. Bunun makul olarak propaganda nedenleriyle yapılmış olması muhtemel. İnternette büyütülen ve hükümetin en üst düzeylerinde yankı bulan tek bir isimsiz iddiaya dayanıyor. Ancak Havana farklı. Güvendiğim insanlarla konuştum ve yaşadıkları birbiriyle tutarlı. Semptomları gerçek ve bu semptomlar sadece dünya genelindeki operasyonlarda hassas pozisyonlarda bulunan belirli kişilerin başına geliyor. Onlara bir şey oldu. Bu sadece kafalarının içinde kurdukları bir şey değildi. Şimdi soru şu. Ne? Sonik bir silah mı? Öğrendiğimiz kadarıyla bu pek olası değil. Peki ya mikrodalga enerjisi? İşler burada ilginçleşiyor işte. Çünkü darbeli mikrodalga enerjisinin insan vücudunu etkileyebileceğini öğrendik. Ancak olasılık kanıt demek değildir. Eğer böyle bir silah kullanılıyor olsaydı somut bir şeyleri bulmayı beklerdik. Tekrar tekrar ortaya çıkan bir cihaz, bir sinyal, bir tür fiziksel kanıt. Ve şimdiye kadar bunu bulamadık.
18: Şimdi beynin yan tarafına şakağa çarpıyor.
17: Mantıklı gelen bir teorimiz var. Bunu açıklayabilecek bir teknolojimiz var. Ancak davayı kapatacak hiçbir kanıtımız yok. Kanıt olmadan da harekete geçemezsiniz. Ve harekete geçilmediği sürece bu her neyse hala dışarıda bir yerlerde olabilir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
22: Kazancım net, sigortam net.
23: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
24: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
7: gazoz. Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
13: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Antik Mısır'ın esrarengiz kültürü. Burası bir zamanlar Firavun'un en büyük ve en ihtişamlı tapınağıymış. Meşhur Karnak Mabedi, tapınakların en önemlisi olan bu yapıdan ilham almış. 3000 yılın ardından tapınaklar şehri aniden çökmüş. Antik Mısır'ın esrarengiz kültürü. Burası bir zamanlar Firavun'un en büyük ve en ihtişamlı tapınağıymış. Meşhur Karnak Mabedi, tapınakların en önemlisi olan bu yapıdan ilham almış.

0: Heliopolis, Güneş Kenti.
1: Kahire, Mısır'ın hareketli metropolü. Caddelerinin altında Mısır'ın en saklı gizemlerinden biri yatıyor. Heliopolis, Güneş Kenti. Firavunların kutsal şehri olan Heliopolis'in bir zamanlar nasıl göründüğünü kimse bilmiyor. Mısırlılar ve Almanlardan oluşan bir ekip, efsanevi Güneş Kenti'nin kalıntılarını arıyor. Ülkenin en büyük ve en mühim tapınağına ev sahipliği yaptığı rivayet ediliyor. Ayman Aşmari ve Diti Şrari acil bir kazı çalışmasını yürütüyorlar. Zamana karşı bir yarış. Buraya yeni binalar dikilmek üzere, durmadan artan nüfus için apartmanlar yapılacak. Böylece Heliopolis sonsuza dek sırra kadem basacak. Raue ve ekibinin hayalleri gerçekleşiyor.
2: 2011'de Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı bana devrimin ardından tapınak bölgesindeki baskıların arttığını ve yardım edersem sevineceklerini söyledi. Heliopolis, bulunduğu yerdekilerden ziyade diğer bölgelerdeki yazıtlardan epey bilgi edindiğimiz bir yer. Bir antik Mısır bilimcisi olarak 3000 senelik bir tarihe sahip bu kültürel merkezi araştırma şansı elde etmek başınıza gelebilecek en iyi şeydir.
1: Bir zamanların Güneş Kenti'nin büyük kısmı binalarla örtülmüş. Bu bölgeye hala erişilebilmesi adeta bir mucize. Ancak Matarya bölgesinde kazı yapmak arkeologlar için hiç de kolay değil. Tapınak şehrinin eski ihtişamından geriye bir tek bu kalmış. Bu dikili taş 20 metre yükseklikte ve toplam 30 tane olsa da türünün son örneği. Hala yaklaşık 4000 sene önce dikildiği yerde duruyor, kutsal bölgenin girişinde. Bugün Kahire'nin olduğu gibi Heliopolis de stratejik öneme sahip bir yere, verimli Nil Deltası'nın girişine konumlandırılmıştı. Buradan uçsuz bucaksız tarım alanlarını kontrol ediyorlarmış. Önemli ticaret rotalarının kesişim noktasıymış. Eskiden Büyük Ramses'in tapınağının olduğu yerde arkeologlar 2017'nin Mart ayında devasa bir heykel kalıntısı buldular. Heykel muhtemelen girişin önünde yer alıyormuş. Bu keşif büyük sükse yapıp dünya çapında manşetleri süslemişti. Kazı ve naklinin kendine göre zorlukları vardır. Devasa heykel gövdesi Kahire'de gece taşınmış. Çünkü başkentin gün içindeki trafiği kamyonun ilerlemesini imkansız hale getirirdi. Devasa heykelin kalıntıları Tahrir Meydanı'ndaki Mısır Müzesi'nin bahçesinde kendine yeni bir yuva bulmuş. İşte burada Dietrich Raue'nin kimi bulduğunu öğreniyoruz.
2: En baştan beri heykelin yapılış tarzı 2. Ramses ya da başka bir kralın dönemine uymuyordu. Bunu arkasındaki yazıtla da doğruladık. Orijinal ve üstünde oynama yapılmamış. 5 isimden bahsediliyor. Neba enerji efendisi. Bu isim özellikle 1. Psamti'yi tanımlamak için kullanılırdı. Yani kimliği doğruladık.
1: 1. Psamti. 26. Hanedan. Mısır'ın süper güç günleri 26. hanedanlıkla birlikte sona ermişti. Kuzey kesimi Asurlular ve Asur valisi Psamethi'nin hakimiyetindeyken güney kesimi Nübyeli işgali altındaydı. Kuzey ve güneyi yani aşağı ve yukarı Mısır'ı birleştirerek ihtişamlı geçmişi tekrar canlandırma görevi de Psamti'ye düşüyordu. İmkansız olarak görülen görevi başarıyla tamamlayıp Firavun ve yeni hanedanın kurucusu olmuştu. Psamtik, Heliopolis'le kendini ölümsüzleştiriyordu.
2: Psamtik, ustaca politikaları sayesinde tüm Mısır'a hükmederken yaratıcı tanrının desteğini almak için de Heliopolis'e gitmesi gerekiyordu. Kral 2. Ramses'in geleneğini izleyerek, geçmişteki kralların büstlerinin yanına kendi devasa

0: İkelim diktirme işte.
1: Mısır inançlarına göre dünyada yaratılan ilk yer burasıymış. Başlangıçta yalnızca tek bir okyanus ve ezelden beri var olan ilk tanrı esrarengiz ve meçhul Atum varmış. Atum, sudan ilk tepeyi yaratmış. Böylece ilk kara parçası oluşmuş. Atum'a çok geçmeden başka tanrılar da katılmış. Kendinden ilk tanrı çifti yaratmış. Hava tanrısı Şu ve nem tanrıçası Tefnut. Onlardan da toprak tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nut meydana gelmiş. Onlar da çocukları Osiris, Isis, Neptis ve Set'le dünyaya hükmetmişler. Ta ki hükümdarlığı firavunlara teslim edene dek.
0: Heliopolis temel yaratıların anıldığı bir yer. Böylece krallığın adil ve meşru olduğu ve hükümdarların yaratıcı tanrının doğrudan varisleri olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
1: Bu yaratılış miti çok geçmeden güneş tanrısıyla bağdaştırılıyor. Heliopolis her bir firavunun gönlünde önemli bir yer tutuyor. Hatta büyük piramitlerin inşasından önce bu şehir ülkenin ruhani merkezi görevini üstleniyor. Mısırlılar güneş tanrısının gökyüzünde bir tekneyle seyahat ederek yeryüzüne ışık ve yaşam getirdiğine inanırlardı. Aşırı tehlikeli bir yolculuk. Çünkü yılanvari bir ejderha Tanrı'yı yok etmeye çalışır.
2: Ayinler gün batımından şafağa kadar güneşin yörüngesini takip ederdi. Amaçları başarılı bir seyahat yaptırmak ve güneş tanrısını başarılı bir sonuç için yüreklendirmekti. Bazı kritik anlar vardır. Gece yarısı fani dünyanın derinliğe, öğle vakti gök kubbenin zirveye ulaşması gibi. İşte bu zamanlarda güneşin düşmanı ejderha katledilirdi. Yine de beyhude bir çabaydı, sürekli geri gelip dururdu.
1: Fatimiler, Heliopolis'ten 9 kilometre uzakta milattan sonra 1000 yılında Kahire olacak olan şehri kurmuşlardı. Güneş kentinin kalıntılarını arayanlar aradıklarını burada bulabilirler. Dietrich Rauhe ve Belçikalı meslektaşı Simon Connor, antik şehir surlarında sürekli Heliopolis'ten kalma inşaat malzemeleri buluyorlar. Mesela bu taştaki el silüeti hala apaçık ortada.
0: Kraliyet sembolü.
3: Kraliyet asası. İkinci Ramses kurban adıyor. Kuarsit taşı, yani Heliopolis'tekilerle aynı.
1: Firavunların çöküşünün ardından Heliopolis, yeni yapısal projelerin taş ocağı haline geliyor. İkinci Ramses'in tapınağındaki taşlar, Fatimiler için çok kullanışlı inşaat malzemesi oluyor. Sonraki işgalcilerde olduğu gibi. Kahire'yi inşa etmek için Heliopolis'ten ne kadar malzeme kullanıldığına dair anca tahminde bulunabiliriz. Mısır ve Alman ekibin acil kazı çalışmalarından evvel kayda değer neredeyse hiçbir şey bulunmamıştı. Bir istisna hariç. Mısır, 1903. Tapınak şehri açık arazinin ortasında duruyor. İtalyan arkeolog Ernesto Schiaparelli dikili taş yakınında kazı yapıyor. Güneş tanrısının heybetli tapınağını arıyor. Kil tuğlalardan duvarlar ve sayısız arkeolojik eser buluyor. Ernesto'nun keşifleri şu an Torino'da. Hatta bazıları sergileniyor. Birçoğu Mısır Müzesi'nin koleksiyonunda yer alıyor. Bunlar parçaları birleştirerek Heliopolis'in silüetini ortaya çıkarmaya çalışan Dietrich Rauhe için önemli birer yapboz parçaları. Eserlerden biri Tanrı'nın insan formundaki en eski tasvirlerinden biri. Federica Ugliano bu eserlerden sorumlu. Bu parçalar ibadethaneden çıkarılmış. Üstünde Tanrı tasviri yer alıyor. Dışındaysa Firavun'u, yani bir kısmını.
4: Hükümdarlık yıl dönümü kutlamalarında bir ayin gerçekleştiren Firavun'un bacak detayını görebilirsiniz burada. Ve Firavun'un bacağının solunda gördüğünüz ufak kadın figürü ise Firavun'un kızı.
1: Bu kalıntılar ne kadar gösterişsiz görünse de arkeologlar için değerli ipuçları sunuyor.
4: Firavunların Heliopolis'teki inşaat faaliyetlerinin ilk kanıtı. Kral Djoser 3. hanedanlığın başında hüküm sürmüştü. Mısır tarihinin henüz ilk yıllarında bile Heliopolis'e ilgi duyan ve bölgenin dini önemini kavrayabilen firavunlar vardı. Bu yüzden tanrılara atfedilen anıtlar ve ibadethaneler inşa etmişlerdi.
1: Djoser 3. hanedan. Firavun Djoser bizlere en eski piramidi, yani mimar İmhotep tarafından inşa edilen kule mezarı bıraktı. Sonraları İmhotep'te tanrılaştırıldı. İmhotep yalnızca dahi bir ustabaşı değildi. Büyük rasatçı unvanı aynı zamanda Heliopolis'in baş rahibi olduğunu da söylüyor. Hatta gizemli bilimi de o muhafaza ediyordu. Dünyevi güçleri anlamak için gökyüzünü izlerler ve böylece muazzam gökbilimciler olurlardı. Yıldızları izleyerek takvim geliştirmişler ve bir seneyi aylara, haftalara, gece ve gündüzleri ise saatlere bölmüşlerdi. Rahipler Nil Nehri'nin taşması gibi önemli doğa olaylarını gökyüzündeki Sirius yıldızının konumuna göre tahmin ederlerdi.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Torino'daki Museo Egizio'da Raue, Heliopolis'te bulunan bir başka önemli keşfi daha inceliyor. Taş tablet, antik Mısır bilimcileri arasında sansasyon yaratmıştı. Üstünde bir tapınağın kat planı yer alıyor. Tapınakların nasıl tasarlandığını gösteren böyle tasvirlerden günümüze gelenler bir elin parmaklarını geçmez.
1: Bunun Heliopolis'in o meşhur bölgesini çevreleyen koca surların içindeki tapınaklardan birinin planı olduğunu düşünüyoruz.
0: Tapınak muhtemelen 1. Sesostris döneminde inşa edilmiş ve sonradan genişletilmiş. Bu çizimler sayesinde kat planını biliyoruz. Bu da diğer tapınaklarla ilgili bir kanıya varabilmemize olanak sağlıyor. Tapınakta hepsinde devasa giriş kapıları olan ve bayrak direkleriyle dekore edilmiş 3 iç avlu varmış.
2: Bu tapınak oldukça büyük bir mabet olmalı. İhtişamlı ve kutsal bir ibadethane. Tapınak bölgesi çok büyük ve henüz kazılmamış çeşitli yerleri de kapsıyor olabilir. 1. Sesostris ve 2. Tutmosis isimlerinden dolayı muhtemelen merkez tapınak bölgesine gitmemiz gerekecek. Çünkü oranın büyük bir kısmı hala keşfedilmeyi bekliyor.
0: Burası Raue ve Christopher Brenine'in Güneş Kenti'ndeki Büyük Ramses zamanından kalma en büyük ana tapınaklardan birinin yer aldığını düşündükleri yer. Bulunan her şeyin konumu Heliopolis'in küllerinden doğması umuduyla titizlikle kaydediliyor. Güneş Kenti, Mısır'da yapılan en büyük tapınak kompleksine ev sahipliği yapıyor. Kazı çalışmaları ve Napolyon dönemine dayanan eski haritalar sayesinde Rao ve Clara, Heliopolis'in nokta atış konumu ve büyüklüğünü saptayabiliyorlar. Tapınak şehri aşağı yukarı 1 kilometre karelik alana sahipmiş. Hatta kentin alt kısmında Ramses için 2 tapınak inşa etmeyi başarmışlar. Güneş kentini koca bir sur çevreliyormuş. Ramses tapınaklarının önünde büyük bir ayin yolu yer alıyormuş. Araştırmacılar aynı zamanda bir zamanlar dikili taşların ardında yer alan bir tapınağın da kalıntılarına ulaştılar. Ama canlarını sıkan bir şey var. Tapınağın bölgeyle uyumu hiç alışılageldik değil.
2: Dikili taşın konumu hiç değişmemiş. Bir ayin yolu olan Dromos, alışılageldik doğu-batı yerleşimini kullanmıyor ve büyük ölçüde eğimli konumlandırılmış. Biz de doğal olarak neden diye düşündük.
0: Birinci Sesostris, 12. Hanedan. Birinci Sesostris, babasıyla 10 sene hüküm sürüyor. Ardından babası öldürülüyor. Babasının ölümünden sonraki saltanatının 3. yılında, Birinci Sesostris mimarlarını ve danışmanlarını huzuruna çağırıyor. Heliopolis'te güneş tanrısını adamak istediği görkemli bir tapınak yaptırmak istiyor. Mabedin inşasında hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyor ve nasıl konumlandırılacağı da oldukça önemli. Normalde doğu-batı ekseninde uzanıyor. Tıpkı güneş inancında buyurulduğu gibi. İnşaata ipin gerginleştirilmesi ritüeliyle başlanıyor. Ancak bu tapınak yapımı esnasında belirgin biçimde kuzeye kayıyor. Peki sebebi neydi? Acaba Firavun güneşi dikkate almaktan vaz mı geçmişti? Fransız arkeolog Luc Gabol bir bilgisayar programı yardımıyla şaşırtıcı bir cevaba ulaşıyor. Güneşin doğrudan tapınağın üstünde doğduğu gün milattan önce 26 Şubat 1936'ymış.
3: Le lendemain, O gün babasının suikaste kurban gitmesinin ikinci yıl dönümünün ertesi günüydü. Tüm mahiyetini huzuruna çağırıp tutkulu girişiminden söz ediyor. Ki bu da Heliopolis'in büyük tapınağının tekrardan inşası.
0: Büyük tapınak, ihtişamlı inşaat programının yalnızca ilk adımıydı. Sesostris, Heliopolis'e yeni bir görkem bahşediyor. Şehrin güneyine tanrılar için kutsal bir alan yapılıyor. Kuzey kesimde yer alan kralın sarayı ise rahiplerin ve ailelerin evleriyle fanilere ev sahipliği yapıyor. Binlerce yurttaşı olan bir şehir.
4: Matka Heliopolis'ten Güneş şehrindeki kız kardeşi Irit'e mektup yazarak "Sana uzun ömür, kudret ve sağlık diliyorum. Nasılsın? Heliopolis'in tanrısı Atum'a iyi olman ve seni koruması için her gün dualar ediyorum." diyor.
0: Tanrılar şehrindeki bir kadın tarafından yazılan eşsiz bir belge. Mısırlıların Güneş tanrısına şükranlarını sunduklarını kanıtlayan önemli bir kanıt. Mektubun yanına değerli bir armağan da iliştirilmişti. Atum'a adanan büyük tapınakta kutsanmış bir çiçek buketi. Mektubun posta serüveni, Irit'in Güneş şehrinde yaşadığı Tibes'e kadar akıntıya karşı 650 kilometre sürüyor. Günümüzde Karnak şehrinin çevrelediği Tibes'teki ana tapınak etkileyici bir kalıntı. Bu tapınak kompleksinin Orta Krallık döneminde Heliopolis'ten etkilenerek modellendiğini çok az kişi biliyor. Bir prens, parçalanmış Mısır'ı M.Ö. 2100 yılı civarında yeni bir firavun saltanatı altında Tibes şehrinde birleştirmeyi başarıyor. Yeni bir hanedanlık kurarak şehrin tanrısına ithafen heybetli bir mabet inşa ettiriyor. Amun-Re Tapınağı.
3: Burası tüm meşruiyetini Heliopolis şehrinden alıyor. Orta Krallık kralları merkezinde güneşin yer aldığı bir dine ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden Heliopolis'in esrarengiz tanrısı fikrini ödünç alıp güneş tanrısıyla birleştiriyorlar ve Amun-Re'yi ortaya çıkarıyorlar.
0: Amun-Re zaman zaman Heliopolis'in yaratıcısı ve güneş tanrısı Atum'la aynı kefeye koyuluyordu. Bu da daha küçük olan yerel çaptaki tanrıyı daha saygın bir konuma yükseltiyordu. Güneşin gökyüzü yörüngesi, Karnak'taki yapıların konumlandırılmasında da büyük bir öneme sahipti. Mimarlar, maddesel ve ulvi dünyalar arasında bir bağ kurmak istemişlerdi. İşte dikili taşların işlevi buydu. Aslında yapıldıkları ilk yer Heliopolis'ti. İkinci Ramses, güneş tanrısı şerefine bu sütunları diktirerek kendini ölümsüzleştirmişti.
3: Dikili taşlar bir güneş elementidir. Bu da dünyayı tanrıların semavi alemine bağlıyor. Hatshepsut döneminden kalma yazıtlar bu konuda oldukça açık. Yazıtlarda dikili taşların sivri uçlarıyla tanrıların evi olarak görülen gökyüzü alemini delip geçmeleri için inşa edildikleri yazıyor.
0: Orta Krallık döneminde başkent ve kraliyet meskeni olan Tibes'in genişletilmesi için büyük bir çaba sarf edilmişti. Ancak bir sürü tanrıya tapılması Mısırlıların dünyasını radikal şekilde değiştirmek isteyen bir firavunun ortaya çıkmasına neden olmuştu. Amun-Re tapınağı kapatılacak ve mezhepsel ayinlerin tamamı yasaklanmaya çalışılacaktı. Ancak bu kral da Heliopolis'e saygı gösterecekti.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Tatlı yiyelim.
8: Tatlı konuşalım.
9: Nasıl di festi?
10: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
13: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
14: Senin yanında Akbank.
15: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Akhenaton 18. Hanedan. Akhenaton'a göre tek bir tanrı vardı. Aton inancı, güneş diski. Bir sürü tanrının tasvirini yok ettirirken Heliopolis'e dokunmamıştı. Bilakis oraya inşa ettirmişti.
10: Akhenaton, Mısırlıların, dünyanın ve devletin güneş etrafında döndüğü inancını tamamen kavramayı başarmıştı. Güneş tanrısı yalnızca en önemli tanrılardan biri değildi. Aynı zamanda şüphesiz tek tanrıydı da. Bu Mısır evren bilimi ve siyaset biliminin ta Heliopolis'e kadar uzanan kökeninin izini sürmüştü.
9: Yeni bir günün şafağı büyüleyici bir manzara olmalı. Uçlarının altın kaplı olduğu varsayılan 30'dan fazla dikili taş günün ilk ışıklarını yakalayıp tapınağı ilahi ışınlara boğuyordu. Özellikle bir firavun bizlere çok sayıda heykel bırakmıştı. İkinci Ramses, 19. Hanedan. Bu taş levhada Ramses'in taş ustalarını nasıl ödüllendirdiği tasvir ediliyor.
11: Yukarı ve aşağı Mısır kralı Ra'nın adaleti Ra tarafından seçilmiş Ra'nın oğlu Amun'un sevdiği Ramses yatmaktadır. Şöyle söylüyor ey işçiler.
12: Seçilmiş becerikli sanatkarlar, benim için sayısız anıt dikenler. Sizler çalışkan ve özverili olun ki yaptırdığım tüm tapınakları bir güzel donatabileyim. Sizler için ambarları ekmek, pasta, et ve çarıklarla donattım. Benim için kalbinizde sevgi dolu şekilde çalışasınız diye hiçbir masraftan kaçınmadım.
9: Ramses levhada aynı zamanda taş ustalarına armağanlar getirmek için neler yaptığından da söz ediyor. Güneş tanrısının fani varisinin onları bizzat ziyaret etmesi inanılmaz bir şeref. Kral, armağanlarıyla çalışanlarını hem neşelendirmek hem de güçlendirmek istiyor. Ramses onları yalnızca övmekle kalmayıp aynı zamanda yemeklerini de veriyordu. Bu da ona sadık kalmalarını sağlıyordu. Ramses'in büyük planları vardı. İkinci Ramses rekorlar firavunuydu. Nil topraklarına 67 sene hükmetmişti. Kral olarak yalnızca onu bilen 3 nesil tebaası vardı. Zanaatkarlar için güzel günlerdi. Hiçbir firavunun yaptırmadığı kadar çok tapınak ve anıt inşa ettirip yeniden tasarlatmış ya da yeniletmişti. İkinci Ramses, antik Mısır'ın en çok inşaat yaptıran hükümdarıydı. Ancak Heliopolis'teki devasa yapıları zamana yenik düşmüştü. Piramitlerin yakınında yeni bir yapı yükseliyor. Büyük Mısır Müzesi. Yakında dünyanın en büyük Mısır koleksiyonuna ev sahipliği yapacak. Müze girişinde ziyaretçileri Büyük Ramses'in heykeli karşılıyor. Açılış için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tutankamon'un mezarından çıkarılan efsanevi hazine restore ediliyor. Yenilenmiş haliyle görenleri büyüleyecek. Yeni kazılardan başka şeyler de çıkarılıyor. Tarihi eserlerin bazıları Heliopolis'ten. Güneş kentindeki heykeller belirli bir kuvarsit taşından oyulmuş. Psamtik'in heykelinde de kullanılan bu taş, tapınaklar şehri dolaylarındaki bir ocaktan çıkarılmış.
11: Bu sol kulak. Ama alt gövdeden alınan bu parça çok ilginç çünkü renk değiştiriyor. Taşın üstü beyazken ortaya doğru koyu kahverengi, alta doğru ise pembeye dönüşüyor. Bunlar Gebel Ahmar kuvarsitlerinde meydana gelen doğal renk değişimleri. Elimdeki de kraliyet heykelinin koca ayak parçası.
9: Şu ana kadar devasa heykelin 6500 parçası bulundu. Restorasyon Departmanı Müdürü Aysa Zidan'ın resmi açılış için iddialı planları var.
2: Amacımız heykelin tüm parçalarını, tüm kısımlarını bir araya getirerek heykeli tekrar toplamak ve tek bir parça olarak, tek bir heykel olarak Büyük Mısır Müzesi'nin galerisinde sergilemek.
9: 10 metrelik heykelin üst gövdesi sanal ortamda toplandı. Arkeologların diğer parçalarda buldukları şeylerse onları bayağı şaşırttı.
11: İlk parçalar üst gövdenin parçalarıydı. Sarı renge çalan kahverengi kuvarsit çok iyi korunmuş. O yüzden alt gövde parçalarında iç lekeleri bulmamız şaşırtıcıydı. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı çok açık. Bu da bize heykelin kasten yok edilmeye çalışıldığını düşündürüyor. Çünkü yangın bacaklarından başlamış.
9: Pisamti'nin vefatının ardından güneş kararır. Musibet alameti. Milattan önce 525 civarında Mısır bir tehdide uğrar. Pers saldırıları şehirleri ve köyleri yok eder. Heliopolis de bundan nasibini alır. Persler tapınak şehrini yağmalarken bir sürü ganimetle ayrılırlar. Pers saldırılarının ardından mezhepsel ayinlere devam edilir. Araştırmacılar sayısız kurbanlık adak bulurlar. Krallar ve rahipler ayin yaparken Mısır'ın dört bir yanından gelen halk büyük şenliklere katılırdı. Güneş tanrısına adanmış büyük seramik taslar bunu doğrular şekilde. Arkeolog Clara Ditze'ye göre bu kurbanlık adaklar başka bir şeye işaret ediyor. Güneş kentini Perslerden başka yakıp yağmalayanlar da varmış.
3: Tapınağın büyük bir kısmının geç dönemden önce yıkıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun sorumlusu kimdi? İşte bu büyük bir merak konusu ve hala çözmeye çalıştığımız bir konu. Ancak bundan sonra bir yeniden doğuş daha gerçekleşiyor ve bununla da Heliopolis Tapınağı tekrar diriliyor.
9: Araştırmacılar şehrin güneybatı kesiminde bu yeniden doğuşun kalıntılarını arıyorlar. Geç dönemden kalma belirli bir tapınağı, buradaki en son inşa edileni arıyorlar. 1. Nektanebo, 30. Hanedan. Birinci Nektanebo ile yeni bir hanedanın temelleri atılıyor. Ancak pek uzun soluklu olmuyor. Nektanebo'nun torunu 2. Nektanebo son Mısır firavunu oluyor. Bu blok Gau denen tabletlerin bir parçası. Ülkenin idari bölgelerini ve bu bölgelerin her birinde üretilen ürünleri gösteriyor. Bloklar tapınağın dış duvarlarına iliştirilmiş. Arkeologlar bugüne kadar bu idari bölgelerin yalnızca Yukarı Mısır'daki emsallerini görmüşlerdi.
11: Yukarı Mısır blokları bir dizi halinde bulunmuştu. Buradan şuraya 30 metre uzunluktaydı. Şimdi aşağı Mısır bloklarını, yani kuzey kesiminin bloklarını bulduk. Tapınağın uzunluğu, genişliği ve derinliğine dair ipuçları elde ettik. Projeye girişirken tam olarak bunu umuyorduk.
9: Arkeologlar tapınak kompleksinin dış taraflarında Nektanebo tarafından yaptırılan başka bir yapıya daha rastladılar. Kil tuğlalarından yapılan devasa bir duvar. 17 metre genişlikte ve aşağı yukarı 12 ila 20 metre yükseklikte. Bu da Çin Seddi'nin iki katı yüksekliğinde ve derinliğinde oluyor. Düşman kuvvetlerinin saldırıları daha sık meydana gelmeye başladığı için bu yapı tapınak kompleksini adeta bir kaleye dönüştürüyor. Ancak düşmanca tavırla gelmeyen yabancılar da var. Bin yıllık dini merkez, aynı zamanda antik uygarlığa gelen turistlerin de uğrak noktası. Yunanlar, Güneş Kenti'ni antik bir kültürün beşiği olarak görüyorlardı. Tapınaklarla bağlantısı olan yaşam yuvaları ilk üniversitelerdi. Rahipler orada çalışmalar yapıp bulgularını papirüslere kaydetmişler ve böylece bilgilerini yeni nesillere aktarmışlardı. Ayinler için önemli eserler ve kılavuzlar hazırlamışlardı. Heliopolis aynı zamanda bilginin, hatta bilgeliğin beşiğiydi. İşte yurt dışından bilim insanlarını çeken de buydu. Rivayetlere göre aralarında Pisagor, Evdoksus ve Platon gibi kişilerin olduğu meşhur Yunan filozofları ve düşünürleri bile Mısır ilmini öğrenmek için Heliopolis'e gelmişler. Daha sonra Yunanlar bu bilgileri kendilerine mal etmişler.
11: Yaşam yuvalarının, yani diğer bir deyişle tapınak kütüphanelerinin oldukça kapsamlı olduklarını varsayıyoruz. Antik Mısır el yazmalarına ev sahipliği yaptığını bildiğimiz İskenderiye Kütüphanesi'nin Heliopolis tapınak koleksiyonundan bazı parçalara sahip olup olmadığı da bir başka bilinmez. Belki de Heliopolis Kütüphanesi oraya göç etmiştir. Bu yalnızca bir teori ama bence altından bir şeyler çıkacak gibi.

0: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XLarge ve XXLarge buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
4: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendin nereye uzadı, ilk yudumda sen de söyle.
4: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: İskenderiye. Büyük İskender M.Ö. 332'de Mısır'ı fetheder. Vefatının ardından Makedon ve Yunan hükümdarlar da Mısır'a hükmeder. İskender'in beyaz şehrinin mükemmelliğini yalnızca tasvirler yardımıyla gözümüzde canlandırabiliyoruz. Ama kesin olan bir şey var. Bir zamanlar Heliopolis'ten gelen Sphinx'ler buradaki iskelede sergileniyormuş. Çünkü Batlamyuslar şehirlerini güneş kentindeki anıtlarla donatmışlar. Dietrich Rauhe, eski hisarın yakınlarında bir zamanlar büyüleyici bir şeyleri saklayan yeri net bir şekilde görüyor. Fransız sualtı arkeologları, iskelenin dibinde üstüne antik Mısır yazıtları yontulmuş bloklar buldular. Eski çağlarda güçlü bir depreme dayanamayıp denize gömülmüşler. Batlamyusların ne kadar anıtı yerinden söküp İskenderiye'ye getirdiklerini ilk kez görüyoruz. Dietrich Rauhe ve Simon Conner, Heliopolis'ten getirilen heykelleri ve anıtları arıyorlar. Çoğu heykelin üstündeki orijinal yazıtlar hala okunaklı. Mesela Sphinx'tekiler. Heliopolis'in Mısırca ismi oldukça okunaklı. İunu.
11: İskenderiye'de çoğunlukla Heliopolis'ten getirilen Sphinx'leri keşfettik. Farklı şekillerde, malzemelerde ve boyutlarda bir sürü Sphinx var. Bir yola yan yana dizilebilecek kadar benzer değiller. Ancak muhtemelen inanılmaz sayıda Sphinx vardı ve bunlar Güneş Kenti'nin ana dekorasyon parçalarındandı.
10: Batlamyusların Heliopolis'ten alıp götürdükleri tek şey Sphinx'ler değildi. Aynı zamanda dikili taşları da sökmüş ve İskenderiye'de tekrardan birleştirmişlerdi. Milattan önce 31 yılında Romalılar Mısır'ı fethettiler. Roma imparatorları devasa taşları Roma'ya taşıtarak orayı en fazla dikili taşa sahip şehre çevirdiler. Bunların 5'i Heliopolis'ten geldi. Fransa ve Büyük Britanya gibi Avrupalı modern kuvvetler de 19. yüzyılın sonuna doğru Antik Mısır'ın etkileyici eserlerinden nasiplerini aldılar. Küresel gücün bir simgesi haline geldiler. Heliopolis'ten getirilen 2-20 metrelik dikili taş asırlarca İskenderiye'de kaldı. Bunlara Kleopatra'nın iğneleri denirdi. Mısır hükümeti 180 tonluk bu devasa objeleri İngiltere ve Amerika'ya armağan etti. Heliopolis'teki dikili taşlar artık tüm dünyaya dağılmış durumda. Üç bin yıl önce Heliopolis, civardaki en önemli kültürel bölgeydi. Yine de bu Batlamyuslar ve Romalıların Heliopolis'in hazinelerini yağmalamasına engel olamadı. İtalyan arkeolog Ernesto Schiaparelli'nin keşiflerinden biri bunun sebebini açıklayabilir. 20. yüzyılın başında olağanüstü bir keşif yapmıştı. Bu, üstünde minik yazılar olan taşlanmış bir deniz kestanesiydi. Bu tür fosiller, antik Mısır'da doğanın mucizesi olarak görülürlerdi. Bu yüzden güneş tanrısına adanırlardı. Federica Ugliano, taşı detaylı şekilde incelemiş.
12: Ve burada da şöyle yazıyor. Rahip Çağnefer tarafından İk'in güneyinde bulunmuştur.
10: Arkeologlara göre İk, Heliopolis'in yakınındaki bir taş ocağı. Rahip Çağnefer, fosilleşmiş deniz kestanesini burada bulmuş ve sonra da tapınağa götürmüş. Güneş tanrısını adamadan önce ise yazıyı yontarak kendini ölümsüzleştirmiş. Bu da bu keşfin rahip için ne kadar değerli ve önemli olduğunu kanıtlıyor.

0: Araştırmacıların rahibin bu hazineyi tam olarak ne zaman adadığını bulmaları mümkün değil. Ancak keşfin yapıldığı yer, Heliopolis'te neler olduğunun aydınlatılmasında bazı ipuçları sunabilir. Deniz kestanesinin bulunduğu katmanda bir sürü kırık parça da bulundu. Bir tane bile sağlam çıkan olmamış. Bulguların her biri bilinçli bir tahribata işaret ediyor. Çok geçmeden araştırmacılar, Güneş kentinin nasıl yok olduğunu açıklamak için ortaya bir teori atıyorlar.
1: Sonuçta İskenderiye siyasi başkentken Memphis kuzeydeki ruhani başkente dönüşüyor. Heliopolis artık siliniyor. Hatta o kadar hızlı siliniyor ki Yunan soyundan gelen Batlamyuslar artık Heliopolis'e dokunmuyorlar bile. Bu hem şaşırtıcı hem de bir açıklama gerektiriyor. Belki de tapınağa yapılan son saldırıların yıkıcılığı yüzünden kutsal bölgeyi rahat bırakmışlardı.
0: Belki de Güneş Tanrısı, Batlamyuslar için artık o kadar da heybetli değildi ve Heliopolis önemini kaybetmişti. Rahipler şehri terk etmeden hemen önce kırık adak ve heykel parçalarını toplamışlar ve toprağa gömmüşlerdi. Çünkü tanrılara adanan her şey kutsaldı ve bunların tapınak bölgesinde kalmaları gerekiyordu. Bu deniz kestanesi için de geçerliydi. Yine de Heliopolis tamamen terk edilmemişti. En azından o bölgede hiç beklenmedik başka bir keşif yapan arkeolog grubu öyle iddia ediyor. Clara Ditzy kazı çalışması yaparken birkaç tane büyük ocakla karşılaşıyor. Ocağın yakınındaysa minik kireç taşı parçacıklarına rastlıyorlar. Batlamyuslar döneminden kalma bu tuhaf nesneler başta hiç mantıklı gelmiyordu. Ancak daha sonra birçoğuna rölyefler işlenmiş olan büyük kireç taşı bloklar da ortaya çıkıyor. Eskiden tapınaktaydılar. Bunun tek bir açıklaması olabilir.
2: İki avluda da seramik ocaklara rastladık. Ve ocakların yanında koca kireç taşı yığınları yatıyordu. Biz de mantıklı bir bağ kurabilmek için aralarındaki ilişkiyi çözmek istedik. Başta meseleyi kireç ocağı olduğunu düşünerek ele aldık.
0: Acaba Heliopolis bir yapı malzemesi üretim tesisine mi dönüştürülmüştü? Tapınağın yıkılmasıyla ham madde olarak bir sürü taş blok ortaya çıkabilecekti. Kireç taşını yakarak harç elde etme o zamanların yaygın uygulamasıydı. Ancak bu fırınların yeteri kadar ısı üretmesi mümkün değil. Arkeologlar bunların pişirme fırını olduklarına karar verdiler. Burada giderek artan nüfusa ekmek üretiliyormuş. Kireç taşı parçaları yalnızca Güneş kentinin M.Ö. 150 yılında yerle bir olduğunu kanıtlayabiliyor. Ancak kim tarafından olduğu hala gizemini koruyor. Yine de Güneş kenti efsanesi hala devam etmiş. Romalılar turistik bölge olarak ziyarete devam etmişler. Heliopolis'i kadim masallardan biliyorlarmış. 0 yılı civarında tapınak şehri tamamen terk edilmiş ve iyice dağılmış.
1: Böyle bir yerde çalıştığınızda sizi en çok büyüleyen şey nasıl bu kadar uzun zaman direndiği oluyor. Burada 3000 seneden bahsediyoruz. Ve bunun en az 2400 senesi bu tek krallık yerinden hiç kıpırdamamış. Örneğin bugünkü liderlerden birinin M.Ö. 400 sene önce inşa edilmiş bir yere gidip hükümdarlığı için ilahi bir onay alması gibi bir şey.
0: Bu kalıntılar 1000 sene daha varlığını korumuş. İnsanlar burayı taş ocağı olarak kullanmışlar. Kahire'nin genişlemesiyle antik Heliopolis ilelebet tarihin tozlu sayfalarına karışmış. Ancak görkemli tanrılar şehrinin anısı geçen binlerce yıla dayanmış. Virane bölgelerden biri ise Kahire'nin merkezinde yer alıyor. İnşaat firmaları ağır iş makineleriyle gelene kadar arkeologların kısıtlı bir zamanı var. Geldiklerinde antik güneş kenti sonsuza dek yeni yapıların altına gömülecek. Ancak bu araştırmacıların özverili çalışması sayesinde Heliopolis asla unutulmayacak.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
6: Senin yanında Akbank.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Tonbank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
14: Bankam Tonbank, kartım hadi.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: kapı panellerini boyama işine girmemeye karar verdi. Aslında birkaç tane yeni aldım.
1: Harika.
2: Aslında daha iyi değil mi?
1: Harika. 50 tane sipariş etmedin değil mi?
0: Etmiş olabilirim.
1: Pahalı mıydı?
0: Sabah küçük bir sorun yaşadım. Diğer araba için birkaç egzoz kelepçesi sipariş ettim. Evet ve 40 tane geldi.
2: 40 tanesi de yanlış.
1: Onlar da yanlış
0: boyutta. Evet, onlar da yanlış
1: boyutta. Onları her neyse.
0: Kullanacağız.
1: Hayat dayama lastikleriyle rafa dizebilirsin artık.
0: 50 tane. Pahalı olduklarını sanıyordun.
1: Öyle sanıyordun değil mi?
0: Ve İngiltere'nin depolarını taramaya başlıyoruz.
3: İşte bu. Kesinlikle inanılmaz.
0: İnanılmaz. En ilgi çekici. Bunlardan birini daha önce hiç görmedim. En heyecan verici.
3: Ho ho ho, işte bu yaramaz bir araba Henry.
0: En şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
3: Tam sana göre.
0: Aa, bayıldım. Bunları alacağız, tamir edeceğiz.
3: Aman tanrım.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel bir kazanç oldu.
1: Hey!
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Essex'e gidiyoruz ve Faz hala Landy'den şikayet ediyor.
3: Bir şeye dikkat çekebilir miyim?
0: Ne?
3: Hala Land Rover'dayız.
0: Aa, başlama.
3: Evet, olmayacak öyle değil mi? Söyler
0: Hayır.
3: misin? Asla olmayacak değil mi?
0: Şu an param yok. Güzel bir gelirimiz olmalı. Sonra düzgün bir şey alabiliriz tabii.
3: Peki transit minibüse ne
0: tamam,
3: dersin?
0: Tamam, evet bir transit minibüs. Onu alabilirim. Neyse, konudan sapıyoruz.
3: Evet.
0: Warren'ı görmeye gidiyoruz.
3: Evet, aynen öyle.
0: Evet.
3: Essex'te. Evet, tamam yani Essex'in kırsal kesiminde.
0: Tamam.
3: Şimdi Warren.
0: Evet.
3: Elinde bir sürü şey var. Arabalar var.
0: Evet.
3: Küçük ticari araçlar, küçük minibüsler var.
0: Küçük ticari araçları
3: Bunun
0: severim.
3: Bunun gibi şeyler, evet. Motosikletler de kırsal kesimde birçok insanın motosikleti var. Bir sürü seçeneği var diyebilirim.
0: Evet, Fransız mı?
3: Hayır, sanırım aslında Maltalı olabilir.
0: Aa, Malta'yı çok seviyorum.
3: Deniz ürünlerini seviyorsanız Malta kesinlikle muhteşem bir yer.
0: İşte orası gidilecek ya.
3: Ve bir sürü klasik araba, bir sürü klasik motosiklet ve bir sürü klasik araç var.
0: Sabırsızlanıyorum,
3: evet.
0: Hadi gidelim. Warren'la tanışmak için
3: evet,
0: sabırsızlanıyorum.
3: Hadi
0: Warren. Bir torba karides ve yengeç sürümüyle mi ya da bir Plymouth Barracuda ile mi döneceğiz kim bilir. Ama Warren'ın Essex'teki evine gidiyoruz. Şimdi Warren hangi arabaları sevdiğini, ne tür koleksiyonlar yaptığını ve bana ne satacağını anlat.
4: Size birçok şey satabilir
0: misin?
4: Aha. Evet.
0: Tamam.
4: Ama tutkum hızlı olanlar. Tüm hızlı
0: tamam.
4: olanları severim.
0: Tamam.
4: Ve birinci nesil olanlara bayılırım.
0: Bu işe nasıl girdin?
4: İşte bu benim tarzım. Babamın birinci nesil hızlı araçları vardı.
0: Öyle mi? Doğru.
4: Onlara ilgi duymuştum.
3: Yani
0: öyle
3: orada davetkar görünen bir deponuz var.
0: Evet.
4: Evet.
3: Evet evet çok güzel görünüyor.
0: İki katlı olacak kadar yüksek mi?
3: İçindeki her şey satılık mı?
4: Her şey satılık.
3: Tamam,
0: her şey
3: bu
0: mi?
3: Çok iyi.
4: Her şey.
0: Her şey.
3: Harika.
0: Ne yapacağımızı söyleyeyim. Etrafı biraz kurcalayacağız. Olur mu?
4: Evet.
0: Seni... İçeri çağırıp birkaç şey sorabiliriz ve umarım sürecin sonunda
3: Muhteşem.
0: Senden bir şeyler alabiliriz.
3: Anlaşma yapabiliriz.
4: Ha? Mükemmel.
0: Teşekkürler
4: evet,
0: dostum.
4: Harika. Çok teşekkür ederim.
3: Ederiz. Teşekkür
4: tamam. Görüşürüz.
0: Hadi gel MacDuff. Önden buyur. Benimle. Görüşürüz Warren.
4: Görüşürüz.
0: Şunlara bak.
3: Peki o zaman alfabenin en başından başlayalım A'dan. Bu Alpine.
0: Şimdi söyle bu Alpine'lar James Bond'ta mıydı?
3: Hayır bana kalırsa değildi. Doktor No. Anladın mı? Doktor No filminde ilk James Bond arabası bir Sunbeam Alpine'dı.
0: 1959'da tanıtılan Sunbeam Alpine 1968'e kadar üretimde kaldı. Fotojenik güzelliği sayesinde kendi döneminde oynayan bütün filmlerde başrol oynadı. Ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun?
3: Altına yakından bakıyorum. Çünkü bak bu arabaların seninle ortak bir noktası var Henry. Korkunç derecede paslanmışlar kesinlikle.
0: Ben...
3: Bu yüzden altının ne durumda olduğunu görmek istedim. Orada çok fazla alt kaplama var.
0: Öyle mi?
3: Bu da muhtemelen üzerinde çalışılmış olduğu anlamına geliyor.
0: Motor bölmesine göz atalım mı?
3: Tamam.
0: De oynayan bütün filmlerde başrol oynadı. Ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun?
3: Altına yakından bakıyorum. Çünkü bak bu arabaların seninle ortak bir noktası var Henry. Korkunç derecede paslanmışlar kesinlikle.
0: Ben...
3: Bu yüzden altının ne durumda olduğunu görmek istedim. Orada çok fazla alt kaplı.

0: olduğunu hatırlamıyorum bile.
1: Üzerinde çalıştım, evet. Bunu daha önce duydum. İyi ama kaputu, evet, bile açamıyorsun. Evet. Orada bir yerlerde olmalı. Warren.
2: Evet.
1: Buraya gelip yardım eder misin lütfen?
2: Seni uzman sanıyordum.
0: El feneri olan var mı acaba?
1: Hayır ama Warren var. Kenara çekil Fazer.
2: Sol tarafta, bakın burada.
0: Az önce buldum. Teşekkürler Warren.
1: Teşekkürler dostum.
0: Evet.
1: Tekrar çekmen gerekiyor.
0: Hadi bakalım.
1: Evet işte bu.
0: İşte oldu.
1: Warren, evet, gitmeden önce bize arabadan bahseder misin?
2: Yaklaşık 2 aydır bizde. Arada bir dışarıda gezmek için kullandık. Aslında gerçekten çok iyi gidiyor.
1: Kaputu açtığın için teşekkürler. Minnettarım. Profesyonelle çalışmak başka tabii. Tamam, hadi devam edelim.
0: Tamam.
1: Oo, şuna bak. Warren'ın ilginç arabalar arasında Malta yapı Mazda da var. Bir araba alırsın ve neden daha sonra, evet, koltuklarını plastikle kaplatırsın, değil mi?
0: Aşınmasınlar diye.
1: Evet, evet ama...
0: Kirlenmesinler diye.
1: Niçin? Niçin onları koruyorsun?
3: Ve bir Skoda pick-up.
1: Bunların gerçek bir hayran kitlesi var. Bunu biliyorum.
0: Öyle mi?
1: Ama gerçekten anlayamıyorum. Ama 3 Morris minibüsü dart atışını hak ediyor. Neyi hedefliyorduk?
0: En yüksek skor.
1: Doğru. Bak, gördün mü, tam isabet. Gerçekten tam isabet.
0: En son ne zaman arka arkaya 3 Marina minibüsü gördün?
1: Evet, biliyorum.
0: Özellikle de arka koltuğu olan bir tanesi.
1: Evet, tabii ki.
0: Evet.
1: Bunlardan fazla kalmadı.
0: Hayır.
1: Ama üçü de neredeyse kusursuz durumda.
0: Evet, ama bak, burada başka şeyler de var.
1: Dur bir dakika.
0: Tamam, hadi gel şuraya bakalım. Sanırım bu 1968.
1: Warren'ın bahsettiği şey buydu.
0: Evet.
1: Şuna bak dostum. Evet.
0: Yukarı doğru mu açılıyor?
1: Bekle dostum. İşte oldu.
0: Ho, işte bu yaramaz bir araba.
1: Dostum bu harika. Cosworth motoru mu var?
0: Evet.
1: 16 valfli turbo.
0: Evet, bu motordan var ve çok iyi yapılmış gibi görünüyor. Şurada bölme duvarında biraz kesilme görüyoruz.
1: Evet, motoru yerleştirmek,
0: evet,
1: için.
0: Ama çok iyi uyuyor. Bunun için yapılmış gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Eğlenceli olduğundan da eminim.
1: Ve çok da pahalıdır.
0: Evet.
1: Ama buna bayıldım. Warren'ın kulübesindeki dağınıklık arasında küçük bir traktör, daha da küçük birkaç ATV ve 2 minik moped var. Güzel küçük mavi bir tane, evet, ve eğer beğenirseniz turuncu olanı da var.
0: Y plakalı, yani 1982-83 model. 40 yıldan daha eski.
1: Evet doğru. Doğru fiyata alabilirsek iyi bir ikinci el değerine satılabilirler.
0: Evet.
1: Ama dikkat gerektiren bir araba daha var. Şimdi asıl mesele şu güzel Vauxhall Estate.
0: Bu bir Vauxhall Victor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Vauxhall Victor, bir zamanlar İngiltere'nin en çok ihraç edilen arabasıydı. 21 yıllık üretim süresi boyunca birkaç farklı station wagon versiyonu üretildi. Bu modelde açıkça birkaç değişiklik yapılmış.
0: Vites kolunda gördüğüm kadarıyla, evet, doğru, bu 5 vitesli, 5 hızlı.
1: Gerçekten mi?
0: Yani bunun başka bir özelliği olup olmadığını bilmiyorum.
1: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
0: Bunu Warren'la konuşmamız gerekiyor.
1: Warren! Bak Warren. Faz'ın kaputu nasıl açacağını öğrenmesi gerekiyor.
0: Evet tamam, çok komik, çok komik. Warren, bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii.
0: Bunda 5 vitesli bir şanzıman mı var?
2: Öyle, yani bu araç aslında 4 vitesli olarak üretilmiş olmalıydı.
0: Evet.
2: Ama 70'li yıllarda Malta'da yakıt fiyatları yükseldi ve bu yüzden de eski motoru çıkarmışlar.
0: Evet.
2: Ve C1 motoru koymuşlar.
0: Tamam.
2: Yani 5 vitesli dizel yapmışlar. Çok ekonomik.
0: Dizel 5 vitesli bir Victor mu?
2: Evet.
0: Kaputun altını görelim.
2: Tamam.
0: Düzgün yapılmış
1: bence
0: mı görmek
1: bakabilirsin
0: istiyorum.
1: Açtığına göre.
0: Evet tamam. Bu yalanı hep söyleyeceksin, öyle değil mi?
1: Şaka yapıyorum.
0: Şuna bakın.
2: Tam oturmuş, baksana. Şuna
1: vay
2: bak.
1: Canına.
2: Bolca
0: seyahat
2: yerim var.
0: Seyahat için iyi mi peki?
2: Çok kullanışlı bir araba. Herhangi bir hız yarışmasında birincilik kazanacak falan,
0: hayır,
2: değil tabii. Ama kullanışlı. Yine de otoyollarda rahat.
0: Ve kötü sürücülerin, mekanik duyarlılığı olmayan insanların umursamaz kullanımına da rahatlıkla dayanabilir.
1: Ne?
0: Merhaba.
1: Onu dinleme bu arada.
2: Hemen bağışladı.
1: Aslını sorarsan kendini tamirci sanan bir adam var. Kaputun,
0: tamam,
1: kilidini
0: peki
1: bulamıyor.
0: Teşekkürler yani, Warren, bu harika. Bence
1: Warren,
0: çok
1: teşekkürler,
0: güzel.
1: Teşekkürler, harika iş, tamam. Şunu kapatalım. Gerçekten tuhaf ve ilginç değil mi? İşin doğrusu ben güçlendirilmiş bir motor bulacağını düşünmüştüm.
0: Evet.
1: Hayır, bu dizel.
0: Kullanılabilir hale getiriyor ve,
1: evet,
0: bence biliyorsun.
1: Evet, beğendim. Çok seçenek var ama hangisini seçeceğiz? Tamam, Victor'u var.

0: Evet, Victor Alpine'da olur mu?
1: Alpine güzel bir fikir ve tabii ki marina minibüslerinden biri.
0: Evet.
1: Aslında beyaz olanı beğendim.
0: Evet, eskorta kadar para harcayabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü bence o her şeyi sorabiliriz.
1: Her şeyi sorabiliriz. Warren çok iyi ve uyumlu birine benziyor.
0: Öyle,
1: sorabiliriz.
0: Evet.
1: Her türlü şeyi.
0: Belki de her şey şimdi değişir.
1: Olabilir, evet. Bunu beğendim, hadi bakalım. Evet Warren, iyi bir tur attık ve şimdi birkaç fiyat alalım.
2: Evet.
1: Dizel motorlu Vauxhall Victor'la başlayalım mı?
0: Olur.
2: Bunun için 5500 istiyorum.
1: Tamam.
2: Bir daha böylesini bulacağınızı sanmıyorum.
0: Merakımdan soruyorum. Escort ne kadar?
2: O yüksek bir rakam.
0: Öyle mi?
2: Yüksek, yüksek.
0: Ne kadar peki?
2: O yaklaşık 50.000.
1: Evet, tahmin etmiştim.
0: Tamam.
2: Evet.
1: Marina minibüslerinden bahsedelim mi?
2: Tamam, yani Aital, beyaz olan marina minibüsü. O 5500.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Warren, şu tarafta iki tane küçük Suzuki FS50'n var.
2: Evet.
1: Onlar satılık mı?
2: O da satılık, evet.
0: İkisi ne kadar peki?
2: İkisini 2800 sterline bırakırım.
0: Öyle mi?
1: Ve son olarak Sunbeam.
2: Bu araç için 6000 sterlin istiyorum.
0: Tamam.
1: Peki 5000'e olmaz mı diyorsun? Hı?
2: Ortada buluşalım.
1: Sunbeam.
2: Bölüşelim. 5500'e de olur.
0: Alpine ister misin?

0: budur. Gelmiş geçmiş en iyi kızmış. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Benim bankam
1: iş bankası. İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İş şef aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş
3: bankası. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuk Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
7: gazoz. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
9: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şuna bak.
1: Evet.
0: Walking the Warren ve olağanüstü klasik İngiliz otomobil koleksiyonuyla birlikteyiz.
1: Ho ho ho, işte bu yaramaz bir araba.
0: Bir Sam bir Alpine için 5000 sterlin teklif ettik.
1: Alpine ister misin?
0: Ama o 5,5 istiyor. Çok güzel olabilir.
1: Bence çok güzel olabilir. Boya masrafını da hesaba katmamız gerekiyor. Evet,
2: sorun
1: hadi
2: olmaz.
1: Bakalım. İşte oldu.
2: İşte
1: hadi,
2: oldu.
1: Anlaştık.
2: Çok teşekkür
1: tamam.
2: ederim.
1: Harika,
2: çok teşekkür
1: teşekkürler.
2: Ederim. Teşekkürler.
0: Warren çok teşekkürler.
2: Geldiğiniz için
1: evet.
2: teşekkür ediyorum.
0: Evet, tamam dostum. Geri gelmek istiyorum.
1: Ben evet. gidip hazırlıkları yapayım. Ne
0: evet, sakıncası yoksa
1: tamam,
0: tabii.
1: Tamam, yapacağım hemen.
2: Teşekkür
0: harika.
2: Ederim.
0: Teşekkürler Warren.
2: Sağ olun, görüşürüz.
0: Yalnız düşünmeye bırakılıyorum. Ertesi gün kulübede Guy ve Alan'ı sarsılmış ve öfkeli buluyoruz. Biraz da şaşkınlar.
3: Buna damalı mı diyorsun?
0: Neden bahsediyorsunuz?
3: Boya lekeleri.
1: Bu gördüğünüz aşırı koruma için.
3: Boyadan küçük minicik
1: evet.
3: bir parça oksit astarı lekesi
4: evet.
3: sürüyorsun.
4: Paslanmayı önlüyor.
1: Paslanmasını önleyecek.
3: Altı gayet iyi görünüyor.
1: Evet. Yani bence biraz ovup hızlıca bir kez üzerinden geçip hızlıca boyarsak oldukça düzgün görünebilir ve...
0: Hayır, yeniden boyayacağız.
4: Şunu söyleyebilir miyim? Tüm bunları görmezden geliyordum ama
0: evet.
4: bu arabaları kesinlikle çok seviyorum.
0: Yani bu ilk Bond arabasıydı.
3: Evet.
0: Doğru.
3: Evet.
0: Sean Connery bunu Doktor No'da kullandı.
1: Evet.
4: Gerçekten.
1: Evet, çok doğru.
4: Ha, tamam.
0: Ve koyu maviydi. Yani bu da koyu mavi olacak. Tüm zamanların sevdiğim
1: evet.
0: filmleri için saygı unsuru
1: doğru.
0: olacak.
1: Doğru. Perde arkasında sana Doktor No diyoruz. Çünkü bir şeye ihtiyacımız olduğunda hep hayır diyoruz.
4: Get Carter'da bunlardan bir tane var mıydı?
0: Aa, evet, olabilir. Olabilir.
4: Bunda da yanılıyor olabilirim.
0: Her iki durumda da ikonik.
4: Öyleler.
0: Evet. Ve hiç kullanmadım. Bu yüzden çok heyecanlıyım.
1: Genel durumu iyi. Altında çok fazla koruyucu malzeme var ama sanırım bunun nedeni birinin tamir etmesi ve sonrasında çürümenin tekrar başlamasını istememesi. Yani...
0: Tamam.
4: Evet, zor durumda görünüyor.
1: Bence iyi bakılmış ama kozmetik olarak bundan biraz daha iyi görünebilirdi. Bence bunu halledebiliriz.
4: Bayağı zor.
0: Yarın ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim.
4: Hı-hı.
0: Tavanı çıkarıp parçaların ve altındaki bölümün durumuna yakından bakalım.
1: Evet.
0: Olur mu?
4: Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla bagajda bir tente örtüsü
0: tamam,
4: var.
0: Tamam, o zaman ona da bir bakalım.
1: Tamam.
0: Olur mu? Şahsen jantları fil dişi rengine boyatmayı düşünüyorum.
1: Evet, iyi fikir.
0: Bence bu arabayı yaparken gerçekten de en büyük İngiliz değerlerimizden biri olan James Bond'a saygı gösterisinde bulunmalıyız.
3: James Bond.
1: Evet, tabii ki. Harika fikir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, öyle
0: harika.
1: Diyorum.
4: Hadi başlayalım.
0: Bence kutlamalıyız ve James Bond olayına girmeliyiz. Anlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Sadece eğlence olsun.
4: Araba
0: diye.
4: Kovalamacası yapabilir miyiz?
1: Bakın bakın. İşte böyle. Yapıyorum işte
0: çekin
1: oldu.
0: Çekin şuradan. Ne?
1: Çalkalanmış, karıştırılmamış James Bond, öyle değil mi?
3: James Bond.
4: Ama bu sadece kahve değil mi?
0: Evet. Ertesi sabah Jelly direksiyona geçiyor. Faz ve Skid ise savaşa hazırlanıyor.
1: Bence şöyle yapalım. Bagajdaki her şeyi çıkaralım, tavanı da çıkaralım. Ne dersin?
4: Evet.
1: Çalıştıralım ve küçük bir ön hazırlık denemesi yapalım.
4: Henry bunu boyamayı umuyor ancak bunun kesinleştiğinden emin değilim. Ama biz bir bakalım.
1: Büyük bir iş çünkü burada çok fazla kırmızı oksit birikmiş ve bu katran kadar kalın.
4: Biliyorum. Umarım görevini yapıp korumuştur.
0: İlk iş şaşırtıcı derecede geniş bagajı boşaltmak.
1: Şimdi tente olarak bence bu iyi oldu. Çünkü burada direksiyon için küçük bir çıkıntı var.
4: Evet.
1: Emniyet kemerleri çantada. Peki çantada başka ne var? Aa, işte burada.
4: Uyku öncesi kitabı.
1: Evet.
4: Faz.
1: Bol bol kitap varmış. Alpine. Alpine tarzı. Muhtemelen Sunbeam Alpine kulübünün çağrı belgesine benziyor. Aa, evet. Birkaç tane sıradan paspas var.
0: Bir oto yedek parça deposundan daha fazla dağınıklık var ama sonunda boşalıyor.
4: Bana kalırsa faz bence oldukça sağlam görünüyor.
1: Evet, bence de öyle. Harika olduğunu düşünüyorum.
4: Fena değil, değil mi?
1: Orada küçük bir yama var ama genel olarak konuşursam bence iyi görünüyor.
4: Sanırım yapmamız gereken bir sonraki şey farların durumuna bakmak.
1: Fren lambalarımız yanıyor mu?
4: Evet.
1: Sinyaller?
4: Evet.
1: Sol taraf?
4: Evet.
1: Arka stop lambaları...
4: Biraz sönük ama ne kadar parlak olacağını bilmiyorum. İkisi de yanıyor yalnız.
1: Tamam. Peki ya ön farlar?
4: Evet, evet, ikisi de yanıyor.
1: Ve?
4: Kısa farlar ve uzun farlar, evet, gayet iyi. Kısa ve uzun farlar çalışıyor, evet.
1: Ve şimdi sinyaller.
4: Sinyaller de çalışıyor. Sağ taraf, evet, bu çalışıyor. Diğer taraftaki de çalışıyor. Her ikisi de çalışıyor.
1: Tamam.
4: Hadi tavanı çıkaralım.
0: Üst tavan kolayca çıkıyor. Ve bagajda bırakılması gereken koltuk kılıfları da ortaya çıkıyor.
1: Bu parlak mavi olanlar çok sırıtıyor.
4: Kapı panelleriyle pek uyumlu değiller.
1: Hayır.
4: Değil mi? Ey Faz.
1: Evet.
4: Denemeye gitmeden bir şey daha yapalım. Motor bölmesine bir göz atalım.
1: Evet, iyi olur.
4: Yağ kontrol
1: tamam.
4: Et.
1: Tamam. Şimdi kapı taçma kolunun nerede olduğunu
4: öyle mi?
1: Biliyorum. İşte burada.
4: Çok iyi.
1: Evet, biliyorum. Kendimi
4: öyle
1: rezil
4: mi?
1: Ettim. Arabayı ilk aldığımızda bulamadım.
4: İşte oldu. Bu motorun hacmi ne Faz?
1: Bunun hacmi 1725 cc. Küçük bir araba için oldukça büyük aslında.
0: Yağ seviyesi iyi.
1: Tamam, maksimum seviyedeyiz.
0: Radyatör de öyle.
1: İçine bak, evet, soğutma sıvısı da var, tamam. Artık gidebiliriz.
0: Geriye kalan tek şey... bir deneme turu.
1: Aa, sorunsuz çalışıyor.
4: Yağ basıncı da iyi.
1: Evet, yağ basıncı mükemmel.
4: Evet, evet.
1: Tamam, hadi gidelim.
4: Aa, sorunsuz bir kalkış.
1: Şimdi de frenleri test
4: evet.
1: edelim.
4: Aa, iyiler.
1: Sıkı tutun. Evet,
4: çok
1: öyleler.
4: Çok güzeller.
1: Evet, güven veriyorlar.
4: Aa, mükemmel.
0: Burası Karayip Adası olmayabilir ama Sambim harika görünmüyor mu?
1: Biraz da hızlı gidiyor, öyle değil mi?
4: Çok güzel.
1: Evet.
4: Evet.
1: Tıkırtı yok.
4: Çok akıcı.
1: Vuruntu yok. Bence harika bir araba.
4: Bu küçük araba çok güzel
1: evet,
4: bir araç.
1: Evet, öyle.
4: Göründüğü kadar kötü değil.
1: Evet.
4: Sadece boya yüzünden.
1: Doğru.
4: Ve tabii ki döşemeler.
1: Direksiyonu düzeltmemiz gerekebilir. Göstergeleri
4: evet.
1: çalıştırmalıyız. Ama bunun dışında şaşırtıcı derecede
4: evet.
1: iyi.
4: Evet. Birinin bunu çok beğeneceğinden eminim.
1: Evet, çünkü... İyi gidiyor.
4: Evet.
1: Bu arabalar çıktığında insanların neden çok istediğini şimdi anlayabilirim.
4: Haklısın.
1: Sen de heyecanlandın mı?
4: Bu yaşta hayır.
1: Aa.
0: Kulübeye döndüğümüzde boyanmadan önce sökme işlemine geçiyoruz. Size doğrudan sorabilir miyim?
1: Evet.
0: Bu iyi bir araba mı?
1: Aslında öyle.
0: Öyle mi?
1: Evet.
4: Evet.
1: Çok iyi gidiyor ve kalkışta çok hızlı, öyle
4: kalkışta
1: değil mi?
4: Kalkışta çok seriydi.
1: Evet.
4: Çok güzel. Teklemesi yok.
1: Hayır, tekleme yok. Çalışmayan birkaç göstergesi varsa.
4: Bir sayacı biraz fazla gösteriyor.
1: Evet.
0: Aa,
1: iki
0: doğru.
1: katını gösteriyor ve yakıt göstergesi Henry Cole standartlarında da çalışmıyor.
0: O da ne? Boş mu?
1: Evet.
4: Boşun da altında.
1: Evet.
0: Saçmalama.
1: Evet,
0: Hyundai
1: doğru.
0: Hyundai tek boynuzlu ata benzemiyor mu?
1: Evet.
0: Üzerinde boynuzu var.
4: Üstü açıkken çok iyiydi. En sıcak
0: evet,
4: günlerden biri
0: eminim.
4: Değildi çünkü.
0: Söylemek istediğim şu. Yeni kapı panelleri ve koltuk kılıfları almamız gerekiyor ve onları
1: evet.
0: siyah seçmeliyiz.
1: Evet. Bence öyle.
0: Öyle
1: evet.
0: Mi?
1: Bence iç mekanın tamamen siyah olması
0: doğru.
1: iyi olur. Çünkü o zaman her şeyi uyumlu hale getirmiş oluruz.
0: Tamamen
1: her şeyi tamamlarız.
0: Katılıyorum. Boya için hazırlıklar tamamlandı mı peki?
1: Evet, şu an bu trim parçalarının bir kısmını sökmeye
0: doğru.
1: hazırlanıyoruz ki en az zahmetle
0: doğru.
1: boya atölyesine gitsin. Öyle değil mi?
0: Boya olarak koyu Dr. No James Bond mavisi mi kullanacağız?
1: Bana fikrimi sorarsan eğer bence bu renkte kalmalıyız.
0: Doğru.
1: Çünkü rengini değiştirmeye çalışırsak tüm kapı kenarlarını, birçok parçayı ve motor bölmesini boyamamız
0: bunda
1: gerekecek.
0: Bunda haklısın evet.
1: Gerçekten bence sadece biraz cilalama gerekiyor.
0: Tamam. Çünkü bunun için fazla para ödediğimizi biliyorsun.
1: Evet. Evet, güzel bir araba. İyi, sağlam. Oldukça derli toplu ama berbat görünüyor.
4: Tavanı da gönderecek miyiz yoksa göndermeyecek miyiz?
0: Aa, evet, kesinlikle.
1: Evet, göndermemiz gerekiyor.
4: Tavan satarken arabaya
0: evet,
4: değer katıyor.
0: Evet, evet, kesinlikle. Tamam,
4: evet.
0: çalışmaya başlayalım mı?
4: Evet.
1: Evet, evet.
0: Oho.
1: Dur bir dakika.
4: Ne oldu sana?
1: Gidip
4: ne
1: otursan
4: oldu?
1: İyi olur bence.
0: Oo.
1: Çok hızlı hareket ediyor.
4: Evet, çok evet. hızlı. Sadece zor işler olduğunda hızlı
1: evet,
4: hareket
1: kesinlikle.
4: Etmesi takdire şayan.
0: Hızlı bir şekilde silecekler, amblem... Kapı kolları ve kapı panelleri sökülüyor.
1: Söktün mü?
4: Evet.
1: Aferin, tamirci oldun.
0: Ve çeşitli kötülükleri saklayan o koltuk kılıfları.
4: Hey Faz, bu tarafta krem rengi bir koltuk var.
1: Aa, tamam peki. O kılıfların neden konulduğunu görebiliyoruz, öyle değil mi?
4: Bu hiç iyi görünmüyor.
0: Ama çoğu fazla sorun çıkarmadan sökülüyor.
1: Şimdi şuna bakın, ya da böyle yapabiliriz.
4: Pekala, bunu hemen siliyorum.
0: Neyse ki krom parçalar boyamadan çok daha iyi durumda ve kolayca çıkıyor. Günün başında komple bir arabamız vardı ama şimdi tüm o güzel döşemeler ve detaylar çıkarıldı. Boyadaki çizikleri gidermek gerçek bir zorluk olacak. Umarım bu imkansız bir görev olmaz.
2: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
6: takoma, değerinde trinksak. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
0: Yani.
2: Sunalım.
0: Tabii tabii, buyurun.
2: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: A101'de 30'lu yumurta 109 lira.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Aa, mükemmel.
11: Son alışverişte iyi bir seçim yaptık ve Bissan Beam Alpine aldık.
10: Biraz hızlı öyle değil mi?
12: Çok güzel. Evet.
11: Şimdi tek ihtiyacı olan yeni bir boya. Bu yüzden tüm kromlarını söktükten sonra boyacı Wayne'e gönderdik. Wayne'in atölyesine, yani her şeyi boyattığımız yere hoş geldiniz. Alpine dün buraya geldi. Gidip ne yaptığına bir bakayım. Oh, evet.
13: Merhaba Henry.
11: Efsane.
13: Nasılsın?
11: Bak, ne kadar hızlısın.
13: Bu tarafa başladık, diğer taraf duruyor.
11: Bak, burası iyi görünüyor değil mi? Ne buldun?
13: Aslında standart eski bir araba.
11: Tamam.
13: Yanılmıyorsam daha önce birkaç kez boyanmış. Son boyandığında...
11: Evet.
13: Boya bozulmuş ve altındaki astar da bozulmuş. Bu yüzden her şeyi önceki haline, yani sorunsuz olan yere kadar kazımak zorundayız. Mikro kabarcıklar oluşmuş.
11: Tamam.
13: Her yerinde kabarcıklar.
11: Bu mikro kabarcıklar nasıl oluyor? Nemden mi?
13: Nemden. Büyük ihtimalle astarı ıslakken zımparalanmıştır.
11: Doğru.
13: Boyamadan önce iyice kurumazsa sorun yaşarsınız.
11: Evet.
13: Ve don veya soğuk hava olduğunda o nem donar.
11: Evet.
13: Ve kabarır ve küçük kabarcıklar oluşur. Bundan kurtulmanın tek yolu onu tamamen zımparalamak.
11: Evet, tamamen zımparalamak.
13: Evet. Hepsi düzelecek. Tüm bu alanları yapacağız. Pası temizleyeceğiz. Kurutacağız. Küçük kısımların üzerine epoksi astar. Sonra da kalın astar ve tabii boya yapacağız. Üzerinde boya kodu var.
11: Öyle mi?
13: Yani evet, ne olduğunu söylüyor.
11: Aman dostum.
13: Halledebiliriz, hiç sorun yok.
11: Bu harika. Tamam. Her şey yolunda gidebilir.
13: Evet.
11: Çok iyi. Çünkü James Bond'a küçük bir saygı gösterisi yapmak istiyoruz. Sunbeam Alpine ilk Bond arabasıydı.
13: Gerçekten.
11: Sean Connery'nin kullandığı araba. Dostum, bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi bir dahi iş başında. Hadi başla bakalım.
13: Sonra konuşalım.
11: Benim işim kolay. Görüşürüz dostum.
13: Görüşürüz Henry. Hoşça kal.
11: Hoşça kal. Bu cesaret verici notla oradan ayrılıyorum. Çiftlikte diğer motor Michelangelo'muz tamponlara başladı.
14: Wayne arabanın kaportasını boyarken ben de bunları temizleme fırsatını değerlendireceğim. Bazı yerlerinde biraz paslanma var ama yeniden krom kaplama yapmıyoruz. Çünkü bunu gerektirecek kadar kötü değiller. Bu yüzden hava güzelken dışarıda sehpa, biraz tel fırça, bez, krom cilası, sıkıntısız bir işlem yani. Ben bunu çay içerek huzurlu ve sessizken yapabilirim. Çünkü diğerleri burada değil.
11: Skid elinde mevcut olanla çalışıyor. Ama Wayne kaportayı katman katman inşa etmek zorunda. İki gün sonra tüm dolgu ve kırmızı oksidi zımparaladıktan sonra Wayne metali kapatmak için ilk kat epoksi astar püskürttü.
13: Bu arabada çok fazla macun vardı, çok fazla çatlak vardı. Bu yüzden açıkçası başka seçeneğimiz yoktu. Bunları kazıyarak bu sorunu çözmek zorundaydık. Aksi takdirde çok kısa sürede sıkıntı çıkaracaktı. Buradaki kemer üzerinde büyük çatlak olan yerdi ve kazıdığımızda çamurluk üzerinde aslında oldukça derin bir macun dolgu olduğunu ortaya çıkardık. Bu eski arabalarda hep aynı hikaye var. Kazmaya başlayana kadar hepsi iyi görünüyor ve bir sürü sorunla karşılaşıyorsunuz.
11: Nazar değmesin, artık çatlak kalmayacak. Tozu toplamak için yapışkan bir bezle hızlıca sildikten sonra Wayne bir sonraki aşamaya geçiyor.
13: Epoksi astardan farklı olarak bu artık yüksek dolgu özelliğine sahip bir astar olacak ve bu da bize iyi bir katman sağlayacak. Böylece daha sonra zımparalama işlemine geçebileceğiz. 1/4 oranında karıştırılmış ve muhtemelen 3 ila 4 kat uygulayacağız. İyi bir astar tabakası oluşturduktan sonra bir sonraki aşamaya geçmeden önce zımparalama için yeterli bir katmanımız olacak.
11: Sprey boyayla boyamanın anahtarı, ister boya kutusuyla ister profesyonel bir sprey tabancasıyla yapın, her şeyi hareket halinde tutmak ve birden fazla boya katmanı hedeflemektir.
13: İşte astar katı tamamlandı. Bunun üzerine 3 veya 4 kat daha uygulayacağız ve sonra fırınlayacağız. Güzelce kuruyacak. Bir sonraki aşama olan boya için hazırlık yapmak üzere orta bölmeye taşıyacağız.
11: Atölyede skit tamponları elle cilaladı ve jant kapakları için parlatma aletini kullanmaya başladı. Biraz daha fazla emek gerektiriyorlar ama sonuç ortada.
14: Bu dördü içinde en kötü durumda olanıydı ve artık bu da halloldu. Dördü de böyle olunca harika görünecek. Ve zaman dışında pek bir maliyeti olmadı ki zamanım da çok ucuz.
11: Kromdan tasarruf edince boya işinde büyük adımlar atabiliriz. 3 kat astar boyadan sonra bir sonraki aşamaya geçildi. Son kat boya.
13: Bu doğrudan parlak 2K boya, yani verniklemeye gerek yok. Tam parlaklıkta doğrudan boyayabiliriz.
11: Wayne şimdi akrilik boya kullanıyor ama tekniği aynı. Sprey tabancasını sürekli hareket ettirerek ve 3 kat püskürterek gerekli renk derinliğini elde ediyor.
13: Bundan çok memnunum çünkü berbat haldeydi ve şimdi iyi görünüyor. Şimdi gidip diğer panelleri hazırlayayım.
11: 2 gün sonra Alpine üsse geri döndü ve harika görünüyor. Bence Wayne harika bir iş çıkardı. Ne diyorsun Skilly?
14: Bence harika ve tüm aksesuarlar üzerine takıldığı zaman kesinlikle muhteşem görünecek.
11: Öyle. Kaput ve bagaj kapağının da yolda olduğunu söylemeliyim.
14: Evet.
11: Doğru. Ve jant kapakları da tekerlere takıldığında...
14: Güzel parlıyorlar.
11: Aa, evet bebeğim.
14: Krom parçaları parlatmayı seviyorum. Bana keyif veriyor.
3: Kesinlikle.
14: Tedavi ediyor.
3: Evet, sen. Evet. Maaş zammı istiyor, evet.
14: Sen söyleyince aklıma geldi.
3: Evet.
11: Evet, gördünüz mü? Şuradaki kutuda ve onları daha sonra göstereceğiz. Hı-hı. Şuna karar verdim. Hı-hı. Siyah koltuk kılıfları aramak yerine yeni evet. Siyah koltuklar almak daha ucuz.
3: Tamam ne? Bu arabaya özel mi yani?
11: Yani pilot koltuk isteyen herhangi bir genel araba için geçerli.
3: Yani şu anlama gelebilir.
11: Aa,
3: biraz
11: dostum.
3: Ayarlama yapmamız gerekecek. Çünkü belki koltuk bu tabanlara, bunlara oturmak zor.
11: Olası değil.
3: Belki kaydırıcıları çıkarmamız evet. Gerekecek. Ve başka kaydırıcılar takmamız gerekebilir Henry.
11: Umarım mevcut raylara uyarlar. Neyse, bildiğim tek şey Wayne sayesinde güzel bir süsleme yapabileceğimiz harika bir tabanımız var. Ve muhteşem süsleyeceğiz.
3: İşte bu kadar.
11: Evet.
3: Düşürmeyin sakın ve boyayı çizmeyin. Ve çıkarıyoruz.
11: Bunlar oldukça güzel değil mi? Faz koltuk bağlantılarını yapıyor. Alan ve Skid tamponları tutan braketleri yeniden takıyor.
14: Endişelendiğim tek şey arabayı çizmesi.
15: Yeni boyandı değil mi?
14: Çizersek Lord Hazretleri çok kızacak.
11: Ve ben de biraz süpürmeye daldım.
3: Harika iş çıkarıyorsun.
11: Hayır, çıkarmıyorum. Krom kaplama sorunsuz bir şekilde takılıyor ancak tahmin ettiğim gibi yeni koltukların takılması daha karmaşık olacak ve biraz uğraş gerektirecek. En az bir gün daha çalışmak gerekecek. Ertesi sabah haklı olduğum ortaya çıkıyor.
3: Yani yaptığın şey bu adaptör plakalarını yapmak.
14: Evet.
3: Bunlar koltuk bağlantı parçalarının genişliğini arabadaki montaj noktalarının genişliğine uyarlıyor.
14: Yani raylardan söz ediyorsun.
3: Yani koltuklarımızla uyumlu evet. Raylarımız var.
14: Ve sabitlendiler mi?
3: Tam olarak sabitlendirmediler. Şu anda gevşek
14: evet,
3: şekilde
14: evet, ama hepsi bir araya geliyor.
3: Deneme montajı yapıyor.
14: Hiçbir şey o kadar kolay
3: değil. Tabii ki değil. Eski bir araba.
14: Evet.
11: Tüm koltukları yeni alarak para tasarrufu yapacağımı düşünmüştüm. Fazın takması o kadar uzun sürdü ki artık emin değilim.
3: Sonunda koltukların montajını hallettim ama şu anda ters ve önden arkaya doğru çalışıyorum. Montaj sırasında her şey çok kafa karıştırıcı olacak.
11: Alpine, Triumph ve MGB spor otomobilinizin daha rafine bir versiyonu, sofistike bir gizli aracı olarak pazarlanmıştı. Bu nedenle tüm krom ve pahalı donanımlar mevcuttu. Standart olarak suni deri veya mikrosel kaplamalı pilot koltukları vardı.
3: İşte oldu. Koltuğumuz takıldı ve ayarlanabilir durumda. Bunu yapmak yaklaşık 3 ay sürdü ve bir tane daha var biliyor musunuz?
11: Kapı panellerinin ve ikinci koltuğun takılması yaklaşık 2 saat sürüyor. Ama akşam olmadan önce... Hadi bakalım. Aferin Todd. Kavga etmeyi bırakır mısınız? Lütfen. Artık kavga etmeyi bırakın. Köpek yürüyüşünden döndüm ve duyduğuma göre neredeyse işler bitmiş. Bitirdin mi?
3: Sanırım evet.
11: Bin, denemek ister misin? Gir
3: bence
11: içeri bakayım.
3: Sen de denemek isteyebilirsin.
11: Evet, evet,
3: yeterli
11: ben de bineceğim.
3: Yer olduğundan emin olmak istiyorum.
11: Aa, Faz, bu epey uzun sürdü değil mi? Aman tanrım, bu şimdi...
3: Bu bir şikayet mi yoksa sadece bir saptama
11: bence
3: mı?
11: Bence buna değecek. Oo, evet.
3: Seni direksiyondan olabildiğince uzaklaştırdım.
11: Bence mükemmel, biraz daha yaklaşabilirim.
3: Öyle mi?
11: Evet.
3: Tamamen ayarlanır.
11: Öyle mi?
3: Evet.
11: Gel bakalım, gir içeri.
14: Tamam.
3: Giriyor musun Bin?
11: Hadi Bin.
3: Hadi bakalım. Bin.
11: Buraya bak. Sen de oraya git.
14: Rahat mı?
11: Evet dostum. Harika. Aa evet Faz. Her şeye değdi.
3: Çok iyi. Hareket etmiyor mu?
11: Kabul ediyorum. Gerçekten çok rahat.
3: Güvenli mi?
11: Evet evet öyle.
3: Bu koltuklar biraz daha oval şeklinde öyle değil mi? Biraz daha iyi sarıyorlar.
11: Ilıfları yani. Takmadığıma çok sevindim.
3: Evet biliyor musun? Ben de öyle. Takması biraz zahmetli olsa da bence daha iyi. Çok daha iyi.
11: Bence harika. Bakın. Umarım yarın kaputu, bagajı ve diğer her şeyi takarız ve bitirmiş oluruz. Aferin, harika iş çıkardınız. 2 günlük köpek yürüyüşüne çıktığım için özür dilerim.
3: Evet, evet.
11: Araba harika görünmeye başladı ama onu James Bond tarzı bir göreve çıkardığımızda beklentileri karşılayacak ve Sun Beam'lerinde elmaslar gibi sonsuza dek kalıcı olduğunu kanıtlayabilecek mi bakalım?
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net! Kazancım net, sigortam net.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
18: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
23: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
24: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsiz bırakmıyoruz.
25: İkisi birlikte çok iyi.
26: Tıpkı bizim gibi.
27: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
28: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
29: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek.
0: Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: 600 gram Sütaş kaşar peyniri 319 lira yerine 259 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
23: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
25: Hala etkisindeyim.
26: İnanılmaz bir goldü.
25: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
29: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
30: Ben Chris.
31: Ben Max.
30: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
31: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
30: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
31: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
30: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
32: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Peki, alfabenin en başından başlayalım mı? A için. Alpine.
11: Bir ay önce Essex'teki bir depodan bir Sunbeam Alpine aldık. 5 rakımına daha yakın olur muydun?
33: 5.5'a inebilirim.
3: Harika.
11: Test ettik.
3: Çok iyi gidiyor, öyle değil mi?
12: Çok güzel. Evet.
11: Bakımını yaptık.
12: Evet. Teşekkür ederim.
11: Ve yeni bir boya yaptırdık.
13: Çok memnunum. Eskiden berbattı, şimdi ise güzel.
11: Şimdi kaput.
3: Bu daha iyi.
12: İşte bu.
3: İşte bu daha iyi.
11: Ve bagaj.
3: İşte bu harika.
11: Yeniden takıldı. Geriye sadece son bir süsleme kaldı.
3: İşte oldu, şuna bak.
11: Hadi ama dostum, ahşap bir direksiyon.
12: Çok güzel harika. Görünüyor.
11: Öyle, muhteşem.
3: Evet öyle.
11: Başladığımızda Alpine uzaktan iyiydi ama mükemmel değildi. Şimdi ister yakından bakın, ister uzaktan hayranlıkla izleyin. Her türlü kullanıma hazır. Hadi ama. Bakın bu el hareketleri böyle çok,
15: çok
11: iyi.
15: Çok parlak değil mi?
12: Güzel görünüyor.
11: Muhteşem.
12: Güzel.
11: Vay canına. Dostum. Hey, hazır.
3: Güzel öyle değil mi? Şuna bak.
15: İnanılmaz görünüyor.
11: Üzerindeki kırmızı oksidi düşününce yani şimdi gerçekten harika. Ve iç mekan, oturma düzeni, o korkunç açık mavi renkten sonra gerçekten çok güzel oldu.
3: Bu araba tam da meraklısı için. Birkaç küçük şey yapmayı seven biri için.
15: Ne yaptığını bilen biri için.
3: Doğru söylüyorsun.
15: Ama kaportası iyi, evet, bu önemli doğru. Değil mi?
3: Yani kullanabilir, keyfini çıkarabilir ama aynı zamanda biraz da dokunuş yapabilirsiniz. Evet. Evet,
11: gerçekten çok güzel. Ama sektörde dedikleri gibi harika görünebilir ama sürüşün nasıl? Şimdi Fazer, evet. Tabii ki sen sürüyorsun.
3: Tamam, harika.
11: Ben de yardımcı pilotun olacağım. Siz çay içebilirsiniz.
12: Sorun değil.
11: Evet. Ve biz inanılmaz eğleneceğiz.
12: Burada güneşin altında durup raporu bekleyeceğiz.
11: Evet evet, harika.
15: Bozulunca bizi aramanızı bekleyeceğiz.
11: Aslında bu çok daha olası. Ve yola çıktık. Düşük hızda biraz hantal.
3: Belki motor ayarı yapılsa daha iyi olurdu.
11: Bu yüzden mi tekliyor?
3: Aslında teklemiyor. Sadece... Sadece tamam. Biraz tereddüt ediyor. Uzun zamandır yolda değildi.
11: Deneme sürüşü için Alan ve Guy'ı bırakmak zorunda kalmamız çok üzücü.
3: Öyle ama ne kadar ince olsalar da arka koltuğa binmekte zorlanacaklarını düşünüyorum.
11: Arkaya oturamazlardı, evet. Değil mi? Ama üst viteslere geçince işler yoluna giriyor. Şimdi daha geniş yoldayız. Sektörde buna biraz gazlamak diyorlar. Evet.
3: Evet, fena değil. Hatta keyif alıyorum.
11: Öyle mi?
3: Evet.
11: Bu arada Lotonide direksiyonunda ellerin gerçekten keyif alıyormuş gibi görünüyor.
3: Doğru.
11: Ve saat 10 ve 2 tutuşunu çok iyi yapıyorsun.
3: Saat 10 ve 2 tutuşunu seviyorum.
11: Aa evet, iyi
3: tay. Klasik bir araba.
11: Harika dostum. Evet. Bununla çok iyi giderdi değil mi?
3: Evet, giderdi.
11: İkisi de özünde İngiliz.
3: Evet, bence iyi giderdi. Bu araba 60'ların... Küçük ama hafif spor otomobili.
11: Kalbimde özel bir yeri var söyleyeyim. Çünkü sevgili kayınpederim, Allah rahmet eylesin, David'in bir Alpine'ı vardı.
3: Öyle mi?
11: Onun ilk spor otomobillerinden biriydi ama harika bir adamdı. Evet. Savile Row'da terziydi.
3: Onunla tanıştım.
11: Evet tabii
3: çok
11: ki.
3: Çok şık bir adamdı.
11: Ve 70'li yıllarda dahi sürekli mor kadife takım elbiseler giyerdi.
3: Harika.
11: Ne adamdı ama. İyi bir adamdı. Neyse, Alpine bana onu hatırlatıyor. Toplamda yaklaşık 70 bin Alpine üretildi ve bunların 700'ünün hala İngiltere yollarında olduğu tahmin ediliyor. Umarım bu böyle devam eder. Bil bakalım ne hissediyorum.
3: Ne hissediyorsun bilmiyorum. Bir dakika, galiba biliyorum.
11: Ne?
3: Her zamanki şey.
11: Neymiş o?
3: Bir fincan
11: evet.
3: Çay.
11: Evet. Neden olmasın? Gidebileceğimiz bir yer biliyoruz.
3: Çok iyi fikir.
11: Kesinlikle.
3: Bence bu çok başarılı bir süreç oldu.
11: Çok memnunum.
3: Evet.
11: Değil mi? Bence harika.
3: Biliyor musun? Bunlardan birine sahip olmak isterdim.
11: Ah, senin olabilir
3: kendimi
11: dostum.
3: Kendimi hep özel hissettim.
11: Evet.
3: James Bond gibi.
11: Doktor No filminde de
3: evet,
11: öyleydi.
3: Evet, öyle.
11: Evet. İki kötü adam ve büyük siyah bir araba yok muydu?
3: Evet.
11: Sen iyi bir James Bond olurdun.
3: Öyle mi dersin? Bence de öyle olur.
11: Ne yapacağım belli olmuyor. Hayal kurmaya devam et sen dostum.
3: Misafirlerim var. Bu adamların görünüşlerini hiç beğenmedim. Onlardan kurtulacağım. Adamlar işi ciddiye alıyor. Korna çalıyorlar. Sinyal vermiyorlar. Bunlar ne biçim insanlar? Onlardan kurtulacağım. Ama nazikçe.
12: Ben kedi tutmaktan sıkıldım. Kedi buraya otursa iyi olur.
3: Önümüzde 35 kilometre hız sınırı var. Hayatım tehlikede olabilir. Ama başkasının hayatını tehlikeye atmayacağım. Saatte 35 kilometre. Umarım onlar da hız sınırına uyarlar.

Hadi bakalım. Meskun mahalleden çıktığımıza göre hadlerini bildirmemiz gerekiyor. Bu Alpine'e asla yetişemezler. Keşke dönebileceğim bir yer olsaydı. Ah işte burası iyi.

Bu adamlar kolay pes etmiyor. Ateş ediyorlar. Hem de gerçek mermilerle. Görünüşe göre burada işler ciddileşiyor. Melek misafirlerim var. Cehennemden geldikleri kesin. Kolay pes etmiyorlar. Ama ben de etmeyeceğim.

0: Hazır. Hazır. Hadi. Ne yapıyorsun? Otobüsünü düşürme. Şapur geldi. Hadi. Gerçek dünyaya dönersek bölgenin süper kötü adamı, klasik otomobil satıcısı Chopper Roy arabaya bakıyor.
1: Boyaya dikkat edin.
0: Roy'a biraz yaklaşıyorum. Gözünü korkutursam belki daha çok para alabilirim diye düşünüyorum. Ha, ne dersiniz? Hadi dostum. Güzel değil mi?
2: Evet, güzel.
0: Bak. Komple yeniden boyandı. Yani boya yeni. Güzel boyanmış jantlar, güzel kapaklar. Dikkatini iç kısma çekebilir miyim? Paz'ın bu koltukları takması tam 3 gün sürdü.
1: Asla bu koltukları takması 3 gün sürmedi.
0: Tamam, peki ne kadar sürdü?
1: Sanırım 2,5 gün. Yani tam 1 gün sürdü. Tam 1 gün, evet. Kesinlikle öyle.
3: İyi ama sonuca bak, harika,
0: harika görünüyorlar. Harika görünüyorlar Fazıl. Bence muhteşem görünüyor.
1: Bir dahaki sefere takabilirsin.
0: Ha, biliyorsun ki yapamam.
3: Bak, direksiyondan...
0: Biliyorsun yapamam.
3: Dinle. Direksiyondan söz etmedin.
0: Bahsetmem tamam, gerekiyor mu?
1: Evet, onu da ben
2: harika.
1: Taktım.
2: Harika.
0: Onu da taktı ve kelimenin tam anlamıyla 10 dakikasını aldı. Evet, çalışıyor ve gidiyor. Sence ne kadar eder?
2: Bunu istemeyen çok az insan var. En üst seviyeye çıkacaksın. 12, 13... Birkaç hafta içinde aksilik olmazsa sanırım.
0: Bu iyi bir haber.
2: 13'e satabilirsin.
3: Güzel sonuç. Bir sonuçtu.
1: Evet öyle.
3: Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama sanırım başardık.
0: Boya ve direksiyon simidi gibi diğer çevre parçaları dahil yaklaşık 9000 tuttu. 9,5.
2: Gerçekten.
0: Şunu söyleyebilirim. Chopsicle, eğer 13.000 sterline satabilirsen yani 3.000 kar elde edebiliriz ve bu harika bir sonuç olur.
2: Harika.
0: Evet, değdi değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
3: Ve çok
1: kesinlikle
3: güzel bir araba.
0: Sunbeam Alpine, rüya gibi bir araba.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: A101'de 30'lu yumurta 109 lira.
12: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
13: pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol pedden kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
21: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
22: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihinde istisnai bir dönem vardır. İç savaşı kazandıktan sonra iktidara gelen General Francisco Franco, ülkeyi 40 yıl boyunca sert ve baskıcı bir şekilde yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren Franco yönetimi, ardında iz bırakan büyük kamu binaları ve yapılar bıraktı.
1: Franco rejimi döneminde inşa edilen büyük yapılar, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve sembolik anlamı bir araya getiriyordu.
0: Düşenler Vadisi, Franco döneminde inşa edilmiş en karakteristik yapıdır.
2: Bu tasarım aşamasında son derece titizlikle planlanmış bir yapıydı. Onu 20. yüzyılın diğer büyük savaş anıtlarının arasında öne çıkaran en önemli özellik budur.
0: Bu fikrin ardındaki isim, yapının fikir babası olarak kabul edilen Francisco Franco'nun ta kendisidir.
3: Franco, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak istiyordu.
4: Aslında Düşenler Vadisi burada rejimi sonsuza dek yaşatmak arzusuyla, taş aracılığıyla somutlaştırılmıştır.
0: Devasa boyutu ve taşıdığı sembolik anlam nedeniyle Düşenler Vadisi, Franco döneminde inşa edilen en büyük yapıdır. İç savaş sona erdikten sonra galip gelen taraf, görkemli, devasa, anıtsal bir yapı inşa etme çalışmalarına başladı. Kazandıkları büyük zafere yakışacak bir anıt dikildi. Ve bu anıt Düşenler Vadisi oldu. Her ayrıntısı titizlikle planlanmış, hiçbir şeyin şansa bırakılmadığı bir yapıydı. Peki bu fikir kime aitti ve hangi noktada şekillenmeye başladı?
4: Franco rejiminin anlatısına göre bir anıt inşa etmek fikri savaş sırasında ortaya çıktı ve savaşı kazananlar adına büyük bir anıt inşa etme düşüncesi bizzat Franco'ya ait.
5: İnşa edilecek yer henüz belli değildi, ancak mutlaka büyük bir haçın yer aldığı dini bir mekan olması gerektiğine karar verilmişti.
0: Başlangıçta Franco'nun hayali büyük bir piramit inşa etmekti. Asıl amacı, dönemin söyleminde Kurtuluş Haçlı Seferi olarak tanımlanan zaferin anısını yaşatacak ve kalıcılığını sağlayacak bir yapı oluşturmaktı.
3: Hatta Franco zamanla devasa boyutlarda bir anıt mezar inşa etme fikrini ve bunu gerçekleştirme isteğini ısrarlı bir şekilde dile getirdi.
2: Bu isteğini açıkça ifade ediyordu. Olağanüstü bir anıt inşa etmek istiyordu.
3: İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir eser ortaya koymak istiyordu.
0: İnşaatın başlatılması için çıkan kararnamede, iç savaşta milliyetçi cephede hayatını kaybedenleri onurlandırmak amacıyla olağanüstü büyüklükte bir anıt yapılacağı açıkça belirtiliyordu.
4: Savaşı kazananların, yani Franco'ya göre doğru tarafta olanların, İsa'nın ve Tanrı'nın gücünü alarak yönetimi daima elinde tutacağı yeni bir İspanya inşa ediliyordu.
0: Franco, anıtın nasıl görünmesi gerektiğini kafasında planlamıştı. Sıradaki adım en uygun yeri seçmekti. Gözlerden uzak ve yüksek bir konum arıyordu. Ve aradığı yeri Guadarrama dağlarındaki Colgamuros Vadisi'nde buldu.
6: Franco bu araziyi bulana dek Madrid'in bu dağlık bölgesini at sırtında dolaştı.
4: Yeni bir İspanya inşa ediliyordu.
0: Franco anıtın nasıl görünmesi gerektiğini kafasında planlamıştı. Sıradaki adım en uygun yeri seçmekti. Gözlerden uzak ve yüksek bir konum arıyordu. Ve aradığı yeri Guadarrama dağlarındaki Colgamuros Vadisi'nde buldu.

0: Sinin peyzaj içindeki özgünlüğü üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü.
1: Planladıkları anıtı inşa etmek için burası ideal bir yerdi. Yüksek bir konumdaydı ve arkasındaki dağ sayesinde haç bu nefes kesici manzaranın önünde çok daha görkemli görünüyordu. Onlar için büyük bir tercihti.
0: Nava Kayalığı deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteydi. Ve Franco burayı görür görmez çok etkilenmişti.
1: O zamanlar bu dağın tepesinde tek bir ağaç bile yoktu. Bunun üzerine bir ağaçlandırma kararnamesi çıkarıldı ve İspanya'nın dört bir yanından getirilen fidanlarla 1100 hektarlık alan yeniden ormanlaştırılmış oldu. Bugün görüldüğü üzere burası artık mimarının da ifade ettiği gibi anıta yakışır bir çevre oluşturması amaçlanan şiir gibi bir ormana dönüştü.
2: Bu mimari tasarım doğanın tüm haşmetini karşısına aldı ve sonunda devasa, görkemli bir yapı çıktı ortaya.
0: Guadarrama dağlarında bulunan San Lorenzo de El Escorial Kraliyet Manastırı da Düşenler Vadisi'nin tasarım anlayışında kilit bir rol oynuyor.
1: Düşenler Vadisi, El Escorial Manastırı'na yalnızca 10 kilometre uzaklıkta. Franco ve rejimi bu imparatorluğun, kralların ve Reconquista'nın tarihiyle bilinçli bir biçimde ilişkilendirmek istemişti.
0: İkinci Felipe, 1557 yılında Saint Quentin Muharebesi'nde Fransa'ya karşı kazanılan zaferin ardından El Escorial'ın inşa edilmesini emretmişti. Benzer şekilde Franco da iç savaştaki zaferini ölümsüzleştirmek istiyordu.
1: Rejimin İspanya tarihine bir şekilde bağlanması gerekiyordu. Çünkü artık ülkeyi uzun yıllar yönetecek yeni bir siyasal düzen kuruluyordu.
3: Yapının El Escorial gibi İspanya krallarının mezarını barındıran bir anıtın hemen yakınındaki bu peyzaj içinde inşa edilmesine karar verilmiş olması son derece önemli bir noktadır.
4: İkinci Felipe'nin isteği, anne babası, kendisi ve sonraki nesli için Bazilika'nın ana sunağının altına bir hanedan mezarı yaptırmaktı. Naaşı da burada defnedilecekti.
3: Daha sonra Düşenler Vadisi'nde önce Primo de Rivera'nın ardından Franco'nun gömüldüğünü düşündüğümüzde bu anıtın yeni bir siyasal hanedan için bir anıt oluşturmayı hedeflediğini düşünmemek epey zordu.
1: El Escorial Manastırı'nın mimarı, rejim mimarları için en önemli düşünsel ve estetik referans noktasıydı. Düşenler Vadisi'nin mimarları da kendilerini bu estetik anlayışla özdeşleştirmek istediler. Zamanla bu anlayış imparatorluğun estetiği oldu.
0: Dönemin turizm broşürlerinde bile anıt mezar, kraliyet rotasının duraklarından biri olarak yer alıyordu. Franco inşaata bir an önce başlanmasını istiyordu. İç savaşın sona ermesinden bir yıl sonra, zafer geçidinin ardından Caudillo üst düzey devlet yetkilileri ve aralarında Nazi Almanyası'yla faşist İtalya temsilcilerinin de bulunduğu yabancı büyükelçilerden oluşan bir heyetle birlikte Kolgamuros Vadisi'ne gitti.
3: İnşaat 1 Nisan 1940'ta Nava Kayalığı'nda öğleden sonra gerçekleştirilen ilk patlatma çalışmalarıyla başladı. Bu büyük patlama Düşenler Vadisi'nin inşasının resmen başladığının ilanıydı. Dönemin haberlerine ve resmi gazeteye göre bu dev projenin yalnızca bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu.
0: Franco projesini dönemin İspanyası'nın en saygın mimarı Pedro Muguruza'ya emanet etti. Projede kayanın içine oyulmuş bir bazilika ve dağın zirvesini taçlandıran dev bir haç inşa edilmesi planlanıyordu.
4: Anıt 14 şapelden oluşan bir haç yolu, geniş bir anma meydanı, bir manastır okulu ve La Nava kayalığının içine oyulacak transeptli devasa bir galeriden oluşacaktı. Projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 80 bin metreküp kayanın dağa çıkarılması gerekiyordu.
5: Franco projenin bir ya da iki yıl içinde tamamlanabileceğini söylediğinde olaya biraz fazla iyimser yaklaşıyordu.
3: İnşa edilmesi planlanan bu devasa yapının bir yıl içinde tamamlanması imkansızdı. Hele ki iç savaşın ardından yeterli insan gücü ve ekonomik kaynağı bulunmayan İspanya'nın koşullarında bunu gerçekleştirmek çok zordu.
0: Malzeme kıtlığı ve mali kaynak yetersizliği göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. Ancak Caudillo'nun beklentileri karşılanmalı ve inşaata bir an önce başlanmalıydı. Pedro

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Nisan 1940'te Franco rejiminin en görkemli yapısı olacak olan Düşenler Vadisi'nin inşasına başlandı. Bu projeyi hayata geçirmek için Pedro Muguruza görevlendirildi. Ancak daha ilk günden itibaren çıkan çeşitli sorunlar inşaatın ilerleyişini sekteye uğrattı.
1: Düşenler Vadisi'nin inşasındaki en büyük zorluklar son derece sert bir kayalığın delinmek zorunda olması ve yeterli iş gücünün bulunmamasıydı.
2: Franco, mahzenin bir yıl içinde kazılabileceğini, diğer yapıların da eklenmesiyle tüm kompleksin 5 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyordu.
0: Oysa 20 yılda tamamlandı.
3: Guardarrama dağlarında Franco'nun kişisel kararıyla inşa edilen Ulusal Şehitler Anıtı'nda çalışmalar sürüyordu. Devlet başkanı vadide yaşayan ve burada bir topluluk oluşturan işçilerle sohbet ediyordu.
0: Ülke zorlu geçen toparlanma sürecindeyken, Franco rejimi yönetiminde iç savaşın ardından tutuklanan binlerce cumhuriyetçi mahkum bütün cezaevlerini doldurmuştu. Bu mahkumların büyük bir kısmı ceza indirimi kapsamında Düşenler Vadisi'nde çalıştırıldı.
1: İlk yıllarda inşaatı üstlenen şirketlerin çalıştırdığı işçilerin önemli bir kısmının siyasi mahkum olduğu biliniyor. Bu işçiler çok düşük ücretlerle hatta neredeyse ücretsiz çalıştırıldı.
4: Ancak bu mahkumlara vadide çalışmak mı istersiniz yoksa cezaevinde kalmak mı diye sorulmuştu ve çoğu dışarıda olmayı seçmişti.
0: Çalıştırılarak ceza indirimi yapılması sistemi mühendis ve cizvit rahibi Perez del Pulgar tarafından geliştirilmişti. Ona göre mahkumlar iç savaşta verdikleri zararın kefaretini emekleriyle ödemeliydi. İnşaatta çalıştıkları her bir gün karşılığında cezalarından 2 gün düşürülüyordu.
2: O dönemin Franco ideolojisine göre bu çalışma kişinin günahlarının bağışlanmasını ve iyi bir İspanyol olmasını sağlıyordu.
5: İnşaattaki en ağır işler bitince mahkum işçiler de kullanılmamaya başlandı. Çünkü artık onlara gerek kalmamıştı.
0: Bugün bile erişime kapalı belgeler nedeniyle burada tam olarak kaç mahkumun çalıştığı kesin olarak bilinmiyor.

0: Anıtın yapımındaki en zorlu işlerden biri taş ustalığıydı. 1950'li yıllarda Guadarrama dağlarındaki birçok kasaba Düşenler Vadisi için taş çıkarma, kesme ve işleme faaliyetleriyle uğraşıyordu. Bunlar arasında kaliteli graniti ve usta taş işçileriyle Alpedrete kasabası öne çıkıyordu. Javier Martin de buradaki ustalardan biri.
1: Buna gabarro denir. Alpedrete granitine özgü doğal bir lekedir. Bu daha çok bir atölye işiydi. Taş ustası önce bloğu ocaktan çıkarır, ardından ihtiyaç duyulan parçayı atölyede işlerdi. Bu mavimsi ton taşa çok güzel ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor.
0: Düşenler Vadisi'nde kullanılan taşların %80'inden fazlası Alpedrete'den getirildi.
1: Tamamı kesme taştan yapılan giriş bölümünde, bazilikanın çevresindeki tüm kapılarda, hatta o kemerlerde kullanılan taşların Alpedrete'den çıkarılan taşlardan olduğunu söyleyebilirim.

0: Franco, bu uğurda canlarını feda etmiş şehitlerin anısını sonsuza dek yaşatacak bu anıtın bir an önce tamamlanmasına büyük önem veriyordu.
1: İnşaat yıllardır devam ediyordu ancak Düşenler Vadisi'nin inşaatı istenilen hızda ilerlemiyordu. Franco ise sabırsızlanıyordu ve bu yüzden vadiyi sık sık ziyaret ediyordu.
2: Hatta bazen sadece şoförünü yanına alarak gece vakti bile inşaatın ilerleyişini kontrol etmeye gidiyordu.
1: Bu anıt Franco'nun şahsi meselesiydi. Bu nedenle en başından itibaren sürecin bizzat içindeydi. Fikirlerini paylaşıyordu ve beğenmediği her ayrıntının değiştirilmesini istiyordu.
3: Franco'nun yaptığı bu değişiklikler ve düzeltmeler hem zaman hem de para kaybına yol açıyordu.
4: Bazen bizzat kendisi çizimler yapıyordu. Hac için hazırladığı bir eskiz günümüze kadar korundu. Adeta El Escorial Manastırı'nın dikey hale getirilmiş halini andırıyordu. Tuhaf bir tasarımdı.
1: Başkomutan Franco'nun en çok önem verdiği unsurlardan biri haçtı. Kendisine sunulan tasarımlar onu tatmin etmeyince bir yarışma başlattı.
3: Franco, haç tasarımı yarışmasına sunulan projelerin hiçbirini beğenmedi ve sonunda bu görevi en güvendiği isimlerden biri olan Diego Mendez'e verdi.
1: Bu sırada projenin ilk mimarı Pedro Muguruza ağır bir hastalığa yakalandı ve çalışmaları yönetemeyecek duruma geldi. Bunun üzerine Franco yeni bir karar aldı.
2: Franco çalışmaları Diego Mendez'in sürdürmesine karar verdi. Diego Mendez'in Pedro Muguruza kadar uzanan bir meslek hayatı yoktu ama yeterli deneyimi vardı ve Franco'ya göre bu büyük projeyi tamamlayabilecek mesleki birikime sahipti. Ve işi sonunda yaşananlar... Bu konuda Mendez'in mimar olarak haklı, Franco'nun ise bir vizyoner olarak yanıldığını gösterdi.
1: Heykel çalışmalarının diktatörün zihnindeki görkemli anıta yaraşır nitelikte olması gerekiyordu.
5: Buraya her geldiğimde yapının büyüklüğü ve inşaat özellikleri beni hala biraz etkiliyor.
1: Juan de Avalos, vadideki heykelleri tasarlama görevini üstlenen heykeltıraşın oğluydu. Babayla oğul aynı adı taşıyor.
4: Avalos'a verilen bu büyük çaplı, önemli görev aslında her heykeltıraşın hayalindeki görevdi.
5: Portekiz'de sürgünde yaşayan yoksul bir heykeltıraş için buraya gelip böylesine büyük bir eser yaratmak onun kariyeri açısından büyük bir sıçramaydı.
1: Juan de Avalos, Cumhuriyet döneminde Merida Sosyalist Partisi'ne üye olduğu için işine son verilmişti. Fakat Madrid'deki Ulusal Güzel Sanatlar Sergisi'nde sergilediği eserle hayatı değişti. Franco bu sergide onun Ölü Kahraman adlı heykelini gördü.
2: Düşenler Vadisi'nin hayalini kuran Franco heykeli uzun uzun inceledi ve sivil teşkilatının başındaki Fernando Fuertes de Vicencio'dan eserin sahibini bulmasını istedi.
5: Heykeltıraşın kızıl olduğunu söyledi.
2: Franco da bütün sanatçılar biraz solcudur dedi.
1: Juan de Avalos, Düşenler Vadisi'nin baş heykeltıraşı olarak sözleşme imzaladı. Ve bir yıl içinde bütün heykeller için 72 tane taslak hazırladı.
0: Yeni kuşak İspanyol heykeltıraşları arasında önemli bir yere sahip olan Juan de Avalos'a bir sorumuz var. Düşenler Vadisi anıtına verdiğiniz katkıda neden figüratif heykeller yapmayı tercih ettiniz?
6: Heykel çok büyük, muazzam, hatta sarsıcı bir güce sahip olmalıydı. Böylece insanlar etkilenmeli ve doğada bu figürlerle bütünleşmeliydi.
7: Düşenler Vadisi'ndeki bütün heykeller fedakarlık, yas ve hatta şehitlik mesajı vermek üzere tasarlanmıştı.
1: Haç'ın kaidesini taşıyan 4 İncil yazarının her birinin uzunluğu 18 metredir. Üstlerindeki 4 erden figürünün her birinin uzunluğu da 16 metre. Böylece yalnızca Haç'ın üzerindeki heykellerin toplamı 11 katlı bir bina yüksekliğindedir.
5: Buradaki heykel çalışmasının en büyük başarısı aslında orada haçın kaidesine yaklaştıkça güçlü ve kıvrımlı İncil yazarlarına dönüşen devasa taşlarda yatıyor. Figürler öne doğru omuz veriyor ve aslanın üzerinde betimleniyor. Böylece heykellerin betimlenmiş şekli taşın kaba görünümüne üstün geliyor. Ardından dikey bir formda yükselerek haça ulaşıyorlar. Bu nedenle kaba ve yalın taş kütlelerinden haça uzanan bu geçiş çok etkileyici.
1: Kayalık, heykeller ve haç arasındaki bu geçişi sağlamak kolay değildi. Juan de Avalos'la Mimar Diego Mendez bu konuda anlaşmazlığa düştü.
5: Mimarla arasında yaşanan bitmek bilmeyen anlaşmazlık büyük bir sıkıntı yarattı.
4: Çünkü Mendez, Avalos'un figürlerinin çok uzaktan bakıldığında bile anlaşılmasını istiyordu. Başka bir deyişle doğal biçimler gibi görünmelerini ve dağın kendisiyle bütünleşmelerini istiyordu.
5: Ama bu da doğal olarak heykellerin biçimini bozuyordu.
4: Bu büyük eser için Avalos görevlendirilmişti ama o zaman da ortaya kayalı gibi görünen bir eser çıkacaktı. Elbette o da böyle bir şey hayal etmiyordu.
5: Sonunda babamın figürleri geniş yüzeyler halinde geliştirme fikrinde hemfikir oldular.
1: İncil yazarlarının her birini inşa etmek için yaklaşık 1000 taş blok gerekiyordu. Haç'ın çevresindeki bütün heykel grubunun toplam ağırlığı ise 20.000 tona ulaşıyordu.
5: Çok gösterişli ve heybetli bir mimari eser ortaya koyduğunuzda heykeller yalnızca dekoratif unsurlara dönüşür. Ancak burada heykellerin mimari projeyi bir ölçüde gölgede bıraktığını görürsünüz.
1: Bazilika en başından itibaren kayanın içine oyulacak şekilde tasarlanmıştı. Böylece doğal bir mağara görünümü kazanacak ve anıtın mezar niteliği güçlendirilecekti. Bunu başarmak için La Nava kayalığının içinin oyulması gerekiyordu. Bu işlem kompleksin inşasındaki en zor aşamalardan biri haline geldi.
3: Burası son derece engebeli, doğal bir araziydi. Çok sert granit kayadan oluşuyordu ve kayayı delip içinden bir tünel açmak çok zor bir işlemdi.
1: Diego Mendez projeyi devraldığında kayanın bir bölümü çoktan delinmişti. Ancak Franco ortaya çıkan sonuçtan memnun değildi.
2: Burası sanki bir metro tüneline giriyormuş gibi hissettiriyor, mağara gibi olmuş dedi.
3: Franco'nun tek düşündüğü yapının büyüklüğüydü.
1: Mendez tüneli genişletmek zorunda kaldı. Başlangıçta 11'e 11 metre olan tünelin ölçüleri iki katına çıkarılacaktı.
2: Bazilika'dan çıkarılan bütün molozlar, meydana taşınmış binlerce metreküp granit yeniden içeri dolduruldu. Tünel kapatıldı ve ardından yeniden delme çalışmalarına başlandı. Bu çok büyük bir iş yüküydü.
1: Franco ile Diego Mendez en başından beri iyi anlaşıyordu. Yeni mimar, Caudillo'nun görkemli ve imparatorluk ihtişamı taşıyan bir eser yaratma arzusunu doğru yorumlamayı başarmıştı. Ancak mahzenin bu şekilde genişletilmesi Düşenler Vadisi'nin sağlamlığını tehlikeye atacaktı. Buna bir çözüm bulunması gerekiyordu. Nava Kayalığı'nın içine uyulan Bazilika'nın inşası, Düşenler Vadisi'nin inşasında karşılaşılan en büyük mühendislik sorunlarından biriydi. Franco yapının boyutundan memnun değildi ve iki katına çıkarılmasını istiyordu.
2: Bu iş de kolay bir iş değildi. Bu iş dönemin İspanyol mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Hatta bunun gerçekleştirilemeyeceğini düşünen çok sayıda insan vardı.
1: Tonozlu yapılardaki temel sorun çatının nasıl taşınacağıdır. Düşenler Vadisi'nde ise buna yanlardan gelen basınç da ekleniyordu. Bu durumda yapının sağlamlığını tehlikeye atıyordu. Mühendisler çözümü dağın ağırlığını taşıması için kaburga biçiminde büyük kirişler inşa etmekte buldu. Mağaranın genişletilme çalışmaları Ağustos 1954'te tamamlandı. Bu yapı 262 metre uzunluğunda ve transeptin kesişim noktasındaki yükseklik ise 41 metreye ulaşıyor.
2: Bazilika içine 7 katlı bir bina sığdırılabilecek bir büyüklükteydi. Yani buradaki her şey devasa ölçülerde inşa edilmişti.
1: Mimar Diego Mendez, Bazilika'nın sütunlu girişini, merdivenlerini ve büyük kalabalıkları ağırlayabilecek rekor büyüklükteki meydanı da tasarladı.
2: Düşenler Vadisi'nin meydanı, Vatikan'dakinden sonra dünyanın en büyük ikinci meydanıdır.
5: Girişi vurgulamak için bu revak tasarlandı. Daha karanlık görünmesi ve daha fazla öne çıkması için de arka yüzeyler siyah mermerle kaplanıp cilalandı. Cilanın bu kadar iyi korunması çok şaşırtıcı. Hala kusursuz durumda.
1: Bazilika'nın girişindeki revakın üzerinde Juan de Avalos'un yaptığı bir başka heykel olan Pieta heykeli dikkat çekiyor.
5: Heykelin duvara yapıştırılması yerine izleyiciye doğru çevrilmesi amaçlanmıştı. Böylece baş kısmı görülebilecekti. Heykel giriş boyunca uzanıyordu. Bu eserin hayata geçirilmesini zorlaştırıyordu.
6: Burada gerçek anlamda insani olan geleneğimizi, yaşayış biçimimizi ve inanç anlayışımızı yansıtan bir şey ortaya koymamız gerekiyordu.
5: Boyutlarının yarattığı bütün zorluklara rağmen klasik sanatın dünya çapındaki büyük eserleri arasında şimdiye kadar yontulmuş en güzel heykellerden biri sayılıyor.
1: Pieta heykeli 12 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindedir.
4: Avalos ilk olarak daha küçük ve daha ürkütücü bir tasarım hazırladı. Franco tasarımı görünce bunun bir yarasaya benzediğini söylemişti. Pek beğenmemişti.
1: Diktatör Franco, Juan de Avalos'un sunduğu bir başka heykel çalışmasını da beğenmedi.
3: Aziz Johanna heykelinde de aynı durum yaşandı. Avalos, ona uzun sakallı, yaşlı bir adamın taslağını sundu. Ama Franco bunu hiç beğenmedi. Çok daha genç bir figür istiyordu. Heykellerde güç ve erkeklik mesajını vermek istiyordu.
1: Erdem'i temsil eden heykellerin tasarımlarını da beğenmedi. Bu nitelikleri erkeklere özgü saydığı için geleneksel olarak kadınlarla temsil edilen erdemlerin erkek figürleriyle betimlenmesini istiyordu. Bu büyüklükte bir heykel yapmak için bir eskiz hazırlanarak sürece başlanır ve ardından ölçekli bir model hazırlanırdı. Daha sonra ise model yatay katmanlara ayrılırdı. Böylece taş ustaları ve zanaatkarlar bu katmanları heykeli oluşturacak taş bloklar üzerinde gerçek boyutlarıyla yeniden üretebilirdi. Ancak öncelikle taş ustalarının bu büyük taş bloklarını çıkarması gerekiyordu. Segovyalı olarak tanınan Candido Muñoz 13 yaşındayken Alpedrete'de çalışmaya başladı. Düşenler Vadisi'nde kullanılan granitin büyük bir bölümü onun çalıştığı taş ocağından çıkarıldı.
8: Burada Alpedrete'de bazı taş ocakları epey büyüktü. Benim saydığım 80-82 tane vardı. Toplamda 100'ü kesin geçiyordu.
1: Bunlardan yalnızca biri günümüzde hala faaliyette. Burada ocaklardan taşlar çıkarılıyordu.
8: Blokların uzunluğu 1 metre, genişliği ve yüksekliği 50 santimdi. Ağırlıkları ise 1 tona ulaşabiliyordu. Her işi elle yapıyorduk. Bir keresinde 900 kiloluk bir kaya çıkarmıştım. Ve bunun için de kayada 64 delik açmıştık.
1: Blokları çıkarabilmek için delikler elle açılıyor ve içlerine dinamitler yerleştiriliyordu.
8: Burada elbette taşın kırılması gerekiyordu. Boydan boya dinamit yerleştirdik. Bütün kaya öne doğru kırılarak koptu.
1: Eskiden kısa fitiller kullanıldığı için her seferinde yalnızca tek bir patlayıcı düzeneği ateşlenebiliyordu. Daha sonra fünye kullanılmaya başlanınca birkaç düzeneği aynı anda patlatmak mümkün hale geldi.
8: Patlamadan önce ateş diye bağırırdık ve öncesinde bir yere saklanmamız gerekirdi. Çünkü taş parçaları öyle bir fırlardı ki inanamazdınız. Her yana saçılırlardı. Kendimizi korumalıydık. Dinamit çok tehlikelidir. Güçlü patlayıcı maddelerdir ve büyük dikkat gerektirir. Bunun şakası olmaz. Nasıl kullanılacağını bilmek zorundasınız. Burada bir maden mühendisimiz vardı ama bizim bildiğimizin yarısını bile bilmiyordu. Tabii her yıl düzenli olarak parası ödeniyordu. Ocaklara bakmak için yılda bir kez gelirdi ama doğrusu hiçbir şeyden anladığı yoktu.
1: mahzenin, meydanın ve heykellerin üzerinde yükselen, anıt kompleksine hakimiyet kuran bir unsur vardı. Ve bu unsur Franco için hayati önem taşıyordu.
7: Düşenler Vadisi'nin en görünür ve en dikkat çekici bölümü, kayalığın tepesindeki dev Hristiyan haçıdır.
1: Mimar Diego Mendez, diktatörün isteğini yerine getirmek ve devasa boyutlarda bir haç tasarlamak zorundaydı. Ve daha önce hiç kimse böylesine bir yapı inşa etmemişti.
2: Mimar Diego'nun uykularını kaçıran bir şey varsa o da haçın inşasıydı. Dediğim gibi mimari açıdan işi benzeri olmayan böylesine bir yapının dikilmesi gerekiyordu. Her şeyden önce burada Hristiyan dünyasının en büyük haçından söz ediyoruz. Yüksekliği 150 metrelik bir haç.
1: Haç betonla kaplanan ve 20 santimetre kalınlığındaki granit levhalarla dıştan döşenen demir bir iskeletten oluşuyor. Bu Rio'daki İsa heykelinden 5 kat daha büyük, özgürlük heykelinden de 60 metre daha yüksek bir yapı.
2: Bir kule gibi değil, baca sistemiyle tasarlanmıştı. Yani dışarıda iskele yoktu. Dışı betonla kaplanan demir iskeletin dışına bir kat daha beton kalıp görevi gören granit levhalar yerleştiriliyordu. Dünyada buna benzer başka bir yapı olmadığı için haçın inşası da kendine özgü güçlükler taşıyordu. Ve bu inşaattaki en büyük sorun da haçın dikey gövdesinden yatay kollarına olan geçişi sağlamaktı.
1: Haçın yapımını Huarte şirketi üstlendi. Ülkenin en iyi firmasıydı. Ritama, yapının statik hesaplarını yapan mühendis Carlos Fernandez Casado'nun torunudur.
9: Huarte firması, büyük babamdan Düşenler Vadisi'nin inşasına katılmasını istedi. Ama büyük babam bunu kesin bir dille reddetti. O an Huarte ile büyük babam arasında çok gergin bir konuşma geçti. Huarte ona, lütfen bu projeye katılın, bu İspanya'nın yüce şanı için yapılacak dedi. Büyük babamsa, hayır bu Franco'nun yüce şanı için yapılıyor diye karşılık verdi.
1: Cumhuriyetçi olan Carlos Fernandez çok başarılı bir inşaat mühendisiydi ve rejim tarafından işine son verilmişti.
9: Felix Huarte'nin, büyük babam gibi sağlam ilkelere sahip bir insanın böyle bir projede yer almak istememesini anlayabildiğini ve buna saygı gösterdiğini düşünüyorum.
1: Bu işi almak istememesine rağmen sonunda haçın hesaplamalarını yapmayı kabul etti.
9: Büyük babam hesaplamaları yaptı çünkü burada insan hayatı söz konusuydu. Bu haç her halükarda dikilecekti ve doğru hesaplanmazsa yıkılıp insanların ölümüne yol açacaktı. Bu yüzden haçın hesaplamalarını üstlendi ve anlaşma için iki şart koştu. Adı bu eserle hiçbir zaman ilişkilendirilmeyecekti. Ve para almayacaktı.
1: Mühendis, betonun çekme dayanımını artırmak için içine çelik germe halatlarının yerleştirilmesine dayanan öngerme tekniğinin kullanılmasını önerdi. Haçın dengesini korumak amacıyla kolların inşasının da eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyordu. Ayrıca bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapının yıkılmayı önleyecek ölçüde esnek olması gerekiyordu.
2: Bu hiç de basit bir mesele değildi ve tahmin edilebileceği üzere bu proje mimarlar, mühendisler ve diğer uzmanlar tarafından çok sayıda akademik çalışmaya konu edildi.

0: Bu devasa dini yapı Guadarrama Dağları'nı ziyaret eden herkesin dikkatini çekecek büyüklüktedir. Açık havalarda bu haç başkentin bazı noktalarından bile görülebilir.
1: Bu haç aslında çevresindeki her şeye hükmetmesi amacıyla tasarlandı.
0: Rodrigo Delso, bu haçın çevre üzerindeki etkisinde rejimin ve mimar Diego Mendez'in nasıl bir rol oynadığını araştırdı.
2: Mimar, haçı özellikle kayanın içinden yükseliyormuş gibi görünecek biçimde tasarladı. Amaç, onların Haçlı Seferi adını verdiği olayın anıtını doğadan ve dinden doğan doğal biçimde bütünleşmiş ve kusursuz bir uyum içindeymiş gibi göstermekti ve bu amacına ulaştı.
0: Diego Mendez mimarlık ve din aracılığıyla vahşi ve asi doğaya boyun eğdirmek istiyordu.
2: Güzel bir ormanın içinden ilerliyorsunuz ama birden karşınıza devasa bir haç çıkıyor. Ardından karanlık dağın içine giriyorsunuz. Siyah mermer döşemeli bu mekan, mimarın kendi ifadesiyle bazilikanın içindeki insanları birer silüete dönüştürüyor.
1: Aslında Düşenler Vadisi bu devasa anıtın içinde kendinizi minicik hissettiriyor.
2: Burası sahne düzeniyle çalışan mimari yapılardan biri. Buradaki karakterlerse Büyük Haçlı Seferi olarak adlandırılan iç savaşın deneyimini yaşamaya çalışan ziyaretçilerdir. Savaşın zorluğunu, uğruna mücadele edilen değerleri, dini, vatanı ve imparatorluğu hissetmeleri amaçlanıyor.
0: Diktatörlüğün en simgesel anıtı olmasına ve Franco'nun bütün süreçlere doğrudan müdahil olmasına rağmen burada onu tasvir eden herhangi bir resim veya heykel bulunmuyor.
3: Arias Navarro, babamdan Franco'yu at üzerinde betimleyen 5 metre yüksekliğinde bir heykel yapmasını istedi. Heykeli buradaki meydana yerleştirmeyi düşünüyorlardı. Babam onlara bu kadar büyük bir meydanın ortasında 5 metrelik bir figürün neye benzeyeceğinin farkında mısınız? Çiftliğin bekçisi gibi duracak dedi.
0: 1950'lerin sonuna gelindiğinde inşaat tamamlanmak üzereydi. Projenin başladığı 1940 yılından bu yana koşullar değişmişti. Artık rejim de güçlü uluslararası müttefiklere sahipti.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
16: tak. Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Yaklaşık 20 yıl süren zorlu inşaatın ardından Düşenler Vadisi projesi sona yaklaşıyordu. Başlangıcından bu yana şartlar değişmişti. Rejim dünyaya açılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile Vatikan gibi son derece güçlü müttefikler ediniyordu.
1: Dolayısıyla 1959 yılına gelindiğinde iyilerle kötüler, doğru dinle yanlış din, iyi İspanyollarla kötü İspanyollar arasındaki ayrıma dayanan söylemi sürdürmek artık çok zordu. Rejim sonuna kadar bu söylemi koruyacağını söylemişti ama bunu kamuoyu önünde açıkça savunmak artık hiç de kolay değildi. Bu nedenle de bu söylem değişti. Artık buranın kazananların anıtı değil, barışın ve bütün İspanyolların anıtı olması gerektiğiydi.
0: Söylemdeki bu değişiklikle birlikte çatışma sırasında hem milliyetçi hem de cumhuriyetçi cephede hayatını kaybedenlerin naaşlarının buraya gömülmesine karar verildi.
2: Düşenler Vadisi iç savaşın en büyük mezarlığıdır. Burada en az 33 bin kişinin naaşı bulunuyor. Bu naaşlar Büyük Bazilika'nın iki yanında yer alan mezar hücrelerine yerleştirildi.
0: Bazıları hayatını kaybedenlerin ailelerinin talebi üzerine buraya defnedildi. Bunların büyük bir bölümü ise iç savaş dönemine ait toplu mezarlardan çıkarıldı.
19: Burada gömülü olduğu düşünülen yaklaşık 34 bin kişinin en az 12 bin tanesinin kimliği bilinmiyor.
1: Bu naaşlar toplu olarak taşındı. Kutulara en fazla 15 kişinin kalıntısının yerleştirilmesi, kutuların siyah boyanması ve vadiye götürülmesi söylendi. Ardından kutuların üzeri kapatıldı ve böylece iç savaşta ölen bütün bu insanlar görünmez hale getirildi.
2: Mimarın ifadesiyle büyük haçın kolları hemen altında yatan iç savaş kurbanlarının ruhlarını kucaklayan iki büyük kol gibidir. Her iki taraftan ölenleri de kucakladığı söyleniyor. Elbette bu düşünce yapıya sonsuzluk anlamı katıyor. Artık yalnızca din ve doğa değil, bazilikada yatanların ruhları aracılığıyla ölüm ve sonsuzluk da söz konusu diyebiliriz. Bu yapıyı bu şekilde tasarladılar.
0: 2010 yılında uzmanlardan oluşan bir komisyon burada gömülü naaşların durumunu inceledi.
2: Kayaların ve betonun arasından sızan suyun, kemiklerin ve mezar hücrelerinin kaya ve betonla kaynaşmasına yol açtığı tespit edildi. Öyle ki bugün artık birbirlerinden ayrılamıyorlar. Artık onlar da Düşenler Vadisi'nin yapısının bir parçası olmuş oluyor.
0: Burada gömülü olanların kendilerine ait bir mezar taşı olmayacaktı. Ancak iki kişi için bir istisna yapıldı ve buraya defnedildi. Nisan 1959. Milliyetçi cephenin zaferinden 20 yıl sonra Düşenler Vadisi'nin açılışı yapıldı. İç savaşta hayatını kaybedenler için inşa edilen bu devasa anıt Franco rejimine dönemin parasıyla 1 milyar pesetadan fazlaya mal olmuştu.
20: Tanrı ve vatan yolunda can verenlerin anısına yüzyıllar boyunca duaların edileceği, şehitlerimizin ihtişamlı mekanı işte burasıdır. Doğanın, Haçlı seferlerinin kahramanlarıyla şehitlerinin yattığı bu alana yaraşır bir çevre sunmak üzere ayırdığı ebedi bir haç mekanıdır.
0: Burada gömülü 33 bin kişinin yanı sıra José Antonio Primo de Rivera da Düşenler Vadisi'ne defnedildi. Diktatörlüğün tek partisi olan Falange'nin kurucusu savaş sırasında cumhuriyetçiler tarafından idam edilmiş ve rejimin şehidi sayılmıştı.
20: José Antonio Primo de Rivera.
21: Burada!
1: José Antonio Primo de Rivera başından itibaren ölümün ve fedakarlığın taşıdığı sembolizmi desteklemek amacıyla rejim tarafından kullanıldı. No?
0: O tarihe kadar Bazilika'nın ana sunağının önüne ve kendisine ait bir mezar taşıyla gömülen tek kişi o oldu.
20: Tören alayı İspanya'nın dört bir yanından gelen binlerce falangistin toplandığı Cuelga Muros Bazilikası'na ulaştı. Tabut, Düşenler Vadisi Kutsal Haç Bazilikası'ndaki ebedi mezarına yerleştirildi.
0: Rejim her yıl ölüm yıl dönümünde onun anısına tören düzenleyecekti. Ancak 1975 yılında bu anıt mezarda kendisine ait mezar taşı bulunan tek kişi olma özelliğini kaybetti. ...20 Kasım 1975'te Francisco Franco hayatını kaybetti. Ve birkaç gün sonra naaşı Düşenler Vadisi'ne defnedildi.
1: Franco'nun Düşenler Vadisi'ne gömülmesine kim karar verdi?
3: Oraya gömülmek istemiş olsaydı, kimsenin göremeyeceği sunağın arkasına değil, Jose Antonio'nun bulunduğu sunağın önüne yerleştirilirdi.
0: Başlangıçta diktatörün buraya gömülmesi planlanmamıştı. Ancak mezar taşı ölümünden birkaç yıl önce Alpedrete'deki taş ocağında hazırlanmıştı.
21: Franco'nun mezar taşı da burada yapıldı. Ölümünden en az 7 yıl önce yapılmıştı. Sıradan bir mezar taşıydı. Buradaki mezarlıkta onun mezar taşından çok daha gösterişli olanlar var.
20: Guadio'nun tabutu törenle birlikte ailesinin omuzlarında bazilikaya taşındı. Ve sonunda mezarı örten granit levha mühürlendi. Üzerinde yalnızca iki kelime vardı. Tarihe geçecek o isim, Francisco Franco.
0: Diktatör Francisco Franco'nun naaşı 1975'ten Ekim 2019'da mezarından çıkarıldığı güne kadar Düşenler Vadisi'nde gömülü kaldı.
1: Franco'nun naaşı Düşenler Vadisi'ne gömülerek aslında hanedanın ve rejimin devamlılığına dair bir mesaj verildi.
3: Elbette bu karar her şeyini Franco'ya borçlu olan ve muhtemelen ona bir iyilik yaptığını düşünen Kral Juan Carlos'a aitti.
0: Diktatörlüğün sona ermesinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti. Ancak devasa boyutları nedeniyle bu mimari kompleks rejimin İspanya tarihinde bıraktığı izin en belirgin simgesi olmayı sürdürüyor.
2: Burası o dönemde dünyadaki en büyük anıtsal yapıydı. Sadece boyutu düşünüldüğünde de gerçekten devasa bir yapıydı. Haçı bile dünyanın en büyük haçıydı.
1: Baraj gölleri ve barajlar da mühendislik açısından ve temsil ettikleri şey bakımından mega yapılardır. Ancak sembolik bir boyut yalnızca Düşenler Vadisi'nde bulunuyor.
2: Bu kavramsal açıdan mega bir yapıdır. Çünkü rejimin kendisine dair bütün fikirlerini ve iddialarını olduğu kadar İspanyol toplumunun ve vatandaşların nasıl olması gerektiğine ilişkin anlayışını da bünyesinde toplamaya çalışıyor.
0: Yaklaşık 40 yıl süren Franco iktidarı ülkenin kolektif hafızasında derin izler bıraktı.
2: Sonuçta bütün anıtlar bazı anıları ölümsüzleştirmek ve bazı anıları da silmek için yapılır. Bu anıtın amacı da bundan pek farklı değil. Bu anıt tarihin yalnızca bir yüzünü göstermeye çalışıyor ve onu taşlar aracılığıyla betonun içine işlemiş oluyor. Bu şekilde de amacına ulaşmış oluyor.
0: Kompleksin geleceği belirsiz. Bazıları dini bir yapı olarak kalmasını, bazıları tarihsel hafıza müzesine dönüştürülmesini, bazıları ise tamamen yıkılmasını istiyor.
22: Dünyanın dört bir yanındaki anıtlarda hayatını kaybedenlerin isimleri yazılıdır. Burada yatanların isimleri de rahatlıkla buraya yazılabilir.
19: Düşenler Vadisi, Franco rejiminin en büyük simgesi. Hatta belki de onun kadar önemli başka bir örnek yok.
23: Yalnızca İspanya'da değil, dünyanın herhangi bir yerinde, çağdaş mimarlık tarihinde bunun bir benzeri olduğunu düşünmüyorum.
3: Bu yapı, büyük ve kalıcı bir eser yaratma amacıyla inşa edilmişti.
1: Ve şu ana kadar da amacına ulaştı. Bundan sonra bu Franco dönemi anıtının nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Her araba sahibi hayatı boyunca şu soruyu en az bir kere sorar. Arabamı tamir mi ettireyim yoksa yenisini mi alayım? Martin Krause ile Marcus Morden bu arabayı ne yapmalı da bugün bu sorunun cevabını verecekler. Bu arabayı ne yapmalı başlıyor.
1: Marcus'un evine gidiyorum. Marcus aradı az önce. Otomobilinde bir sorun varmış galiba. Bakalım orada neyle karşılaşacağım. Şöyle bir bakıp tutmasını ya da satmasını söyleyeceğim. Merhaba Marcus.
2: Martin merhaba.
1: Beni aradın. Arabanda bir sorun mu var?
2: Bir zamanlar göz bebeğimizdi. Bizim Hansi.
0: Tam ismi Volkswagen Passat 3BG olan Hansi, 2005 model. Benzinli motora sahip bu araba 190 bin kilometrede ve epey yorgun görünüyor. İşin kötü yanı ise aracın muayenesinin birkaç hafta içinde bitecek olması.
1: Sadık bir dost da diyebiliriz.
2: Evet.
1: Bu kasanın son yıllarından olduğu aşikar. Aynada sinyal var. Passat 3'ün BGP serisinde büyük bir güncelleme yapılarak eski modellerdeki sorunlar çözülmüştü. Aldığında bir üst kasası çıkmış olsa da herhangi bir yeni sorunla karşılaşmamak için bilerek eski modeli aldığını düşünüyorum.
2: Görüntüsü, boyası falan bizim için hiç önemli değil. Araba çalışıp yürüsün yeter. Sloganımız bu. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Çünkü muayeneye girecek, değil mi?
2: Evet, yakında bitiyor.
1: Tamam. Kozmetiği.
2: Evet, evet. Evet, birkaç sorun var.
1: Kronik sorunlar göze çarpıyor. Şu çamurluk ağzı biraz çürümüş.
2: Evet, evet ama o kadar da kötü değil. Ama muayene memurunun hoşuna gitmeyecektir.
1: Bu arabayı bu şekilde muayeneden geçiremeyiz. Peki ya bakımları? En son ne zaman yapıldı?
2: Bakım mı? Bildiği tek usta muayene istasyonundaki ustalar.
1: Tamam.
2: Onun haricinde her şeyi kendim yaparım.
1: Servis ve yağ değişimi dışında mı?
2: Yağ değişimini de.
1: Hangi sıklıkla? Dürüst
2: pek
1: ol.
2: Sık değil. 12 sene önce.
1: Tanrım. Açıkçası Marcus'un arabanın hiç servise gitmediğini gururla söylemesine nutkum tutuldu. Aşırı derecede ihmalkar. Beni çileden çıkardı.
2: Bir de kimseye tavsiye etmeyeceğim bir şey daha var. Araba üstüme devrilmesin diye dua ederek arabanın altında 2 gün geçirmeyin.
1: Arabasını kendi tamir etmek isteyenleri uyarayım. Sakın bu işi küçümsemeyin. Arabada birçok şeyi kendiniz yapabilirsiniz ama bir iş özel bir ekipman falan gerektirdiğinde örneğin amortisör yaylarını ve frenleri değiştirmek gibi işleri daima profesyonellere bırakın. Zira o yay yüzünüze çarpacak olursa gözünüzü ambulansla açarsınız. Kilidin yanında da ufak bir çürüme
2: evet,
1: başlamış.
2: Evet.
1: Kesinlikle elden geçirilmeli. Durduğu yerde düzelmez bu.
2: Bazı şeylerin zamanı gelene kadar biraz beklemeleri gerekir.
1: Ama böyle bekletince zaman da işliyor.
2: Evet.
1: Ve artık üretimi olmayan bir arabanın
2: evet.
1: Bagaj kapağını bile bulamıyorsun sonra.
0: Passat'ın bu modeli zamanında çok fazla satsa da artık iyi parçalar hem çok nadir hem de çok pahalı. Bu sebeple düzenli bakım çok önemli.
1: Bir de Hans her işe koşturabileceğini aile üyelerinden.
2: Evet, sevgi bunu gerektirir.
1: Ha, tamam, o zaman iç güzellik de önemli.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bir küçük sorun daha. Ön camda ufak bir çatlak görüyorum. Görüş açını engelliyor. Umarım tam kapsamlı kaskon vardır.
2: Evet evet, onu kasko karşılıyor.
1: Var mı?
2: Evet.
1: Harika. Muafiyetin tutarı kaç?
2: 150.
1: 150.
2: Evet.
1: Tamam. Hafif gaza basabilir misin?
2: Tamam.
1: Sesini de duymak istiyorum. Sanki egzoz sisteminde bir sorun var gibi.
2: Doğru. Egzoz, evet. Birkaç kez kendim yama yapmıştım.
1: Birkaç kezden kastın?
2: Evet, galiba 3 ya da 4 kez.
1: Tamam.
2: Evet, hep kelepçe attım. 2 senede bir.
1: Bak, bu çok
2: ilginç. Her muayenede yeni yeni kelepçeler ekledim.
0: Bu şekilde muayeneden geçmez.
2: Sürdürülebilirlik benim için çok önemli.
1: Hı-hı.
2: Evet, önemli olan yürümesi.
1: İyice çıkmaza giriyoruz gibi. Elimde çamurluk, ön cam ve egzoz sistemi var. Tamir edebilir miyim bilmiyorum. Tamir edemezsek hazin sonu kabul edeceksin. Değil mi?
2: O zaman son çare zaman... Hansi'ye veda edeceğiz galiba.
1: Bütçem ne kadar?
2: Yaklaşık 8.000.
1: 8.000.
2: Ha bir artı de şey, araba. Hansi kaça giderse işte. Evet. Yenisi buna benzer olmalı.
1: O zaman bir test sürüşüne çıkar.
2: Kaderimiz senin ellerinde. Biz Hansi'yi istiyoruz. Değiştirmek istemiyoruz, anlıyor musun?
1: Ama bizi neler beklediğine dair söz veremem. Tamam mı?
2: Bize haberdar edecek misin?
1: Hayır. Bundan sonra kaderine boyun eğeceksin.
2: Tamam. Ağlamamak için zor duruyorum. Birileri Hansi'yi benden, bizden alacağını söylese kendimi tutamaz, çıkıra çıkıra ağlardım. Evet, o adeta ailenin bir üyesi gibi oldu. 18 senedir bize muhteşem bir yoldaş oldu. O olmadan çoğu şeyi yapamazdık.
0: Marcus Morden yukarı Frankonya'da. Coburg'da ilk arabaya bakmaya gidiyor.
3: Bud Staffelstein'dan Alina beni aradı. Elinde eski bir polo varmış. Onunla ne yapacağına karar verememiş. Arabada anne babasının da söz hakkı varmış. Gidip ne durumda diye bakacağım. Bakalım neler olacak mı? Merhaba hanımlar.
4: Merhaba.
3: Ne güzel bir cevhermiş bu.
0: Bu Polo TDI 2002 model ve artık yaşlılık belirtileri gösteriyor. 217 bin kilometredeki bu araç Marcus'un incelemesini cesurca karşılıyor.
3: Bu arabalar çok çabuk çürür. Ön tarafta izlerini görebilirsiniz.
4: Evet, öyle.
3: Parmağım bile giriyor. İçine bakalım. İçi güzel, fena değil.
4: Evet.
3: Köpeğiniz var galiba.
5: Dedemizin de köpeği vardı, evet.
3: Anladım.
4: Evet.
3: Kokudan belli oluyor. Kapıdaki çürüğü de gördüm. Hiç kazaya karıştı mı?
4: Pek sayılmaz, hayır, kazası yok.
3: Arkaya da bir bakalım. Kafalıklardan biri eksik. Ne yaptınız onu?
4: Evet, araba daha önce dedemlerdeydi. Arabayı onlardan aldım ve aldığımda yoktu.
3: Burada ne var? Köpek kemirmiş.
4: Evet.
3: Tamam. Kesinlikle kabul edilemezsin. Biri arkada kemirini bağlamak istese, bakalım köpek başka neler yapmış. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. O yüzden arabaya köpek bindireceğinizde arkaya bir sepet koyup köpeğinizin kemerini bağlayın. İyice zapt ettiğinizden emin olun.
0: Kusur listesi uzuyor. Bakalım motor geçer not alabilecek mi?
3: 1.4 TDI motorları daima kuvvetlidir, sağlamdır, kolay bozulmaz. Yakıt harcamaları düşüktür. En çok ihraç edilen motorlardan biri. Motorun durumu harika. Yüksek kilometrelere kadar gider. 220 binde ama saat gibi çalışıyor. Özellikle bu modelde kronik direksiyon arızaları olabiliyor. Otoyolda hiç fark ettiniz mi bunu? Birçok kullanacağınla.
4: Özellikle de virajlarda bir anda geri tepiyor ve insanı huzursuz ediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Peki ne diyorsun? Araba kalsın mı istiyorsun?
4: Evet, istiyorum çünkü araba dedemden kalma. Ve ilk arabam. Yıllardır bu arabayı kullanıyorum. Bu yüzden önemli.
3: Ama galiba annen değiştirmeni istiyor.
5: Evet, benim için güvenlik çok önemli. Dürüst olmak gerekirse yeni bir araba almasını isterim. Her gün Würzburg'daki üniversiteye 120 kilometre yolu yapıyor. Ve bu arabadan dolayı razı gelemiyorum. Evet.
3: Şimdi özetle hala güzel bir araba olduğunu söyleyebilirim.
4: Evet.
3: Ama kaldırıp daha ayrıntılı inceleyerek karar verebileceğim ancak... Tamir mi edilecek yoksa yenisi mi bulunacak?
4: Tamam.
3: Direksiyon ne durumda bilmiyorum. Frenlerde bir sorun var mı onu da bilemiyorum. Eğer çok fazla şey çıkacak olursa tamir etmek gereksiz olacaktır. Eğer tamir edemezsek.
4: Evet.
3: Aklında ne var söyle.
4: Evet, kesinlikle küçük olsun. Böylece rahatça sürebilirim. Yine bu markadan olabilir. Tabii bütçem yeterse daha üst markalara da geçebiliriz. Ve tabii klimasının da çalışması lazım. Belki kış için ısıtmalı koltuk da olabilir. Bir de telefonuma bağlayabileceğim bir şeyler. Ayrıca daha güvenli olabilir. Böylece daha rahat sürebilirim.
3: Sıra geldi önemli soruya. Bütçemiz nedir?
5: Alina biraz para biriktirdi. Evet. Biz de ona destek olacağız tabii. Galiba 15 bin euro çıkarabiliriz. Evet.
3: Vay canına, 15 bin gayet iyi bir rakam. Elim bayağı rahatlar. Bunu da satarsak galiba 1.000-1.500 de oradan gelir. Yani bütçemiz 16 bin diyebiliriz bu şartlarda. Elimden geleni yapacağım.
4: Sağ ol.
3: Tamam mı?
5: Sağ olun Marcus.
3: Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederiz.
3: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
0: Test yürüyüşünde başka bir arıza baş göstermezse araba 1.500 euroya satılabilir.
3: Araba dizel. Benzinli olsa motorun nasıl çalıştığını, doğru düzgün çalışıp çalışmadığını söyleyebilirdim. Bunu ya sesinden anlarsınız ya da gaza bastığınızda devir göstergesinden. Düzgün mü çalışıyor yoksa silkeleme var mı diye. Benzinli motorlarda bir silkelenme varsa sorun egzantrik kayışında, bujilerde, ateşleme sisteminde ya da yakıt sisteminde olabilir. O yüzden dikkatli olmalısınız. Direksiyonda sorun olduğu aşikar. Dişlisinde bir arıza olduğundan eminim diyebilirim. Ama bu şekilde sürmek çok tehlikeli. Bakalım frenler nasıl? Fren yapalım mı? Fren yapıyor. Muhteşem olmasa da frenler çalışıyor.
0: Yani yapılacaklar listesine çamurluk ve emniyet kemerlerinin yanı sıra direksiyon ve frenler de eklendi.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: Takoma. Değerinde trinksak. Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank
13: kartıma din. Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın
11: en kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Münih'te ise ustamız Martin, Hansi'nin sınırlarını test ediyor. Bu otomobil 12 senedir servis yüzü görmemiş.
1: Çok etkilendim doğrusu. Bunun mümkün olacağını sanmıyordum. Araba çok güzel gidiyor. Frenleri de iyi, direksiyonu da bırakabiliyorum. Fren yapıyorum ve araba sağa ya da sola çekmiyor. Takırtı falan da yok. 12 senedir doğru düzgün bakım yapılmayan bir otomobilin bu şekilde olması gerçekten inanılmaz. Lütfen bunu gören başkaları da cesaretlenmesin.
0: Az kaldı. Şu ana kadar tamir listesinde hurda haldeki egzoz sistemi ve çamurluktaki çürükler var.
1: Artık emin ellerde. Umarım manifoldun cıvataları uçup gitmez. Yoksa başımız belada demektir.
0: Son inceleme için Andreas Deterbeck'in tamirhanesine gidiyoruz.
1: Bu güzel Passat esasında Passat falan değil. İsmi Hansi.
2: Hansi.
1: Hansi, evet. Hansi. Hansi ailenin bir üyesi.
2: Tamam, anladım. Yürüyenin nasıl?
1: Güzel. Test sürüşü bayağı olaysız geçti. Takırtı tukurtu yok. Motor düzgün çalışıyor ama yine de birkaç sorunumuz var.
0: Hansi 12 senedir servise gitmediğinden çok normal.
1: Arabanın pek alışık olmadığı olaylar, mesela lifte alınmak, değil mi? Artık her şey ortada.
2: Sen de mi daha şimdi lifte almadın?
1: Yok, ilk kez alıyorum. Haftanın lanet sürprizi.
2: Olsun. Eyvah.
1: Evet.
2: Şu nedir?
1: Saysana.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelepçe.
1: Ne yapmışım?
2: Bir tane de hortum kelepçesi.
1: Şuraya bak.
2: Bir de bir tür dolgu macunu var. Strapora benziyor. Anlayamadım.
1: Bu araba muayeneden nasıl geçmiş hiç aklıma almıyor. Altı çürük olduğu için kelepçelerden biri otoyolda boşa çıksa, arkadan gelen arabaya egzoz parçaları fırlayabilir ve ön camına çarpabilir. Neler olacağını hayal edebilirsiniz.
2: Katalitik konvertörlerden muhtemelen ta buraya kadar aksi değişmesi taktirde gerekecek. Motorda yağ kaçağı pek yok, iyi görünüyor ama şuradaki aks kürüğü yırtılmış.
1: Evet. Onun da elden geçirilmesi lazım. Muayeneden bu şekilde geçmez. İçine toz kaçarsa aks da bozulur ve bir de yeni bir aks masrafı çıkar.
0: İkisi de Passat'ın mekanik kondisyonuna çok şaşırdılar. Hem iyi hem de kötü anlamda.
1: Ama şu yaylara baksana. Üstlerinde en ufak bir pas yok.
2: Yaylar çok güzel görünüyor. Yani arabalarda bile daha kötülerini görmüşümdür.
1: Hani sen benim aksime daha kötü çıkmasını bekliyordun.
2: Geçmişini düşünürsek daha kötü bekliyordum.
1: Araba iyi çıktı.
2: Altı da çok güzel duruyor.
1: Evet tabii ama işlevsellik açısından sorun çözülmüş.
2: Kaç kelepçe vardı?
1: Bu arada bunları sakın evinizde denemeyin.
0: Arızalar teşhis edildi. Sıra geldi ciddi hesaplamalara.
2: Bu sefer arabayı komple bakım alıyoruz. Polen filtresi, yakıt filtresi, bujiler, elbette fren hidroliği. Tabii bir de egzoz sisteminde bir sorunumuz var.
1: Evet.
2: Susturucu ve arka egzoz da değişecek. Tamir kiti de alacağız.
1: Elbette.
2: Bir de çamurluğu ne yapacağız? Söyle bakalım.
1: Andy, aklıma bir şey geldi ama bunun hiç sana göre olmadığını biliyorum. Ama senden bir iyilik isteyeceğim. Bir çamurluk alacağım. Tamam mı?
2: Orijinal mi?
1: Yan sanayi. Lütfen onu tak.
2: Tamam ama aramızda.
1: Aramızda. Söz. Yan sanayi parçaların artıları ve eksileri olabiliyor. Gerçi tek artısı ucuz olması. Eksisi ise tam oturmaması ama yine de bir şekilde oturuyor.
2: Güzel. Şu an 3500 Euro'dayız. Kasko ön cam için 1000 Euro vereceğinden onunla düşeriz.
1: Araştırma yaptım. Yaşına ve kilometresine rağmen iyi durumdaki arabaları 3000 ila 3500 Euro'ya satıyorlar. Ama bu arabaya hiç temiz bakılmamış. Yani 2500'e falan satabiliriz. Bir de 8000 euroluk bütçesini düşünürsek elimizde 10.500 euro oluyor. Buna benzer yeni model bir Passat bulmak ve o arabanın da sorunsuz çıkması

0: olması neredeyse imkansıza yakın. O yüzden Hansi'yi tutup tamir edebilirsek gerçekten çok mutlu olurum. Üstelik arabanın yürüyeninde öyle aman aman bir sorun görmedim ben. Bence gayet iyi durumda. O yüzden kalsın derim.
1: Kalsın.
0: Tamir ederim.
1: Hallederiz.
0: Harika.
2: Ama önce uzmanımız Martin'in gerekli yedek parçaları bulması gerekiyor.
0: Serviste orijinal çamurluk fiyatı 1300 Euro'dan fazla. Bu kesinlikle söz konusu bile olamaz. Ben bir çamurluğa 1300 veremem. 150 ila 200 Euro'luk seçeneklere bakacağım diyen insanlardanım. Markus arabanın tamamen kusursuz görünmesiyle ilgilenmiyor. Yalnızca orijinal görüntüsünün korunmasını istiyor. O yüzden yan sanayi bir çamurluk söylüyorum. Yani çamurluğu oturtmak için biraz uğraşacağız. Bu tür parçalarda sorun çıkabiliyor ama epey tasarruf edebiliyorsunuz. Orijinal parçalar tabii daha iyi oturuyor ve daha kaliteli oluyor.
2: Markus da bu ihtiyar arabanın ne durumda olduğuna bakmak istiyor. Bunun için de mekanik ustası Basti Gartner'dan yardım alıyor.
3: Merhaba.
4: Merhaba, ne haber?
3: Bu da nedir?
4: Alina'nın minik arabası. Arabayı parçalamadan önce şunları bilmelisin.
3: Hı-hı.
4: En az 2 sene daha kullanılır. Hı-hı. Sağlamlık açısından.
3: Dayanır mı, dayanmalı mı?
4: Dayanmalı.
3: Ha.
4: Tamir edebilirsek de.
3: Tamam.
4: Tamam Basti. Çamurluk. Evet, parmağını uzat.
3: Parmağa şöyle. Gerek yok. Değişmesi
4: Gördün
3: gerekiyor.
4: Mı?
3: Artık kullanılamaz Güzel. Halde.
4: Tamam. Sol köşeye baksana.
3: Aa. İlginç. Bu nasıl olmuş? Köpeği falan mı var?
4: Evet, kemirgen bir köpek. Umarım oturan yoktur oraya.
3: Kafalığı da mı yemiş yoksa?
4: Hepsini yemiş olmalı. Büyük bir köpek galiba. Yaylara ne diyorsun? Galiba onları da değiştirmek gerekecek. Baksana. Aşırı derecede paslanmışlar. Kırılacak olurlarsa yerlerinden fırlayıp tekerlere sıkışabilirler. Otoyolun ortasında kala kalırsın. Felaket. Zaten kırılmak üzereler. Tutmanın hiçbir anlamı yok.
3: Evet.
4: Direksiyona da bakmak istiyorum. Öyle tutsana. Aa, şuradan çıkmış.
3: Evet dur.
4: Arkadan
3: dur.
4: Da hissediliyor değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet harika. Belli oluyor. Evet çok sert.
4: Bunu hiç istemiyordum işte. Bu kötü oldu. Kapalı merkez direksiyon. Şöyle düşün. Direksiyondan aşağı bir çubuk iniyor. Çubuk... Vites kutusuna gidiyor. Sonra elde edilen güç çubuğa iletiliyor. Bu güç de sağ ve sol tekerleklere. Bu sistemde bir şey arızalı. Kapalı merkez olduğundan arıza nerede tam olarak söyleyemem. Ama değiştirilmesi lazım. Muhtemelen buradan çıkacak masrafa göre geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyeceğiz. Başlıyorum. Direksiyon merkezi lazım. Sökmesi, takması, parçalar dahil 1200'e mal olur. Yaylar, arka aks, egzoz sistemine de ihtiyaç olacak. Sonra emniyet kemeri de lazım. Bir de kafalık var. %10'a gider. Henüz boya masraflarını konuşmaya başlamadık bile farkındaysan.
3: Evet.
4: En azından muayeneden geçirebilmek için yeni bir çamurluk alıp boyatmak lazım. O da yaklaşık 1000 tutar. Yani üstüne birkaç şey daha çıkar tabii. Şimdiden 1200, 1400... 1500, 1600, 2000, tamir masrafları yaklaşık 3500 tutacaktır. Arabanın ederini düşünecek olursak, söyle bakalım sence kaça okuturuz bunu? Yaklaşık olarak bir rakam versene.
3: 1500 euro.
4: Sence o kadar eder mi? Beklentimi küçük tutacağım. 1000 diye düşüneceğim. Sağlamlık benim için önemli ama sağlamlıktan önce güvenlik geliyor.
3: Evet ama bununla mümkün değil.
4: Arabayı tamir etmeye başladığında birkaç sorun daha çıkacaktır. Direksiyonu da sökmek gerekecektir. Bağlantı çubuğu gerekecek. Her şey birbirine bağlı. Motora bakmadık bile. Gerçi yaptırmaya değmez. Bu araba pek klasik sayılmaz. Üstelik yatırım yapmaya değecek. Özel bir model de değil. Bir noktada sınırı çizmek gerek. Bence bu kadarı yeterli. Bu durumda arabayı satıyoruz.
3: Evet bence de işe yaramaz.
4: Kesinlikle. Yazık oldu. Benden sana bir üzgün yüz. Tamir etmeyi isterdim. Dostum. Her şey için teşekkür
3: ederim.
4: Ama
3: arabayı geri alacaksın değil mi?
4: Alacağım alacağım. Yarın satmak istiyorum. Bir şekilde.
2: Ertesi gün Hansi için Münih'teki kurtarma operasyonu başlıyor.
0: Ben de biraz yardım edeceğim. Muayene tarihi yaklaştığından biraz baskı altındayız. Arabanın muayeneye girmesi lazım.
2: Usta tamirci Kai de Martin'le Andy'ye desteğe geliyor.
0: Hala gıcır gıcır.
1: Hangisi?
0: Diskler.
5: Evet, onu ben de fark ettim. Çok az paslanma olsa da yepyeni duruyor.
0: Değiştirmişler.
5: Evet, güzel görünüyor.
1: Kendi yapmıştır.
2: Ancak asıl sorun mafsal toz lastiği, yani aks körüğünde.
5: Planımız bunları vurup çıkararak yenilerini takmak.
0: Sen onları çıkar, ben de buradan tutayım.
5: O da olur.
2: Ama söylemesi kolay tabii.
5: Böyle olmayacak.
1: Böyle olmayacak.
5: Vites kutusu çok büyük.
0: Passat oldukça kaliteli bir araba. Ama tasarımcılar mekanik konulara fazla kafa yormamış. Çıktı. Harika.
2: Artık asıl işe başlayabilirler.
0: Eğer yağsız kalırsa bu parçalar çabucak bozulabiliyor. Sonra da akslar ötmeye başlar ve bir de arabada titreme yapar. Öyle olduğunda parçayı komple değiştirmeniz gerekebilir. Yanımda yeni bir körük getirdim. Bu yüzden parçanın sökülmesi gerekiyor. Çünkü körüğü bu şekilde güzelce oturtamayız.
5: Aks oldukça güzel.
2: Ama takmadan önce eski egzoz sisteminin de sökülmesi gerekiyor.
0: Şu an paslanmış vidaları gevşetmeye çalışıyorlar. Neyse ki aksı sökebildik ve egzoz sistemine arkadan erişebiliyoruz. Egzoz da bayağı paslanmış. Öndeki civata diğerlerine benzese de gevşetmek için herhangi bir yiv yeri yok. Yani somunu gevşetemiyoruz. Bu yüzden kesmemiz gerekecek.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
14: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
15: tak. Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Coburg'daysa otomobil uzmanımız Markus arabayı satmaya çalışıyor.
4: Sana bu cevheri getirdim. Bir bak bakalım. Polo 1.4 dizel.
18: Tamam.
4: İyice bir incele.
2: Polo'nun daha güzel günleri olduğunu biliyoruz. Ama yedek parça olarak istiyorlar. Özellikle de motorunu.
4: Bak Hasan, beni iyi dinle. Buraya gelir misin? Bak, para konuşmadan. Şunu bir duymanı istiyorum. Bak, motorun sesi nasıl dinle. Hem de 200 bin kilometrede ve saat gibi. Duydun değil mi? Ama tek bir kusuru var. Direksiyon rafı bozuk. Ama ihraç etmek için muhteşem bir parça olabilir. Rahat satarsın.
18: Evet, çünkü motoru 1.4. Hemen sorayım, aklındaki rakam nedir?
4: 2000 diye düşünüyordum. Hadi çok şaşırma diye biraz daha düşebilirim ama...
18: Tamam.
4: Yani sana 1500 diyeyim. Çünkü epey bir şeyini düzelttik.
18: Markus, açıkçası 1500 euro benim için çok yüksek. Özellikle de kilometresini ve durumunu göz önüne alırsak...
4: Peki tamam. Sen ne vereceksin?
18: 1000 euro.
4: Ya, 1000 kurtarmaz. Bak dinle. O zaman ortada buluşalım. 1250 diyelim mi? Bir de yemin ederim sonraki arabada daha fazla pazarlık yapacağım.
18: Anlaştık.
4: Ne dersin? Harika, güzel anlaşma oldu. Hoşuma gitti. İşte ruhsatı. Teşekkür ederim. Artık toplam bütçem 16.250. Güzel bir başlangıç oldu ama yine de iş zor olacak. Aline'ye göre bir araba için her şeyi yapacağım.
2: Unutmayın, istek listesinde birçok özellik istenen BMW ve Audi'ler de var.
4: Alina ve annesi bana zor bir görev verdiler. Alina lüks segment spor bir otomobil istedi. Annesi de güvenli olsun istiyor. Daha kompakt, daha az yakan bir araba istiyor. O yüzden ikisinin de gönlünü almak için iki araba bulacağım. Ve bakalım sonuç olarak neyle karşılaşacağım.
2: Neyse ki Markus'un güvenebileceği oldukça geniş bir galerici çevresi var.
4: Fabia için aramıştım.
5: Evet.
4: Görebilir miyim?
5: Anahtarı burada. Araba tamam. Hazır. Bir bak istersen.
4: Evet.
5: Bu 2021 model bir Skoda Fabia. 26 bin kilometrede. Monte Carlo serisi. İkinci el.
4: Üstünde kışlık lastikler var.
5: Evet.
4: Yazlık lastikleri var mı?
5: Şanslısın, tamirhanede.
4: Tamam. Yani müşteri sürekli değiştiriyor muymuş?
5: Aynen öyle.
4: Kışın yaz lastiklerini jantlardan söküp yazın tekrar takarlar. Böyle olunca ne olur jantları lastik sökme takma makinesine her koyduklarında lastiği janttan sıyırabilmek için araya levye falan sokarlar. Bu da jantlarda ufak tefek hasara sebep olabilir. Ben böyle yapmam. Daima kışlıklar için yeni bir jant takımı alırım. Böylece iki set jantım olur ve kullanırım. Bu Skoda Polo ile neredeyse aynı sayılır.
5: Tamam.
4: Daha ucuz. Kazası var mı peki?
5: Bildiğim kadarıyla kazası tamam. Yok.
4: Bunu beğendim. Özel Monte Carlo serisini yani. İçindeki kırmızı dikişlere bayıldım.
2: Görünüm açısından beklentileri karşılıyor.
4: Şu an pazarlık yapıp fiyatı düşürmek zor olacak çünkü araba gerçekten temiz.
2: Peki ya teknik açılardan?
4: En son ne zaman bakım yapıldığını söyleyebilir misin?
5: Servis kitapçığına bakmam lazım.
4: İyi olurum. Bilgisayardan baksana çünkü artık çoğu arabanın tamam. Fiziki servis kitapçığı yok. Artık dijital servis kayıtları oluyor. Satıcılardan çıktısını isteyebilirsiniz. Bilgiler dijital ortamda. Ne zaman bakım yapılmış görebilirsiniz.
5: Kontrol ettim. En son 3000 kilometre önce yağ bakımı yapılmış. Yani daha dolmamış.
4: CarPlay özelliği var mı?
5: Evet.
4: Bir bakalım. Çünkü artık şu arabada CarPlay olsa da aktivasyonu yapılmamış olabiliyor. Aktivasyon da 200-300'e mal oluyor. CarPlay'i telefonuma indirdiğimde telefonumu arabadaki ekrana yansıtıp müzik, mesajlaşma, bütün uygulamaları kullanıp arama yapabiliyorum. Bu da gerçekten her şeyi kolaylaştırıyor. Tahmin ettiğim gibi satıcının aktive ettirmesi lazım çünkü Alina bu özelliği istiyor. Kliması güzel. Çok fonksiyonlu direksiyonu var. Adaptif hız sabitleyici de var. Bütün bu özellikler gerçekten güzel.
2: Test sürüşü, konfor ve sürücü asistanı özelliklerinin çalışıp çalışmadığını gösterecek.
4: Bence içi çok güzel. Uzunluğu yalnızca 4 metre. Ama içinin genişliği kesinlikle muazzam. Çok rahat bir araba.
2: Arabanın sürüş keyfi de uzmanımızı epey etkiliyor.
4: 1 litre motorun çekişi gayet güzel. 1 litrelik motorun birkaç avantajı da var. Hem kaskosu hem de vergisi düşük. Üstelik yakıt tüketimi de ona göre. Bunlar da tam Alina'ya göre tabii. Sürmesi çok keyifli. Bayağı keyifli. İddialı bir aday diyebilirim. Fiyat bakımından bütçemi biraz aşıyor. Yani sıkı pazarlık etmem gerekecek gibi.
2: Skoda'nın 16.390 euroluk fiyatı bütçeyi 140 euro aşıyor.
4: 3 sorunumuz var.
5: Söyle.
4: İlkini duymak hoşuna gitmeyecek.
5: Tamam.
4: Fiyatı. Bunu konuşmalıyız. Sonra CarPlay özelliği yok. Hı-hı. Aktif hale getirilmemiş. Bu yüzden bazı şüphelerim var. Herhalde onu açtırırsın öyle değil mi?
5: Onu da konuşuruz. Olur.
4: Bir zahmet açtırıver. Tamam. Teşekkür ederim. Sonra yedek jant olmadan sürekli lastik değiştiriliyor olması iyi değil. Böyle olmaz. Eminim ki depomda bana verebileceğin bir set jant vardır. Böylece iki set jant olur. Sürekli lastik söküp değiştirmek zorunda kalmaz.
5: Tamam. Bence. Depoya
4: ama
5: bakabilirim.
4: Çok iyi olur.
5: Evet.
4: Evet. Fiyatı. Aslında fiyatı gayet makul. Hı. Ama bir mazimiz olduğu için düz 16'ya bırakmanı isteyeceğim.
5: Benden lastik istiyorsun, CarPlay istiyorsun, bir de ama pazarlık
4: bak,
5: mı yapıyorsun?
4: Lastikler zaten fiyata dahil.
5: Evet.
4: CarPlay'ı açtırmak zorundasın zaten.
5: O zaman CarPlay ve jant mı?
4: O zaman CarPlay ve tamam. Jant diyelim mi?
5: Tamam.
4: Hepsi 16 bin. 16 bin hadi.
5: Anlaştık, tamamdır.
4: Tamam. Evet. Arabayı birkaç gün sonra alıp Alina'ya göstermek
5: evet.
4: istiyorum. Sonra da karar vereceğiz. Bu senin için de uygun olur mu?
5: Olur, öyle yapalım.
4: Tamam, harika.
5: Tamam, anlaştık.
4: Teşekkür ederim. Alina'ya hem spor hem de ekonomik bir araba olan Fabia'yı çok iyi bir rakama bağladım. 16 bin. Şimdi de bir serisine bakmak için BMW'ye gidiyorum. BMW 1 serisi bize neler sunuyor?
19: 136 beygirli klasik bir 1.18. Tamam. Trafiğe çıkış tarihi 2020 Aralık. 31 bin kilometrede yani sıfır gibi. Kondisyonu harika. Kazası harika. Da yok. Gayet iyi bence.
4: Görüntüsü Skoda Fabia'dan oldukça farklı tabii. Balataları hala iyi durumda. Arka fren disklerinin paslanması normal. Çünkü fren gücünün yalnızca 1/3'ü arkadadır. 2/3'ü öndedir. Bu yüzden arka frenler pek fazla kullanılmaz.
19: Aynen öyle.
4: Arkadaki diskler daha paslı. Arabada hoşuma gitmeyen şey ise şu siyah jantlar. Siyah araba üstüne siyah jant. Hiç sevmem. Ama elinde bu modelden bir sürü var. Bir şeyler yaparız herhalde.
19: Bir şekilde hallederiz. Tek sorunuysa kolayca çözeriz. Merak etme.
4: Şurada da birkaç çizik var. Pazarlık açısından elimi rahatlatacak. Çizikler ve lekeler çok da sorun değil aslında. 2 dakikada çözülecek işler ama pazarlık açısından elimi rahatlatıyor. İçine de bakalım. Koltuklarda birkaç leke görüyorum.
19: Gayet normal.
4: Çok sorun değil. İçi ilk bakışta oldukça geniş. Kaputu açabilir miyiz? Motora da bakmak
19: elbette
4: istiyorum dostum.
19: Elbette açabiliriz.
4: BMW'de motor hacmini küçültmeye başladılar. Bu 3 silindirli bir motor değil
19: evet.
4: mi? Skoda Fabia'nın motoru sadece 1 litreydi.
19: 1.5 litre.
4: Evet, ilk izlenimim güzel bir araba olduğu yönünde. Alina'nın hoşuna gidebilir. Hem spor hem lüks segment. Oldukça güçlü bir aday. Bunu söyleyebilirim.
2: Sıra geldi test sürüşüne.
4: Kalite açısından BMW'nin Skoda'nın birkaç adım önünde olduğunu söylemek mümkün. Hem plastik parça sayısı az hem de tipi daha güzel. Isıtmalı koltuk harika. Tam istediği gibi. Ne yazık ki Fabia'da bu yoktu. Ama daha önce de fark ettiğim üzere bu arabada CarPlay yok ve Alina onu çok istiyor. Yani bu sorun olabilir. Şerit takip uyarı sistemi de var, görebiliyorum. Bu da annesinin istediği güvenlik özelliklerini karşılayan bir şey. Annesi bu özelliğe bayılacaktır.
2: BMW de 3 silindirli bir motor kullanmış.
4: Fabia'dan farkını anında anlıyorsunuz. Fabia'ya kıyasla 40 beygir daha yüksek. Bunu da sürerken rahatlıkla anlamak mümkün. Gözüme çarpan bir diğer şey ise içinin biraz dar olması. Benim boyum 1.90 ve zor sığdım. Tecrübelerime dayanarak BMW'lerde pazarlık payının epey düşük olduğunu söyleyebilirim. Ama belki fiyatı biraz düşürebiliriz. Düşürebilirsek Alina için güçlü bir seçenek olur. İlgimizi çekebilirim.
2: Daha lüks, daha pahalı. Bu araba ise Markus'un bütçesini 740 euro aşıyor.
4: Şu an bütçem çok yüksek değil. 16 bin senin için uygun olabilir mi? Bak çizikler falan var görüyorsun. Bir daha bak. Hep çizik gördün mü?
19: Evet, evet görüyorum.
4: Bak işte burada.
19: Görüyorum.
4: Kapıda vuruk var. Hadi onu görmezden geleyim. Alina da görmezden gelir ama başka bir müşteri geldiğinde onu yaptırman gerek. Jantlardan bahsetmiyorum bile. Az önce değiştiririz demiştin zaten değil mi? Fiyatta nasıl bir orta yol bulabiliriz? Son olur ne?
19: Tamam ama hep ufak tefek kusurlardan
4: tamam
19: bahsediyoruz.
4: Onlar da hep para. Mesela şuraya
19: tamam.
4: Dünya para
19: eğer,
4: isterler biliyorsun.
19: Eğer jantlar bizde yani kalacaksa öyle de olur. Ama 16 belki 16.5'da buluşabiliriz diye düşünüyorum. Yani sen bilirsin.
4: 16.5 pazarlık edebileceğimiz bir rakam.
19: Bu tamam ama anlıyorum. Bu rakam çok beni şey kurtarır. Son rakam.
4: Hem bu arabadan kurtulacaksın hem de yerine yeni bir araba getirebileceksin. Her yerde bir serisi var zaten. Artık satman lazım. Alina için bütçem 16.250. Biraz daha inip el sıkışamaz mıyız? 16.250 hadi ama.
19: Gel hadi.
4: Harikasın, çok mutlu oldum.
19: 16.250 tamam.
4: 16.250 müthiş fiyat. Çok mutlu oldum. Bunu Alina'ya da ileteceğim. Müthiş bir araba. Bir tahminde bulunacak olursam bence Alina BMW'yi seçer. Bense muhtemelen Fabia'yı seçerdim. Hem daha ekonomik hem de bence daha spor bir araba. Ama bekleyip neler olacağını birlikte göreceğiz.
2: Münih'te ise Martin, Andy ve Kai arabanın altında ter döküyorlar. Çürüyüp gitmiş egzoz sisteminden kurtulmaları gerekiyor.
1: Gelmek üzere. Tamam. İşte geldi.
0: Şu an bakır vida kullanıyoruz. Korozyona uğraması kağıt üstünde daha geç olacak gibi duruyor ve böylece istediğiniz zaman rahatlıkla sökebilirsiniz.
2: Eskisi gitti, yenisi geldi. Egzoz sistemi yerine takıldı. Aks da artık tam olarak olması gerektiği yerde.
0: Pekala, tık sesi gelmedi. Böylece gerekli torka ulaşıldığı anlamına gelir. Bunun torku da...
5: 44 Newton metre.
0: 44 Newton metre.
2: Egzozdan sonra çürük çamurluğunda değişmesi lazım.

0: Altındaki pisliğe bakacak olursak, çamurluğun tam da oradan çürümesine şaşmamalı. Davlumbaza gelen pislikler yukarıdaki boşluklardan ve su tahliye kanallarından buraya düşüp birikiyor. Tabii bulduğumda ıslaktı. Arabasını seven herkesin marşpiyerlerin altındaki pislikleri düzenli şekilde temizlemesi gerekir. Tamam. Az kaldırın. Şuradaki boşlukları güzelce kapatmalıyız. Sonra da tek tek vidaları sıkacağız.
1: Aslına bakılırsa aşırı derecede boşlukta yok.
0: Çamurluğu takarken çamurluk ve kapı arasında çok az bir boşluk kalmalı. Böylece kaza esnasında çamurluğun kapının altına kayıp gelmesi engellenir. Aksi takdirde bir insanın kurtarılmasına engel olabilir. Oldu mu?
2: Evet, evet, oturdu evet mu? Oturdu.
0: Tamam.
2: Ama şurada harika ufak bir ayar yapmak gerekecek. Tamam, oturdu.
0: Farklı bir açıdan bakacak olursanız arka taraftan tam oturmadığını görebilirsiniz. İşte yan sanayi parçaların sıkıntısı da bu. Cuk diye oturmuyorlar. Sürekli ama sürekli ayar yapmanız gerekiyor. Bu da epey bir zamanınızı alıyor. Ama çamurluğu tam oturttu. Yeniden güzel görünmeye başladı. Rengini de tutturduk.
3: Hanzi'nin en az 12 senelik bakımsızlıktan sonra ilk bakımı nihayet yapılıyor.
0: Şimdi bunu hep içinize soluyorsunuz. Sonra ortam iyice nemlenince alerji çıktı deyip bir güzel şaşırıyorsunuz. Bu polen filtresi 1 Aralık 2004'te üretilmiş. Toprağa gömsek kesin üstünden bir şeyler yeşerir. Hayatını tehlikeye atan tek şey değiştirilmeyen filtreler de değil. Fren hidroliği de kazaya sebep olup başkalarının canına kast edebilecek bir şey. Bu kabul edilemez. Üçüncü olarak da benim araba pahalı olduğundan bakımlarını yaptırmam diyenler var. Bense benim için değerli olan bir şeye önem verip ona özenle yaklaşırım. Markus'un bu kafa yapısını değiştirmesi lazım.
3: Profesyoneller hava ve polen filtrelerinin yanı sıra fren hidroliği, soğutma sıvısı ve tabii ki motor yağını da değiştiriyorlar. Son olarak da camdaki çatlakla ilgileniyorlar.
0: Merhaba Alex, merhaba Andre. Harika. Ön camı çok hızlı şekilde takmamız lazım. Çatlak görüş açısını kısıtlıyor.
4: Görüş açısında.
0: Aynen öyle. Değişmesi gerek.
4: Kesinlikle değişmeli.
0: Bir tane cam şirketi buldum çünkü ellerinde bu arabanın camı mevcuttu. Bu da zamandan oldukça tasarruf etmemi sağladı. Araba muayeneye gireceğinden zamanımız epey kısıtlı. Arabanın camını hemen taktılar. Cam cuk diye oturdu. Adamların da eli bayağı hızlıydı. Zaten her gün araba camı değiştirmekten başka iş yapmıyorlar.
3: Markus'un kasko şirketi camın parasını ödeyecek. Ona sadece 150 eurosu kalıyor.
0: Harika oldu. Bantlar 45 dakika bir saate çıkabilir herhalde.
4: Evet.
0: O zaman harika. Eline sağlık.
4: Teşekkür ederim.
0: Hızlı bir şekilde hallettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Artık dua edelim de muayeneden kazasız belasız geçsin.
3: İşler ciddiye bindi. Martin elinden geleni yaptı. Ama yeterli olacak mı?
0: Umarım yanlış hesaplamamışımdır. Muayeneden geçemeyeceğiz diye biraz endişeliyim. Eğer başka bir şey bulursa başım belada.
3: Aynı zamanda Coburg'da Markus'un müşterisi Alina bugün yeni arabasına kavuşuyor.
5: Çok heyecanlıyım çünkü eski arabamdan vazgeçip yeni bir arabaya geçme ihtimalim var. Ama yeni araba fikrine de gayet açığım aslında. Olabilir.
3: Markus yaşlı Polo'yu çoktan sattı bile. Ancak ne Alina ne de annesi Diana bundan haberdar.
6: Ben söylediğimde maskeleri çıkarın.
5: Vay be, inanılmaz.
7: İnanamıyorum.
6: Vay be. Tamam, dinle Alina. Seni güzeller güzeli Monte Carlo serisi Skoda ile ve oldukça tarz özelliklere sahip BMW 1 ile tanıştırmak istiyorum.
5: Vay be, fena değil.
6: Nasıl? Hadi ilk arabandan başlayalım, evet, da sana göstereyim. Bu araba da bütçeni aşmıyor söyleyeyim.
7: Harika.
6: Hatta geriye
7: çok
6: az
7: güzel
6: para bile kalıyor. Çünkü sizin arabayı çok ama çok iyi bir paraya okuttuğumu itiraf etmeliyim. Bir tur atmaya ne dersin?
5: Evet.
6: Süspansiyonu hissediyor musun? Bayağı sert.
5: Muhteşem
6: değil mi?
5: Muhteşem.
6: Üstünde spor süspansiyon var. CarPlay özelliği var. Çok fonksiyonlu direksiyon, deri. Bu araba tüm isteklerini karşılıyor bence.
3: Sıra geldi BMW 1 serisine.
6: Bu arabanın ise tek bir eksiği var. Bunda CarPlay özelliği yok.
5: Ben de öyle
6: düşündüm. Yani telefonla ekrana yansıtamayacaksın maalesef. Arka taraf nasıl, yeterince geniş mi?
7: Fabia'dan çok daha dar. Diz mesafesi yok denecek kadar az.
6: Evet, bir de Fabia daha küçük aslında. Ama sürmesi çok keyifli değil mi?
5: Evet, iki arabayla da otoyola çıkacak olsaydık bu bir tık daha hızlı giderdi.
6: Evet, kesinlikle.
5: Kesinlikle.
6: Evet.
3: Alina'nın vermesi gereken zor bir karar var. Bakalım hangisini seçecek? Skoda Fabia Monte Carlo'yu mu yoksa 118i'yi mi?
6: Ne diyorsun? Hangisini seçeceksin?
5: Şey, ilk görüşte Skoda beni çok etkilemişti aslında.
6: Sahi mi?
5: Evet. Ama peki, bu çok daha sportif. O kırmızı koltuklar da çok hoşuma gitti, bilmiyorum.
6: O zaman Skoda mı diyoruz?
5: Galiba evet.
6: Atarım. O zaman yeni arabanla.
5: Teşekkür ederim.
6: İyi eğlenceler dilerim.
5: Gel
6: bir sarılayım.
5: Çok sağ ol.
6: Sana da sarılayım.
7: Teşekkür ederim.
6: Yola koyulma vakti o zaman.
7: Sağ ol. Würzburg'a artık güvenli bir şekilde gidip geleceği için çok mutluyum. Arabanın ona sorun çıkarmayacağını, arabasının bir yerlerde bozulup kalmayacağını ve gece eve güvenli bir şekilde geleceğini bilmek gerçekten çok güzel.
5: Bana yepyeni bir araba bulup geleceğini milyonlarca kez düşünsem tahmin edemezdim. Ama bu da çok güzel bir araba. Sürmesi de aşırı keyifli. İçi de harika görünüyor. Evet, çok da sade. Tüm ihtiyacımı karşılıyor.
3: Münih'te ise araba uzmanı Martin Krause'ye muayeneden çıkacak sonucu bekliyor. Acaba Passat muayeneden geçti mi yoksa yolculuğu burada sona mı eriyor?
2: Evet Martin, ne düşünüyorsun?
0: Hiç bilmiyorum.
2: Tebrik ederim. Hansi muayeneden geçti.
0: Hiç kusur çıkmamış. Yaptık bunu.
2: Geçmiş olsun.
3: Bu olayı kutlamak için Hansi'ye yeni jant kapakları takılıp detaylı bir şekilde temizleniyor. Hayatında ilk kez. Markus'un uzun bekleyişi de böylece sona eriyor.
0: Biraz gergin misin?
8: Evet, hem de çok. Ben biraz heyecanlıyım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Martin'le vedalaştıktan sonra değişik duygular içine girdim. Eğer Hansi giderse içimde çok ama çok büyük bir boşluk oluşacağını hissettim. Bunun terem mi özelliği var mı?
0: İstersen peçete koyabilirsin.
8: Bana neler yapacaksın? Tamam.
0: Galiba sabırsızlanıyorsun.
8: Yok. Bir şeyler duydum. Hansi'nin sesine benziyor. Çok rahatladım.
0: Maskeni çıkar.
8: Harika. Müthiş. Jant kapağı da takılmış.
2: Buyurun, işte arabanız.
8: Teşekkür ederim.
3: Volkswagen Passat 3BG tüm ömrünü hiç bakıma girmeden geçirmiş. Sahibi Markus tüm bakımları kendi yapıyormuş. Martin biraz da yardım alarak bu arabayı çok iyi bir duruma getirdi. Ve fenni muayeneden de geçirmeyi başardı.
8: Muhteşem görünüyor. Gerçekten harika olmuş.
0: İçi de
8: hiç bu kadar temiz olmamıştı. Çok güzel. Harika.
0: Uzun bir süre keyfini çıkarabilirsin. Aileden ayrılmadın.
8: Harika. Çok güzel. Vay canına. Çok etkilendim. Her şey bir yana Hansi geri döndü. Ondan artık umudu kesmiştim. Şu an duygularımı tasvir bile edemiyorum. Önümüzdeki 10 sene bizimle kalmaya devam edecek. Tek kelimeyle harika.
0: O zaman sana, eşine ve köpeklerine keyifli gezmeler diliyorum.
8: Evet. Teşekkür ederim.
0: Güle güle.
8: Hoşça kalın.
0: İşte böyle. Markus çok mutlu oldu. Biz de epey bir emek harcadık ama buna değdi. O mutlu, ben mutluyum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz. Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Amerika'nın en büyük hazinesi. Bu yüzüğün değeri nedir?
1: Muhtemelen yarım milyon dolar değerinde.
0: Asırlardır kayıp olan milyarlarca dolarlık altın. Peki sence daha fazlası da var mı?
2: Hazine kesinlikle orada bir yerde.
0: Yeni ipuçları hazineye giden yolu gösterebilir. Nedir bu? Ne buldun?
3: Bu bir top. Bu bir havan topu.
0: Yaştan yukarıya pervaneleri çalıştırın. Oh, oh. Şuna bak. Bu ahşap. Gemiyi mi bulduk? Bir hafta önce. Şimdiye kadar araştırdığın en değerli gizli hazine hangisiydi? Bu sürekli duyduğum bir soru. Ne de olsa asilerin altınlarını bulmak için İskoçya'ya, parıltılı kehribar odayı bulmak için Rusya'ya gittim ve bakır kitabenin zenginlikleri için Ürdün'deki mağaralara girdim. Ama tüm bunların arasında en değerlisi sadece gerçek değil, aynı zamanda burada, Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. 1715 yılında kaybolan İspanyol filosu. Bu en az konusu kadar zengin bir hikaye. Neredeyse iflas etmiş İspanyol İmparatorluğu'na hükmeden Kral 5. Filip'in fena halde paraya ihtiyacı var. O yüzden kolonilerden 12 define gemisinin yeni dünyaya yelken açması için emir veriyor. Gümüş, altın, mücevher ve tarihi eserlerle dolu filo Havana'dan yola çıkıyor. Bu büyük ihtimalle milyarlarca dolar değerinde bir yük. Günler sonra gemilerden 11 tanesi şiddetli bir fırtına sonucunda batıyor ve hazine Orta Florida kıyılarında dalgaların altına gömülüyor. Bu bölge şu an duruma çok uygun. Yıllar içinde bölgeden milyonlarca dolar değerinde hazine çıkarıldı ama bu gerçek hazinenin yalnızca küçük bir kısmı. Birkaç yıl önce çıktığım heyecan verici bir keşif gezisinde kayıp gemileri araştırmaya başladım ve bu yolculuk beni Florida'nın bataklıklarından, sence bu gemi enkazından olabilir mi? Muhteşem. Havana'daki gizli arşivlere kadar götürdü. Ve şimdi konuda büyük bir gelişme olduğu söyleniyor. Kayıp filodan daha önce kimliği belirlenememiş yeni bir gemi keşfedilmiş olabilir. Eğer doğruysa tarih yeniden yazılabilir. O yüzden ilk avı yeniden yaşamaya hazır olun. Çünkü sonra bizi macera ve hazinenin beklediği keşfedilmemiş sulara bir kez daha yelken açacağız. Benim adım Josh Gates. Ay ay ay, araştırmacı, macera prest, oh aman tanrım. Ve kendini oldukça tuhaf durumlara sokan bir adamım. Burada bir çıkış olmalı. Hiyah! Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumdan aldığım yetkiyle tarihin en büyük efsanelerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum. Tamam, başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Kayıp İspanyol filosunu araştırmaya ilk olarak birkaç yıl önce Amerika'nın Florida eyaletinde başladım. Şu anda Florida'nın doğusundan Sebastian kasabasına doğru gidiyorum. Burada kıyının hemen ilerisinde bir dizi bariyer adası, kum yığını ve resif yer alıyor. Ve bu tehlikeler yüzyıllar içinde yüzlerce geminin batmasına neden oldu ve bu bölge ismini buradan aldı. Hazine kıyısı. Burada yaşayan insanların çoğu buraya altın bulmaya gelmedi. Onların ilgilendiği tek hazine emeklilik. Ve her ne kadar emekliliğime daha birkaç yıl olsa da çoraplı sandaletlerimi biraz suya sokmak istiyorum.
4: Aa, harika!
3: Üzgünüm hanımlar, G58.
0: Seni yeneceğim Jenny.
3: G57. N31.
0: Bingo! Henüz emekliliğe hazır değilim. Ama hala pantolonumun altında uzun çoraplarım duruyor. Çok rahatlar. Şimdi Eric Schmidt adındaki bir devin avcısıyla buluşmaya gidiyorum. Eric'in adı son zamanlarda sık sık haberlerde geçiyor. Kendisi hazine kıyısındaki en yeni ve açıkçası en değerli keşiflerden birini yaptı. 1715 yılında maliyetli veraset savaşı sona erdikten sonra İspanya ciddi bir ekonomik krize girdi. O yüzden Kral 5. Filip yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki hazineyi yeni dünyadan İspanya'ya getirmek için bir filo topladı. Bir grup Veracruz'dan ve ikinci grupsa Cartagena'dan yelken açtı. Her iki grupta İspanya'nın kolonilerinden yağmalanmış altın, gümüş ve mücevher taşıyordu. İki filo Havana'ya geldi ve Mayıs 1715'te güçlerini birleştirip daha da fazla hazine yağmalayarak ardından Temmuz 24'te İspanya'ya doğru yola çıktılar. Ama 7 gün sonra şiddetli bir fırtına sonucu 12 gemiden 11'i Florida kıyıları açıklarında battı ve sonucunda binden fazla denizci hayatını kaybetti. Taşıdıkları hazinelerse okyanusun dibine dağıldı. İspanyollar batan gemileri 3 yıl boyunca kurtarmak için uğraşsalar da yalnızca 6 gemi bulundu ve servetin yalnızca yarısı kurtarılabildi. Bunun sonucunda geriye Eric gibi modern define avcılarının peşine düştü, milyonlarca dolar kaldı. Eric! Merhaba.
5: Merhaba.
0: Nasılsın?
5: Memnun oldum.
0: Ben Josh. Hadi define avına çıkalım.
5: Peki, tamam.
0: Eric'le birlikte metal dedektörlerimizle sahil taramaya başlıyoruz. Sence burası orası mı?
5: Kesinlikle.
0: Neden burası?
5: Çünkü en fazla altın burada bulundu.
0: Bu iyi bir neden. 1715 filosu altınları mı? Eğer gemiler denizde battıysa neden karada arıyoruz, neden buraya bakıyoruz?
5: Sudaki keşiflerin yapıldığı yere çok yakınız ve bu sahiller çok yer değiştirdi. 300 yıl önce şu an bulunduğumuz yer deniz olabilirdi. Örneğin son birkaç yıl içinde ne bulduğumuza dair sana bir fikir vereyim. Bunlar bir onsluk altın paralar. 1712 ve 1711.
0: Vay canına, bu kadar temiz olması şaşırtıcı. Sanki dün yapılmış gibi.
5: Sudan aynen böyle çıktı.
0: Şuna bak.
5: Altın her zaman parlar.
0: Bunların değeri nedir?
5: Bu madeni paraların tanesi en az 20 bin, 30 bin dolar arasında diyebiliriz.
0: Nasıl yani? 20-30 bin dolar tanesi.
5: Evet. Bu sene bunlardan 60 tane bulduk.
0: Biri Eric'in kafasına ağır bir şeyle vursun da kaçalım. Ciddi konuşmam gerekirse bu bölümün yapımında hiçbir define avcısı zarar görmedi. Bu kadar konuşmak yeter. Biraz para bulalım. Eric'le birlikte sahili aramaya başlıyoruz. Son zamanlardaki fırtınayla birlikte sahile yeni kumlar geldi. O yüzden bugün şanslı günüm diye umuyorum. Burada bir şey olabilir. Bira kutusu, terlik, ve silah kabzası. Florida. Silah kabzası altın piyasasında pek para etmiyor, o yüzden devam ediyoruz. Size bu iş nasıl bitecek anlatayım. Eric heyecanla beni çağıracak ve kazdığımızda 2 milyon dolarlık hazine bulacağız. Sonra muhtemelen mümkün olduğunca sarhoş oluruz ve bir çift Kenny Powers jet ski alırız. Ama muhtemelen böyle olmayacak. Bu yolculukta muhtemelen diğer metal dedektör araştırmaları gibi bitecek. İki kişi buradan eli boş ayrılacak. Bunun nedeni hazine bulmanın çok zor olması. O yüzden İspanyol filosu kaybolduktan 300 yıl sonra bile hala milyonlarca dolar bulunmayı bekliyor. Eric'i kumun içindeki milyonları bulmaya devam etmesi için bırakıyorum ve 1715 filosundan çıkardıklarıyla zengin olan ve bunu yaparken çok eğlenen bir adamla tanışmaya gidiyorum. 1715 filosunun kaybolmasının üzerinden 300 yıl geçti ve o zamandan beri hazineyi çıkarmak için birçok kişi bölgeye hücum etti. Ama av esas 20. yüzyılın ortalarında hareketlendi. Kip Wagner adındaki bir amatör define avcısı kıyı açıklarında gümüş paraların izini takip etti ve define avcılarından oluşan Real Eight adlı bir grup kurdu. Hepsi değişik karakterlerdi. Sinatra'nın filmindeki Ocean 11'i hayal edin. Tam olarak böyle bir şeydi. Hatta sonradan uzman dalgıç olan eski tavuk çiftçisi Mel Fisher'la çalıştılar. Çılgın bir ekibe benzeyebilirler ama kimsenin beklemediği bir şey yaptılar. Hazineyi buldular, hem de bir sürü. Mel Fisher Define Müzesi'ne hoş geldiniz. Burada 1715 filosundan gelen kasalar dolusu altın, gümüş ve değerli eserler sergileniyor. Mel ve arkadaşları çok zekilerdi. Deniz tabanındaki kumu püskürtmenin yeni bir sistemini buldular ve hatta su altındaki metali bulmak için kullanılan elektronik aletlere öncülük ettiler. Ama bu grubun en iyi tarafı defineyi bulduktan sonra çılgın gibi parti yapmaları. Parti onlarca yıl boyunca devam etti. Mel Fisher 1996 yılında öldüğünde 1715 filosundaki 11 gemi enkazının altısının yeri tespit edilmişti ve geriye yeri tespit edilmemiş 5 gemi kaldı. Bu 5 gemi onları bulacak kadar zeki, güçlü ve şanslı insanlar için milyonlarca dolar anlamına geliyor. Şimdi Chris James adındaki bir adamla tanışmaya gidiyorum. Kendisi 20 yıldan uzun bir süredir kapitan olarak bilinen ve filonun sancak gemilerinden biri olan geminin enkazına dalıyor. Kapitan her ne kadar 50 yıl önce keşfedilmiş olsa da o kadar çok altın vardı ki onlarca yıl sonra bile Chris hala parçaları topluyor. Chris,
2: merhaba Josh, nasılsın?
0: Memnun oldum.
2: Ben de. Defineyi bulmaya hazır mısın?
0: Define bulmaya her zaman hazırım.
2: Bugün bulacağız.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: İşte bunu sevdim. Gidelim. Bu hikayeyi ne kadardır araştırıyorsun?
2: 1991'den beri. 1993 yılında 441 tane elmas buldum.
0: Vay canına, neden hala enkaza gidiyorsun?
2: Çünkü geriye çok şey kaldı. Yapılan listeye göre geriye yaklaşık 400 milyon dolar değerinde hazine kaldığı söyleniyor.
0: 400 milyon mu?
2: Evet. Aramaya devam edeceğim.
0: Arayalım o zaman. Çok geçmeden enkazın olduğu bölgeye ulaşıyoruz. Burası mı? Burada mı zengin olacağız?
2: Burada zengin olacağız.
0: Bugün.
2: Şimdi.
0: Umarım yalan değildir. Gidelim. Sakinleştikten sonra hemen suya dalıyoruz. Pekala Chris, ben aşağı iniyorum.
2: Görüş mesafesi çok kötü. Dedektörle tarayacağım. Eğer metalse sinyali duyabiliriz.
0: Anlaşıldı. Su altında kullanılmak için tasarlanan özel metal dedektörler kullanıyoruz ama çalışma prensibi karayla aynı. Metal bulduğu zaman yüksek sesle ötüyor. Sadece birkaç santim ilerisini görebiliyorum. Görüş açısı kötü. Gözlerimiz neredeyse hiç işe yaramadığı için değerli havamızı sadece yönümüzü bulmak için kullanıyoruz. Ama metal dedektörlerin çalışmak için görmeye ihtiyacı yok.
2: Burada bir şey duyuyorum. Bir şey var. Metal bir şey. Burada bir şey var.
0: Metal bir şey var. Chris, ne düşünüyorsun?
2: Madeni para. Kesinlikle enkazdan.
0: Gemiden mi?
2: Gemiden.
0: Olağanüstü. Madeni para odaklanacağımız alanı belirliyor. Ve çok geçmeden burada bir sürü bozuk para olduğunu görüyoruz.
2: Burada bir şey var. Aman tanrım, paraymış.
0: Şuna bak. Chris, bir tane daha var.
2: Yine para. Bir tane daha bulduğumuza inanamıyorum.
0: Bulduğumuz paraları incelemek için sabırsızlanıyorum. Bu bölgede başka bir şey olmadığına emin olduktan sonra Chris'le birlikte bulduklarımıza daha yakından bakmak için yukarı çıkıyoruz. İnanılmazdı. İnanılmazdı. Gümüş mü?
2: Bunlar sekizlik.
0: Sekizlik mi?
2: Evet.
0: Şuna bak. Yani temizlendikten sonra üstünde haç mı olacak?
2: Bir kenarında haç, diğer tarafında kalkan olacak.
0: O dönemde İspanyol dolarına aynı zamanda sekizlik de deniyordu. Gümüş paraların değeri yaklaşık 8 real. Bu bölgede kaç tane gümüş para buldun?
2: Yüzlerce. Ama mücevher bulmak daha zevkli.
0: Hey, bana gümüş de uyar. Bana hepsi uyar. Yarın ne yapıyorsun? Ertesi gün artık burada yaşıyorum. Chris'le birlikte daha fazla madeni para bulmak için yeniden dalıyoruz. Ama görüş açısı çalışmak için çok bulanık. İki İspanyol dolarını cebimize koyduktan sonra kapitana'ya veda edip yeniden karaya dönüyoruz. Yeni günle birlikte av devam ediyor. Chris saklı hazineden arta kalanları ortaya çıkarmak için dalmaya devam ederken ben de bu sefer bambaşka bir yerde hazine arayan başka bir kayıp filo araştırmacısıyla buluşmaya gidiyorum. Gary Drayton adında bir adamla buluşacağım. Gary yıllar içinde çok başarılı olmuş, başka bir define avcısı ama duyduğuma göre oldukça farklı teknikler kullanıyormuş. Gary beni her Floridalı gibi doğal ortamında bekliyor. Kamyonetinin yanında. Nasılsın?
5: İyiyim, teşekkür ederim sen.
0: İyiyim, memnun oldum.
5: Ben de dostum.
0: Define avına hazır görünüyorsun.
5: Bunun için doğdum.
0: Gary, Florida'ya İngiltere'nin Grimsey kentinden gelmiş ama her ne kadar buranın yerlisi olmasa da bölgeyi avucunun içi gibi biliyor. Burası sahilden çok uzak. Denize gitmeyecek miyiz?
5: Hayır, bataklığa gideceğiz.
0: Bataklığa mı?
5: Evet.
0: Gemilerin okyanusta battığını biliyorsun,
5: evet,
0: değil mi?
5: Evet, biliyorum. Hazinenin büyük bir kısmı Bariyer Adası'ndan bataklığa sürüklendi.
0: Bu ince Bariyer Adaları yalnızca birkaç yüz metre genişliğinde. Ve geri kayıp filonun değerli enkazlarının yılları içinde fırtınayla birlikte kalkarak diğer taraftaki bataklıklarda biriktiğini düşünüyor. Peki bundan emin misin?
5: Hiç şüphem yok. Bataklıkta bir sürü şey buldum. Sana bir şey göstereyim.
0: Buraya mı getirdin?
5: Evet, birazını getirdim.
0: Mel Fisher'ın müzesi olabilir ama geri hazinesini çok daha farklı bir yerde sergiliyor. Tüm zamanların en harika gizli bölgesi. Bu sıra dışı. Bunları bataklıkta
5: evet
0: mı buldun? Peki 1715 filosundan olduğunu
5: hiç şüphesiz evet. Bunlar ipuçları. Bizi aradığımız altın ve gümüş paralara götürecekler.
0: Peki.
5: En iyisini sona sakladım. Bu 300 yıllık bir yüzük.
0: Bunlar zümrüt.
5: Evet. 9 kusurlu zümrütle birlikte 22,5 karat inka altın.
0: Şunun ustalığına bak. Bu yüzüğün değeri nedir?
5: Altınla birlikte muhtemelen yarım milyon dolarlık bir yüzük.
0: Ve arabanın bagajında duruyor.
5: Evet. Şimdi bataklığa gitmek istiyor musun?
0: Hem de nasıl.
5: Tamam o zaman.
0: Bataklık harika bir fikir.
5: Hadi.
0: Geri bataklık taksisini çağırıyor ve rıhtıma indiğimizde aracımızın bizi beklediğini görüyoruz. Pekala, gidiyoruz. Burası define aramak için sıra dışı bir yer olabilir ama daha önce de gördüğüm gibi bu gök kuşağının sonundaki altınlar gerçek. Daha ne kadar gideceğiz?
5: İçeri doğru bir buçuk kilometre daha gideceğiz.
0: Tamam. Gary'nin fırtınalarla birlikte bataklığa sürüklendiğini düşündüğü ve 1715 filosundan geldiğine emin olduğu enkazı araştırmak için bölgeye gidiyoruz.
5: Geldik Josh. Define yeri burası.
0: Vay canına, şuna bak. Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
5: Biraz ıslanacağız. Suya girip kirleneceğiz. Define bulmanın en iyi yolu budur.
0: Aynı zamanda timsahlara yem olmanın da, değil mi?
5: Muhtemelen önce biraz kemirir.
0: Her ne kadar bölgede kesinlikle timsahlar olsa da defineyi bulmak istiyorsak tekneden inmek zorundayız. Duruma uygun kıyafetlerimizi giydikten sonra bataklığa giriyoruz. Ve geri gizli silahını çıkarıyor.
5: İşte bundan bahsediyorum, mıknatıs.
0: Bu endüstriyel mıknatıs mı?
5: Evet, 110 kilo gücünde.
0: İpe bağlanmış.
5: Evet. Ve onunla altın arayacağız.
0: Bu benim için bir ilk.
5: Hazır mısın?
0: Evet.
5: Başlıyoruz. Suya atıyorum. Batmasını bekleyeceğiz. Demiri avlıyoruz. Eğer varsa çamurun içindeki demirler mıknatısımıza yapışacak.
0: Gary mıknatısı demir kümelerini toplamak için kullanıyor. Zamanla iç içe geçmiş demir, altın karışımları ve diğer tarihi eserler gibi.
5: Denemek ister misin?
0: Evet, evet, tabii. Özel bir tekniği var mı? Sakın yüzüne çarpma.
5: Evet.
0: Anladım.
5: Bir şey var mı?
0: Yok. Mıknatısı yeniden ve yeniden ve yeniden suya atıyoruz. Mıknatısı metal detektörle takip ettiğimizde bizi bataklığın daha da derinliklerine çekiyor. Gary detektörle bataklığın dibini tararken sadece birkaç dakika içinde umduğumuz sesi duyuyoruz.
5: Burada kesinlikle bir şey var.
0: Bir şey bulduk. Bakalım neymiş?
5: Hemen altımızda bir şey var.
0: Burası.
5: Evet.
1: Hayır, hala orada Josh. Buldun mu?
0: Bilmem. Metal bir şey.
1: Ne?
0: Metal olduğu kesin. Bu da ne böyle?
1: Nedir bu? Eski bir ütü.
0: Kaç yıllık?
1: 1850-1860'lardan gibi görünüyor. Victoria dönemi.
0: Bu da bir hazine. Antika. Aslında olağanüstü bir şey ve çok da güzel yapılmış. Üzerinde yazı da var. İspanyol hazinesi değil ama gömleklerim yarın harika görünecek. Şunu tekneye atalım. Bu arada küçük bir hatırlatma. Ağaçların arasında hazine arıyorsanız gözünüzü define avcısı arkadaşınızdan ayırmayın. Oh, yüzüme geldi Gary.
1: Oh tanrım.
0: Tanrım, buna inanamıyorum. Saatler boyunca araştırma yaptıktan ve dallardan dayak yedikten sonra neredeyse timsahın beni yemesini umacak hale geliyorum. Ama Gary inatçı bir adam ve sonunda güveninin boşu olmadığı anlaşılıyor.
1: Oh.
0: Bir şey var.
1: Bir şey buldum.
0: Bu da ne?
1: Bu bir küme.
0: Demir kümesi.
1: Evet. Demir olmasaydı bulamazdık. Ortasında
0: evet.
1: Altın veya gümüş para olmalı. Kabuğunu çıkarana
0: evet.
1: kadar bunu kesinlikle bilemeyiz. Kabuğunu çıkartmamız gerekiyor.
0: Sence bu enkaza ait olabilir mi?
1: Evet, kesinlikle döneme uygun. 1700'lerde.
0: Vay canına. Mıknatıs avcılığı.
1: Kim bilirdi?
0: Kim bilirdi? Harika. Gary ile birlikte omuzlarımız ağrıyana kadar bataklığı araştırmaya devam ediyoruz. Sonunda toplanıp rıhtıma geri dönüyoruz. Bir yandan sivrisinek ilacı ararken diğer yandan keyfini çıkarıyorum. Bataklıktan çıkardığımız demir kümesine gelirsek, Gary içinde umduğu şeyi buldu. Gümüş para. Muhtemelen kayıp filoya ait. Bu büyük bir keşif sayılmaz ama o ve diğerleri gibi araştırmaya devam eden insanlar için yepyeni fırsatlar anlamına geliyor. Ama bazı zenginlikler bataklığın içinde saklanırken açık okyanusta keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlası var. Özellikle de hiç kurtarılmamış gemilerden kalan hazineler. 1715 filosunda 12 tane gemi vardı. Biri hariç hepsi battı ve batan 11 gemiden yalnızca 6 tanesi keşfedildi. Ki bu, orada bir yerde modern araştırmacıların bulamadığı 5 tane daha gemi olduğu anlamına geliyor. Ancak filo kaybolduktan hemen sonra İspanyollar kendi kurtarma operasyonlarını başlattılar. Titiz bir şekilde kayıt altına alarak arşivlerine sakladılar. Şimdi bu konuya kendini adamış bir araştırmacının arşivlere ulaştığı haberini aldım. Ama onunla buluşmak pek kolay olmayacak. Çünkü kendisi Florida'da, hatta Amerika'da bile değil. O yüzden kendimi bir zamanlar benim gibi yabancıların girmesi yasak olan bir yere giderken buluyorum. Küba. 1715 filosunun yola çıktığı yer ve bir zamanlar İspanyol sömürge alarak arşivlerine sakladılar. Şimdi bu konuya kendini adamış bir araştırmacının arşivlere ulaştığı haberini aldım. Ama onunla buluşmak pek kolay olmayacak. Çünkü kendisi Florida'da, hatta Amerika'da bile değil. O yüzden kendimi bir zamanlar benim gibi yabancıların girmesi yasak olan bir yere giderken buluyorum.

0: Küba sonsuz çatışmaların ülkesidir. Aynı anda hem katı hem de özgürdür. Olağanüstü derecede bürokratik ve bir o kadar da çılgındır. Eğer bunu anlamaya çalışırsanız çıldırabilirsiniz veya kendinizi bırakır tadını çıkarırsınız. Taksi şoförü beni Küba Ulusal Arşivler binasına bırakıyor. Daha önce içeri hiçbir Amerikan film ekibinin girmesine izin verilmedi. Şimdiye kadar. Bu, kayıp filoyla bağlantısı olan belgeleri çıkarmak için izin alan tarihçi John D. Bryan'ın sayesinde oldu. Küba Arkeoloji Bakanlığı'ndan Cesar Alonso ile birlikte arşivlere girme şansı buluyoruz. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız.
1: Girelim mi?
0: Evet, önden lütfen. Bu duvarların arasında adanın 500 yıllık tarihi yer alıyor. Belgelerin büyük bir kısmı bırakın filme alınmayı daha önce hiç incelenmediler bile.
1: ...1715, işte burada.
0: Cesar dosyaları açıyor ve bazıları zamanla sararmış ve bazıları ise hala iyi durumda olan sayfaları çeviriyor. Burada bir yerde altınlara dair bir belge olabilir mi? Yapboz parçalarını birleştirmemizi ve enkazların yerini tespit etmemizi sağlayacak bir şey.
1: Böyle bir belgenin olduğundan kesinlikle eminim. Gemilerin hangi sırayla battığını gösteren bir belge. Harita çıkarmış olmalı.
0: Evet.
1: Başka seçenekleri.
0: Tek yapmamız gereken şey bulmak.
1: Bulmamız gerek.
0: Belgeleri araştırmaya başlıyoruz ve çok geçmeden biri John'un dikkatini çekiyor.
1: Bu çok ilginç. Daha önce ölen kişilerin sayısından bahseden bir belge görmemiştim doğrusu.
0: Vay canına, tamam.
1: Evet, 1500'den fazla kişi ölmüş diyor. Ben hep 1000 diye duymuştum.
0: Enkaza dair çoğu referans 1000 olduğunu söylüyor.
1: Ama şimdi daha fazla olduğunu biliyoruz.
0: Belgedeki tek bir satırın tarih hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirmesi olağanüstü bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Daha da önemlisi, filonun konumu hakkında bildiklerimizi de değiştirebilir. Belgeleri araştırırken Cesar ikimizin de durmasına neden olan bir şey görüyor.
2: Esto es un documento que tiene que ver con la estancia del convoy.
1: Bu belge gemilerden birinin filoya katılmasını onaylayan belge.
2: La fragata Santa Rita.
1: Bu ismi ilk defa bugün duyuyorum. Santa Rita.
0: Bu 11 gemiden birinin ismi mi?
1: Önce ismi Santa Rita'ydı ama sonra Margareta olarak değiştirdi.
0: Hiç bulunamayan gemi mi?
1: Hiç bulunmayan. Bu benim için yeni bir şey. Daha önce hiç görmedim.
0: Vay canına.
1: Çok heyecan verici.
0: Tarihi yeniden yazıyoruz.
1: Evet, öyle.
0: Belki yeniden yazmaktan çok tarihi ortaya çıkarıyoruz diyebiliriz. Saatler geçerken John dosyanın içindeki eski belgelerden daha da fazlasını öğreniyor.
1: Öğrendiğimiz şeylerden biri de İspanyolların bulduğu iki geminin modern zamanda bulunamaması.
0: Yani bizim bulamadığımız iki gemiyi bulmuşlar.
1: Kesinlikle.
0: Eğer durum buysa sence iki enkaz neden bir daha bulunamadı?
1: Burada iki geminin insanların aradığından daha kuzeyde olduklarını ima eden bir takım bilgiler var.
0: Bu çok önemli bir bilgi.
1: Bu şekilde bulmak çok daha kolay olacak.
0: Bildiğimiz altı enkazın hepsi hazine kıyısı boyunca bir arada toplanmış bir şekilde duruyor. Ama yeni ortaya çıkardığımız belgeler, gemilerden bazılarının herkesin sandığından daha kuzeyde batmış olabileceğini öne sürüyor. Bu çarpıcı bilginin ışığında Küba'ya veda edip Florida'ya geri dönüyorum. Güneşli eyalete döndükten sonra bu yeni bilgileri test eden bir grup uzman dalgıca katılıyorum. Greg Bounds, Mel Fisher'ın kendisiyle çalışmış bir arama kurtarma uzmanı. Ve şimdi 1715 filosundan geriye kalanların konumunu ortaya çıkarmak için yeni teknolojiden faydalanmaya kararlı. Greg ve meslektaşı Terry Whitler'la Big Easy adındaki bir teknede buluşuyorum.
3: Memnun oldum.
0: Merhaba, memnun oldum.
4: Nasılsınız? İyi görünüyor dostum.
0: Evet, öyle mi? Siz hazırsanız ben de hazırım. Gidelim çocuklar, hadi bakalım.
4: Hazırız.
0: Rıhtımdan açık denize doğru yol alıyoruz. Defineyi ne kadardır arıyorsunuz?
4: 20 yıldan uzun bir süredir arıyorum.
0: Evet,

0: Peki kuzeyde olma ihtimaline ne diyorsun?
1: Kuzeyde gemi olduğuna dair aklımda hiç şüphe yok.
0: Pekala, ne kadar kuzeye gidiyoruz?
1: Yaklaşık 30 kilometre. Orada kayıp 1715 gemilerinden birinin kıyıya vurduğunu düşündüğüm bir yer var.
0: Açık denizde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk dalganın tekneye vurmasıyla birlikte mideler bulanmaya başlıyor. Evan, nasılsın? Brian, rengin birden tuhaf oldu.
2: Evet, daha iyi günlerim olmuştu.
0: Yemyeşil olmaya başladın. Bu arada ben de ikinizin üstüne kusmamaya çalışıyorum. Sonunda daha sakin sulara giriyoruz ve Greg'in araştırmamızı istediği bölgeye ulaşıyoruz. İşte tam o anda tapkandan fırlamış gibi görünen bir cihaz çıkarıyor. Sanırım bu bir çeşit füze, öyle mi?
1: Bu bir sezyum manyometresi. Dünyanın manyetik alanını hissediyor ve dipte yatan havan topuğu, çapa veya balast taşı gibi içinde demir barındıran objeleri tespit ediyor ve manyetik alandaki değişimleri ölçüyor.
0: Anladım.
1: Bunu teknenin arkasına bağlayacağız. Harekete geçtikten sonra teknenin arkasından suya atacağız. Mümkün olduğunca dipte durmasını sağlamalıyız.
0: Tamam. Yani bu gerçek bir gizli silah mı?
1: Enkaz bulmak için gizli bir silah.
0: Cihazı 6 metre aşağı gönderiyoruz ve sonsuza kadar devam edecekmiş gibi görünen ipleri bırakıyoruz. Ardından tekne cihazı Greg'in araştırma alanında sürüklerken sabırla sonuçları bekliyoruz. Pekala, şimdi hazineyi bekliyoruz. Bu uzun bir süreç. Çünkü eğer duymadıysanız bu büyük bir okyanus. Manyetometrenin şansının yaver gitmesini ummaktan başka çaremiz yok.
1: Burada bir şey var. Bayağı iyi görünüyor.
0: Büyük bir şey mi?
1: Büyük bir şeye benziyor.
0: Harika. Manyetometre sonunda bir şey buluyor ve bir tane daha.
1: Başka bir tane daha var.
0: Şuna bak ve bir tane daha. Şurada bir tane daha var.
1: Evet.
0: Tamam, onu işaretlediğimize göre devam mı ediyoruz?
1: Evet, devam edeceğiz.
0: Tamam. Çok geçmeden araştırma alanını belirliyoruz.
1: Bir bölgede birden fazla hedef olması iyi işaret. Çünkü enkaz alanı olabilir ama ne olduğunu öğrenmenin tek yolu suya dalmak.
0: Hadi o zaman.
1: Pekala, anlaştık.
0: Greg motoru durduruyor ve hedefin üstüne bir şamandıra atıyor. Bölgeyi işaretledikten sonra demir atıyoruz ve ıslanmaya hazırlanıyoruz. Kıyafetlerimizi giyer giymez suya atlıyoruz. Su altındaki koşullar pek ideal sayılmaz. Kıyının bu bölümü fırtınalara ve dalga hareketlerine çok yatkın olduğu için görüş mesafesi çok düşük. Ne arıyoruz?
1: Metal. Metal olan her şey.
0: Metal dedektörlerimizi çıkarıp deniz tabanını taramaya başlıyoruz. Eğer burada bir gemi battıysa okyanus tabanı 300 yıldır onu saklıyor. Araştırma yaparken havaya kalkan kum ve bitkiler görüşümüzü bulandırıyor. Burada bir gemi varsa bile göremeyiz. Oksijenimizin yarısını yolumuzu bulmak için harcıyoruz. Ve enkaza dair bir iz bulmayı umuyoruz. Sonra Greg bir şey buluyor.
1: Havan topu.
0: Ne oldu? Ne buldun?
1: Bu bir top. Havan topu.
0: Aman tanrım. Ne kadar da büyük.
1: Filoya uygun boyutlarda. İspanyol. 18. yüzyıl.
0: Aman tanrım. Olağanüstü. Greg topa GPS bağlayarak işaretliyor. Böylece geri dönüp bölgede kazı çalışması yapabilir. Bunu hallettikten sonra geriye kalan zamanımızın her saniyesini bölgeyi inceleyerek geçiriyoruz. Metal dedektörü bir şeyler buluyor ama çok derinde.
1: Benimki de. Buraya dönüp kazmamız gerekecek.
0: Havan topu ve diğer gömülü enkazlarla birlikte 1715 filosundan bir geminin tam üzerinde olduğumuza inanmamızı sağlayan birçok işaret var. Başardık! Topu bulduk.
1: Tebrik ederim dostum. Harikaydı.
0: 1715 filosunun hazineleri bana göre tehlikeli bir siren. Bazıları için sadece bir hobi. Ama çok daha fazlası için bir takıntı. Ve şimdi Hazinenin tadını aldıktan sonra daha fazlası için geri dönüyorum. Bugün. 1715 filosunu inceledikten sonra hazine kıyısında çok fazla şey değişmedi. Güneş hala parlıyor, dalgalar hala gelip gidiyor ve define avı hala devam ediyor. Bulduğumuz topun İspanyol gemisinin tam üzerinde durduğuna emin olan Greg ve ekibi kuzeyde araştırmaya devam ediyor. Ama Küba'daki arşivlerden iki geminin daha kuzeyde batmış olabileceğini öğrendik. Ki görünüşe bakılırsa onları arayan tek kişi Greg değil. Yakınlardaki bir laboratuvarda araştırmacı arkeolog Dr. Bob Baer'la buluşuyorum. Bob.
2: Josh.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: Havana'daki adamım John D. Bryan'ın belgelerini inceleyen Bob, define filosundan başka bir kayıp geminin yerini gösterebilecek bir kanıt buluyor. Masada bir silah var. Konuşmaya tehlikeli bir başlangıç yaptınız.
2: Evet öyle.
0: Nedir bu?
2: Bu çakmaklı tabanca ve ateşleme sistemi. Melbourne sahilinde bulundu.
0: Peki bu objeler bulunduğunda insanlar 1715 filosuna ait olduklarını biliyorlar mıydı?
2: Bilmiyorlardı çünkü burası 1715 enkazlarının 25 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
0: Tamam, demek ki burası da diğer yerde olduğu gibi gemilerin battığını düşündüğümüz yerin dışında yer alıyor.
2: Ayrı oldukları düşünülüyor.
0: Yani bu filonun bazı parçaları insanların düşündüğünden daha kuzeyde olabilir.
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ve tabanca Melbourne sahilindeki enkaz alanından çıkarılan tek şaşırtıcı kanıt değil. Dalgıçlar aynı zamanda havan topları ve iki süslemeli gümüş tepsi çıkardılar. Peki bu objelerle ilgili ne biliyoruz? O döneme bağlayabiliyor muyuz?
2: Ateşleme mekanizmasının üzerinde 1709 yazıyor.
0: Aa, şuna bak, 1709.
2: Ve yapanın ismi Ramirez'miş. Meksiko siteli bir silah yapımcısı.
0: İsmi şurada yazıyor. Ramirez. Vay canına. Peki bunları filoya bağlayabiliyor muyuz?
2: Evet, iki gümüş tepsiye bakarsak bağlayabiliriz tabii ki.
0: Tamam.
2: Gümüş tepsilerin kenarına Donna Juan Isabella de los Monteros ismi yazılmış.
0: Bunu filoya nasıl bağlıyoruz?
2: İspanya'da bulunan bir belge gümüş tepsilerin Concepcion adlı gemide olduğunu gösteriyor.
0: Concepcion 1715 filosundan bir gemi mi?
2: Kesinlikle gemilerden biri Josh.
0: Bu büyük bir keşif. İlk defa tarihi bir objenin filodan spesifik bir gemiyle bağlantısı ortaya çıkıyor. Ve arşivlerde ortaya çıkan belgelere göre Concepcion bugünkü parayla yüzlerce milyon dolarlık bir servet taşıyan amiral gemisiydi. Yani aşağıda çok daha fazlası var, öyle mi?
2: Hazine kesinlikle orada bir yerde.
0: Şimdiye kadar bölgeden çok az tarihi eser çıkarıldı. Ama şimdi su altı koruma ve kurtarma uzmanlarından oluşan Seafarer Exploration adlı bir ekip geminin kalıntılarına giderek daha da yaklaşıyor. Melbourne sahilinden yaklaşık çeyrek kilometre açıkta demir atmış gemilerini yakalamak için hemen yola koyuluyorum. Bu mu?
3: Evet, bu Iron Maiden.
0: Rock'n'roll teknesi. Maiden sonarda tespit edilen Concepcion'un enkazının bir parçası olabilecek büyük bir objenin üzerine demir atmış durumda. Tekneye binip kurtarma uzmanı ve dalgıç Aaron Cartwright ile tanışıyor. Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba, seni görmek güzel.
0: Seni de. Bana Iron Maiden'dan bahset. Bu geminin amacı nedir?
4: Tekneyi arama ve kurtarma çalışmaları için getirdik ve bu köpükleri birleştirdik.
0: Evet, şunlardan bahsedelim. Bu normalde teknede görmeyeceğimiz türden bir şey değil
4: mi? Tamamı aşağı iniyor ve teknenin altına giriyor. Açtığın zaman su borudan içeri girip aşağı doğru bakan şu uçtan çıkıyor ve zemindeki kumları temizliyor.
0: Yani yaprak üfleyicisinin okyanus versiyonu.
4: Kesinlikle, evet.
0: Harika. Bu teknikle kumun üst katmanı temizlenerek sualtı arkeologlarının aşağıdaki stratayı incelemesi sağlanıyor. Bu tekniğin öncüsü define avcılığının efsanesi Mel Fisher ve Kip Wagner'dı. Ama bu ekip Maiden'ın körüklerini 350 beygir gücünde motorlarla daha da güçlendirdi. Şu anda kazı alanının üstünde miyiz?
4: Evet, şu anda oradayız ve tam hedefin üzerindeyiz.
0: Sence bu Concepcion olabilir mi? 1715 filosundan bir gemi olabilir mi?
4: Alıp görmemiz gerek.
0: Tamam o zaman, göster bana. Hadi gidelim. Seafarer ekibi her ne kadar Concepcion'la bağlantılı olan objeler bulsa da geminin kendisi hala kayıp. Aaron geminin hemen altında olabileceğini düşünüyor. O yüzden dalmak için hazırlanıyoruz. Tamam. Biz suya girdikten sonra ekibin proje müdürü George Gruber körüklerden birini aşağı itiriyor. Biz hedefi bulur bulmaz çalıştırmak üzere bekleyeceğiz. Ben hazırım, sen?
4: Evet.
0: Tamam, aşağı iniyorum.
4: Aşağı indikçe görüş mesafesi düşecek. İpten uzaklaşma sakın.
0: Deniz skuterinin yardımıyla 10 metreye kadar iniyoruz.
4: Tamam Josh, bu bölgeyi aramaya başlıyorum.
0: Tamamdır. Metal dedektörünü hareket ettirdikçe bir tortu bulutu havaya kalkarak çevremizi görmemizi imkansızlaştırıyor. Oo, burada bir şey var. Tam burada bir şey var. Hedefi bulduğumuza göre Iron Maiden'ın şov zamanı geliyor.
4: Dalgıçtan yukarı. Körüğü çalıştırabilirsin.
3: 500 RPM ile başlayacağız.
4: Pekala Josh, sıkı tutun. Burası hareketlenecek. Dikkatli ol.
0: Tamam.
4: Körük aşağı iniyor.
0: Oo, işte bu. Aman tanrım, her şeyi temizliyor. Şuna bak, tüm deniz tabanının tozunu aldı. Aman tanrım. Şuna bakar mısınız? Ahşap. Yoksa gemiyi mi bulduk? Şuna bak.
4: Kesinlikle ahşap.
0: Bu ahşap parçası tarihi bir keşif olabilir. Konsepsiyonun 300 yıl sonra bulunan bir parçası. Ve kumun altında daha fazlası varmış gibi görünüyor. Josh'tan yukarı. Körüğü yükselt.
3: 600 RPM'e çıkarıyorum. %600'deyiz.
0: Aman tanrım. Şuna bak.
4: Bu kocaman bir ahşap parçası.
0: Kumlar temizlendikten sonra yaklaşık 6 metre genişliğindeki parçayı tam olarak görebiliyoruz. Güverte veya gövdenin parçası olabilirmiş gibi görünüyor. Ve kesinlikle Concepcion gibi 30 metrelik bir İspanyol gemisine ait olabilecek kadar büyükmüş gibi geliyor. Nedir bu? Metal mi?
4: Kesinlikle demir bu.
0: Sence ne olabilir? Bir çeşit pin mi?
4: Kesinlikle. Güverte pini olabilir. Omurga parçası da olabilir. Bu gemilerde bir sürü pin var.
0: İnanılmaz.
4: Ve biz bir tanesini bulduk.
0: Ahşabı incelemeye devam ederken 1700'lerden kalma bir gemiye ait olduğunu gösteren birçok parça buluyoruz. Yanda bir şey var.
4: Demire benziyor.
0: Üstünde delik var.
4: Eskiden ipi içinden geçirdikleri parçalardan biri olabilir.
0: Sence filoya mı ait?
4: Evet.
0: Bu harika. Dipteki kumu her kaldırdığımızda yapbozun başka bir parçasını buluyoruz. Tarih hemen burnumuzun dibinde duruyor. Bu konsepsiyonun bir parçası olabilir. Harikaydın. Olağanüstü. 1715 filosundan spesifik bir gemiye ait kalıntılar ilk defa tespit ediliyor. Dibi taramaya devam ederken konsepsiyon ve değerli yüküne dair daha fazla parça bulmaya çalışıyoruz. Ama burada her ne varsa çok derinde ve zamanla dikkatli bir şekilde kazılması gerekiyor. Tamam, oksijen bitmek üzere. Yukarı çıkalım mı?
4: Tamam, yukarı çıkalım.
0: Josh'tan Iron Maiden'a. Yukarı çıkıyoruz. Dünyanın en büyük hazinelerinden birine bir adım daha yaklaşmış bir şekilde tekneye çıkıyoruz. Tamam. İnanılmaz.
4: Evet, ne düşünüyorsun?
0: Aşağıda bir gemi var, orası kesin.
4: Evet, var.
0: Diğer 1715 enkazlarından objeler buldular ama gemileri bulamadılar.
4: Aşağıdaki çamur enkazı koruyor. Üstünü kaplıyor ve zaman kapsülü gibi kapatıyor.
0: Bu inanılmaz.
4: Ortaya çıkarılacak çok şey var. Kazmaya devam etmemiz gerekiyor.
0: Bugün 1715 filosunun amiral gemisi La Concepción'a ait olabilecek bir enkazı ortaya çıkararak belki de tarih yazdık. Ve belki de başka bir büyük keşfe sadece birkaç metre uzaklıktayız. Yüzlerce milyon dolar değerinde İspanyol altını, gümüş ve mücevherler 3 asır sonra yeniden ortaya çıkarılabilir. Ve define avcılarının peşinde oldukları tek şey bu da değil. 1715 filosu fanatikleri yorulmak bilmeden sahilleri, bataklıkları araştırıyorlar ve kayıp hazineyi bulmak için dalıyorlar. Ve diğerleri gibi ben de altın çılgınlığına kapıldım. Belki birkaç yıl sonra beni de elimde bir metal dedektörüyle tüm zamanların en büyük define avına kapılmış olarak burada bulabilirsiniz. Neden olmasın?
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Günlük kullandığınız eşyaların birçoğunun kazalar sonucunda bulunduğunu biliyor muydunuz? Kastettiğim şey bu. Bu bölümde akşam yemeği partisinin tıbbı nasıl değiştirdiğini keşfediyoruz.
1: Ameliyat çok acı vericiydi. Alkol ve afyon kullanılıyordu.
0: Telefonun gerçek mucidini öğrenin.
2: Evet.
3: Antonio eşiyle birlikte Küba'da yaşayan İtalyan bir adam.
0: Ve geleceğin malzemesinin ardındaki kazayı öğreniyoruz. Nayaksi, dünyayı değiştirdim. Bu ameliyatların hikayesi nasıl bundan... bu hale geldi. Hepsi anestezi sayesinde. Günümüzde ameliyathaneler modern tıbbın merkezi olsa da hep böyle değildi. Cerrahinin karanlık ve acılı bir geçmişi vardır.
1: Bugün cerrahların sizi ameliyat edebilmeleri için yıllar süren bir eğitime ihtiyaçları var. Ancak Orta Çağ'da ameliyatlar vasıflı doktorlar tarafından yapılmıyordu.
4: Dini kanunlar cerrahların kan dökmesini engelliyordu. Yani doktorlar ameliyat yapamıyordu.
0: Kim seni jilet kullanmayı iyi bilen birinden daha iyi kesebilir? Tabii ki berberinizden bahsediyorum. Becerilerini dükkanının dışındaki direkte ilan ediyordu. Kırmızı kan almak için, beyaz temiz bandajlar için ve mavi kim bilir belki kısa arka beyanlar demekti.
5: Berberimin başka teknik beceri öğrenmesini istemiyorum. Saçımı kesmeye odaklanması yeterli.
0: Ona sen mi söylersin ben mi? Uygun bir cerrah bulabileceğiniz tek yer savaşın ön saflarındaydı.
5: Pek çok cerrah savaş alanlarında deneyim kazandı. Bu da savaşın, şiddetin, kanlı insanların, kayıp huzurların yani kötü şeylerin ortasında olmak demek.
1: 1403 yılında Shrewsbury Savaşı'nda o zamanlar prens olan 5. Henry yüzüne gelen bir okla vuruldu. Ve ok kafasının 15 santim içine girdi.
0: Kraliyet üyesinin kafasından oku çıkarması için cerrah John Bradmore çağrıldı.
1: Ve deliği genişletmek için her biri diğerinden daha büyük olan bala batırılmış temiz çarşaflara sarılı bu çubukları kullanıyordu. Ve bu oku kraliyet üyesinin kafasından çıkarmak için ekstra uzun forceps kullanıyordu. Bütün bunlar elbette anestezi olmadan yapıldı. Eğer Prens Harry şanslı olmasaydı acıdan bayılırdı ama büyük olasılıkla anında bayılmamıştır. Cerrah kafatasına gömülü oku çekerken bizzat o cerrahın yüzüne baktığı bir an olduğu kuvvetle muhtemel.
0: 17. yüzyıla gelindiğinde cerrahlar acıyı azaltmak için alkol ve afyona başvurdular. Ama çok az faydası oldu. Hangisine derken niye kimse cerrahları düşünmez?
6: Bu aynı zamanda cerrah için de travmatik bir deneyimdi. Onlar için nasıl bir his olduğunu anlatan bazı günlükler var. Sanki idama gitmek gibi olduğunu söylüyorlar. Ameliyata girerken korkunç bir korku hissediyorlardı. Çünkü hastalarına büyük bir acı yaşatmak üzereydiler.
1: Ameliyat gerçekten de çaresiz kalanların son çaresiydi. Ameliyat çok acı vericiydi. Alkol ve afyon kullanılıyordu.
0: Hız, cerrahın temel becerisi haline geldi.
1: 19. yüzyılın başlarında pek çok cerrah, bir bacağı ne kadar çabuk kesebildiğiyle ünlü oldu. Ve bir cerrah, Robert Liston, 25 saniyede bir bacağı kesebilirdi.
5: İşin hızlı yapılmasını severim ama iş uzvumu kesmeye gelince o kadar da hızlı olmasa da olur.
0: Liston'un keşfettiği gibi hassas prosedürleri aceleye getirmek öngörülemeyen durumlara yol açabilir.
1: O kadar hızlı çalışıyordu ki yanlışlıkla asistanının parmağını kesti. Adam enfeksiyon kaptı ve öldü. Ayrıca hastayı da kaybetti ve aynı anda izleyenlerden biri de bayılıp öldü.
0: Bir ameliyat ve 3 tane ceset mi? İyi bir istatistik değil.
5: O noktada işini kaybetmesi gerekirdi.
0: Çabuk eller, alkol ve afyon iyi bir anestezi ile karşılaştırılamaz. Ve tam da bu sıralarda tıp dünyası bir çözüm buluyor.
1: 19. yüzyılın başlarında cömert ve bazen aşırı yozlaşmış partilerin verildiği görüldü. Ve Georgia dönemi insanını eğlendirmek için yeni bir parti sakinleştiricisi sahneye çıktı. Azot oksit ya da bildiğimiz adıyla gülme gazı.
4: İnsanlar az miktarda azot oksit alırsa bu onların başını döndürür ve çok gülerler. Bu yüzden buna gülme gazı diyorlar. Düşük dozlarda birkaç saniye içinde etkisini kaybeder. Ancak daha yüksek dozlarda gerçekten tehlikelidir.
0: Bu yeni parti oyuncağı 1800'lerin başlarında çok popülerdi.
5: İçinde yağ bulunan ipek torbayı gazla doldurup teneffüs ederlerdi.
0: Partiler de o kadar popülerdi ki Bay Colt da dahil pek çok kişi için kazançlı bir iş haline geliyor. Evet, o Colt.
1: Ünlü bir silah yapımcısı olmadan önce Samuel Colt aslında 19. yüzyılda gülme gazı satıyordu. Azot oksit satıyordu ve aynı zamanda şehir şehir dolaşıyordu. O kadar çok para kazandı ki daha sonra fabrika satın alıp silah üretmeye başlayabildi.
0: Horace Wells adında diş hekimi sahneye çıkana dek gülme gazı partileri sadece eğlence ve oyundan ibaretti.
1: İşine bakılırsa Horace da arkadaşları gibi bir partide gülme gazıyla eğleniyordu. Ve işlerinden biri dizini bir nesneye çarparak kötü yaralandı. Ancak Horace'ın fark ettiği şey arkadaşının yaraya hiç tepki vermemesi, hiçbir şey olmamış gibi partiye devam etmesiydi. Horace şöyle düşündü. Gülme gazının anestezik özellikleri olabilir ve belki daha yakından bakmam gereken bir şey vardır.
6: Ve hemen bir deney yapıyor. Kendinden daha iyi bir kobay olabilir mi? İlgilenmesi gereken sıkıntılı bir dişi var. Böylece gülme gazını soluduktan sonra arkadaşına dişini çekmesini söylüyor. Filmlerde dişin çekildiği o işkence sahnesini hepimiz görmüşüzdür. Çok acı verir.
2: Hayır, benden uzak dur, gelme.
6: Ama tarihte ilk kez Horace dişini neredeyse hiç acı hissetmeden çektirdi. Ve hatta iğne batması kadar bile acı hissetmedim dedi. İşin iyi.